0: Buyurun, isminiz neydi?
1: Açıklayabilir miyim?
0: İsminizi alabilir miyim ben?
1: Ertuğrul ben.
0: Ha, buyurun, evet Ertuğrul Bey, buyurun.
1: Sağ olsunlar, benim canlı yayınımı dinlemişler. Aziz Yıldırım'ın yanında bulunan birkaç arkadaşımız. Yöneticiden bilgi almışlar. Sol bek Robinson, bir de Muhammed Salah. Bunların menajerlerini İstanbul'a davet etmiş Aziz Başkan. Buradan da tüm Türkiye'ye duyurayım. Bilgiler olsun yani.
0: Peki, teşekkür ediyoruz bilgiler için. Görüşmek üzere Ertuğrul Rica Bey. 0212-273-1010 0212-273-1010. Tabii bayram dolayısıyla hatlarımız bu hafta birazcık daha açık. O yüzden aradığınız zaman sizi de hemen yayın almak isteriz. Gelen mesajlarla devam edelim. Yine evet, HT Spor'dan dinleyenler ve izleyenler var. Onlar da yazmışlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. 0212-273-1010 ayrıca 0540-273-1010'a da mesajlarınız geliyor. Çağatay Hoca Instagram adresinde de bir yandan da bakıyorum. Niyazi Bey, Çağatay Hocam çok teşekkürler. Ben Çorumluyum. Başarılar dilediniz. Hiçbir yerde bizi tebrik etmiyorlar ama siz radyodan bile tebrik ettiniz. İnşallah başarılı olurlar. Mehmet Bey, selam Çağatay Öğretmenim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet, iyi yayınlar, selamlar, saygılar demiş. Mehmet Bey, asıl saygılar bizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size ve kıymetli ailenize huzurlu bir bayram diliyorum. Evet, hiç vakit kaybetmeden gelen telefonlarımızdan sizlere, son 14'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hızlı hızlı devam edelim araya kadar. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Alo, iyi günler.
0: Çok teşekkürler, tanıyabilir miyiz sizi?
2: Ben İsmail, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun İsmail Bey, neler söyleyeceksiniz?
2: Öncelikle Sayın Başkanım da Zibir'in gelirse ben çok sevineceğim ama şöyle bir şey var, ben teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı biraz hasip buluyorum. Bir de 6 senedir takım çalıştırmadığı için başarılı olacağına inanmıyorum. Eğer Aziz Başkanım seçilirse ondan ricam böyle Jesus gibi, Monte gibi bir teknik direktör getirsin. Türk teknik direktörü getirecekse İsmail Kartal'ı getirsin. Yani bence İsmail Kartal başarılı olur. Ama Aykut Kocaman'ın çok ara verdi dedi. Yani böyle Aykut Kocaman'da bir şeylik var böyle. Nasıl diyeyim, bir hırs yok kenarda. Böyle gördüğüm zaman Fenerbahçe yönettiği zamanları benim gol oluyor mesela, sevilmiyor. Çok böyle şey gibi, içine kapanık gibi yani.
0: Soğukkanlı bir, yani bir insan bu, diyelim evet.
2: Evet evet, yani biraz sakin böyle şey, hani unutamaz gibi böyle, anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'ye az yıldırma uygun bir teknik direktör lazım. Mesela onun dediğine aynı şekilde, mesela o nasıl şeyle, federasyonla veya bu MHK ile atıştığı zaman teknik direktörümüzün de ligle ilgili atışması lazım. Mesela Okan Buruk nasıl başarılı oldu 4 sene? Hep yönetim arkasındaydı. Bir de her maçtan sonra çıkıp konuşuyordu yani. Hakkımız yendi. Yenmediği halde mesela hakkımız yendi diyorlardı. Şimdi bizim o ve yönetimimiz 8 senedir bu buralarla uğraşamıyor. Ama Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, bunlar onlarla iyi uğraşır. Teknik direktörümüzle uğraşması için yani böyle dediğim gibi sessiz bir teknik direktör gelmemesi lazım. Yani Türkiye'yi tanıyor diyorlar ama Türkiye'yi tanıtan olur. 6 senedir takım çalıştırmıyor. Zaten 2011 sezonunda da o kadroyu nasıl şampiyon yaptığını, yani zorla şampiyon olduk. Yani hiçbir şeyle, avarajla şampiyon olduk. Yani ben Aykut Kocaman'ın gelmesini istemiyorum şu anda. Fenerbahçe taraftarı olarak, yani 53 yaşındayım ben. Aykut Kocaman'ın gelmesini istemiyorum. Çünkü yani oynattığı top belli. Yani biraz şey kalıyor, biraz çekingen, pasif kalıyor Türkiye Ligi'ne karşı. Hani defansı futbol oynatıyor. Mesela Conte'ye her gittiği takımda ilk senesinde şampiyon oldu. Başkanımıza buradan sesleniyorum ben. Eğer istiyorsan bir sene geliyorsa onu getirsin. Bir sene sonra şampiyon olursa ya devam eder ya da başka bir teknik direktör seçeriz yani. Kalkıp da yani Aykut Kocaman'ı getirip de riske girmeye gerek yok diyorum. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler İsmail Bey. Görüşmek üzere. Yavaş yavaş araya gitmeden son telefonları alalım. 0212 273 1010 0212 273 1010 arayın ve Radyo Gold'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade edin diyorum. Son 14'le biten dinleyicimiz var sırada. Merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, şu anda hattımızdan düşmüş, bir kere daha denerse 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Uğur Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine sizin fikirlerinizi merak ettiğimiz için yayınınıza bağlanıyoruz diyor. Çok çok teşekkür ediyorum ben aslında. Ben teşekkür ederim açıklamalarınız için. Böyle sıradan gidiyorum. Yine dinleyicilerimiz var. Sırada sonu 68'le biten dinleyicimizi alalım yayınımıza. Hoş geldiniz.
3: Merhaba, sesim geliyor mu?
0: Geliyor, gayet güzel, net geliyor. İsminizi alalım.
3: Evet, Gökdemir. Şu an yoldayım, İstanbul'dayım, işte çalışıyorum. Demin bağlanan beyefendiye sadece genel olarak Fenerbahçelere şunu söylemek istiyorum. Lütfen gelen yönetim Galatasaray'la uğraşmasın. Neden uğraşmasın? Kendi işlerine baksınlar. O zaman şampiyon olabiliyorlarsa olabilsinler. Rica ediyorum, uğraşmasınlar Galatasaray'la. Galatasaray'la uğraşanlarla zaten görüyoruz. Ya başarılı olamıyor. Ali Koç da yeni. Eminim Saadettin Sarı aynı şekilde. Biz de ulaştılar. Ya gerek yok. Herkes kendi işine baksın. O zaman şampiyon kim olduğu belli olur ya. Demek istedim sadece bu kadar. Herkes.
0: Teşekkürler Cüneyt Bey, bağlandığınız için. Ben de iyi bayramlar diliyorum. Hiç vakit kaybetmeden yine dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 37 ile biten dinleyicimiz hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Buyurunuz, tanıyalım sizi.
4: Benim adım İlhan.
0: İlhan.
4: Evet.
0: İlhan Bey, buyurun.
4: Öncelikle şimdiki gelecek olan bayramımızı kutluyorum.
0: Teşekkürler.
4: Şimdi az önceki arkadaş Galatasaray'la uğraşmasınlar falan demiş ama şöyle, biz kiminle uğraşacağız? Gelecek olan bayramımızı kutluyorum.
0: Evet, başka var mı söyleyecekleriniz?
4: Yani bence Fenerbahçe için en önemli hoca adayı
0: Aykut Kocaman dediniz. Doğru mu anladım?
4: Evet evet, doğrudur.
0: Evet İlhan Bey.
4: Sesim geliyor mu acaba?
0: Geliyor geliyor. Başka varsa mesajınız ya da iletmek istediğiniz kendi tuttuğunuz takımla alakalı, onları da
4: alalım. Tabii tabii, yani önce Galatasaray'la şuna baksın beyefendi. Yıllarca nasıl şampiyon olmuşlar? Yıllarca verilmeyen kartlar, verilen penaltılar, rakibe verilmeyen penaltılar, haksızlıklar. Ya bunları hiç kimse konuşmuyor. Sadece hep en sona bakıyorlar. Hep sonuca bakıyorlar. Bir şampiyonuz, bir şampiyonuz. Böyle bir şey var mı ya? Yani sadece biraz dürüst olsunlar. Başka bir şey istemiyorum yani. Sadece. Lütfen sadece biraz dürüst olsunlar.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum İlhan Bey.
4: Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.
0: 0212 273 10 10, mesajlar gelmeye devam ediyor. Sabah soru sormuştum, cevaplamadılar. Aynı soruyu size de sormak istiyorum demiş Mümin Bey. Fred'in son haftalarda yükselmesinin sebebi Tedesco'nun yanlış yerde oynatması mıydı sizce demiş. Bence Fred'in son haftalardaki yükselmesinin sebebi sakatlıktan çıktıktan sonra ligin son haftalarına doğru asıl performansını yakalamasıydı. Çünkü son 3-4 maçında ben canlı da izlemiştim. Yıldızıydı, çok da iyi performans yakaladı ama tabii ligin bitimine denk geldiği için daha fazla kendini gösterme şansı olamadı. Bedri Bey, Bedri Kumral, selamlar Çağatay Bey. Gelecek yönetimin işi zor diye düşünüyorum. Dünya Kupası ve sonrası nasıl transfer yapacaklar? Fenerbahçe taraftarı olarak o sene bu sene olmayacak gibi geliyor. Umarım yanıdır. Futbolumuz da belirsiz. Son olarak Çorum Spor'u kutlarım. Kadro yaşlı olduğu için işleri zor gibi geliyor demiş Bedri Bey. Evet, benim de bildiğim kadarıyla 33 yaş ortalaması Çorum Spor'un. Sıradaki dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Son 64'te biten dinleyicimiz, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi günler hocam.
0: Buyurun efendim.
5: Fenerbahçe taraftarıyım. Ben Hasan, İstanbul'dan arıyorum. Bu Aykut Kocaman düşmanlığını çok hayret ediyorum ya. şoklar içindeyim. Neden bu millet, bu Fenerbahçeli değil mi bunlar ya? Aykut Kocaman düşmanlığı yapıyor. Aykut Kocaman ne yaptı bu Fenerbahçe'ye? Ne zarar verdi? Aziz Başkan içerideyken adam tek başına kalmadı mı? Tek başına mücadele etmedi mi ya? Ben 59 yaşındayım. Her hafta maçlarına gidiyorum, canlı seyrediyorum. Bunlar nasıl Fenerbahçeli ben anlayamıyorum ya. Fazla da vaktinizi almayayım. İyi günler dilerim.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Hasan Bey'e de iyi günler diledik. Aramıza ne kadar var? Bir dinleyici daha alabilir miyiz? Dinleyicimizi bekletmeyelim. Bir telefon daha alalım. Sonu 47 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk Çağatay abi. Hayırlı günler diliyorum. İsmim Osman Erdem. İstanbul Bahçeşehir'den arıyorum. Nasılsınız?
0: İyi misiniz? Sağ olun Osman Bey. Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Siz
6: Çağatay
0: nasılsınız?
6: Çağatay hocam, öncelikli olarak mübarek Kurban Bayramı'na en içten dileklerimine tebrik ediyorum tüm Radyo Gol ailesine.
0: Çok teşekkürler. Bilmukabele.
6: Alo.
0: Duyuyoruz biz sizi.
6: Ben birazcık gündemi değiştireyim. Bu Fenerbahçe Galatasaray atışması devam edecek. Ben öncelikli olarak Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Zira Türkiye Kupası'nı kazandığı için Fatih Tekke hocama başarılar diliyorum. Çok güzel bir lig seyrettirdi bize. Daha da başarılı olabilirdi ama Çıtay biraz alçak gösterdi. O yüzden böyle bitti. Hayırlı olsun. İkinci olarak Acun Ilıcalı abimizin takımını tebrik ediyorum kendisine. Kendisi Premier Lig'e çıkarttı. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Cumartesi günü, pazar günü okçularımız madalya kazandılar. Bayrağımızı dalgalandırdılar. İstiklal Marşı'mızı söylettiler. Başta Mete Gazoz olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Son tebriğimde Çağatay Hocam, Çorum Spor'a, Çorum halkına, Çorum bunların yaptığını Çorumlu bile yapmaz derler. Espri olsun diye söylüyorum. Hakikaten başarılarının devamını ve Süper Lig'e renk katmalarını diliyorum. Kalıcı olmalarını diliyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı bayramlar efendim.
0: Görüşmek üzere. İyi bayramlar. 0212 273 10 kısa bir araya gidiyoruz. Son bir saatte yine Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde. Mikrofon da sizde, söz de sizde. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında yine programımız kaldığımız yerden devam ediyor. 0212 273 10 0212 273 10'da telefonlarınızı bekliyoruz. Söylediğimiz gibi son bir saatte Söz Milletin köşesi var bugün. Hep pazartesiyi bekliyordunuz. Pazartesi günü gelse de biz de yayına katılsak, biz de sesimizi duyurabilsek diyordunuz. İşte telefonlar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Sıradaki dinleyicimize de merhaba diyeceğiz. 63 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar. Ben İstanbul'dan arıyorum. Şu an sabahtan beri dinliyorum. Herkes kendince bir şey söylüyor. Ben de Fenerbahçeliyim.
0: İsminizi de alabilir miyiz?
7: Tamam. İsmim Turgay.
0: Buyurun.
7: Efendim şöyle söyleyeyim. Bütün başarılar ya istatistiklerle, rakamlarla zaten kabulleniyor. Ben bakıyorum 34 senede 14 senede Aziz Bey'in başkanlığı dönemindeki başarı oranı, eğer ki %'ye vurursa %25-30 arasında. Eğer ki bu başarılı kabul edilseydi zaten başkanlık seçimi yapılmazdı. Başarısı da başarısızlığı da Fenerbahçe'nin aynı orandadır. Onun döneminde olduğu şampiyonluk da %30'lardadır 14 yıl. Aziz Bey'in başarısı da. Şimdi bunu konuşurken Aziz Bey zaten kendisi gelecek, Aykut Bey'i getiriyor. Kişilik olarak Aykut Bey'i tartışmam. Ama antrenör olarak, bir taraftar olarak ben de istemem. Niye? Ben şu anda günümüzün teknolojisini daha iyi yakın. Aykut Bey evinde belki de takip ediyordur. Ama ben onu bilemem. Ben görünenle, elimde delil olacak somut bir şey. Başarısı var mı? Yok. Ben de futbol oynadım. Ben de alırsın. Ben de topa nasıl vurulur? Top nereye gider, ne şekilde gider? Ben de ölçerim. O zaman ben de yapabilirim. Öyle değil. Mesela bir Kante'nin örneğini veriyorsun. Napoli'ye gitmiş. 2 senedir adam, 1 sene şampiyon. Bir sene ikinci yapmış. Done var elinizde. Kocamanın donesi yok. Ben bir daha niye aynı riske gireyim? Eğer ki başarıyı bekliyorsak başarılı olmuş birini getireceksiniz ki başarı. Yoksa böyle maya çalacağız. Aykut o zaman, o zamanlar iyiymiş. Belki şimdi de iyisini yapabilir. Olsaydı, yapsaydı, olsaydı bu işler o zaman bütün Türkiye'deki antrenörlerin hepsi şampiyon olurdu. Söyleyeceğim bundan ibaret.
0: Çok teşekkür ediyorum Turgay Bey, yayınımıza katıldığınız için. 0212 273 10 10 radyolarını yeni açanlar varsa şu anda Çağatay Çıtlak'ta Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesindesiniz. Yine bakıyorum hattımızdaki dinleyicilerimize bir merhaba diyelim. Sonunu okumaya çalışıyorum. Buradan da bakıyorum. Bir merhaba diyelim o zaman, en azından sesimizi duyuyordur. Sonu 99'la biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz.
8: Alo. Hoş bulduk Çağatay Hocam.
0: Merhaba.
8: Mübarek Kurban Bayramınızı enişten tekniğine kutluyorum hocam.
0: Sizin de isminizi de alabilir miyiz? Tanıyalım lütfen sizi.
8: Tabii. Hakan Atakol, Tekirdağ Çorlu'dan.
0: Harika. Nasıl oralar?
8: Vallahi buralar gayet iyi. Havalar da biraz sıcaklar vurmaya başladı hocam.
0: Denize giriliyor mu Tekirdağ tarafında?
8: Vallahi Tekirdağ tarafının denizini tavsiye etmem de Edirne, Enes, Keşan, Enes tarafı gayet denize girmeye müsait bir elverişli hocam.
0: Buyurun, alalım düşüncelerinizi.
8: Bir Beşiktaş taraftarıyım. Öncelikle Galatasaray'ı şampiyonundan dolayı kutluyorum. İnşallah bu yeni sezonda da inşallah Beşiktaş'ımız da artık her sene Kasım ayında avlak maçına artık bıktık, usandık, yıkıldık, üzüldük. İnşallah yönetim artık elini taşın altına koyar da öncelikle iyi bir teknik direktör. Tabii Önder Özen'in gelmesine çok sevindim. Az çok siz de bilirsiniz. Feda sezonunda bitişle beraber birçok başarıya, başarılı futbol oynamaya imza atmıştı Önder Hoca. İnşallah bu sene de aynı özveri, aynı şeyi, güveni tazeler. Artık bu sene Beşiktaş'tan bir şeyler bekliyorum Çağatay Hocam.
0: Çok teşekkürler. Başka var mı söylemek istediğiniz Hakan Bey?
8: Tekirdağ Çorlu'ya, beni herkes tanır burada Çorlu'da. Çorlu'ya gelirseniz size her türlü her daim misafir ederim.
0: Çok teşekkürler. Siz de İstanbul'a geldiğiniz zaman lütfen biz misafir edelim sizi. Siz de haber verin, olur mu Hakan Bey?
8: Çok teşekkür ederim. Görüşmek Allah'a üzere. Emanet olun. Ellerinizden, gözlerinizden ve bu radyoya vermiş olduğum, hem buraya hem HP Spor'a vermiş olduğum katkıdan dolayı seni tebrik ediyorum. Allah başarına daim etsin.
0: Allah razı olsun Hakan Bey. Valla morali de, motivasyonu da yükselttiniz. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız.
8: Her dedim.
0: Evet, yine gelen mesajlara da bakıyorum. Hepsine de cevap vereceğiz. Ama dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz şu anda hattımızda. Alo. Merhaba, hoş geldiniz.
9: Selamünaleyküm Çağatay abi.
0: Aleykümselam, buyurunuz.
9: Ahmet Ataş'tan bağlanmıştım sabah. Yabancı sınırıyla ilgili konuşmuştum.
0: Buyurun.
9: Galatasaray'la ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum abi. Transferlerle ilgili. Abi benim fikrim öncelikle iki tane dinamik orta saha olması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmemiz için.
0: Yani Torreira yani, ve Lemina'dan farklı mı yoksa?
9: Abi Torreira, Lemina bana göre yani Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak seviyede değil. Yedek olabilir. Mesela Kamavinga'nın adı geçiyor abi Galatasaray'la. Bence yani çok iyi bir transfer olur. Ben Real Madrid'de izliyordum. Ya bir sakatlık geçirdi ama daha genç yani 23 yaşında. Çok dinamik, hem ileri hem geri oynayabilen bir oyuncu. Çok faydalı olur bence 23 yaşında bir de. Bir de Thuram'ın adı geçiyor abi Juventus'tan. O da dinamik bir orta saha. Yani ikisiyle bence müthiş bir orta saha olur bence. Abi Lemina Torreira şöyle. Yani defansif olarak yani çok geride kalıyorlar. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yeterli olmuyor bence abi ya. Yani topu ileri taşıyamıyorlar. Sadece defansta bazen de ya pas hataları yapıyorlar yani baskı yediklerinde. Yani biraz da ağır kalıyorlar abi. Mesela abi ben Melo'yu da izledim. Melo çok iyiydi abi. Topu hem ileri taşıyordu hem geride. Yani ne bileyim abi, ikisi olursa çok iyi olur. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmemiz için yani bu seviyelerde olması lazım. Bir de abi sol stoper lazım abi bence. Ya Abdülkerim tamam bizim evladımız yani yerli. Ama abi benim gözümde 100 kilo gibi görünüyor adam. Ben mi yanlış görüyorum? Yani bilmiyorum abi. Yani çok kilolu görüyorum ben. Ya koşamıyor abi. Tamam Türkiye Ligi'nde olabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bence olamaz abi. Ben düşünmüyorum yani. Mesela Liverpool maçında Salah'ın önüne kafayla top indirdi. Yani gol atamadı. Çok adam kaçırıyor. Yani az bir baskı yediği zaman yani çok pas hatası yapıyor abi. Yani öyle düşünüyorum abi. Bir de yani çok iyi bir 10 numara lazım abi. Mesela Schneider tarzında. Yani 3-4 tane yani bu dediğim seviyede oyuncular alınırsa yani bir çeyrek final yarı final görebiliriz diye düşünüyorum abi. Benim fikrim bu. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Ya fazla mı uçtum acaba?
0: bu kadar mı?
9: Evet abi. Tamam. Teşekkür ederim. Bir de abi seni keşfettikten sonra yani sürekli dinlemeye başladım. Gerçekten çok güzel yayın yapıyorsun.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
9: Çok beğenerek dinliyorum abi. Sağ olasın. Yayınını da şimdiden bayramını da kutluyorum abi.
0: Ben
9: Allah'a emanet ol.
0: Ben de sizin ve ailenizin bayramını kutluyorum. Çok çok teşekkürler. Yayınıza da katıldığınız için iyi günler diliyorum. Evet, bir yandan da tabii mesajlarınızı okuyorum. 0212-273-1010 0212-273-1010 hatlarımız açık, yayınımıza bağlanabilirsiniz. Son 45 dakikamızda da sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edebiliriz. Bir yandan da 0540-273-1010'a mesajlar geliyor. Nevzat Bey sağ olsun, size iyi bayramlar diyecektim. Bütün Radyo Gol'e sizin nezdinize iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlarınız için. Erkan Bey diyor ki Çağatay Bey sürekli sportif direktör alıyor, Beşiktaş gönderiyor ama iyi bir kaleci almak hiç akıllarına gelmiyor demiş Erkan Bey. Evet, Süper Lig'in özelliği zaten bu. Atan ve tutan iyiyse sizi her zaman şampiyon yapar. Örnekleri de zaten hani diyorlar ya, şekil kağıda belli olduğu gibi. Her sene şampiyon olan takımlara bakın, atanı ve tutanı, yani golcüsü ve kalecisi zaten bu ligin sefiridir. Diyelim 0212-273-1010 0212-273-1010 mesajlarınız için 0540-273-1010. Bir yandan da bakıyorum. Evet, yine gelen, sizlerden gelen mesajlarda bayram dilekleri için çok çok teşekkürler. Ve şöyle evet şey sormuşlar, programı sormuşlar. Bu hafta da birlikteyiz, hiç merak etmeyin. Türkiye'nin spor radyosunda 92.2 frekanslarında yine bayram boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Mesajlar için çok teşekkür ediyorum. komik mesajlar da geliyor ama okunacak mesaj var. İbrahim Köroğlu çok çok teşekkürler. Yine buradan bakıyorum, evet, Adalardan Koray Bey var. Koray Bey'e de çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam. Vallahi bu bayramda bile bir tek seni dinliyoruz. Sağ olun, iyi ki varsınız. Yine bakıyoruz, buradan Muharrem Bey var. Açıklamanız için teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz demişler iyi dilekleriniz için. Bir tercüman olarak çok sevdiğim futbola bu yaz dahil olabilmenin ihtimali bile güzel demiş. Sayın Özçelik'e de çok teşekkür ediyoruz. Yine buradaki isimlerden devam edelim. Emre Üsküplü var, ona da çok teşekkür ediyoruz mesajları için. Diğer hattımızın iki hat olduğu için iki hattında mesajlarına, sizlerden gelen tüm mesajları okuma adına gözümden kaçan bir şey olmasın diye. Yine bakıyorum. Evet, şimdilik mesajlarımızı okuduk. İnşallah okumadığımız mesaj kalmamıştır. Evet, bir yandan da spor yazarlarından da hatta yazan arkadaşlarımız var. Bugün yayına bağlanabilirim diye ama bugün dinleyicilerimize bağlanıyoruz. Söz Milletin Köşesi yapıyoruz. 0212-273-1010 0212-273-1010 futbolu yeni bırakan çok ünlü arkadaşımız, şu an beni dinliyorsun büyük bir ihtimalle. Ben seni yayından sonra arayacağım değerli kardeşim. Sana da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğin için de. 0212-273-1010 kupa finali için evet mesajlar geliyor. Ben de Antalya'daydım. Antalya'da Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Konyaspor'la karşılaştı. Ben de canlı izledim. Çok güzel bir maçtı. İlk yarıda Trabzonspor'un, ikinci yarıda da Konyaspor'un bir üstünlüğü vardı. Ama gol yollarında daha becerikli olan Trabzonspor ve kaleci Onana'nın da kurtarışlarını da tebrik etmek lazım. Taraftarlar çok iyiydi. İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerlerde gerekli desteği sağladılar. Keşke meşaleler atılmasaydı. Çünkü Konyaspor'un kalecisi de kendi taraftarlarına dönüp lütfen atmayın, bana zarar veriyorsunuz dedi. Bayağı bir meşale atıldı, anonslar yapıldı. Tabii kupa kutlamalarına kadar da kaldım. Yani oradaki bütün kutlamaları da gördüm. Fatih Tekke'nin eşinin sahaya inip Trabzonspor taraftarının yenge Fatih Hoca'yı buraya getir. Evet, mesajı daha okudum. İsteklerine de kayıtsız kalmadı ve Fatih Tekke'yi tüm tribünlerle buluşturdu. Yani güzel, keyifli bir gündü. Trabzonsporları da tebrik ediyoruz. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Hep yayınlarda da söyledik. Gerek radyo yayınları gerekse televizyon yayınlarında. Tabii bu kazanılan kupanın bence en büyük avantajı Trabzonspor'un sezonu yaklaşık bir ay daha geç açması ve Konferans Ligi'nden değil direkt UEFA Avrupa Ligi'nde playofflarından başlaması en büyük kazanımıydı bana göre ve Fatih Tekke'nin bu başarısında da sezonu taçlandırma adına bir kupa gerekiyordu bence Trabzonspor adına ve o kupayı da almış oldu. Sıradaki dinleyicimize de merhaba diyelim. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, sonu 19'da biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Teşekkür ederim. Alo.
0: Buyurun, tanıyalım sizi. Çağatay Çıtlak'ta Dört Büyük Gündem programındasınız. Söz Milletin Köşesi'nde.
10: Hasan Aklı. Sorumluyum. İstanbul'da yaşıyorum.
0: Buyurun Hasan.
10: Dün bir finalimiz vardı. Süper Lig'e yükseldik. Onu dile getirmek istiyorum.
0: Güzel de top oynadı Çorum Spor.
10: Evet. Zaten şampiyon olacaktık ama böyle oldu. İyi oldu. Zaten bize kolay yol yok.
0: Maçta mıydınız bu arada?
10: Böyle zor yollardan gelmişizdir.
0: Konya'ya gittiniz mi Hasan Bey?
10: Gidemedim. Gidemedim. Ama şöyle bir şey, gidemedim. Bayram üzeri olduğu için, trafik çok yoğun olduğu için gidemedim. Çünkü gitsem kendi işlerim var, işlerime yetişemeyeceğim. Onun için gidemedim. Yoksa gitmek istiyordum. Onu düşündüm ve öyle de oldu ki giden arkadaşlarım oldu, yetişemeyenler oldu.
0: Çünkü tüm Çorum sanki Konya'daydı.
10: Evet, evet, evet. Yani İki stat değil, 10 stat olsaydı 10 stadı da doldururduk yani.
0: Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Hasan Bey?
10: Galatasaray hakkında şunu söyleyeyim. Bu sene yine şampiyon olduk. Bana bayramdan önce iki tane şampiyonluk yaşattılar. Şöyle, Galatasaray atanı tutanı varsa dediniz, şampiyon dediniz daha demin konuştuğunuzda. Ben de size şunu söylüyorum. 4 senedir bu böyle. 5. seneye gireceğiz. İnşallah 6-7 7. şampiyonluklar olacak. Transferler için bir tane 10 numara lazım kesin. 10 numara. Bir tane de defansa. Yani gerisi yönetime kalmış. Ben bunları görüyorum takımda. 10 numarayla defansa alındım mı yine biz son 16 değil çeyrek finalleri de görürüz. Sadece yüreğiyle oynasınlar.
0: Evet Hasan Bey. Çorum Spor'da en beğendiğiniz futbolcu kim Hasan Bey?
10: Yusuf Erdoğan.
0: Peki. Çok teşekkürler. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Sonra veda edelim size.
10: Yayınınızı her zaman takip ediyorum. Bütün Radyo Gol olarak takip ediyorum. Çok da seviyorum. İçimde ne varsa, kalbimde ne geçiyorsa bütün yayıncılarınız, siz dahil bütün yayıncılar içimde ne varsa söylüyorlar ve telefona bağlananlar da söylüyor. Çok hoşuma gidiyor.
0: Çok çok teşekkürler. Bizim için ne düşünüyorsanız Allah size iki katını versin inşallah diyor ki, sizi de uğurluyoruz.
10: Bayramınız mübarek olsun.
0: Görüşmek üzere, iyi bayramlar. Yine sıradan 0212 273 10 10'da vakit kaybetmeden dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sonu

19'da bir tane dinleyicimiz var. Ona merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz sesimizi? Sonu 19'da bir tane dinleyicimiz. Şu an hattan düşmüş. Evet. Yine bakıyoruz. Gelen mesajlarla devam edelim. Telefonlarınızı alacağım. Hiç merak etmeyin. Evet, diyor ki Çağatay Hocam, Singo, Davinson, Van Dijk, Jakob, Sané, Kamavinga, Thuram, Leo, Brahim Diaz, Osimhen, bu kadro iş yapar abi demiş. Benim dediğimi diyorlar dinleyicilerimiz. Apoyla olmaz diyor. Yani burada Abdülkerim'den bahsediyor. Çok mu uçtum abi demiş. Sanki biraz diyelim. Ama tabii güzel bir kadro. Bu arada sizlere şöyle bir soru da sorayım. Madem hani telefonla bağlanmak istemeyen dinleyicilerimiz olabilir, duygu düşüncelerini ifade etmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Onlara da 0540 273 10'da yılın ilk 11'ini sorayım sizlere. Size göre yılın en iyi ilk 11'i nedir? Kaleciden forvete kadar Türkiye'de, tabii tarafsız bakarsanız çok daha iyi olur. Yani buna sadece dört büyük gündem gibi düşünmeyin. Yani atıyorum işte Hader Jonay da olabilir, Holse de olabilir. Yani Samsun Spor, hani Kasımpaşa örnekleri veriyorum. Eğer beğendiğiniz futbolculardan bu senenin en çok katkı yapan futbolcuları ile ilgili yılın 11'ini yaparsanız, ben de buradan rahatlıkla sizlerin isimleri ve mesajlarıyla buradan okumaya çalışırım. Ümit Uzun'dan mesaj geldi. Çağatay Hocam iyi yayınlar, kolay gelsin, şimdiden iyi bayramlar demiş. Ben de iyi bayramlar diliyorum ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. 0212 273 10'da da arayın. Bir yandan da konuşalım, hem sohbet edelim. Araya gitmeden telefonlarınızı da almak istiyorum. Bir yandan kendi telefonumdan ve Çağatay Hoca Instagram adresine de bakıyorum. Enver Kılıç, çok teşekkür ediyorum takibede aldığı için. Yine buradan gelen mesajlardan birkaç tane okuyalım. Ahmet Bey'in mesajı var. Hocam, canlı izlemekle televizyondan izlemek arasında evet çok büyük fark var. Yani zaten kupa finaline de o yüzden gittim. Her zaman söylüyorum, bir maçı canlı izlediğinizde çok çok farklı, televizyondan izlediğiniz zaman daha da farklı. Ama canlı izlediğinizde şunu görebiliyorsunuz, takımların sistemlerini görebiliyorsunuz. Bir anda 3-5-2'den atıyorum 4-4-2'ye, 4-1-4-1'e döndüğünü, 4-3-3'e döndüğünü ya da teknik direktörle, yardımcılarıyla saha içi iletişimlerini görebiliyorsunuz, taraftar tepkilerini görebiliyorsunuz, vücut dillerini görebiliyorsunuz ve her şeyde hakim olabiliyorsunuz. O yüzden benim için de çok keyifli bir yolculuk oldu. Belki perşembe günü sizlerle birlikte olamadım ama bu hafta bunun acısını çıkaracağız, hiç merak etmeyin diyorum. 0212 273 10 0212 273 10 araya gitmeden bir telefon daha alabilirim. İlk arayan dinleyicimizi de araya kadar alabilirim. Şu anda anons ediyorum. 0212 273 10'u arayın ve Radyo Gol'de 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde sizler de duygu ve düşüncelerinizi ifade etmeye şansını yakalayın. Yine gelen mesajlardan devam edelim. Nihat Bey'in mesajı var. Trabzonsporluyum. Ben de Antalya'daydım. Çok keyifli bir kupa finaliydi. Fatih Tekke ve öğrencilerini kutluyorum mesajı var. Ümit Bey'in mesajı var buradan yine. Trabzonspor'la ilgili nabzı tutabilir miyiz? Teşekkürler demiş. Ben de iyiyim. Çok çok sağ olun. Evet, Trabzonspor'la ilgili yorumlarımızı da yaptık. Daha sonrasını zaten pazar günü Aksal Yavuz varken HT Spor'da 3 saat boyunca bol bol Trabzonspor konuşacağız. Araya gidelim mi? Saate bakıyorum. Evet, bir araya gidelim. Daha sonra son yarım saatte yine Söz Milletin köşesinde, sözde, mikrofonda siz de arayın, konuşalım, sohbet edelim. 0212 273 10 10 lütfen bizlerden ayrılmayın.
Zaman ilerlemeye devam ediyor. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programındasınız. 0212-273-1010 0212-273-1010'da telefonlarınıza devam edeceğiz. Yurt dışından da telefonlar geliyor. Yurt dışından arayamıyoruz. Sanırım doğru mudur? Nevzat Bey arayabilirsiniz. WhatsApp telefonlarımız açık. 0212-273-1010'u tuşladığınızda yayınımıza katılabilirsiniz. Zaten son 20 dakikamız var. Gelen mesajlarla devam edelim. İsmail Bey iyi bayramlar demiş. Yine bakıyorum. İsimlerinize yazarsınız. Evet, Ahmet Bey. Çağatay Hocam, Galatasaray hakkında transfer gelişmesi olduğunda tabii ki buradan paylaşıyoruz. Biliyorsunuz hafta içi her gün saat 14 ile 16 arasında sizlerden gelen istekler doğrultusunda Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla da her gün farklı isim, her hafta farklı isim olmak üzere yaklaşık 8-9 tane spor yazar arkadaşımız bağlanıyor ve bu bilgileri bizlere veriyor, özellikle muhabir arkadaşlarımız. Yılın en iyi 11'ini sormuştum sizlere. Gelen mesajlardan başlayalım. Yaşar Bey'in 11'i: kaleci Uğurcan Çakır, defans Hader Jonay, stoper Skriniar, Sanchez, sol bek Mustafa Eskellaç, orta saha Orkun Kökçü, Gabriel Sara, hücumda Asensio, Muçi, Barış Alper ve forvet olarak da Victor Osimhen bana göre bu senenin en iyi 11'i demişler. Yedekten ilk girer dediğim kişi de Onaçı olur demiş. Sizler de 0542-273-1010'da yılın 11'ini yazabilirsiniz isimlerinizle birlikte. Buradan da tüm dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Gelen mesajlarla devam edelim. Çağatay Hoca Instagram adresinde de gelen mesajlarınız var. Onlara da bakalım. Evet, Trabzonspor'da en beğendiğiniz futbolcu kimdi? Benim Buşari'ydi. Yani minyon bir futbolcu, 24 yaşında ama bana göre sahanın en iyisiydi. Trabzonspor'u gelmesi büyük bir şanstı ama ligin başında sakatlanması ve stres kırığından dolayı çok maç kaçırması bana göre Trabzonspor'un da en büyük şanssızlığıydı. Ama şöyle diyebilirim, bence Trabzonspor'un bu seneki en iyi transferi Buşari. Bu senenin ilk transferi yapılmadan söylüyorum, yani kadro içinde olan Buşari inanılmaz bir orta saha olmuş. Yani Fatih Tekke'nin de dokunuşuyla birazcık da hani Torreira'yı gördüm sanki diye düşündüm. Orta sahanın her tarafında basmadık yer bırakmamıştı. 0212-273-1010 0212-273-1010 yine sizlerden gelen 11'leri bakalım. İsimlerinizde yazarsanız çok mutlu oluruz. Burada gelen, evet, 11'lere bakalım kimler nasıl 11 yapmışlar. 5-8-11, bir kişiyi unutmuşsunuz, Levent Bey. Levent Bey diyor ki Uğurcan, Pina, Abdülkerim, Sanchez, Mustafa, Asensio, Talişka, Barış Alper, Şomurodov ve Onaçu yazmışlar ama 1-5-8-10, evet 10 bir kişi unutmuşlar, bir kişi daha eklerseniz 11'inize tam 11 olacak. Yılın en iyi 11'ini soruyoruz sizlere. 0212-273-1010 0212-273-1010 telefonlarınızı bekliyoruz. Son 10-15 dakikadaki yine telefonlarınızla yayınımıza devam edip sesinizi bizler vasıtasıyla da duyurabilirsiniz diyoruz. Evet, Fatih Tekke'nin açıklamaları vardı maç sonunda, özellikle kutlamalarda moralinin genelde maçlar kazanıldığında bile bozuk olduğunu, takıma çok fazla aktif anlamda kenardan müdahale etmediği konusundaki düşüncelerinizle merak ediyoruz demişler. Yine isimlere bakıyorum. Coşkun Bey var. Şaban Bey var. Evet, Trabzonspor'la ilgili yine bakıyorum buradan gelen isimlerden. İsimlerinizi yazarsanız. Erhan Bey var. Evet, Trabzonspor yorumları.
Evet. Kel sanırım okumadı. Mesaj kalmamıştır. İsmail Bey'den bir 11 var. Onu da paylaşalım. Uğurcan, Pina, Şikrinyar, Sanchez, Mustafa, Kante,

0: Torreira, Asensio, Barış, Kerem ve Onaçu 11'i var. Yurt dışından şu an bir telefon geliyor. Nevzat Bey, bu numaradan değil 0212 273 10 10'dan arayacaksınız. 0540 değil başı. Başına 0212 koyarsanız 0212 273 10 10'dan arayabilirsiniz Nevzat Bey. Ben çünkü bir yandan da telefonlara baktığım için gelen mesajlarda iki telefon var. Ayrıca kendi Instagram'dan da size gelen mesajlara bakıyorum. Oo, Orhan Özdemar da gelmiş. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Evi boya badana yapıyorum, anca yetişebildim demiş ama tabii sonuna yetişmiş. Orhan Bey, Çorum Spor'u bildiğiniz diyor Orhan Bey. Teşekkürler. Orhan Özdemar'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Fenerbahçe başkan adaylarıyla alakalı bir gelişme var mı diyor bir dinleyicimiz. İsmine bakıyorum, Cenk Bey'den gelmiş. Evet, yani 7 Haziran'a kadar biliyorsunuz seçim çalışmaları devam edecek. Başkanların açıklamaları var. Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım'ın özellikle son günlerde sosyal medyaya düşen açıklamaları var. Televizyonlarda, haber bültenlerinde izlediğiniz açıklamaları var. Yine dinleyicilerimizin istek var ama ben şöyle bir hattımıza bakalım, onları da bekletmem adına. Hatta sayın başkan adaylarının da son açıklamalarını da buradan verebiliriz. Sevgili Berk'ten rica edelim. Çünkü şimdi bakıyorum, Aziz Yıldırım'dan Londra çıkarması, stoper ve forvet için Premier Lig'den iki oyuncuyla görüşme yapacağız demiş sayın Aziz Yıldırım. Bu sıcak bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Aziz Yıldırım'dan Londra çıkarması, stoper ve forvet için Premier Lig'den iki oyuncuyla görüşme yapacak sayın Aziz Yıldırım. Evet, sizlerden de madem böyle bir şey geldiğine göre başkan adaylarının açıklamalarına bir bakalım. Bakalım Sayın Aziz Yıldırım ne demiş, Sayın Hakan Safi son açıklamalarında neler demiş. Ondan sonra da yine sizlerin telefonlarıyla 0212 273 10 10'da sizlere veda edelim. Başkan adaylarının açıklamaları şimdi radyonuzda, Radyo Gol'de sizlerle birlikte.
1: Muhabbet Mardin Spor'un birinci diye çıkışından dolayı da tüm Mardin'i sporlara tuttu. 6-7 Haziran'da yapılacak seçimden sonra kazansak da kaybetsek de bütün Doğu'yu gelip gezeceğim arkadaşlarımla. Önce kadar kestim. Bugün buraya geldiğimizde başta Sayın Valimiz, Emniyet Güçleri, Sayın Devlet Başkanımız ve onların üyelerinin bizlere göstermiş olduğu kadir şinaslık içinde sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Ben konuşma yapacağım. Hazırlamış arkadaşlar. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Ama önemli olan sizin sorularınız ve bizim onlara vereceğimiz cevap vardı. Ben yalnız gelmedim. Yanımda İsmail Bey var, Mehmet Bey var, Atıf Bey ve Barış Bey var. Onlara da her türlü sorunu sorabilirsiniz. Biz yönetim olarak güçlü bir yönetim yaptık. Ve futbol aşığına da girecek yeni isimler var. Onları da yıpratmamak amacıyla açıklamadık. Ama onlar da çok değerli insanlar. Onlarla beraber hem kulüp tarafı hem futbol tarafı beraber kulübü yöneteceğiz. Planımızı yaptık, kongreyi bekliyoruz. Bu plan kongreyi kazanmak için değil, şampiyon olmak için. Şunu da unutmayın. Rica ediyorum, konuşmayı bitirin, ondan sonra bana tezahürat yapın, bekliyorum. Bunu da unutmayın. Aceleyle tepkilerden dolayı alınan kararlar bizi bugüne kadar hep hedeflerimizden uzaklaştırdı. Rakiplerimizin ekmeğine yağ sürdü. Sizler biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Benim güvercinleri beslemek diye bir hobim var. Çocukluğumdan beri de bu sevgimi devam ettiriyorum. Bugün de burada sağ olsunlar E,

0: Arkadaşlar Medyak'tan bile güvercin getirdiler. İnşallah bu akşam onları götüreceğim. Ama güvercin beslemek büyük bir sevgi, emek ve hepsinden öte sabır ister. Fenerbahçe gibi bir kulübün taraftarı olmak da sabır gerektirir. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Kötü günler yaşadık. Kötü günler yaşadık. En sabırlı camia belki de biziz. Artık sabrı yöneticilere, başkanlara değil, sahadaki futbolculara göstereceğiz. Sabırla takımımızı hep beraber destekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin şahlanması için tribünlerin de eski güçlü günlerine dönmesi lazım. Tribünlerin tek ses, tek yürek olmadı. Taraftarın arasında güçlü veya bölündüğü hiçbir senaryoda başarı hikayesi yazılamaz. Bizim taraftarımızla aramızdaki o sarsılmaz bağı yeniden inşa etmemiz lazım. Tribünler eskisi gibi rakiplere cehennem, takımıza kalkan olmalıdır. Bu bilinçle etrafımızdaki Fenerbahçe'yi de doğru yönde yönlendirmeliyiz. Önümüzde Fenerbahçe'mizin geleceği adına çok kritik bir kongre var. Bu kongre kulübümüzün yeniden kendi öz kimliğine, şampiyon karakterine kavuşma iradesi olmak. Birlik olacağız, omuz omuza vereceğiz, sabredeceğiz ve o haklı gururu yaşamak için tüm engelleri birer birer hep beraber aşacağız. O güzel günlerde şampiyonluk kutlamalarını yine hep beraber yaşayacağız, yapacağız ve yaşatacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. En büyük değer diyorum. İki tane Sanford'la şu an görüşme yapılıyor. Haftaya biter, öbür hafta biter, gelirler. Acele etmeyin. Ama bak acele eder, daha yani bu ekipten içinden de başkan adayları çıkabilir. Veya dışarıdan da çıkarsa daha rahat camiye yürüm diye düşündüğüm için geldim, aday oldum. Ben öyle görüyorum ki bizden başka kimse bunu durduramaz. Bilin haberin.
1: Başkanım size Siverek'ten kucak dolusu selamlar getirdim. Siverek. Kanlıkma Siverek.
2: Deniyor. Çözeceğiz. Fenerbahçe lobi yapamıyor deniyor. Onu da çözeceğiz. Fenerbahçe'nin borcu çok diye söyleniyor. Hiç korkumuz yok arkadaşlar. Bugün benimle yola çıkan tüm arkadaşlarım da en az benim kadar motive, en az benim kadar kararlı. Biliyorsunuz yönetim kurulu listemizi hafta sonuna kadar teslim edeceğiz. Fenerbahçe'miz için her alanda konusuna hakim, dinamik, güçlü ve tecrübeli bir yönetim oluşturuyoruz. Değerli Fenerbahçeliler, bana Fenerbahçe'de yeni olduğumu söyleyenler var arkadaşlar. Son iki seçimde yönetici olarak yer almış, 15 ay faal yöneticilik yapmış birisi olarak, evet, Fenerbahçe siyasetinde yeni sayılabilirim. Ancak Fenerbahçe'de ben yeni değilim arkadaşlar. ...99 yılından beri de bu şanlı kulübümüzün bir evladıyım. Yaklaşık 2 yıldır da Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. 53 yıllık bu kardeşimizin hayatında Fenerbahçe'nin her saniyesi Fenerbahçe sevdasıyla geçti. Kalan kısmının da aynı şekilde geçireceğimi sizlere taahhüdünü veriyorum. 14 yaşında iş hayatına başladım. Ailemle birlikte sıfırdan çok önemli işler inşa ettik. Bugün farklı sektörlerde 80'den fazla ülkede bu kardeşinizin bağlantıları var arkadaşlar. Benim çalışma yöntemimizde CEO ya da genel müdür yok. İşinin ehli yönetim, yönetim kurullarımız ve uzman direktörlerim var. Ben takım oyununa inanıyorum. Yönetim kurulu önemli. Yönetim kurulu olarak da işinin ehli isimlerle biz de çalışarak aynı başarıyı burada da sağlayacağız. Ben hayatım boyunca çok çalıştım. Çok şükür başardım. Şimdi sıra Fenerbahçe için çalışmaya geldi. İş dünyasında elde ettiğim tecrübeyi, network'ü Fenerbahçe için artık kullanma zamanı. İnanın bunu da başaracağım. Bugüne kadar iş hayatımda çok önemli kararlar aldım. Ve bunlar için bir an bile tereddüt etmedim. İnandığım her doğruda sonuna kadar gittim. Fenerbahçe adına da inandığım her doğrunun sonuna kadar gideceğime, Fenerbahçe'nin menfaatleri adına karar almaktan bir saniye bile tereddüt etmeyeceğime emin olabilirsiniz. Bugüne kadar hayatımdaki tüm kırılma anlarından başarıyla çıktım. Fenerbahçe camiasının fertleri olarak 12 yıllık beklentinin de ve sorumluluğun da farkındayım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'yi sizlerin de desteğiyle şampiyon yapacak gücümüz de inancımız da vardır. Öncelikle saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Öyle benim Fenerbahçeme bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. O gün bir arkadaşım aradı. İki isim getirdi yine bana. Zaten biliyorum, takip ediyorum ben aylardan beri. O dedim beni kesmez. Ne diyorsun dedi. Dedim bu kesmez dedim beni. Benim dedim getirecek olduğum oyuncu dedim dünya yıldızı olacak. Dünya yıldızları olacak. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarın aklında stat meselesi de var. Taraftar tesis projelerini merak ediyor. Sarı lacivertlerin kurumsallık, medya gücü, eğitim ve altyapı konusunda da soru işaretleri var. Biz Fenerbahçe'yi sadece şampiyon yapmayacağız. Biz kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına da damga vuracağız. Korkmadık. Şartsız, koşulsuz. Ne dedim ben? Yukarısı, aşağısı, sağ sol demeden adayım. Şartsız, koşulsuz, cesur bir şekilde yönetime talibiz. Korkaklar evlerinde oturur arkadaşlar. Bizler buradayız. Seçim var diye de tereddüt etmedik. Seneyi de beklemedik. Hesap da yapmadık. Kitap da yapmadık. Seçim hesabı yapmadık. Bir bakalım. Durumları görelim. Kim aday olacak? Ona göre hamle yapalım demedik. Bize inananları hayal kırıklığına uğratıp keşke bu sene aday olsaydın dedirtmedim. Adaylık için ilk günkü sözümüzün her zaman arkasında durduk. Fenerbahçe'de sunacağımız için de katkı için de herhangi bir şartla koşmadık. Maddi manevi ne lazımsa bir telefon kadar uzağınızdayım dedim.
3: Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Fenerbahçe başkan adaylarının açıklamalarını da dinledik. Bugün de programın sonlarına doğru geldik de şimdi tabii bizler de radyocu olduğumuz için benim de çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi Gazoz Ağacı'nı bilirsiniz, Cem Aslan'la Gazoz Ağacı, onun bugün doğum günü. Sevgili Cem'i de bir yandan arayayım, şu an başka bir kişiyle görüşüyormuş, ona da bir sürpriz yapayım dedim çünkü onun bugün doğum günü sevgili Cem Aslan'ın. Çok da severim kendisini. Başka bir radyoda her gün program yapıyor. İlk radyoculardandır. O zaman hatta arıyor şu anda beni. Biz o zamanlar beraber başlamıştık. Sevgili Cem Aslan, radyoların duayeni, efsanevi isimlerden bir tanesi. Cem'cim hoş geldin Radyo Gol'e.
4: Hoş bulduk Çağatay'cığım. Radyo Gol dinleyicilerine iyi bayramlar diliyorum şimdiden.
3: Eyvallah.
4: Yani Arife'nin Arifesi oldu birazcık ama şimdiden iyi bayramlar diliyorum herkese. Selamlar, sevgiler.
3: Cem Aslan, sana da iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün doğum günün çifte bayram evet. olsun diye ben de radyodan da radyo vasıtasıyla doğum günü eyvallah, kutlamak
4: eyvallah,
3: istedim.
4: Eyvallah.
3: İyi ki varsın.
4: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok
3: her
4: sağ
3: zaman
4: ol.
3: Sesini duymaktan çok mutlu oluyoruz Cem Aslan. Gazoz
4: harikasın, harikasın, harikasın.

Valla 32 yıl oldu sevgili Çağatay. 32 yıl oldu. Bakalım işte nefesimizi yettiği kadar. Radyo beni bırakmadı. Ben de onu hiç bırakmadım. Radyo hiçbir zaman bir atlama taşı değil benim için. Radyo benim ana mesleğim. Radyo benim ana kariyerim. Ama bunun dışında bu televizyona veya diğer projelere kapalıyız anlamında değil. Ama radyo benim ana kariyerim. Radyoda ilerliyoruz, gidiyoruz. Bakalım yarın yayında da.

0: Yayın olacak.
1: Peki Cem'cim, doğum günün kutlu olsun.
0: Çok
1: tekrar.
0: Teşekkürler. Tüm Radyo Gol dinleyicilerine, sana, oradaki teknik arkadaşlara, bayram seyran demeden mesai yapan medya gönüllülerine selamlar, sevgiler.
1: Onların da sana çok selamı var.
0: Sağ
1: olun. Doğum
0: günü
1: kutluyorlar. Cem Aslan, görüşmek üzere. Gazoz Ağacı.
0: Hoşça kal. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.
1: Evet, Cem Aslan'a da bağlandık. En azından onunla da bir telefon bağlantısı yaptık. Doğum günü de kutladık. Böyle günler önemli bence. Yılda bir kere bile olsa hatırlanmak herkesin hani memnun olacağı önemli, kıymetli davranışlardan bir tanesi. Bugün de Türkiye'nin kendi saatinde en çok takip edilen radyo programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi yaptık. Sizler duygularınızı, düşüncelerinizi, gönül verdiğiniz renklerle alakalı, takımlarınızla alakalı düşüncelerinizi paylaştınız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bayramın gönüllere huzur, evlerinize bereket, sofralarınıza mutluluk getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, neşe, umut dolu nice güzel bayramlar geçirmeniz en büyük temennilerimizden bir tanesi. Bugün tam 2 saat boyunca beni yalnız bırakmayan, telefonlarıyla, mesajlarıyla, güzel enerjileriyle yayınımızı güçlendiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği, sevgisi ve samimiyeti benim için tarifsiz bir motivasyon. İyi ki varsınız, iyi ki bu büyük Radyo Gol ailesinin bir parçasıyız. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Ben Çağatay Çıtlak, bugün dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diliyorum. Sevgiyle, muhabbetle, sağlıkla kalın.

0: Gündem sona erdi.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Birlikte gündemi konuşacağız. Her parantezde olduğu gibi öncelikle KCP ailesine teşekkürlerimizi iletelim. KCP beton pompaları ailesine ve aynı zamanda Gürpom iş makineleri, Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Gürpom ailesine selamlarımızı iletelim. Mutlu bayramlar dileyelim bu vesileyle de. Hem sponsorumuz hem parantez programında Radyo Gol adına tüm programcılarımız olduğu gibi öyle açalım. Böyle bayramın hevesiyle, bayramın heyecanıyla açmış olalım yayınımızı. Ve bugün esasında bir yayınımız, özel bir yayınımız olacak. Bayram özel gibi de görebiliriz bunu. Zira öyle şeyler konuşulacak ki, hikayeler konuşulacak ki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde, yukarıdan aşağı Galatasaray ile Fenerbahçe ile Beşiktaş ile Trabzonspor ile devam edeceğimiz, Galatasaray ile başlayıp Trabzonspor ile bitireceğimiz bir serüven olacak. Bir yaklaşık bir 50 dakikalık, yaklaşık bir 1 saatlik bayram özel yayını olacak gibi düşünebiliriz. Orada Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesinden, Okan Buruk'un durumundan, Icardi'den, Osimhen'den başlayıp Fenerbahçe'deki başkanlık, hoca, takım, gidecek kalacak dedi. Detayları, Beşiktaş'taki Sergen Hoca, yeni hoca, yapılanma, Önder Özen, başkanlık ihtimali, yeni seçim ihtimali derken Trabzonspor'da kupa, Fatih Tekke, Onuachu, başarı ve seneye ne olur konuşacağımız bir yayın. Ama bunu kiminle konuşacağız? Emre Eren'le konuşacağız. Bugün stüdyo konuğum Emre Eren, çok da mutlu etti Emre Eren burada olmasıyla. Emre abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Herkese
0: abi,
1: İyi bayramlar, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Johnson, İzmir'den geldin, yol yaptın abi. Tabi Digi Futbol'daki yayınlarını, ilkini izledik, yayınlarını demeyeyim, böyle yalancı çıkarım çünkü biliyor musun, sonra bu ikinci yayınını da keyifle izleyeceğim, ondan da eminim. Digi Futbol'da Muzaffer Can Bedir'le, Burak Yakut'la yayınlarını, yeri gelecek Aydın Cingöz'le yayınlarını keyifle takip ediyor olacağız. Onun da böyle müjdesini geçen hafta alınca çok mutlu olduk. Güzel gidiyor senin için ET Spor, Digi Futbol ve zaman zaman Radyo Gol'de de birlikteyiz ki
1: zaman zaman değil, her zaman
0: artık her zaman beraberiz. Geçen hafta
1: sezon
0: biraz geçen hafta bana biraz ben seni abi bağlıyorum diye aradığımda hayatımı bağladın zaten kardeşim. Bağla bağla diye bir telefon

0: işin var. Onu yayına yansıtmıyorsun ama ben de vereyim hemen orada küçük detayları.
1: Güzel yerden geldin. Dijital futbol çok önemli bir gerçekten bir kanal haline gelmeye başladı. Çok da iyi işler yapıyor. Abone olurlarsa dinleyicilerimiz çok mutlu olurum. Dijital futbolda Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, her türlü futbolla alakalı her türlü sıkıntılı günleri, sıkıntısız günleri, doğru hedefleri hepsini göreceksiniz. Burayı da takip edin bence.
0: Özellikle Galatasaray'ı dedin, oradan başladın. Galatasaray kısmında da şampiyonluk hikayesiyle başlayalım isterim. Bu yılı nasıl konuşuruz, neler söylersin? Bir şampiyonluk hikayesi var, bir konuşulması gereken Okan Buruk var. Icardi, Osimhen derken savunmaya takviye gelecek miler sorgulanıyor şu sıralarda.
1: Ya Galatasaraylılar gerçekten çok mutlu sevgili Berk. Yani bakıyorsun Galatasaray camiası 4 sene üstte şampiyon olmuş ya. Hani 5. sene de olursa Fatih Terim'in o kırmış olduğu güzel hatıraları bir anda yıkıp Okan Buruk'a doğru dönecek. Galatasaraylılar bunu bekliyor, bunu istiyorlar, bunu arzu ediyorlar ama yıl özelinde şunu konuşmak istiyorum. Gerçekten öncelikle Dursun Özbey'i kutlamak lazım. Yani Okan Buruk'a 4 sene üst üste yaratılmayacak güzellikte bir kadro yarattı. Bunu söylemek lazım. Okan Buruk'a dönmek lazım. Okan Buruk bu kadar aidiyeti yüksek bir takım kurgusunu her yıl ortaya çıkartmak, bu kadar ego topluluğunu bir arada tutabilmek, bunlar çok kolay hadiseler değil. Futbolculara gelmek lazım. Futbolculara bakıyorsun, gelen aidiyeti tam uygulamaya çalışıyor. Gelen sanki 10 yıllık Galatasaray forması giymiş oyuncu gibi sahaya çıkıyor. Öbür tarafa dönüyorsun, Aslan Tepe'ye dönüyorsun. Bir ultra aslan gerçeği var. Yani yıl özelinde baktığımız zaman 42 bin ortalama rekor, yani bu Galatasaray'da büyük bir rekor. 53 bin kapasitelik statta 42 binin aşağısında hiçbir seyirci olmamış. Bazı maçlar full çekmiş. İnanılmaz mücadeleler ortaya koymuşlar. Ya topyekün zaten sevgili Berk, futbol topyekün bir olaydır. Yani yönetimin çok doğru bir yönetim olursa, teknik heyetin çok doğru dokunuşlarda bulunursa, oyuncular performansı çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirse, buna da taraftar eklenirse, işte olunan gerçekte 4 yıl üst üste şampiyon olmak herkese nasip olmaz. Bunu Galatasaray camiası topyekün halde gerçekleştirdi. Güzel günler var, önemli günler var, transfer var. Bernardo Silva konuşuluyor çok ciddi bir şekilde. 10+4'e takılan bir yönetim kurulu var yabancı kuralında. Ama
0: ne kadar haklı mesela 10+4'te? Bence orayı biraz da şöyle görmek gerekiyor. Daha nokta atışı transferler yapacaksın. Yani mesela bu yıl aldığın ve
1: gereksiz transfer yapmayacaksın. Aslında ben şöyle yorumluyorum. Evet, kulüpler biraz karşı çıksalar da bence Futbol Federasyonu'nun bu vermiş olduğu kararın bir tık doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu yetişmiyor. Yani milli takımımıza oyuncu gelmiyor. Yani yurt dışından, Avrupa'dan oyuncu almaktan gerçekten sıkılmaya başladık. En azından yerli oyuncuların daha fazla büyük takımlarda şans bulacağı günler bence bu kuralla birlikte devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Tabii şampiyonluk hikayesini konuşurken burada ön plana çıkaracağın isimler ne olur Galatasaray'da? Hakkı ödenmez diyeceğin Osimhen'i çok konuştuk, çok detaylandırdık ama haricinde konuşacağımız o kadar çok isim var ki bence.
1: Ya tabii parantezi sen Osimhen'den açtın da, Osimhen enteresan bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın şöyle bir şansı var ya. Okan Buruk'un geldiği ilk 2 sene Icardi korkunç derecede önemli işler yaptı. Aidiyeti yüksek bir oyun oynadı ve takım birlikteliğine çok fayda sağladı ve 2 tane şampiyonlukta büyük pay sahibiydi ama Icardi sakatlandıktan sonra Osimhen bambaşka bir görüntü verdi Galatasaray takımında. O aidiyeti devam ettirdi. O coşkuyu, o tutkuyu, o heyecanı, o takım birlikteliğini sahaya yansıtması tabii çok değerli oldu. Osimhen'den başlamak lazım. Tabii sadece Osimhen mi? Tabii ki değil. Ama Osimhen oynadığı zaman bambaşka bir Galatasaray gördük. Osimhen oynamadığı zaman bambaşka bir Galatasaray birliği gördük. Yani burada topyekün taraftarlar da bunu düşünüyorlar. Camia da bunu düşünüyor. Teknik heyet de bunu düşünüyor. Oyuncu bile bunu düşünür ya Berk. Ben yıllarca futbolculuk yaşadım. Benim de böyle değerli bir santroforum sakatlandığı zaman ben de eyvah bu hafta ne yapacağız diye düşünüyordum. Osimhen'le alakalı da böyle bir durum var. Böyle bir duygu var. Tabii ki Osimhen'le birlikte Leroy Sané'nin yaptıkları, Barış Alper'in yaptıkları, Uğurcan'ın, Davidson'un, Abdülkerim'in, Jakobs Eren'in, Şalai'nin, Torreira Emina'nın, bunların da faydalarını konuşmakta tabii evet. ki fayda var. Bunda yarar var ama Osimhen bambaşka bir oyuncu ya. Ya Osimhen'i 2 ay bekledi bu taraftar, biliyor musun? Galatasaray taraftarı. Her gün televizyonları, işte gazeteleri, sosyal medyayı takip eden Galatasaraylılar hep şunu beklediler. Ya Osimhen transferi gerçekleşti mi? Osimhen transferi oldu mu? En son Dursun Özbek Osimhen artık dedi, bugün geliyor dedi. Çok kolay bir transfer oldu mu olmadı mı? Olmadı ama Galatasaray takımı hem çok ciddi rakam ödedi ama bunun karşılığında da bir gerçek var. Hem şampiyonluğu kazandı, hem o Liverpool maçlarında, o Juventus maçlarındaki o aidiyeti çok fazla gördü.
0: Şimdi Osimhen de bunu konuşuyorken Icardi tarafına da bakmak gerekiyor tabii. Icardi için aynı şeyleri 2 yıl önce konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Ve durum şu an devam edilmeli mi edilmemeli'den ziyade Dursun Özbek nasıl bir aksiyon alacak kısmını konuşmaya getirdi bizi.
1: Bence devam edilebilmeli sözünü 10+4 kuralıyla bence biraz rafa kaldırdık gibi düşünüyorum ben. Çünkü 10+4 kuralında Icardi'nin biraz Galatasaray takımına lüks olacağını da herkes düşünüyor. Bunu teknik heyet de düşünüyordur, yönetim kurulu da düşünüyordur ama real gerçeğe baktığımız zaman ben artık bu haftalar itibariyle artık Icardi ile yolun ayrılacağı bir sürece girdiğini düşünüyorum Galatasaray takımının.
0: Şimdi orayı konuşurken Galatasaray'da Bertu Yıldırım yıllardır, aylardır konuşulan bir isim. Belki aylardır demek daha doğru. Bir yıldır aşağı yukarı, 1,5 yıldır konuşulan bir isim. O da dün Ali Naci Küçük'ün Dişi Futbol'daki bir haberi vardı. Orada yayınlanan yayınını izlediğimde Galatasaray bir yoklama alıyor orada Bertu'ya ilişkin. Bir haber alıyor, durumunu almak istiyor, durumunu öğrenmek istiyor. 15 milyon euro gibi bir kapı açılıyor. Fiyatla kapı açılıyor. Yani bitirebileceğim performans bir tarafa, onu da değerlendiririz ama fiyatla bitirebileceğim, bonservisini az ödeyebileceğin oyuncularda bunları görecek misin hep? Mesela bu yabancı kuralıyla beraber o da merak ettiriyor beni.
1: Tabii ki bunları da göreceğiz. Bu sefer yerliler değerli olacak. Kulüpler yerliler üzerinden bir finans sağlamaya gayret gösterecekler. Ama sonuca baktığımız zaman burada Türk futbolu kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu kadar bonservis Galatasaray takımı düşünür mü, düşünmez mi, verir mi, vermez mi bunu bilemeyiz. Ama gerçeğe baktığımız zaman burada kazançlı olan Türk futbolu olacak. 15 milyon euro da çok ciddi rakam istemişler. Yani Bertu'nun mesela hani maç özeline baktığın zaman hani 36'da 35'te 35 oynadı mı, oynamadı. Ciddi bir sakatlık yaşadı ama sonuca baktığımız zaman Başakşehir takımına çok fayda sağladı. Etkili bir santrofor olduğunu gösterdi ve Türk futboluna damga vuracak bir santrofor özelliğini de ortaya koydu. Büyük takımla gelişir mi? Gelişir ama Osimhen gibi bir yönetmen varken orada sahneye nasıl çıkar? Bu biraz soru işareti.
0: Galatasaray'da eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım ama Okan Buruk'da biraz daha konuşmak gerekiyor sanki. Ya tabii Okan biraz Hoca, haksız eleştiri aldı.
1: Tabii Okan Hoca zaman zaman eleştirilerin odağında oldu. Zaman zaman performans anlamında Osimhen'in olmadığı maçlarda enteresan düşüncelere sahip oldu. Zaman zaman Osimhen'le Icardi'yi birlikte oynatması Galatasaray takımına çok ciddi puanlar kaybettirse de Fenerbahçe maçında oynanan oyun, şampiyonluk kupasını kaldırmak Okan Buruk için çok değerli bir teknik adam metiyesini de söylememiz lazım. Okan Buruk gerçekten Türk futboluna mal olmuş. Yani tırnaklarıyla bir yerlere gelmiş. Daha önceki antrenörlük döneminde de hatta şu anda mesela Akhisar Spor takımını hani baksak hangi ligde olduğunu bilmeyiz. Ama Akhisar Spor takımıyla Türkiye kupasını kaldırmak, Başakşehir gibi bir takımla şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Galatasaray'a geldiği günden beri 4 sene üst üste şampiyon yapmak Okan Buruk'un tüm portresini açık ve net ortaya çıkartıyor.
0: Evet.
1: Yani bu konuda tabii ki teknik adamların zaman zaman yapmış olduğu hatalar vardır. Bu hataları da zaten kendisi de beyan etti. Yani dedi ki bizim de zaman zaman suiçrihisan ettiğimiz noktalar oldu. Bizim de zaman zaman düşündüğümüz ama o düşüncenin karşılığında o potansiyeli alamadığımız oyunlar oldu dedi ama sonuca baktığın zaman ben hep söylüyorum, Hatice'ye bakmam, neticeye bakarım.
0: Peki.
1: Okan Buruk da 4 sene üstte şampiyon yaparak gerçekten altın harflerle Türk futbol tarihine kendi ismini yazdırmıştır.
0: Fenerbahçe tarafına döndüm. Fenerbahçe'de hep bir fırsat tepme durumu olduğunu hepimiz konuşuyoruz. Sadece bu yayında şu an duyduğumuz bir şey değil mesela bu. Ama başkanlık seçimi var. Başkanlık seçimi beraberinde hocayı, takımı, gidecek kalacakları beraberinde getirecek. Bunu konuşalım isterim. Fenerbahçe'de tabii biraz bayramda Fenerbahçelilerin ağzının tadını kaçırmak istemeyiz ama oraya da şöyle

0: Bir seninle girelim isterim. Fenerbahçe'de başkanlık diyorum öncelikle. Hangi adayı daha yakın görüyorsun?
1: Valla Fenerbahçe'de başkanlık bence bıçak sırtı gidecektir diye düşünüyorum ama tabii bir tık daha Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söylemek lazım. Bu camiaya çok önemli işler yapmış. Çok ciddi tesisler kazandırmış. Fenerbahçe'de çok önemli oyuncuları sahneye çıkartıp o camiadaki bütünlüğü sağlayan bir başkan görüntüsü var. Ama öbür tarafa döndüğümüz zaman Hakan Safi de bence seçimden önce hoca ve alacağı futbolcu transferlerini bence açıklayacaktır diye düşünüyorum. Erken açıklayan bir tık daha avantaja geçebilir. Çok zor, çok çetin, çok sonucu belli olmayan bir seçime girecek Fenerbahçe kulübü. Ama sonucuna baktığın zaman sonuçta kazanan gene Fenerbahçe taraftarı olacağını düşünüyorum. Çünkü Hakan Safi gelirse çok özel teknik adamlarla görüşüyor. Conte gibi bir isimle görüşüyor mesela. Hani Maldini ile görüşüyor futbol aklı olarak. Aziz Yıldırım'a baktığımız zaman ben diyor öyle iki tane transfer yapacağım ki diyor Aziz Yıldırım. İnsanlar diyor gerçekten nefes alırken bile zorlanacaklar diyor. Ya böyle bir deyimler var. Evet. Böyle bir pozisyon var Fenerbahçe takımında. Tabii burada camia şunu düşünüyor. 12 yıl şampiyonluk yaşamayan bir camia, 12 yıl şampiyonluk mücadelesi veren ve çok ciddi rakamlar harcayan, çok değerli teknik adamlar getiren ama bir türlü bu sinerjiyi ortaya yaratamayan bir grup var. Bunlar da çok ciddi bir şekilde Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi'ye bir şekilde destek verecekler. Ama sonucunda kazanan Fenerbahçe olur, ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe bu sene gümbür gümbür gelir. Tabii şöyle bir sıkıntı var. İşte seçim tarihi biraz daha erken olsaydı, yani bu dönemlerde seçim yapılmış olsaydı, bayramdan sonra da teknik direktör ve transferlere girilseydi ki Fenerbahçe'nin bence çok çok seviye transferine ihtiyacı yok. Hani böyle 5 tane 6 tane Beşiktaş gibi çok değerli transferlere ihtiyacı. 3 tane nokta atışı lazım.
0: Silbaş'tan görmez miyiz?
1: Görmez. Fenerbahçe takımı görmez.
0: Ederson gitti.
1: Fenerbahçe mesela oturmuş bir kadrosu var. Fenerbahçe'ye al bir tane santrafor, al bir tane kaleci, al bir tane kanat oyuncusu, bak ne oluyor. Seyret ondan sonra.
0: Stopere takviye gerek yok
1: ya diyorsun. Olur. Tabii ki olacak. Tabii ki olacak.
0: Bence bir baba stoperde orada gelecek.
1: Olacak, mutlaka olacak. Fenerbahçe bunu mutlaka yapacaktır. Ama Fenerbahçe'nin böyle 6 tane 7 tane mevkiye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin nokta 3 tane 4 tane, hani bilemedim 5 tane. Hani 5. oyuncu da oynar mı oynar mı oynamaz mı ona bakacaksın. Ama Fenerbahçe 4 oyuncu ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur.
0: Abi işte en büyük adaylarından biri olmak da kesmiyor artık camiayı. Aziz Yıldırım neyle geliyor? Hakan Safi hangi vaatle geliyor? Oradan baktığında iş orada tıkanıyor gibi geliyor bana biraz da.
1: Ya tabii ki 12 yıllık bir dezenformasyon var. Yani evet. Fenerbahçe'de acaba bu sene de o sene değil mi diyen taraftar grubu var ama burada biraz daha soluk, daha derin nefes alacak bir Fenerbahçe camiası var bence. Onu bekliyor. Sükunetle bekliyor Fenerbahçe camiası. Ki Fenerbahçe zaten Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa takım kurmayacaksa çok büyük sıkıntı yaşar. Mutlaka kuracaktır. Fenerbahçe'de ne para biter, ne güç biter, ne başkan biter, ne güzel yönetimde. Ya Fenerbahçe bunu başarıyor. Bizde sıkıntı var. Bizde sıkıntı var sevgili Berk. Oraya geleceğiz de bizde büyük sıkıntı var.
0: Geleceğiz, orayı da konuşacağız. Fenerbahçe'de teknik
1: bizde
0: direktörde
1: Beşiktaş'ta, yani
0: Beşiktaş'ta diyorsun. Ağırlıklı olarak konuştuğun, değerlendirdiğin ET Spor özelinde hatta. Hatta Digi Futbol'da da artık onu da ekleyelim tekrardan. Siz de abone olun lütfen. Çokça konuştuğun takım Beşiktaş. Takımın Beşiktaş. Diğer tarafta Fenerbahçe'de hoca gündemi arasında sana daha yakın gelen isim ya da daha ihtimal olarak gördüğün isim kimdi? Jesus çok anıldı. İsmail Kartal için Hakan Safi'nin adayı o denildi ama İsmail Kartal Volkan Demir'e verdiği Sportcast YouTube kanalında Radyo Gol'de de yayınlayacağız bu akşam itibariyle kısmet olursa. Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'e verdiği röportajda hayır öyle bir görüşmem olmadı dedi. Ama İsmail Kartal konuşuldu. Aykut Kocaman çok net konuşulan bir isim ama diğer tarafta da ya Aykut Hoca'yı açıklamıyorlar işte. Puan kaybedecekler çünkü açıklarlarsa. Bir tarafta Aykut Hoca'yı istemeyenler de var. Görüşü var ki buna katılıyorum. Az önce Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında da dinlerken bunu fark ettim. Şöyle dinleyicilerimiz bağlanıyor radyoya. Bir taraf Aykut Hoca'ya nasıl düşman olursun, Fenerbahçe düşmanı mısın diyor. Diğer taraf Aykut Hoca gelmesin 5 dakikada karşı rakip yarı sahaya geçmemiz sürer diyor. Mesela dinleyiciler de böyle. Buradaki ankete baktığında da durum böyle. Yani dışarıda görüneni biz böyle yansıtmıyoruz. Hakikaten durum böyle. Sen neresindesin hoca gündeminin?
1: Ben mesela hoca gündeminde iki başkanın da ya bu konuşulan isimlerin dışında bir hoca tercihleri olacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe camiası yorgun düştü. Bazı şeylerden yorgun düştü. Çok doğru bir deyimim var. Çok doğru. Yani Fenerbahçe'de Aykut Kocaman hoca olsun. Hı. Ya %50'si isteyecek, %50'si istemeyecek ya. İsmail Kartal hoca olsun. Bunlar bizim çok önemli değerlerimiz. Ama günün gerçeğine baktığımız zaman daha pozitif, daha kolektif oyun oynatabilen, daha vizyonu geniş, daha çok teknik direktörlükte çok önemli kulüplerde görev yapmak isteyen teknik adamlardan bir tercih yaratılırsa Fenerbahçe'nin önü açık. Evet, İsmail Kartal bu kulübün içinde kalsın. Aykut Kocaman bu kulübün içine yardımcı olsun. Bunlar scouting anlamında, işte futbol aklı anlamında mutlaka Fenerbahçe camiasına çok büyük hizmetler vermiş teknik adamlar. Bunlar mutlaka olsun ama ben ne Hakan Safi'nin ne Aziz Yıldırım'ın bu isimler üzerinde duracağını asla düşünmüyorum. Onu net söyleyeyim.
0: Yani Aykut Kocaman dahi
1: olmayacak. Futbol aklı olabilir ama teknik direktör olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü camia daha önce denenmişi çok fazla denemek istemiyor. Evet, İsmail Kartal çok önemli işler yapmış. 99 puan yakalamış. Yani Fenerbahçe camiasında bugüne kadar böyle bir teknik adam gelmemiş. Ama sonuca baktığın zaman 3 puan önde Galatasaray şampiyon olmuş. Sevgili Berk, taraftar bunu hiçbir zaman unutmuyor. Mesela Conte ismi var.

0: Conte büyük bir transfer olabilir Fenerbahçe'ye. Söyleyeyim. Ya öyle bir oyun oynayabilir ki Fenerbahçe takımı. O kolektif oyunu, o üçüncü bölge oyununu öyle taraftarın içine işletebilir ki. O zaman işte her şey bambaşka bir yere doğru gider. O yüzden Fenerbahçe artık kendi kabuğundan çıkıp çok doğru işler yapabilecek bir akıl planlaması yapan bir teknik adam da çalışması lazım. Kesinlikle lazım.
1: Peki.
0: Camia da zaten bunu istiyor.
1: Temel problem burada mı yatıyor? Yani bir Conte ile değişecek
0: mi? Temel problem şurada yatıyor. Fenerbahçe parayı buluyor. Çok önemli transferler de yapabiliyor. Ama futbol aklı çok başka bir şey. Ya futbol aklını çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirsen zaten seyirci de oradan mutlu dönecek. Fenerbahçe'nin kaç tane maçında geçen sene Fenerbahçe seyircisi mutlu bir şekilde stattan ayrıldı? Bana söyler misin? Elimizin sayacağı, parmaklarımızın sayacağı kadar bile yok. Anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe camiası şunu istiyor. Ben diyor maç kaybedeyim ama ben ileriki ayları, ileriki yılları kazanayım istiyor.
1: Doğru.
0: Ya futbol aklı da burada ortaya çıkıyor. Hani diyorlar ya futbol mühendisliği, futbol aklı. Bu kelimeyi kullanmak çok hoşuma gitmiyor. Ama gerçekten bir akıl, yani futbolu doğru oynayabilen bir akıl lazım. Ya Fenerbahçe takımı devre arasında şampiyonluğun en büyük adayı Tedesco ile birlikte, ya karşı tarafta Osimhen var, Icardi var. Sen Sidiki Şerif'le ikinci yarıya başlıyorsun. Yani aklım sığmıyor yani. Bu gerçekler akla, mantığa sığan gerçekler değil.
1: Transfer sezonunun son 6 saatini hatırlıyorum. Şumurodov geliyor. Şumurodov geldi mi? Şumurodov gelecek mi? Taraftar bunu bekliyordu. Orada dahi bir sonuç çıkmadı ki görüşüldüğünü az çok kaynaklardan biliyoruz. Emre'den sana da gelmiştir mutlaka ama yani Şumurodov gibi bir isimde Fenerbahçe'nin oyuncusu olur mu? Ayrı konu. Şimdi Başakşehir'de Şumurodov'un yedeğine gidiyor Galatasaray. Üçüncü forvet olarak düşünüyor. Sen Şumurodov'dan bilmiyorum, belki şu an çok ağır konuşuyorum bu konuda ama Şumurodov'dan bir ümit bekliyorsun ama taraftar onu dahi bekledi. Hadi o olsun bari dedi Şerif'in yanına. En-Nesyri gitti. Jean Duran gitti. Hadi o gelsin bari dedi ama o dahi olmadı Fenerbahçe'de. Ya da bilmiyorum, çok yanlış yerden aldık.
0: Ya devre arasında Sherlock
1: gibi. Hiç yoktu öyle bir gündem.
0: Bak Sherlock gibi, tamam mı? Onaçu gibi. Bu tarz santroforlara gitseydi Fenerbahçe işi çok kolaylaşmıştı. Ki Süper Kupa'da mesela gördük, Gendüzi'nin geldiği ilk maç değil mi? Olimpiyat Stadı'nda oynanan bir maç. Oyun kafa kafaya oynandı ama Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam etti. Evet. Baktığımız zaman ya dedik ki bu Fenerbahçe takımı Galatasaray'dan özellikle ikinci yarı çok daha fazla performans ortaya koyabilir. Ve Tedesco'yla da bu şampiyonluk ipini göğüsleyebilir dedik. Yani burada Fenerbahçe camiasının akli selim insanları çıkıp bence bunu açıklaması lazım. Halen sürüncemede kaldı ya Berk. Bu konu sürüncemede kaldı. Yani Tedesco mu Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Saadettin Saran mı Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Bunu bilen yok ya.
1: Tedesco ağır basıyor.
0: Ama bilen yok. Genel bir açıklama var mı?
1: Yok.
0: Yani biz bununla ama başladık, bununla devam edeceğiz.
1: O da ülkemize şöyle ilerliyor. Böyle kritik zamanlarda ne olur? Mesela şu an Samet Aybaba ile bir röportaj yap. O gün

0: yaşananların perde arkasını daha net dinlersin Beşiktaş tarafında. Basın toplantılarıyla çift başlı sistem vardı mesela. Yine bence öyle bir sistem geldi ve Beşiktaş'ın çok hayırlı mıdır onu da konuşacağız ayrı konu ama o gün için o günü bugün dinleyebiliyorsun. Yarın da Tedesco ile biri röportaj yapar. Birimiz röportaj yaparız ya da Saadettin Saran görevden ayrıldıktan sonra biri onunla röportaj yapar. Tedesco istemişti ben onu getirmeyecektim der. Herkes oraya döner. İşte onlar biraz günü gününe açıklamalar ama iletişim tamam eksikliği oluyor.
1: Ama sevgili Berk
0: açıklamalarla gelmiyor.
1: Bu soruların cevabını bekliyor. Bekliyor. İşte diyoruz ya futbol aklı. Bekliyor. İşte burada futbol aklının ortaya çıkması lazım. Evet. Mesela Devin Özek gibi bir adam gelmiş. Ya kardeşim bir çıkartın adamı basının karşısına da. Mesela. Ya adam bir konuşsun. Adam desin ki biz bu formatta oynamak istiyoruz. Bizim bu tarz özellikli oyunculara ihtiyacımız var. Biz bu oyuncularla bu planlamayı yaptık. Ya bunu anlatan yok ya.
0: Devin Özek'in,
1: Devin Özek'i biz televizyonlarda görüyoruz. Stada girerken çıkarken.
0: Devin Özek'in ses tonunu biliyor musun? Böyle, duydun mu?
1: Duymadım hiç, ben. Duymadın.
0: Hakemler
1: hiç bilmiyorum yani.
0: Mesela. Bak o da ilginç yani.
1: Yok, böyle bir şey yok yani.
0: Peki. Beşiktaş'a geçeceğim ama gelen mesajlar var. Mesajlarla ilerleyeceğim. Mesajları eritelim öyle geçelim. Belki yayınlar demiş. Bursa sporlu dinleyicimiz Rıdvan Tokbak Bursa'dan yazıyor. Sana Bursa'dan, bana Bursa'dan İyi. Yazan dinleyicimiz sağ olsun Rıdvan Bey. Selamünaleyküm parantez Berkseyer kardeşim. Hoş geldin Emre Eren. Oğuz Altay ve seni çok iyi tanırım. Beşiktaş'ta arkadaşım beraberlerdi. ST'de sezon bitti. Yayınlarda seneye de devam edecek misin demiş Emre Eren senin için. Delfin Yunus da ne? Mesajını göndermiş.
1: İnşallah planlamamızda bir değişiklik yok şu ana kadar.
0: Yaratılan aidiyetin başlangıç noktası rakip takımın sen bu parayı etmezsin denilen yerlerde Galatasaray'ın transfer edemediği futbolculara bütçemizin dışında gibi cümlelerle saygıyla yaklaşması. Bu transfer edemediği futbolculara yaklaşımı bu saygıyı transferlere yansıması gibi düşünün demiş Nevzat Bey. Biraz karışık yazmış ama anlayabildik. Selamlar Berk. İyi yayınlar. Sevgili Emre Eren'e sorar mısın? Tamam yabancı kuralı çıksın yerli gelsin de bu sefer bu kulüp başkanları 2 lira yetmez futbolcuya 10 lira istiyorlar. Buna ne der peki demiş. Tam da ben Bertuğ'u sorduğum anlarda.
1: Maalesef zaten bunu Berk sağ olsun daha siz söylemeden siz sormadan Berk bana bunu sordu. Tabii ki yani işte burada da biraz hakkaniyet lazım. Hani biraz bu konuda biraz daha kulüp başkanlarımıza çok görevler düşüyor. Yani burada çok akli selim kararlar verirlerse çok doğru planlamalar yaparlarsa fiyatları da çok fazla abartmazlarsa çok daha iyi olur. Türk futbol
0: adına. Mesela bir yere götüreyim size. Bir kulüp başkanı, bir Türk futbolcu yine benzer bir gündem ki bu gündemi biz ne zaman hangi sezon konuşmadık ki zaten. Oraya bir gidelim hızlıca ben uzatmadan. İsmail Köybaşı ve Ahmet Ağoğlu.
2: Şimdi yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun sen şu anda.
0: Aynen.
2: Yabancı oyuncularımıza 5000 forma sattım ben.
0: Bunun avantajını yaşıyorsun diyor. Yani bu kuralın avantajı diyor. Bunun benzeri. Orada yarın öbür gün Beşiktaş Başkanı yerli oyuncuyla imza törenine katıldığında bunu söyleyemeyecek ama içinde kalacak. İçinden söyleyecek.
1: Tabii.
0: Galatasaray Bertuğ'ya 15 milyon euro istiyorlarmış ya Ali Naci Küçük'ün haberine göre.
1: Evet.
0: Onu orada Dursun Özbek söyleyemeyecek ama içinden o geçecek oraya gelmeden.
1: Ali Naci'nin haberleri de doğrudur.
0: Doğrudur. Yani. Çok net. Ya. Çok
1: Ali
0: da güzel
1: Naci
0: izlenir.
1: Çok bilir bu işi. Evet. Bir de çok kaynağı da çok sağlamdır.
0: Kesinlikle.
1: Orada o 15 milyon euro diyorsa doğrudur yani ama bu rakamlar yani nasıl rakamlar bunlar yani çok büyük rakamlar mesela baktığımız zaman mesela Sheldrup diye bir oyuncu var mesela Benfica'da 17-18 milyon euroya alabileceğim bir oyuncu mesela.
0: Evet.
1: Hani Bertuğ'u koyduğun zaman Bertuğ'u değersizleştirmemek lazım. Çok önemli bir oyuncu olabilir. Çok iyi işler yapacaktır bence. Türk futboluna gerçekten büyük hizmetleri olacaktır ama hani bu rakamlar o rakamlar değil.
0: Evet. Selamünaleyküm selam verip gitmek istedim demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Diyelim biz de. Ona eklentisini yapalım. Teşekkürler güzel insan demiş. Mesajını okumuştuk az önce. Delfin Yunuslan'ın ki o da selamla girdi. Onun da selamını tekrardan almış olalım. Aleyküm selam diyelim size. Hızlıca şöyle Emre Eren yayınlar Berk 99 puan almış. 102 puan gizli güç Galatasaray'a 102 puan verdi. Çoğu insan bunu biliyor. İzmir'den İltu Güler ben demiş. Bir de Fenerbahçe'de bu bakış açısı var.
1: Tabii öyle bir bakış açısı var. Yani bazen
0: var ama işte, ne kadar doğru onu konuşmak
1: ya
0: lazım.
1: Tabii bu taraftara bir şey diyemezsin. Yani bazı şeyler ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bugüne kadar hakemler tarafından en az üzülen takım da Galatasaray. Onu da söylemek lazım yani. Hani hakem özeline baktığımız zaman hani Galatasaray takımı bazen böyle bir değişik bir hakem kararlarından sonra bir çıkıyorlar falan, yönetim kurulu bu işi çok iyi biliyor Galatasaray takımı.
0: Ekim'de Kasım'da böyle bir ipi ele almak, yani
1: almaya çalışıyorlar orada ve orada ultimatumu veriyorlar.
0: O var. Ama tutup da bir yapı var. Galatasaray'ı yapı şampiyon yapıyor dersem Fenerbahçe'de başarı

0: haksız olan başkan ve hocanın eline ekmeğine yağ sürüyor.
1: O zaman doğruyu bulamazsın. Yani gerçek aynen. Fenerbahçeliler şunu düşünmeli. Yani evet tabii ki zaman zaman Galatasaray kayrıldığı günler, aylar, yıllar, sezonlar olmadı mı? Oldu. Bu bir gerçek ama bunun arkasına sığınıp da bu işleri Galatasaray'ın bu şekilde şampiyon olduğuna getirmek evet. Kulübü güçleştirirsin. Yani işleri güçleştirirsin.
0: Mesela Fenerbahçe'de Ali Koç başarılı genel itibariyle. Hoca tercihlerinden teknik direktör tercihine gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderip farklı bir teknik direktörle ilerleyip üst üste aynı hataları yaptığı benim düşüncemce yaptığı bir durumuyla. Sence başarılı mı başarısız mı dediğimde ne dersin?
1: Başarısız tabii ki. Çünkü burada, planlaması yok.
0: Şimdi burada
1: bak,
0: Ali
1: planlama
0: Koç'un,
1: çok önemli.
0: Ali Koç'un önüne geçiyor işte yapı tabii, kısmı.
1: Ama işte bak,
0: yapı yaptırmadı Ali Koç'a. Evet olmaz, yapı yaptırmadı oluyor mesela. Frey Süleymani.
1: Ya
0: işte,
1: önce kendine bakacaksın. Hayatta benim bakışım şu. Sevgili Berk, önce ben kendime bakarım. Ben yaptığım yorumları da dinlerim. Orada yapmış olduğum hataları bir daha gün yüzüne çıkartmamaya gayret gösteririm. Kendimi nasıl yenilemem gerekiyorsa onu yapmaya çalışırım. Herkes bunu düşünmeli. Kulüp başkanları da bunu düşünmeli. Hani var ya İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Ben nerede yanlış yaptım diye. Allah'ım neydi günahım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Önce kendine bakacaksın. Bazı kulüp başkanlarımız o kadar büyük egolar var ki kulüp başkanlarımızda. Hep rakiplerin yaptığı yanlış. Kendinin yaptığı her şey doğru. Böyle değil. Futbola peki. Böyle bakamazsın.
0: Beşiktaş tarafına geçeceğim. Fenerbahçe ilişkisi.
1: Zahmet olmasa zaten 10 dakika kaldı. Olmasa, benim televizyonda da aynısı kaldı. Oluyor biliyor musun? Abi, hep başıma abi, böyle geliyor.
0: Yapma. Bak şimdi 15.
1: Hep başıma böyle geliyor.
0: Bak şimdi saatine 13 geçe başladık. 25 geçe Galatasaray'ı bitirdik 12 dakika. Ben burada kronometre tuttum.
1: Minibüsçüye
0: döndüm abi. Önümde helal kronometre var. Ya. Saatim helal var yani. Saatle çalışıyor.
1: 9 dakikamız kaldığı için dedim Beşiktaş'ta çok az zaman.
0: 9 dakika kalmadı abi. 55 geçe hatta saat başına kadar gideriz. Önümüz de açık. Bu arada Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş da bahis saatinde 1,5-2 hafta olmayacaklar. Çünkü yıllık izindeler. O yüzden önümüz açık abi. O planlamayı öyle yaptık. Senis'te 2 saat kalırız. Sen kalır mısın? Beşiktaş'ı 1 saat konuşalım desem. Hadi bakalım ben de öyle geleyim sana.
1: Kalırım, Emre'de. Her zaman kalırım.
0: Tamam
1: senin
0: abi.
1: İşin nelere kalmadı
0: o zaman yani. 16:40-17:40 arası full Beşiktaş şeyini yapıyoruz.
1: Yok onu yapamayız.
0: İşin yani. Esprisi bir yana. Tamam peki işin esprisi. Fenerbahçe tarafında 15 dakika. Yine aynı şekilde Beşiktaş'ta da 10-15 dakikalık bölümde konuşacağız. Sergen Hoca ile alakalı sen doğru bir karar alındığını düşünüyor musun?
1: Ya bunu düşünmek çok doğru olmaz bence. Ben şundan yanayım hep kulüplerde özellikle büyük kulüplerde biraz daha sabır, biraz daha beklentiyi minimize indirmek. Yani teknik direktörlerle uzun zaman çalışmak bence en önemli değerlerden biridir. Bu en yakın örneği de burada Galatasaray'da Okan Buruk birlikteliği. Tabii çok hoş olmadı. Yani Sergen Hoca Beşiktaş camiasında hatırlayacak olursam futbolculuk döneminde benim de takımımda arkadaşımdı. Yani bir sene beraber oynamıştık 96-97 senesinde. Yani ömrümde gördüğüm en değerli oyunculardan biriydi. Onu söylemek istiyorum. Kulüpte futbol oynarken 10 senede 3 şampiyonluk yaşamış ki en büyük şampiyonluğu da Galatasaray'ı yendiği maçta Tümer'in çıkardığı topta 100. yıl şampiyonluğuydu bence. Çok önemliydi bence Beşiktaş camiası için. 2021 yılında pandemi döneminde Beşiktaş'ın başındaydı. Bir gün Ömer Erdoğan'a çok kızdı. Hatta maç bittikten sonra dedi ki önümüzdeki hafta cumartesi günü görüşürüz dedi Tüpraş'ta. O maç 7-0 bitti. O maç 7 olmasaydı Beşiktaş şampiyon olamıyordu. Bir gol averajla şampiyon olmuştu hatırlayacak olursam. Evet. Böyle bir şampiyonluk yaşatmıştı. Hani çok şık oldu mu? Ben çok şık olduğunu düşünmüyorum. Camia tabii taraftar çok haklıdır. Beşiktaş'ın gerçek sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Onu söylemek lazım. Ama biraz burada müsamahalı davranabilirlerdi Sergen Yalçın'a. Yani Sergen Yalçın'ın biraz daha fazla kredisinin olduğunu düşünüyordum ben. Ama en ufak bir terslik durumunda özellikle Sergen Yalçın da bu konuyu şöyle yaptı. Dedi ki ligde bir beklentimiz kalmadı artık bizim tek gerçeğimiz Türkiye Kupası ve bunu almak için her şeyi yapacağız dedi. Evet. Bütün taraftarı buraya yönlendirdi. İşte Konya Spor maçında yaşanan bir hadise oldu. 90+5'te verilen bir penaltı ki penaltı mı değil mi onu bile tartışamadık. Yani bunu bile tartışamadık. Sonra Sergen Yalçın oyunu kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendi ve ondan sonra dedi ki benim artık burada durmamın bir anlamı yok dedi. Burada tabii yöneticiler yönetim kurulunda ilk gün Sergen Yalçın'ın çok yanında durdular ama son iki hafta Sergen Yalçın bu konuda çok yalnız bırakıldı. Biraz daha aidiyeti yüksek bir oyun oynayabilseydi yapılan transferlerden son derece fayda alabilseydi bence önümüzdeki sene devam edecekti ama bu birliktelik sona erdi. Biz şimdi önümüze bakmak zorundayız. Beşiktaş camiası burada çok doğru bir karar vermek zorunda. Yani Beşiktaş camiası evet Önder Özen'i getirdi ama arkada gene biliyorsun Graf var. Graf kulübün içinde halen. Ya Önder Özen burada sağlıklı çalışabilecek mi? O tempoyu sağlıklı bir şekilde sahaya yansıtabilecek mi? Ki başkandan ben şunu beklerdim. Sevgili başkan Serdar Adalı'dan şunu beklerdim. Önder Özen ismiyle anlaştıktan sonra bir basın toplantısı yapıp onun sözleşme şartlarını anlatmasını isterdim. Yani Önder Özen kaç yıllığına geldi Beşiktaş'a?
0: Detay yok diyorsun orada.
1: Detay yok. Bir açıklama yok. Ya burada transferi yönetim kurulu Önder Özen'le birlikte mi yapacak? Ya da Önder Özen tek yetkilidir. Hem hocayı hem transferi o mu belirleyecek? Ya bu biraz bende muamma. Yani bu konunun cevabını biz Beşiktaş yönetiminden şu güne kadar alamadık. Ama Beşiktaş camiasının çok ciddi beklentileri var. Önce Beşiktaş doğru oyun oynayacak ama kimle oynayacak? Yani Beşiktaş takımının şimdi 11'ine baktığımız zaman sevgili Berk, bana söyler misin? Bunlardan hariç Beşiktaş şu takımla şu oyuncuyla ilk 11'de başlar diyebileceğin oyuncu var mı benim anlatacaklarımda? Agbadu'yla başlarsın, Murillo'yla başlarsın, Orkun'la başlarsın,
0: yazarsın.
1: Olaytan'la başlarsın, başlamazsın, arada kaldım. İyi bir Çerni'yle başlarsın. Başka oyuncusu var mı Beşiktaş?
0: Endidiler, Aslaniler, Bilal Tureler buralar hep dışta kalıyor tabii. Oh. Dışarıda Murillo.
1: Oh'la başlar mısın sezona?
0: Başlar mısın? Başlarsın.
1: Bence başlamazsın.
0: Başlamaz mısın?
1: Bence başlamazsın.
0: Bu Beşiktaş'ta.
1: Tabii ki başlamazsın.
0: Ya alacağın 3-4 oyuncudan biri olmaz mı? Yanında götüreceğin.
1: Yaş. Oh mu? Oh özelinde mi konuşuyoruz? Evet. Bence olmaz.
0: Peki. Olaytan tarafı için aynı şekilde bir dinleyicimizin sana benzer bir görüşünü görüyorum. Yalo artık gitmeli demiş.
1: Rıdvan zaten Yalo, Udakay bunları zaten listeye koymuştu Sergen Yalçın. Yani bu listede vardı.
0: Önder Özen'in listesine ne diyorsun?
1: Önder Özen'in listesine de
0: o, Önder Özen yaptı.
1: Önder Özen bunu tek başına bence karar vermeyecek. Bence gelen teknik adamla birlikte bu gideceklerin, karalacakların isimleri ortaya çıkacak ama Beşiktaş'ın en az yani bu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin arasına girebilmesi için en az 6-7 tane üst düzey oyuncuya ihtiyacı var. Net söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Hatırlıyor musun Sergen Yalçın dedi ya bu transferlerden sonra sordular. Dördüncülük sizce başarı mı dedi dediler. Hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Tabi dedi bu takım bu transferlerle dördüncü oldu. Demek ki bu transferler yapılmasaydı Beşiktaş ya 6. ya 8. falan olacaktı.
0: Doğru.
1: Anlatabiliyor muyum? Böyle bir sıkıntı var. Kadroda problem var Beşiktaş'ta.
0: Bunu konuşuyorken yönetim için de biraz çanlar çalmıyor. Bence Sergen Yalçın'la bir kredi toplamıştı yönetim. O krediyi de yedi.
1: Şimdi o krediyi de Önder Özen üzerinden kullanmaya çalışıyor.
0: Heh, oraya geleceğim.
1: Önder
0: çok
1: Özen
0: güzel.
1: Üzerinden kullanmaya
0: ne
1: çalışıyor.
0: Diyorsun?
1: Şimdi Önder Özen burada teknik anlamda, teknik kadro anlamında iyi bir teknik adamla çalışamazsa, iyi bir kadro yapılanması içerisinde olamazsa bu sefer bütün oklar Serdar Adalı ve yönetmene döner. Bu net.
0: Burada netim diyorsun.
1: Tabii. Bu net.
0: Yani
1: çünkü ben dedim ki başarısızlıkta önce Sergen sonra Serdar Adalı dedim. Şimdi Beşiktaş takımına baktığımız zaman son 5 sene Kasım ayında avlu atan Beşiktaş var. Sevgili başkanım geldi sonuna kadar da destek veriyoruz. Halen de vermeye devam ediyoruz.
0: En azından
1: çünkü
0: gidebilen.
1: Çünkü Beşiktaş'tayız.
0: En azından gidebilen bir Beşiktaş yine yok.
1: O da yok. Yani Beşiktaş takımına bakıyorsun şimdi evet. Başkan geldiği günden itibaren Ole Gunnar Solskjaer olmamış. Sergen Yalçın olmamış. Yeni bir teknik adamla devam edeceksin. Graf olmamış. Serkan Rençber olmamış. Önder Özen'le devam ediyorsun. Yani baktığın zaman 1,5 yılda 3 teknik adam, 3 tane scouting şefi. Ya burada bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş planlamayı doğru yapamıyor. Yapması lazım. Artık camia inan bana sabrı taştı. Yani camiadaki insanların gerçekten sabrı taştı ya. Berk nefes alamıyor insanlar ya. Ya bu takımın iyi oyun oynadığını görmek istiyorlar ama maalesef bu takım Mehteren takımı gibi iki ileri bir geri gidiyor takım. Olmuyor, bir türlü olmuyor. Derbi performansı kötü. Ya Beşiktaş camiasının bu kadar kötü bir derbi performansı ile bitirdiği yılı hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum.
0: Yok.
1: Ya o yüzden çok aklı selim profesyonellerle birlikte çok doğru bir planlama yapması lazım Beşiktaş takımının. Sadece olay bu sene değil. Bundan sonraki yıllar için. Çünkü geldik 27-28 milyar TL'ye borç var. Bu kolay bir iş değil. Hadi buradan da 7-8 tane oyuncu aldın diyelim. Çok ciddi rakamlar harcadın. Oldu mu sana 40 milyar TL önümüzdeki sene borç?
0: Tabii.
1: Ya bu yükün altından nasıl kalkar Beşiktaş camiası ya? Ya Süleyman Seba'nın inan bana kemikleri sızlıyordur biliyor musun? 2000 yılında bıraktığında kulübün $1 milyon kasasında para vardı. Satılacak oyuncuları vardı. Artı bir de Fulya projesi vardı. Bugün gelmiş olduğumuz nokta

0: Ya, Fulya projesi yok. 27 milyar TL'de borç var. Yani Beşiktaşlıları çok zor dönemler bekliyor. İnşallah biz çok inanıyorum, güveniyorum. Serdar Adalı ve yönetimi çok doğru işler yapacaktır. Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartacaklardır. Çıkartmak da zorundalar.
1: Şimdi düzlük deyince aklıma şu geliyor. Fulya'da dedin ya, Fulya projesi, dikili taş projesi, Beşiktaş'ın elinde değerli yerler var. Fenerbahçe'de tıpkı işte
0: Değerli yerler var dediğin. Hayır, Fulya projesi bitti artık. Oradan bir gelir yok. Bitti Beşiktaş'a. Sadece dikili
1: o
0: taş
1: bana
0: projesi
1: dikili
0: var.
1: taşı getiriyor, işte oraya bağladım.
0: Evet.
1: Dikili taşı getiriyor aklıma.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
1: Dikili taş tarafına baktığımda Galatasaray'da da Riva'yı konuşuyorsun, Flora'yı konuşuyorsun. Tabii. Fenerbahçe'de Maltepe arazisinden, Ataşehir'den bahsediyorsun. Şimdi tüm bunların yanında bu sürdürülebilir değil. Bunu görüyoruz ama bununla bugünü kurtarmaya çalışan başkan figürlerini de görüyoruz. Fenerbahçe'de bir yıllık bir süre isteyen başkanlar var. Buralarda çok vaat veremezler ama bu ne kadar sürdürülebilir? Sen diyorsun ya, önü görünmüyor bu işin diye. Önü görülmüyor
0: i̇şte
1: bu işin
0: planlama
1: diye.
0: Planlama doğru yapılmalı. Camianın ağır topları bir araya gelmeli. Bence
1: peki
0: özellikle
1: Serdal Adalı neyle baş edecek? Bu kredileri yemeyle Sergen Hoca gitti kaldı, takım şampiyon oldu olamadığıyla mı, yoksa bunları yürütmeyle mi mesela?
0: Bunları yürütmeyle, yani bu işi çok doğru planlaması lazım. Ben sordum başkana, ya başkanım dedim, bu dedim dikili taştan gelecek paralarla bir Arge arsa yatırımınız var mı dedim, yani arsa geliştirecek misiniz? Çünkü Beşiktaş'ın ileriki yıllarda bu arsalara çok ihtiyacı olacak. Biraz da ticari de bakman lazım. Mesela Galatasaray bunu çok doğru yapıyor. Fenerbahçe bunu doğru yapıyor ama Beşiktaş'ın elinde arsa kalmadı. Tabii ki dedi. Biz buradan gelecek mutlaka paralarla, mutlaka Beşiktaş'ın önünü açmak için çok ciddi arsa taleplerimiz, bekleyişlerimiz, görüşmelerimiz sürüyor dedi. İnşallah bunlar gerçekleşir. Biz de camianın bir bireyi olarak bunlardan net bir şekilde cevap bekliyoruz. Hani Beşiktaş'a baktığımız zaman sadece futbol takımı değil, Beşiktaş'ın ileriki yılları bizim için çok değerli. Çünkü bu camia 1903'te kurulmuş. Türkiye'nin en eski kulübü Beşiktaş'tır. Onun için Beşiktaş'ın var olması, evet, kendini her zaman hissettirmesi ve o taraftar büyüklüğünün her zaman Tüpraş stadında olmasını bekliyoruz biz. Yani Beşiktaş'ı zor günler bekliyor mu? Bekliyor. Başkanın üzerinde çok ciddi sorumluluklar var. Çok büyük yükümlülükler var. Çok kolay değil. Bu kadar zor şartlarda Beşiktaş'ı yönetmek çok kolay değil. Yeni bir sportif adam geldi. Yeni bir teknik direktör gelecek. Yeni oyuncular. Şimdi ben şuna da karşıyım. Dışarıdan yabancı teknik direktör. Ya yabancı teknik direktör oyuncuları alana kadar, takımı tanıyana kadar 3 ay geçebilir. Belki Beşiktaş treni kaçırabilir sevgili Berk. O yüzden bildiğin tanıdığın adamlarla devam edersen, en azından Türk futbolunu tanıyan adamlarla devam edebilirsen, içerideki oynayan oyuncuların performanslarını biliyor. Yapılacak transferlerin nokta atışlarını biliyor. Bence bu daha faydalı olur diye düşünüyorum ama yerli anlamında da baktığımız zaman zaten Şenol Güneş dosyasını Serdar Adalı kapattı. Sergen Yalçın'ın istifa ettiği gün. Bir kaldı elimizde Nuri Şahin. Nuri Şahin'de 3 yıllık sözleşmesi var kulüpte. Bakıyoruz biz, ben yazdım mesela, Nuri Şahin sesleri geliyor. Hani yerli bir teknik adam olursa Nuri Şahin'i düşünebilir Beşiktaş diye yazdım. Aldığım duyumlardan sonra ama baktım sosyal medyaya, yani Nuri Şahin'i de çok istemeyen adam var. Onu da söylemek istiyorum. Hasan Arat'a proje sunan bir teknik direktör mü gelecek diyorlar. Hı. Mesela böyle demeçler var. Ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani buradan çıkabilmek çok doğru değil ama Serdar Adalı akli selim bir insandır. İyi Beşiktaşlıdır. Bu taraftar bu camia için çok büyük bir bedel ödemiştir zamanında. Hapse girmiştir Beşiktaş için. Mutlaka bir yolunu, yordamını bulup Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartmakla yükümlüdür.
1: Aynı zamanda Emre Eren'le Trabzonspor'da konuşacağız. Bak, senin dediğin gibi olmadı. Galatasaray 13 dakika, Beşiktaş 13 dakika.
0: Çok güzel.
1: İlerliyoruz abi. Beşiktaş'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye ben
0: vallahi
1: sorayım.
0: Valla camia çok ivedi bir şekilde teknik direktör arayışlarına devam eden yönetimden cevap bekliyor. Bunu bayramdan sonraya büyük bir ihtimalle diyorlar ama her geçen gün Beşiktaş için büyük bir kayıptır. Çünkü Beşiktaş 23 Temmuz'da ikinci ön eleme turu oynayacaktır Avrupa Ligi'nde. Ha, o yüzden bir an önce bir takım kararlar verilmesi lazım. Bir takım oyunculara yönelmesi lazım. Sergen Yalçın'ın listesinde bazı oyuncular vardı. Patrick Schick vardı mesela. Hı hı. Mesela Senesi vardı sol stoperde. Sheldrup vardı kenar oyuncusu olarak. Ha, baktığımız zaman çok önemli oyuncular. Jorgensen vardı Chelsea'den. Bunlar kesinlikle alınması gereken, not düşmüşler yani, alınması gereken oyuncular ve bu oyuncularla Beşiktaş şaha kalkacak demişler. Ama Sergen Yalçın gittikten

0: Ondan sonra yeni gelecek teknik adam hangi listeyi verecek? Önder Özen'e bu uyacak mı? Serdar Adalı'ya uyacak mı? Yani Beşiktaş'ta ya kaos var. Şu anda ciddi bir kaos var ama bu kaosun içinden biz camia olarak küllerimizden çıkan bir camiayız. Biz önemli bir camiayız. Türkiye'de Türk futboluna hükmetmiş bir camia olduğumuz için bu küllerimizden doğarız diye umut ediyoruz. İnşallah başkan da bu söylemlere mutlaka kulak veriyordur sevgili Berk.
1: Peki Trabzonspor tarafına döneceğim ama önce bir reklama gideyim. Reklamın ardından burada olacağız. 0212 273 10'dan sizlerin katıldığı ya da katılmadığı görüşlerinizi de alalım. Bize katıldığınız ya da katılmadığınız fark etmeksizin tüm görüşlerinizi alalım. Araya gidiyorum. Aranın ardından Emre Eren'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve çok değerli, çok kıymetli bir isim. Benim için çok kıymetli bir isimle birlikteyiz. Emre Eren'le birlikteyiz. Eski futbolculardan Emre Eren'le Beşiktaş kısmını geçtik. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yorumladık, konuştuk. Bayram özel yayını gibi gördüğümüz bu yayında, mutlu bayramlar diyerek girdiğimiz yayında son bölümde Trabzonspor'u konuşarak devam edeceğiz. Trabzonspor'u önce güncelden başlamak lazım konuşmaya sanki. Trabzonspor'da bir kupa geldi. Fatih Tekke'nin bu çabasına, Trabzonspor'un bu yükselişine, Trabzonspor'un bu çıkışına biraz da taç olan bir, şahlandıran bir esasında sonuçtu, finaldi bu kupanın gelmesi. Buradan bağlayacağım olayı ve ona kavuştular. Bir kupa geldi, bir Türkiye Kupası kazanıldı. En azından bir hikaye de oradan oluşturulabiliyor Trabzonspor tarafına baktığında bu sezon.
0: Ya burada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı kutlamak lazım. Burada Fatih Tekke'yi üstün başarılarından dolayı kutlamak lazım. Bir takım birlikteliğini ortaya çıkarttığı için özellikle. Camia seyircisini kutlamak lazım. Hep Fatih Tekke'nin arkasında durdular. İyi günde, kötü günde, iyi sonuçta, kötü sonuçta hep durdular. İşte böyle birlik beraberlik böyle olur. Trabzonspor gerçekten bu sene bize aidiyet duygusunun ne olduğunu hatırlattı. Ya eski Trabzonlu, Trabzon'da yaşayan bir başkan, eski Trabzonspor forması giymiş, Anadolu'da çeşitli kulüplerde çok önemli hizmetler vermiş bir Fatih Tekke tekrar kulübe dönüyor. Ya camia birleşiyor. Birlik, beraberlik, bütünlük kupayı getirdi. Onaçu gibi bir adamı aldılar sezon başı. Herkes dedi ki olur mu olmaz mı falan. Fatih Tekke bir oyun oynattı. Ya Onaçu'ya özgün bir oyun oynattı. Yani Onaçu olmadığı zaman evet Trabzonspor'da çok ciddi sıkıntılar yaşandı mı? Yaşandı. Ama sistem oydu. Yani Fatih Tekke sağdan soldan getirip Onaçu'yla bu işi noktalandıracaksınız. Yani bu bağlamda bir oyun ortaya koydu ve çok başarılı olduğunu çok tebrik ediyorum kendisini. Kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çünkü Trabzonspor Türkiye'nin en büyük mihenk taşlarından biridir. Yani Trabzonspor camiası, o dev dalgalar vardır Trabzonspor'da, Trabzon'da. Yani o dalgaların bütünlüğünü sağladı bu sene. Doğru bir oyun, doğru bir planlama. Ve bundan sonra yapılacak transferlerle ben de varım der ha. Tabii. Şampiyonluğa. Ben sana söyleyeyim, Trabzon'u öyle yabana atmayalım. Hani hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan konuşuyoruz. Trabzonspor geldi. Artık o potansiyel var. Çok doğru nokta transferlerle, çok doğru isimlerle, o aidiyeti bozmadan bu teknik adamla çok doğru işler yapılabilir sevgili Berk.
1: Yapılabilir. Bunun yanında Fatih Tekke'ye ayrı bir parantez açtın. Tabii onu ayrı konuştun. Ama Onaçu gibi birkaç isme, belki de Folcarelli gibi, belki de aynı şekilde Olay gibi birkaç isme daha ihtiyaç var.
0: Ya tabii ki var. Planlamayı zaten çok doğru yaparlarsa, ki yaptılar. Geçen sene bu planlamayı yaptılar. Hı-hı. Bunun üzerine o planlamayı geliştirecekler. Yani bunun üzerine daha kaliteli, daha son vuruşları doğru yapabilecek, daha potansiyel oyuna getirebilecek transferler Trabzonspor'a gelirse Trabzonspor çok önemli bir güç haline gelecektir yani önümüzdeki yıl.
1: Trabzonspor'da gelecek yıl için senin eksik gördüğün yerleri biraz daha detaylandırırsak son bölüme yakın, Emre Eren, eksik gördüğün, şuraya şu transfer, buraya bu transfer dediğin, ki aidiyet denildiğinde Vivo'yu dün gördün mü? Yani geçtiğimiz günlerdeki o finalde gördün mü Vivo'yu? Yani o penaltı kullanılırken arkasını dönüyor.
0: Tabii.
1: Gözünü kapatıyor, o heyecanı yaşıyor.
0: Bu takımdaşlık, bu birliktelik, bu onu yaşamak. Evet. Çünkü antrenmanda o kendi arkadaşını ne kadar seversen maçta bir o kadar daha fazla sevmek durumundasın. Bir arkadaşının başına bir şey geldiği zaman, ayağını soktuğu zaman sen gövdeni sokarsın. Arkadaşın bu kadar mücadele ediyor, ben de bu mücadelenin içinde olmam gerekiyor dersin. Yani Fatih Tekke'de böyle bir oyun geldi. Böyle bir format ortaya çıktı ki herkes zaten bunu biliyordu. Evet. Yıllar önce Fatih Tekke ile bir arkadaşım bir çalışma fırsatı bulmuştu. Ne kadar işine sadık olduğu, ne kadar o aidiyeti yüksek koymaya çalıştığı, ki Trabzon onun için çok da değerlidir. Evet, transfere ihtiyaç var mıdır Fatih Tekkeli bir Trabzonspor'da? Mutlaka vardır. Mesela özellikle bir sol bek ihtiyaçları var. Yani sağ öne, sol öne çok değerli oyuncular olursa, evet Zıpkov çok değerli bir oyuncu ama zaman zaman Mustafa Eskiyaş'tan sol bekte evet bir performans alabiliyorsun ama sol ön tarafta çok fazla bir performans alamıyorsun. Yani o yüzden Trabzonspor'un nokta atışlarına yapmaya ihtiyacı var. Orta sahaya çok deneyimli, çok özellikli, çok değerli bir orta saha özellikli bir oyuncuya ihtiyacı var. Sağ bek Pina'ya baktığın zaman iyi oyuncu, Viu iyi oyuncu, Batakov, Savic bunlar olur ama 2-3 tane dokunuşla birlikte çok doğru işler yapabilir bence Trabzonspor takımı.
1: Peki Trabzonspor için eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde Trabzon'u konuşurken.
0: Trabzonspor için eklemek istediğim bir şey, Türkiye Kupası'nı aldılar. Gerçekten ben Trabzonspor taraftarı değilim ama hani bu oynanan oyundan sonra inan bana mutlu oldum diye soracak olur. Oldum mu olmadım mı diye soracak olursan gerçekten mutlu oldum. O birlikteliği, o beraberliği gösterdiler. Önümüzdeki senede bu Türk futbolunun çok büyük değerlerinden bir takım olacaklarını çok net bir şekilde biliyorum. Ama Trabzonspor camiasını, taraftarını ben kazanmış oldukları Türkiye Kupası'ndan dolayı kutluyorum.
1: Sezonun enleri yapalım mı seninle? Önce bir ya da enleri yapar mıyız yapmaz mıyız ona bakarız belki ama şöyle bir 11 yapalım istiyorsan, sezonun 11'i. Emre Eren için tabii Orkun'u yazmadan geçemeyeceğin bir durum olacak. Az önce
0: her zaman yazarım, evet, canım.
1: Orkun'u yazarsın.
0: Ne takıma da yazarım.
1: Sezonun 11'inde kaleye kimi yazarsın?
0: Vallahi sezonun enlerinde kaleyi ben Uğurcan'ı yazarım.
1: Dedin. Evet. Sağ bekteyim. Zorlayacağım mı seni?
0: Vallahi sağ bek Pina olur bence.
1: Trabzon'dan ilerledim.
0: Pina olur.
1: Bence yerinde tercih.
0: Evet.
1: Söz sende, stoperdeyiz.
0: Stoperde Davinson Sanchez'de Şikrinyar'ı yazarım. Sol diğer beke baktığımız zaman Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da. Ya eski Ellaş'la Jakobs arasında kaldım ama Jakobs derim.
1: Neden Jakobs?
0: Ya çünkü Şampiyonlar Ligi oynadı. Galatasaray'da üst düzey maçlar oynadı. Önemli işler yaptığını düşündüğüm için.
1: Peki, Jakobs'tayız ve aynı zamanda orta alana geçtiğimde ve nasıl bir kurgunun olduğunu sorayım ben aynı zamanda. Dörtlü bir savunman var senin.
0: 4-2-3-1 gibi konuşsak. Peki. O ikilinin orta ikili de Orkun.
1: Orkun'u yazmak için ikili oynuyorsun zaten.
0: Orkun'u hemen yazarım. Orkun'un yanına her ne kadar son 5-6 hafta Galatasaray'da o performans anlamında düşük olsa da ben gene de Torreira'yı yazarım.
1: Peki, o da merak ediliyor değil mi? Ne olacak, ne bitecek?
0: Tabii.
1: Diğer tarafta Icardi ile beraber. Orta alanda, önlerinde.
0: Onların önlerinde de santrofor arkası gibi. Sence kim yazarım?
1: Abi ben biliyorum.
0: Muçi.
1: Muçi mi diyorsun?
0: Muçi diyorum.
1: Abi güzel. Hakkını teslim ettin ama.
0: Buraya Muçi diyorum.
1: Pina'da da Muçi'de de şaşırdım ama itiraz etmedim. Öyle bir tercih. Onu öyle söyleyeyim yani. Sağ tarafa döndüm.
0: Vallahi sağ tarafta yani... Sezon genelinde çok önemli işler yapmasa da Bayern Münih gibi çok değerli bir takımdan gelip Galatasaray'da özellikle hem Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool United maçında hem de Fenerbahçe maçında kendi rüştünü ortaya koyan bir oyuncu vardı. Leroy Sané diyorum.
1: Soldayım.
0: Orada da Barış Alper'deyim.
1: Barıştasın. İleriyi sormama gerek var mı?
0: Sormama gerek yok. Bence sormana gerek yok. Gerek Victor Osimhen.
1: Burada peki Osimhen tarafında Osimhen olmasa ne derdin? Ona açı derdin herhalde. Tahmin edeyim.
0: Osimhen olmasa kesinlikle Shomurodov ona açı arasında kalırdım.
1: Abi kalmazdın. Kalır mıydın?
0: Kalabilirdim.
1: Ona açı derdin.
0: Shomurodov da o kısıtlı kadroda çok değerli işler yapıp bu kadar fazla gol atabilmek çok kolay bir marifet değildir. Onu söylemek lazım.
1: Bence Osimhen Onaçu'yu gölgeledi bu sezon. Onu konuşmak lazım.
0: Ya kesinlikle, kesinlikle.
1: Gölgeledi. Osimhen transfer olmasaydı biz Onaçu'yu konuşuyorduk bu yıl boyunca. Hatta farklı farklı rakip transferler, ihtimaller vesaire bunlar üzerinden de değerlendirebilirdik. Devre arasında acaba işte şu büyük takıma mı gidecek, şu dört büyüklerden şu takımla anılıyor, oraya mı gidecekleri çokça konuşurduk diye düşünenlerdenim. Peki Anadolu'ya gittiğinde, şu benim dikkatimi çekiyor, son sorum olsun, bitiriyoruz programı. Anadolu'ya
0: Çorum Spor'u kutluyorum bu arada.
1: Kutlayalım.
0: Çorum Spor tarihinde ilk kez biliyorsun Süper Lig'e çıktı.
1: Evet.
0: Çok kutluyorum gerçekten. çok doğru işler yaptı. Uğur Hoca'yı kutluyorum, oyuncuları kutluyorum. Gerçekten önemli işler yaptılar. Tebrik ediyorum hepsini.
1: Peki, ben de aynı şekilde kutluyorum ve Çorum özelinde Çorum dosyamızda olacak. Orayı konuştuğumuz bağlantılarımızda olacak, bunu aktaralım. Ama Anadolu'ya gittiğimde Çorum'la girmen güzel oldu konuya. Diğer tarafta Anadolu'dan farkında mısın? Yerli oyuncu konuşamıyoruz.

0: zamandır. Yani Mert Hakanlar, Emreler, işte onun son, gerçi ne kadar iş yaptılar, ne oldu, ne bitti, nereye geldi,
1: maalesef,
0: o da ayrı konu.
1: Maalesef. Gerçekten yani çok özel oyuncuları
0: dikkatini çeken konuş. Hiç yok mu?
1: Ya baktığın zaman
0: Göztepe'de Arda var.
1: Hani bu sene çok sivrilen bir oyuncu var mı diye soracak olursan bir Arda Okan'ı söyleyebiliriz. Yani Arda Okan evet sıyrıldı. Mustafa Eskellaç, hani Trabzon'da bir Anadolu kulübü olarak görürsek büyük kulüp ama hani Anadolu'ya da kaçıyor gibi. Baktığın zaman hani Gaziantep takımında bana der misin yani bir tane takım hani gelip Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynayabilecek bir tane oyuncu var mı? Dön Kayseri'ye.
0: Ona yerli keza. Yok da yabancı mesela, var Gaziantep'te bu arada.
1: Ya yabancıdan bahsetmiyorum, yerliden yani, bahsediyorum. Evet. Mesela bir dönem Kocaeli Spor'da Tayfur çok önemli işler yaptı. Takımı taşıdı ama son dönemde baktığımız zaman gene sınıfta kaldı.
0: Beşiktaş'tan yani nasıl yollandı?
1: Tabii işte bu performansından dolayı yollandı.
0: Tabii doğru. Galatasaray'ın seneye çok daha dinamik ve iyi kadro ihtiyacı olacaktır. Çünkü bu TFF'nin Galatasaray'a karşı düşmanlığı var. İşleri seneye daha da zorlaşacaktır. Aynı zamanda Okan Buruk'un ekibinin genişletilmesini gerektiğini düşünüyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Peki teşekkür edelim. Böyle düşünen bir de Galatasaray tarafı da yok değil. Onu da aktaralım. Emre'ren çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Güzel bir yayın.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Dinleyicilerinize de selam olsun. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: Sağ ol, var ol. Mutlu bayramlar.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kontra Yapı Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u sunar.

Evet, 25 Mayıs 2026. Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programı yine sizlerle birlikte her pazartesi olduğu gibi 12-14 arasında. Sizlerle birlikteyiz Radyo Gold'e ve 4 senedir sizlere en iyi haberi, en iyi röportajları veriyoruz ve haftanın gündemini belirleyip MR'ını çekiyoruz sevgili futbol severler. Bugün Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programında yine önemli konuklar olacak. Galatasaray'da Dursun Özbek bir kez daha göreve geldi ve Galatasaray'da başkanla seçildi. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Fenerbahçe'deki bu heyecanda gitgide artıyor. Süper Lig heyecanı sona erdi. Seçim heyecanı var. Dursun Özbek tek adaydı. Tek aday olduğu için de zaten karşısında bir rakibi yoktu. Galatasaray'ın başkanlığına devam ediyor. Sadece yönetiminde yenilenmeler yaptı Dursun Özbek. Fenerbahçe'de başkanlık için tabii ki kıyasıya bir mücadele var. Aziz Yıldırım, Hakan Safi, gel yanıma gir. Ali Koç'u davet ediyor. Hep birlikte güçlü bir Fenerbahçe ile Fenerbahçe'yi 12 yıllık hasretini son bulduralım ve şampiyonluğu getirelim diyor. Bakalım tabii ki nasıl bir süreç olacak. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Süper Lig'de Karagümrük, Kayserispor, Antalyaspor düşmüştü bildiğiniz üzere. Erzurumspor ve Ahmetspor Süper Lig'e yükselmişti ve dün oynanan karşılaşmada da Çorumspor Erokspor'u mağlup ederek Uğur Uçar'ın öğrencileri, Arda Turan'ın takım arkadaşı, eski Galatasaraylı futbolcu Uğur Uçar'ın öğrencileri Çorumspor'u Süper Lig'e taşıdılar. Çorumspor ve tüm Çorumluları da Radyo Gol'de bu nezdinde tebrik ediyorum. Tabii ki sezon artık tamamlanıyor ama en önemli noktalardan bir tanesi de Hull City'ydi. Ekranların sevilen yüzü Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, başkanlığını yaptığı Hull City Premier Lig'e yükseldi ve bu anlamda Hull City'yi küçük bütçeyle Premier Lig'e geldiği için son saniye golüyle geldiler. Büyük heyecan vardı Wembley'de ve Wembley'de Türk bayrağının açılması adeta gurur verdi hepimize. Acun Ilıcalı kupayla gezdi, Türk bayrağıyla gezdi Wembley'de. Futbolun doğduğu yerde, doğduğu ülkede ve bir Premier Lig'de artık sahibinin Türk olduğu, başkanının Türk olduğu Hull City herhalde tüm futbol severler tarafından da desteklenecektir diye düşünüyorum sevgili.

0: karşılaşmalar sabah 5-6-7 gibi oynanacak. Tüm Türkiye olarak da sabahın erken saatlerine alarmı kuracağız ve bu anlamda da karşılaşmaları izleyeceğiz. Tabii Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında yine önemli konuklar olacak. Yine değerlendirmeler yapacağız. Bu değerlendirmeler içerisinde tabii ki X adresimize, Radyo Gol'ün X adresine de birçok röportaj düşüyor. Bu anlamda tabii bizim baktığımızda en önemli noktalardan bir tanesi de Süper Lig'i tamamlamış olmamız. Artık 2026-2027 sezonuna merhaba diyeceğiz. Hattımızda Göktuğ Sevinçli var. Göktuğ abi, hoş geldin programımıza.
1: Merhaba sevgili Alper'cim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii aslında Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için artık geriye sayım başlayacak. Ama öncesinde bir Dünya Kupası oynanacak. Tabii ki hepimizin heyecanla beklediği, merakla beklediği bir karşılaşma vardı hafta sonunda. Senin de yakın arkadaşın olduğunu bildiğim için bu konuyla başlamak istiyorum. Hull City Premier Lig'de. Evet. Yani Acun Ilıcalı'nın elinde kupayla, Türk bayrağıyla gezmesi hepimize gurur verdi.
1: Gerçekten çok mutlu olduk. Hakikaten inanılmaz bir olay. Yani bir futbol mucizesi bence. Çünkü sezon başında bu takım küme düşme adayları arasında ilk iki defa falan gösteriliyordu. Geçen sene bir golle averajla kümede kalmıştı. Ve transfer yasağı olduğu için çok da fazla takviye yapamadı. Yani en son Norwich maçı var, playoff'a kalınacağını kalma üzere olan maç. O maçı kazanırsa playoff'a kalacaktı. Sadece bir oyuncu farklıydı geçen seneden. Yani küme düşme oynayan takımla aynı oyuncular bu mücadeleyi verdiler. O yüzden hakikaten bir futbol mucizesi. Acun'un şansı da diyebiliriz burada. Hakikaten çok sevindik. Bana göre büyük bir keyif olacak futbol severler adına da. Orada bir Türk'ün sahibi olduğu takımı takip etmek, izlemek, onun başarılarını ya da mücadelesini hepimiz için çok büyük zevk olacak. Bakalım, ben de heyecanla bekliyorum yani. Gidemedim maalesef. Herkes oradaydı. Hani futbolda ilgili kim varsa maalesef ben gidemedim. Bizden bitmişti. Çok büyük şanssızlık oldu benim adıma da. Evet. Olsun. Yani buradan izledik. Takip ediyoruz. Acun'la da konuştuk. Çok mutlu, çok heyecanlı. Tabii ne yapacağını düşünüyor. Aslında ona da şunu da söyledim. Aman baba dedim, sakın gaza gelme yani. Hani böyle bir gidip hani 200-300 aldım, ben bu parayı gömeyim de işte transfer yapayım falan. O paralar biliyorsun Premier Lig'de iki futbolcu parası yani.
0: Aynen.
1: Kimse öyle bir şey düşünmemeli. Hatta dedim ayağını yere bas, gerekirse parayı çok harcamadan düşersin, daha sonra tekrardan güçlü takım kurarsın gibilerinden öyle sohbetlerimiz de oldu. Daha hemen kısa tabii, daha çok yeri görmek lazım.
0: 30 milyon euroya kurulan bir takım. Evet. 300 milyon euro kazanıldı. Yani çok enteresan. Yani küçük bir bütçeyle Premier Lig kapısı aralandı. Hakikaten tebrik etmek lazım.
1: Tabii geçen işte şey, böyle bir ara tabii Twitter'da dönüyor haberler. İşte böyle Premier Lig'e çıkan en düşük bütçeli takımlar arasında hani tarihte 5. sırada falan yani. Hakikaten çok düşük bütçeli takımlar, işte ondan 2-3 takım var ondan daha düşük bütçeyle çıkan. Yani imkansız bir şey. Yani şu andaki takımlar bile neredeyse diğer 2-3 takım Acun'un iki katı falan bütçeli takımlar. Yani evet, büyük şans. Hocanın burada başarısı çok önemli. Jakirović hakikaten çok önemli ve başarılı bir hoca. Onu alması Acun'un bence yaptığı en önemli hareket olmuş. Onun başarısıyla işte güzel bir kulüp yönetimi, iyi çocuklar var işin başında. Hakikaten tarihi bir başarı yani. Bundan sonrası umarım kalır mı ligde? Çok zor tabii Premier Lig'de kalıcı olabilmek. Biliyorsunuz genelde zaten alt ligden çıkan takımlar düş kalk da öyle devam ediyorlar. Yani bir sene kaldın mı o ligde, kalabildin mi bir sene, ondan sonra kalıcı olabiliyorsun. Ama işte ilk sene çok zor tabii. Bakalım. Valla diyorum, bu sene hakikaten işte Acun'un takımının çıkması, Dünya Kupası, işte kulüplerin hazırlıkları, baya şu 1-2 ay böyle önümüzde müthiş bir futbol gündemi var yani. Her dakikamız dolu, devamlı kafamız dolu, baya keyifli, zevkle sohbetler yapıyoruz yani. Bakalım nereye kadar gidecek, işte ondan sonra göreceğiz.
0: Aynen. 2025-2026 sezonu şampiyon Galatasaray oldu. Fenerbahçe ikinci sırada kaldı ve bu hasret 12 senedir Fenerbahçe'de şampiyonlukla taşlanmıyor. Galatasaray'da Okan Buruk başarılı olmasına rağmen son dönemlerde aslında çok eleştirildi. Ama buna rağmen şampiyonluk kupasını 4. kez üst üste kaldırarak kırılması güç bir rekora da imza attı. Yani hem futbolcu olarak 4 sene üst üste şampiyon oldu Okan Hoca, hem de teknik direktör olarak şampiyon oldu. Nasıl yorumlarsın?
1: Evet, şimdi sevgili Okan Buruk, ben başarılı buluyorum hakikaten. Milletin de bu kadar sallamasını da aklım almıyor. Çünkü çok Galatasaraylı arkadaşım da sallıyor.

0: Yani bırak hani Twitter'daki ya da sosyal medyadaki yorumları. Normal benim sohbet ettiğim insanlar da sallıyorlar yani. Galatasaraylı dostlarım da sallıyorlar. Ya diyorum ki hani sizin artık yapılacak tek şey var size. Okan diyecek ki tamam ben yapacağımı yaptım. Ben bir gideyim bir yere. Gitmeye çalışayım. Tabii gidebilir böyle bir teklif var mı onu bilmiyorum da. Siz de bakalım bensizliği bir görün demesi lazım bana göre. Ama o da mutlu halinden tabii. Sonuçta öyle ya da böyle şampiyon oluyor. Hep iyi para kazanıyor. Avrupa'da kazanacağı paraları zaten burada da hemen hemen alıyorlar biliyorsun. Türkiye'de de insanlar. O yüzden o da gitmeyi düşünmüyor. İşte o gitmeyi düşünmediği için değersizleniyor. Değersiz kaldığı için de eleştiriliyor. Bu kadar basit. Yani sen bugün aklını alabilir miydi? Bugün bir Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyon başında olsaydı, bu 4 şampiyonluğu yaşasaydı, millet soru sormaya çekilirdi Fatih Terim'e yani.
1: Doğru.
0: O yüzden biraz Okan'ın kendi kişiliğindeki fazla yumuşaklığından dolayı maalesef bu eleştirileri alıyor. Ama çok da rahatsız olmuyor demek ki. O da gitmeyi düşünmüyor yani. Galatasaray'ın şampiyonluğu çünkü iyi takım, iyi hoca benim gözümde beni şaşırtmıyor. Benim işte devamlı futbol sohbeti yaptığım adamlar var. Hadi yok abi söyle gene şampiyon kim olur diğer sene bana soruyorlar. Ben derseniz son yıllarda Galatasaray diyorum yani. Hani diğerleri de öyle hatalar yapıyorlar ki zaten hani.
1: Hep söylüyoruz ya Gökte abi altın tepsiyle önüne sundu Galatasaray 3 kere hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un ikisi de abi istemedi.
0: Beşiktaş'ın bile geldi Alper inan yani Beşiktaş o derbilerdeki saçma sapan maçları kaybetmeseydi hele ligin ilk yarısında 3 maçı da öne geçip sen nasıl kazanamazsın kardeşim rakiplerin karşısında Fener maçında 2-0 öndesin adam gidiyor tabanı basıyor adama oyundan atılıyor Trabzon maçında 3-1 öndesin aynı şekilde gidiyorsun Galatasaray maçında 1-0 öndesin rakip 10 kişi kalıyor en iyi adamı sakatlanıyor o maçı kazanamıyorsun yani
1: ki Sergen hakikaten... Hoca ki Sergen Hoca derbileri kazanmasıyla ünlüydü ama evet, maalesef bir tane derbi kazanamadan gitti.
0: Aynen bu sene tarihi bir başarısızlık oldu Sergen Yalçın adına da o da üzücü. O yüzden Beşiktaş'a bile geldi yani ama o kadar tabii yanlış planlamalar yanlış hamleler yaptı ki takımlar diğer 3 takıma. Trabzon'u çok saymıyorum Trabzon bana göre maksimumunu yaptı yani geçen senenin çok üzerinde bir başarı gösterdi Trabzon. Orada da Fatih Tekke'nin böyle çok devamlı bir güvensiz konuşmaları biraz etkiledi Trabzon'u. Kendisi inanmadı ki Trabzon'da inansın yani şeye şampiyonluğa. Onun da eline geldi dediğin gibi. Evet. Son 4 maçta maç kazanamadılar. İşte Fenerbahçe zaten tam bir komedi. Gidip santrforunu yollayıp 35 yaşındaki adama dünyanın parasını verdiler. Santrforsuz lige çıktı. Şey, ikinci yarıya başladılar.
1: Yok tabi bu nasıl bir plansızlıktır yahu? Yani Duran'ı gönderiyorsun, En-Nesri'yi gönderiyorsun, Cenk Tosun'u gönderiyorsun. 19 yaşındaki Sidiki Şerif'ten medet umuyorsun. Yani Fenerbahçe'de bu yapılan plansızlık ya bu büyük bir hata değil miydi Saadettin Saran yönetim adına, Tedesco adına?
0: Ya olmaz mı Alper? Şimdi bir de burada şu da var Alper ben görüyorum. Maalesef bu sosyal medyadaki fenomen dediğimiz çocuklar var. Bu kulüpleri yönlendiren. Şimdi ben dikkat ediyorum. 200-300 bin takipçili, 500 bin takipçili ya da daha fazla böyle hayatta topa değmemiş.
1: Evet.
0: Anlıyorum ben yani yorumlarından evet, anlıyorum. Evet. Topa yani. Adamların yaptığı yorumlarla kulüpler yönetiliyor. Bu bütün kulüpler için geçerli. Şu anda özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş için geçerli. Galatasaray nispeten biraz daha kendisi bir dik duruş gösterebiliyor birçok şeye karşı. Ondan sonra bunların ya mesela şunu dedim ben ya. Ya kardeşim dedim siz dedim bu 35 yaşındaki Kante'den ne bekliyorsunuz da binlerce kişi kamyonlarla falan gittiler havaalanına biliyorsun böyle kamyonlara doldular
1: evet,
0: böyle.
1: Evet.
0: Görüntüler var adam kamyona atlamaya çalışıyor Allah'ım dedim inşallah altında kalmaz adam hani düşecek altında ölecek falan yani böyle dedim siz ne bekliyorsunuz da yani hani kamuoyu da oluştu anladın mı ne demek istediğimi yani sanki Kante gelecek 35 yaşındaki ön libero Kante bile yani adamın hayatında 5 golü yok neredeyse
1: takımı kurtaracak
0: seni şampiyon yapacak diye adamlar binlerce kişi gittiler. Şimdi bu futbol kafasının olduğu bir ortamda başarının gelme ihtimali var mı yani? Yani bunları maalesef bir tek biz söyledik. Yani ben hatta bakıyorum değil. Hani yorumcular arasında. Herkes böyle Kante helal olsun işte araya o girdi araya bu girdi. Böyle transfer ya dedim ya biz bir dedim bu işten anlamıyoruz anladığımızda biliyoruz. Ama işte bu insanların yanlış yönlendirmeleriyle hala devam ediyor o şeyler. Ben devamlı takipteyim. Sonuçta biraz daha ben de eskisinden daha fazla yorumlar yapıyorum, videolar yaptığım için falan. Biraz daha gündemi daha çok takip ediyorum. Bu adamlar aynen hala kulüpler üzerinde etkili. Bunların yaptığı etkilerle de bu yanlış şeyle Galatasaray daha 10 yılda şampiyon olur abi ben sana söyleyeyim. Yani bu şeyle futbol kafasıyla. Galatasaray'da da doğru bir şey var. Herkes yapı falan diyor da bu geçecekler bu işler. Zaten bu bile bu başarısızlığın bir sebebidir. Yani ben çok arkadaşıma da söyledim. Yani siz işte sadece Galatasaray'ın başarısını böyle bir yapı dediğiniz sürece ya her sene Galatasaray'ın şampiyonluğunu izlersiniz kardeşim. Adam Osimhen'i alıyor, bilmem ne Torreira'yı alıyor. Ya Torreira dediğin adam Türk futbol tarihine yapılmış en başarılı transfer olabilir, biliyor musun? Hı. 6 milyon euroya alındı bu Torreira'ya.
1: Mertens de öyleydi.
0: Mertens onun gibi işte, dediğim gibi şimdi baktığın zaman Davinson Sanchez bilmem ne. Yani adamların her yaptığı hamle öyle ya da böyle yani ya %60-70 diyeyim. Onların da çok yanlışları var tabii bu arada. Hani Türk futbolunu onlar da bu yaptıkları yanlışların karşılığında Avrupa'da bir şey yapamıyorlar. Avrupa'da gidiyorsun işte sıra takım haline geliyorsun sırası geldiğinde. O yüzden onlar da yanlış yapıyor ama sonuçta ne olursa olsun Türkiye için doğru hamleleri yapıyorlar. Diğerleri o kadar yanlışlar. Ya işte biliyorsun sen de 40 kere konuştun abi, bu Agbadular, Oğlar alınmasın. Aman kardeşim bakın yanlış yapıyorsunuz. Görmüyor musunuz bu takım küme düşüyor. Bu adamı 3'e 5'e alabilirsiniz. Bu paraları vermeyin. Bilmem ne şu bu falan filan. Yok abi yani yediğimiz hakaretin haddi hesabı yok. Ondan sonra da şimdi bana geliyor. Ya Gökte abi sen söylemiştin, bir tek sen söyledin. Sen haklı çık. Ne olacak abi, ben haklı çıksam ne olur? Haksız çıksam ne olur?
1: Resul Bey diyor ki Gökte abiye selam olsun diyor. Hoş gelmiş diyor. Okan Hoca'ya sallayanlardan biri de bendim. Okan Hoca'yı şu konuda eleştiriyorum Gökte abi demiş. Hiçbir genç oyuncu çıkarmadı. Oyun tarzında B planı yok. Ben bu yüzden Okan Hoca'nın gitmesini düşünüyorum. Avrupa'da başarıları aç bir hoca adayıyla Galatasaray anlaşmalı demiş. Bilmiyorum katılır mısın? Ya
0: öyle katılmam. Neden katılmam sevgili kardeşime? Çok teşekkür ederim yorumları için ama bir kere Avrupa'da başarıyı aç. Ben istediği kadar aç olayım abi. Tamam, açlıktan öleyim. Hı. Ben bu takımlarla bir yere varamam. Zaten yapamazsın sen. Yani sen bakın şimdi son 16'ya kalan takımlara baktık diyor bu sene. Ligde şeyde Şampiyonlar Ligi'nde evet. Bir Bodo Glimt'le Galatasaray en düşük bütçeli iki takım, ki Galatasaray bizim Türk futbol tarihinin en büyük bütçesi içerisinde. Yani o 75 milyonluk adamlar bilmem neler falan filan. Sen ona rağmen 16 takım arasında son sıradasın. O yüzden milyarlık bilmem neyi takımlar arasında o futbol pazarında öyle kolay değil. Ben istediğim kadar aç olayım, öyle kalırım ortada. Böyle açlıkla maçlıkla alakası yok bunun. Senin çapın var kardeşim. Senin yapın belli. Ben dünyanın en hırslı adam olayım. Girip 100 metre yarışında bizim mücadeleci Amerikalı'yla koşabilir miydim yani? Anladın mı?
1: Evet.
0: Senin bir tipin var abi. Tek bir tane Osimhen bulmuşsun asbelkader. O da hani o da bir futbol tarihinde yapılacak en büyük şanstır. Adam transferin son günü kadro dışı kaldı. Hani bunun şeyi yok, ne derler. Tarihte örneği yok. Evet. Transfer kapanmış Avrupa'da. Sana kaldı. Önüne tesadüfen düştü. Yani bir bunlarla falan olmaz bu iş. Yani sen o Türk, yani bu tamamen Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesiyle, bütçelerin oturmasıyla. Yani bu yıllar senin tribününde İstanbul derbisi diyorsun. 30 kişiye maç oynanıyor ya senin liginde. Senin şampiyonun 1,5 milyon euro para alıyor. Adam küme düşen takıma 300 milyon veriyor işte. Başında konuşuyoruz. Sen yani burada hani o yüzden diyorum Okan'a haksızlık yapılıyor. Haksızlık ya, haksızlık ya. Okan keyfi yerinde zaten, parasını da alıyor. Anlayamıyor insanlar işte. Bunu anlayamadıkları için devamlı hayal kırıklıkları yaşanıyor işte. Sen ne abi, sen istediğin kadar aç ol. Senin bu kadron imkan var mı ya senin Avrupa'da başarılı olmana?
1: Ya sona kadar gidemez tabii ki. Mümkün değil. Real Madrid'i mi yeneceksin? Zaten yani burada yendiğin zamanında evet doğru, ama oraya gittiğin zaman işler değişiyor.
0: Yok canım, sen dediğin gibi abicim, burada senin yapacağın işte sen hasbelkader işte bir tur geçtin, gruptan çıktın, tur geçtin, yeter abi, sen bu kadar, senin yapabileceğin budur yani. Zaten sen farklı yapsan futbolun doğasına aykırı yani. Sen bu kadrolarla, bu ikinci sınıf kadrolarla yani, anladın mı? Senin bir yere varsan zaten futbolda bir sorun var deriz yani.
1: Evet,
0: futbolun doğası gerçekleşiyor. Galatasaray işte ilk 16 arasındaki en kötü, en düşük bütçeli iki takımdan bir tanesiydi. İkisi de elendi zaten bay bay diye. Ya adam Bodo 3 attı da 5 yedi biliyorsun o maçında ya. Yani hani bu işler bir yere kadar yani. Yani bir tur daha belki geçersin. Yapacağın o. O da şansına Liverpool'da kötüden biraz toparlanmaya geçmişti. O da seni rahat rahat götürdü ondan sonra. Yenmem bile büyük başarı abi burada yani.
1: Nurullah Bey yazmış. Fenerbahçe ile ilgili yazmış Gökte abi. Selam olsun demiş. Fenerbahçe'nin yaptığı kendine en büyük kötülük Aziz Yıldırım'ı startta yuvalamak ve seçimle göndermekti. Aziz Yıldırım giderken Galatasaray bir şampiyon olarak fazlaydı Fenerbahçe'den. Şimdi 7 şampiyonluk oldu aradaki fark. Yani Aziz Yıldırım'ı göndermesi büyük bir hataydı Fenerbahçe'nin diyor. Katılıyor musun?
0: Yani şöyle, o zamanki şartlarda da herkes Aziz Yıldırım gitsin istiyordu. 4 senede şampiyonluk alamamıştı o da. Yani 4 sene şampiyon olamamış bir başkanın kalması da bana göre doğru değil. O yüzden yani bence burada Aziz Bey gitmeliydi, gidebilirdi daha doğrusu. Gidebilirdi. Bu kadar dünyanın sonu değildi. 4 sene şampiyon olamamış bir başkanın gitme ihtimali vardı. Ama gelenler hiçbir şey yapamayınca tabii şimdi sevgili dostumuzun yorumu doğru oluyor. E sen şimdi 7 sene bir hani Aziz Yıldırım'ı 4 sene ki başarıları olan bir Aziz Yıldırım'ı 4 sene şampiyon olamadı diye gönderdikten sonra Ali Koç'a 7 sene dayanmayacaksın o zaman yani. Anlatabildim, evet. O çok büyük hata.
1: Büyük kayıp yani, oldu. 7-8 sene kayıp.
0: Çok büyük hata ve şöyle hata. Şimdi Ali şey döneminde, Aziz Yıldırım dönemlerinde genelde zaten Fenerbahçe hep bir şampiyonluk favorisiydi. Ama Ali Koç dönemlerinde özellikle başlarda diyelim ilk birkaç sene o kadar yanlış hamleler, o kadar yanlış transferler yapıldı ki yani hani takımın şampiyon olma ihtimalini görmüyorduk biz.
1: Ya Gökçe abi, İsmail Kartal'ı sorduklarında Ali Koç başkana siz bizim çapımızı, vizyonumuzu anlayamadınız herhalde deyip basın mensubunu terslemişti. Sonra İsmail Kartal'ı getirdi göreve.
0: Tabii. Yani Ali Koç'un şöyle, Sayın Ali Koç'un hani bir tane doğrusu yok Fenerbahçe yönetiminin sırasında. Yani ben öyle görüyorum. O yüzden hani burada Aziz Yıldırım'ın gitmesinden ziyade gelenlerin yaptığı yanlışlar. İşte geldiler yapamadılar. İşte Saadettin Saran çok güzel geldi. Güzel konuştu, güzel başladı. Sonunu getiremedi o da daha, ama o da tabii yaşadıkları biraz özel hayatı maalesef onu da kötü durumda.
1: Ama en azından bu kısa dönemin içerisinde bir tane kupa kaldırdı. Süper kupa kaldırdı ya 5 ayda.
0: Sana söyleyeyim, Saadettin Taran bence bu yaşadıklarını yaşamasaydı, evet. Yani özel hayatında yaşadıklarını yaşamasaydı, evet. Bence Ocak'ta bu hataları da yapmazdı. Bence Saadettin Saran yani o yaşadıklarından sonra Saadettin Saran bence zaten fiilen yoktu zaten.
1: Başkanlık gümbürtüye gitti o yaşanan süreçte.
0: Yani o yüzden onunki de biraz oradan gitti. Yoksa güzel hamleler yapmışlardı ama sonra dağıldılar onlar da. O da gitti. O da şimdi sonra aday olmadı bile yani düşün ondan sonra. Şimdi gelecek isimler gene.
1: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi Göktuğ abi? Yani sen de senelerdir bu işin içerisindesin. Benim şahsi fikrim Fenerbahçe'ye ki Aziz Yıldırım aday olmayacak dediklerinde ilk Aziz Yıldırım aday diyen de bendim.
0: Tabii.
1: Ben şunu söylüyorum yani Aziz Yıldırım bence bir sene zaten aldığım istihbaratla paylaşmıştım. Bir seneliğine zaten bir senelik görev var şu anda ortada. Bir sene görev yapacağım. Geleceğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Camiayı rahatlatacağım. Sonra kim yapıyorsa yapsın diye de bir istihbaratım var bu konuyla ilgili. Bence ya, Aziz Başkan'ı es geçmemeli Fenerbahçe camiası.
0: Ya şöyle şimdi ben tabii ikisiyle de hiçbir şeyim yok yani. Diyalogum yok. Aziz Başkan'la da geçmişe kalan tabii şeylerimiz var tabii tanışıklığımız. Hakan Safi hiç tanımıyorum. Şimdi şöyle bir yıllık olduğu için camiada da bir işte sevgili demin dostumuzun da yaptığı yorumdaki gibi Aziz Yıldırım'a biz yanlış yaptık ya aklını yedik gibi bir şey var düşünce var ve bu bir yıllık bir başkanlık seçimi olacağı için zaten önümüzdeki sene bir tane daha olacak. Aziz Başkan'a bir şans verilip şey verilir gibi geliyor bana, bir başkanlık verilir, o da böyle tekrardan küçük bir yapılanmayla, çünkü daha önce başarılı işler yaptı Aziz Başkan.
1: Ayağa kaldırır camiayı.
0: Tabii bir, yani bir cami ama çok yaşlandı o da tabii. Enerjisi nasıl bilmiyorum. Bunlar diyorum yani 10 sene geçti abi. Yani Aziz Başkan 7-8 sene geçti yani. O belli bir yaşa geldi o da. Şimdi onun ekran görüntüsünden de o yaşlandığı gözüküyor yani.
1: Doğru.
0: Ama hırslı bir insandır onu biliyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapabilir. Onu görüyoruz. O yüzden bir yıllık bir geçiş dönemi gibi Aziz Başkan'ın bir etrafı toparlaması olabilir. Çünkü Hakan Safi çok radikal bir tipe benziyor. Yani böyle hani her şeyi yapabilecek, böyle bir anda böyle hiç beklemediğin hamleleri yapacak da bir kişilik gibi duruyor. O yüzden o bir yıllık geçiş döneminde doğru mu olur yanlış mı olur emin olamıyorum yani. Ama bir de şunu da söyleyeyim ben. Ben bunu zaman zaman kendi yorumlarımda da söylüyorum. Fenerbahçe'nin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Çünkü Galatasaray ne olursa olsun bir yapılanma içinde olabilir. Hala karışık Galatasaray'ın da ne olacak? Osimhen gidecek mi, kalacak mı? İşte Sanchez, Torreira falan deniyor. Bakma sen Galatasaray'da bu sene iyi değildi. Yani bu müthiş kadrosuna rağmen başarısızdı. İşte Okan da çok tartışıldı.
1: Osimhen'in Afrika'ya gitmesi biraz dengeleri bozdu Galatasaray'da. O Afrika'ya gitme durumu olmasaydı, o bir ay sakatlık süreci vardı 3 hafta. Bunlar olmasaydı Galatasaray bu kadar dağılmazdı diye düşünüyorum.
0: Tabii şu da o doğru, bir de şu da var. Alper'cim şimdi Galatasaray'da diyorum ya bu sene onlar da bakma sen çok dağıldılar. Neden mesela bir Icardi olayını çözemediler. Icardi bitmiş. Yani bitmiş Icardi ile devam ettiler. Bence Ocak'ta gönderilmesi gerekiyordu. Şimdi Icardi'yi gönderemeyince Osimhen'in yokluğundan ziyade Icardi'nin varlığı şey yaptı, Galatasaray'ı düşürdü. Çünkü Icardi oynadığı hiçbir maçta Galatasaray neredeyse maç kazanamadı yani. O seviyedeydi. Orada da şöyle, ama işte Okan'ın, ben bu güzel tarafları hoşuma gidiyor, işte millet hani sallıyor ama Okan ne dedi, baktı Icardi oynayamıyor, Icardi'yi kesti abi adam. Yani Osimhen yokken de Icardi oynamadı yani. Barış Alper'i çekti santrfora, bilmem bir şeyler denedi yani, anlatabildim mi? O yüzden Galatasaray'daki işte bu önümüzdeki sene ne olacak, ne bitecekse, kim gelecek, kim kalacak da Galatasaray'da bir sıkıntı yine yaşayabilir. Fenerbahçe'ye de baktığımızda dediğim gibi Fenerbahçe, ben mesela dün söyledim daha, Samsun'dan Musaba'yı alacağına Muadil Maji'yi alsaydı Fenerbahçe şampiyondu bence. Anlatabildim mi? Yani hani Fenerbahçe'nin kadrosu zaten kötü bir kadro değil. Yani bugün herkes sallıyor ama o mesela Semedo, Archie Brown, bunlar kötü oyuncular değil. Stoperler zaten iyi. Guendouzi falan iyi. Asensio gibi, Talisca gibi iki tane yıldızın var on numarada. Yani öyle böyle Fenerbahçe iyi bir takım. Fenerbahçe bir santrfor, bir stoper alsa, ben sana söyleyeyim bak, şu andaki bu kadrosundan, atıyorum Ederson gidecek deniyor. Ederson gittiği zaman sen kaleci al, ona itiraz
1: etme. Ederson'u Fenerbahçe taraftarı da şu anda artık istemiyor yani, o kalede ya durma ihtimali yok.
0: Allah aşkına, ben sana bir şey söyleyeyim işte, ben taraftar 50 bin kişi de gitti şeye, ne derler, işte Kante'yi karşılamaya gitti. O 50 bin kişi ne düşünüyordur acaba, ulan biz nereye gittik mi diyordur acaba. O yüzden ben kusura bakmasın taraftar, taraftar biraz da bir sakin olsun abi. Taraftar adam bir gol yiyor, bu çöp. Bu Beşiktaş'ta da aynı şey geçerli. Bu çöp, bu gitsin. Yok kardeşim, öyle bir dünya yok. Sen Ederson gibi kaleci bulmuşsun. Brezilya milli takımına gidiyor Dünya Kupası'yla. İki tane gol yedi diye. Yani hasbelkader
1: bu. Ama iki gol de yemedi Gökte abi ya. Yani Fenerbahçe tarafta da çok haksız değil. Yani yediği goller. Yani
0: şöyle Alper'cim, bak şunu söylemeye çalışıyorum. Eleştiri yapacağız tabii ki. Ama Fenerbahçe Ederson'un yediği gollerden ziyade santrforsuzluktan şampiyon olamadı. Sen atıyorum işte Kasımpaşa maçında, sen Kasımpaşa'ya 90. dakikada gol yediğin için değil, maçı 90. dakikaya kadar koparamadığın için maç gol yiyorsun.
1: Doğru.
0: Liderler öyle. Yani bunu anlamıyor insanlar. Sen hiçbir maçı koparamadın ya. Sen Tedesco diye kötü bir hocam vardı senin. Ben sana söyleyeyim. Millet ona da böyle bir, hep bizde kör ölür badem gözlü olur ya bizim. Evet. Adam gittikten sonra millet yolcu ediyor. Ya bu adam bir tane düzgün maç kazanamadı ya. Bu adam rakipler 10 kişi kalmadan, rakipler penaltı vermeden maç kazanamayan bir adamdı Fenerbahçe'nin hocası yani. Bu hocaya rağmen Fenerbahçe bir yerlere geldi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu, o yüzden Fenerbahçe bugün bir santrfor alsın, bir tane şey alsın. Sen söyle adını. Neydi onun adı? İşte
1: stoper.
0: Stoper alsın. Hala bana göre şampiyonlukta Galatasaray'la beraber birebir şampiyonluğun en büyük adayıdır. Yani bunu görüp takımı darmadağın etmeden şey yaparlarsa, yani Beşiktaş yapıyor bunu maalesef hemen. Bir anda bütün oyuncular çöp, işte yok kampanya götürmeyeceğiz, 20 kişi gitmeyecek, bilmem ne olmayacak falan yaptığı için Beşiktaş başarılı olamıyor. Beşiktaş'ın da oyuncuları çöp değil. Ama bunu anlamıyorlar yani, anlatabildim mi? Anlamadıkları için işte Udoko'yu çöp, öbürü çöp, bilmem, böyle böyle bu kafada olduğun sürece başarılı olma şansın yok. Önce sen kendi oyuncuya kendin sahip çıkacaksın.
1: Ben şöyle bir, ben Beşiktaş'a gelmişken şöyle bir teklifte bulundum Gökte abi. Sen de Beşiktaş'ın hem kongre üyesin hem divan üyesin. Ben şöyle bir teklifte bulundum. Kimse aday çıkmasın, Serdal Adalı Başkan güven tazelemek adına da seçime gitsin, yönetimini güçlendirsin. Çünkü Beşiktaş'ta ne liyakatlı, ne kasa kolaylığı sağlayacak, ne de yumruğunu masaya vurabilecek yöneticiler var. Bu güçsüz yönetimle Serdal Adalı sonunu hazırlar dedim. Bilmiyorum, katılır mısın? Eğer ki bu yönetimle beraber, ki görünen köy kılavuz istemez, devam edecekler. Bu yönetimle Beşiktaş yola devam ederse Ekim'de Kasım'da Beşiktaş yine havlu atar ve Aralık'ta seçim kaçınılmaz olur. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Yani şöyle, tabii şimdi bir Önder Özen hamlesi yapıldı. Önder Özen'in en büyük artısı, işte demin söylediğim gibi, medyada güçlü bir isim. O yüzden medyada güçlü bir ismin gelmesi belki de ilişkiler açısından Beşiktaş'a da bir şans olabilir. Ama hani çok da büyük üzerine yük de yüklememek lazım Önder üzerinde. Yani adam sonuçta, ya Galatasaray'da sportif direktör mü var abi? Atıyorum işte Arsenal'de sportif direktör.
1: Aynen öyle.
0: Yani bu sportif direktör şeyi Türkiye'de maalesef pek işlemiyor. Benim gördüğüm sportif direktör denilecek arkadaş, başkan, teknik adam ve işte bu squad ekibiyle arayı yapacak ve başkanın danışmanı gibi çalışacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapacak futbolcu mu yok? Metin Tekin'in geçenlerde bir röportajını seyrettim. Metin Tekin Beşiktaş'ta hiç görev almamış Gökte abi.
0: Aynen. Bak güzel yakalamışsın, aferin. Ben de dedim ki benden başka yakalayan var mı demedim. Sen yakalamışsın.
1: Evet.
0: Şöyle bir laf ediyor Metin. Bak aslında orada bir serzeniş var aslında. Onu kimse anladı mı acaba? Hı. Diyor ki ben diyor Beşiktaş'ta görev almadım bugüne kadar diyor. Çalışma şansım olmadı.
1: Şaka
0: sen
1: gibi.
0: Sen hiddet biliyorsun diyor. Bunun değerini bil. Yani şimdi bizim onu diyorum ya abi. Bizim diyorum sosyal medya gerçekten çok ciddi bir sıkıntı Beşiktaş adına. Yani hı, sosyal medya sıkıntı olmaz. Artılarını alabilirsin. Ama sen kimi anlayacağını, yöneteceğini ya da işte kimden alacağını bilmediğin için onların etkisinde kalıyorsun işte. Mesela diyorum ya Sergen Beşiktaş efsanesi diye Sergen dendi. Mesela gerçek Beşiktaş efsanesi olan Şifo Mehmet'in adı geçmiyor.
1: Aynen öyle. Adamın yani Şifo Mehmet'in, Mehmet Özdilek'in bir biliyorsun jübilesi olduğu İnönü'de Milan'la oynadılar yani.
0: Abi da, ya bak şunu söyleyeyim.
1: Adı geçmiyor.
0: Beşiktaş'ın bütün o tarih işte kısa dönemli Beşiktaş bizim genç belli bir gençleri Beşiktaş'ta yapılan dönemin o efsane üst üste şampiyonluklar şunlar bunlar hepsinin baş mimarlarından bir tanesi bir Şifo.
1: Doğru.
0: Şimdi bu onun o adı geçmiyor. Bak dediğim gibi ha gelir başarılı olur başarılı onu geçmedim ben. Yani beni ilgilendirmiyor tarafı. Ben adının geçmemesinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: İşte üstüne şarkılar yazılmış. Metin Ali Feyyaz'ın hadi bir Feyyaz bir geldi bir maalesef yönetici olarak geldi.
1: Hadi siz döneme denk geldi.
0: Aynen yanlış bir döneme denk geldi ve yanlış pozisyonda geldi. O, ama onun dışındakilerin adı geçmiyor. Ali'nin adı geçmiyor. Metin'in adı geçmiyor. İşte diyorum ya bunlar maalesef işte bu hamleler Beşiktaş'ı ileriye karanlık ve kötümser bakmamızı sağlıyor.
1: Benim bir de burada anlamadığım Göktuğ abi Serdal Adalı biliyorsun ki Hasan Arat da seçime girerken Şifo Mehmet'i ekibine almıştı.
0: Evet sonra bir şekilde.
1: Yani şu an niye adı geçmiyor anlam veremiyorum.
0: Şifo'ya bir gün sordum. Ben ara ara böyle Şifo'yla yani şey hani ara ara konuşuruz, sohbet ederiz. Böyle Beşiktaş sohbeti yaparız. Evet. Böyle telefonda böyle yarım saat falan. Evet. Çok da sevdiğim bir insandır Şifo.
1: Benim de.
0: Ama bence onun da hataları var. Kendini yeterince öne çıkarmıyor belki. Ama belki hayatı iyi. Belki keyfi yerinde uğraşmak istemiyor. Onu da bilemem. Ama dedi bir ara böyle bir yakındı. Sonra bir uzaklaştık gibi bir laf etti bana böyle. Çok da üstüne şey yapar. Üstü kapalı olarak. Ondan sonra bilemiyorum ama Serdar Adalı'nın yaptığı hamleleri genel olarak zaten beğenmediğimi defalarca ben de söylüyorum. Zaten kendi yaptığının arkasında durmayan bir başkan. Sen gittin Tammy Abraham gibi İngiltere milli takımında oynayan bir adamı kiraladın öyle ya da böyle. Tesadüf bir şanstı bence Beşiktaş adına. Ama yine sosyal medya etkisiyle adam Osimhen'den daha fazla gol atmışken şeyde o anda oynadığı pozisyonda o dönemde. Bu adam da sana bonservise sana geçmeden adamı sattın bir şekilde işte. Belki de hocan istemedi bilmem ne falan. Aldığın paraya sattın. Çok büyük bir yanlış yapıldı orada da. İşte gelenler ortada. Yani şey krizini yönetemedi. Rafa Silva krizini yönetemedi. Yani maalesef Serdar Adal'dan şimdilik ben bir ışık göremiyorum ama.
1: Ben de göremiyorum.
0: O hamleler yani senin şeye de ben çok katılmıyorum. Çünkü bizim Türkiye'de de başkanlık sistemi var abi her alanda.
1: Evet.
0: Yani hani yönetim iyi bir yönetim kursan en fazla sana nakit akışı sağlayabilirler. Yoksa hani sana başkan ne derse o oluyor işte başkan gidiyor başkan yapıyor. O yüzden bilmiyorum 200 milyonluk bir bütçe falan haberleri dolaşıyor.
1: Vallahi borç almış başını gidiyor Göktuğ abi işte. Yani 122 yıllık tarihte 15 milyon euroluk bir rakam 15 milyar euroluk. Şimdi bakıyorsun 25 milyarlardan konuşuluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi Göktuğ abi?
0: Bak,
1: bir senede ne oldu bu 10 milyar nereden geldi?
0: İşte bak şimdi bu zaten şeyle de başladı biliyorsun. Yani hepsinin döneminde tabii arttı ama son tabii Hasan Arat dönemi de çok büyük. Ya
1: 8'den 15 oldu. 15'ten 25 nasıl oldu?
0: Orada patladı. İşte o, hep oradan işte yama ama işte bunları yapıyor. 100 milyon falan transfer yapıldı Alper.
1: Evet.
0: Yani onu diyorum işte yani burada yani hiçbir hamle doğru gözükmediyse sonra biz işte bu Agba diyor bu parayı vermeyin dediğimiz sen muhasebecisin diyor ya kardeşim ben muhasebeci değilim de
1: evet.
0: O zaman bana başkan diyecek ki yani bana derken camiaya kardeşim bizim para sorunumuz yoktur rahat olun bizim hiçbir sıkıntımız yok istediğiniz parayı harcarız diyecek biz de o zaman konuşmayacağız oha 2,5 milyona alınmış oha 15 vermeyin demeyeceğiz biz de bizi ilgilendirmez diyeceğiz ama sen hem bana muhasebeci misin deyip ondan sonra da bu paraların altından nasıl çıkacağız diye divan toplantılarında konuşulursa o zaman bir sıkıntı var demek ki.
1: Vallahi Beşiktaş'ın kadrosunu Serdar Adalı Anadolu takım hüviyetine büründürdü.
0: Bravo.
1: Kimse kusura bakmasın.
0: Çok güzel söyledin. İşte sen dediğin gibi işte böyle futbolu bilen adamla konuşmanın da keyfi başka oluyor. Ben Sergen'e aynısını yazdım. Yorum yaptım. Ya Sergen dedim herhalde biliyorsun Alanya'da başarılıydı ya. Herhalde dedim Alanya'daki günlerini hatırlıyor. Alanya Spor gibi hani Alanya'da evet. Kusura bakmasınlar evet. Yanlış anlamasınlar. Yani bir Anadolu takımı havasına getirmiş Beşiktaş'ı. İşte bu Agbadular, Ohlar koy oralara çok güzel oynarlar.
1: Moralliler, Aslaniler yani inanılır yani, gibi değil. Yani Beşiktaş takımını Sergen Yalçın Adalı ile el ele verdi. Ya Beşiktaş'ı bu hale getirdi. Beşiktaş kimse kusura bakmasın kimsenin tapulu malı değil.
0: Tamam abi işte o yüzden yani işte şeyin ne derler, Serdar Adalın'la dediğim gibi yani hani yaptıklarım yapacaklarımın şeyidir, teminatıdır diye bir laf var ya. Evet. Hani oradan baktığında ben hani yani bu zihniyetin, bugüne kadar bunları yapmış zihniyetin kimleri alacağını çok merak ediyorum. Yani açıkçası ne bileyim, ama belki işte Önder Özen'in bu ne olursa olsun bir 10 senedir yorumculuk yapması, devamlı kulübün hani şeyin içinde olması, belki yorumlardan biraz daha onlar çünkü bizleri falan biraz daha takip ediyorlar, ben biliyorum. Yani hani en azından Önder Özen biraz futbolu bilen adamdır. Yani ben emin olmamakla beraber, çünkü ben bunu birkaç hocada yaşadım. Yani bazı hocalarda ben hani benim dokunuşlarımı hissettim. Bunlar bir parça da olsa bizi dinler. Yani oradan ümitlenmek istiyorum açıkçası. Yani hani Önder Özen şunu diyebilir diye tahmin ediyorum. Hani bu varken ben dur bir güven bir Göktuğ'u dinleyeyim diyebilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bu hiçbir fikrim olmamakla beraber, çünkü onu da hiç tanımıyorum. Yani o da herhalde iyi kötü futbolda içinden gelmiş bir adam. Hani ayağına evet. topa değmemiş adamların yorumlarıyla iş yapacağını zannetmiyorum. Yani.
1: Ya ben her zaman söylüyorum Gökte abi, kimse işlerin gözükmek zorunda değiliz. Yorumlarımızı gerçekçi şekilde yaparız. Ama maalesef dediğin o kadar doğru ki, yani futbolun fesinden anlamayan, hayatında topa vurmamış insanların futbol komitesi anlamında yöneticilik yapmış yapıyor olması da gerçekten herhalde Beşiktaş'a özel bir şey.
0: Yani işte dediğim gibi abi, ama şey var işte, diyorum ya şimdi bu sosyal medya olayı biraz garip bir hale geldi ya, işte bazı ilgi çekenler, ilgi çekmeyenler. Ben geçen gün bir yerde şeye katıldım konuk olarak. Bu kimmiş ya diyor herif bana. Ya dedim ya gözüm, bir de bir la falan diye böyle garip bir konuşma tarzları
1: evet,
0: var.
1: Evet, yazıyor bana da, yazıyorlar çok.
0: Ha, bu kimmiş la diyor, bu güzel ama diyor, öyle diyor. Bu güzel de konuşuyor anla diyor bana mesela. Sağ olsun bana şey gösteriyor. Hani ihbat ediyor. Evet. Çünkü diyor adam, hani adam hayatında hani 35 yılı Göktuğ Sevinçli'yi tanımamış, görmemiş. Çünkü ben sosyal medyada çok olmadığım için.
1: Yok öyle değil Göktuğ abi. Sosyal medyada olmadığın için değil. Bizim başarılı olduğumuz dönemlerde sosyal medya olmadığı için bizi yok, tanımıyorlar.
0: Bravo, bravo. Tabii dediğim gibi, yani ben şimdi kendi adıma hep öyle diyorum. Son 3-5 senedir bu sosyal medya uçmuş vaziyette. Evet. Ben o sırada kanal yönetiyordum. Spor yayıncılığı yapmıyordum. Kendim başka.
1: Aynen öyle.
0: Kanalın genel müdürüydüm. Yani o yüzden hani adam beni bilmiyor. Hayır, bilmemesi de normal. Onu demek istemiyorum ama sonuçta işte bu hoplayanlar, zıplayanlar, kendini parçalayanlar yayınlarda bugün Beşiktaş'a futbolcu öneriyor, hoca öneriyor. Anlatabildim mi? Adamlar önerdiği aynen. isimlere bakıyorum falan, böyle ağlayasım geliyor ama maalesef bunlar etkili işte şeyde. Adam başkan tanıtıyor işte, bak diyor bunlar diyor bizim önemli adamlarımız diyor bilmem ne. Yani bunlar böyle bir seviye var şu anda futbolda. İşte bunları yönettiği işte de bu kadar olur abi, yani onda çok şaşırmamak lazım. Bilmiyorum vallahi, şu anda izleyeceğiz. Yani hani en azından diyorum hani bir karamsar olmamaya çalışalım. Dediğim gibi hani Önder Özen'in geçmişi başarılı mıydı? Bir başarısı yoktu Beşiktaş'ta geldi ama bir şekilde tekrardan bir akla gelmiş herhalde. Dediğim gibi belki de yorumları hani sağduyulu, biraz daha böyle aklı eriye düzgün yorumlar yaptığı için onu getirdiler. Umarım o yorumlarının karşılığında
1: umarım
0: yapar, yani bir artı gösterir. Yani Önder Özen'in şeyine bir pozitif bakıyorum şu anda gelmesine, ama hani başkan yaptıkları ortada, bilmiyorum yani göreceğiz ama Galatasaray şu anda yine de çok önde gözüküyor yani hani diğerlerine göre, ama çok sular akar Alper Burç. Yani bu işte diyorum ya, bir Osimhen gider, bir Okan gider, bambaşka bir dünyaya bürünür. Fenerbahçe iki tane adam getirir, bambaşka dünyaya bürünür, ama maalesef şu anda Galatasaray Fenerbahçe arasında Beşiktaş bir uzakta, böyle biraz araları uzak gibi gözüküyor yani diğerlerine göre. O da maalesef bizi biraz karamsarlığa sevk ediyor.
1: Son olarak da çok kısa, Trabzonspor Kupa şampiyonu oldu. Çorum Spor'da Süper Lig'e Erzurum Spor ve Ames Spor'un ardından merhaba dedi. Çorum Spor'da Arda Turan'ın takım arkadaşı Galatasaraylı eski futbolcu Uluçar vardı. Gerçekten evet. Çok başarılı işler yaptı. Bir soyunma odası konuşmasını dinledim. Dedim ki küçük Fatih derim Uğur Uçar dedim.
0: Bravo. Evet, yani şimdi böyle Uğur'la ilgili aynen, bir de sonradan gelmiş hani dediğin gibi şey de değil, başta da değil. O yüzden enteresan bir şekilde bir büyük bir başarı. Şu gün şuna sevindim, 3 tane şehir takımı geldi.
1: Aynen.
0: O gün yani bu semt takımlarından ben bir ara açıkçası korktum yani. Hatta ben ligde de kimse üzülmüyor yani, kusuruma bakmasın ama hani keşke şu Kasımpaşalar
1: Antalya Spor'a gitmesini istemezdim şahsi olarak. Eyüp Spor gidiyordu.
0: Bravo. Eyüp, keşke Eyüp Teran yani Kasımpaşa biraz bunlar düşseydi. Yani üç diyorum ya abi. Kasımpaşa Karagümrük derbisi diyor. Şeyi açıyorsun. Ekranı açıyorsun. Tribünde insan yok.
1: Aynen
0: ya,
1: öyle.
0: Diyor.
1: Aynen öyle.
0: Yani böyle olan bir ligin zaten sen işte marka değeri falan neyini konuşacaksın yani. O yüzden Antalya'nın gitmesi çok büyük üzücü. Ama Antalya benim gördüğüm en kötü takımdı. Ben daha bak Fenerbahçe'yle 2-2 kaldıkları maçtan sonra söyledim. Fenerbahçe dedim bu takımla nasıl berabere kaldı? Benim şu ana kadar dedim ligde izlediğim en kötü takım dedim. Ve o en kötü takım maalesef kurtaramadı. Ha ona rağmen Antalya'da kurtarırdı. Türkiye'de olduğu için kurtaramadı. Bak bugün İngiltere'de o onu yeniyor. Öbürü onu yeniyor. Onlar küme düşüyor. Son maçta adam playoff'a evinde kazansa playoff'a kalacak. Rakip takıma iddiası yok. Yenemiyor. Böyle bir şeyler oluyor ama bizim Türkiye'de şimdi sen Antalya'sın, düşün kendi evinde oynuyorsun, diyorsun ki ben kim kazanırsam diyorsun, rakiplerim 3 tane rakibim var senin küme düşme adayı enteresan bir şekilde, 3'ü de tesadüfen Beşiktaş, Fener Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'la oynuyor. Bak düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Ligin senin rakiplerinin 3'ü de ligin ilk 3 takımıyla oynuyor. Diyorsun ki bunlardan da biri yenilir herhalde ya diyorsun. Ve üçü de yenilmiyor abi.
1: Evet.
0: Yani işte bozuyor,
1: şanssızlık bozuyor. Kurbanı oldu. Fatih Tekke'ye çok ağır eleştiriler geliyor. Ama Trabzonspor'a kupa kazandırdı. Fatih Hoca'ya yapılan eleştirileri de çok doğru bulmuyorum açıkçası.
0: Ya Fatih Hoca bence başarılı olup bu duruşuyla Fatih Hoca'da ben bir şey eksiği görüyorum Fatih Hoca'da. Bir duruş eksiği görüyorum. Yani duruş derken hani şansiyet duruşu değil. Böyle imaj eksiği görüyorum evet, Fatih Hoca'da.
1: Bence
0: çok
1: de.
0: Cansız duruyor. Böyle bir dağınık duruyor. Yani abi bu biraz bizim Türkiye'de biraz bu işler önemli abi. Yekürkümeye boşuna dememiş Nasrettin Hoca. Yani Fatih Hoca'nın böyle bu cansız duruşu, konuşmaları, böyle dağınıklığı falan filan bence işi zorlaştırıyor gibi geliyor.
1: Vizyonu yenilemesi lazım biraz.
0: Evet yani onun da böyle bir imaj maker falan gibi konuşmaları için bence bir ekip tutul. Ben bunu çok bizim Türk hocalar için çok söylüyorum. Ben Türk hocalarını genelde yaptığım maç sonu röportajlarından sonra hepsinde böyle tüylerim diken diken oluyor. O yüzden yani bu Okan için de geçerli bu arada. Yani yanlış Sergen için de geçerliydi. Yani bunların bir şeyi iletişim sorunları var bence hepsinin. Yani neredeyse şampiyonluğa 3 puan kalmış hala ne bileyim ya şampiyonluk falan. Ya bırak kardeşim sen bir konuş artık bir takıma bir inanç göster ya. Sen böyle cansız cansız konuştun. Ne oldu takım son 5 maçta maç kazanamadın neredeyse yani.
1: Evet, doğru.
0: Yani atıyorum şampiyon olacağız hadi arkadaşlar bize bu şans geldi desen ne olurdu? Daha mı zarar verirdi sana yani anlatabildim mi? O yüzden Fatih Tekke'nin sorunu bence o. Hani onları çözerse futbolu bilen bir adam tabii ki başarılı olur. Başarılı oldu zaten bana göre. Yani öyle ya da böyle bu ligde üçüncü oldu ve kupayı kazandı. Ama o cansız duruşu bence devamını getiremiyor. Bilmiyorum sorun nereye gider ama birazcık diyorum bizim Türk hocaların en büyük sorunu bu iletişimde büyük sıkıntıları var. Burada bir iletişim sorunları falan tutmaları lazım bence kendilerine. Onu yaparlarsa belki bir level daha yukarı çıkarlar diye düşünüyorum. Ama Trabzon bu senenin bence flash takımıdır. Asan'ı tutar abi işte. Bir Onana'yı aldı. Bir şeyi aldı. Ne derler? Onaçı'yı aldı. İkisi Trabzon'u tepeye taşıdı işte. Bir de Muçi Piyangos çıktı Beşiktaş'tan. Hiç kimsenin hesabında olmayan adam neredeyse 20 evet. gole katkı sağladı. İşte o üçünün sayesinde Trabzon bence başarılı oldu yani.
1: Göktay abi çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. İyi haftalar diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
0: Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın da bayramını kutluyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok
0: sevgiler.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi haftalar. Evet, Göktuğ Sevinç'ti bizlerle birlikteydi. Değerlendirmelerini yaptı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'da kısa bir araya gideceğiz. 0212-273-10-10 0212-273-10-10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. Sizler 0212-273-10-10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Biraz bilgiler verelim. Az sonra Galatasaray'ın eski yöneticisi İbrahim Atıboğlu bizlerle birlikte olacak. Değerlendirmelerde bulunacak. Görüşlerini bizlerle paylaşacak. Tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili görevi bırakmasıyla ilgili de İbrahim Atıboğlu'na Galatasaray camiasından gelecek soruları da bekliyoruz. Kısa bilgiler verelim. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor, 4 Eylül'de sona eriyor. 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlıyor. 23 Mayıs'ta sona eriyor. Süper Kupa maçları Ocak ayında yine oynanacak. Yüksek ihtimalle Türkiye Futbol Federasyonu açıklayacak. Galatasaray, Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları oynanacak. Sevgili Ali yazıyorsun ama transferle ilgili yazıyorsun. Transferle ilgili çok bilgi vermek istemiyorum. Görüşlerimi programda ara ara bildiriyorum. Muhammed Salah durumu Hakan Safi'yi ilgilendiriyor. ilgilendiren bir durum. Kendisinin ağzından duymadığınız müddetçe de bu tip transfer haberlerine pek inanmamanızı tavsiye ediyorum. Trabzonspor kupa şampiyonu oldu bildiğiniz gibi. Ve Çorumspor, Erzurumspor, Amespor'un ardından Süper Lig'e gelen 3. Takım oldu. Arda Turan'ın takım arkadaşı da Uğur Uçar sonradan aldı Çorumspor'u, ama Çorumspor'u Süper Lig'e taşıma başarısını gösterdi. Gerçekten büyük bir başarı. Böyle il takımlarının oluyor olması ligde beni mutlu ediyor. Az önce Göktuğ Sevinç'in söylediği gibi hep benim takıldığım noktadır. Kimse yanlış anlamasın ama İstanbul'un 8-9 takımıyla beraber dönen bir lig, bir Süper Lig açıkçası istemiyoruz. Zaten orada bir Başakşehir var, bir Kasımpaşa var, bir Beşiktaş, İstanbul takım Fenerbahçe, Galatasaray. Yani zaten en az 5 tane takım var. Bunun ardından işte ilçe takımları da gelince Eyüpspor, Karagümrük, işte Ümraniyespor, Pendikspor. Yani Süper Lig Süper Lig gibi olsun istiyorum ve gerçekten Süper Lig'in Süper Lig gibi olduğunu hissetmek istiyoruz. Yani eskisi gibi il takımlarıyla beraber mücadelelerin çetin olduğu, tribünlerin dolduğu ve karşılaşmalarda o tribünlerin renkli taraftar kimliklerini görebileceğimiz maçlar izlemek en büyük dileğimiz, en büyük isteğimiz. Biliyorsunuz Dursun Özbek yeniden başkan seçildi ve Galatasaray'da özellikle 4 sene üst üste şampiyon olan kadroda büyük değişiklikler yapmıştı Dursun Özbek. 4 senelik şampiyonluğu getirmişti. Şimdi hedef 2027 diyor Dursun Özbek. 27 şampiyonluk olarak hedefi belirledi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayları. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olacak. Ve bu anlamda da tabii ki nasıl bir süreç olacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'de aslında en önemli şeylerden biri Aziz Yıldırım mı gelecek yoksa ya Hakan Safi mi gelecek? Yani burada tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi bu. Gerçekten Aziz Yıldırım'ın gelmesini isteyen birçok kesim var. Hakan Safi'nin yeni transferlerle, bütçeyle beraber gelmesini isteyenler var. Bakalım nasıl bir süreç ortaya konacak, bunu da hep birlikte göreceğiz. Hull City'yi de, Acun Ilıcalı'yı da Premier League yolunda tebrik ediyoruz sevgili futbol severler. Evet, şimdi attığımızda Galatasaray'ın artık eski yöneticisi diyelim ama Galatasaray camiasına büyük hizmetleri var. Değerli isim İbrahim Hatipoğlu, Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programının konuğu. İbrahim Başkanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Özellikle 1996-2000 yılları arasında yaşanan o 4 senelik şampiyonluk ve sonrasında sizlerin de dönemiyle birlikte yaşanan 4 sene şampiyonluk. Ne tesadüftür ki 2023, 2024, 2025 ve 2026 şampiyonluk sayıları da yıla göre eşdeğer gitti. Tebrik ediyorum, duygularınızı merak ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Tüm Galatasaraylılar gibi ben de son derece mutluyum, gururluyum. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş tek takım Galatasaray. Bunu egale etmiş, ikinci kere bu başarıyı tekrarlamış. Ve inşallah bu sene de bu rekoru kırıp 5 yıl üst üste şampiyon olan ilk takım olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Bu tabii bir planın, bir hazırlığın ve bir emeğin ürünü bu. Galatasaray hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu konuda her sene bir önceki yıldan daha büyük bir hedefi koyarak, bu hedefe yönelik gerekli çalışmaları yaparak, hem işin kadro mühendisliği hem ekonomik boyutu, buna hazırlanarak, bu planları hayata geçirerek bence bu başarıyı hak ederek kazandı. İnşallah bu böyle devam edecek.
1: Tabii Galatasaray'da aslında Galatasaray taraftarların en çok merak ettiği nokta Victor Osimhen'di. Osimhen son ana kadar gelecek mi gelmeyecek mi hep tartışmaları vardı. Arabistan'da anlaşacak ama Osimhen 40 yıllık Galatasaraylı gibi davrandı. Galatasaray'ı istedi ve Galatasaray'a büyük bir güç kattı düşüncesindeyim açıkçası.
2: Evet, Osimhen bizim çok önemli bir oyuncumuz. Sadece geçen yılki kararı değil, bir önceki yıl kiralık olarak bize geldiğinde de Galatasaray teklifini duyunca hiç düşünmeden çok hızlı kabul edip ve hiçbir ekstra talepte bulunmadan bu süreci son derece kolay ve hızlı geçmemize sebep olmuştu. Galatasaray ismini o günde ilk duyduğunda tamam ben Galatasaray'a gelirim demiş bir oyuncudur. Galatasaray'ın ismini, büyüklüğünü yakından bilen biriydi. Bizzat yaşayınca tabii bu çok daha farklı bir boyuta taşınmış oldu. Ama konuyu sadece Osimhen'e indirgememek lazım. Bu 4 yıl boyunca birçok oyuncumuzun, Icardi'nin, Osimhen'in, Uslera'nın, Uğurcan'ın, Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, şu anda sayamayacağımız birçok oyuncunun ortak emeği, iyi bir takım olmak. Elbette ki bunları yöneten teknik direktör Okan Buruk, onun çok ciddi katkılarıyla, emekleriyle gelmiş durumda. Osimhen bizim önemli bir oyuncumuz. Ama bu başarı tüm takımın, tüm teknik heyetin, başkanın ve yönetimin, böyle algılamak lazım. Bunun bir ekip olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım.
3: Evet, ekip olmak çok önemli tabii futbolda. Fenerbahçe'de 12 senedir bu şampiyonluğu yaşamıyor ezeli rakibiniz İbrahim Başkanım. Ve 5. şampiyonluğu hedef olarak koydu Galatasaray. 2027'de 27. şampiyonluk dedi Dursun Özbek. Tabii Fenerbahçe'de de bir başkanlık seçimi olacak. Gelecek sene daha çetin bir lig geçecek gibi düşünüyorum açıkçası.
2: Valla ben 4 yıldır lig hep çetindi. Başlarken dikkat ederseniz her sene zor bir ligdi. Hangi şampiyonluk daha zordu derseniz son kazanılan en zoru oluyor hep. Şimdi bir sonraki şampiyonluk, 5. şampiyonluk üst üste, o en zor olacak. Ama bu bir mücadele, bir ekip. Rakibin güçlenmesi bizim için ayrı bir motivasyon. Biz de ona göre kendi adımıza hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rekabet iyidir. Başarıya yönelik rekabet, ileriye yöneltecek rekabet Türk futboluna da, Türk sporuna da ciddi katkı verir. Yeter ki ileri gideni aşağıya çekmeye çalışmayalım.
3: En önemlisi bu zaten başkanım. Aslında şöyle bir şey var tabii. Ben hep söylüyorum, programlarımda da söylediğim için, şimdi karşımda İbrahim Atiboğlu olduğu için değil. İyi bir yönetim, iyi bir kurgu, gerçekten müthiş bir oluşum. Ekibin içerisinde arkadaşlık ruhu, hani eskiden kolej havası derdik ya, Galatasaray'da evet. 4 senedir yaşanan bence bu kolej havası. Hani söylenenlerin tam aksine yapıydı, kapıydı, oydu buydu. Çıkacaksın sahada, topunu oynayacaksın. Özellikle ben Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmalarında da hep bunu söyledim İbrahim Başkanım. Yani çıkacaksın, senin rakibin Galatasaray'sa yeneceksin. Yenemiyorsan susacaksın demiştim. Bilmiyorum, haksız mıyım?
2: Yo, çok doğru söylüyorsunuz. Çok net bir şey var. Siz ancak kendinizi değiştirebilir ve geliştirebilirsiniz.
3: Evet.
2: Etrafla çok uğraşırsanız, değiştiremeyeceğiniz şeylerle boşuna zaman kaybederseniz başarıda geride kalıyorsunuz. Mevcut şartları görüp siz bu şartlarda başarılı olmaya odaklanmanız lazım. Galatasaray sadece başarıya odaklandığı için bence 4 yıldır ayrıştı rakiplerinden. Dediğim gibi başarı süreklilik haline gelmeli. Sürdürülebilir bir başarı önemli. Yoksa bir sene şampiyon olup ondan sonra 5. olduğunuz sürece ekonomik olarak da bunu sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz. Ha, başarı sadece şampiyonluk mudur? Bence değildir. Özellikle Türk futbolunda bunun da çok net kabul görmesi lazım. Başarı Avrupa'da olmak demek. Başarı Türkiye'yi Avrupa'da temsil edebilmek demek. Onun için her biriyle ülke puanını yükseltip daha çok takımla Avrupa'da mücadele etmeliyiz. O zaman başarı daha sürdürülebilir hale gelecektir.
3: İnşallah. Fatih Bey yazmış.
2: Çünkü bir takım şampiyon olabiliyor.
3: Tabii bir takım şampiyon oluyor ve ben hep şunu söylüyorum. Tabii ki rekabet çok önemli. Ama uğraşmadan rekabet daha önemli değil mi başkanım?
2: Evet, tabii ki.
3: Yani Fatih Bey yazmış, demiş ki İbrahim Bey'i 4 senelik başarısından dolayı tebrik ediyoruz. İlerleyen süreçte başkanlık gibi bir hayali var mıdır acaba demiş.
2: Ya şimdi bunları bugün Kapa Sportif AŞ'den İstifasını açıklamış bir yönetici olarak böyle bir, her Galatasaraylı'nın hayalinde Galatasaray başkanlığı vardır. Ama benim şu anda böyle bir planım.
3: Zaten daha seçim yeni oldu İbrahim Başkan.
2: Aynen, kesinlikle. böyle bir plan yok. Biz Galatasaray türbinlerinden gelmiş bir kişiyim ben. Şu anda da türbinde takımımıza, kulübümüzde elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
3: Sportif Ayşe'den niye istifa ettiniz İbrahim Başkanım?
2: Çünkü 4 yıldır oradayım. Ben yeterince görevimi yaptığımı, Sayın Başkanımız bize teveccüh gösterdi. 4 yıl bu görevlerde bizleri çalıştırdı Galatasaray Kulübü.

0: kulübüne hizmet etme şansı verdi. Kulüp zaten cumartesi günü bir seçim geçirdik. Orada da yoktum. Ben artık görevi diğer arkadaşlarımıza devretmek vaktinin geldiğini düşünenlerdenim. O amaçla yeni arkadaşlarımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Kadrolarda yenilenme gerekiyor. Zaman zaman yönetim kurullarında da bu tip yenilenmelerin ciddi katkıları olacaktır.
1: Zamanı geldiği zaman çekilmek büyük bir erdemliktir.
0: Çok doğru.
1: Yani
0: illa gönderilmemelisiniz. İlla orada bir başarısızlıkla değişmemeli bunlar. Ben kendi adıma görevini yapmış. Bu görev süresince Galatasaray değerlerine bağlı kalmaya ve elimden gelen tüm çabayı göstermeye gayret ettim. Umarım bunu da bir nebze olsun başarabilmişimdir.
1: Yani Galatasaraylılar sonuçta hep şu anda mesajlar yağıyor tabii. İbrahim Başkanımıza yani gitmesini istemezdik. Neden gitti? Yani bir kırgınlığınız var mı başkanım? Anladığım kadarıyla
0: hayır,
1: bir kırgınlığınız
0: asla,
1: yok.
0: Hayır, böyle bir şey kesinlikle. Şimdi bu bir bayrak değişimi, bir görev değişimi. Bunlara bence çok normal illa kırılarak mı ayrılınır?
1: Aynen.
0: Böyle şeyleri bence çok sorgulamamak lazım. Bu bir görev süresiydi. Ben yeterince yaptığımı düşünüyorum. Şu anda da dışarıdan destek olmanın vaktidir diye kendi adıma yorumluyorum bu şekilde.
1: Onur Bey yazmış, demiş ki İbrahim Başkan'ın konuşmasını dinledim, gözleri doldu, Galatasaray'a olan sevgisi çok büyük demiş. Veda konuşmanızı dinlemiş herhalde.
0: Yani buna şüphe yok. Tüm Galatasaraylılar gibi ben de kulübüme çok gönülden bağlıyım. Bu bir ayrılık da değil, ben öyle de görmüyorum. Yani Galatasaray'a hizmet sadece yönetim kurullarında görev olarak olmaz. Her Galatasaraylı gibi bizim de sorumluluklarımız devam ediyor. Bunları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
1: Acun Ilıcalı, bildiğiniz gibi İbrahim Başkanım Fenerbahçe yöneticisiydi. Ara ara yönetimde de karşı karşıya geldiniz ama Hull City'nin başkanlığını yapıyordu. Hull City'nin sahibiydi biliyorsunuz. Ve bir Türk olarak müthiş bir başarıya imza attı. Yani Hull City Premier Lig'e yükseldi. Ve Türk bayrağıyla futbolun doğduğu Wembley stadında geziyor olması, elinde kupayla geziyor olması çoğu kişiyi tabii gururlandırdı. Sizin de mutlaka bir düşünceniz vardır bu konuyla alakalı diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben şöyle söylüyorum. Türk bayrağını bir yerlerde taşıyan, dalgalandıran, Türk'ün başarısını sergileyen herkese yürekten teşekkürler sunmak her Türk gibi benim de en büyük arzum, hissim. Bizim bayrağımızı bir yerlerde birileri dalgalandırıyorsa amasız koşulsuz onu tebrik eder, destekler, alkışlarız. Hull City de böyle bir şey. Evet, bence önemli bir başarı kazandı Hull City. Burada bir Türk başkanla bunu gerçekleştirmiş olması da bizlere, bizim ülkemize önemli bir başarı olarak yansıdı. Tebrik ediyorum.
1: Galatasaray'dan tabii çok şimdi mesaj geliyor. Hepsini de okuyamıyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gidebileceğini düşünüyorduk Galatasaray'ın. Ne oldu da ileriye gidemedik? Ortalama bir soru var ama tabii burada Okan Hoca ile ilgili de çok sorular var. Okan Hoca ile alakalı hiç gönderilmeyi düşündü mü yönetim diye sorular var. Bunları bir bütün olarak cevaplamak mı istersiniz, tek tek mi sorayım?
0: Ben şöyle söyleyeyim, ben ileriye gitmediğine katılmıyorum. Başarı sürekliliktir ve basamaklara adım adım çıkmaktır. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsanız şuna dikkat etmeniz lazım. Son yıllarda hangi takımlar işte son 16 oynamış, hangi takımlar çeyrek final oynamış, yarı final oynamış, final oynamış. Baktığınız zaman bu böyle bir defada gelip kimse Şampiyonlar Ligi'nde final oynayamıyor, kimse yarı final oynayamıyor. Bir önceki sezon son 16 oynuyorsunuz, bir önceki sezon çeyrek final oynuyorsunuz. Hep çıtayı zamanla ileriye doğru taşıyabiliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Çünkü Şampiyonlar Ligi diğer kupalara benzemiyor. Orası tam bir devler ligi. Orada mücadele etmek için tecrübelenmek, takımını sürekli iyileştirmen gerekiyor. Hep üstüne koyarak gitmen ve bir sürdürülebilir başarıya hedeflenmen gerekiyor. Ben son 16'nın geçen yıl ulaştığımız seviyenin gayet başarılı olduğunu, yeterli mi değil ama gelinen noktayı da yadsımamak lazım, takdir etmek lazım. Geçen sene son 16 oynadıysak bu sene hedefi çeyrek final olarak, en azından çeyrek final olarak koymak lazım. Bu böyle çeyrek final oynayacak Galatasaray, daha sonra yarı final oynayacak, en nihayetinde final oynayıp sonra da kupayı getirecek bir gün Türkiye'ye. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Bir Avrupa kupası tekrar gelecekse Türkiye'ye, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanacaksa bu ülke, ben bunu ilk Galatasaray'ın başaracağına yürekten inanıyorum.
1: Evet, tabii ki Galatasaray, özellikle ben 2000'de ATV Spor Spiker'iyken İbrahim abi, gerçekten Galatasaray'ın o şampiyonluğu takdir edilen bir şampiyonluktu. Kopenhag'da inanılmaz bir kadro vardı, büyük bir ruh vardı. O ruhu, yani o aynı ruhu geçtiğimiz sene söylemiştim sizinle yaptığım röportajda, hatırlarsanız. Aynı ruhu görüyorum Galatasaray'da diye. Ki yine aynı düşüncedeyim. O ruh Galatasaray'da devam ediyor. 96-2000 ruhunun aynısı şu an Galatasaray'da yine var. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
0: Yok, bu bir inanç. Bu ruh dediğiniz başarıya inanç, özgüven. Galatasaray 4 yıldır bu özgüveni ve bu inancı çok net sahaya koyuyor. Çok karakterli bir takımı var. Kulübü yürekten temsil eden, yüreğiyle bu formayı taşıyan bir topluluk var sahada. Bunun üstüne koya koya gideceğine ben çok inanıyorum. Bu inanç tabii her şeyin başında. Herkes şunu inanıyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaktır. Takımdan yeni gelen, orada oynayan teknik direktörü, başkanı, yönetimi, önce buna inanmak lazım.
1: Evet, bence de. İnanmak başarının yarısıdır zaten. Yunus Derfin Dane yazmış. İbrahim Başkanıma selam olsun demiş. Dursun Başkan'ın aslında ilk üst sıraya yazması gereken isimlerden bir tanesi bence İbrahim Atiboğlu'ydu. Gerçekten kendisi hem beyefendiliğiyle hem de başarılı işleriyle Galatasaraylı taraftarların takdirini topladı. Sizin nezdinizde İbrahim Başkan'a çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı demiş Yunus Bey.
0: Sağ olsun Yunus Bey.
1: Dursun Aydın Özbek tek adaydı. 200-300 küsür oyla, yani bayağı bir farklı, yani tek başına geldi. Bundan sonraki süreçte de zaten Galatasaray için sizin de söylediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde ileriye gidebilme hedefini koyacaktır İbrahim Başkanım. Sizlerin tabii içinde olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan güç veriyor olmanız. Önemli olan dışarıdan da destek veriyor olmanız. İşte bunu zaten yakaladığınızda herhalde büyük kulüp olunuyor. Çünkü diğer kulüplerde maalesef kaos ortamı, bu geçmişten gelen eski yöneticilerin ya da eski başkanların destek vermemesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
0: Ben diğer kulüplerle ilgili yorum yapmak istemem ama şunu söylemek isterim. Hı-hı. Elbette ki başarı bir yerde birleştirici oluyor. Hı-hı. Başarısızlık sonunda maalesef ayrışma daha kolay ortaya çıkıyor. Hı-hı. Dediğim gibi başarı kriterini doğru tespit etmek lazım. Hani bugün siz Galatasaray Şampiyonlar Ligi finali oynasın diye bir başarı kriteri koyarsanız, çeyrek final büyük başarıdır, oynadığı halde başarısız kabul edilirsiniz ve bu arkasında ciddi bir takım yıpranmalar getirir. Onun için diğer kulüplerin, şampiyon olamayan diğer kulüplerin başarı çizgisini doğru koyması. Her sene sil baştan bir takım yaptığınız sürece sizin şampiyonluğu ya da başarıyı yakalamanız gittikçe zorlaşıyor. Üstüne koyarak gitmek lazım. Belki de Türk futbolu için en önemli şeylerden biri sürdürülebilir başarı. Bunun ilk yılında istediğiniz başarıyı elde edemeyebilirsiniz. Ama burada eksikleri tamamlayıp bir sonraki yıla daha fazla şans bularak başarıyı yakalamada kendinizi hazırlayabilirsiniz. Ama bizde maalesef hedefe ulaşamadığınız zaman her şey baştan sona yenilenme ihtiyacı hissediliyor. Bu da uzun yıllar başarısız olmaya en önemli sebep teşkil ediyor.
1: Resul Bey demiş ki İbrahim Başkanım'a şunu sormak istiyorum. Bazen yanlış zamanda yanlış yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi değil de Avrupa Ligi'nde geçen seneki performansa veya bu sene o format değişmeseydi Avrupa'ya gider. Bence UEFA Kupası'nı Galatasaray kaldırırdı. İbrahim Başkanım değiştirir demiş. Hakikaten çok doğru bir mesaj atmış. Ben geçen de bunu bir arkadaşıma söyledim. Eğer eski format olsaydı Galatasaray UEFA Kupası'nı kaldırabilirdi.
0: Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz geçen sene Avrupa Ligi'nde oynadık. Hı hı. Bir önceki yıl.

0: Yani bugün ekonomik olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde şampiyon olmaktan çok daha ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor size. Yeni formatla da Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya, Avrupa Ligi'ne dönemiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Grup aşamasından sonra.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Galatasaray'ın hedefinin Avrupa Ligi'nden çok artık Şampiyonlar Ligi olduğunu kabul etmek lazım. Evet, katılıyorum ben. Biz bu takımla Avrupa Ligi'nde mücadele etseydik final oynama şansımız çok yüksekti.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ama ben buna çok üzülmüyorum. Çünkü bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Orada artık başarıya odaklanmalıyız. Çünkü UEFA'nın yeni formatıyla Galatasaray bence uzun yıllar artık Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecektir.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Avrupa Ligi'ne gitmemiz için ligi 3. 4. sırada bitirmemiz Allah korusun.
2: Evet, doğru. Yani Avrupa Ligi'ne gitmeniz için de 3. 4. sırada bitirmeniz lazım. İlk 2 Şampiyonlar Ligi. Orası da Galatasaray için şu anda bu bu kadroyla beraber çok zor.
0: Ya da playofflarda elenmek lazım. Bunun hiçbirini yaşamayı eminim hiçbir Galatasaraylı arzu etmez.
2: Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. 11 Haziran'da milli takımımız Dünya Kupası'na gidiyor İbrahim Başkanım. Tabii hani Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonluk kazandığı dönem sonrasında gelen bir dünya üçüncülüğü var. Herkesin evet, şimdi aklı orada.
0: 2002'de Kore'de
2: evet, gelen. Herkesin aklı şimdi orada. Diyorlar ki o 4 sene üstte şampiyonluk Galatasaray'la beraber ülkemize uğur getirmişti. UEFA Kupası gelmişti. Dünya Kupası üçüncülüğü gelmişti. Acaba yine aynı başarıyı yakalayabilir miyiz diye herkeste bir heyecan var.
0: Valla hem heyecan var hem umut var. Bizim çok İyi bir milli takımımız var oyuncu kadrosu olarak baktığımız zaman. Hani Avrupa'nın en büyük kulüplerinde top oynayan oyuncularımız var. Kendi ligimizde son derece başarılı. İyi bir jenerasyonumuz var. Birlikte oynamaya alışmış, başarıya odaklanmış bir ekip bu. Ben mutlaka Türkiye'nin bu Dünya Kupası'nda ses getireceğini, en az yarı final oynayacağına İnanıyorum. Bu güç var. Dünya Kupası ayrı bir format. Oradaki elemeleri geçtikten sonra kimle karşılaşacağınız çok önemli. Ve baktığınız zaman o konuda da özellikle grup lideri olarak tamamlarsak grup aşamasını, en önümüzün açık olduğuna inanıyorum.
1: Yani grup lideri olmamak için de bir sebep yok. Oyuncağız takımlara baktığımızda yani. O yüzden...
0: Evet, ama Dünya Kupası sürprizlerle doludur. Hiç ummadığınız takımların çok enteresan maçlarına şahit olduk geçmişte. Ama ben bu Dünya Kupası'na Türkiye'nin damga vuracağına inanıyorum.
1: Ahmet Bey yazmış, demiş ki bir Urfalı olarak İbrahim Hatipoğlu'nu tebrik ediyorum şampiyonluğundan dolayı. Yalnız Urfa sporumuzu Süper Lig'de görmek istiyoruz demiş.
0: Biz de istiyoruz.
2: oraya destek yok mu demiş. Yani
0: hatta ben şu anda Urfa'dan bağlanıyorum yayınıza. Dün akşam geldim.
2: Oo, ne güzel.
0: Buradayım.
2: Çok güzel.
0: Tüm Urfa'dan dinleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz.
2: Biz de buradan Urfa'ya kucak dolu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz İbrahim Başkanım. Aslında 2-3 haftadır programı size bağlamak istiyorum,
0: evet,
2: ama
0: evet.
2: Yani bir türlü denk gelmedi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'nı ziyaretteydiniz.
0: Evet,
2: onun
0: Sayın
2: öncesinde toplantılar vardı.
0: Kabulündeydik. Maalesef katılamamıştım. Nasip bugüneymiş.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Artık sizi yönetimin içerisinde göremeyecek olmanın aslında üzüntüsü içerisindeyim. Çünkü gözümüze alışmış bir yöneticiydiniz Sima ile beraber ekranlarda. Fazla özetmeyin kendinizi.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Özellikle böyle şampiyonluk sonrası senin programında evet, Galatasaraylarla buluşmakta bir güzel şey, bir gelenek haline geldi. Umarım seneye her ne kadar yönetici olmasan da yine şampiyonlukla ilgili programına
2: mutlaka
0: katılmak nasip olur. Ben de tüm dinleyicilerin gelecek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm Türkiye için hayırlı, huzurlu bir bayram olmasını diliyorum.
2: Çok sağ olun, var olun. Hayırlı bayramlar olsun İbrahim Başkanım. Tekrar tebrik ediyorum. Herkese selamlar, sağ olun.
0: Selamlar, sağ olun, sevgiler. Yapar.
2: Evet, İbrahim Hatipoğlu bizlerle birlikteydi. Galatasaray'ın eski yöneticisi, değerli isimlerinden bir tanesiydi. Şampiyonlukta da payı olan bir yöneticiydi. Bu sene

0: Dursun Özbek yönetiminde yer almamayı tercih etti. Sportif AŞ'nin başındaydı 4 yıldır. Orada da devretmenin zamanı geldi. Asla bir kırgınlığım yok. Değişim zamanıydı. Kimse bunu sorgulamasın. Bir görev süresiydi ve bitti. Bu bir ayrılık değil. Yönetimde olmak da şart değil. Galatasaray'a desteğimiz sürecek dedi. İbrahim Hatipoğlu, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında özel konuktu. Radyo Gol ailesi açıklamaları da mutlaka ilk sadesine düşecektir. İbrahim Başkan'la röportajımızı da gün içerisinde yine arkadaşlarımız hazırlarsa ara ara mutlaka dönecektir. Değerli bir röportaj. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet sevgili futbol severler, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. 0212 273 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirdiniz. Göktuğ Sevinçli ve İbrahim Hatipoğlu'nun ardından yine önemli bir isim yorumcu Ersoy Dicle bizlerle birlikte. Ersoy abi, hoş geldin program.
1: Merhaba Alper, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikli olarak Hull City ile başlayalım. Bir Türk bayrağı, futbolun doğduğu Wembley'de Acun Ilıcalı'nın ellerindeydi kupa. Kimsenin başaramaz denildiği noktada Acun Ilıcalı ekibiyle Hull City'yi Premier Lig'e taşımayı başardı. Senin de yıllarca birlikte çalışmış olduğun bir arkadaşın duygularını merak evet. ediyorum.
1: Ya tabii hani Türk olmasının yanı sıra, Türk bayrağına dalgalanmasının yanı sıra bizim yani çok eski dostluğumuz var. Çok iyi arkadaşımızdı. Beraber futbol oynardık, PlayStation oynardık. Yani Acun'un böyle buralara gelmesi inan çok gururlandırdı bizi. Yani Acun Ilıcalı'yı oralarda görmek, sonuçta yani sıfırdan gelmiş bir insanın bu başarıları tabii ki tatması bizim için de ayrı bir gurur kaynağı. Yani iyi ki tanımışım Acun'u, iyi ki dostluk yapmışız, iyi ki bir sürü anımız var, iyi ki arkadaşlık yapmışız, aynı mesleği yaptık zamanında. O yüzden hani Acun'un bu başarılara tabii yakalaması bence inanılmaz bir duygu. Sonuçta inşallah Premier Lig'de de başarıların devamına getireceğine inanıyorum. Çünkü Acun vazgeçmez Alper. Hı hı. Hep sonuçta hedefi zorlar. Eninde sonunda da bulur. Biliyorsun küme düşme potasından aldı Hull City'yi. Ve küme düşme potasından resmen bir destan yazdı. Yani sonuçta gerçek bir destan yazdı. Küme düşme potasında olan takımı Premier Lig'e çıkarttı. Bundan sonra da bence Acun zoru başardığı için şu anda kolayı bence daha kolay hedefe gider şu anda. Çünkü en zorunu başardı şu anda. Yani küme düşme potasındaki takımı alıp Premier Lig'e çıkartmak çok daha zordur. Artık o işi kolaylaştı. O yüzden daha iyi başarılar, daha yüksek başarılar bekliyorum. Seviyeyi yükseltecek Acun, inanıyorum. Ona da başarılar diliyoruz. İyi ki bizi gururlandırdı. İyi ki tanımışız Acun'u. İyi ki arkadaşımız olmuş. Sonuçta böyle insanları bu ülkenin ihtiyacı var Alper.
0: Gerçekten öyle. Fenerbahçe yöneticiliğinde yapamadığını Hull City'de yaptı. Kupayı kandırdı valla.
1: Aynen öyle. Yani sonuçta resmen yani sonuçta şu anda bir platformda belgeseli yazılsa izlenme rekorları kırar. Yani ciddi şekilde sonuçta bir ciddi bir belgesel olur yani şu anda Hull City'nin başarısı. O yüzden
0: Hull City'nin yani, başarısı olur. Acun Ilıcalı'nın da başarısı olur. Yani sıfırdan canım, geldiğini tabii. Sıfırdan geldiğini zaten hep kendi de anlatıyor. Yani sıfırdan geldim diyor. Yani cebimde diyor param yoktu, borcum vardı. O noktadan bu noktaya gelmiş olması da gerçekten alkışlanacak bir nokta değil ya mi Ersoy abi?
1: Yani ben o günleri sonuçta o günlerin bir tarafında olduğum için
0: evet.
1: O zaman tabii çok gençtik. Acun'la beraber Beşiktaş antrenmanlarına giderdik, takip ederdik. Ondan sonra akşam buluşurduk, PlayStation oynardık. Halı sahada maç yapardık. Yani o yüzden Acun, yani esas Acun değişmedi. Yani Acun aynı Acun, inan bana. Yani geçen Acun'la en son karşılaştığım Euroleague maçında karşılaştım. Fenerbahçe Real Madrid'le oynuyordu geçen ay. O maçta kızını getirmişti. Yani uzun zamandır da görüşmüyorduk Acun'la. Orada maçta karşılaştım, basketbol karşılaşmasında Fenerbahçe'nin. Yani yine aynı yakınlık, yine yani sonuçta arkadaşsın, dostsun ama araya bir sonuçta belli bir zaman girmiş. Hani şey, ama Acun benim tanıdığım Acun'du. Hatta çok şeyime gitti yani, çok hoşuma gitti yani, hani benim tanıdığım Acun, dostum, arkadaşım.
0: Değişmemesi güzel bir şey insanların.
1: Yani yıllar araya girse, görüşmesek bile aynı sıcaklığını koruyor. Aynı şekilde birbirimize hatrını sorduk. Ne yapıyorsun, iyi misin, nasıl gidiyor? O bana sordu, ben ona sordum. Öyle tribünde bir 5 dakika muhabbet ettik. Sonuçta yani mutlu oldum. Neden? Yani benim gibi sonuçta sıfırdan oralara gelmiş bir arkadaşımın buralara gelmesi, onu tanımak, ondan sonra onunla birlikte aynı yerde çalışmak, beraber aynı görevi yapmak ve bu insanın daha sonra çok büyük başarılar elde edip bütün dünyanın tanıdığı, bütün dünyanın başarısına alkışladığı bir insan olması tabii ki bizi gururlandırıyor. İyi ki tanımışız diyorum yani Acun'u. İyi ki var. Bence bu ülke için gerçekten değerli bir insan Acun Ilıcalı Alper.
0: Peki Ersoy Dicle'de haberler çoktur diye birçok mesaj aldım. Fenerbahçe ile ilgili verdiğin biliyorsun. Manşetler dolu. Tabii bir tarafta Hakan Safi, bir tarafta Aziz Yıldırım. 5-6 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım bir senelik göreve gelip Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak istiyorum diyor. Diğer tarafta Hakan Safi ile Ali Koç'a da biliyorsun çağrıda bulundu. Gelin aynı çatı altında buluşalım. Rekabet olmasın, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edelim dedi ama Hakan Safi sanırım tek başına aday olarak seçime girecek. Böyle bir kararı yok, düşüncesi yok.
1: Evet Alper, şu anda görünen o. Yani Hakan Safi tek başına hareket edecek. Aziz Yıldırım zaten ekibini açıkladı, yönetim kurulunu açıkladı. Hı-hı. Kimlerle yola devam edeceğini Hakan Safi de yönetim kurulunu açıkladı. Ama tabii Fenerbahçe camiası için hayırlı olanı ikisinin birleşmesiydi. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda birlik bir beraberliğe ihtiyacı var. Ama Hakan Safi birleşmeyeceğini, hani kaybedersem de benim yaşım genç, sonuçta diğer seçimler için benim için tecrübe olur diye düşünüyor diye algılıyorum. Sonuçta baktığımız zaman bir kere şunu söyleyeyim Alper, hani Fenerbahçe camiasının içinde olan bir insan olarak iki başkan da maalesef çok kötü bir seçim
0: kampanyası sürdürüyor bence de.
1: Evet, kampanyası bence de. Tamam mı? Yani her geçen gün ya ikisinden biri ikisinden biri konuşmasa ertesi gün, yani direkt seçime gitse o konuşmayan kişi, şöyle söyleyeyim sana, seçimi kazanır. Bak çok ciddi söylüyorum. Yani sonuçta artık Fenerbahçe'nin geleceğe ihtiyacı var. Geçmiş değil. Yani mesela Aziz Yıldırım da son 3-4 gündür geçmişi çok konuşmaya başladı. Geçmişle ilgili çok başka şeyler söylemeye başladı yine. Yaşananları, ya yaşananlar geride kalmış. Fenerbahçe'nin geleceğe ihtiyacı var. Gelecekte neler olacağı. Taraftar bunu merak ediyor. Yani taraftar geçmişte yaşananları artık unutmak istiyor. Bunları hatırlatmak iyi bir düşünce değil. Bunları dile getirmek doğru değil. Hakan Safi tarafına bakıyorum. Yanında benim de abim, efsanem Cemil Turan var. Mesela futbolu onlara bıraksa, dese ki yani Cemil Turan'ın kurduğu, sonuçta Cemil Turan bu Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden bir yaşayan efsanesi. Yani aynen, şu anda da yıllarca Aziz Yıldırım'la yol yürüdü biliyorsun. Ama şu anda Hakan Safi'ye inandığı için Hakan Safi ile beraber. Keşke Hakan Safi de şunu dese, bizim efsanemiz Cemil Turan var, onun kurduğu bir ekip futbolla ilgileniyor, onunla birlikte de şey yapacağız. Ya maalesef yani bizim Türkiye'de başkanlar işin içine çok girmeye çalışıyorlar ama biliyorsun Avrupa'da böyle değil. O yüzden hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi bence seçime artık sayılı günler kaldı Alper. Evet. Bu sayılı günlerde bence hani insanlara, ya biliyorsun çeşitli isimler çıkıyor, yıldız futbolcular çıkıyor, onu getiriyorum ya, ama bir gerçek var, Dünya Kupası var biliyorsun. Evet. Ya Dünya Kupası'ndan önce hiçbir yıldız futbolcuya kolay kolay imza attıramazsın, resmi imzayı. Belki Dünya Kupası'nda o adam 3 gol 3 asist yapacak, Barcelona'ya gidecek ya da 4 gol atacak, Manchester City'ye gidecek Alper. Yani o yüzden biraz bu söylediklerinden uzaklaşmaları lazım iki başkanın da. Çünkü gerçekler var, limitler var. Sonuçta Bu kadar kolay değil bu yıldızları buraya getirmek. Sırf parayla olmuyor bu işler. Keşke olsa sırf parayla.
0: Atıp tutmayla olmuyor yani bu işler.
1: Yani sonuçta hani o biraz ağır olur atıp tutma da. Ya tabii ki şimdi ben de isterim. Sen istemez misin şimdi Beşiktaş'ta?
0: Ama limit var.
1: He?
0: Limit var.
1: Ya limit var. Sen şimdi Beşiktaş'ta Haaland'ı görmek istemez misin?
0: Ya kim istemez?
1: He. Kolay mı şimdi Haaland'ı almak? Yani. Adam Manchester City'de oynuyor. 200 milyon euro şu anda.
0: Ali Bey mesela yazmış. Demiş ki Fenerbahçe Salah'la 1+1 yıllık anlaşmış. Yani mesela 20 milyon euro deniliyor. Ya böyle bir ya şey olabilir mi?
1: Saygı duyuyorum da ben Salah'la şu anda herhangi bir anlaşma yapıldığını öyle bir şey duymadım.
0: Ya yok hayır bu sadece Ali Bey yazmış. Yorum yani dinleyenimiz yazmış. Yani duyduklarını yazıyorlar. İnsanların da kafası karışıyor. Onu söylüyorum. Evet Ersoy abi Muhammed Salah'ı duyunca telefon kapandı. Yine kendisine dönelim. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi limit var demesi Ersoy abinin. Telefon kapandı Ersoy abi. Muhammed evet, Salah evet, deyince evet, heyecanlandın herhalde.
1: Telefon bile heyecanlandı.
0: Evet, aynen. O bile Alper,
1: evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Salah tamam tabii ki dünya yıldızı, iyi bir yıldız. Ama şimdi mesela Aziz Yıldırım tarafı ne dedi? Son divan kurulu toplantısında yaşlı futbolcu getirmeyin dedi. Şimdi o söyleminin, o konuşmasının üzerine mesela Aziz Yıldırım tarafının Salah alabileceğine ben inanmıyorum. Bu paraları da vereceğine inanmıyorum. Yani sonuçta zaten bak Alper Fenerbahçe'de ciddi bir maaş yükü var. Yani Ederson 11,5 milyon euroya yakın maaş alıyor. Kante aynı şekilde. Skriniar'ın 7,5-8 milyon euro maaşı var. Yani Talişka'yla yeni imzalandı 7,5-8 milyon euro maaş alacak. Bunlar çok büyük külfet. Fenerbahçe'nin Haziran ayında 90 milyon euro ödemesi var. 90 milyon euro. Yani gelen hani kazandı ya başkanlığı 7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Saat. Gelecek pazartesi anahtarı alacak. Eline kağıdı verecekler. Buyurun başkanım 90 milyon euro bu ay ödememiz var diye. Bak transfer yapmadan.
0: O zaman ne olacak?
1: O yüzden gerçek söylemlerle gidelim. Yani şu anda ne? Fenerbahçe'nin elinde önemli futbolcular var, yıldız futbolcular var. Sattığı kadar da limit eklendiği için Nene gibi, Arki Buran gibi sonuçta şu anda piyasası olan ama taraftarın bu oyunculardan pek memnun değil biliyorsun formundan. Bu oyuncuları satıp ciddi bir gelir elde edilebilir. Ama
0: o zaman öyle, limit de açılacak.
1: Limit açılacak belli bir şeyde. Çünkü Fenerbahçe sonuçta sattığı futbolcunun bonservisini ekledikten sonra bazı transferler yapabilir. Yani şu anda 36 milyon euro civarı bir limiti var Fenerbahçe'nin Alper. Evet. 36 milyon euro. Hadi 40 de. Tamam mı? Oradan bu 40 milyon euro limiti var diyelim. Yani bu gerçek bir 36-40 milyon euro arası yeni sezonda Fenerbahçe'nin tanınmış limit var.
0: 40 milyon euro mu?
1: 36-40 milyon euro arası. Hı-hı. Hani oynar bu 30.
0: Ama sattıkça
1: ama
0: limit
1: 41 değil.
0: Sattıkça limit de açılabilir ama değil mi?
1: Tabii. Şimdi Nene'yi 20'ye sattın değil mi? Hı-hı. 36 milyon euro mesela Fenerbahçe'nin şu anda limiti. Tamam mı? Hı-hı. 20'ye satarsan Fenerbahçe'nin limiti 56 milyon euro olacak.
0: Anladım.
1: Arki Buran'ı sattın 10 milyon euro 66 olacak.
0: Evet.
1: Ama şu anda Fenerbahçe yeni sezonda altını çizerek söylüyorum. 36-40 milyon euro arası bir limit var. Hı-hı. 41 milyon euro değil bak altını çiziyorum tekrar. O yüzden Fenerbahçe buna göre davranması lazım. Aziz Yıldırım bunu biliyor. Hakan Safi de biliyor. Dikkat et Hakan Safi bazı söylemlerini geri çekmeye başladı. Daha önce birçok işte yıldızsa yıldız o gelecek dünya yıldızı alacağız diyordu. Şimdi biraz daha ayaklarını yere basarak konuşmaya başladı son kampanyalarında. O yüzden yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkıyor Fenerbahçe için. O yüzden de yani ben onu alıyorum. Bunu alıyorum. İşte oradan dünyanın en çok uçan yıldızını getireceğim falan. Onlar sadece herkesin gönlünde olan şeyler ama olay masaya döküldüğünde, masaya oturulduğunda, yazıya dökülecek olduğunda bunlar gerçek değil Alper.
0: Evet.
1: O yüzden Fenerbahçe için zor bir dönem. çok ciddi bir maaş külfeti var, ciddi bir borç var. Gelen başkan, başkanı çok zorlu bir dönem bekliyor. Yani inan bana çok zor yani işi. O yüzden özellikle Aziz Yıldırım yönetimine Türkiye'nin tanınmış iş adamlarını almaya çalışıyor. Bu iş adamlarından ciddi bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Yani Aziz Yıldırım'ın şu anda Alper yönetimine baktığında 6-7 kişi, belki de 8 kişi ilk defa yönetiminde olacak kişiler. Niye? Çünkü o kişiler de Türkiye'nin önemli iş adamları. O kişiler de sonuçta ciddi bir kaynak sağlayacağı söyleniyor. Onlardan ciddi bir para alacağı söyleniyor Fenerbahçe için Aziz Yıldırım'ın. Hakan Safi'nin zaten öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ciddi bir Hakan Safi'nin elinde güçlü bir figür. Evet. Hayır, sırf yönetim değil. Hakan Safi yani biliyorsun Safi Port'un sahibi, ciddi bir geliri var. O yüzden benim paraya ihtiyacım yok diyor. Ciddi, sonuçta Fenerbahçe için kesenin ağzını o açmış durumda. O tarafta pek para sorunu yok yani.
0: Evet, bakalım 5-6 Haziran'dan sonra neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Ersoy abi çok teşekkür ediyorum değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için.
1: İyi yayınlar.
0: Şimdiden diliyorum. İyi bayramlar diliyorum.
1: Bayramlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Evet, Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi, yorumcu ve gerçekten Fenerbahçe ile ilgili verdiği nokta atışı bilgiler her zaman çok önemlidir. Bu anlamda kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz tabii. Yine tabii özellikle Türk bayrağımızı dalgalandıran ve İngiltere'de yani futbolun beşiği, futbolun doğduğu Wembley stadında Hull City'nin şampiyonluğunu hepimiz tanıklık ettik. Bildiğiniz gibi gerçekten çok keyifliydi. Son saniye golü özellikle Hull City'yi, tribünlerini Wembley'de ayağa kaldırdı ve bu anlamda da tabii en önemli noktalardan bir tanesi de, ben her zaman söylüyorum, bizim Türk bayrağımız önemli. Acun Ilıcalı o bu olması değil arkadaşlar. Yani ben her zaman söylüyorum, Türk bayrağının olduğu yerde biz her zaman varız ve söylediğim gibi ben Hull City'nin tekrar bu anlamda Acun abiyle de çalışmış biri olarak özellikle söylemek istiyorum. Ben gurur duydum bir Türk'ün ki sıfırdan geldiğini az önce Ersoy abi de söyledi, ben de çok iyi biliyorum, kendisi her zaman anlattı. Bu anlamda Acun Ilıcalı'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili Ersoy Dicle yöneticilerin ayaklarının yere basması lazım dedi. Özellikle Hakan Safi dünya yıldızlarını getireceğim dedi ama o bu dememeli, gerçekleri konuşmak gerekiyor dedi. Aziz Yıldırım'ın ciddi dedi yeni yöneticileri var, ciddi kaynakların olduğu konuşuluyor dedi. Aslında ikisinin birleşmesiydi hayırlısı ama Hakan Safi kabul etmedi, bu tecrübeyi tatmak istedi dedi. İki başkan adayının seçim kampanyasını ben doğru bulmuyorum açıkçası dedi. Ben de doğru bulmuyorum çünkü hiç görkemli bir şey yok. Yani bu hiçbir görkemli bir durum söz konusu değil kampanyada. Tabii ki görkem beklemiyor ama geçmişe konuşmak yerine öne bakmak lazım. Hani bir tanesi çıkıyor diyor ki dünya yıldızını getireceğim diyor. Diğeri geçmişle alakalı konuşuyor. Yani Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin biraz daha vizyon açısından önüne bakarak konuşması bence daha doğru. Çünkü Fenerbahçe taraftarı 12 senedir şampiyonluk hasreti yaşıyor. 13. seneye taşınacak. Gelecek yöneticiden, gelecek başkandan çok büyük hayalleri var, beklentileri var Fenerbahçe camiasının. Bu anlamda da Ersoy Dicle'nin dediği gibi 36 milyon euro, 40 milyon euro arası bir bütçe var. Futbolcular satılacakça gelir gelecek limit açılacak dedi. Maaş külfetinin altına, yük altına asla hiçbir başkan girmek istemeyecektir. Zaten dedi 5-6 Haziran'da dedi seçim yapıldıktan sonra gelecek başkan dedi Haziran ayında 90 milyon euro ödemesi var dedi. Bakın burası çok önemli. 90 milyon euro ödemeyle anahtarı teslim alacak yeni başkan dedi. Bu anlamda da Fenerbahçe'de yeni başkanın gerçekten işi zor, kolay olmayacak. Zaten takımda dünya yıldızları var. Belli oyuncular gönderilecek. Bunlar satıldıkça da gelir elde edilecek ve limit açılacak. Limite göre başkanlar hareket etmeli dedi Ersoy Dicle'ye de. Değerlendirmeler için çok teşekkür ediyorum. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor da son 20 dakika içerisindeyiz. 0212 273 10 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kısa bir ara şimdi. Evet, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili futbol severler, sevgili spor severler. Tabii ki önemli konuklarımız vardı. Göktuğ Sevinçli bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe Galatasaray eski yöneticisi İbrahim Atiboğlu bizlerle birlikteydi. Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi ve son artık 15-20 dakikanın içerisine girdik. Şimdi benim için tabii ki meslek hayatımda çok önemli bir yeri olan rahmetli Fikret Engin'in oğlu Batuhan Engin artık iyi bir spor spikeri ve gerçekten de yolunun açık olmasını en büyük dileklerimle iletiyorum hep kendisine. Elinden de tutacağız, en iyi yerlere gelecek inşallah. Hem TV8'de hem Eksen'de anlattığı maçlarla da kulağa hoş gelen bir sesi var. Şimdi hattımızda sevgili Batuhan Engin var. Batuhan, hoş geldin programımıza.
2: Merhaba Aykar abi. Nasılsın? Sayın dinleyicilere de iyi programlar diliyorum, yayınlar diliyorum.
0: Şimdi seni bağlayınca Fikret abi geldi. Allah rahmet eylesin. Hep rahmetle anıyoruz biliyorsun.
2: Yani ben de onun gibi bir başlangıç yapacaktım. Sözümü kesin, kusura bakma. Yani hep senin programına bağlandığımda ben de babamın hep sürekli yanında olduğum için hep o anlar aklıma geliyor. Sen de çünkü çok sık bağlıyordun onun programına.
0: Evet, aynen öyle.
2: Ben de böyle bir tuhaf olmuyor değilim yani.
0: Canım benim. Programa
2: bağlanınca.
0: Valla bana hep şey derdi. Alper, adam bulamıyorsun, beni bağlıyorsun herhalde derdi. Ya derdim, olur mu Fikret abi ya, senin yorumların değerli benim için, onun için bağlıyorum derdi. Yani Allah rahmet eylesi tabii, çok erken Allah aramızdan ayrıldı. Sen tabii hep bizim yanımızdaydın. Yani bizimle beraberdin TV8 ailesinde, küçüktün. Fikret abinin anlattığı maçlarda hep yanında oturuyordun. Ve ben açıkçası hani bu mesleği yapacağını ve bu meslekte bu kadar başarılı olacağını da hiç düşünmüyordum açıkçası, şahsi olarak söyleyeyim. Demek ki kumaş çok önemli bir şey. Babadan almışsın, yanında izlemişsin. Ve o inançla beraber de bu mesleğe sarılmışsın. Seni tüm Türkiye nezdinde tebrik ediyorum. Daha iyi noktalara
2: çok
0: inşallah Batuhan Engin ismi ulaşacak, inanıyorum.
2: İnşallah. Ya ben de zaten soranlara da hani şöyle bir cevap veriyorum. Hani nasıl oldu, nasıl bitti? Çünkü şimdi babam hayattayken bana şunu diyordu. Şu andaki hani güncel meslek hayatında tabii biraz işler daha zor. O da o zaman onları biraz daha öngörülü bir insandı.
0: Evet.
2: Benim bu mesleği fazla yapmamı istemiyordu açıkçası. Yani beni dışarıda tutmaya çalışıyordu ama ben onun yanında tabii hep gördüm, hep gittim, bütün maçlarda yanındaydım, bütün yayınlarda yanındaydım. Bir nevi ben stajımı onun yanında yaptım.
0: Doğru.
2: Yani soranlara onu söylüyorum. Bu arada 29 Mayıs'ta da onun 5. yıl dönümü olacak. Aramızdan ayrılışı 5. yıl olacak.
0: 29 Mayıs değil mi?
2: Evet, 29 Mayıs.
0: Vay be, vay be. 5 sene geçti. Yani çok gerçekten
2: 5 sene geçti.
0: Gerçekten dün gibi. Dün gibi nur içinde.
2: Gerçekten çok hızlı geçiyor zaman.
0: Evet, çok hızlı geçiyor. Nur içinde yatsın. Tabii sen meslek hayatında çok iyi yerlere geleceksin. Ben inanıyorum. Hakikaten anlattığın maçları da keyifle takip ediyorum, izliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Yani ben de senin programlarını takip ediyorum sıklıkla. 10 numara 5 yıldız devam ediyorsun abi.
0: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Tabii daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Daha iyi noktalar bizi bekliyor. Özellikle YouTube planlarımız var. Alper Üstündağ TV olarak YouTube'da devam etme kararı aldım gibi. Orası daha benim için doğru olacaktır. Belki spor spikerliği için ekranlara dönme durumumuz olabilir. Bunu da senin nezdinde paylaşalım futbol severlerle. Tabii Acun Ilıcalı'nın takımı biliyorsun. Yani senin meslek hayatında da çok önemli bir yere sahip Acun abi.
2: Evet, doğru.
0: Ve Hull City Premier Lig'e yükseldi. Hakikaten evet. Sıfırdan gelip buralarda bu başarıyı yakalıyor olması, futbolun beşiği İngiltere'de Wembley'de Türk bayrağını elinde dalgalandırması, kupayla koşması hepimizin tüylerini diken diken etti. Sen neler söylersin?
2: Yani şimdi şöyle söyleyeceğim. Öncelikle tabii çok büyük bir gurur. Yani hepimizi gururlandıran bir atılım oldu bu. Şimdi ben son 3 sezondur Eksen'de Championship maçlarını anlatıyorum.
0: Evet.
2: Her ne kadar dünya futboluna hakim olsak da Championship çok başka bir yer. Çok zor bir lig olduğunu düşünüyorum ben. Geçen sezona baktığımızda Hull City düşme potasında olan bir takımdı.
0: Evet.
2: Ki bir gol farkla, averaj farkıyla ligde tutuldu.
0: Evet.
2: Bu sezon bakıyoruz, playoff'a dahil oluyor. Playoff'ta yine ben şunu söyleyeceğim, ben şansını yine zor görüyordum ki bütün futbol yorumcuları da böyle yorumluyordu bunu. Çünkü karşı karşıya geldiği takımların kadro değerleri olsun, playoff oynama alışkanlığı olsun, ben Hull City'nin şansını gerçekten zor görüyordum. Çok zor olanı başardı Hull City takımı ve Acun Ilıcalı. Acun abi. Bizleri gururlandırdı. İnşallah Leicester City'nin şampiyon olduğu gibi Premier Lig'de bir gün inşallah biz de Hull City'nin Premier Lig şampiyonluğunu kutlarız. Tekrar bağlanırız bu programa. Böyle gururlu bir şekilde yorumlarız. İnşallah olur.
0: Yani tabii
2: bu yönde.
0: Hull City'nin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Hatta Fenerbahçe yöneticisiyken kaldıramadığı kupayı Hull City ile kaldırdı, evet. Acun Ilıcalı. Bu da çok enteresan oldu tabii. Türkiye'de yapamadığını İngiltere'de yaptı.
2: Doğru. Ya tabii Fenerbahçe için de çok çalıştı. Ki Fenerbahçe'ye de çok şeyler kattığını düşünüyorum ben. Ama tabii saha içerisinde başarı gelmeyince bunların bizim ülkemizde pek bir hükmü kalmıyor. Çok sert eleştiriler de oluyor zaman zaman. Hmm. Ama Acun Ilıcalı, yani Acun abi bence çok büyük bir başarıya imza attı. Hiç kolay bir şey değil. Yani Premier Lig'de şu anda bir Türk patron var diyebiliriz. Türk başkan var.
0: Gerçekten öyle. Yani ben hakikaten orada ki Acun abiyi biliyorsun siyah tişörtün dışında pek görmeye de alışık değiliz. Orada mavi gömleğiyle gördüğüm zaman da bir gülesim geldi, evet. Açıkçası. Yani başkanlık kimliğiyle beraber orada oturuyor olması hakikaten hepimizin tüylerini diken diken yaptı. Tekrar tebrik ediyoruz. Selim Bey yazmış Antalya'dan, demiş ki 40 yaşındayım. Bizim nesil hala YouTube'da Fikret abinin Baytamin programını açar izler. Bizi Murat abiyle güldürürlerdi. Yayına gelen mesajlar da ayrı komikti. Gerçekten Fikret abi nur içinde yatsın. Bir daha öyle program gelmedi gelmez. Oğlu Batuhan'ın da yolu açık olsun demişler.
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Ya şu yandan kendimi çok şanslı hissediyorum Alper abi. Mesela eve bitkin geliyorum, yorgun geliyorum. Açıyorum YouTube'dan eski Baytamin bölümlerini izleyebiliyorum.
0: Ya, evet,
2: çok
0: ya.
2: Büyük bir lüks, biliyor musun?
0: Evet ya.
2: Yani evet. Bir an olsun o yıllara götürüyor beni. Çünkü ben aslında o programlar yayınlanırken çünkü perde arkasındaydım. Kamera arkasındaydım.
0: Öyleydi. Evet, öyleydi.
2: Sen biliyorsun ben daha çok ufaktım. 10 yaşındaydım. 9 yaşındaydım. Gidiyordum orada sandalyelerde uyuyakalıyordum. Gecenin ikisi, üçü.
0: Biliyorum ben.
2: Ama hep içindeydim. Yani o programlar olurken ben aslında hep oradaydım. O programların tekrarını izlerken de çok böyle mutlu oluyorum.
0: Ya ben her zaman söylüyorum.
2: Tarif edilemez bir duygu.
0: Evet, ben her zaman söylüyorum. Yani o şeyler, o program gerçekten geri gelmez. Hakikaten çok keyifli programdı. Fikret abinin özellikle Murat abinin yorumlarında sessiz kalması, bazen başka bir şey dalması beni çok güldürürdü. Ya diyorum ya, yani Fikret Engin bir Türkiye'den bir Fikret Engin geçti. Çok erken geçti. Aramızdan ayrıldı. Evet. Ama umuyorum ki Allah onu vermediği ömrü sana verir, kardeşine verir. Senin bu meslekte başarılı olmanı sağlar ki o mutlaka seni izliyordur. Ben seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum Batuhan Engin. Çünkü hakikaten iyi maç anlatıyorsun. Instagram'da özellikle paylaşımlarında artık spikerlerin moda oldu biliyorsun, maç anlatırken görüntülerini vermesi. Yani son paylaştığın bir karşılaşmada izlediğim, dedim ki Batuhan olmuş.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu yorumu senden duymak da beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Yani maç anlatmak kolay bir şey değil Batu. Yani çalışmak lazım, disiplin lazım, analizlerini sağlam yapmak lazım ve hakim olmak kesinlikle lazım. Sen o hakimiyeti sağlamışsın. Hatta bizde biliyorsun programcımız vardı, Fırat Aydınus. Fırat Hoca ile evet. Beraber konuştuğumuzda Fırat Hoca dedi ki programı dedi Murat Kosova gitti dedi. Ondan sonra evet, Batu ile beraber yapacağız dedi. Dedim ki birkaç program dedim acemilik yaşarsın ama sonra adapte olur. Çünkü o dedim oraları dedim mutfağından geldi dedim. Tozunu iyi bilir oraların dedim.
2: Sağ ol, ben
0: yakışacağını düşünüyorum demiştim ki hiçbirimizi mahcup etmedin sevgili Batu.
2: Allah'ın izniyle evet. Ya Fırat hocamızı çok severim, ona da selamlar olsun ayrıca. Bizleri dinliyorsa.
0: O da büyük destek vermiş.
2: Çok büyük desteği oldu. Ama yani şimdi ilk başladığımız program Fırat Aydınus'ta olunca
0: evet.
2: Ekstra daha bir zor oluyor. İşin ağırlığı daha başka oluyor.
0: Tabii.
2: Ama Allah'a şükür Allah yüzümüzü kara çıkarmadı. Allah bizi utandırmadı.
0: Evet.
2: 6 aylık bir sevgilimiz oldu Fırat Hoca'yla son kurar programında. Benim için de çok güzel oldu. İlerleyen yıllarda yani dönüp arkama baktığımda zamanda diyeceğim ki Fırat Aydınus'la Prime Time'da Akim programı moderatörlüğü yaptım.
0: Evet.
2: benim için hani meslek başlangıcımın bu şekilde olması ayrıyeten unutulmaz bir şey oldu benim için.
0: Tabii tabii, bu çok önemli bir şey yani. Bu tip olaylar her zaman meslek hayatına çok önemlidir. Önemli isimlerle beraber aynı karelerde bulunmak. Gerçekten de ben de Sinan abiyle beraber program yaptığımda, Sergen abiyle program yaptığımda aynı duyguları paylaşmıştım. O yüzden dediğim gibi yolun açık olsun. İnşallah yeni sezonda seni daha üst kademelerde, daha iyi noktalarda görmeyi arzu ediyorum açıkçası.
2: İnşallah abi, bakalım. Yeni sezon güzel olacak inşallah. Dünya Kupası var önümüzde.
0: Evet.
2: Orada da milli takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Tabii maçlar biraz saat olarak
0: sabaha karşı 5-6-7
2: 5-6-7 ama bizim için sıkıntı yok. Kalkıp izleyeceğiz yani bir şekilde.
0: Aynen öyle. Kuracağız alarmları, maçları izleyeceğiz. Milli takımımıza da başarı diliyoruz. Şimdiden Kurban Bayramı'nda tebrik ediyorum sevgili Batu.
2: Ben de aynı şekilde abi Kurban Bayramı'nı kutluyorum şimdiden.
0: Çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere Batuhan
2: Engin. Çok teşekkür ederim Alper abi. Görüşürüz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol. Evet, Batuhan Engin bizlerle birlikteydi. Rahmetli Fikret Engin'in değerli oğlu Fikret abinin de 29 Mayıs'ta 5. ölüm yıl dönümü olacak. Kendisini de saygıyla rahmetle bir kez daha anıyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Alper Üstünden ile Kazan Kaynıyor tüm hızıyla devam ediyor. Artık sonlara doğru yaklaştık sevgili futbol severler, sevgili spor severler. Evet, 2023 yılında başladığım maceranın Radyo Gol'de bugün sonuna geliyorum. 4 yıllık bir maceram oldu. Bu bir veda değil, sadece bir ara diyelim. Tabii 27 yıllık meslek yaşamımın 4 yılını da Radyo Gol'de geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Özellikle bana sponsorluğuyla destek veren Baba Yapı ve Kontra Yapı ailesine, yani sevgili Murat Mehmet Ekşi ve İlçin Kılıç'a çok teşekkür ediyorum 4 senedir verdikleri destek için. Bu anlamda benim Radyo Gol ailesiyle birlikte olmamı sağlayan önce İlhan Uzundurukan, Doğan Öncel, sonrasında Serkan Balbal'ın desteğiyle beraber başladığım Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor Radyo Gol'de macerası gerçekten çok keyifliydi. Yüzlerce röportaj yaptım. Sizlerle birlikte birçok programda yorumlarınızla birlikte renklendirdiniz. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Tabii kimi zaman manşet olan röportajlarımız oldu. Kimi zaman yorumlar, kimi zaman değerlendirmeler, ama keyifli bir 4 sene geçirdim Radyo Gol ailesinde. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum ama veda etmiyorum. Artık YouTube'da, belki de bir televizyon kanalında yoluma devam etme kararı aldım. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bugün Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programının son günü ve her pazartesi 12-14 arasında sizlerle birlikte olduk 4 sene boyunca. Bu bir veda değil, dediğim gibi bir ara ve 27 yıllık meslek yaşamımın 4 senesini burada geçirdim. Radyo Gol ailesiyle birlikte geçirdim. Onlarca, yüzlerce röportaj yaptım. Birçok da başarılı işe imza attık tabii ki. Tekrar söylüyorum, sponsorumuz Baba Yapı ve Kontra Yapı ailesine, sevgili Murat Mehmet Ekşi'ye ve İlçin Kılıç'a bir kez daha teşekkür ediyorum. İlhan Uzundurukan'la telefon görüşmemiz, sonrasında Doğan Öncel'le telefon görüşmemiz, Serkan Balbal'ın verdiği destek ve Radyo Gol ailesiyle beraber buluşmamızı sağlamıştı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ekibimiz içerisinde sevgili Cihan Dişli rejimizde yer aldı, sevgili Berk Sayar yer aldı, sevgili Can yer aldı, birçok adını hatırlayamadım arkadaşım da bizlerle birlikte oldu. Buradaki tüm aileye, bu güzel aileye çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikteydim 4 sene boyunca. Sürçülisan ettiysem de affola. Tabii ki bu önemli süreç içerisinde güzellikleri de yaşadık, üzüntüleri de yaşadık, sevinçleri de yaşadık, sıkıntılı günleri de yaşadık. En iyileri bağlamaya çalıştık ve en iyi yapmaya çalıştık Radyo Gol'de 4 sene boyunca. 2023, 2024, 2025 ve 2026. Artık yolun sonu. Dediğim gibi bu bir veda değil. Alper Üstündağ, sağlıklı saatte olduğum müddetçe hem televizyonda hem de YouTube'da bundan sonra sizlerle birlikte olacağım. Yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi artık orada yapacağız. Alper Üstündağ TV bünyesinde ya da bir televizyon kanalında, bilemiyorum ama bunun kararını en kısa sürede vereceğim ve sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bugün kimler vardı? Göktuğ Sevinçli vardı, İbrahim Hatipoğlu vardı, Batuhan Engin vardı, Ersoy Dicle vardı. Değerli düşüncelerini bizlerle paylaştılar, yorumlarını yaptılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 25 Mayıs 2026'da Radyo Gol'de Alper Üstünday ile Kazan Kanyor'u noktalıyoruz ve veda ediyoruz artık. Bundan sonraki süreç içerisinde de sosyal medyada Alper Üstünday Official'da Instagram'da takip edenler, Alper Üstünday Twitter adresinden takip edenler de neler yapacağımızı oradan görecektir. Dursun Özbey'in başkanlığını konuştuk Galatasaray'da, bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da bir seçimi olacak. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor kupa şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz. Tabii ki Çorum Spor, Uğur Uçar'la birlikte Erzurum Spor ve Ames Spor'un ardından Süper Lig'e çıkan takım oldu. Üçüncü takım oldu. Tebrik ediyoruz. Hull City'ye Premier Lig'de Acun Ilıcalı başkanlığında başarılar diliyoruz. Süper Kupa Ocak'ta oynanacak. Galatasaray, Konya Spor, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarıyla final gelecek. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlayacak. 4 Eylül'de sona erecek. 2026-2027 sezonu da 14 Ağustos'ta başlayıp 23 Mayıs'ta sona erecek. Sevgili futbol severler, bu bilgileri de veriyoruz. 11 Haziran'da da milli takımımızın Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Şimdiden bu heyecanı yaşamaya başladık. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Evet. Sürçülisan ettiysem affola. Okuduğum birçok mesaj var. Tabii ki geliyor mesajlar arka arkaya. Üzdün Alper abi diye ama pazartesi günleri 12-14 arasında tabii ki hepiniz çok alışmıştınız Radyo Gol'de Kazan Kanyor programına, ama bundan sonra Radyo Gol'de olmasa da YouTube'da sizlerle birlikte olacağız. Değerlendirmelerimizi oradan yapacağız. Mutlaka orada buluşacağız. Yine aynı şekilde sağlık saat olduğu sürece bu bir veda değil. Sadece bir ara. Tekrar Radyo Gol ailesine teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Birçok mesajınız gelmişti. Okudum. Okuyamadıklarım için özür diliyorum. Ve programın sonuna geldik. Evet. Önümüzdeki hafta buluşmayacağız ama bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda herkesin sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Radyo Gol'den ayrılmayın.
3: Kontra Yapı Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u sundu.
4: Kim ne dedi?
5: Teknik direktör İsmail Kartal, Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı.
6: Neredeyiz? İstanbul'da Anadolu Kavağı'ndayız. Anadolu Kavağı denince tabii ki akla kim geliyor? Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve efsane teknik direktörü, benim de çok sevgili hocam İsmail Kartal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
7: Siz de hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Anadolu Kavağı'nın en güzel dönemleri bahar havası. Nefis. Onun için hoş geldiniz.
6: Güzel bir güneş banyosu yaptık biz de burada. 99 gol, 99 puan. Meşhur sezon. Ve devamında hocanın bir İran macerası var ama hoca hep o dönemle alakalı sessiz kaldı. Çok konuşmadı. İran'da bir macera yaşadı. Ve son bir yılda da biliyorsunuz takım çalıştırmadı. Biz de İsmail Hoca ile uzun süredir bir araya gelmiyorduk. Hem bir araya gelelim hem de son dönemi değerlendirmek adına, gelecek planları adına bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Kendisi de talebimizi kabul etti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum talebimizi kabul ettiği için. Tabii ki Fenerbahçe'den Türk futboluna, dünya futboluna, Fenerbahçe'nin seçim gündemine bütün konuları enine boyuna konuşacağımız bir yayın olacağını umuyoruz. Öncelikle hocama ilk soruyla başlıyorum. Hocam, her şeyin ötesinde ben röportajlarda buna çok önem veririm. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz nasıl?
7: Vallahi burada gayet iyi durumdayım. Moralim yerinde. Ailemle beraberim. Arkadaşlarımla beraberim. Burada dinleniyorum. Boşluklarda maçları izliyorum. Burası yani bana göre doğup büyüdüğüm bir yer. Evet. Bana bir çok güzel bir terapi oluyor burası.
6: Gerçekten de çok güzel hakikaten hocam. Yani İstanbul'un yaşanacak ender yerlerinden bir tanesi diyebiliriz Anadolu Kavağı için. Son bir yılınızı ben biraz merak ediyorum, açık konuşmak gerekirse. İran sonrasında takım çalıştırmadınız bu sezon. Ve neler yaptınız? Hem siz hem bir ekibiniz var. Bu ekiple birlikte nasıl çalışmalar yürüttünüz? Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
7: Şimdi şöyle... Bizler profesyonel insanlarız. Her zaman bir kariyer planlamamız olur. Sonuçta hem Türkiye Ligi hem Avrupa'daki ligleri, bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. Bizler ne yaptık? Şu an

0: Sonuçta hem Türkiye Ligi hem Avrupa'daki ligleri, bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. Bizler ne yaptık? Şu an dünya futbolu nereye gidiyor? Takımlar ne yapıyor? Nasıl arada farklılıklar var? Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Her 2-3 haftada, ayda bir o ekibimle toplanıyorum. Bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Türkiye Ligi'ni, Avrupa Ligi'nde neler var, neler yok işte. Oyuncu profilleri, nerelere gidebilirsek hangi oyuncular bizimle olabilir gibi oyuncular tespit ediyoruz. Sonuçta bizler tabii ki çalışmak isteyen profesyonel insanlarız. Ama bizimle dediğim gibi aynı hedefler doğrultusunda aynı yerde birleşebileceğimiz, başarılı olabileceğimiz kulüpler olduğu zaman hem yurt içinde hem yurt dışında tabii ki çalışmayı düşünüyoruz biz de. Onun için bu arayı bu şekilde değerlendirdik ve şu anda bugün belki işsiziz ama yarın ne olacağı belli
1: Aynen
0: olmaz.
1: öyle. Ben aslında güncel durumunuzu da sormak istiyorum. Şimdi malum artık transfer dönemi yavaş yavaş hareketlenecek. Nasıl futbolcular için hareketleniyorsa teknik adamlar için de hareketlenecek. Sizin güncel olarak görüştüğünüz bir kulüp var mı? Birinci bunu soracağım. İkinci, gelecek planınız. Yani işte İsmail Hoca'nın başka bir ülkede bir çalışma planı var. Yoksa Süper Lig mi? Yani geleceğe dair, özellikle gelecek sezona dair kısa vadeli diyelim. Planlarınız neler? Onları merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle, yurt dışından iki tane teklif aldım. Biri Avrupa'dan, biri Arap Yarımadası'ndan. Şu anda süreç devam ediyor ama kesin bir şey yok. Yani iki tane kulüpten teklif
1: İlgi
0: aldık
1: var.
0: yani şu anda. Evet, ilgi var diyelim.
1: Bu süreçte Süper Lig'i takip edebildiniz mi? Ben onu sorayım önce.
0: Tabii ki takip ediyorum. Şu anda Türkiye Ligi'nde mesela geçen yılın baktığınız zaman aynısı gibi. Türkiye Süper Ligi'nde çok fazla bir değişiklik yok.
1: Evet.
0: Zirvede 3-4 tane takım, bir de aşağıdakiler diye ikiye ayırabiliriz bunu. Bu da neyle alakalı bir şey? Bütçeyle alakalı. Bütçesi iyi olan takımlar kadrosu daha güçlü oluyor. Daha kaliteli, daha yaratıcı oyuncular kadrolarında bulundurabiliyorlar, transfer edebiliyorlar. Ama bütçeleri iyi olmayan, biraz daha zayıf olan kulüplerse orta halli, ligde başarılı olmaya çalışıyorlar. Bence bu ligdeki adaletsizliği
1: Bütçesel olarak.
0: bütçesel olarak ortaya koyuyor. Yani aşağıdaki takımların bütçeleri biraz daha kuvvetli olsa bence ligin kalitesi artacak.
1: Daha
0: Lig
1: rekabetçi
0: daha
1: olur.
0: rekabetçi olacak. Dediğim gibi yani burada bu ekonomik gücü elinde bulunduran takımların diğer takımlara göre tabii ki daha fazla şansının olduğunu düşünüyorum ben.
1: Şampiyonluk yarışıyla alakalı mücadeleyi de, yani bütçesi yüksek takımları soracağım hocam. Neler düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın şampiyonluğu da sonuçlandı. Fenerbahçe çok fırsat geçmesine rağmen eline sürpriz puan kayıpları yaşadı. Bir ara Trabzonspor acaba olabilir miyim dedi. Sonra Galatasaray maçından sonra onlar çok keskin bir düşüş yaşadılar. Bu üç takımla ilgili de böyle bir kısa bir değerlendirme alabilir miyim?
0: Fatih Tekke Trabzon'da bu sene çok iyi işler çıkardı bana göre. Yani Türkiye Ligi'ne baktığınız zaman yani yeni nesil antrenörler var. Onlar da iyi futbol oynatmaya çalışıyorlar. Avrupa futbolunu yakından takip ediyorlar. Göztepe, bir Başakşehir, bir Samsunspor. Yani bunlara ilaveten
1: Kocaeli belki.
0: Kocaeli, biraz Emre Belözoğlu zor şartlar altında bir takım aldı ama bir şeyler yapmak istiyor. Onu da görebiliyorum. Sonuçta sevindirici olan tarafı da bu tarafı. Yani yeni nesil antrenörlerimizin Avrupa'daki dünya futbolunu öncülüğünde giden futbolu takip ediyorlar ve onlar da ellerinden geleni, hatta bunlara İlhan Palut da sayabiliriz, Konyaspor'un hocası, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Hocam Süper Lig değerlendirmesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a çok fazla değinmedin. Bunları ayrıca bir daha soru olarak sorma ihtiyacı hissettim. Yani onlar tabii kategori olarak çok farklı. Maaş bütçeleri, yaptıkları transferler. Bu ikili rekabeti nasıl değerlendireceksin?
0: Gerçeği konuşmak gerekirse Türkiye'nin en büyük iki bütçeli takımı Fenerbahçe, Galatasaray. Şimdi bu iki takım arasında son zamanlarda, son yıllarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Beşiktaş bu işe ve Trabzon sarılmak istiyor. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra ikisi baş başa kalıyor. Benim dönemimde de öyleydi, benden sonra da öyle. Bu devam ediyor şu anda. Diğerlerine baktığınız zaman diğer takımlara ne ekonomik olarak, ne kadro derinliği olarak, ne kadro kalitesi olarak yetişemiyor yani. Yetişemediği için de çok fazla da bu iki

0: takımı ve diğerlerinin arasındaki fark oluştuğu için konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Hocam, yeni nesil teknik adamlar derken dünya futboluna entegre olmaktan da bahsettiniz. Ben biraz oraya da girmek istiyorum. Sizin dünya futbolunun geldiği noktaya ve gidebileceği noktaya dair önemli fikirleriniz olduğunu da biliyorum. Zaman zaman sizinle sohbet ettiğim için. Biraz son 10 yılda farklı noktaya giden bir futbol var, özellikle Avrupa'da. Biraz bu değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Yani dünya futbolu nereye gidiyor?
0: Şimdi dünya futbolu baktığınız zaman, yani her geçen gün üstüne bir şeyler ilave ederek oyunun akışkanlığı hızlanıyor. Hibrit futbol dünyaya şu anda çok fazla yayılıyor, çok fazla ön planda tutuluyor. Bilim çok hızlı ilerliyor. Data analizi, istatistik ve yapay zekalı önderliğinde dünya futbolu şu anda dediğim gibi oyun içerisinde akışkanlık, savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişler, zamanlar çok önemli bir hal aldı. Ön alan baskısı, zaten onu konuşmaya bile gerek yok. Oyuncuların oyun içerisindeki pozisyondan ziyade daha fazla böyle asimetrik bir oyun anlayışı hakim oldu. Yani ne demek bu? Oyuncular oyun içerisinde daha fazla rol almaya başladı. Kendi mevkisinin dışında herkes her şeyi yapabilir hale geldi. Ve çok karmaşık gibi görünen ama çok daha böyle bilinçli, bunu yapabilen, uygulayabilen takımlar rakiplerine daha fazla üstünlük sağlamaya başladılar. Bence dünya futboluna artık biz de bu taraftan bakmalıyız. Eskiden neydi? Sistemler var, pozisyonlar var. Herkes kendi pozisyonlarını oynayabiliyordu. Ama bugün baktığınız zaman oyun içerisinde çok fazla değişkenlik var.
1: Sağ bek orta çizgiyi geçmezdi hocam sizin zamanınızda.
0: Şimdi onlar da çok geride kaldı. Evet. Yani bugün sağ beke baktığınız zaman 10 numara pozisyonuna girebiliyor. Orta saha gibi oynayabiliyor. İlle ki sağ bek sağ kanattan gidecek diye bir şey yok. İçten de gidiyor. Mesela buna bir örnek, son milli maçta Ferdi içten gitti. Attığı golle 1-0 maçı kazandık. Bu da bunlara bir örnektir. Onun için biz işin bu taraflarına bakmamız lazım. Geriden oyun kurmaya gelince, mesela oyun içerisinde hiç ummadığınız anda bir baskı yiyorsunuz. O baskıyı kırmanız için buna hazırlıklı olmanız lazım. Artık kaleciyi kullanımı var. Kaleci bugün dünya futbolunda, modern futbolda, pozitif futbolda 11. bir oyuncu olarak sadece eli değil, aklını kullanan, teknik becerisini kullanabilen, ayaklarını kullanan kaleciler ön planda. O kaleciyi de artık bütün bu pozitif futbolda oyun içerisine katmaya çalışıyor bütün takımlar. Bunun bir evre sonrası var. Göreceksiniz, artık kaleciler kalede değil, daha çok önde oynayabilen, kaleyi boş bırakarak futbol oynamaya çalışan takımlar var. Şu an bunun denemelerini Avrupa'da yapıyorlar. Avrupa'da kaosu kendileri yaratıyorlar. Bunu hemen fırsata çevirmek için. Türkiye'de gelen takımlar ve maçlarda zaman zaman oyun içerisinde bireysel olarak bazı oyuncuların kendi kendilerine kaos yarattıklarını görüyorsunuz. Onun için bu da rakip takımlar için bir fırsat oluyor.
1: Kaos derken hocam, yani Avrupa'da çok kaos deyince bizim aklımıza hani işte böyle oyuncuların saha içinde birbiriyle didişmesi, işte oyunu soğutması, hakemle oynaması vesaire gibi şeyler aklımıza geliyor. Hani Avrupa ile Türkiye'yi ayıran nokta bu mu? Ondan mı bahsediyorsunuz? Yani biraz daha somutlaştırabilir misiniz o kısmı?
0: Şimdi şöyle, Türkiye'de kaos denildiği zaman bireysel olarak bazı oyuncular kendi görevlerinin dışına çıkabiliyorlar. Sinirleniyor veya bir şey yapmak istiyor veya yerini kaybediyor. Bir kaosun içine giriyor bireysel olarak. Ne oluyor? O zaman siz daha iyi takımlara karşı o anda pozisyon vermiş oluyorsunuz veya bir boşluk vermiş
1: oluyorsunuz. Dengenizi kaybediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ama Avrupa'daki takımlar kaosu kendileri yaratıyorlar. Yüksek enerjileriyle, topu ellerine geçirdikleri zaman oynadıkları futbolla, size karşı yaptıkları baskıyla, mesela bunu kendileri yaratıyorlar. Örnek verebilirim bununla ilgili.
1: Mesela?
0: Galatasaray'ın Liverpool'daki ikinci maçı. Kaosu kendileri yarattı.
1: Liverpool yarattı.
0: Ne oldu maç?
1: Sonu çok kötü bitti Galatasaray.
0: Sonu çok kötü bitti. Neden? Çünkü buradakinin tam tersini yaptı Liverpool orada. Sert oynadı. Burada çok yumuşaklardı. Bunu keşfettiler. Ne yaptılar? Biz bu takıma karşı burada çok sert oynamalıyız. Yakın oynamalıyız. Ve her yerde motomat bu baskıları yapmalıyız dediler. Ve yaptılar. Galatasaray'a nefes aldırmadılar orada. Galatasaray şaşırdı. Burada Liverpool şaşırdı. Orada Galatasaray şaşırdı.
1: Hocam, diğer terimde asimetrik futbol. Şimdi ben dışarıdan bir göz olarak, sonuçta ben bir teknik adam değilim. Tamam, hani futbol muhabiriyim ama teknik adam değilim. İnsanların da anlaması açısından soruyorum. Yani şöyle mi? Birkaç mevkide görev yapabilen bir futbolcudan mı bahsediyoruz asimetrik futbol derken, ya da oyuncuların kendi mevkisinin dışında

0: Başka mevkilerde de oynamasından bahsediyoruz. Bunları biraz açabilir misiniz?
1: Bir oyuncu kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynayabilen, aynı zamanda oyun içerisinde hücumdan savunmaya, savunmadan hücuma geçiş. Mesela biz hücuma çıktık, topu kaptırdık. Orada bir anda bizim felsefemiz, zaten olmazsa olmamız, önde baskı, ön alan baskısı, topu bir an önce tekrar kazanmak. Ama orada bizim sağ bekimiz öne çıktıysa o baskıyı orada yapacak. Tekrar ben geriye geleyim. Ona o öyle bir şey yok. Kim orada toplu oyuncu en yakınsa o baskıyı yapacak. Sağ bekimiz boş. O ne olacak? En yakın oyuncu kim? Orta saha. Tak onun yerini, orta sahadaki bir oyuncu onun yerini kapatacak. İşte bu asimetrik futbol. Anlatabiliyor muyum? Yani kalıplaşmış, herkesin yerde kendi mevkisine çakılı değil. Herkes nerede oynayabiliyorsa o an herkes o görevi yapabilmeli.
0: Bir zincir gibi. Herkes birbirinin görevini yapabileceği
1: aynen.
0: Bir oyundan
1: bunların zaten çalışmaların antrenmanlarını biz yaptırıyoruz onlara. Hem teorik olarak hem sahada pratik olarak. Bunları bildikleri şeyler istiyoruz biz. Ben bilmediği şeyi oyuncumdan istemem ki. Önce ona göstereceğim, anlatacağım, çalıştıracağım. Bunu ona ezberleteceğim. Sonra da ondan bunu isteyeceğim. Biz böyle çalıştık hep. Böyle çalışıyoruz yani.
0: Hocam, dünya futbolu demişken tabii ki Haziran ortasında başlayacak olan bir Dünya Kupası da var. A milli takımımız da katılıyor. Çok değerli oyuncularımız var. Arda'mız, Kenan Yıldız'ımız, işte Ferdi Kadıoğlu, diğer bütün oyuncularımız hepsi birer pırlanta. Çok iyi bir takımımız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Siz bir teknik adam olarak hem tabii ki milli duygularla o maçları izleyeceğiz hepimiz ama Dünya Kupası'ndaki şansımızı bir değerlendirir misiniz?
1: Öncelikle Dünya Kupası'na katıldığımız için Montella'yı, ekibini, futbolcu kardeşlerimi, personeli, federasyon başkanımı, hepsini tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Yani büyük bir iş yaptılar. Onlar bizim gururumuz. Ben Dünya Kupası'nda da milli takımımızın çok başarılı olacağına inanıyorum. Onlara şimdiden buradan canı gönülden başarılar diliyorum. Baktığınız zaman da 6-7 tane milli takımda benim de oyuncum var. Beraber çalıştığım. Onlara da ve bütün milli takım oyuncularına da şimdiden buradan başarılar diliyorum. Her şey gönüllerine göre olsun.
2: Teknik direktör İsmail Kartal Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
0: Dünya futbolunu konuştuk, Türkiye futbolunu konuştuk, Süper Lig'i konuştuk. Ama açık konuşalım, şu anda özellikle Fenerbahçelilerin gündemi, bir numaralı gündemi seçim. Biraz yavaş yavaş buraya girmek istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe eski başkanı, 20 yıllık başkanı Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Ve Ali Koç döneminin yöneticilerinden Sayın Hakan Safi, o da çok değerli bir Fenerbahçeli, o da adaylığını açıkladı. Ve iki adaylı bir seçime gidiyor Fenerbahçe. 6-7 Haziran tarihinde kongre yapılacak. Birincisi kongre ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe'nin sürekli bir seçim sürecine girmesi, her yıl seçim atmosferine girmesi konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum ve genel olarak bir değerlendirme isteyeceğim seçimle alakalı.
1: Öncelikle şunu söylemeliyim. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman çok acılar çekti, çok zorluklar yaşadı. Tarih boyunca baktığınız zaman hep buralardan bu kadar zorluklar, acılar yaşamasına rağmen güzel bir şekilde ayağa kalkmasını bildi. Ama dediğim gibi burası Fenerbahçe. En zorlu günlerde bile tekrar camia olarak dimdik ayakta kalabildi. Benim dönemlerimde, benden önce, benden sonra baktığınız zaman hakikaten çok zor durumlarda, zor günlerden geç. 3 Temmuz sürecini yaşadı bu camia. Bu 3 Temmuz süreci özellikle unutulmamalıdır, unutturulmamalıdır bence. Fenerbahçe çok güçlü ve derin kolektif bir bilince sahip bir camiadır, bir takımdır. Bunun için her zaman bu zorlukların üstesinden gelmiş ve ayağa kalkmasını bilmiştir. Seçime gelirsek, şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. İki başkanım da Fenerbahçe için ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Hangisi kazanırsa kazansın, yine söylüyorum, Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler edeceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun diyorum ben.
0: Hocam, seçim süreciyle alakalı aslında çok merak edilen bir diğer konu sizin durumunuz. Şimdi evet, size çok büyük saygı duyuyorum, çok büyük saygı duyduğum bir insansınız. Ama bununla birlikte bu gazeteciliği de yapmam lazım. Yani İsmail Kartal, siz de mutlaka görüyorsunuzdur. Sosyal medyada ismi çok anılan, işte kardeşim ne uğraşıyorsunuz, işte iki sene önceki Mourinho'yu getirdiniz, gördünüz, getirin bu adamı top oynatsın diyor insanlar sosyal medyada. Ben direkt soracağım, hiç araya şey koymadan, sizin Hakan Safi'nin teknik direktörü olduğunuz söyleniyor. Bir iddia, bu bir iddia. Bu iddiayı benim

0: Muhatabına size sormam şart. Hakan Safi adaylık sürecinde sizi aradı mı? Herhangi bir temasınız oldu mu? Teknik direktörlük konusunda bir görüşmeniz oldu mu? Bir teklif gelirse ne düşünürsünüz?
1: Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey başkan adayımızdan bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım. Uzaktan birbirimizi tanıyoruz. Camianın insanlarıyız ama dediğim gibi hiçbir merhabalığımız bile yok kendisiyle. Herhangi bir teklif kimseden almadım.
0: Şimdi benim açık konuşayım. Yani Mourinho dönemiyle alakalı falan bunlara çok girmek istemiyorum da. Bazı tespitlerim var ve size de bunları soru olarak da yöneltmek istemiyorum. Çünkü size zamanında çok konuştunuz, çok anlattınız bu konuları. Şimdi İsmail Kartal gelsin diyenler var. Bir kesim de işte 3 kere geldi, ikinci oldu. Dördüncüye niye geliyor gibi söylenmiyor.

0: yaptı. Hatta o dönem sezon sonunda konuştuğumuzda hocayla, hocam dedim 4 hafta daha olsa ligde şampiyon olacaktınız dedim ki aldığı noktayla getirdiği nokta. İşte deniyor ki o dönem üzerinde baskı yoktu, o yüzden başarılı oldu. Üçüncü dönemde üzerinizde baskı da vardı hocam. Yine garip garip olaylar yaşandı. Trabzon'da ilginç olaylar yaşandı. Efendim bir kupadan çekilme durumu yaşandı. Bir sürü olay yaşandı. Ve buna rağmen 99 gol, 99 puan. Biliyorum bu konuda çok yorum yapmak istemediğinizi. Yani bunu size soru olarak da yöneltmek istemiyorum ama bu videoda bir yorum olarak ben bunu eklemek istedim. Sizin bu konuya dair söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Yoksa da saygı duyarım. Ben
1: Şimdi,
0: artık sıkıldım kardeşim bunları konuşmaktan derseniz de saygı duyarım.
1: ya şimdi şöyle, yani 3 sefer geldi, kupası yok. Bir kere benim bir tane kupam var.
0: Süper Kupa 2014.
1: Galatasaray'ı yendik,
0: Evet.
1: Süper Kupayı kazandık. Bir kere
0: Aynen.
1: insanlar bilmeyenler varsa bunu bir bilsin bir kere. İkincisi, ilk geldiğim sene oradan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü orada hakkını vermem gereken kardeşlerimiz var.
0: Ha.
1: Biz kurşunlandığımız sene 3 Temmuz süreci devam ediyordu. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım hapisten çıkmıştı. Çok zor günlerdi. Kulübün ekonomik sıkıntılarımız vardı. Biz hep beraber olduk. O günlerde takım kaptanı Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Gökhan, diğer arkadaşlar dahi hepsi takıma çok büyük destek verdi. Hepsi bana yardımcı oldular, saygı gösterdiler. Hep birlikte biz o takımı her şeye rağmen son ana kadar, son maça kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. O seneyi de şimdi öyle şeyler yaşandı ki burada tek tek anlatsam birçok Fenerbahçeli çok şaşırır. Ya bunlar nasıl oldu? Biz unuttuk falan derler. Nasıl şampiyonluğumuz elimizden alındığını, kaçtığını ben biliyorum, çok net biliyorum. O günkü şartlarda hiç onlara girmeyeceğim. Sayın Kaptanımız Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül, diğer arkadaş Caner Erkin aklıma geldikçe söyleyeyim. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. O günlerde birlik beraberlik içerisinde bu takıma sahip çıktık. Bu takımı taraftarlarımıza karşı mahcup olmadan aslan gibi sezon sonunda geldik. Her ne kadar ne olursa olsun şampiyonumuzun elimizden alındığını o dönemde bilenler çok iyi biliyor. Biz o takımla 74 puan topladık. Bugün orada emeğe geçen bütün yerli yabancı oyuncu kardeşlerime, bana ve takıma destek olmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
0: 2023-24 sezonuyla alakalı hocam yine ben yoruma gireceğim, kusura bakmayın. Hocam ben muhabirdim, biraz yorumcu oldum ya, şimdi çenem düştü, kusura bakmayın. Siz de
1: Estağfurullah,
0: beni idare edin.
1: estağfurullah.
0: Çok fazla şey söylendi. Oyuncularla ilişkileri şöyle böyle, efendim şampiyonluk yarışında İsmail Hoca'nın ekibinin yetersizliği gibi böyle son derece bilgiden uzak yorumlar yapıldı. Ama ligin son haftalarında açık konuşayım. O oyuncuların sağ ortasında sizin toplamalarınız vardı hocam, meşhur. Oradaki o birlikteliği insanlar biraz görüntü gibi algıladılar ama o gerçekten duygusu olan bir birliktelikti. Ve oyuncu grubuyla da ligi ikinci tamamlamış olmanıza rağmen nasıl bir ilişki içerisinde olduğunuzu ben bizzat şahit olduğum için bunu da yine kendi yorumum olarak, İsmail Hoca bu tip konularda çok deşmek istemiyor. İşte ben şu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi, bu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi demek istemiyor. Haklı olarak. Çünkü çok fazla saldırıya uğradı bu noktada. O takımın ruhunun ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum hocam. 2023-24 İstanbulspor maçında 6-0 biten İstanbulspor maçında tüm tribünlerin alkışladığı, siz de dahil olmak üzere tüm futbolcuları alkışladığı ve zannediyorum 40 binden fazla taraftar vardı o gün ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali mucizeydi. Yani Galatasaray'ın yenilmesi gerekiyordu vesaire. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sonrasında Fenerbahçe'nin sezonları nasıl kapattığında, evet yine Fenerbahçe ikinci oldu ama ikinci olmak var, ikinci olmak var diyorum. Yine ben soru olarak yöneltmedim bunları. Ama hocam yine bu kısma bir şey eklemek isterseniz.
1: O seneki takımda oyuncuların mesela karakterli olması, çok iyi profesyonel bilinçli olmaları, özellikle Dzeko Tadic'in, arkadaş gibiydim ben onlarla. Yani çok net konuşuyordum. Onlar da benden konuşuyordu. Aramızda çok iyi bir diyalog vardı, bir iletişim vardı. Benim kapım bütün oyunculara açıktır.
0: Onlar da çok net konuşuyordu derken, mesela sizi eleştirdikleri
2: Reklam.
0: zaman da yüzüne

sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Kendi rental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hanımlar, beyler, herkese günaydın, günaydın, günaydın. 5 dakika böyle gecikmeli olarak programa girdik ama herkese selamlar, sevgiler. Yanı başında bizleri duyan, trafikte belki de, evet yani çoktan yola çıkanlar oldu ama belki şu an yeni çıkanlar vardır, evinde son hazırlıkları yapan vardır ya da erkenden işinin başına geçenler vardır. Herkese kocaman günaydın diyoruz. Bugün günlerden arefe, takvimler bayramın kapıda olduğunu bize yavaş yavaş fısıldıyor. Biz de radyomuzun başındayız, tam da olmamız gereken yerdeyiz, sizin yanınızdayız. İçimizde de böyle tatlı bir telaş var, yüzümüzde o bayramın getirdiği güzel bir tebessüm var. Telefonumuzun başında da Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamız var. Hocam, size de günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. Sevgiler, saygılar sunuyorum herkese.
2: Teşekkür ederim hocam. Sabahın ilk ışıklarında, bayram önünde bizle de beraber olduğunuz için ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü bu dönemde insanlar çeşitli tatil planları yapar, ailesiyle vakit geçirmek ister ama sizler bizi kırmadınız, bağlandınız. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah.
2: Hocam direkt şeyle başlayalım. Gündem yoğun. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı dün akşam. Biliyorum siz kişiler hakkında konuşmuyorsunuz ama Türkiye'de başkan profili nasıl olmalı Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu'na göre?
3: Evet, bence başkanlar her şeyin üstünde olmalı. Tabii bu üstünde olmalı derken de dokunulmaz anlamında söylemiyorum. Ama bir algoritma veyahut da bir yürütme kurulu varsa bunun da lideri başkan olmalı. Ama bu başkan tek başına karar vermemeli. Aynı bütün her şeyde olduğu gibi danışma kurulları olmalı. Birilerine danışmalı ve onlarla beraber ortak karar vermeli. Bir de Türkiye'de maalesef en çok parası olan başkan oluyor. Yani en çok futboldan anlayan değil, en çok parası olan başkan oluyor. Başkan olan da yanındaki arkadaşlarını çok zenginlerden seçmek zorunda kalıyor. Yani toplum giderek buraya doğru gidiyor. Bütün dünya buraya doğru gidiyor. Çünkü transfer ücretleri 20 milyonlardan başlıyor. Geçen de Okan'ı dinledim. Dedi ki Avrupa'dan bir futbolcu almak için en az 20, 30, 40, 60 uzattı. Milyon eurolar lazım dedi. Doğru. Giderek fiyat arttı ama biz yanlış yolda gidiyoruz. Biz transfer yapma yolunda değil, bunları yetiştirme yolunda gitmemiz lazım. Yani her zaman sistem ve yetiştiriciliği bir arada sürdürmek lazım. Arada sırada transferler yapmak lazım. Bu transferleri de nokta transferler yapıp gençken almak lazım. Bak, aslında şimdi herkesin karşı çıktığı bir şey var. Konudan konuya giriyorum ama başkan deyince bunlar açıklandı. Yani ortaya çıktı. Şimdi
2: ama hocam ben de sözünüzü kesiyorum, özür dileyerek. Yani kaliteli bir oyuncuyu da Türkiye'ye gelmeyi ikna etmek için Avrupa'da kazanacağı rakamın en az böyle 1,5-2 katını, bazen evet, daha fazlasını masaya koymanız gerekiyor.
3: Aynen öyle.
2: Yani bunu,
3: hatta onun daha fazlasını bile.
2: Ya buna yani medyada, bizim sektörde de hani böyle gayri resmi olarak Türkiye primi deniyor. O verilen ekstra
3: ben
2: rakam.
3: Ben onlara hiç katılmıyorum.
2: Katılmıyor
3: musunuz? Yani bunlar hep şeye benziyor. Zengin aile çocuğunun babasının parasını çarçur etmesine benziyor. Bunlar genellikle sistemi olmayan, parası çok olan ülkelerin yaptığı şeyler. Bakın, sistemi olan, parası yine çok olan ülkeler kendi sistemlerini kuruyor. 10 tane futbolcusunu aşağıdan çıkarıyor, bir Mbappe'yi transfer ediyor mesela. Gidiyor parayı ona veriyor. Veyahut da şimdi Galatasaray'ın mesela yetiştirdiği veya Fenerbahçe'nin yetiştirdiği çok önemli futbolculara 20 milyon euro veriyor. Biz de çok para verdi diyoruz. Değil mi? Arda Güler'e 20 milyon vermediler mi?
2: Tabii 22,
3: biz de çok sevinmedik mi?
2: 22 yani, galiba, evet.
3: Süper para verdi. Şimdi 90 milyon, 100 milyon versen vermiyorlar. Şimdi böyle olmak lazım. Yani bunun olmak için de senin düzenli adam yetiştiriyor olman lazım. Tek tük böyle aralardan çıkarıp satarsan, bakın başkanların hepsinin yük oluyor. Şu anda Fenerbahçe veya herhangi bir başkan kim olursa olsun. Yani şu anda gelirken dinledim, 90 milyon euro Fenerbahçe başkanı olan kişi hemen ödemesi gerekiyormuş. Ya bu paralar büyük paralar. Ya bunlara ne gerek var? Yani ben zaten Osimhen'in alınmasına da karşıydım, 75 milyon euroya. Ama çok iyi futbolcu çıktı, ayrı konu. Zaten öyleydi ama ben yine vermem. Şu anda olsa yine vermem. Ama şu anda bak 150 milyona satsınlar, 120 milyona, acayip mutlu olurum. Yani Türkiye'ye para girdisi lazım. Bir futbol takımının dönmesi için o futbol takımına veya spor kulübüne para girişi olması lazım. Ve bunun çarkın dönmesi lazım. Bu çarkın dönebilmesi için futbolcu yetiştirip bunu ihraç etmesi lazım. Yani bütün başkanların buna odaklanması lazım. Şimdi seyirciler başkanları çok gaza getiriyor tabiri caizse. Onlar da mecbur kalıyor seyirciye oynamaya. Ve çok böyle çilek transferler yaptık, şunları yaptık, bunları yaptık. Ya Fenerbahçe'nin şu ana kadar veya Galatasaray fark etmez, Beşiktaş'ın da hepsini koyabiliriz kefeye. Kaç milyon euroları boşa gitti? Kaç tane adam aldılar, kiralık verdiler? Kiralıklardan paraları alamadılar. Kaç tane adam buradan tazminat alıp gitti? Teknik direktörleri bunun içine koyarsanız. Bunlar hep sistemsizlikten oluyor. Her gelen başkanın yeni bir sistem koyması. Daha doğrusu başkan koymuyor sistemi. Bakın şu anda Beşiktaş da aynı hatayı yapıyor. Sergen Yalçın'ı yolladı veya Sergen Yalçın gitti. Yerine birisini bulmaya çalışıyor. O bulan kişi yeni futbolcular alacak ve yeniden dizayn olacak. Ya Beşiktaş bu sene ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Yani yaparsa Galatasaray ve Fenerbahçe çok kötü olması lazım. O zaman belki bir şey yaparsa yaptı diye. Yani mümkün değil. Gelecek futbolcular ve teknik direktörler ülkeyi tanıyacak. Ülke futbolunu tanıyacak. Onlara 2-3 yıl verirseniz zaman, gelen kim olursa olsun yeni bir sistem kurarsa o sistemde de o zaman başarı olur. Onun için başkanların işi çok zor Türkiye'de. Herkesin işinin zor olduğu gibi. Yani Türkiye'de çünkü bir sistem oturma işi zor. Sistemi ne zaman oturtursanız, bakın ben şunu şundan örnek vereyim. Türkiye'de sigara yasaklandı. Ve ben o zaman Çapa'ya da asistenim. Gidip geliyorum vapurla. Herkesini içiyor, kimse dinlemiyor. Bir gün bekçi koydular vapura. Bekçi geliyordu, diyordu ki arkadaş sigaranı söndür, içeceksen önce dışarıda iç lafı başladı, dışarıda için dedi. Sonra dışarıda da yasakladılar ve inanın buna herkes uydu, sonra bekçileri de kaldırdılar. Şimdi sistemi oturtursanız siz tıkır yürür.
2: Para cezası yüksek olmuştur belki hocam o zaman. Ben hatırlayamadım.
3: Yok, para cezasını yani tabii ki oldu. 180 lira diyelim o zamanki fiyatla. İyi paraydı ama hocam para cezası ikinci planda gider. Siz oraya istediğiniz kadar para cezası yazın. O bekçileri koymasaydınız oraya. O bekçiler de gelip demeseydi ki söndür kardeşim sigaranı. Kimse para cezasını kim yazacak diye zaten taktığı yok. Kim gelip beni denetleyecek diyor. Ama denetlediğiniz andan itibaren işler değişiyor. Bakın şu anda bir tane bekçiler dolaşmıyor. Ama yine de oralarda kimse sigara içmiyor. Yani alıştı. Yani sistem kuruldu. Şimdi bunu her şeyde deneyebiliriz. Yani ben şimdi anlaşılsın diye örnek verdim. Şimdi futbol kulüplerinde de altyapı yetiştirmeye. Bakın tam onu söyleyecektim. Araya başka laflar girdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok güzel yaptığı bir şey var. Diyor ki kardeşim şu kadar yabancı futbolcu alabilirsin. Bundan öteye artısı 23 yaşını geçmeyecek. Tamam ne güzel ya. Yani ne güzel bir sistem.

0: şu andaki kulüpler bundan yakınıyor olabilir. Ya ben şu anda Avrupa arasında, ya kardeşim sen de ya yetiştir, al. Veyahut da genç adam al. Bize şimdi Muhammed Salah'ı alalım mı tartışıyorlar. Muhammed Salah da 20 milyon eurolara çıkıyor. Sanki ona Avrupa'da bu parayı veren var. Türkiye'ye gelmesi için bunu verecek. Gelmesin kardeşim. Gelmesin. Muhammed Salah'ı seyretme. Abi 35 yaşında, 33 yaşında adam bize geleceğine. Al gördük bir sürü Türk futbolcu da geldi 33-35 yaşında. Yedeklerde oturuyor hepsi. Niye sen 23 yaşında, ya 23 yaşında adam gelmiyor. 18 yaşında bul o zaman onu. Ya işin ne kardeşim? Bak sen futbolcu yetiştiriyorsun. Senin işin bu. İşini doğru yapacaksın. İşini doğru yapmazsan verirsin 50 milyon, 100 milyon euro. Adamlar gelir, param boşa gider. O 50 milyon, 100 milyon euroyu futbolcu almamak için vereceksin ve o futbolcuları çok erken bulacaksın, onları yetiştireceksin. Hem çok ucuza mal olacak sana, hem de dünya starı adamlar senden gidecek. Ya biz bir Arda Güler niye yetiştiremiyoruz? Çünkü sistemimiz olmadığı için. Çünkü Arda Güler kendi yeteneğiyle buralara gittiği için. Veya herhangi bir başka birisini söyleyebilirsin, Kenan'ı söyleyebilirsin vesaire. Yani bizim sistemlerimizden yetişmiş çocuklar olması lazım. Bunların devamlı fabrika gibi olması lazım. O zaman ancak başkanlar rahat eder, o zaman başkanları konuşabiliriz. Başkan o zaman ne yapacağına karar verebilir veya der ki ya benim zaten 100 milyon euro'm var. Bununla ben iki tane çok kaliteli futbolcu alayım, monte edeyim. Nasıl olsa benim iki tane adama ihtiyacım var. Şimdi başkanla konuş veya herhangi bir yönetimiyle konuş. Ya en az 10 tane transfer listesi vardır, ben size söyleyeyim.
1: Var var. Ya aslında ya hocam vardır. Az önce bahsettiğiniz 10+4 kuralının kendisi sizin de söylediğiniz gibi kötü değil yani. Bizde biraz uygulanış biçimi ve kulüplerin bunu kullanma tarzı biraz sorunu. Normalde bunu federasyon yani ne kadar eleştirsek de 2 yıl önce dile getirdi. Ya dedi kademeli olarak düşüreceğiz, ama bizim kulüplerimiz ne yaptı? Dedi ki ya kardeşim bu kural değişir, biz transferimizi yapalım dedi. Bunu esnetti aslında. Yoksa sizin de söylediğiniz gibi 10+4 kuralı bence gayet güzel, ama kulüpler şu an bir sıkışıklık içinde. O önceden planlama yapmadığı için, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani yine bir plansızlık söz konusu.
0: Tabii kesinlikle. Bizim eskiden zamanımızda 3 tane yabancı oynuyordu. 3 yabancı oynuyordu. Futbol takımları yine de Avrupa'da başarılı oluyordu. Niye? Çünkü altyapıdan yetiştiriyorduk adamları. Ya bir Metin Ali Feyyazlar vardı. O tarafta Fenerbahçe'yi düşünün. Alparslanlar, Müjdatlar vesaire. Hepsi Cemil Turanlar. Ya bunlar altyapıdan yetişen insanlardı. Bunlar gerçek Fenerbahçeliydi, gerçek Beşiktaşlıydı. Sanlılar vesaire, daha eskiye gidersem. Ya bunlar hep altyapıdan yetişen çocuklardı. O Beşiktaş'ın altyapısında bir rahmetli hoca vardı. O bunların hepsini yetiştirdi. O gitti zaten. Beşiktaş'ın altyapısı bitti. Serpil Hamdi Tüzün vardı. O yetiştiriyordu ama şimdi kalmadı. Yani altyapıda adam, öyle bir düşünce de kalmadı. Belki ben bilmiyorum ama altyapıdan çıkanları görmüyorum. Altyapılar var ama orada futbolcu yetiştirme fabrikaları yok. Bu futbolcular hiçbir zaman, şöyle ben düşünmüyorum. Yani bakın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı düşünün. Beşiktaş yine bir iki tane çıktı. Onlar da yurt dışına transfer oldu. Ama altyapıdan şu adam çıktı ve bizde oynuyor denilen adam sayısı çok az yani. Çok çok az. Halbuki tam tersi. İskeleti onlardan oluşması lazım. Transferler bazı noktalara yapılması lazım. Bizde bakın 20 tane transfer, 20'si de yabancı. Bırakın ben 1. ligi seyrediyorum, Süper Lig'i geçin. 1. lig, 2. lig bakıyorum, hepsi yabancı. Ya bu çocuklar nerede yetişecek o zaman? Şimdi Çorum Spor 1. olmuş. Bakın kaç futbolcusu yabancı. Karşısında Erek Spor var. Bakın kaç futbolcusu yabancı. Ya bunlar da 1. lig, eskinin 2. ligleri. Buralara biz yabancı adam alırsak biz nasıl adam yetiştireceğiz?
1: Vallahi hocam yani Serpil Hamdi Tüzün, Hamdi hocamıza iyi parmak bastınız. Söylediğiniz gibi böyle 15 yıl gibi, 20 yıl gibi uzun süren, yani uzun süre Beşiktaş şampiyon olamamıştı. O zaman böyle mahalle sahalarından isimsiz isim gençleri getiriyordu. Evet. Ve gerçekten yani A takım hocasına böyle altın tepsiyle sunuyordu. Hatta hani o Metin Ali Feyyazların falan, sadece Beşiktaş'la değil bu arada, yani milli takım içinde emeği geçen büyük hoca aslında, zaman zaman yad etmemiz lazım. Hatırlattığınız için de tekrar teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Şimdi ben mesela İstanbul Gol Kralı olmuştum o yıllarda, daha 15-17 yaş grubunda oynuyordum ve İstanbul şampiyonu olmuştuk biz. Türkiye şampiyonasına gittiğimde genç milli takım beni seyretmeye gelmişti ve ben oradan

0: dönmez hemen Beşiktaş'tan altyapıdan transfer teklifi gelmişti bana. Beşiktaş'a seni istiyorlar. Ya nereden seyrettiniz beni? Nereden biliyorsunuz? Yani bu araştırıyorlardı. Tabii ben ondan sonra tıp fakültesini kazanınca futbol hayatımız bitti. Ama işte bu futbol devam etseydi belki de Beşiktaş'ta devam edecektim. Çünkü onlar çağırıyor. Fenerbahçe'de bizim organik bağlarımız vardı o zaman, o yıllarda. Fenerbahçe'ye gidebiliyordum zaten ama Fenerbahçe'ye gidince kimse gitmek istemiyordu ki. Çünkü altyapıdan yukarı çıkarmıyorlardı kimseyi. Hemen kiralık satıyorlardı. Ya böyle olmaması lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hala şimdi böyle devam ediyor gibi düşünüyorum. Çünkü altyapıdan çıkanlar yok. Ya ben Türkiye'ye sistem değişikliği, başkan değişikliği değil, sistem değişikliğinden yanayım. Başkan kim gelirse gelsin, şu anda sistem değişmediği müddetçe o başkan gider, öbürü gelir, o yönetici gider, öbürü gelir, o teknik direktör gider, öbürü gelir. Bu her gelen teknik direktörle sistem değişir. Her gelen teknik direktörle 10 tane, 20 tane futbolcu transfer edilir. Hepsine boş yere paralar verilir, tazminatlar ödenir. Ya yazık artık, bunları bırakalım. Bırakalım artık, bir gerçek yaşama dönelim ve ayaklarımız yere bassın. Yazık günah ya, bu Fenerbahçe 90 milyon euro az para değil bunlar. Başkan gelir gelmez 90 milyon euro borç da gelecekmiş, onu ödeyecekmiş. Yazık, ben üzülüyorum yani.
1: Evet tabii hocam, yani kulüplerimizde durum bu haldeyken bir de diğer taraftan FIFA Dünya Kupası var. Geçenlerde Bonucci'de TRT World'de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güçlü kadrosundan bahsetti. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymişti. İşte Montella'yı tanıdığını, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun yetenekli oyuncular olduğunu söyledi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Dünya Kupası'nda İran'ı İtalya ile değiştirmesi için FIFA'ya talepte bulunduğunu açık olarak söyledi. Bunu dedi ki, yani ben dedi İtalya'nın İran'ın yerine Dünya Kupası'na alınmasını önerdiğimi doğruluyorum dedi. Bu da ilginç açıklamalar oldu. Farklı farklı açıklamalar yapıyor. Daha sonra da İran'ın burada olmasını isterim dedi. Ne yaparız size göre Dünya Kupası'nda Türkiye milli takım
0: yani
1: olarak?
0: Dünya Kupası'nda bence Türkiye'nin gidebileceği en iyi kadro. Yıllardır bir 2002'de gittiğimiz kadro da fena değildi. O kadroyla başarıya ulaştık. Zaten orada bir hile olmasaydı bir futbolcu Brezilyalı numara çekti ve penaltıdan attılar. Öyle bir şey olmasaydı belki de biz şampiyonluk maçını oynayacaktık. Yani iyi bir kadroyla iyi bir şeyler yaptık o yıllarda. Ben bu kadroyla da bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hepsi çok iyi çocuklar. Ve en önemlisi de devamlı beraber oynuyorlar. Mesela milli takım kadrosu 3-5 değişiyor ama devamlı beraber oynuyorlar. Bu kadroyu koruyabilirsek, bu gençleri çok iyi monte ediyoruz. Montella da iyi bir teknik direktör bence. Ondan da vazgeçmezsek, Montella bu Dünya Kupası'nda bize verir vermez ama bence başarılı bir yerlere getirecek. Ama bir dahaki turnuvalarda çok daha başarılı oluruz. Çünkü yeni yeni aldığı çocuklar da parlayan çocuklar. Ben umutluyum bu Dünya Kupası'nda. Bizim gençlerden umutluyum. Hepsi çok pırıl pırıl insanlar. Hepsi olayın farkında ve kendilerini oraya göre yetiştiriyorlar. İnşallah başarılı olacağız orada.
1: Evet, bu herhalde klasik yorum var ya hocam, hani Dünya Kupası'ndayız ama bir forvetimiz yok. İşte Burak Yılmaz'dan sonra forvet kalmadı eleştirileri var. Bilmiyorum, katılıyor musunuz buna? Ben katılmıyorum. Yani Montella'nın bir oyun anlayışının olduğunu düşünüyorum ama siz bir santrafor olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz takımda?
0: Şimdi şöyle, bunu hep tartıştılar. Evet, ama biz Montella'nın bu oyunda buralara kadar geldik. Demek ki santraforsuz da oluyor. Herkes gol atabiliyor. Ama biz alışmışız bir santraforla oynamaya. Ben de alışıyorum. Mesela ben de bir güvet santrafor olursa sanki işlerim daha iyi gidecekmiş gibi geliyor bana da. Özellikle Avrupa'da yetişen genç kardeşlerimiz var. Onlar kendi ülkelerinde de ciddi goller atıyor. Bunlar hani adı santrafor olup hadi sen çocuğum at gibi değil de zaten o sistem, bak Montella sistem kuruyor. O sistemin içine Montella monte edeceği bir futbolcuyu bulursa zaten, ki bence onu araştırıyor, o onu vazgeçilmez kılacak yine. Ama Türkiye'de şu anda ne kadar eleştirirsek eleştirelim, biz bu futbola alışık değiliz. Çünkü biz santraforlu futbola alışığız. Ama Montella buralara kadar geldi bununla. Onun için bu adamın hakkında yememek lazım. Sabretmek lazım. Bize alışık olmadığınızdan bize ters geliyor. Ben de mesela bir teknik direktör olsam muhakkak bir santrafor ararım. Yani eskilerin güçlü santraforları gibi golcü birisini ararım ama futbol değişiyor artık. Her bir uç elemanının, hatta bırakın onun bekim bile, gol atması bekleniyor artık. Asist yapması bekleniyor, değil mi?
1: Tabii.
0: Özür diliyorum. O yüzden Montelli'ye sabretmek lazım. Montelli'ye bırakmak lazım. Bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyor olabilir. Ama bulduğu ve getirdiği futbolcular da golcü futbolcular aslında. Yeni yeni takıma çağırdığı futbolcular hepsi golcü futbolcular. Tahmin ediyorum onlardan birinde santrafor oynatır. O zaman da biz golleri görmeye alışık oluruz. Ama öyle veya böyle ben Montelli'yi kutluyorum. Ekibi kutluyorum. Bütün ekibi. Dünya Kupası'na bizi götürdü. Nerelerden alıp onları unutmamak lazım. Biz çabuk unutuyoruz. Çok kötü pozisyonlardan bizi alıp hiç umutsuz zamanlarda hiç yenemediğimiz takımları yenip buraya kadar geldik. Onun için de bir de başarıyı alkışlamak lazım ya. Yani adam başarılı oldu, alkışlamak lazım, helal olsun demek lazım. Bak demek ki o başka bir yöntemi de var bu işin demek lazım. İnşallah burada da başarılı olur. Tabii biz gönlümüz Ay Yıldız'la beraber, kalbimiz onunla beraber çarpıyor. Gece 1'de de olsa kalkıp maçını seyredeceğiz yani. İnşallah.
1: 4-5-6 da hocam.
0: Şafak operasyonu. Zaten kalkıyoruz hocam. Benim kalkış saatim 4 zaten.
1: Doğru, siz öylesiniz. Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamızla beraber olduk hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
0: Can'cığım ben de memnun oldum. Ben çok teşekkür ediyorum bağladığınız için. Herkese de hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Dikkat edin kendiniz hocam. İyi bayramlar.
0: Hoşçakalın.
1: Evet, Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamızla beraber olduk. Evet, Profesör Doktor ama eski dönemlerde futbolda oynuyordu kendisi. Altyapılarda tabii eğitim hayatı sebebiyle o futbolunu da bırakıp eğitime geçme kararı almış. Eskiler böyleydi tabii. Yani ne işin var? Oku, adam ol derlerdi. Şimdi de sanki biraz tam tersi. Herkes çocuğunu futbolcu yapmaya çalışıyor. Farklı noktalarda kısa yoldan para kazanma derdine düştük. Montella konusunda gerçekten de yani hocam haklı, bir şekilde bir formül buldu. Yani takıntılı bir adam değil. Aksine elindekilerden en iyi verimi almayı başaran bir adam. Ben çok da böyle keyfinden de santraforsuz oynadığını düşünmüyorum. Bir çözüm buldu milli takım için ve onunla da devam ediyor. Yani aynı formasyonda üçlüye geçiyor, beşliye geçiyor. Ne bileyim, dönüşlerde beklerle oyun kuruyor. Bazen kanat merkez değişimleri gibi farklı farklı şeyler izliyoruz maçlarda. Bence tam bir şampiyon takım hocası Montella, burada da iyi işler yapacağına inanıyorum. Zaman zaman eleştiriliyor kendisi, işte Galatasaraylısı Kaan'ın, Fenerbahçelisi Çağlar'ın, Oğuz'un seçilmesini eleştiriliyor. İşte bununla birlikte İrfan'ın, Salih'in, Mert'in, Ersin'in, ya hocam tamam da hani ne alaka diye bir şarkı çıktı ya son dönemde. Instagram'da da çok fazla görüyoruz. Bunu dile getiriyorlar ama vardır bir bildiği diyoruz Montella hocamızın. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Az sonra reklama da gideceğim ama birkaç da haber verelim sizlere. Beşiktaş'tan Nuno Espirito Santo hamlesi geldi, biliyorsunuz. Teknik direktör arayışlarını sürdürüyor Beşiktaş. West Ham United'ı çalıştıran ve küme düşüren, bu detayı da vereyim de belki yani bilmeyenler vardır, Nuno Espirito Santo'nun peşinde olduğu söyleniyor. Ama bu iddialar çıkmasının hemen ardından Beşiktaş'tan da bir teknik direktör açıklaması geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş dedi ki, başkanımız Adalı ve yönetim kurulumuzun bilgisi dahilinde futbol direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle bu işi yürütüyoruz. Konuyla ilgili dedi, yazılı ve görsel basında bir şeyler çıkıyor. Az önce benim de iddia ettiğim Nuno Espirito Santo için. Bunlara dedi itibar edilmemesini önemli rica ederiz dedi. Ama yani yüksek sesle Beşiktaş'ın içinde bulunan arkadaşlar, Beşiktaşlı muhabirler özellikle Espirito Santo ile yüksek derecede anlaşıldığını iddia ettiler. İşte bu haberlerin ardından da Beşiktaş'ta ister istemez, ya kardeşim öyle bir şey yok, bizim açıklamalarımıza inanın dedi. Biz sadece bu bilgiyi vermekle yükümlüyüz. Portekizli hoca da bu sezonun başında Nottingham Forest'tan ayrılmıştı. West Ham'ın yolunu tutmuştu. West Ham'da bu sezon Wolverhampton ve Burnley'nin ardından Premier Lig'e veda eden takım oldu. Aslında hocanın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor İngiliz ekibiyle ama tabii küme düşmesinin ardından da yollar ayrılacak gibi duruyor. Kötü bir tercih. Yani Beşiktaş yönetimi de zaten bunu onaylamadı. Ben beğenmiyorum yani, bana göre kötü.

kötü bir tercih şey var ya. Fernando Santos vardı Beşiktaş'a gelen, hatırlarsanız. Onunla biraz aynı kafa Nuno Espirito Santo Hoca. Yani daha önce yayınlarımda işte Tottenham'ın başındayken bir ara Galatasaray'la da adı anılıyordu Okan Buruk gelmeden önce. Hatta bir ara Fenerbahçe'yle falan da adı anıldı. Ben hiçbir zaman ya buraya gelmesinin taraftarı değildim. Yani başaltı takımlarda iyi bir hoca. Yani böyle topu 3. bölgeye yığıp baskı yapacak bir anlayışı yok hocanın maalesef. Yani bizim 3 büyükler olarak nitelendirdiğimiz takımların oyun anlayışına uygun değil. İşte verin, kime verin? Kocaeli'ye verin, verin. İşte Çorum'a ligi yeni çıkan, bu arada hocalarına da haksızlık yapmayayım, örnek vermek amacıyla söylüyorum. Bu takımları ligde 5. bitirir, 6. bitirir ama öyle Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de bence... Ya benim o bizim istediğimiz, taraftar olarak istediğimiz oyunu oynatmıyor. Kariyerinde de bir golü var. Ya nasıl dersin? Ha, kaleci normal. Kalecinin bir golü olur. Bir kupa maçında Varzim'le oynanan maç 6-0 iken penaltı oluyor. Nuno Espirito Santo hocamız da 90+2'de bu penaltıyı kullanıp gole çeviriyor. Bu aslında bir tık da rakibe saygısızlık. Sonuçta o takımın penaltıcısı bu kaleci olmadığı gibi kariyerinin ilk ve tek golünü de atmış bu penaltıyla. Şimdi bana gelecek Fenerbahçeli arkadaşlar, ya Cihan Muslera da kullandı, o zaman bir şey demedin. Dedim. Ona da o zaman bir şey dedim. Yani kariyerinde başka takıma da böyle penaltı falan atmamış Nuno Espirito Santo. O maçta kimle oynanmış biliyor musunuz? Ya Porto dedim ama hocasının kim olduğunu biliyor musunuz? Hocası da Porto'nun hocası da Mourinho'ymuş. Böyle ilginç bir bilgi vereyim dedim. Ne kadar işinize yarar, ne kadar yaramaz bilmiyorum ama böyle dili de sivridir yani. Hani giderken herkesin bacağına sıkar amiyane tabirle, argo tabirle. Hani yönetimi transferlerin yetersizliği konusunda her zaman eleştirir, suçlar. İşte başkanla arasında geçen diyalogları muhabirlere anlatır, medyaya anlatır. West Ham'ı da küme düşürdü. Yani 1.22 puan ortalaması var ki... Ya West Ham'ın da kötü bir kadrosu yoktu bu noktada ama bir şekilde West Ham'ı da küme düşürmesini bildiğin onu Espirito Santo hocamız. Günaydın demiş Onur Aytu. Günaydın Onur. Gerekirse kulüplerimizin kafalarına basa basa bunu anlatmaya devam edeceğiz demiş. Hangisi için söylüyorsun şeyi mi? Maliyetli transferlerin için mi söylüyorsun? Hani daha düşük maliyet işine girelim diye söylüyorsun. Herhalde bu sebeple bunu söylemeye getirdin Yunus. Bey yazmış Derfin Yunus Tane. Hoş geldin diyor. Selam olsun. Radyo Gol'ün tüm dinleyenlerinin bayramını kutlamış. Beni zaten tanır Radyo Gol dinleyenleri demiş. Biz bir aileyiz diyor. Herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum demiş. Mirza yazmış. Günaydınlar, iyi yayınlar. Selam olsun diyor. Tabii diğer taraftan döneceğim tekrar mesajlara. Böyle birazcık kısa kısa haberleri vereyim. Leao'dan da Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir yorum geldi. Sezon sonunda Milan'dan ayrılması bekleniyor. Leao, Fenerbahçe başkan adayıydı Hakan Safi, Maldini ile bir şey paylaştı arkadaşlar. Fotoğraf paylaştı. Altına da Legend yazdı. Leao, herkes tabii o böyle mi oluyor falan vesaire, Fenerbahçe'ye mi gelecek yorumları yapıyor ama ikinci bölümde yani reklamlardan sonra bunu da yorumlayacağız. Sadece böyle geçip gitmeyeceğiz. Yine Wolfsburg Bundesliga'da küme düştü. Ah be Wolfsburg'um, 30 yıl sonra küme düştün. Seni de konuşacağız. Diğer taraftan İran milli takımının Dünya Kupası kampı da Meksika'ya taşındı. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kampı yapacaktı. Ama alınan kararla Meksika'ya taşındı İran'ın kampı da. Salih Özcan Dortmund'dan ayrıldı. Dortmund'a vedasını iletti. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer ve teknik direktör açıklamaları vardı. TRT Spor ekranlarında gördük yine kendisini. Yani önceki röportaja göre Fenerbahçe TV'de yayınlanan, yani Fenerbahçe YouTube kanalında her iki başkanın bir seferlik hakkı vardı. Orada çok kısa konuştu. Yani Sayın Başkan Aziz Yıldırım, hatta yani bizler de özür diliyorum, yayıncı olarak gümledik yani, patladık. Biz başkanın 1 saat 15 dakika, yani en az 1 saat konuşmasını bekliyorduk. Başkan çıktı.
ekibini tanıttı. 7 dakika konuştu ve bizim akışta gitti ve yani Aziz Yıldırım çıkınca ister istemez bir şey bekliyorsunuz değil mi? Yani başkandan bir şey beklersiniz. Bu Aziz Yıldırım önceki dönemlerde de hiç onu yapmadı ama dün TRT Spor'a bir tık daha eski Aziz Yıldırım gibi konuştu. Yine Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Galatasaray'dan Davinson Sanchez de kadroda yer aldığını açıkladı. Lille'de Bruno Genesio dönemi de sona erdi ve

0: ettiler Genesio'ya. Diğer taraftan Milan'da da Allegri dönemi sona erdi. Sürekli böyle biten bir şeyler var arkadaşlar, dostlar. Böyle hızlandırılmış haberleri verelim dedim. İkinci bölümde bunların üzerine, hepsinin üzerine konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Detaylı olarak Almanya Hamburg'dan Nevzat, canım ülkemin şimdiden bayramını kutluyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Böyle bir yorum atmış bizlere. Kısa bir reklam aramız var. Reklamın ardından sokak futbolu kaldığı yerden devam edecek. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Yavaş yavaş.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam bitti.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
4: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarındasınız. Canlı kanlı buralardayız. Sizler de oradasınız. Biliyorum, yüzünüzü görmesem de sizleri hissediyorum sesinizle, mesajlarınızla. Şimdi de hattımızda Tolga Atlı olacak. Borsa, altın, kripto derken ama spor da konuşacağız tabii onu. O en son bölümde biraz böyle harmanlayarak Tolga Atlı onları bizlere sunuyor. Tolga abi, hoş geldin. Nasılsın?
5: Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
4: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Abi direkt böyle sporla başlayalım istersen. Süper Lig bitti. Senden böyle bir Süper Lig değerlendirmesi de almak isterim. Düşenler oldu, çıkanlar oldu, giden hocalar oldu, değişen başkanlar olacak. Şöyle kısa bir değerlendirme alayım, ardından sorularım olacak tabii ki.
5: Süper Lig bitti dediğin gibi. Gerçekten güzel bir şampiyonluk yarışı ve düşmeme yarışı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray 4. defa üst üste şampiyon oldu. Gerçekten ciddi anlamda makası açtı bu bağlamda diyebiliriz. Şampiyonluk sayısı olarak, ekonomi olarak yine bu senede doğrudan Şampiyonlar Ligi geliri Galatasaray'ın kasasına girecek. Keza forma satışları, stadyum gelirleri, maç günü gelirleriyle Galatasaray çok büyük bir ekonomiye ulaştı. Yani Avrupa seviyesinde bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Ve bunu bundan sonra doğru yönetirse, yani kendi ayağına kendisi sıkmazsa, geçen seneki yaz transfer sezonunda olduğu gibi bu senede akılcı doğru bir iki transferle takviye yaparsa, takım bu noktada doğru yenileyebilirse önümüzdeki senede en büyük şampiyonluk adayı Galatasaray gibi gözüküyor. Fenerbahçe yeni bir başkanla sezona başlayacak. Onun dışında göndermesi gereken çok fazla futbolcu var. Beşiktaş'ta yine yeniden yapılanma söz konusu. Trabzonspor daha avantajlı. Direktörü, başkanı, futbolcular, eski futbolcular, yani bir senedir beraber oynayan futbolcular olarak lige girecekler. Ya bu alanda Galatasaray'ın durumu artık 4 senedir malum. Fenerbahçe yine şampiyonluk rekabeti içerisinde olmak isteyecek. Beşiktaş da keza öyle. Bu bağlamda baktığımız zaman aslında özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş için ben ya konferans ligini, Avrupa ligini hedeflemenin, oraya doğru bir yapılanma içerisinde olmanın çok doğru olabileceğini düşünüyorum. Netice itibariyle yani Freiburg'un konferans ligi finali oynadığı bir dönem yaşadık. Bu noktada bizim takımlarımız gayet oralarda final oynayabilir. Avrupa'dan neden bir kupa daha getirilmesin? Bu çok yabana atılır bir görüş olmaması lazım. Yani bence yöneticiler bunları er ya da geç uyanacaklardır. Ya özellikle işte ilk süper elemelerde elendikten sonra, Avrupa Ligi'nden elendikten sonra konferans ligine otomatik olarak ön elemelerde elenirseniz düşüldüğü için ya da devam edilebildiği için diyelim, bence çok ciddi bir hedef oluşturuyor. Bizim dört büyüklerimiz bence konferans ligine öyle veya böyle katılım sağladık her sene, yani şu an kadro kaliteleriyle bile doğal olarak şampiyonluk adayı durumunda olmaları gerekiyor. Final oynayan takımları, elemelerdeki takımları gördükçe bu yorumu rahat bir şekilde yapabiliriz. Lig bitti. Dünya Kupası var artık. Çok az kaldı. İnşallah yazın güzel bir buçuk ay yaşarız Türkiye açısından. En son işte 2002 yılından bugüne 24 sene sonra Türkiye Dünya Kupası'na gitmeyi başardı. Her ne kadar saatler 2002'dekine çok benzese de daha da ters saatlerde maçlarımız olacak. İşte sabaha karşı 5'te, 6'da ve 7'de şu an gözüken maçlar. Belki bir üst tura çıkarsak biraz daha böyle gece yarısı saatlerine kayıyor maç saatleri. Türkiye ekonomisi üzerinde bunun bir yansıması olacak. Kafeler gece açık kalacak. İnsanlar gece yemek yiyecek. Bir şekilde atıştırmalık tüketecek. Hem yaz sezonu hem böyle gecenin bir süre öyle veya böyle futbol sahalarının ayakta geçireceği bir dönem. Türkiye'de turizm sezonunda da gelen turistler de maçları izleyecekler. Onların da oluşturacağı bir ekonomi olacak. Yaz sezonu Dünya Kupası boyunca eğer böyle kaliteli bir Dünya Kupası görürsek, Türkiye'nin de hele puanlar kazandığı Dünya Kupası görürsek, özellikle sokakta geceleri hareketli bir dönem geçirecek gibi duruyoruz. Bunun da ekonomik olarak bir yansıması olacaktır. Bakalım, inşallah güzel bir dönem olur. Dilerseniz biraz daha genel ekonomi tarafına geçebilirim.
4: Önce şunu bir sormak istiyorum. Dünya Kupası'nda da genel ekonomiye de geçeceğim ama Tolga Atlı ile beraberiz bu arada. Trendyol Süper Lig'de yılın golü heyecanı adı altında sosyal medya hesabı, yani Trendyol'un Süper Lig'in sosyal medya hesabı işte Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında atılan gollerle ilgili bir video paylaştı. 4 tane gol paylaştı. İşte Onaçu'nun röveşatası, Olay'ın golü, yine Onaçu ve tekrar bir de Ernest Muçi'yi paylaştı. Yani 4'ünün de Trabzonspor'dan olması işte birazcık Fenerbahçeli arkadaşları, Beşiktaşlıları ve Galatasaraylıları, ya kardeşim tamam federasyon başkanısın, Trabzonlusun ama ya özellikle mi yaptın dedirtti. Goller güzel bu arada, hakkını yemeyelim, Allah'ı var yani. Onaçu'nun röveşatası var, Muçi'nin serbest vuruştan golü var, arka çatala, argo tabirle biz futbol tabirle dediğimiz, ama işte Osimhen'in röveşatası, İrfan Can Kahveci'nin kornerden attığı goller yok. Bunu kim nasıl belirledi diye soruyorlar işin açıkçası. Böyle bir hani hafiften bir kayırma seziyor mu Tolga Atlı?
5: Yani etik açıdan dışarıdan bakan biri bunu bu şekilde düşünebilir. Çünkü
4: ben de sesli olarak düşündüğüm için sordum zaten. Taraftar gibi düşünüp sordum.
5: Biraz bunları, ya şimdi bu sanat netice itibariyle golün güzel, göze güzel gelmesi, bir şekilde iyi hissettirmesi, farklı hissettirmesi göreceli bir şey. Kişiden kişiye değişecek bir şey. İşte İrfan Can'ın kornerden attığı gol bence çok güzel bir gol.
4: Orkun'u da ekleyelim mesela. Beşiktaşlar'da onu, o niye yok demiş, onu unutmayalım.
5: Mesela şimdi bu noktada baktığımız zaman tabii ki göreceli bir şey. Keşke diğer takımlardan da olsaydı. Yani orada çeşitlilik ortaya koymak bence daha doğru olurdu. Ama galiba işte Süper Lig ödülleri noktasında bir kıymet olacak onun. Öyle veya böyle işte yılın golü, yılın fair play hareketi ya da performans şeklinde bir ödül törenimiz tam böyle sağlıklı bir yapıda da işlemese de böyle bir yapı herhalde şu an konuşuluyor, düşünülüyor. Bu bağlamda ödüllendirilecek buradaki golün sahibi öyle veya böyle. Yani niyet iyi olmakla beraber

0: yöntem birazcık böyle çok doğru gelmedi bana. Biraz daha farklı gollerin de bence orada yer alması gerekiyordu ama burada Onarçın da ortaya koyduğu performans gerçekten muazzam. O noktada doğrudan belki Onarçın gollerinden biri de bu bağlamda ödüle layık olabilir. Ya Süper Lig'in bu sene yayın ihalesi de var. İşte dönüp dolaşıp paraya geliyor. Bu tarz faaliyetler, aktiviteler yapılması gerekiyor. Çünkü ligin pazarlanabilmesi açısından o ligin pazarlanabilir asetlerin, marketing değerinin, marketing ürünlerinin ön plana çıkartılması gerekiyor. Önce biz Süper Lig'in taraftarları olarak, izleyiciler olarak bunu böyle kıymetlendireceğiz ki daha sonra dışarıya da bunu pazarlayabilirim. Hareketler doğru, niyet doğru. İnşallah bu tarz böyle organizasyonlar, bu tarz böyle ödüller daha kıymetlendirilir. Yani burada yılın golünün, yılın asistinin, yılın hareketinin kıymeti olması gerekiyor. Daha böyle güzel ödüllendirildiği, takımlar içerisinde bir değeri olduğu ifade edilebilirse, anlatılabilirse, organizasyon büyütülebilirse Süper Lig'in marka değerine katkıda bulunacaktır. O yüzden ben sadece bu şekilde yorumlamak istiyorum.
1: Peki,
0: keşke daha çok gol olsaydı.
1: Peki Tolga Atlı, yani biraz da gerçek hayata dönüş yapalım, spordan çıkalım. Yani bu piyasalarla ilgili ne söyler? Yani özellikle son dönemde altınla ilgili işte bu AI dediğimiz yapay zekaya insanlar metinler yazdırıyor ve insanları bu şekilde yönlendiriyor. Yani gerçek bir ekonomist, gerçek bir yazılımcı olarak Tolga Atlı'nın görüşü nedir? Çünkü böyle fikirlere ihtiyacımız var. İnsanlar sosyal medyadan görüyor. Ben de buradan yapay zeka yazsam bana bir şeyler yazacaktır ama gerçek bilir kişinin yorumu ne bu piyasalarla alakalı olarak?
0: Şimdi piyasalar altın son 2 yılda çok ciddi bir yükseliş içerisindeydi. Türk lirası olarak gram altın 8.000 liralara kadar gördü. Şu an 6.900 lira civarında, 6.800 lira civarında aşağı yukarı hareketleniyor. Altın global olarak değerlenmesinin sebebi dünyadaki özellikle Trump'ın başkan seçildikten sonra sağa sola tabiri caizse külahbeyliği yapması, racon kesmesi söz konusuydu. Acaba bir küresel ticaret savaşı başlatır mı? Sürekli olarak ithalat vergilerine getirmiş olduğu artırımlar neticesiyle büyük ülkeler özellikle ekonomik olarak güçlü ülkeler merkez bankaları üzerinden altın alımı yapmaya başladılar. Ve büyük ülkeler altın alımı yaptığı zaman kolay kolay bunu satış yönüne döndürmüyorlar. Bir yanda merkez bankalarının nezdinde piyasalardan altın toplanmaya başlayınca altın kalıcı olarak fiyatlandı ve ciddi bir noktaya erişti. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık, ticaretle alakalı olarak yaşanan problemler, işte en son İran'a yapılan müdahaleyle yani altın fiyatları bütün dünyada arttı. Şimdi biz geçen sene Türkiye olarak ciddi bir yaz turizm sezonu yaşayamamıştık. Çok defa konuştuk burada, yani sezon açılmadı bile denebilir Türkiye için denmişti. Bu sene ciddi bir beklentisi var Türkiye'nin yeniden turistin gelmesi ve döviz bırakması noktasında. Yazları Türkiye'de öyle veya böyle özellikle yaz sonuna doğru ya da yazın belli bölümlerinde düğün sezonu açılıyor. Orada da Türkiye iş piyasada bir altın talebi oluşuyor. Yani altın bu noktada fiyatlanması, fiyatının yukarı yönlü gitmesi için pek çok sebep hala hem küresel ölçekte hem de ulusal ölçekte mevcut. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama altın paranın değerini koruması açısından bizim gibi gelişmekte olan ekonomilerde şu koşullarda mantıklı gözüküyor. Bunun dışında kripto para tarafı çok uzun zamandır kripto paralar ciddi bir hype oluşturamıyor, ilgi alaka çekemiyor, içeri yeni yatırımcı alamıyor. Bitcoin fiyatı sürekli bir türlü bir tekrar o 100 bin dolar bandına kadar gelemedi. Ve şu an içinde çok ciddi bir enerji vermiyor yatırım açısından. Klasik yatırım araçları şu an özellikle bizim gibi ülkelerde birinci elden vatandaşın tercih edebileceği yatırım aracı olarak gözüküyor. Türkiye'nin son dönemdeki siyasi atmosferi de bir şekilde insanları borsadan tekrar uzaklaştırdı. Biliyorsunuz bir ara bu kripto paraların da çok popüler olduğu dönemde, pandemi sonrası dönemde halka arzlar, İstanbul Borsası için halka arzlar çok popülerdi. Çok insan borsaya kaydını yaptırmıştı. Ciddi bir talep vardı vatandaştan. Özellikle yeni çıkacak olan, halka açılacak olan, piyasaya açılacak olan şirketlere. Ama şu an o motivasyon da birazcık azaldı. Bakalım Türkiye ekonomisi açısından savaşların bitmesini, siyasi belirsizliklerin, dalgalanmalı noktalarından kalkması neticesinde tekrar ekonomimiz bir aya oturacaktır. Ama şu an sadece bayram ekonomisi var diyebiliriz. İnsanlar öyle veya böyle imkanları sebebiyle memlekete veya gidebilecekleri tatil yörelerine gidiyorlar. Orada bir harcama yapacaklar. Biz hala ülke olarak enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Tam olarak biraz ekonomideki kemer sıkmalarımız neticesinde kredi bilte imkanları

0: sıradan vatandaşın ticareti yapmayacaklar için bile kredi imkanları birazcık böyle gevşemeye başlamıştı ama yeni yaşadığımız süreçlerle, ulusal olarak yaşadığımız süreçlerle yeniden kredi imkanları sıradan vatandaş için kısıldı. Ticari krediler de kısıldı. Bakalım bu yazı geçireceğiz. Ondan sonra yeniden bir toparlanma, bir sislerin dağılması olur gibi gözüküyor. Tabii yaz geçtikten sonra eğer bir erken seçim kararı açıklanırsa seçim atmosferi olacak. Türkiye ekonomisi çok fazla siyasi ve uluslararası şu Orta Doğu'nun gelişmelerine gebe olarak ilerliyor. Biz zaten ülke olarak çok hareketliyiz. Orta Doğu'ya bakmasak bile hep beraber kemer sıkmaya devam etmek durumundayız. Vatandaş olarak lüks harcamalardan kaçınmak durumundayız. Burada sadece bunu değerlendirebiliriz.
1: Evet, Tolga Atlı ile beraberiz. Son olarak milli takımla bitireyim. Araya ekonomiyi soktuk ama tam bayram dönüşü 1 Haziran'da Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı olacak. Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak bu karşılaşma. Saat 8.30'da başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Umarım tabii ki sakatlıksız, işte bir eksikleri görüp gerekli dersleri alacağımız güzel bir karşılaşma olur. Bir de hani buradan gidecek taraftarlar varsa onlardan da bir ricada bulunayım. Hani Makedonların lütfen milli marşını ıslıklamayın. Onlar bizi sever. Biz onları severiz. Ha böyle, hani böyle bir harekete gerek yok. Şunu soracaktım sadece. Yani grupları da Galler'den 7 tane yiyen, playoff'ta Danimarka'dan 4 tane yiyen bir takımla hazırlık maçı yapacağız. Yani daha ciddi, daha güçlü bir takımla hazırlık maçı yapsak daha iyi değil miydi Tolga Atlı'ya göre? Yoksa böylesi daha mı iyi?
0: Ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten biz yani büyük takımlarla oynadık. Özellikle İspanya bizi biraz yıprattı biliyorsun. Yani bu bağlamda Türkiye moralli gitmek istiyor. Ya orada artık hani bu saatten sonra zaten Dünya Kupası'nın adı o kadar büyük ki Dünya Kupası'nda da biz gruplarda görecek Avrupa takımlarla oynamayacağız. Yani Türkiye'nin gruptan çıkması bekleniyor. En azından öyle bir grup aşamasındayız. Bizim beklentimiz halk olarak öyle. Bence uluslararası tahmin piyasalarında da bence Türkiye gruplardan çıkacak noktasındadır. O yüzden burada güzel, sakatlıksız, sert olmayan, bir şekilde moralli gidebileceğimiz bir hazırlık maçı oynayıp Dünya Kupası yolunu, Amerika yolunu tutacak gibi milli takımımız. Yani çok ümitliyiz. İnşallah dediğin gibi milli takımımız yıllar sonra buraya katıldı. Yani bizi tatmin eder bir performans ortaya koymalarını bekliyoruz. Kapasitemiz var, heyecanımız da var bu noktada. Milli bir mesele. Milli takımın orada alacağı galibiyet halk üzerinde böyle pozitif bir etki meydana getirecektir. Her türlü siyasi görüşten, her türlü ayrışmamıza rağmen bir noktada milli takımın galibiyeti bizi bir araya getiriyor. İnşallah güzel, keyifli bir turnuva dönemi geçiririz. Burada sabahları o yayınlarda buluşuruz. Burada Türkiye'nin galibiyetlerini, ne golü, ne güzel başarı, ne güzel hareketli diye bizim çocukları tebrik eder oluruz. Dileğimiz bu. Bakalım bu yaz Dünya Kupası'yla geçecek.
1: Tolga Atlı, çok teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Dikkat et sana. İyi bayramlar diliyorum şimdiden. Görüşemezsek bayramın, senin ve ailenin bayramını da kutluyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler.
1: Evet, Tolga Atlı ile beraber olduk. Biraz spor yaptık. Biraz ekonomi dedik. Biz tekrar dönelim. Baş başayız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerden gelen mesajlar olacak, telefonlar olacak. Onları alacağız. Ardından konuklarımıza da dönmüş oluruz. Haberler vermiştim ilk bölümde. Leao'dan demiştim, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım demiştim. Maldini, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin İstanbul'da buluşması sosyal medyada bir hayli gündem oldu. Futbol elçisi olarak adı geçiyor Maldini'nin ve Maldini'nin paylaşımına Fenerbahçe ile adı anılan isimden gelen yorum ise biraz böyle taraftarları heyecanlandırdı, Leao'nun yorumu. Ama işte kimisi de diyor ya kardeşim, o Fenerbahçe için yapmadı. Maldini'ye o legend'ı yazdı, işte efsane yorumunu bıraktı diyorlar. Ama diğer taraftan taraftarlar da bunu farklı olarak nitelendiriliyor. Ben de sanırım İbrahim Yavuz'la, bu arada dinliyor, selam olsun, İbrahim Yavuz'la yorum yapa yapa biraz böyle memnuniyetsiz oldum galiba. Yani Leao'yu beğenmiyorum. Yani tembel bir oyuncu. Bence bu kadar yatırım hak etmez. O Cihan Fenerbahçe'ye gelecek diye mi beğenmiyorsun diyenler de olacaktır. Çok yetenekli bak. Kabul ediyorum, fiziği güçlü ama tembel. Yani Milan maçlarını izleyen varsa bana hak verecektir. Özellikle beni iddiadan çok yatırdığı dönemler. Milan'ı takip ediyordum. Ya adam tam bir gerçekten saatli bomba yani. Bu sene birçok maçta Milan taraftarlarını ve takım arkadaşlarını ciddi anlamda tırnak içinde hasta etti. Tamam, evet, yeteneği var ama yeteneği olmasına rağmen bence çok ağır bir kumar oynanır burada Leao gelirse. Geçenlerde maç izliyorum. Hangi maç hatırlamadım yani. Koca maç, soldan böyle iki dribling atacak diye bekledim. İki tane dribling atmadı. Yani insan böyle gerçekten verem olur. Taraftarlar da çıldırıyor. Yani Allegri'nin düzeltemediği adamı Türkiye'de bence hiçbir hoca düzeltemez. Milan diyor ki getirin bana 60 milyonu kardeşim, verin alın diyor. Yani bunu Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı geçtiği için söylüyorum. Galatasaray'la da adı geçiyor bu arada. 60 milyon euro bonservisi ödeme güçleri var. Hani yıllık maaş olarak da 15 milyonla 20 milyon arası bir ücret talep ediyormuş. Yani buna 4 senelik kontrat versen işte 15 milyondan hesaplasam 60 milyon euro ediyor. İşte 120 milyon euro artı vergi artı menajerlik parası vereceksin. Yani 60 milyon bonservis, 4 yıl 60 milyon maaş artı vergisi artı menajerlik parası vesaire. Yani inanılmaz paralar. Sen bu adama 15 milyon euro maaş verdiğin zaman Arabistan dışında zaten o maaşı verecek takımda kalmayacak. Leao'ya ben 60 milyonu aldım, parlattım, 100 milyon euroya satacağım gibi bir iddianda maalesef olmayacak. Ayrıca şöyle bir şey var. Yani Fenerbahçe ile adı anılıyor. Fenerbahçeli dostlarımız da taraftarı heyecanlandırmak için bunu dile getiriyor ama yani kimse limitlerden bahsetmiyor. Ya da bunu ön mü görmüyorlar bilmiyorum. Yani maaş limitini aştı diye Fenerbahçe'nin ceza yemesi neredeyse kesinleşti şu an için, biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe'nin bir de üstüne bu ve buna benzer isimlerle adının anılması bana ilginç geliyor. Zaten Fenerbahçe'de kiralıklar dışında 19-20 civarı yabancı var. Hepsinin maaşını da Fenerbahçe ödüyor yani, herhangi bir takım ödemiyor. Bir de 10+4 kuralı gelecek şimdi. Artı 4'e uyan isim de yok. İki oyuncu var işte, Sıdıki ile Nene galiba o artı 4 kuralına uyuyor. Yani parasını da geçtim. Bir transfer yapabilmek için 9 tane yabancıyı kiralık veya satılık yollaması lazım Fenerbahçe'nin. Zaten Şikrinyar veya Asensio'yu gönderemezsin değil mi? Bunu teklif bile edemezsin. Kante bu maaşı bırakıp gitmez. Hakeza Talişka aynı şekilde. Kirada olan bir Amrabat var. Hani Carlos falan var. Bunları satsan bile maaşlarının en az yarısını sen ödeyeceksin. Öyle kolay kolay da çıkan yani, hadi Amrabat'ı şey yapalım. Onu bulunduğu kulüp istiyor ama ya böyle çok da böyle uçup kaçacak işlere imza atmaya gerek yok ama ha şöyle bir şey yaparsalar başkanlar, gözlerini karartıp seneye de bu transferleri yaparsalar bu sefer UEFA'dan ne cezası gelir onu da gerçekten bilmiyorum. Bu noktada dönelim biraz tekrar mesajlara. Cihan Dişli kolay gelsin. Sarıyer'den Erkan Kambur demiş. Teşekkür ediyorum Erkan Kambur'a. Asensio, Şikrinyar beraber 15 milyon. Abi bunlara 250 milyon harcandı zaten demiş. Yok canım, daha neler. 250 milyon harcanmadı da. Ha, borçlar mı birikti diyorsun? Öyle mi söylemek istiyorsun? Peki. Cihan kardeşim sana katılıyorum demiş. Leao'da Messi, Ronaldo tripleri var. Bunu hangi takım alırsa sıkıntı yaşar demiş. Evet, bak güzel noktaya da değinmişsin. Kendisine böyle bir Messi zannediyor. Kendisi bir Ronaldo zannediyor. Biraz böyle işte Zaha vardı ya. Böyle soğuktu. Yine işte güncelden örnek vereyim. Archie Brown'dan da örnek verebiliriz. Yani Milan 1-0 yeniliyor bir maçta. Rakibini de hep unutuyorum. Hangi maç bilmiyorum. Çok fazla izlediğim için. Haliyle tabii Leao da kardeşimiz de berbat oynuyor. Allegri de diyor ki sen gel bakayım diyor. 66'da sen bir dışarı çık. Adam oyundan çıkmıyor ya. Takımı 66'da 1-0 geride. Oynadığı rakip de böyle kalbur üstü bir takım yani. İtalya'nın orta sıralarındaki bir takım. Böyle aheste aheste çıkıyordu. Milan'ın kalecisi çıktı orta sahaya kadar. Çekti bunu. Hadi dedi, sahanın dışına git artık dedi. Yani öyle taraftarlar artık bu adamdan illallah etmiş. O yüzden yani Leao'yu alacak takıma Allah kolaylık versin. Ben buradan Cihan Dişli olarak uyarıyorum. Ne kadar ciddiye alırsınız, ne kadar önem verirsiniz bilmiyorum ama Leao'da durum bu şekilde. Wolfsburg da Bundesliga'ya veda etti. Playout ikinci maçında Paderborn'a 2-1 yenildi ve küme düştü. Maçı da Göksel'in Çağrı Saraç kardeşim anlattı. Hakkını da verdiğini düşünüyorum. Yani 30 yıllık koskoca camia 30 yıldır mücadele ediyordu Bundesliga'da, küme düştüler. Ben 2018 yılında Radyo Bilyoner'deyken sürekli böyle Wolfsburg'la ilgili yayınlar yapıyorduk. Çünkü

oradan orada yaşayan bir arkadaşımız var. Telefona bağlıyorduk. O yüzden biraz daha böyle Wolfsburg konusuna hakimim. Benim de biraz böyle kalbim kırıldı. Hatta bundan 4 sene önce de Şampiyonlar Ligi'ne götüren Glasner hocası vardı. Yani hoca

Yine Şampiyonlar Ligi'ne götüren hocayı kovdular. Yani sadece bizim ülkemizde bunlar olmuyor. İşte Almanya'da da bunlar yaşanabiliyor. Cihan selamlar demiş. Merhaba Şerif Kantar. Bayram önü Fenerbahçe taraftarlarını fazla germe. Kimi alacaklarsa alsınlar. İyi diyelim, sahada görelim demiş. Ha şey mi diyorsun? Hani adamın kötü olduğunu söyleme, kimseye fikir verme. Alsınlar, bu sezon da mı kötü olsunlar diyorsun? Yok canım. Ya ben izlediğim için söylüyorum. Galatasaray da ilgileniyor Şerif bu arada Leao ile. Yani evet, Hakan Safi'nin altına yorum yaptı ama menajer Türkiye'den bir takıma Leao'yu transfer etmeye çalışıyor. Hayırlı yayınlar demiş. Fenerbahçe'de 2 değil 3 futbolcu yaş sınırını tutuyor. Ha, Archie Brown da mı tutuyor? Unutmuşum. Nene ile Sıdıki'yi söyledim. Archie Brown'u söylememişim. Sağ ol Mete. Teşekkür ediyorum. Archie kaç yaşındaymış ya? O kadar genç mi bu çocuk? Bakayım bir. Archie Brown yaş. Sen diyorsan doğrudur. Bizim dinleyiciler de yanlış olmaz. Evet, 2002. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyorum Meteciğim. Bolu'dan Vedat. Eğer Hakan Safi seçilirse UEFA'dan verilecek cezayı falan umursamayıp gerekirse Avrupa'da kupalarına katılamamayı da göze alarak yüksek ücretli transferler yapacak. Futbolcular geldikten sonra da Avrupa'ya gidemeyecekleri için takımdan ayrılmak isteyecekler demiş. Yani dediğim gibi limitler aşıldığı için zaten ceza var. Nasıl bir yol izleyecekler? Senin dediğin gibi bu cezayı yani yemeye göz mü yumacaklar ya da farklı bir şekilde mi çözmeye çalışacaklar? Bilmiyorum, farklı şekilde de nasıl çözersin ama Fenerbahçe'nin bu dönem işi biraz zor. Onu söyleyebiliriz. Diğer taraftan milli oyuncumuz Salih Özcan. Döneceğim dostlar mesajlara. O da Dortmund'dan resmen ayrıldı. Sözleşmesi sona erdi Salih Özcan'ın. Bir ara adı Beşiktaş'la da anılıyordu. Galatasaray'la da anılıyordu. Hatta Beşiktaş'la Ocak ayında ara transfer döneminde çok fazla anılmıştı. Dortmund'la da 96 maça çıktı Salih. 2'de asisti bulunuyor. Yani hem imza parası hem böyle 4-5 milyon euro maaş istiyor Salih. Hani imza parasını kaldırıp 3 milyon maaşı anlaşılırsa bence kötü bir futbolcu değil ya. Yani eğer Beşiktaş alırsa böyle başarılı olacağını ben düşünüyorum. Hani geçen sezon başında Wolfsburg'a kiralık verildi. Orada da 3 maçta 11'e yazıldı vesaire. Devre tutmadı çok fazla. Devre arasında tekrar bunu Dortmund'a yolladılar. O Dortmund'da da sadece 3 maçta 11'de falan başladı ama böyle Orkun Endidi Salih tarafından bence orada biraz iş yapar. Yani 10 numara kültürü şimdi yani günümüz futbolunda çok da anımsanmayacak derecede azaldı diyebiliriz değil mi? Yani görebiliyor musunuz 10 numara kültürünü? Eskiden hep 10 numaralardan konuşurduk. Yani normal tabii. Çünkü artık yani tüm taktikler alan presi üzerine kurgulanıyor. Bütün takımlar bunu yapıyor. Yani bu yüzden 10 numaralar yok artık. Yani biraz böyle 8'e evrildiler. Hatta 8'ler de 6'ya falan evrildi. Hani Salih de bu işi Orkun'la beraber yapabilecek bir futbolcu. Çok karşı çıkmam. Bu sefer memnuniyetsiz değilim. Oldu mu? Salih de berbat oyuncu kardeşim. Ne işi var burada falan diye. Ya beğeniyorum yani, şey değil. Ya kötü değil. Yani balık mate mi tam çözemedim ama bizim bence Süper Lig'de bir şeyler olur. Salih'ten oluru var gibi, öyle söyleyeyim. Cihan demiş. Wolfsburg'da yönetici bir tane Türk vardır, sana söyleyeyim demiş. Ha şey için mi diyorsun? Küme düşen takımın hocasını getirip Şampiyonlar Ligi'ne giden takımın, yani Şampiyonlar Ligi'ne götüren takımın hocasını kovduğu için. Evet ya, çok ilginçti o dönem. Çok net hatırlıyorum çünkü çok fazla ilgileniyordum o dönem Wolfsburg'la. Arkadaşımız oradaydı. Onun arkadaşı da orada çalıştığı için ilgileniyorduk. Ama böyle bir durum yaşamışlar. Hiç kötü topçu çıkmadı Almanya'da. Tolga Ciğerci bile parladı demiş. Yani istisnalar vardır ama istisnalar çok da fazla kaideyi bozacağını düşünmüyorum. Eminönü toptancıya gidiyorum. Kulağımda sokak futbolu demiş. Oh selam olsun, yollar boştur. Keyifler umarım yerindedir. Diğer taraftan Aziz Yıldırım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Büyük başkan adayı diyeyim, daha başkan olmadığı için öyle söyleyelim. Açıklamalar yaptı TRT Spor'a. Fenerbahçe'nin aşağı çekildiğini söylendi. Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak dedi. Bir santrafor açıklaması yaptı. Dedi ki iki tane yabancı santrafor getireceğiz. İsimleri de belli. Bu hafta sonu ben görüşmeler yapacağım. Bütün Türkiye'ye, Fenerbahçelilere buradan söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit dedi. Kadıköy'ün cehennem olduğunu söyledi. Oradan çıkış yok dedi. Kendisinin 20 senelik başkanlık sürecinde diğer kulüplerin oradan çıkamadığını söyledi.
Şimdi berabere kalıyorlar, seviniyorlar.

0: benim dönemimde en kötü berabere kalırlardı diyor. Berabere kalıp üzülüyorlar, benim dönemimde en kötü berabere kalırlardı diyor. Şimdi herkes yeniyor yani Kadıköy'de Fenerbahçe'yi demeye getirmiş. Gelen takımların ayağı titremesi lazım, bu ifadeleri kullanmış. Aykut Kocaman'la ilgili kendisine bir soru soruldu. Henüz bir konumuz yok. Ama dedi yeşil ışık yaktı, gerektiği takdirde olabilir, bir değerlendireceğiz dedi. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz. Onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek. Fenerbahçe'yi bir aileye çevireceğiz dedi Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım. Bence dünkü açıklamaları Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamalardan kat be kat daha iyiydi. Jose Mourinho ile ilgili açıklaması oldu. Mourinho beni 2003'ten biliyor. O zaman geldi bana bir menajer getirmek istedi. Karar verememiştik. Oradan da Porto'ya gitti dedi. Son görüşmemizde de 5 tane futbolcu söylemiştim. O da bunlar gerçekse iyi demiş Aziz Yıldırım'a. Ama sonra o kadar transfer yapıp hiçbirini almamış Porto. Yani Aziz Bey iyi demiş ama Porto kendisi almamış. Ederson'u beğendiğini dile getirdi. Jorge Jesus'la ilgili gelen soruya hiçbir görüşmem olmadı dedi. Seçilmezseniz ne olacak sorusuna olabilir ama oldu demiyorum. Bir kere seçilelim. Eğer seçilmeden seni antrenör yapacağım dersen yarın seçilmezsem ne olacak? Bunu herhalde Aykut Kocaman için söylüyor. Hani seçilmeden hocamı açıklamak istemiyorum ifadesini kullanmış. 8 yıl boyunca stada gitmediğini, Charlotte'la ilgili net bir görüşme olmadığını ama olabileceğini, Muhammed Salah'la ilgili 20 milyon maaş istediğini, vergisiyle 30 milyon euroya geleceğini ve 3 sene kontrat isteyeceğini, bu da 90 milyon euroya geleceğini, o yüzden Fenerbahçe'nin bu oyuncuya ihtiyacı olmadığını söyledi. Galatasaray'ın iyi para harcadığını, yok Galatasaray'a da girdi tabii, kapalı kutu halinde olduğunu, Fenerbahçe'nin daha şeffaf olduğunu ve Galatasaray'ın da yakın zamanda bizim halimize dönebilir ifadesini kullandı. Yani Fenerbahçe'nin halinin kötü olduğunu da aslında açık açık itiraf etmişti oldu Aziz Yıldırım. Böyle harcamaya devam ederse Galatasaray'da şu an Fenerbahçe'nin düştüğü hale düşer ifadelerini kullandı Sayın Başkan. Bir de şey dedi, bunu Fenerbahçeli bir muhabir bulursam soracağım. Kulübe dedi her sene 1 milyar euro getirecek bir projem var dedi. Nasıl bir proje bu bilmiyorum. Hani orada da çok sorulmadı ya da ben kaçırdım. Ve sürekli başkan bir yıllığına geliyorum derdi ama işte dün bir yıldan sonra seçim var, isteyen seçmez dedi. Yani ağzından mı kaçırdı acaba? Hep bir yıllığına geliyordum ama bir yıl sonra seçim var, isteyen beni seçmez ifadesini kullandı. Bir de Aykut Kocaman sevgisi garip değil mi ya arkadaşlar? Bu arada telefon da alabiliriz. 0212 273 10 10 WhatsApp hattımız. Sizin yorumlarınız da benim için önemli. Yani Aykut Hoca ile en az 4 kez ayrıldı mesela Aziz Yıldırım. 4 defa da birleştiler. Ersun Yanal'ı hiç affetmedi. İsmail Kartal da asla affetmiyor. Aykut Hoca hakkında mesela şey demiş gitti. Ben başkanken asla hoca olamaz dedi. Yine hoca yaptı Aykut Hoca'yı. Onunla barışıyor. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Hani diğer taraftan bir de Hakan Safi tarafı var. Onlar da aşırı derecede bir propaganda yapıyor. İşe de yarıyor gibi. Şu an bence işe yarıyor. Çünkü bir ay önce böyle değildi bu hava. Dinleyicilerden gelen yorumlardan ben bunu anlıyorum. Belli ki Hakan Safi böyle seçim yaklaştıkça bir tık daha bastıracak, daha böyle sert gelecek. Aziz Yıldırım biraz daha böyle sönük strateji diyeyim, daha düşük stratejiyle ilerliyor. Zaten kendisi söyledi bunu, ben dedi bilerek yapıyorum dedi. Bakalım işe yarayacak mı? Mesela Maldini olayını çok ön plana çıkarıyor Hakan Bey. Yani bilemiyorum. Yani ne yapacak bizim ülkede? Jose Mourinho geldi, olmadı. Yani Inter Miami'nin sahibi Maldini gelse ne yapacak? Aziz Başkan bence hatalarından ders çıkartmışa benziyor. Başkan ya, Aziz Başkan değil mi? Başkan gibi başkan, ben tarafta gibi duruyorum. Yani ben gelmesini istiyorum bu arada gerçekten. Şey dedi mesela, aa dedim, oh be dedim, Aziz Yıldırım geldi yani. Elimize düştünüz açıklaması yaptı dün bir tane. Aa dedim, tam eski Aziz Başkan. Aziz Yıldırım'ı koltuğa oturtacaksınız abicim. Yani adam ayakta, yaşlı, konuşamıyor. Belliydi ben zaten o Fenerbahçe TV'ye çıktığında. Dedim ki eyvah, ayakta kürsüde dedim. 5 dakika 6 dakika konuşur. Yok ya Cüyan, Aziz Yıldırım 45 dakika konuşur dediler. Ha, yazın buraya dedim. Aziz Yıldırım ayakta konuşmayı sevmez, oturacak dedim. Eskisi gibi çok sert de değil, çok da yumuşak da değil ama biraz böyle kendine gelmiş gibi duruyordu dünkü programında. 35.47, günaydın, selamlar.
1: Selamünaleyküm.

0: Aleykümselam, buyurun.
1: Hayırlı günler.
0: Teşekkürler.
1: Hayırlı yayınlar Cihan kardeşim.
0: Sağ olun.
1: Ben İstanbul'dan, Bahçeşehir'den Osman Erdem.
0: Hoş geldiniz Osman Bey.
1: Hoş bulduk, hayırlı arefeler diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Mübarek Kurban Bayramı'nın gölgesi üzerimize düştü. Nasip olursa yarın Kurban Bayramı tüm İslam aleminin, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyetlerin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cihan abi, şimdi şöyle bir mevzu var. Ben futbolu derinden seven, yaklaşık bir yıl, 1,5 aydır da Radyo Gol ailesini hiç kaçırmadan dinleyen bir vatandaşım.
0: Muazzam.
1: Ya bir şey Cihan abi, çok üzülüyorum ya. Şimdi şöyle bir şey var. Ya bu kadar paralar, ya bilmiyorum, bana mı çok büyük geliyor? İnsanlara çok basit mi geliyor bu bahsedilen milyon eurolar? Şaşırıyorum bazen. Ya sadece Türkiye Futbol Ligi'nde, anladığım kadarıyla sadece Fenerbahçe'nin şu çabası, gayreti, Aziz Bey'in gayreti, işte efendime söyleyeyim, yapılacak transferler, böyle haberler, şu bu falan. Ben anlıyorum ki sadece bir amaç var. Şampiyon olup şeytanın bacağını kırmak. Yani Avrupa'ya yönelik bir amaç, bir
0: Doğru,
1: efendime söyleyeyim hedef.
0: zaten özür diliyorum, araya girdim. Aziz Yıldırım dedi ki, ben dedi borç morç kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapacağım, parayla falan işim yok dedi. Söylediğiniz gibi açık açık itiraf etti bunu.
1: Ama abi, ben bir
0: Kötü bir şey,
1: futbol
0: doğru.
1: sever olarak bunu yanlış buluyorum. Ha, Fenerbahçe taraftarı değilim, Galatasaray taraftarı. Ya şimdi son 16'ya kaldık. Okan Buruk istifa. Efendime söyleyeyim, adam 4 defa üst üste şampiyon yaptı. Kaybettiği maçta Okan Buruk'u yerden yere vurmalar. Ya adam sadece ne dedi abi, sen de teyit ettin. Ben borç ödemeye falan gelmiyorum, sadece ve sadece hedefim şampiyonluk dedi. Allah işlerini rast getirsin, hedefleri şampiyonluksa şampiyon olsunlar. Ama Şampiyonlar Ligi'ne katılıp, yani bir en azından katılma başarısını da göstereceğiz diye bir hedef gösterseler, bir futbol sever olarak ben de mutlu olurum. Heyecan gelir ligimize. Söyleyeceklerim bu kadar. Cihan abicim,
0: Teşekkür ediyorum.
1: tekrar herkesin bayramını kutluyorum. Bir de milli takımımıza başarılar diliyorum. Biraz da bu sakatlanan oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bilgi verebilirsen, biz kaçırdık orayı. Nedir durumu? Oynayabilecek bir kadrodan çıkarılacak mı? Çok teşekkür
0: Sağ ol
1: ederim.
0: Osman.
1: Hayırlı bayramlar diliyorum Cihan abi.
0: Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Dün Kerem'le ilgili bilgiyi verdim zaten. Ayağı çime takıldı ve araçla hastaneye kaldırıldı. Sakatlık yaşadı ama ilk maça yetişeceği söyleniyor. Onunla ilgili bir problem, bir sıkıntı yokmuş. Bununla ilgili olarak hem Kenan hem Kerem'in ilk maçı yetişeceği söyleniyor. Yani borç sarmalı, evet, para konusu. Zaten hepimiz bunu konuşuyoruz ya. Türk futbolu şu an ürettiğinden çok daha fazlasını işte böyle biraz daha böyle geleceğini ipotek ederek harcayan bir ekonomi modeliyle dönmeye çalışıyor. Bu yüzden de az önce Osman'ın söylediği gibi, yani telaffuz edilen rakamlar hani sadece inanılmaz değil, aynı zamanda da çok büyük böyle finansal bir riski barındırıyor. Tabii yani gelirler Türk lira cinsinden, işte yayın gelirleri, bilet satışları, yerli sponsorluklar, evet, yabancı sponsorluklar dolar euro cinsinden ama yerli sponsorluklar TL cinsinden, futbolcu maaşları mesela dolar cinsinden, bonservis bedelleri dolar üstünden, menajerlik ücretleri dolar veya euro üstünden yapılıyor ve döviz kurlarında da dalgalanmalar oluyor. Kulüplerin borç yükü de, bütçe planlaması da böyle bir anda alt üst olabiliyor. Onlar da bir şekilde sürdürmeye çalışıyorlar bunu. Aziz Yıldırım Galatasaray'a şeffaf değil diyor. Kendisi de şu an Fenerbahçe'nin başkanı olmadığı için ne kadar gelir gider var bilemiyorum diyor. Kendisi Fenerbahçeli olmasına rağmen Fenerbahçe'nin maddi durumunu bilmiyorsa Galatasaray'ın durumunu nasıl bilmesi gerektiğini düşünüyor. Bunu da çok anlamlandıramıyorum demiş. Konukzadelerden Vedat. O nasıl bir nickneymiş Vedat? 7191, günaydın, selamlar.
2: Alo, günaydın Can Bey.
0: Günaydın, hoş geldiniz, merhaba.
2: Eğer zamanında müsait not almanızı rica ediyorum. Çünkü ben 5 tane maddem var. Ondan söyleyeyim. İstersen cevabını sonra verin.
0: Tamam, ama
2: Birden
0: şöyle
2: ben
0: şunu
2: geçeyim.
0: şundan sizden şunu rica edebilir miyim? Kulaklıkla konuş.

0: düşüyorsanız çıkarma şansınız var mı? Anlayamadım çünkü.
1: Tabii ki, çok özür, tamam.
0: Buyurun, 5 dakikanız var, anlatacaksınız de... sonra mı yorum yapın diyorsunuz?
1: 5 tane maddem var. Onları söyleyeyim isterseniz. Siz not alın. Ondan sonra yorum yapın.
0: Tabii ki. Buyurun. Buyurun.
1: Birincisi şunu söylüyorum. Başkanlar seçilirse Hakan Safiye'de Aziz Yıldırım fark etmeksizin şunu düşünüyorum. Futbolculara ve futbol takımına bu kadar para yatırıp fedakarlıklar yapıp da örnek veriyorum herhangi bir işçisine şu an Kurban Bayramı geldi. Ya kardeşim Kurban Bayramı geldi. Alın şu kurban paranız da benden olsun demeyi düşünmüyorlar mı çok merak ediyorum. Ya futbola bu kadar yatırım yapıp da işçilerine düşündüklerini düşünmüyorum. Kim olursa olsun. Yani tüm futbol yöneticileri için bundan bahsediyorum. Birincisi bu. İkincisi Maldini'yi Hakan Safi futbol aklı olarak getireceğini söylüyor. Ya futbol aklına Maldini iyi bir oyuncu varsa neden kendi takımına almayıp da gelip Fenerbahçe'ye önerecek ya da Fenerbahçe'ye yönlendirecek o futbolcuyu. Onu anlamıyorum. İkincisi bu. Üçüncü konum daha önce malum şahısla beraber program yapıyordunuz. O var diye siz varsınız diye dinlemek zorunda kalıyordum.
0: Deme. Malum şahıs deme ya. Tamam. Emre Tilevli yapıyorduk. Evet normal.
1: Evet. Tamam. Ben hani isim verip hani belki şey olmasın diye.
0: Yok canım ayıp.
1: Ben şu an normalde başka radyoyu dinliyordum. Bir baktım sizin sesinizi duyunca kaldım bu radyoda.
0: Eyvallah teşekkür ediyorum.
1: Radyo golle kaldım.
0: Hı-hı. Sağ olun.
1: Üçüncüsü bu. Dördüncüsünü unuttum ya.
0: Dörtten beşe geçin. Beş var demiştiniz. Beşi de mi unuttunuz?
1: Beşi de unuttum ama mesaj atıyorum ben. Az önceki mesajı da ben attım. Hem oradan devam ederim ben. Mesajdan devam ederim.
0: Tamam teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize olur
1: tamam,
0: mu?
1: Tamam teşekkürler, iyi çalışmalar.
0: Sağ olun. Evet yani biz Emre abiyle 4,5 yıl çalıştık. O yüzden hani saygısızlık olur. O da geçmişte büyük emekler vermiş spor dünyasına. Spiker beğenirsin beğenmezsin olabilir ya dinlemeyebilirsin. Teşekkür ediyorum sana da. Onunla da biz böyle ufak bir tartışmada yaşadık ama tatlı bir şekilde ayrıldık. O yüzden kimseye de böyle bir saygısızlık yapmaya gerek yok. O da işini yapmaya çalışıyor. Teşekkür ediyorum dinleyenimize de. Haklı yani bilmiyorum belki şimdi patronlar diyorsun ama belki adamlar da veriyordur ya. Şimdi vitrin ve itibar var ya futbolda. Hani çünkü futbol patronlar için gerçekten böyle çok güçlü bir PR yani PR ne yani halkla ilişkiler öyle söyleyeyim yani PR aracı. Çünkü milyonların izlediği bir alan var ve burada başarı yakalamak istiyorlar. Devasa bir güç var. Bir sana nüfus sağlıyor. Yani ne yazık ki şirketin arkasında görünmez kahramanların mutluluğu bu işte tribünlerin alkışı kadar görünür bir prestij getirmiyor insanlara. Ama veriyor da olabilirler yani şimdi kimsenin de hakkını yemeyeyim. Hani yapmıştır belki bir bayram kulesi, belki bir bayram açlığı vesaire. Mutlu eder insanı yani çalışma şevkini yerine getirir ne bileyim motivasyonunu sağlar ama dediğin gibi yani öncelik hatası diyelim endüstriyel futbolun parıltısı diyelim başka da çok fazla bir şey söylemiyorum ama yani kendi şirketinde alın teri döküp personelin hakkını bayramını gözetmeyip böyle yeşil sahada milyonları savurmak çok hoş olmaz ama ben yaptıklarını düşünüyorum en azından böyle işin iyi tarafından bakmaya çalışıyorum yine de konuya. Günaydın sevgili Cihan'cım demiş. Aziz Başkan Candır, Safi zaman kaybıdır diyor. İsminizi yazmamışsınız. Peki, selam olsun. Ne yazmış? Nobre'yi Beşiktaş'a kaptırdı. Avrupa'ya istediği maaşı vermediği için vermedi. 17 milyon euroya Guiza'yı transfer etti. Kejman'ı aldı. Davuma'yı altın çağında kovdu. 2008'de Zico'yu kovdu. Gitti Aykut Kocaman'ı sportif direktör yaptı. Burak Yılmaz artı 5 milyon euroya Gökhan Ünal'ı transfer etti. Demiş say bitmez. Van Persie'yi sakat transfer etti. Pereira gibi birini hoca yaptı demiş. Aziz Yıldırım için söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet yani birkaç hatası oldu. Mesela Emre'yi gitti Atletico'yu sattı. Sonra devre arasında bedavaya sattı. Sonra devre arasında para verip geri aldı falan. Öyle bir başkan. Hani Alex'i falan da kovdu. Benim de aklıma gelenleri söyleyeyim. Gökhan ve Caner Beşiktaş'a gitti. Bir ara Volkan çok kilo almıştı. Çok eleştiriliyordu. O dönemde işte kesilmesi gerektiği söylenmişti. Volkan Demirel'i de kesmemişti. Bir Krasiç vakası var. Var yani hata yapabilir. 20 yıl çok uzun bir süre. O 20 yıllık sürede başkanlar hata yapabilir. Hatta doğumu sen 2008 kaç yazmışsın bir dakika? 2006 yazmışsın ama doğumu bir daha

kovdu. Yani rahmetli, yani gerçekten de müthiş hocaydı bence. Getirdi, 5 yıl sonra bir daha kovdu. Yani öyle bir şeydi. Bir de Galatasaray'ın ilk 2 yılında düştüğü hataya düştü. Mesela Galatasaray yönetimi bunu düzeltti. Taraftar bombalayınca. Şampiyonlar Ligi'nden böyle elenmeden transfer yapmıyorlardı. O zaman Aziz Yıldırım. Galatasaray da bunu yapıyordu ilk 2 yıl. Ya işte şu Şampiyonlar Ligi'nde gidelim falan, hani bir sıkıntı yaşarsak taraftarın gazını almak için biz bir iki transfer patlatırız diyorlardı. Ama yönetim akıllanmış, uslanmış. Sezonun daha başında mesela Leroy Sané'yi aldı, daha hiçbir şey belli değilken. Şampiyonlar Ligi başlamadan takımı kurmaya ve kampa sokmaya çalışıyorlar. Vardı yani, başkanın iyi yaptığı şeyler de var mesela. Kötüleri sıralıyoruz ama adam oraya kocaman bir tesis yaptı. Şimdi gidip kalabiliyorsun yani, çok da güzel. Otel de var yani. Sayın Ali Koç 7 yıl kulüpte kaldı. Bir tane çivi çakmadı. Böyle düşün. Yine hani burada mesela amatör kulüpleri, amatör branşlar Aziz Yıldırım sayesinde gelişti Fenerbahçe'nin. Özellikle basketbol. Getirdi Obradoviç'i. Dedi ki ya, dedi, Obradoviç iyi adamdır. Bugün böyle çok argo tabir mi kullanıyor? Benim, dedi, kafam kulağım rahat olsun, dedi. Hiç karışmadı mesela basketbol şubesine. Yine keza Ali Bey'in çok övündüğü kürek var ya, hani birçok taraftarda tırnak içinde söylüyorum dalga geçmişti, ya kardeşim de küreği bırak Allah aşkına diye, işte kürekte yenilmiyoruz, bilmem kaç yıldır şampiyon oluyoruz diyordu Ali Bey. Onun da temellerini Aziz Yıldırım atmıştı aslında. Yani kulübe bir şeyler yaptı, hataları da var bence, senin de söylediğin gibi. Hollanda'dan selamlar, David yazmış, büyük bir zevkle dinliyorum diyor. Vay vay vay, neredeydin sen ya, güzel insan. Şey yapıyor bizim dostumuz Hollanda'da, Sera'da, değil mi, domates. Görüyorum böyle sosyal medyada da bayağı bir takipçin olmuş. Herhalde influencer falan oldum böyle. Bayağı bir takipçin olmuş. 200 bin, 300 bin takipçisi olmuş. Selamlarımızı iletelim kendisine de. Harun, Hakan Safi için atılan mesajcı, ismini sormuştum. Onu da bize cevabını vermiş oldun. Teşekkür ediyorum. Sana da verdiğin mesaj, cevap dolayısıyla. Evet, 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Tekrar arkadaşlar, dostlar, ilk bölümde söylediğimiz gibi Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu da belli oldu. Biraz da böyle haber vereyim, ara ara yorum yapıyoruz ama haberlerden de mahrum kalmayın. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez'di. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Kolombiya'nın kadro da güzel, ha. Şey, fena değil yani. Baksana. Puerta'lar, Hernandez'ler, Luis Diaz'lar, Luis Suarez'ler falan, böyle sağlam bir kadrosu var. Onlar da böyle bir hayli sıkıntıya sokacak gibi duruyor Dünya Kupası'ndaki rakiplerini. Şimdi tabii hocalardan yerler boşaldı. Allegri'nin görevine son verildi. Yine aynı şekilde Lille'in hocasının görevine son verildi. Genesio'nun. O yüzden bence bu hocalardan bir tanesi Beşiktaş'ın başına gelebilir. Özellikle Allegri'nin ben gelebileceğini düşünüyorum. Başka takımlarla da anlaşma ihtimalleri var. Beşiktaş'ın da bu sebeple sportif direktörden sonra teknik direktör adaylarını beklettiğini düşünüyorum. Ama yani çift forvet falan, böyle ilginç, sürekli çift forvetle oynuyor Allegri. Challenge dedikleri şey var ya, sürekli böyle çift forvet challenge yapıyor. Bakalım neler olacak. Yani Serie A takımları çok kötü durumda ya. Ne oldu bu Serie A'ya bilmiyorum. Yani Allegri, Spalletti falan, Conte, sürekli bu isimlerin arasında dönüp dolaşıyorlar. Gerçekten çok üzücü. Ben çok da hoşuma gitmeyen bir hoca. Onu da dile getireyim ayrıca. Abi ne oldu? Bizim takımın hocası ne zaman gelecek? Vallahi sizin takımın hocası Fuat Han Yüksel. Gelmeyecek herhalde ya. Sportif direktörle falan böyle yola devam edilecekmiş gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta inanılmaz bir borç var. Ben sana söyleyeyim mi? Yani Serdal Adalı yakın çevresine bu işi ben başaramazsam kimse başaramaz demiş. Hatta bir cümle daha var da ben bunu yayında söyleyemem. Hatta ben bunu yapamazsam kulüp şuraya kadar gidebilir bile demiş. Yani duyduğum kadarıyla. O borçların yani bir gelir döngüsü de yok. Hani dikili taştan gelecek para da harcandı. Oradan 200 gelecekti zaten, 150'si gitti. Yok yani, para yok ortada. Beşiktaş'ın işi biraz çok zor. Yani inanılmaz ücretler de ödüyor takımlarına. Hani evet, Galatasaray

Galatasaray bir şekilde Şampiyonlar Ligi forma gelirleri, başarı geldiği için taraftar da sürekli daha çok alışveriş yapıyor. Daha çok kombine satın alıyor. İşte daha çok localar falan doluyor. Evet, diğer takımlarda da dolu ama başarı geldikçe yeni bir şeyler üretirsin. Ne bileyim, anahtarlık bile satarsın yani store'da. O yüzden Beşiktaş bu döngüyü de yapamıyor. Şimdi Avrupa'da yok. Kupadan da elendi. Lig de gitti. Ve bu kısır döngü içinden bir türlü çıkamıyor. Ama ben çıkacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın ağır bir taş olduğunu düşünüyorum. O taşın altından da kalkacağına inananlardanım bir şekilde. Mesela Hüseyin Yücel'in seneye aday olacağını biliyorum. Öyle söyleyeyim ama ailesinin izin vermediğini duydum. Çünkü ailesi daha yeni. Yani 3-5 yıldır yani iyi bir para sahibi oldu. Büyük para dedikleri var ya, onun sahibi oldu. Hüseyin Yücel'in de bu riski alacağını düşünmüyorum. Yani ailesi çok izin vermez yani bu riski almasına. Ama bilmiyorum. Yani A+ bir hoca gelecek gibi duruyor ama A+ hoca da çift taneli maaş istiyor. Ben olsam dinamik bir hoca getiririm, biliyor musun? Hiç öyle A+ hoca falan uğraşmam. Yani 200 milyonlar falan konuşuluyor. Ya yapmayın Allah aşkına, Beşiktaş 200 milyon transfer bütçesi. Ne oluyoruz yani? Hani Aziz Yıldırım geldi. O da ben dedi işte 200 milyonla geliyorum dedi. İşte Hakan Safi farklı şeyler söylüyor. Ben de para var, istediğimi alırım diyor. İstesem Osimhen'i de alırdım dedi. Herkese alırım diyor Hakan Safi. Biraz daha böyle taraftara oynayacak şekilde röportajlarını gerçekleştiriyor. Ama ben şunu biliyorum. Sportif direktörün genç, böyle başarıyı aç, böyle sürekli önde pres yaptırıp hücum futbolu oynatan, geçmişinde iyi kötü bir takım başarıları olan, böyle şekillenmiş bir hoca istediğini biliyoruz. Yani şu an en yakın isim %75 Razvan Luchescu. Kim diye sorduğun için söylüyorum. Çok da bir şey yok. 3 milyon mu 2 milyon mu ne serbest kalır maddesi var. Veriyorsun parayı, hop alıyorsun Razvan'ı. İş bitiyor. Onun dışında Valverde gelebilir bak. Onu söyleyeyim. O biraz daha ihtimal. Filipe Luis konuşuluyor. Aklıma gelenleri söylüyorum. Yine Thomas Reis de iyi bir alternatif ama %75 oranında ben Razvan Luchescu'nun başına geçeceğine inanıyorum. İşte Bilic de daha önceden çalıştığı için bir deneniyor olabilir ama Razvan'ı alamazsalar Bilic'e de gidecekler. İşte Enzo Maresca vardı ama onu listeden çıkardılar. Hani Mancini falan listeden çıkardılar. Bunlar da vardı. Postekoğlu falan konuşuluyordu. Bunlar yok. Bunlar bakmışlar yeterince hücum futbolu içermediklerinden ötürü başkan, işte yönetim bu isimleri listeden çıkarmış. En yakın isim şu an için Razvan Luchescu gibi gözüküyor. Böyle biraz daha yaşı geç, puan ortalaması Avrupa'da 2.10, 2.20 falan olan hocalara gitmeyi düşünüyor Beşiktaş. Günaydın Cihan'cım demiş. Günaydın. Federasyon 10+4 yerine hocalar için en fazla bir takım ve her takım en fazla iki hocayla anlaşabilir kuralı gelse mantıklı olmaz mı? Muazzam olur. Süper olur, biliyor musun? Mesela futbolcuların bir dönemi var, değil mi? Transfer dönemi Haziran'da açılacak. İşte herhalde Temmuz'da mı bitiyor? Ağustos'ta bitiyor galiba. Tam bilmiyorum, tarihlerine bakarız. Hocalarda niye böyle bir dönem yok mesela? Hoca alma dönemi. Tamam mı? Alacaksın bir devre arasında, transfer dönemi gibi. Transfer döneminde hocayı alacaksın, diğer türlü bırakacaksın. Bence de böyle olması lazım. Hani istisnai durumlarda, anlaşamadıkları durumlarda vesaire, aynı futbolcuda olduğu gibi sözleşmesini falan feshedeceksin. Süper Lig'e çıkan takımların hocalarını gönderme hastalığı ne zaman son? Ya var ya Levent, muazzam yerlerden vurmuşsun. Süper Lig'e çıkarıyor adam, tamam mı? Almış takımı. Mesela Bodrum. Aldılar bu takımı geçen sene. Çıkardılar Süper Lig'e. Çıkardıkları gibi hocayı kovdular. En iyi oyuncularını gönderdiler. Büyük paralar harcadılar. Hop yine sıkıntıya girdiler. Sarıyer mesela. Yani ben Sarıyer'li olduğum için söylüyorum. Ya küme düşüyordu bu takım. 3-4 tane hoca değişti. Gelenler oldu, gidenler oldu. En son Servet Çetin bence çok iyi bir performans sergiliyordu. Neden mesela Servet Hoca'yı takımın başında tutamadılar? Yani en son Esenler Erokspor'u yendiğinde Osman Hoca dedi ki ya bu Sarıyer dedi bize karşı niye böyle oynuyor? Hayırdır dedi. Diğer maçlarını da izledik dedi. Böyle oynamıyorlar. Hatta ben de o ara Osman Hoca'yı çok eleştirmiştim. Hocam ne demek istiyorsunuz ya? Yani ne yapsın Sarıyer, maçı mı satsın, değil mi? Yani çıkmışlar top oynamaya. Sarıyer de 1-0'dı galiba. 1-0 yenmişti Esenler Erokspor'u. Onlar da zaten Süper Lig'e çıkamadı. Orada bir darbe vurmuştu Sarıyer kendisine.

0: Açıklama biraz ilginç olmuştu Osman Hocam'ın. Mesela Servet Çetin'i niye tutmadı Sarıyer? Değil mi yani? Mesela Çorum Uğur Uçar'ı yollayacak mı? Ya, herhalde Çorum Uğur Uçar'ı yollarsa çarşamba günü İbrahim Yavuz böyle saçını başını yollar Allah'ım falan diye. Çünkü Uğur Hoca'yı çok seviyor. İyi bir arkadaşlığı var kendisiyle. Gerçekten de iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyor bu arada. Yani öylesine övmüyor. Bana da böyle birkaç notunu falan da gösterdi. Hoca çalışıyor. Yani bu işe kendisini adamış. Öyle söyleyeyim. Günaydın Cihan. Kızlar acımasız. Merhamet yok bunlarda. Hangi kızlar acımasız? Ayhancığım. Ha? Kim? kimden dert yanıyorsun acaba bilmiyorum. Kim kalbini kırdı? Şaka gibi değil mi? Bilic çok büyük adam. Öyle böyle değil. Atiba'yı getiren adam. Sarıyer çok kıymetli bir kulüp bu arada. Bütün yetenekler orada yaşıyor demiş. Tabii çok çıkan yetenek var orada. Özellikle işte Rıdvan Dilmen vesaire. Hepsi Sarıyer'de oynamış isimler. Geçmişte çok da büyük işler yaptılar. Umarız bir gün kendilerini Süper Lig'de görürüz. İkinci ligden birinci lige çıkmayı başardılar geçen sene. Bu sene de biraz sıkıntılar yaşasalar da hani düşecek falan dense de ligde kalmayı da başardılar. Belki iyi bir yapılanmayla Sarıyer'in büyükleri işte oradaki daha ağababalar denilen hani paralı insanlar var ya şey şimdi başka bir kelime vardı onu kullanmak istemiyorum. Başkan çünkü 34-35 yaşında Sarıyer'in başkanı. Kendisinde bir ara yayını almıştık. O şeyden şikayet ediyordu hep. Ya işte Sarıyer bana destek vermiyor. Hiç sponsor olmuyorlar. Sarıyer'deki Sarıyerli iş insanlarına sesleniyorum deyip isyanlı dile getirmişti. Belki o zaman bir şeyler olabilir. Kısa bir araya gidelim. Emre Bey'di değil mi başkanın adı? Emre Bey'di. Soy ismi neydi? Ayıp olmaz söyleyelim de. Sarıyer. Emre Yaldız ha. Emre Yaldız zor bir soyadı var aklıma da gelmedi. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sokak futboluna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geliyoruz.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Yatırım.com.tr'de.
5: Garanti BBVA Yatırım.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
2: Reklam bitti.
13: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
15: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
16: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
17: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
18: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, herkese yeniden merhabalar, sevgiler, saygılar. Ne uzunmuş ya bu reklamlar ha? Öyle herkes yayın yapar vallahi, güzel. Tabii işin şakası, bizim de bu reklamlara ihtiyacımız var. Reklamcı arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bir aydır reklam almışlar. Tabii bunlar sizin sayenizde. Siz dinlemezseniz, Rütük sıralamasında 3 sıraya çıkmazsak kimse de bize reklam vermez. 3 sıralara çıkıyoruz ki reklamcılar da bu işi layıkıyla yerine getiriyor. Size de teşekkür edelim bizleri dinlediğiniz için. Biraz Yunus'a gidelim mi? Yunus'a gidelim. Bugün zaten 3 saat sizlerle beraberiz. Bol bol sohbeti ederiz. Yunus Aydın'ın da bilgileri alalım. Yunus hoş geldin. Selamlar, günaydın.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar, günaydın.
0: Nasılsın öncelikle? İyi misin? Var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: Yok abi. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Direkt Aziz Yıldırım'la girişi yapacağım. Dün açıklamaları vardı TRT Spor'a. Önceki açıklamalarından istinaden gerçek bir Aziz Yıldırım'ı gördük, yani en azından %50'sini gördük Aziz Yıldırım'ın. Çünkü çok pasif kalmıştı Fenerbahçe televizyonuna yaptığı açıklamada ekibini tanıtırken, ama bu sefer herhalde eleştiriler kendisine gitmiş olacak ki bütün soruları açık saçık şeffaf bir şekilde cevapladı. Sen de izlemişsindir, nasıl yorumlarsın?
1: Evet, yani ben de gerçek bir Aziz Yıldırım gördük desek yeri, hani yani senelerdir alışık olduğumuz, İşte hakemler yanlış yaparsa ya da diğer yöneticiler bana yanlış yaparsa daha ağırını yaparım diyen bir hani Aziz Yıldırım aslında eski günleri hani dediğimiz gibi hatırlattı desek yeri. Yani çünkü Aziz Başkan'la alakalı hep şu ana kadar senin söylediğin gibi, özellikle de yani bu Fenerbahçe TV'de yayınlanan açıklamalar sonrasında başkana ciddi bir, yani iki anlamda tepki vardı. Birincisi, ya bu seçim kafa kafaya gidiyorsa kazanmak için zaten bir şey yapmıyor başkan, bu kadar ciddiye almıyor mu fikri vardı. Bu birçok kişiyi kırıyordu. İkinci tarafta da, ya bu seçimi çok rahat bir şekilde kazandıysanız da o zaman bu sefer de hiçbir vaat vermeyeceksiniz fikri, bu da taraftarı endişelendiriyordu. Dün itibariyle Aziz Yıldırım'ın gerek hedeflerinden, yani mesela şimdi Aziz Yıldırım'daki keskin fikir konusundaki değişim nedir, mesela sözlerindeki değişim, ki Aziz Yıldırım bunu Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda yapmaktan çekinmediğinde sürekli yineleyen bir başkan. Bunu işte daha önceki bağlantılarda da söyledim. Ya Ersun Yanal en büyük örnek. Daha önce ben bu kulüpteyken bir daha içeri giremez dedi. Bir daha çalıştı Ersun Hoca'yla gibi. Ama şimdi geldiğimiz durumda mesela hiçbir şekilde hiçbir oyuncuyu ve teknik direktörü seçimden önce açıklamam diyordu. Şimdi santrafor konusunda iki santraforla görüşüyoruz diyor. Hepimizin zaten haberle istediği gibi Sörlot'la görüştüğünü doğruluyor. Cesus'la görüşen taraf değilim diyor. Hakan Safi de Cesus'la görüşmediğini söyledi. Net şekilde açıklamalar yapıyor. Ben zaten Hakan Safi'nin Fenerbahçe'deki bu transfer coşkusunu yaratmasının mutlaka Aziz Yıldırım etki altına almasını bekliyordum. Çünkü Hakan Safi'nin elindeki bu paralı imajı, parayı Fenerbahçe için harcar, transferi yapar, çekinmez imajı net bir şekilde Aziz Yıldırım'da harekete geçirecekti. Geçirmiş gibi duruyor. Çünkü şimdi Aziz Yıldırım'a sürekli şu soru soruluyor. Hakan Safi çok ciddi para harcamaya hazır. Sizin ekibinizde bu var mı diye. Şimdi Aziz Yıldırım da futbol aşırı sürekli Feridun Bey'i ifade etmesinin sebebi o. Dünyanın sürekli aslında Feridun Bey'i yönetime almak istiyordu. Şartlar sağlanamadı. Hukuki olarak şartları yönetim kuruluna girmek için sağlayamadı Feridun Bey. O yüzden futbol aşırıya yazdılar. Bir önceki yönetimden aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu'nun eski CEO'su Ömer Onan da yine keza orada. Ya Aziz Yıldırım güçlü bir futbol aşırı da kuruyor ve futbol aşırı da fazlasıyla bahsetti dünkü canlı yayında. Ya ben Aziz Yıldırım'ın eğer Aykut Kocaman'la anlaşmazsa, yabancı bir teknik direktörle anlaşırsa bunu da seçim öncesinde duyuracağını düşünüyorum. Çünkü Aykut Kocaman'ın oy kaybettirme potansiyelinin olduğunun farkında. Dediğimiz gibi daha önce de Aziz Yıldırım'ı okeyleyip Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ı okeylemeyen ciddi bir kongre grubu var. Aziz Yıldırım da bu şekilde oylardan elbette olmak istemiyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Fenerbahçe'nin Hakan Safi'nin bence tek kazanma ihtimali büyük yıldızlar getirmek. İşte Rafael Leao gibi, çok büyük bir teknik direktör gibi, büyük bir santrafor gibi. Aziz Yıldırım bunun için B plan önlemini almış gibi gözüktü. Galatasaray'la federasyonla ilişkileriniz ne olacak tarzında, işte TRT Spor'da Özgür Buzbaş'ın sorusuna da şu yanıtı verdi. Ben Herkese dost olarak başlayacağım. Daha önce Aziz Yıldırım Galatasaray'dan dost olmaz da demişti. Bunu da tabii bir alt parantez olarak söylemek lazım. Daha yapıcı bir başkan profili görüyoruz şu an itibariyle ama bize bir saygısızlık yapılırsa daha ağırını yaparım diyerek hani Aziz Yıldırım'ın da o bizim alışık olduğumuz tırnak içinde söyleyeyim herkese racon kesen diyebileceğimiz o başkan yapısına tekrar döndüğünü görüyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Zamanında Aziz Yıldırım 2018'de başkanlıktan ayrıldıktan sonra Türk futbolunun bu tarz...

0: jargonlardan, bu tarz jargonlardan kurtulduğunu düşünen ve Türk futbolunun temizleneceğini düşünen bir güruh vardı.
1: Peki şunu da
0: Ama
1: sorabilir miyim sana araya girerek? Sen iyi bir Fenerbahçelisin, ben de iyi bir Galatasaraylıyım. Açık açık böyle taraftar gibi konuşalım. Aziz Başkan dedi ki Galatasaray iyi para harcadı. Benim görüşüm kapalı kutu haldeler. Fenerbahçe daha şeffaf. Şu kadar borcu var gibi konularda her yerde söyleniyor dedi. Ama mesela Galatasaray oyuncu transferlerini falan kapayıp bildiriyor. Fiyatını da yazıyor. Fenerbahçe hiç kapa bildirmedi geçtiğimiz sezon Ali Koç döneminde. Ve işte kurullarda sürekli borcu detaylı detaylı paylaşıyorlar. Hatta dün de Bora hocamızla bağlandık. O da bize veriliyor net bir şekilde, şeffaf bir şekilde diyor. Yani Aziz Yıldırım'ın böyle dost gibi gelip sonra mı düşman olacağını düşünüyorsun? Yoksa gerçekten hani yaş aldıkça olgunlaştığına mı inanırsın? Bir de az önce söylediğime de
0: Ben
1: hani Galatasaray şeffaf değil, Fenerbahçe daha şeffaf olayına katılır mısın bilmiyorum.
0: katılmıyorum Aziz Yıldırım'a ben bu konuda. Yani çünkü şöyle, daha 2 sene oldu. Habertürk'teki Ali Koç, Aziz Yıldırım canlı yayını hepimiz hatırlıyoruz. Ali Koç Fenerbahçe yönetimini dolayısıyla Fenerbahçe'yi neyle suçladı? Yani şimdi ben Aziz Yıldırım tarafına daha sıcak bakıyor konumda olduğum zaten açık. Ama Aziz Yıldırım'ı birçok şeyle eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ali Koç Fenerbahçe'yi İrfan Can transferinde usulsüzlük yapmakla suçladı. Yani Ali Koç'a dedi ki 11 milyon euroluk bir kağıt verdiler önünüze, gittiniz imzaladınız dedi. Jose Mourinho ile alakalı benle onu anlaşan adam size gelir mi aynı paraya? Sizden daha fazla istediler belli ki. İşte o zaman açıktan para verdiniz dedi. Ondan sonra imaj hakkı konusu konuşuldu ki imaj hakkı vergiden düşüyorsunuz zaten. Adamın imaj hakkını devredersiniz. O Simen'de de olan bir şey bu. Hukuksal bir şey yani, hiçbir engeli yok. Yani şu an Aziz Yıldırım Galatasaray, Karakutu, Fenerbahçe aynı şekilde daha şeffaf diyorsa başkan 2 sene önce söylediklerini unutmuş durumda. Yani başkan 2 sene önce Fenerbahçe yönetimini ve Fenerbahçe'yi İrfan Can'da, Mourinho'da, yani birçok şeyde, hatta hani Ali Koç en sonunda bundan rahatsız oldu. Ben bunu zaman zaman yayınlarda dile getiriyorum. Ya başkanım bu kadar rahat konuşuyorsunuz, bakın bunları SPK ihbar kabul ediyor dedi. Yani çünkü sonuçta bizim burada çıkıp söylediğimiz bir şey, bizi dahi spor medyasında olduğumuz için ciddiye alıp bunu ihbar kabul edebilir, ama Fenerbahçe'nin eski başkanı gidip Bankalar Birliği'nden evrakları alabiliyor. Sonrasında gidip işte mevcut yönetimden alabiliyor evrakları, 500 imzayı toplayıp resmi aday olduktan sonra, ve sonrasında çıkıp siz transferde usulsüzlük yaptınız derseniz bunu devlet dikkate alır. Yani bu yüzden Aziz Yıldırım'ın Ali Koç yönetimindeki o aradaki rekabeti farklı suçlamalarla inildikten sonra Galatasaray Karakutu ama bizim işlerimiz açık, şeffaf demesi, ya kendi yönetiminden bahsediyorsa evet, bence de Aziz Yıldırım döneminde biraz daha bu işler şeffaf oluyordu. Ama Galatasaray'da yani ben ya aşağı yukarı aynı şeffaflıkta gittiğini düşünüyorum. Yani her iki tarafta evet, ya imaj haklarıyla çeşitli yollarla mecburen arkadan dolaşarak Avrupa başarısına da ayak uydurabilmek için bu tarz şeyler yapıyorlar mı? Yapıyorlar bence. Yani ama işte primler farklı zamanlarda yatırılıyor. Bir işte imaj haklarını en yakın şirkete devrediyorsun. Ya örnek vereceğim, mesela başkanlık adaylığında ya şimdi Kerem Aktürkoğlu ile Hakan Safi'nin şirketi arasında özel bir anlaşma var, biliyoruz. 6 tane reklam filminde oynaması gerekiyor bu para için Kerem Aktürkoğlu'nun. Hangi Kerem Aktürkoğlu'nu Hakan Safi'nin herhangi bir şirketin reklamında gören var mı? Yok. Demek ki oluyor bu işler. Yani Erden Timur'la alakalı işte Dursun Özbek hani kulübün kasasına açıklanması zor bir para soktu gibi bir açıklaması var. Yani tamam, elinden geldiğince zaten yöneticiler bu işleri kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Yani ben dediğim gibi Aziz Yıldırım'ın 2 sene önce çıkıp Fenerbahçe'yi İrfan Can'la ilgili, Jose Mourinho ile ilgili suçlamışken şu an çıkıp Galatasaray şeffaf değil, biz şeffafız açıklamasını çok eski yönetime atıf olarak görüyorum.
1: Peki şey ne
0: Ama
1: dersin? Mesela bir stadyum projesi sundu ama sanki Fenerbahçe'nin bu sene o stada ihtiyacı yok gibi. Yani hiç sırası olmadığına inananlardanım. Şu an
0: tabii.
1: Fenerbahçe'ye bir an önce şampiyonluk lazım ama herhalde bunu da bir, yani bir done olsun diye mi sundu? Bir seçim vaadi olarak mı sundu sana göre?
0: Yani şimdi stat konusu çok artık gündeme geldi. Yani bence stat konusu Aziz Yıldırım ya da başkası fark etmez. Önümüzdeki sene Ali Koç da, Mehmet Ali Aydınlar da aday olabilir. Bence bu senenin kaybedeni seneye bir daha aday olur. Yani şöyle düşünüyorum. Stat dediğin gibi nasıl bir öncelik? Şimdi birçok projeden bahsediliyor. Şimdi Kayışdağ projesi var, Maltepe projesi var, stadın yenilenmesi var. Şimdi Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir listede. Orada diyor ki hani 8 ay içinde biz bu stadı yerinde yaparız. Ki baktığın zaman işte No Camp'ı yaptılar. Arabistan'da, yani bundan İbrahim Set'ten bahsediyor. Dünyada 12

0: tane bu statları yapabilecek vinç var. 5'i zaten Nihat Özdemir'de. Oğlunun Fenerbahçe yönetiminde olması elbette bir avantaj. Ama 10 ay, 11 aylık bir göreve geliniyor. Zaten başkanlık süresi 1 yıl. Sene önümüzdeki sene olağan kongre var. Bence bu seçimde şampiyon olamayan önümüzdeki sene devam etme ihtimali yok. Bu yüzden zaten Aziz Yıldırım'ın da Hakan Safi'nin çok ciddi bir risk aldığını söylüyoruz. Yani stadın herhangi bir öncelik olacağını düşünmüyorum. Diğer taraflarda da Aziz Yıldırım'ın 2 sene önceki açıklamasını hatırlarsın. Yani şampiyonlar göreli mesela Avrupa falan filan değil. Ben lig şampiyonluğu için geliyorum diyor. Bunlar yan projeler. Ben bunların seçildikten sonra birazcık sürüncemede kalacak ve futbol başarısıyla doğru orantılı yatırım yapılacak işler olduğunu düşünüyorum. Az önceki soruya da sadece son şuraya bir ekleme yapayım. Hem Galatasaray'la hem federasyonla bence Aziz Yıldırım gelir gelmez bu dostluk mesajlarının hepsini bozacaktır. Zaten dün ilk mesajı verdi. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir diyerek de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'na net bir göndermede bulundu bence.
1: Evet, peki diğer taraftan diğer başkan adayını da konuşalım. Sadece tek taraflı Aziz Yıldırım olmasın, bir tarafı tutuyormuşuz gibi lanse olmasın. Hakan Safi de Maldini ile sürekli fotoğraf veriyor ve bu PR çalışmasını da iyi yürütüyor. İşte özellikle Yağız Sabuncuoğlu sanki Hakan Safi'nin PR çalışmasını yürütüyor. Diğer taraftan Yusuf Kenan Çalık 3 hafta boyunca ben dedi yayınlara çıkmayacağım dedi. Sosyal medyadaki yüksek takipçili Fenerbahçe gazetecileriyle veya işte yorumcularıyla bu işi yürütüyor. Ama Aziz Yıldırım'ın şu an o şeylerde pek işi yok gibi. Sadece kendi işini yapmaya çalışıyor. Bu işe yarar mı sana göre bu PR çalışmaları?
0: Ya şöyle sosyal medyada şimdi biz son seçimlerin Fenerbahçe'deki son seçimlere bakarsak hani hiçbir şekilde sosyal medyanın kazandığını görmedik. Yani hep sessiz kalan taraf, hep bu işleri sessiz yürüten taraf. Saadettin Saran için de öyle bence. Saadettin Saran'ın elinde bu imkanlar yok muydu? Birçok spor şirketi var, televizyonları var, radyoları var. Ya bunların hepsini yapabilirdi. Bunu tercih etmedi. Dediğim gibi Hakan Safi zaten hani Yusuf Kenan'la beraber, Yusuf Kenan Çalık'la beraber çalışıyorlar. Yağız Sabuncuoğlu tarafı, ya Yağız benim arkadaşım, ben sorduğum zaman hani kesinlikle böyle bir şey yok diyor. Habercilik yapıyorum diyor ama dediğin gibi oradan bir PR olarak gözüküyor. Yani gerçekten yalan değil. Sanki beraber hareket ediyorlar gibi gözüküyor. Ben bunların çok karşılık bulacağını düşünmüyorum. Yani şimdi Maldini konusu bence çok abartılıyor. Şimdi o dönemin efsanelerinden bir tanesi Pirlo'da geldi, Karagümrük'te çalıştı. Ya Caner Erkin'le anlaşamadığı için gönderdi Karagümrük yani. Hani sonuçta bu tarz isimlerin saha içinde olmadığı sürece çok, ya Maldini futbol yapılanmasını yönetiyorsa bu işler tamam harikadır gibi bir bakış açısının ben Mourinho'yla vesaire tamamen kırıldığını düşünüyorum. Ya yani bu ülke gelebilecek en büyük antrenörlerden birisi geldi ve hani havalimanında tek başına yanında bir tane destekleyen olmadan gitti. Yani bu sebeple ben Maldini ismini çok önemseyen tarafta değilim. Mesela yani Rafael Leao şimdi Hakan Safi ile Maldini'nin attığı fotoğrafın altına yorum yapıyor. Evet yani burada Leao'yu getirebilmekle fotoğrafın altına yorum yaptırıp sosyal medyada bir hareketlilik yaratmak arasında fark var. Ya az bir zaman kaldı Fenerbahçe seçimine. Şimdi işte bayram haftasına giriyoruz. Ya yani bayram Fenerbahçe taraftarlarına Hakan Safi sürekli doğru zamanda hamle yapmak gerektiğini söylüyor ama ya bence Hakan Safi tarafında işler istediği gibi gitmiyor. Yani hiçbir limitimiz yok inanın diyor. Tamam hiçbir limitimiz yoksa Fenerbahçe, şimdi ben bunu Aziz Yıldırım tarafını harekete geçirmek için de söylüyorum. Sonuçta kazanan taraf Fenerbahçe olması lazım. Yani çünkü belli. Şimdi Aziz Yıldırım da bundan çekiniyor, çok belli. Hakan Safi çıkıp bir yıldız çıkarsa Aziz Yıldırım da ikinciyi açıklayacak. Yani Fenerbahçe'nin adına bir yükseliş olacak ama Hakan Bey şu an bu yıldızları açıklamaktan imtina ediyor ya da anlaşamadı henüz. Doğru zamanın çok önemli olduğunu söylüyor. Ama bence hani seçime 3 gün kala uçakları indirmek gibi bir plan varsa bence geç kalınmış olabilir. Çünkü şu an olmadığını gördüğümüz Aziz Yıldırım'ın sosyal medya gücü ilerleyen haftalarda Hakan Safi'nin mevcut transferleri bitirememesi üzerinden harekete geçebilir. Yani çünkü şu an itibariyle Aziz Yıldırım evet sosyal medya olarak çok etkin değil ama onun da sosyal medyasını Murat Zorlu yönetiyor. Yani orada da hani elbette çok önemli bir medya gücü. Mutlaka bunu o da kullanacaktır. Ama Aziz Yıldırım şu an benim gördüğüm kadarıyla çevresi de bence Nihat Özbağ olsun, Mahmut Uslu olsun, aynı şekilde işte Barış Bey, Barış Göktürk olsun. Barış Göktürk'ün de bir medya gücü var. Unutmamak lazım. Evet bu işe girerken YouTube kanallarını devrettiğini söyledi ama devrettiği kişi de kuzeni. Sonuçta hani bir nevi onun kontrolünde devam ediyor bu işler. Bu sebeple ben şöyle düşünüyorum. Aziz Yıldırım tarafı seçimi çok rahat kazandığını düşünüyor. Elindeki bütün anketler, bütün istatistikler de öyle. Kongre üyeleriyle görüştüklerinde ciddi bir teveccüh gördüklerini görüyorlar. Hakan Safi yıldızları getiremediği sürece kazanamayacağının farkında. Büyük yıldızlar getirme peşinde ama şu an çok rahat bu sonuçlandıramadığı ortada bence.
1: Evet, yani Paolo Maldini bütün kariyerini Milan üzerine kurmuş efsane bir futbolcu. Hani birkaç senede Milan'da teknik heyette bir sorumluluğu oldu. Türkiye Ligi ile de ben çok fazla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Şu an bir kitlesi var ama hayırlısı olsun Fenerbahçeliler adına. Şimdi sana vurucu soruyu soruyorum Yunus. Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemlerde Ali Koç'la arası bozukken bir videosu var, hatırlar mısın? Yanına iki tane Fenerbahçeli arkadaş geliyor ve diyor ki bu yıldızlar sahte. Bunlar gerçek yıldız değil diyor, 5 yıldız için. Ama sonrasında yeni açıklamasında diyor ki 28. şampiyonluğu tescil etmek kolay. İster tescil etsinler ister etmesinler, ben buraya yıldızları koydum ifadesini kullandı. Acaba bu, şimdi aklıma şu soru geliyor ya, Aziz Bey rövanşı mı almaya geliyor Ali Koç'tan, yoksa gerçekten ama gerçekten Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya mı geliyor? Bunun da sorusunu sormak istedim böyle canlı kanlı.
0: Ya ikisi bence aslında zaten biraz aynı şeyler ama aynı sen şeyler içinde diyorsun. Onu tetikleyen duyguyu aslında soruyorsun. Ben biraz daha Aziz Yıldırım için çıkıp, ya Aziz Başkan şöyle bir şey söyledi. Hani ya benim kızıma dil uzatıldığı anda ben başkan adayı olmaya karar verdim dedi ilk başta. Ya şimdi ben bir insan evladına bir şey denmesi kadar yanlış bir şey olamaz. Biz bunu sene içinde futbolcuların çocuklarına vesaire de söylüyoruz ama ben kendi tarafından ben Aziz Yıldırım'a bir şey falan yazıldığını görmedim. Yani Aziz Yıldırım başkan adaylığına çıkması sebeplerini hep başka şeylerle ilk başta lanse ederken şimdi ana hedef şampiyonluk haline geldi. Şimdi Aziz Yıldırım'ın gelip bugün şampiyon olması bu sene herkesten intikam anlamına gelir. 2010-2011'de Fenerbahçe'ye bu operasyonu yapanlardan, Ali Koç'tan, kendisi aslında Sarit'in Saran'dan bile, Sarit'in Saran'la da arasında bir rekabet olduğunu, hatta düşmanlık olduğunu tırnak içinde biliyoruz. Bu sebeple ben Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için elindeki motivasyonun çocukların üzülmesindense, elbette bunu da çok önemsiyordur, hiç şüphe yok. Ama Fenerbahçe'de senelerdir kendisine yapılan bu tavırların da yani bir iç hesaplaşma olarak da olduğunu düşünüyorum. Biraz insani bakmak lazım çünkü Aziz Yıldırım çok duygusal birisi, bu çok belli. Yani diğer tarafta yıldız konusuna geldiğimizde de ben o videoya yani yapay zeka olabileceğini dahi defalarca kez düşündüm. Aziz Yıldırım için hani bu yıldızlar sahte demesi o dönemde Ali Koç'un başarısızlığına yaptığı bir atıftı belki. Yani işte şampiyon olamıyor o yüzden koyuyor yıldızları gibi bir bakış açısıydı. Ama Aziz Yıldırım'a bence şu an aday yapan motivasyon elbette Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Ama Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı anda dönüp bakacağı ve başardım diyecek kişilerin Fenerbahçe düşmanları değil de Fenerbahçe içinde kendisiyle hesaplaşan insanlar olacağını düşünüyorum.
1: Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor. Diğer tarafta bir de Beşiktaş'tan açıklama geldi Yunus. Herkes işte Nuno Espirito Santo ismini söylüyordu ki ben de sabahın erken saatlerinde kendisini çok beğenmediğimi, zaten West Ham'ı küme düşürdüğünü, Tottenham'da da iyi işler yapmadığını, biraz defansif futbol oynattığını dile getirdim. Bu haberler böyle çok ayyuka çıkınca, yüksek sesle konuşulmaya başlanınca Beşiktaş dedi ki sosyal medya hesabından öyle bir şey yok şu an için. Biz titizlikle bu işi yürütüyoruz dedi. Sence en yakın isim kim? Benim aldığım duyumlara göre %75 Razvan Lucescu olayı bitmiş gibi. Sadece 3 milyonluk bir serbest kalma maddesi var. Onu çözmeye çalışıyorlar.
0: Evet, yani ben de Lucescu ismiyle alakalı çok net.
1: Nuri Şahin de tabii konuşuluyor ama işte önceden Hasan Arat'la çalışmaya gelip Hasan Arat'a sunum yapıp gittiği için işte Serdal Bey de diyormuş ya Hasan Arat'a sunum yapan adamı ben görevde görmek istemiyorum tarzı konuşmalarında olduğunu biliyoruz. O yüzden ben Nuri Şahin olayını biraz daha böyle kapattım. Biraz daha Razvan tarafındayım.
0: Evet, o sunum olayı da yani aynı gün içinde Hasan Arat hem Nuri Şahin'den hem Sergen Yalçın'dan bir sunum istiyor. Hatta ben bunu Hasan Arat'a sorma şansı da yakaladım. Hasan Arat'la birebir bunu konuştuğumuzda ya Sergen Hoca'dan gerçekten sunum istediğiniz nedeniyle istedim dedi. Sergen Hoca da bunu zamanında eleştirmişti. Yani Beşiktaş daha önce şampiyon yapmış bir hocadan sunum, benden sunum istediler, ben de gitmedim diye. Nuri Şahin tarafı da öyle. Ama yani ben Nuri Hoca'nın Beşiktaş'la çalışmasının biraz erken olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın bence mutlak şampiyonluk hedefi olacak bir hocayla çalışması lazım. Lucescu, Radvan Lucescu bence doğru.

bir isim. Görüşüyorlar da doğru. Beşiktaş tarafı da net bir şekilde hani onaylıyor görüştüklerini. Bence uygun da bir hoca olur. Hani Espirito için şunu söylemek lazım. Söylediğin gibi bence çok defansif futbol oynatıyor.

0: çok daha fiziksel, çok daha kuvvetli takımlarda, özellikle Tottenham'da bu tarz bir oyun oynatmayı seviyordu. Daha temaslı bir oyun. Baktığında ligimize uygun ama Beşiktaş'a uygun olmadığı aşikar. Ligden zaten erken kopmalarından birinin de sebebiydi İkili mücadelelerdeki çok düşük kazanç oranı Beşiktaş'ın. Bu sebeple ya bence hani bu iş hani Önder Özen'in de bence profiline uygun bir isim. Yani dün konuştuğumuzda mesela işte Önder Özen'le birçok ismin yan yana uyuşmayacağı. Yani mesela Jorge Jesus'tan konuşurken mesela bahsediyorduk. Yani Jesus olayı da gerçekten bir yılan hikayesine döndü. Beşiktaş tarafı görüşmedik diyor. Aziz Yıldırım ben görüşmedim diyor. Hakan Safi ben görüşmedim diyor. Jesus diyor ki Türkiye'den iki büyük takım beni aradı görüştük. Hani Jesus da istenmeyen adam haline geldi. Şu an hani zaten Al-Nassr'la tekrar imzalayacak gibi duruyor. Böyle haberler de çıkıyor. Bir yıl daha sözleşme. Beşiktaş'ta teknik direktör konusu Razvan Lutescu tarafından bitecek gibi duruyor. Benim sadece bildiğim kadarıyla Önder Hoca'nın aklına Slaven Bilic ve Zlatko Dalic tarzında iki hoca da var. Bu iki hoca da ilgisi var Beşiktaş'ın ama şu an bir numaralı isim Lutescu gibi duruyor.
1: Yunus Aydın, seninle Galatasaray'ı da konuşmak istiyorum. Okan Buruk'un raporunu gördükten sonra Dursun Özbek yeni bir teklif yapmam demiş. Ama bir reklam aramız var. Müsait misin? Biliyorum senin de derslerin var ama 3 dakikalık bir reklam aramız var. Reklamın ardından biraz Galatasaray, biraz Trabzonspor. Çünkü Kamavinga falan da konuşuyor Galatasaray'da. Van Dijk gelecek mi vesaire. Öyle transfer isimleri de çıkmaya başladı. Biraz Galatasaray, biraz Trabzonspor. Lige yeni gelen takımlarımızı da biraz konuşuruz. Sonra vedamızı yaparız sana. Ama önce kısa bir reklam arası rica edeceğim senden ve dinleyenlerimizden. Hemen geliyoruz. Çok kısa bir ara.
2: Tamam. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
3: Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: kafada kapacaksın. Takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Cihan Dişli ile

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500

0: Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhabalar. Radyolarını yeni açanları da günaydınlar diyelim. Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor. Tekrar mesajlara döneceğim, hiç merak etmeyin, attığınız mesajları görüyorum. Yunus, merhaba, beklettik seni. Kusura bakma lütfen tekrar.
1: Estağfurullah.
0: Biraz Galatasaray'da konuşmak istedim ya. Şu Icardi bilmecesi, geleceğe merak konusu. Yani sözleşmesinin sonuna da geldi Arjantinli yıldız. Okan Buruk'un verdiği rapor da ortaya çıktı. Ve tabii federasyonun yabancı kuralı 10+4 artık resmi olarak ilan da edildi. Ve bunun ardından da Galatasaray'ın Icardi için frene bastığını biliyoruz. 10 milyon euro kazanıyor Icardi şu an için Galatasaray'da. Ama Galatasaray diyor ki biz sana 4 milyon bütçe ayırdık. Ama Icardi de diyor ki ben bu kadar maaşımda indirime gitmem. Hani 8'e falan düşürürüm ama 4 milyon çok az diyor. Ve Okan Buruk'un raporundan sonra da Dursun Özbek de demiş ki ben daha yeni bir teklif yapmam. Galiba Icardi temelli olarak gidiyor. Bu bilmece nasıl sonlanacak sana göre?
1: Yani sanki bence de Galatasaraylı Icardi'nin yolları ayrılıyor gibi duruyor. Hani çünkü ciddi bir Galatasaray maaşı indirmek istiyor. Bence haklı da bu arada. Yani Icardi'ye 4 milyon euro vermek yıldızdır. Evet. Yani sattırdığı formayla bile ki eskisi kadar bu da varmış şüpheli. Ama varlığının marka değeri ve Galatasaray taraftarıyla arasındaki bağ nedeniyle 4 milyon euro, 5 milyon euro belki verilebilir ama Icardi yani minimum 8'e 7'ye inerken Galatasaray maksimum 4-5'e çıkması, hani arada hani sıkışan diyelim o 2-3 milyon euro çok kapanacak gibi değil. Çünkü Galatasaray o 2-3 milyon euroya bile bence Icardi'den daha fazla verim verecek bir yedek santrafor bulabilir. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Bertu'yla net bir şekilde ilgisi var. Galatasaray'ın aynı şekilde Vedat Muliç'le de ilgilendiği söyleniyor. Yani daha bakacaklardı mutlaka yedek santrafor alternatiflerini. Hali hazırda bakıyorlardı. Ama ya Icardi konusunda taraftarın devam etmesi gibi bir isteği var şüphesiz ama hep söylüyoruz Galatasaray taraftarı 4 senedir gelen üst üste şampiyonluklarla beraber gerçekten müthiş bir futbol olgunluğuna ve doyumuna ulaştı. Yani doğru analiz edebiliyor. Verin kardeşim Icardi 10 milyon euro alalım gibi bir bakış açısı yok. Yani 4'e 5'e 6'ya imza atmıyorsa teşekkür edin gönderin gibi de bir bakış açısı var genel olarak. Bu nedenle ben Dursun Özbey'in ve Okan Hoca'nın raporunun doğru olduğunu düşünüyorum ama Osimhen'den de bu sene içinde çok minimum yararlanıldığını da unutmamak lazım. Yani çok daha fazla maçta oynayabilirdi. Birçok işte kupa tabii ki engel oldu, sakatlık engel oldu vesaire ama Osimhen'den de çok ciddi bir katkı alınmadı. Alındı tabii ki ama çok daha fazla sağlanabilirdi. Ciddi katkı alınmadı, çok yanlış oldu. Çok daha fazla sağlanabilirdi. Hem verilen ücret dolayısıyla söylüyorum hem de oynayabileceği maç sayısıyla. Bu yoklukta Icardi bence zaten beklenileni karşılayamadı, beklenileni veremedi. Ama yani Icardi'ye verilecek parayla Icardi gibi bir imaj yaratacak futbolcu bulmak zor şüphesiz. Ama bu yarattığı imajın bu sene oynadığı performansı değil, 2 sene önceki performansı ve öncesiyle alakası da olduğunu söylemek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla dediğim gibi Galatasaray taraftarı bu işi gayet olgun ve doğru yorumluyor. 4 milyon euro, 5 milyon eurolara inilirse buralarda bence bir anlaşma sağlanabilir ama 7-8 milyon euroluk bir maaşı hak edecek bir performans, saha içi performans ve mental olarak takıma uyum aşamasında olduğunu düşünmüyorum. Sene içerisinde takımla birlikte sevinmediği, maçına ısınmaya çıkmadığı birçok an gördük yedekte kaldığı zaman. Bu nedenle Galatasaray taraftarı mutlaka bunları da değerlendiriyordur.
0: Evet, diğer tarafta bir de Noah Lang var. O da röportaj gerçekleştirdi ve Galatasaray ile ilgili itiraflarda bulundu. İşte geldiğimden pişman değilim. Kuman beni uyarmıştı. Dünya Kupası'na gitmek istiyordum. Napoli'de zaman zaman oynarken bile milli takıma davet edilmediğim durumlar oldu. Milli takıma gitmemde Galatasaray'ın da katkısı olduğuna inanıyorum ifadelerini kullandı. Sadece dağ kampı bile başlı başına farklıydı. Beşer kişilik maçlar oynuyorduk, gol atıyorduk, mini turnuvalar yapıyorduk. Napoli'de bazen 5 gün bile top görmüyorduk. O yüzden dedi ilk geldiğimde fiziksel olarak inanılmaz zirvedeydim dedi. Lank'ın da böyle bir itirafı oldu. Nasıl yorumlarsın? Hani futbolcular diyoruz ya, geldiklerinde bu adamlar inanılmaz zirvede oynuyorlar, tam performans ama işte belli bir süre sonra performansları düşüyor diyoruz. Galiba futbolculara top göstermemek mi lazım, ne yapmak lazım? Napoli'de 5 gün top görmüyorduk demiş bazen.
1: Gerçekten dedikleri gibi hani yurt dışı takımlarında çok fazla bu tarz antrenmanlar var. Yani yaz aylarında yani bilerek sıcak yerlere götürüp kumda antrenman, koşu antrenmanları yaptıran, günlerce fiziksel olarak, kondisyon olarak hazırlayan antrenmanlar var. İşte bunlar zaman zaman Türkiye'ye geldiği zaman yadırganıyor bu antrenman sistemleri ama yurt dışında gelen futbolcu işte fizik olarak hep hazır gelip, ya biz de zaten Hani birçok yabancı futbolcudan bunu duyuyoruz. Adam sağına bakıyor, soluna bakıyor. Fiziksel olarak hiçbirisi yıpratmıyor kendini. Hele de biraz yaş olarak ilerlemişse tamam diyor, ben de bırakayım. Yani bize gelen futbolcuların ne fizikte geldiği sonrasında ne hale düştüğünü görüyoruz. Zaten fizik olarak çok yüksek olan futbolcuların da bunlara Barış Alper'i vesaire bir kenarda bırakıyorum. Yurt dışından hani hemen gittiğini görüyoruz ki Barış'a da yurt dışından birçok talip var zaten, hepimizin malumu. Lant'la alakalı, yani Dünya Kupası yolculuğunda Galatasaray'ın bence şüphesiz çok katkısı oldu. Ama Galatasaray'da bu zorunlu satın alma opsiyonu değil de satın alma opsiyonunu 30 milyon euro vermeye değer mi? Daha iyisi bulunabilir mi? Ben o konuda soru işaretindeyim. Bence daha iyisi bulunabilir.
0: Bence de 30 milyon yüksek rakam yani. Daha iyi bir futbolcu bulunabilir o rakama.
1: Yani Galatasaray'a ben müthiş bir katkı verdiğini düşünüyorum. Yani özellikle geriden gelip dönülen maçlarda, yedekten gelip yarattığı bu geri dönüşlerde, Fenerbahçe maçında, son olarak Antalya maçında, Antalya Spor maçında hani net bir skor katkısı yok ama oyunun dönmesinde yani müthiş bir paya sahip bence ki çok kritik bir maçtı Antalya Spor maçı. Ama dediğim gibi bu paraları hak ettiğini düşünmüyorum. Yani bonservis olarak verilebileceğini düşünmüyorum. Galatasaray mutlaka zaten akılcı, sağlıklı bir transfer sezonu geçirecek gibi duruyor. Yine olgun. Çünkü sezonu çok erken açmak zorunda değil. Eleme maçlarını erken açmak zorunda değil. Şampiyon olmanın getirdiği de bir ekstra. Elbette böyle avantajlar var. Maddi olduğu gibi oyuncularını da dinlendirip doğru karar verme şansı da buluyor. Bence bu hesaplardan Noalank'ta devam etme fikri çıkmayacaktır.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii diğer taraftan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da açıklamaları oldu. Bir gazetecinin ona ana kulüpte kalacak mı sorusuna durum ortada. Başka bir takımın oyuncusu, verilen bonservis ortada. Ona ana Trabzonspor'da mutlu. Önümüzdeki yıl Avrupa'da olacağız. Dolayısıyla ona ana gibi bir karakterin takıma ihtiyacı var demiş. Şehirde, taraftarda biz de seviyoruz. Hocamız da istiyor. Takımla uyumu da çok iyi. Mental anlamda kalmak isterse para konusunu çözeriz ifadelerini kullandı ki bence çözmeliler. Ona ana için sen neler söylersin?
1: Çözmeliler de çözemezler bence.
0: Çözüm buluruz yani, demiş hani, başkan diyor, çözüm buluruz diyor.
1: Yani bence zor. Hani yani kötü bir sezon geçirdi genelde buraya gelirken. Zaten buraya gelmesinin sağlanması sebebi de buydu. Evet, Trabzon'la şüphesiz zaten Trabzon sezonu kupayla kapattı. Sezonu başarıyla kapattı. Ama hani burada Onana tarafına verilecek bonservisini, ya şimdi belki 15-20 milyon eurolara, 15 milyon euroya vesaire düşebilirler. Bence sene başındaki 25-30 konusunda hemfikir değillerdi. Çünkü Oblak'ı falan 25'e bırakıyorlar. Hani yani Onana'nın, hani ben oralarda bir Fenerbahçe'de görüştüğü için Oblak'ta bu arada. Hani söylüyoruz 25 milyon eurolara istiyor sonuçta kendi kulübü. Ya Onana için 10-15'e düşerler ama Trabzonspor'un ben bir kaleciye şu an 15 milyon euro vereceğini çok zannetmiyorum. Verebileceğini de çok zannetmiyorum. Ha, Pina gibi, olay gibi satışlar yaparlarsa ki bence mevcutta Galatasaray'ın hala oyunculara talebi yok yani. Özellikle 30-35 milyon yollarda olayıya vesaire. Bence birçok sezon içinde taraftarda iyi ki vermedik diyordur devre arasında bu parayı. Ya, Trabzon böyle bir nakit akışı sağlayamadığı sürece ben ona anayı bitirebilecek paraları, ekonomisi olduğunu düşünmüyorum. Ama iyi oyuncu satışlarıyla borcu 2 milyar liraya kadar indirdi Başkan Ertuğrul Doğan. Bu da çok çok değerli. Yani bence Onana transferini maddi olarak bitirmeleri zor. Ertuğrul Doğan hani mutlu elbette, tamam söylüyordur, taraftar seviyor ama bence çok realistik bitirilebilecek bir transfer değil. Bonservisiyle bitirilecek bir transfer değil. Bir sene daha kiralama yoluna gidebilirler belki ama bonservisin Trabzon'la olması bana çok muhtemel gelmiyor.
0: Evet, yani geçtiğimiz yani sezon içinde, sezon devam ederken yine Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı. Yani bonservisini almayacağız tarzı bir açıklama yapmıştı. Ardından ona ana böyle biraz aidiyet duygusunu kaybetmişti. Çok böyle iyi performans sergilememişti ama tekrar sonra iyi bir performans sergiledi, konuştular. Ya yani iki ayrı Ertuğrul Doğan görüyoruz bu 4 ay içinde. Yani Şubat'ta bonservisini almayacağız dedi. Şu an isterse problemi çözeriz diyor. Ama ben de sana katılıyorum. Biraz zor gibi yani. 35 milyonlar, 25 milyonlar, şu anda bir 15 milyon. Uğurcan'ı 30 milyona satıp ona anayı, o parayı verirler mi? Gerisi de muamma.
1: Ya Arda Güler'den gelen parayı Cengiz'de harcamak gibi bir hata olur bence. Yani Fenerbahçe'nin yaptığına göre bir hata olur.
0: Evet ya, biraz Fenerbahçeli arkadaşları kızdırdın ama yani zaman zaman o hatalar yapılıyor. Mesela Galatasaray'da Sasha Boy'dan aldığı parayı farklı noktalara harcadı. Yani daha akılcı. Evet. Herhalde oradan gelen para biraz daha böyle hava parası gibi mi görüyor insanlar, şey yöneticiler, bilemiyorum. Yanlış transferlere imza atıyorlar. Öyle büyük oyuncuların satışından gelen para da gerçekten yerine gelen oyuncu gideni her zaman aratıyor ve bir oyuncu da değil yani, oraya iki oyuncu, üç oyuncu falan deneniyor. O 30, yani alınan 30 milyonun karşılığında rakip takıma herhalde 40-50 milyonlar veriliyor. 3-4 oyuncu denenirken, o bölgeye çözüm aranırken, bir de aynı zamanda şampiyonluk yarışından da kopmuş oluyorsun.
1: Bakış açısı herhalde şu oluyor. Yani zaten bir transfer yapacaksak bunun parasını yöneticilerden alırım diye düşünüyor herhalde başkan. Ya da ben vereceğim diyor. Ya oyuncudan gelen parayı dediğin gibi hani direkt tamam faydan geldi uya gitsin gibi bir bakış açısı var. Hani yoksa dediğin gibi Arda'dan gelen, Ferdi'den gelen paralar. Ali Koç döneminde çok ciddi oyuncu satışları yapıldı. Yani gerçekten hani Ali Koç'un çok başarılı satışları var. Ben bu konuda çok farklı ederim. Ama yerine alınan oyuncular ortada.
0: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gerçekten dolu bir 40 dakika yaptık seninle herhalde. Bir 35 dakika yaptık. Sağ olasın.
1: Ben sağ olayım. Çok teşekkür
0: Dikkat
1: ederim.
0: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Kolaylıklar.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet, Yunus Aydın'a da teşekkürlerimizi ilettik. Biraz Galatasaray, biraz Fenerbahçe, biraz Beşiktaş, biraz Trabzonspor yaptık. Tabii daha da tutmak isterdim ama Yunus'a da veda edelim. Çünkü çok fazla aynı sesi de duyunca dinleyenlerimiz de tabii yeter artık falan diyebiliyorlar. Normalde benim konuk sürem 20 dakikadır, 15 dakikadır ama Yunus'la biraz daha uzun tuttuk. Çok keyif alarak yaptığım bir kardeşim, kendisine de teşekkür ediyorum. Hunharca harcamalar yapılsa bile taraftar sorumlu değildir. Aslında kötü topçu değildi Cengiz demiş. Sol bek olarak gelmişti Fenerbahçe'ye ama olmadı diyor. Yani değildi. Tabii ki değildi. Yani Altınordu'dan o Leicester dönemleri, Roma dönemleri, yine Fransa'daki dönemleri, Marsilya dönemleri. O dönemler Cengiz iyiydi ama tabii herhalde oralara gittikten sonra ben oldum havasına mı girdi artık, ne oldu bilmiyorum. Yani Mert Günok takası zamanında işte satın alma opsiyonundan 1 milyon euro düşüldüğü falan böyle yazılıp çizilmişti. Yani 6 milyonluk opsiyondan 5 milyona düşülmüş, öyle düşünün. Yani tırnak içinde, yani 37 yaşında ikinci kaleci olarak alınan bir futbolcu vardı o dönem, işte Mert Günok. Hani böyle takas oldu gibi falan çok düşünmemek lazım. Biraz böyle orada da bir değişik bir şey yapıldı, yani değişik bir saçmalık yapıldı. Ama bakalım, hayırlısı olsun. Onana için söylenen şu: bonservisini alıp gelecek, yıllık 6 milyon euro maaş alacak. 6 milyon maaş Trabzonspor için. Yani biraz yüklü maaş, evet, diğer kulüpler veriyor işte. Ederson'a 11 milyon, Leroy Sané'ye 9 milyon, Osimhen'e 20 milyon, 6 milyon Onana için, kaleci için. Yani 4 milyon, 3 milyon verilir de gerçi Onana'da o fiyatları oynamaz. Olabilir. Kendisi mi bonservisini alacak diyorsun. Zaten diyorsun parayı 1,5 yılda çıkarır, 2 yılda çıkarır. Zannetmiyorum ya öyle bir şey yapacağını oyuncunun. Bekliyoruz yani, iyi kaleci. Ligin kalitesinin artması için iyi kalecilere ihtiyaç var. Evet, Manchester United dönemlerinde çok fazla hatalar yaptı. Kalecilik böyle, mental olarak çöktüğünde gidiyorsun ne yazık ki. Hatta o kadar kötü Onana karşısında Altay Bayındır'a fırsat gelmemişti. Ya hatta ben çok kızıyordum ya, bu çocuğu ne zaman oynatacaklar şu Onana. Yani kalede bu haldeyken bile Altay çözüm olamıyor diyordum ki bir kupa maçında Altay'ı oynattılar. 5 gol yemişti galiba. O maçtan sonra anladım ki neden Altay oynamıyor, Onana oynuyor. Olmuyor yani, o da uzun süre forma şansı bulamayınca galiba kendini kötü hissetmişti. Altay'ın da geçenlerde bir videosu çıkmış. İzlediniz mi bilmiyorum. İşte diyor, burada özür diliyorum. Burada diyor arabayı park ettiğinizde size uyarı mesajı geliyor diyor. Londra'da tekerleklerinize kilit vuruyorlar. Bekliyorlar bir süre. Belli herhalde sana 10 gün mü dedi, 15 gün mü dedi. Bekliyorlar. Beklemezseler o zaman arabayı çekiyorlar dedi. Çok da bir cezası yok dedi. Erken öderseniz otopark parası gibi dedi. Herhalde Türkiye'de hiç ceza yememiş ki biraz şaşırmış olacak Altay kardeşimiz. Burada öyle her yere park etmeye alıştığı için biraz garipsemiş bu durumu. Güzel işmiş ama, değil mi? Kimsenin arabasını çizmemiş oluyorsunuz. Ya zarar vermemiş oluyorsunuz. Aslında bu formülü Türkiye'de de denemek lazım. Lastiklere şey kilit vuruyorlarmış. Ha, bir şey mi yaparız? O kilidi söker, başka lastik takar, yola devam mı ederiz? Yok canım. Şey sokma insanların aklına Cihan. Ama güzel fikir yani, adam milyon TL'ler veriyor aracına. otomatik mesela araba bazen kaydırıyorlar falan, bütün şanzıman falan sıkıntı yaşıyor. Alt parçalara da zarar verebilir. Zaman zaman işte çekiciden düşen arabalar da görüyoruz. Bence bu kilit sistemini bir düşünelim. Bence gayet mantıklıymış. Adres mi istedin, bana mı öyle geldin dedin diyor. Yok, adres istemedim. Hatta Dea'ya bile bidon oldu orada demiş. Manchester'da Di Maria bile fiyasko göründü diyor. Değişik bir kulüp yani Manchester United. O dönem kendileri de takım olarak fiyaskoydular. Ama mesela Bruno Fernandes Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi. Değil mi? Bu da ne garip bir çelişki, onu da anlayamıyorum. Her güzel şeyin bir sonu vardır demiş. Artı 31. Icardi için mi yazdınız bunu? Cihan, sence Galatasaray yabancı hoca olmasının tam zamanı değil mi? Avrupa'da üst düzey hoca gelmesi harika olur. Bu fırsat bir daha gelmez demiş. Değil ya. Ben öyle düşünmüyorum. Adam yani 4 yıldır üst üste şampiyon olmuş. Sen takımda bir iskelet kurulmuş. Yani yeni gelen hocanın da çok başarılı olacağını tahmin edemeyiz yani. İşte Mourinho geldi buraya. Bakın arkadaşlar, Mourinho. Bu adam en iyi 5 teknik direktörden. Hatta gelmeden önce benim gözümde dünyada en iyi 3 hocadan bir tanesiydi. Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Evet yani bazen böyle geçiş savunması problemleri yaşayabiliyor Galatasaray. Çünkü takımın savunma çizgisini çok önde kuruyor Okan Buruk. Evet yani Süper Lig'de de söylediğin gibi bireysel kaliteyle işi çözüyor. Avrupa'da bazen elit takımlara karşı boşluklar veriyorsun. Bu oluyor. Yani Abdülkerim Haaland karşısında ezildi deniliyor ama adam Van Dijk'ı da ezdi. Anladın mı? Van Dijk dediğiniz adam en iyi stoperlerden bir tanesi. İyi santraforlar, iyi stoperler. Ve karşı da zaman zaman üstünlük kurabiliyorlar. Ben Okan Buruk'un maalesef yani öyle düşünmüyorum. Sadece yıldızlara tanıdığı toleransı bir tık azaltırsa, mesela bazı maçlarda formsuz olan yıldız oyuncuların sahada çok uzun süre kalması, işte sahada yürümelerine rağmen oyundan alınmamaları bir tık böyle adalet duygusunu bende sorgulatıyor. Ama onun dışında ya Okan Buruk gitsin demek hocaya büyük saygısızlık olur. Yani gerçekten 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şeyler denedi. Yani gitmek kolay değil bence oralara. İnsanlar şey diyor ya kardeşim, gördük Juventus maçında ikinci maçta o golü atamasaydın orada elenecektin diyorsun. Olabilir yani, Juventus'a eleniyorsun. Anlatabiliyor muyum? Gidiyor yani. Bazen olabiliyor. Geldin iç sahada Union San Julia'ya yenildin. Gittin Atletico ile berabere kaldın. Orada Liverpool'u yendin falan. Bunlar öyle kolay takımlar değiller. Evet yani Osimhen'i alınca bir anda böyle Şampiyonlar Ligi'ne falan bekleyen arkadaşları görüyorum. Keşke öyle olsa yani. En yakın örneği Neymar'lı, Messi'li, Suarez'li Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'ne alamaması. Öyle olsaydı onlar çoktan alırdı. Onlar gittikten sonra bir sistem kuruldu orada ve o sistemin parçası da takır takır işliyor. Bakalım neler olacak final karşılaşmasında. İyi yayınlar. Şimdiden bayramın mübarek olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Çok fenasın, inceden alttan dokundurdun sonra trafik cezasından çıktın demiş. Altay'ın kurtardığı maçlar da oldu. Onlardan da bahsedersen çok sevinirim. İyi yayınlar diyor. Ya beğenmediğim bir kaleci. Evet yani iyi bir çocuk, iyi bir insan. Kendini geliştirmiş gerçekten de. İngilizcesi falan muazzam. Genelde futbolcular ilkokuldan hemen alınıp altyapıya geçtiği için ve eğitimleri yarım kaldığı için bu işlerde biraz daha eksikler. Hani basketbolcular bir tık daha eğitimli insanlar ama futbolcular öyle olmuyor. Altay bakmış yani, geliştirmiş kendini. Ama ya bu çocuğa küfürler edilip yollanmadı mı buradan ya? Ya yazık, ne oldu yani? Kim geldi yani? Bu çocuk gitti, Livakovic geldi, daha mı iyiydi? Değildi. Ederson. Ya bence bu sezon çok kötüydü. Yani belki Altay olsa, yerli olduğu için. Yani yerlileri bizde böyle yeme hastalığı var, anladın mı? Yerlileri hemen bayıltıyoruz. Mesela bir ara Yunus'u yiyecekti Galatasaray taraftarı. Ya bu çocuk sahada olunca Galatasaray kötü top oynuyor. Hatta Barış bir ara gidiciydi. Ama Barış çok fizik gücü yüksek olduğu için kendini oradan kurtardı. İşte Abdülkerim ya stoper olarak çok ağır falan dendi. Ama mesela hiç diğer yabancıların kötü oyununa falan bakılmadı. Bunu Galatasaray için söylüyorum. Fenerbahçe'de de var oluyordu bu. Gerçi Fenerbahçe'de yerli kalmadı ki, hepsi yabancı. Mesela Beşiktaş zaten eleştiremiyor. Anladın mı? Zaten zor bulmuşlar Orkun'u falan. Aman Orkun'a çok bir şey yapmayalım. Ya o yüzden biraz bu şu yerli bizim çocukları yeme hastalığından bence bir an önce vazgeçmemiz lazım. Ben sadece Altay'ın hani temel kalecilik becerilerinden biraz böyle yoksun olduğunu düşünüyorum. Bu benim yorumum da değil bu arada ha. Ben kaleci olmadığım için temel kalecilik becerilerini çok anlamam. Çok iyi bir teknik direktör, eskiden Beşiktaş'ın başında da olan, bizi Dünya Kupası'nda üçüncülüğe de taşımış bir isimden bunu duydum. O yüzden söylüyorum yani. Çok da bir şey söylemeyeceğim Altay'la ilgili. Ben ikisini çok karıştırıyorum demiş. Bruno Fernandes ile Bernardo Silva kardeş mi demiş. Değil tabii canım. Hiç. Bruno Fernandes'in birazcık burnu büyük, tamam mı? Asla şaka yapıyorum ben, insanları fiziksel görünüşüne göre. Karıştıramazsın ya onları. Nasıl karıştırıyorsun? Ben de mesela Avusturya, Avustralya'yı karıştırıyordum. Onu şeyle çözdüm, geyiklerle çözdüm, tamam mı? İşte İsviçre, İsviçre. Onu da bir şekilde çözdük. Böyle karıştırdığın isim oyuncularda bir şeyini bul onun. Ne bileyim, dövmesinden anımsa onu falan. Mesela burnundan ben anımsadım, anlatabiliyor muyum? Ya saçından falan anımsatabilirsin. Oluyor, her insan bir şeyleri karıştırabilir. Galatasaraylı yönetimde ortak karar almak için Fenerbahçe yönetiminin belirlenmesi bekleniyor ki onların yanına gidip federasyona birlikte gitme konusunda ikna edecek demiş. Anlayamadım. Galatasaraylı yönetimde ortak karar almak için. Şey için mi bu? 10+4 kuralı için mi diyorsun? Vallahi aslında orada eli en rahat olan isim Galatasaray, biliyor musun? Ha, baktığında yerli oyuncuları da var. Ama ilk tepki veren de Galatasaray. Mesela Dursun Özbek bu kuralın değişmesi gerektiğini söyledi. Ardından Serdal Adalı da destek verdi. Dedi Dursun Başkan'a katılıyorum, bu karar değişmeli. Evet, Fenerbahçe'de yeni yönetim seçilirse belki bu karara baskı yapabilirler ama karar onaylandı. Yani şu an resmi olarak onaylandı. Gerçi neler oluyor ki bizim federasyonda, her an değişebilir, canları sıkılır. Biz bu kararı değiştik derler. O yüzden çok da böyle şey konuşmayacağım. Bilir kişi ya, bu karar daha değişmez, onaylandı falan demeyeceğim. Neler neler değişti. Altay'ı yakan bence üçlü sistem oldu maalesef diyor. Defans bomboştu, Altay'ın elinden gelen bir şey olmadı demiş. Ya evet ya, çocukcağızı, evet yani bir şekilde kalabilirdi bence. Mesela şu an ikinci kaleci olarak Mert geldi değil mi Fenerbahçe'ye? İkinci kaleci olarak Altay kalamaz mıydı? Kalabilirdi. Bu arada Fehmi ismi daha güzel. Fehmi Mert Günoğ'u da ben çok beğeniyordum ya, o gençlik yıllarında. Aynı bana böyle Neuer'i anımsatıyordu. Soğukkanlı, kalede güven veren böyle insanı. Bir insana baktığınızda dersiniz ya, bu adam babacan, bu adam güven verir. O da böyle kalede öyleydi. Mert Günok da aynı o şekildeydi. Ama daha sonra ne oldu işte, bu çocuğu oynatmadılar falan. Böyle performansından düştü. Herhalde kafada da biraz bitirdi. Ben dedi çok böyle sakatlık falan yaşamadan idame ettireyim. Düşük bütçelere çalışayım. Yedek kaleci olarak. Şimdi gidip de Anadolu'da başka bir kulübe gitmeyeyim. Ben İstanbul'a rahatım yerinde dedi. Aynı mesela Galatasaray'ın orta sahası Dayı da olduğu gibi. Dayı ne demişti? Mesela Kasımpaşa'ya, Eyüp Spor'un başkanı hapse girdikten sonra Dayı Eyüp Spor'u bence sattı. Affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum ama Dayı'nın adını unuttum ha. Neydi Galatasaray'ın orta sahasını? Hatırlatırsanız çok sevinirim. Dayı sonra dedi ki ben dedi gitmek istemedim. İstanbul'da bir kurulu düzenim var. Bu kurulu düzen de gerçekten inanılmaz. Neymiş ya bu kurulu düzen? Biraz konfor alanınızdan çıkın değil mi? Siz futbolcusunuz. Ben dedi geleyim biraz da Kasımpaşa'da oynayayım, nasıl olsa İstanbul'da falan. Öyle bir şey yaptı. İlginç yani, bu kulüp futbolcuların İstanbul sevdası varsa o futbolcudan çok fazla hayır beklemeyin arkadaşlar. Futbol oynamak isteyen gider ta Türkiye'nin öbür ucuna topunu oynar, anladın mı? Tunceli'sinden işte Balıkesir'ine, Hatay'ından Sinop'una kadar uçtan uca gider oynar. Süper Lig'de olan takımsa tabii diyorum bunu. Örnek vermek için söyledim. Oynamak istemeyen adam da İstanbul'da gece hayatı var, anladın mı? Ortam güzel. Bir de şey de güzel, şehir de güzel, anladın mı? Denizi güzel, havası güzel. Biraz da para var tabii. Yani ne yapacağım ben diyor, gidip kardeşim de İstanbul'da kalayım diyor. Kerem Demirbay. Dayının adını ben nasıl unuttum ya? Hiç yani, bir anda herhalde canlı yayında. Senin gibi Fenerbahçeli spiker var mı acaba orada? Çok merak ediyorum demiş böyle programı olan. Var. Berk Sayar var. Fenerbahçelidir. Göksen'in de Beşiktaşlı. Bir tesadüfi oldu bu, biliyor musun? Normalde biz bu üçlü çok güçlüyüz. Gerçekten de kardeşlerim benim, selam olsun, işin esprisindeyim. Öyle denk geldi tesadüfen. Eskiden farklı isimler de olmuştu. Göksel'in Beşiktaşlıdır, Berk Fenerbahçelidir, ben de Galatasaraylıyım. Ama öyle tek yayınlarımızda hiçbir zaman yanlı yayın yaptığımızı ben düşünmüyorum. Ama mesela karşımda bir Fenerbahçeli olsa, bana bir donelerle gelse, ben de ona karşı bir done sunduğumda beni şununla suçlayabiliyorlar. Ya fanatiklik yapma Cihan diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü burada şöyle bir şey yok. Yani moderasyon, evet moderasyon da var ama aslında orada karşılıklı bir program var. Şimdi bana bir şeyleri söylerken ben de onun karşılığını verebilecek bir birikimim varsa, bir cümlem varsa onun cevabını veriyorum. Yani zaten yoksa cevabını veremem. Öyle de tek taraflı yayın oluyor. Bence hoş olmuyor. Anladın mı? Veya işte yine Galatasaray ile ilgili olumsuz bir şey varsa, değil mi? Her zaman mesela övecek değiliz. Icardi olayını mesela Yakup Çınar'la konuştuk ya, adamın koşmaya dermanı yok. Evet kardeşim, bu adam iyi. Birçok ismi Galatasaraylı yaptı. Yeri de başka. Yani bu adam oynamaz. Galatasaray taraftarları kızar. Gelir 89'da bir gol atar. Bütün geçmişi kafada, hafızada sildirir. Böyle bir sevgi olmuş Galatasaray taraftarında. Şeytan tüyü mü dersiniz, artık ne dersiniz bunun adına? Merhamet mi dersiniz, vefa mı dersiniz? Hani bir şey o hissediyor onda Galatasaray taraftarı. Ama artık yani bu 10+4 kuralında olmasıyla da beraber bence miadını doldurduğunu düşünüyorum ben Mauro Icardi'nin. O konuya da tekrar gelelim. Fehmi Günok, değil mi? Fehmi daha güzel. Harun Tekin'in gölgesinde kaldı biraz da bu arada demiş. Sabah Toptancı'da Fehmi'nin muhabbetini yaptık babasıyla arkadaşı diyor. Çok iyi adamdır Fehmi Mert Günok'un babası. Ya Harun Tekin'in gölgesinde kaldı değil aslında, gölgede de kalmadı ya. Milli takımda da oynadı. Hatta örümcek misin, ahtapot musun Mert, hatırlayın. Hani biraz daha böyle o dönem, onun öncesi de bence daha iyiydi. Ya Harun Tekin de öyle kayboldu gitti. Ne oldu bu çocuğa? Gerçekten de. Mesela bir Başakşehir maçı vardı. Orada mesela iki tane kötü gol yemişti. Takımı kupadan elenmişti falan. Ondan sonra şey olmuştu. Ortadan kaybolmuştu. Evet, millet Messi'den çıkıyor, Neymar'dan çıkıyor, ne bileyim Icardi'lerden çıkıyor. Fenerbahçe o dönem Harun'dan çıkamamıştı ya bir türlü. Çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Yeni bir Kerem Demirbay vakası da Salih Özcan olacak gibi demiş. Salih Özcan da Türkiye'de büyük bir takıma gelip sonra da düşük bütçeli bir takıma gidecek gibi düşünüyorum diyor. Yok be Salih, o kadar değil ya. Bak mesela ben Kerem'i çok takip etmiyordum, biliyor musun? Evet, yani Leverkusen'de oynadığını biliyorduk ama öyle açıp özel olarak Kerem'i izlemedim. Şey gibi oldu bu da Sergen Yalçın. Osimhen kim ya, ben Osimhen'i tanımıyorum demesi gibi oldu. Ama hani Salih'i izliyoruz ya. Bilmiyorum. Hani sana da bir biraz böyle hak da vermiyor diyeyim. Biraz kafamı karıştırdın. Yani Wolfsburg'da bir şey yapamadı. Wolfsburg bu adamı gitti. Devre arasında tekrar alın dedi. Salih'inize başınıza çalın. Hani kiralık olarak yollamışlardı. Aman aman dedi. Biz istemiyoruz. Tekrar Dortmund'a yolladılar. Şimdi imza parası da istemiyor. İlk dönem istiyormuş. O devre arasında istiyormuş ama şu an çok istemiyor gibi duydum. Maaş, işte maaş konusu biraz 5 milyon Salih için. Ya çok inanılmaz rakamlar değil mi bunlar ya? Şöyle bir düşününce söylemesi kolaydı ya. 20 milyon mesela. Osimhen'e 20 milyon veriyorsun değil mi? Bunu TL'ye çevir. Herhalde bizim oda şöyle bir kaplar. Yani şurasını, şu köşeyi kaplar. Sol L tarafına doğru böyle. Bilmiyorum yani futbolculara bu sürdürülebilirlik, bu döngü. Galatasaray diyor ki ben bu işi yapıyorum kardeş diyor yani. Şu an açık saçık. Benim diyor bankalardan bile daha fazla teminatım var. Benim kasam dolu. Borcum yok diyor. Ama Bora Yargıç da diyor ki öyle bir şey yok. Borcu var Galatasaray'ın diyor. Sadece bunu sürdürebiliyor dedi. Mesela konuşuyorum. Galatasaray'ın borcu var. Sadece şu yok diyor mesela. Diyelim ben kredi çektim. Krediyi Aydana'ya problemsiz ödüyorum. Galatasaray bunu problemsiz yapıyor. Ama mesela o borcu sonuçta var, silinmiş sayılmıyor. Sürdürebiliyor yani. Sürdürülebilir bir borcu var. Hani öyle o krediyi 3 ay falan geciktirmiyor. Günü gününe borçlarını ödüyormuş. Mesela Bora Hocam bunu geçen gün çok da güzel anlattı. Dinleyenler var mı bilmiyorum, hatırlayanlar. O yüzden bütün kulüplerin borcu var. Mustafa Kırbaş sağ ol. Teşekkürler. Nerelerdesin sen? Selam olsun. Şöyle devam edelim. Hızlı hızlı yazmış. Neler yazmış bize? Tek tek. Beşiktaş'a box to box lazım diyor. Salih tam bir Trabzon topçusu ama tam demiş. 20 milyona kabile dolusu 14 yaşında top cambazları bulurum demiş. 20 milyona mı? Bulursun canım. Bulursun yani şöyle. Bulursun da bu risk. Yani olmazsa şimdi biraz da taraftarın istekleri var yani. Maalesef bu taraftar istekleri, bitmek bilmeyen taraftar istekleri. Sen o top cambazlarını bulduğunda değil mi? Brezilya'da mesela ben izliyorum, önümü videolarda çıkıyor. Çok yetenekli isimler var. Bunlar biraz da böyle salon futbolu topçuları. Yani salon futbolunda yetenekliler ki Ronaldinho da salon futbolundan çıkma. Ama o biraz daha kendini geliştirmişti mesela, zaman zaman driplingler falan yapıyordu. Ne topçuydu be, değil mi? Herhalde gelmiş geçmiş bilekleri ne hakim, en yetenekli futbolcu Ronaldinho olabilir. Messi ayrı bir cumhuriyet, onu zaten bir şey demiyorum da. Ronaldinho'nun bir klası vardı. Adam ağır çekimde geçiyordu yani öyle. Gençken tabii o şeyleri falan da inanılmazdı. Yeni bir çalım anlayış falan geliştirmişti dünya futboluna. Abi Fenerbahçe'nin limiti 36 milyon euro gibi haberler gördüm. Bu doğru mu? Doğruysa transfer nasıl yapılır? Anlatır mısın diyor. Yapamaz. Dedim ya az önce. Dinledim. Belki kaçırmış olabilirsin. Yani maaş limitini aştığı an Fenerbahçe ceza yiyecek. Zaten geçmişte yani şu an için anlık günümüzde ayın 26'sı itibariyle yani ceza geleceği kesinleşti Fenerbahçe'nin. Bir de üstüne bu oyuncuları nasıl alacak? Şunu yapacak. Ben sana söyleyeyim. Cezayı göze alacak. Diyecek ki tamam ben UEFA'dan men yiyeceğim. Ama ben bu Süper Ligi almam lazım. Ben bu Süper Ligi kafaya koydum. Bunu mesela Fenerbahçeli taraftarlar kabul eder mi? Soralım ya, güzel soru. Mesela Fenerbahçe transfer limitlerini aşacak. 0-212-273-10-10. Ama Süper Lig'de şampiyon olacak. Şampiyon olduğu takdirde de Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Bunu Fenerbahçeli taraftarlar kabul eder mi? Bilmiyorum, ben etmezdim herhalde. Çünkü sonuçta niye şampiyon oluyorsun? Avrupa'ya gitmek için. Ama Fenerbahçe'de çok kırılgan. 12 yıllık gibi bir süre var. Ha, isteyebilirsin. 12 yıl şampiyonluk görmesen belki isterim. Bilmiyorum. Mantıklı olan istememek. Ama duygusal bakınca belki isteyebilirler. Yani şimdi 10 artı 4 kuralı da var. Orada işte az önce Sıdiki Nene dedik. Dinleyenimiz de hatırlattı. Archie Brown da bu kuralı uyuyor dedi. Yani transfer yapabilmen için o 9 tane yabancı var ya, onları kiralaman veya satman lazım. 36 milyona hiçbir şey yapamazsın ya da cezayı göze alacaksın. Daha bir de gelecekler var. Hepsini Fenerbahçe ödüyor maaşını. Kiralıktan dönecekler falan. Oho, Fenerbahçe'nin işi vallahi zor. Cihan Konaş duymasın Ederson'u eleştirdiğini. Uğurcan daha kötü performans göstermiş bu yıl diyor. Boşver ya. Ahmet Konaş bilerek yapıyor bence. Ben kendisinin de çok inandığını düşünmüyorum Ahmet abinin. Onun bir tarzı var. Yani zaman zaman ben kudurtmak için yaptığını düşünüyorum karşı tarafı. Yani herhalde böyle bir yorum yapmış olamaz diye düşünüyorum. Evet yani Ederson kötü bir kaleci değil. Defansında bir problem var Fenerbahçe'nin. Kötü bir kaleci olsaydı Brezilya milli takımına seçilmezdi. Onu söyleyeyim öncelikle. Maaş çok yüksek yani. Yıllık 11 milyon kaleci. Evet santrafor falan verilir ama kaleciye 11 milyon. İlginç bir maaş. Bakalım. Geçenlerde de gitti işte Guardiola. Teknik direktörlüğü bırakırken orada da bir vefa örneği gösterdi kendisine Manchester City tarafında. Kendisini de onurlandırdı aynı zamanda Manchester City kulübü. Çünkü yani City'nin o başarılı dönemlerinde hep az kaleciydi. Yani böyle bir kalecinin de biz kötü dememiz herhalde şey olur, absürt kalır değil mi? Yani böyle değerli bir oyuncunun. Brezilya'nın da yüksek ihtimal az kalecisi olacak. Ama işte taraftarla arası açıldı abi. Taraftar eşine yazdı. İşte dedi ki al eşini de git falan. Eşi de tamam falan tarzı bir şey yazmıştı sosyal medyadan. Ama yani tribünlerle de arası açılmayan oyuncu kalmadı ki. Yani bir ara Dzeko ile ve Tadic ile bile arası açıldı kulübün, şey tribünlerin. Ama tribünle ara açıldığında büyük sıkıntı. Mesela Kerem'in Galatasaray tribünleriyle toksik bir ilişkisi vardı. Hani böyle seviyor mu sevmiyor mu falan böyle. Kerem de sürekli bir triplerdeydi. Anlatabiliyor muyum yani? Bazı oyuncular böyledir. Ederson'un da sanki şu an bir tık tribünlerle arası açılmış gibi gözüküyor. Ama yani o son maçlar, iki maç üst üste nasıl Ederson gibi bir kaleci yaptı çok da fazla anlayamadım işin açıkçası. Devam edeyim. Ne Ronaldo ne Messi. Ben de Ronaldinho'cuyum Cihan demiş, değil mi? Ya çok değişik bir adamdı, inanılmazdı. Ronaldinho izlerken zevk alıyorduk. Yani bu isimlerin böyle canlı canlı izlememiz gerçekten şanslı nesiliz ya. Ben böyle bir daha Ronaldo'nun, işte Messi'nin, Ronaldinho'nun tarzında oyuncu geleceğini düşünmüyorum. Evet, şey diyecekler ya, can önceden de varmış, Maradona varmış falan, Pele varmış. Ha, Maradona diye izliyorum. Belki görüntüdendir, bilmiyorum. Çok yetenekli de. Ha, rakip oyuncular sanki çok kötü gibi. Evet, Maradona geçiyor hepsini. Bilekleri çok iyi, acayip yetenekli. Ya, top adeta yapışıyor ayağına falan ama sanki bu dönem olsa o kadar rahat geçemezmiş hissiyatı alıyorum. Kamera açısından mı, farklı bir şeyden mi bilmiyorum. Çok rahat böyle yanından geçiyor. Ya da çok yetenekli olduğu için bana bunu rahat mı gösteriyor bilmiyorum. İşte şey demişlerdi, yeni Mbappe, Mbappe yeni Messi olacak. İşte yeni isimler çıkıyor, Haaland'lar falan çıkıyor deniliyordu ama yok ya. Ben hala oradayım maalesef. Mesela Netflix'te belgeseli var. İzlemeyen izlesin arkadaşlar. Ben de az bir şey izledim ama devam edeceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama adam yani Brezilya'da herhalde en son hapiste falan da değil mi? Ne yaptı bilmiyorum. Yani Brezilya yönetimi gitmişler, adamı almışlar, soruşturma açmışlar hakkında falan, böyle ilginç. Bir belgeseli devam edeceğim. İzlemeyenler izleyebilir arkadaşlar. Ronaldo Gaucho yazınca belgesel çıkıyor. Zaten severdim kendisini. Böyle biraz izledim, daha da çok sevmeye başladım. İyi niyetliydi, böyle güler yüzlü. Dışarıdan bazen böyle insanlara sert görünebilir ama bence zaten hep samimiydi o oyundaki dişleriyle falan beraber. Tekrar söylemiş olalım. Belki böyle canınız sıkılır, oradan bakmak istersiniz bir şeylere. Abi, o zaman başkan adayları neye göre yıldızlar geçidine çevireceğiz burayı diyorlar. Neye göre? Buradan bizden daha iyi mi biliyorlar bu durumu? Diyorum ya, cezayı kabul edecekler. Şey yapacaklar. Tamam kardeşim, ben bu cezayı UEFA'dan alacağım. UEFA'dan beni de göze aldım. Bu bir şekilde şampiyon olmam lazım deyip bunu söyleyecek. Bu arada başkan adayları hiç yıldız falan söylemiyor, haberin olsun. Nerede, ben hiç duymadım. Yani ne Hakan Safi'de ne Aziz Yıldırım'da, işte bir Leo falan çıktı, o da yorum yaptı sosyal medyaya. Aziz Yıldırım'a dün soruldu. Bütün oyuncular soruldu, işte Sherlock'undan tut işte Vedat Muriç'ine falan. Daha dedi dur dedi, ilgilenmiyoruz falan dedi. Hiç böyle ben onu getireceğim, ben bunu indireceğim, 50 milyona şunu alacağım ben diyen iki başkandan da görmedim. Ben kaçırdıysam özür dilerim. Hep böyle temkinli konuşuyorlar. Hakan Safi bir tık bunu yapıyor gibi. Aziz Yıldırım biliyor durumu ama Hakan Safi bir tık böyle, ben diyor iyi hocalarla çalışacağım, üst düzey oyuncular getireceğim. Çünkü Aziz Yıldırım dedi ki bana bir tane üst düzey oyuncu, üst düzey dediydi işte herhalde o kullanacağı 36 milyonu vereceği futbolcu, diğerleri de asker olsun yeter dedi. Ama Hakan Safi ben dedi bütün yıldızları alacağım dedi. Ama isim vermiyorlar. Ha, bir tane yıldız yetmez, 3-5 tane yıldız diyor. Dediğin gibi yıldız oyuncuyu da kaç paraya getireceksin? Göze alıyorlar demek ki gelecek cezayı. Buradan bu çıkarımı yapıyorum. Bence dünyaya gelmiş en yetenekli futbolcu Ronaldinho. Pele de, Maradona'yı da, Messi'yi de, Ronaldo'yu da solda sıfır bırakır. Nasıl ki sen spor radyoculuğun ilahıysan, yok canım estağfurullah. Ya Messi'yi bence, ya Messi için diyemem onu ya Vedat. Ha? Ya Messi başka bir oyuncu ya. Evet, yetenekli Ronaldinho da Messi, benim Messi'ye bir zaafım var. Ya adam inanılmaz. Oyun görüşü falan mesela, böyle yanına hiç pas atmıyor. Tahmin edilebilir yerlere hiçbir zaman pas atmıyor. Kimsenin göremediği, defansın arkasına sarkan sanki böyle kafasının arkasında da gözü varmış gibi bir oyuncu. Çok zeki. Futbolcu olmasaymış zaten hiçbir şey olmazmış kendisinden. İyi ki futbolcu olmuş. Peki Ali Koç bunu iki kere dedi zaten demiş. Gerekirse şöyle, gerekirse böyle demiş. Neyi iki kere söyledi onu anlamadım. Oyuncu isimlerini mi iki kere söyledi? O tarafı çok fazla anlayamadığımdan soruyorum. O yüzden size de sormak istedim. Bu arada Galatasaraylılara bir müjde vereyim. İşte yanlış da anlaşılma. Ahmet Kutucu, Göztepe yolcusu, öyle söyleyelim. Görüşme yapılıyor Ahmet Kutucu'yla. Bir teklif de geldi. Takasta kullanmayı planlanıyor. Berat Yıldırım'ın transferinde bir Ahmet Kutucu takası olacak. 26 yaşındaki futbolcu için düzenli forma şansı bulmakta zorlandı tabii şimdi çocukta. Yani sınırlı süreler verildi. Bu sınırlı sürelerde de çok fazla etkili olamadı. Şimdi de Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Galatasaray'da 36 maça çıktı. 4 golü ve 2 asistlik bir katkısı var Ahmet Kutucu'nun. Müjde deyince de işte yani şimdi insanların yaptığı işe de çok saygısızlık yapmak istemiyorum da iyi bir performans gösteremedi maalesef Ahmet. Ki bu çocuk Eyüp'te böyle değildi. Yani Eyüp'teki Ahmet Kutucu ceza sahası dışından şutlar çekerdi vesaire. Özgüven eksikliği yaşadı. O taraftarla da bağını kuramadı ve istediği oyunu bence oynayamadı. Ya ben şut çeksem şimdi bana taraftar tepki verir düşüncesindeydi bence. Hani Hasan Şaş Hacı muhabbeti var ya. Hacı vurunca bir şey yok, Hasan Şaş vurunca ao falan diye böyle. Ahmet Kutucu da o yüzden herhalde ya. Ben vurunca ao yaparlar ama işte Icardi vurunca, Osimhen vurunca bir şey olmaz korkusuyla bence çok da fazla o ceza sahasından attığı şutları atamadı. Ben 3'e 5'e bakmadan satılması gereken taraftayım. Formanın ağırlığını kaldıramıyor. Bence kötü bir futbolcu değil. O formanın ağırlığı, büyük takım ağırlığı, o taraftar heyecanını. Şey gibi ya. Mesela okul takımındasınızdır. Sahaya çıkarsınız, böyle kız arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, aileniz falan maçı izler. Heyecanlanırsınız, eliniz ayağınıza girer ya. Ahmet de onun gibi. Yani sanki profesyonel futbolcu değil de ilk kez yeşil sahaya adımını atmış. Eli ayağı titriyor yani, bu çok net aşikar ilk geldiğinde. Sonra biraz alıştı gerçi ama kötü ya, üzücü. Yani belki gittiği yerde umarım mutlu olur. İyi bir insan belli ki. İyi de bir ailesi var. Onunla da zaman geçiriyor. Ekmek yediği yerde hakkını vereceği bir takıma gitmesi lazım. Hani çok, çünkü çok yanlış pas tercihleri var. Takıma uyumsuz bir insan. O noktada bakalım mesela ne olacak? Ha, Sabri örneğini almış dinleyenimiz. Cihan Sabri çok mu iyiydi diyor. Ya öyle de yani Sabri ile Ahmet Kutucu, Sabri en azından oradan bindiriyordu. Anlatabiliyor muyum? Hiç durmuyordu. O kötü dediğin Sabri Galatasaray'da kaptanlığa kadar çıktı. Yüreğiyle oynuyordu, her şeyini veriyordu. Ha, Ahmet onu da yapmıyor. Fizik olarak hiç hazır değil. Ha, Sabri kıyası biraz farklı. Evet, çok dalga geçildi Sabri ile. Hatta formasına bir ara Sarbi falan yazıldı adamın, talihsizlik. Ama yani iyi, bazen de iyi maçlar çıkardı. Hatırlayın Madrid maçında. Kim, Ramos ama beşlik atmıştı. Beşlik bacak arası diye düzelteyim. Bacak arası atıp Schneider'e falan pası vardı. Öyle Sabri kötü bir oyuncu değildi ya. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Tamam, ortaları kötüydü. Daha sonra onları da geliştirdi bence. Cihan, Nevzat ben. Merhaba Nevzat. Öyle bir girdin ki merhaba ben Kara Murat gibi. Buyur Nevzat Bey. Dikkatimi çekerim. Messi yapan Ronaldinho'dur. Yani ilk çıkış zamanını hatırlamazsın. Bildiği çoğu şeyi Ronaldinho'dan öğrendiğinde. Ya bu öğrenilen bir şey değil ki Nevzat Bey. Ya futbolculuk öyle öğrenilen bir şey değil. Yeteneğin vardır. Bunu sadece geliştirirsin. Ondan bahsediyorum yani. Hani Ronaldinho bunu öğretti falan. Tam Ronaldinho zaten muazzam bir isim canım. Ona bir şey söylemiyorum ama bu futbol öğrenilecek bir şey değil. Doğuştan gelen bir yetenek. Ha, bir tık kendini geliştirirsin. Geliştiremezsin de yeteneğini ihanet edersin, aşağı düşersin. O yüzden yani Ronaldinho'dan öğrendi falan demek biraz ilginç. Bir de Raycard çıkarmıştı galiba değil mi onu? Raycard döneminde mi? Daha mı eski? Galiba Raycard döneminde çıktı. Kadroda Asensio, Skriniar, Kante, Guendouzi gibi yıldızlar var. Aziz Başkan bunun farkında. Bir de forvet birkaç ekleme yaptı mı tamamdır. Diğerleri asker olabilir. Kadro iyi. Aziz Başkan böyle görüyor ki mantıklı demiş. Mantıklı. Evet. Akşam Fransa Ligi playoff maçı varmış. Saint-Étienne Nice. Sence maçı kim alır diyor. Saint-Étienne alsın. Bana çok kazandırdı zamanında. Yeşilliler. Ben Saint-Étienne'i seviyorum. Saint-Étienne alsın. Nice'i niye sevmiyorum bilmiyorum. Saint-Étienne'i neden seviyorum onu da bilmiyorum. Ama öyle bir sempatim var yani. Saint-Étienne alsın. Efsanedir Sabri Reis demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere. Evet, yavaş yavaş biz de vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kısa bir araya gidelim, reklam arasına. Ardından sizle de bir bayramlaşalım. Varsa bayram mesajlarınızı atın bize. Ben de size iyi bayramlar dileklerimi ileteyim. Ama önce kısa bir ara, ardından hemen geliyoruz. Veda için burada olacağız.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
3: Reklam.

0: an vergi avantajı sağlayın.
1: Bayram alışverişini Süvari'den yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari. İyi akşamlar.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam bitti.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
4: Geldik programımızın sonuna. İki gün boyunca sabah saatlerinde sizlerle beraber olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım güzel geçmiştir. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Cuma günü de bir burada olacağız. 2 saat İbrahim Yavuz'la onun da anonsunu yapalım. Çarşamba, perşembe yokuz. Cumartesi, pazar yokuz. Pazartesi yine kaldığımız yerden mesaimize devam edeceğiz. Arife gününün o tatlı heyecanını, güzel enerjisini bizle paylaştığınız için sizlere teşekkür edelim. Sonuna geldik. Bugün de böyle sesimizi evlerinize, iş yerlerinize, en çok da araçlarınıza ulaştırdıysak ne mutlu. Bayram yolculuğunda olan dostlarımızın yoluna yoldaş olabildiysek ne mutlu bize. Artık yayını kapatma vakti. Kendinize iyi bakın. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Küsler barışsın. Sevdiklerinize de bir arayın, bir sesini duyun. Onların da iyi olduğunu bilin, hissedin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Az sonra Doğan Öncel ve Ahmet Konanç. Evet, Ahmet Konanç sizlerle beraber olacak. Onları da dinlemeyi unutmayın. Görüşürüz.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf Katılım'da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
10: Kim ne dedi?
11: Teknik Direktör İsmail Kartal, Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı.
12: Neredeyiz? İstanbul'da Anadolu Kavağı'ndayız. Anadolu Kavağı denince tabii ki akla kim geliyor? Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve efsane teknik direktörü, benim de çok sevgili hocam İsmail Kartal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
13: Siz de hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Anadolu Kavağı'nın en güzel dönemleri, bahar havası. Nefis. Onun için hoş geldiniz.
12: Güzel bir güneş banyosu yaptık biz de burada. 99 gol, 99 puan. Meşhur sezon. Ve devamında hocanın bir İran macerası var ama hoca hep o dönemle alakalı sessiz kaldı. Çok konuşmadı. İran'da bir macera yaşadı. Ve son bir yılda da biliyorsunuz takım çalıştırmadı. Biz de İsmail Hoca ile uzun süredir bir araya gelmiyorduk. Hem bir araya gelelim hem de son dönemi değerlendirmek adına, gelecek planları adına bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Kendisi de talebimizi kabul etti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum talebimizi kabul ettiği için. Tabii ki Fenerbahçe'den Türk futboluna, dünya futboluna, Fenerbahçe'nin seçim gündemine bütün konuları enine boyuna konuşacağımız bir yayın olacağını umuyoruz. Öncelikle hocama ilk soruyla başlıyorum. Hocam, her şeyin ötesinde ben röportajlarda buna çok önem veririm. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz nasıl?
13: Vallahi burada gayet iyi durumdayım. Moralim yerinde. Ailemle beraberim. Arkadaşlarımla beraberim. Burada dinleniyorum. Boşluklarda maçları izliyorum. Burası yani bana göre doğup büyüdüğüm bir yer. Evet. Bana çok güzel bir terapi oluyor burası.
12: Gerçekten de çok güzel hakikaten hocam. Yani İstanbul'un yaşanacak ender yerlerinden bir tanesi diyebiliriz Anadolu Kava için. Son bir yılınızı ben biraz merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. İran sonrasında takım çalıştırmadınız bu sezon. Ve neler yaptınız? Hem siz hem bir ekibiniz var. Bu ekiple birlikte nasıl çalışmalar yürüttünüz? Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
13: Şimdi şöyle, bizler profesyonel insanlarız. Her zaman bir kariyer planlamamız olur. Sonuçta hem Türkiye Ligi hem Avrupa'daki ligleri, bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. Bizler ne yaptık? Şu an dünya futbolu nereye gidiyor? Takımlar ne yapıyor? Nasıl arada farklılıklar var? Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Her 2-3 haftada, ayda bir o ekibimle toplanıyorum. Bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Türkiye Ligi'ni, Avrupa Ligi'nde neler var, neler yok işte. Oyuncu profilleri, nerelere gidebilirsek hangi oyuncular bizimle olabilir gibi oyuncular tespit ediyoruz. Sonuçta bizler tabii ki çalışmak isteyen profesyonel insanlarız. Ama bizimle dediğim gibi aynı hedefler doğrultusunda aynı yerde birleşebileceğimiz, başarılı olabileceğimiz kulüpler olduğu zaman hem yurt içinde hem yurt dışında tabii ki çalışmayı düşünüyoruz biz de. Onun için bu arayı bu şekilde değerlendirdik ve şu anda bugün belki işsiziz ama yarın ne olacağı belli olmaz.
12: Aynen. Ben aslında güncel durumunuzu da sormak istiyorum. Şimdi malum artık transfer dönemi yavaş yavaş hareketlenecek. Nasıl futbolcular için hareketleniyorsa teknik adamlar için de hareketlenecek. Sizin güncel olarak görüştüğünüz bir kulüp var mı? Birinci bunu soracağım. İkinci, gelecek planınız. Yani işte İsmail Hoca'nın başka bir ülkede bir çalışma planı var. Yoksa Süper Lig mi? Yani geleceğe dair, özellikle gelecek sezona dair kısa vadeli diyelim. Planlarınız neler? Onları merak ediyorum.
13: Şimdi şöyle, yurt dışından İki tane teklif aldım. Biri Avrupa'dan, biri Arap Yarımadası'ndan. Şu anda süreç devam ediyor ama kesin bir şey yok. İki tane kulüpten teklif aldık yani şu anda. Evet, ilgi var diyelim. Yani.
12: Bu süreçte Süper Lig'i takip edebildiniz mi? Ben onu sorayım önce.
13: Tabii ki takip ediyorum. Şu anda Türkiye Ligi'nde mesela geçen yılın baktığınız zaman aynısı gibi. Türkiye Süper Ligi'nde çok fazla bir değişiklik yok.
12: Evet.
13: Zirvede 3-4 tane takım, bir de aşağıdakiler diye ikiye ayırabiliriz bunu. Bu da neyle alakalı bir şey? Bütçeyle alakalı. Bütçesi iyi olan takımlar kadrosu daha güçlü oluyor. Daha kaliteli, daha yaratıcı oyuncular kadrolarında bulundurabiliyorlar, transfer edebiliyorlar. Ama bütçeleri iyi olmayan, biraz daha zayıf olan kulüplerse orta halli, ligde başarılı olmaya çalışıyorlar. Bence bu ligdeki adaletsizliği,
12: Bütçesel olarak
13: ortaya koyuyor. Yani aşağıdaki takımların bütçeleri biraz daha kuvvetli olsa bence ligin kalitesi artacak.
12: Daha rekabetçi olacak.
13: Dediğim gibi yani burada bu ekonomik gücü elinde bulunduran takımların diğer takımlara göre tabii ki daha fazla şansının olduğunu düşünüyorum ben.
12: Şampiyonluk yarışıyla alakalı mücadeleyi de yani bütçesi yüksek takımları soracağım hocam. Neler düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın şampiyonluğu da sonuçlandı. Fenerbahçe çok fırsat geçmesine rağmen eline sürpriz puan kayıpları yaşadı. Bir ara Trabzonspor acaba olabilir miyim dedi. Sonra Galatasaray maçından sonra onlar çok keskin bir düşüş yaşadılar. Bu üç takımla ilgili de böyle bir kısa bir değerlendirme alabilir miyim?
13: Fatih Tekke Trabzon'da bu sene çok iyi işler çıkardı bana göre. Yani Türkiye Ligi'nde baktığınız zaman yani yeni nesil antrenörler var.
12: Evet.
13: Onlar da iyi futbol oynatmaya çalışıyorlar.

0: öncülüğünde giden futbolu takip ediyorlar ve onlar da ellerinden geleni, hatta bunlara İlhan Palut da sayabiliriz, Konyaspor'un hocası, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Hocam, Süper Lig değerlendirmesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a çok fazla değinmedin. Bunları ayrıca bir daha soru olarak sorma ihtiyacı hissettim. Yani onlar tabii kategori olarak çok farklı. Maaş bütçeleri, yaptıkları transferler. Bu ikili rekabeti nasıl değerlendireceksin?
0: Gerçeği konuşmak gerekirse Türkiye'nin en büyük iki bütçeli takımı. Fenerbahçe, Galatasaray. Şimdi bu iki takım arasında son zamanlarda, son yıllarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Beşiktaş bu işe ve Trabzon sarılmak istiyor. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra ikisi baş başa kalıyor. Benim dönemimde de öyleydi. Benden sonra da öyle. Bu devam ediyor şu anda. Diğerlerine baktığınız zaman diğer takımlara ne ekonomik olarak, ne kadro derinliği olarak, ne kadro kalitesi olarak yetişemiyor. Yani. Yetişemediği için de çok fazla da bu iki takımı ve diğerlerinin arasındaki fark oluştuğu için konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Hocam, yeni nesil teknik adamlar derken dünya futboluna entegre olmaktan da bahsettiniz. Ben biraz oraya da girmek istiyorum. Sizin dünya futbolunun geldiği noktaya ve gidebileceği noktaya dair önemli fikirleriniz olduğunu da biliyorum. Zaman zaman sizinle sohbet ettiğim için. Biraz son 10 yılda farklı noktaya giden bir futbol var, özellikle Avrupa'da. Biraz bu değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Yani dünya futbolu nereye gidiyor?
0: Şimdi dünya futbolu baktığınız zaman, yani her geçen gün üstüne bir şeyler ilave ederek oyunun akışkanlığı hızlanıyor. Hibrit futbol dünyaya şu anda çok fazla yayılıyor, çok fazla ön planda tutuluyor. Bilim çok hızlı ilerliyor. Data analizi, istatistik ve yapay zekalı önderliğinde dünya futbolu şu anda dediğim gibi oyun içerisinde akışkanlık, savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişler, zamanlar çok önemli bir hal aldı. Ön alan baskısı, zaten onu konuşmaya bile gerek yok. Oyuncuların oyun içerisindeki pozisyondan ziyade daha fazla böyle asimetrik bir oyun anlayışı hakim oldu. Yani ne demek bu? Oyuncular oyun içerisinde daha fazla rol almaya başladı. Kendi mevkisinin dışında herkes her şeyi yapabilir hale geldi. Ve çok karmaşık gibi görünen ama çok daha böyle bilinçli, bunu yapabilen, uygulayabilen takımlar rakiplerine daha fazla üstünlük sağlamaya başladılar. Bence dünya futboluna artık biz de bu taraftan bakmalıyız. Eskiden neydi? Sistemler var, pozisyonlar var. Herkes kendi pozisyonlarını oynayabiliyordu. Ama bugün baktığınız zaman oyun içerisinde çok fazla değişkenlik var.
1: Sağ bek orta çizgiyi geçmezdi hocam sizin zamanınızda.
0: Şimdi onlar da çok geride kaldı. Evet. Yani bugün sağ beke baktığınız zaman 10 numara pozisyonuna girebiliyor. Orta saha gibi oynayabiliyor. İlla ki sağ bek sağ kanattan gidecek diye bir şey yok. İçten de gidiyor. Mesela buna bir örnek, son milli maçta Ferdi içten gitti. Attığı golle 1-0 maçı kazandık. Bu da bunlara bir örnektir. Onun için biz işin bu taraflarına bakmamız lazım. Geriden oyun kurmaya gelince, mesela oyun içerisinde hiç ummadığınız anda bir baskı yiyorsunuz. O baskıyı kırmanız için buna hazırlıklı olmanız lazım. Artı kaleciyi kullanımı var. Kaleci bugün dünya futbolunda, modern futbolda, pozitif futbolda 11. bir oyuncu olarak sadece elle değil, aklını kullanan, teknik becerisini kullanabilen, ayaklarını kullanan kaleciler ön planda. O kaleciyi de artık bütün bu pozitif futbolda oyun içerisine katmaya çalışıyor bütün takımlar. Bunun bir evre sonrası var. Göreceksiniz, artık kaleciler kalede değil, daha çok önde oynayabilen, kaleyi boş bırakarak futbol oynamaya çalışan takımlar var. Şu an bunun denemelerini Avrupa'da yapıyorlar. Avrupa'da kaosu kendileri yaratıyorlar. Bunu hemen fırsata çevirmek için. Türkiye'de gelen takımlar ve maçlarda zaman zaman oyun içerisinde bireysel olarak bazı oyuncuların kendi kendilerine kaos yarattıklarını görüyorsunuz. Onun için bu da rakip takımlar için bir fırsat oluyor.
1: Kaos derken hocam, yani Avrupa'da çok kaos deyince bizim aklımıza hani işte böyle oyuncuların saha içinde birbiriyle didişmesi, işte oyunu soğutması, hakemle oynaması vesaire gibi şeyler aklımıza geliyor. Hani Avrupa ile Türkiye'yi ayıran nokta bu mu? Ondan mı bahsediyorsunuz? Yani biraz daha somutlaştırabilir misiniz o kısmı?
0: Şimdi şöyle, Türkiye'de kaos denildiği zaman bireysel olarak bazı oyuncular kendi görevlerinin dışına çıkabiliyorlar. Sinirleniyor veya bir şey yapmak istiyor veya yerini kaybediyor. Bir kaosun içine giriyor bireysel olarak. Ne oluyor? O zaman siz daha iyi takımlara karşı o anda pozisyon vermiş oluyorsunuz veya bir boşluk vermiş
1: oluyorsunuz. Dengenizi kaybediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ama Avrupa'daki takımlar kaosu kendileri yaratıyorlar. Yüksek enerjileriyle,

0: Topu ellerine geçirdikleri zaman oynadıkları futbolla, size karşı yaptıkları baskıyla mesela bunu kendileri yaratıyorlar. Örnek verebilirim bununla ilgili.
1: Mesela?
0: Galatasaray'ın Liverpool'daki ikinci maçı. Kaosu kendileri yarattı.
1: Liverpool yarattı.
0: Liverpool yarattı. Ne oldu maç?
1: Sonu çok kötü bitti.
0: Sonu çok kötü bitti. Neden? Çünkü buradakinin tam tersini yaptı Liverpool orada. Sert oynadı. Burada çok yumuşaklardı. Bunu keşfettiler. Ne yaptılar? Biz bu takıma karşı burada çok sert oynamalıyız. Yakın oynamalıyız. Ve her yerde motomat bu baskıları yapmalıyız dediler. Ve yaptılar. Galatasaray'a nefes aldırmadılar orada. Galatasaray şaşırdı. Burada Liverpool şaşırdı. Orada Galatasaray şaşırdı.
1: Hocam diğer terimde asimetrik futbol. Şimdi ben dışarıdan bir göz olarak, sonuçta ben bir teknik adam değilim. Tamam hani futbol muhabiriyim ama teknik adam değilim. İnsanların da anlaması açısından soruyorum. Yani şöyle mi? Birkaç mevkide görev yapabilen bir futbolcudan mı bahsediyoruz asimetrik futbol derken? Ya da oyuncuların kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynamasından mı bahsediyoruz? Bunları biraz açabilir misin?

0: Buram buram Anadolu'da bugün Giresun'dayız sevgili dinleyenler. Giresun'dan canlı yayındayız. Türkiye'nin en genç...
1: Giresun şarkısı olarak değil ya. Ne güzel, Karadeniz'in bir şarkısı.
0: Hayır işte tamam, Giresun'da sanki Doğu Anadolu'daymış gibi muamele yapmazlar.
1: Abi şimdi yola çıktım.
0: Tabii... Ya ona bile itiraz ediyorsun. Ona bile muhalefet yapıyorsun. İnanamıyorum sana.
1: Arkadaşlar, Doğan Öncel'le yayınımız, pardon, mücadelemiz başladı. Sevgili Doğan Öncel'le haftalık salı günleri ızdırabımız, pardon, yayınımız başladı. Abi şimdi bu şarkıyı geçen hafta biliyorsun dinlettik. Çok hoşuma gidiyor. Bizim yörenin şarkıları çok güzel be. Hepsi güzel. Memleketimizin her bir köşesi ama
0: bağlı,
1: bu da
0: hemen,
1: güzel.
0: Hemen bağlı. Hemen oraya da bağlı.
1: Yollarda boş ya. İnsanlar İstanbul dışına çıktı ya. Tabii hava da hafif böyle güneşli, sabah böyle serinliği falan da var. Açtım müziği, bunu dinliyorum. Dedim bir hikaye çekeyim. Yayını birazdan bununla açacağız diyeyim dedim. Güzel bir yayın olacak. Fenerbahçe'den Fenerbahçelilere, Aziz Yıldırım'ın peşinde olduğu golcülerden özellikle birisi Mateta ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Onu söyleyeyim. Yalnız arabada gelirken bir de aklıma bir şey daha geldi abi. Düşünüyorum bazen. Bazen arada bir aklıma Galatasaray da geliyor.
0: İnanamadım. Beni şaşırttı bu.
1: Bunu anlatalım. Bunu bir soru olarak yayının başına koyalım, devam edelim. Ya abi, Galatasaray daha önce de 4 kere üst üste şampiyon oldu. Bunu başaran Fatih Terim hemen Avrupa'ya gitti. Önce Fiorentina. Kapısında yattı başkan ayrılma diye. Taraftar biliyorsun, başkanın ofisini bastı. Sonra Milan yaptı. Okan Buruk da 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Avrupa'dan talibi yok. Okan Buruk adeta ligin boynu büküğü gibi kaldı. Şunu anlamak istiyorum ben. Okan Buruk'la ilgili arada bir çıkan Roma istiyor, Milan istiyor, Real Madrid peşinde, Mourinho mu Okan Buruk mu tarzı haberlerin dışında elle tutulur ne var abi? Bu nasıl 4'te 4 şampiyonluk ya? Yani şu anda Okan Buruk ben de 4'te 4 yaptım, ben de Fatih Terim oldum diye düşünüyorsa yanılıyor. Sen de git bakalım bir Avrupa'ya. Soru şu: Okan Buruk'a neden Avrupa'dan herhangi bir elle tutulur? İlginç manşetler dışında teklif yok. Aha koy başını abi omuzuma. Nan nan nan.
0: Evet, tek derdimiz bu adlı yayınımıza devam ediyoruz. 10-11 yaptık saatleri ve sadece kendi sıkıntılarımız bitmiş de başkasının sıkıntıları ve problemleri üzerinden çözüm aramayacak. Şöyle söylemek istiyorum. Senin derdin, senin sıkıntın, senin başkanın yok, senin teknik adamın yok.
1: Ya biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Biz bak, ben dün...
0: Ben de senin sayende bak, Galatasaray savunucusu gibi.
1: Senle mücadelem başlıyor.
0: Böyle bir şey oldu.
1: Biz mutluyuz abi. Dün insanlar inanmadı. Ahmet yine hikaye yazıyor, yine masal anlatıyor dediler bana Twitter'da yorumda ama. Bunu yazdıktan sonra altına fotoğrafını koydum. Dün benim çok sevdiğim, karşıda şey var Ümraniye'de. Böyle halı saha var üçlü, şeyin tam dibinde, nerede ya? Adı neydi ya? Futbol park. Onların sahibi Furkan var, tamam mı? Yıllardır tanışırız. İyi Galatasaraylıdır. Dedi Ahmet dedi, özledim seni dedi ya. Gel dedi, bir kendin pişir kendin yeci var dedi İdeal Tepe'de dedi. Davet ediyorum seni dedi. Ya ben de kıramadım, severim Furkan'ı. Gittim. Ama Galatasaraylı ya. Bak, bana meğer kumpas hazırlamış.
0: Mangalı mı kıramadın, Furkan'ı mı
1: Furkan'ı kıramadım. Peki. Gittim.
0: Evet.
1: Şimdi müsaittim de atladım buradan, kalktım gittim abi, tamam mı? Şimdi Galatasaraylı arkadaşım yalnız Furkan. Şimdi Galatasaraylı ya. Hemen kumpasa girmiş. Bana kumpas kurmuş. Yanında iki Galatasaraylı daha getirmiş. Neyse abi. Kırmadık tabii. Kalkmadık masadan. Oturduk sohbet ediyoruz. Bak, masadaki futbolun %100'ü masadaki muhabbetin %100'ü futbol, %80'i Fenerbahçe, biliyor musun? Ya dedim ki kardeşim, neden biz bu kadar Fenerbahçe'yi konuşuyoruz? 3 Galatasaraylı, bir tane Fenerbahçeli var burada. Neden dedim. Masadaki en genç çocuk ne dedi biliyor musun? En genç arkadaş Galatasaraylı. Onun arkadaşı, onu tanıştık çocukla. Abi dedi, biliyor musun dedi, ben de Galatasaraylıyım. Evet ama dedi. Twitter'ını açtı. Benim dedi takip ettiğim hesapların %80'i dedi Fenerbahçeli dedi. Fenerbahçe muhabirleri dedi. Ya dedim abi, siz rahatsız mısınız ya? Tamam mı? Tabii sohbet samimileşti. İlerledi. Neden dedim Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz? Neden Fenerbahçelileri takip ediyorsunuz? Çocuk cevap veremedi, genç arkadaş 22 yaşındaki. Ben onun yerine şu cevabı verdim. Her ne kadar genç olsan da Fenerbahçe'nin şaşalı yıllarını, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de ezildiğin yılları görmemiş olsan da babadan gelen o genetik, o gen var ya dedim. Oradaki genler bu Fenerbahçe sakın başını kaldırmasın. Başını bir kaldırırsa bir daha indirtemezsiniz diyor sana. O yüzden o korkuyla Fenerbahçe'yi sürekli konuşuyorsunuz dedim. Yani Günün finalini şöyle bağladık. Mason Greenwood'la. Dediler ki abi Fenerbahçe Mason Greenwood'u alacak mı? Mason Greenwood çok önemli bir adam. İnşallah almazsınız. Yani Fenerbahçe'nin kuracağı kadro üzerine endişe. Fenerbahçe'nin işte son durumu nedir soruları sürekli. Ya 4 senedir üst üste şampiyonsun be kardeşim. Neden bu kadar çok Fenerbahçe'yi konuşuyorsun? Neden Galatasaraylı genç arkadaşım %80 Fenerbahçe muhabirlerini Twitter'da takip ediyorsun? Bana gösterdi. Bu da günün ikinci sorusu. Galatasaraylıların DNA'sındaki bu Galatasaray, Fenerbahçe endişesinin sebebi nedir abi? Masada canlı canlı yaşadım. Fotoğrafı da Twitter'ımda var. Facebook'umda var.
0: Şimdi cevap vereceğim.
1: Verme.
0: Diyeceksin ki sen verme, başkası versin. İkisine de cevap verebileceğim ayrıntılarım var. Yaşanmışlıklar var. Realist olarak yaklaşımlar var. Onu söyleyeyim ben sana. Bir kere Okan Buruk'un Avrupa'dan çağrılmama sebepleri arasında 4 seneki şampiyonluk Avrupa'ya bir teknik adamı götürmez. Fatih Terim gibi UEFA kupasını alırsın. Evet. Onun sonrasında derler ki Avrupa'da da
1: başarılı. Bravo. Galatasaray bu lobi ve bu kadroyla herkes şampiyon yapar. Cevat Hoca da şampiyon yaptı diyorsun.
0: Hamza
1: yani.
0: Hoca
1: Okan Buruk
0: falan da dersin.
1: Yani Okan
0: hani
1: Buruk da bir
0: ayrı konu da.
1: Galatasaraylı arkadaşlar da aynısını söylediler biliyor musunuz? Bizim Okan Buruk'a ihtiyacımız yok. Onun bize ihtiyacı var dediler. Bize hiçbir şey katmadı dediler.
0: Yani beğenip beğenmeme arasında gidip gelirler. Ayrı bir konu ama Fatih Hoca'nın Avrupa'ya gidişi UEFA kupasını almasından sonradır.
1: Evet.
0: Onu söyleyelim ama diğer taraftan
1: teşekkür
0: da
1: ediyorum.
0: Kimin kimi takip etmesiyle alakalı hani
1: ben alttan melodi
0: ben
1: yapıyorum.
0: Ben de Galatasaraylı olsam ben de Fenerbahçe'nin muhabirleri seyrederim. Yani muhalefet ve aynı zamanda rakibi takip etmek olmazsa zaten liderliği sürdüremez. Bu hayatın bir gerçeği. Sen de lider olduğunda Galatasaraylıları takip edeceksin. Diyeceksin ki ne yapıyorlar acaba?
1: Her yerden destek almasına rağmen, gittiği hiçbir kapı yüzüne kapanmamasına rağmen Galatasaray'ın bu yalnızlığının sebebi nedir anlamıyorum. Ortalık yangın yeri ama bu yangının bir ateşi Aziz Yıldırım.

0: Bir ataşı Hakan Safi ve kimse Galatasaray'ı konuşmuyor. Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor. Geçen gün Habertürk'ü açtım. Akşam 8'de ana haber bülteni. Fenerbahçe Kongresi konuşuluyor abi. Ve dün Aziz Yıldırım TRT Spor'da ne dedi? Fenerbahçe'nin Türkiye ihtiyacı var dedi. Eğer ben başkan olurum, hakkımızı yerlerse dedi, hoş olmayan şeyler olur gibi bir şey söyledi.
1: Vallahi tarihinde ne kadar oldu bilmiyorum ama galiba en fazla iki kere olmuştur. Bir tane başkan adayıyla çıktı Galatasaray. Aile arasında düğün gibi kendi başkanını seçtiği 1780 oyla. Onun sonrası güven tazeledi, bitirdi zaten. Hiç gerek yoktu ki, sen aşiret düğünü gibi şu an düğün yapmaya çalışıyorsun. Başkanım kim olacak? Gelin almalar, bilmem neler falan, konvoylar,
0: Burası Fenerbahçe. Burada umut bitmez, burada hayat bitmez. Burası Fenerbahçe.
1: Umutsuzluk yoktur, umutsuz insan vardır zaten.
0: Umutsuz insan da yok abi. Biz mutluyuz abi, biz umutluyuz. Fenerbahçeliler hayata farklı bakar. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe varsa şükreder. Başarılar da gelmeli elbet ve gelecek. Sebeplerini Aziz Bey de gelse, Hakan Bey de gelse bence çözecek. Bu iki başkan adayı da hangisi seçilirse seçilsin, ne Ali Koç'un ne Saadettin Saran'ın yaptığı hataları bence yapmayacaklar.
1: Saadettin Saran dönemiyle ilgili bir senelik bu görev alma süresinde artıları eksileri deyince akılda kalan neler var? Bir senede ne düzelebilirdi de, mesela önümüzdeki referans var için söylüyorum, bir senelik bir başkanlık Aziz Bey'e ya da Hakan Bey'e ne kazandırabilir?
0: Saadettin Bey'le ilgili sorunu cevaplayayım abi. İki tane artısı var. Ali Koç döneminin bitirilebileceğini ve bir değişimin olabileceğini gösterdi. Ama orada kaldı, ileriye gidemedi. İki, Gendüzi'yi yetiştirdi, Süper Kupa'yı aldı. Onun dışında bütün Fenerbahçe kariyeri maalesef, ki bunlar da önemli detaylar, özellikle kupa, ama eksilerle dolu Saadettin Bey'in. Aziz Bey ile Hakan Bey'in çok fazla stattan emlak alımına, ona buna projesi var. Ama en büyük projeleri öncelikli olarak bu sene, diğerlerini sonra başlatacaklarını zaten söylüyorlar, şampiyonluk. Ve Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Biz geçtiğimiz sezon bile bu Tedesco ve Devin Özek sarmalından erken kurtulabilsek şampiyonduk.
1: Büyük konuşmanın çok zararları var da şöyle diyorum mesela ya, bu sene bilmedim. Şampiyon olabilmek için bütün dersleri aldık. Onun sonrasında gerekli olan her şeyi yapacağımıza inanıyorum gibi böyle kesin olmayan bir konuşma mı yapsan acaba?
0: Fenerbahçe seneye şampiyon olacak.
1: Israrcı.
0: Bugün bile, peki, bak bu sezon bile birçok Galatasaraylı arkadaşla oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde aynı şeyi söylüyorlar. Biz bu sene çok endişeliydik ama Fenerbahçe sayesinde şampiyon olduk. Tabii ki Fenerbahçe sayesinde derken Galatasaray kendi mücadelesiyle oldu. Fenerbahçe'nin saçmalıklarını değerlendirdi. Ayrı bir şey, lafım yok. Ama Fenerbahçe Tedesco'dan erken kurtulsa, Galatasaray'ın bu kadar puan kaybettiği bir sezonda bu şampiyonluğu çok da zor olmayacak şekilde alırdı. Saadettin Bey maalesef irade gösteremedi. Bir türlü Tedesco'yu gönderemedi. Yani Tedesco'yu Ali Koç getirdi, Ali Koç'un hocasını kovdum dememek için mi gönderemedi? Ne yaptı bilmiyorum ama gönderemedi. Buradan şimdi bir şey anlatacağım.
1: Bak, finansal fair play ile alakalıydı bence.
0: Baba, o zaman niye başkan oldunuz ya? O zaman niye Kante'ye 40 milyon 50 milyon verdiniz?
1: Kante'ye almak zorunda versin kalmış olabilir misin?
0: Niye almak zorunda kaldın abi? Sen gittin peşine falan filan. Girmeyelim oralara. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Lukman'la alakalı bir süreç oldu değil mi? Bak buradan ilk defa anlatıyorum. Şimdi Sayın Ömer Topbaş geçen gün bir yerde anlatmış. Demiş ki ya, demiş, Lukman'ı biz teminat mektubunu versek bile Atletico Madrid bize vermeyecekti. Hı hı. Tamam mı? Şu şapkayı bir çıkarayım abi, terledim ben ya. Baba bu nedir baba ya? Atina'dan daha sıcak ya bu. Hakikaten.
1: Oraya daha gelmedim. Ya bekle ya, daha Atina'ya gireceğiz.
0: Atina'ya gireceğiz ya. Doğru. Demiş ki Sayın Ömer Topbaş bir yerde birkaç gün önce, Lukman'ı biz teminat mektubunu verseydik bile, evet, bize vermeyeceklerdi.
1: Evet.
0: Neden? Şöyle anlatmış Ömer Bey. Atletico Madrid oyuncuyu özellikle Atalanta oyuncuyu özellikle Atletico Madrid'e verdi. Çünkü kendi oyuncularına, bakın bizim verdiğimiz oyuncu Atletico Madrid'e gitti, oradan da Real Madrid'e, Barcelona'ya gidecek. Hani onu umuyorlar. Bunu göstermek için oyuncularına ve alacakları oyunculara bunu anlatabilmek için.
1: Bir rota belirlenmiş oyuncu için diyorsun.
0: Demiş. Vallahi bana Ömer Bey'in, Sayın Ömer Topbaş'ın bu anlatımı çok mantıklı gelmedi. Lukman sana gelmek istiyor. Adamlarla iki gün önce anlaşmışsın. Adamlar bir anda işte Atletico Madrid falan o sebepten bu sebepten çıkarmış olabilir. E, oyuncu sana gelmek istiyor.
1: Evet.
0: Sıdıkı'yı aldırtma devine. 20-22 milyon euro verdirtme. O uçağı bindirip Fransa'ya gidip tekrar Atalanta'ya gelmesine izin verme. Atalanta'da İtalya'da kalmasını sağla. Yöneticilik yapın. O Lukman'ı alın gelin. Böyle bir bahane var mı ya? Zaten bize vermeyeceklerdi. Ya sana vermeyecek olan adam seninle masaya oturur mu? Bunlar hep bahane bahane. Ayrıca yine Sayın Ömer Topbaş'ın Tedesco'nun ve Devin Özey'in Fenerbahçe'de uzun süre kalmasında da payı var. Özellikle Tedesco'nun arkasında Ömer Topbaş durdu. Ertan Torunoğulları da değil. Dolayısıyla bunlar hep bana göre hikaye abi. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde Ömer Topbaş. Seçilirlerse umarım bu hataları yapmazlar.
1: Hakan Bey'in yönetim kurulu biraz Aziz Bey'e karşı güçsüz gibi mi gözüküyor?
0: Yok. Mesela Hakan Bey'in maddi olarak dersen para zaten ben vereceğim diyor. Onun dışında Hakan Bey'in kurduğu yönetim de kongrede çok oy toplayabilecek insanlardan oluşuyor. Yani iki tarafında artılar eksileri var. Artılar eksiler birbirlerini bence dengeliyor abi.
1: Şu an hala da diyemezsin ki biraz ön plana çıktı. Kesin kazanır gibi düşünülen bir başkan adayı yok.
0: Yo, bak söyleyeyim sana şimdi. Dünkü yayınımdan, dünkü kendi YouTube'daki yayınımdan itibaren bir şeyleri daha net anlatmaya başladım. Bugüne kadar hep sordular kim önde kim değil ne diyorsun diye. Hep biraz ortadan konuştum taşlar yerine otursun diye. Taşlar bir tık yerine oturdu. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Bunu çevremden, gruplardan. Hep bu işte yoruluyoruz günlerdir. Hissediyorum, görüyorum. Ama
1: bunda nedenlerden bir tanesi acaba vaatlerin tam olarak sahaya yansıtılmaması mı?
0: Hayır hayır, şöyle abi.
1: Yani teknik adamın belirlenmemesi, ondan sonra bir futbolcu... Mesela Hakan Bey bir futbolcu açıklasa Aziz Bey hemen arkasından hamlesini yapar mı?
0: Bir kere Hakan Bey'in en büyük kozu görüştüğü oyuncular. Mesela Leao'yu yalanlandı ya, Leao'yu yalanlamadı Hakan Bey. Bitti şeklinde çıkan organize haberleri yalanladı. Leao var. Mason Greenwood'un peşinde. Çok büyük bir golcünün peşinde. Hani böyle 60-70
1: milyon. Bunları ben ama, Hasan Arat döneminde Beşiktaş'ta çok gördüm ya.
0: Gördüğün zaman Aziz Yıldırım'ın yok mu transferi diye sorular gelecek şimdi.
1: Şimdi tabii ki gelecek.
0: Aziz Yıldırım tarafında da
1: zaten.
0: Mateta var. Dünkü yayınımda anlattım. Mateta var. Kola Muani var. Öte yandan Söllot var. Şimdi bak sorun havada kalıyor abi. Dedin ki kim önde artık belirlenmedim. Bak oraya geliyorum onu anlatayım.
1: Onun cevabını aldık zaten.
0: Vermedim.
1: Aziz Bey önde bir tık dedin.
0: Ama bak orada Hakan Safi tarafını falan anlatacağım. Şunu bir anlatayım senin kafanda tamam. Da netleşecek abi. Şimdi Hakan Safi tarafı şunu kabul ediyor. Biz diyor geride başladık. Neden? Aziz Yıldırım bu kulübü son şampiyon yapan adam mı? Aziz Yıldırım'dan beri bu kulüp şampiyon olamadı. Geçen de geldi seçmediniz. Bu sefer seçin baskısı kongrenin üstünde var mı? Kongrede de ciddi şekilde Aziz Yıldırım'ı istemeyenler bile... Ya adam zaten yaşlandı. Son şampiyonluğu da bu adamla yaşadık. Zaten bu seçim bir yıllık. Bir şans verelim, görelim. Sonuçta hepimiz Fenerbahçeliyiz düşüncesi var mı? Var. Biz bunları görüyoruz, tespit ediyoruz. Ama Hakan Safi tarafı diyor ki, biz evet bu sebeplerden geride başladık. Ama diyor kafa kafaya geldik. Ve Hakan Safi tarafı şunu söylüyor üstüne. Oradan buraya bu süreci kafa kafaya, aşağı yukarı kafa kafaya getirmişken biz ve daha hiçbir futbolcu transferini açıklamamışken, söylemlerimize yeni başlamışken bir hafta içinde öne de geçeceğiz diyorlar. Cuma gününden itibaren seçime bir hafta kalacak sevgili abim, bayram dönüşü Cuma'dan itibaren. Cuma da bayram değil mi? Perşembe, Cuma. Cuma'dan itibaren bir hafta kala açıklayacakları bir iki oyuncuyla beraber protokolleri böyle gösterecek Hakan Safi. Artık orada da öne geçeceğiz diyorlar.
1: Cumartesi de bayram.
0: Tamam. Hakan Safi'nin bir avantajı da az önce söylediğim cümlemde vardı. Yönetim kurulu maddi olarak güçlü değil gibi görünse de ki maddi kısmını ben halledeceğim diyor. Adam söylüyor bunu yani. Yönetim kurulu oy potansiyeli olan insanlardan kurulu. Tüm bunlarla beraber biz kazanacağız, öne geçeceğiz diyorlar. Fakat bir, Hakan Safi'nin en büyük kozu ne? Oyuncu transferi. Aziz Yıldırım da çok büyük oyuncularla ilgileniyor. Özellikle Mateta. Bak Mateta olursa var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Mateta var ya, bu ligin içinden geçer. Çatır çatır gol atar. Fransız oyuncu, milli takıma da seçildi Crystal Palace'ta, ama bu adamı getirmek çok zor. Mateta'yı biliyorsun. Ya bu lig için muazzam bir adam. Bir de başkanın, Aziz Başkan'ın şöyle bir hedefi var. Hani burada Hakan Safi'nin kozlarını elinden alır bu transferlerle. Bunu anlatıyorum. Mesela Mateta ve Söllot istemiyor Aziz Yıldırım. Atıyorum Vedat Muriç ve Söllot istemiyor. Vedat Muriç ve Vlahovic istemiyor. O bahsettiği iki golcü var ya. Bir tanesi Sov tarzı Kola Muani. Yani iki golcü alacağım diyor ya. Bir tanesini Kola Muani yapacak kanada. Sov gibi gelen. Bir tanesini işte Webo, Emenike gibi yapacak. Mateta gibi. Ki ikisi de Fransız bunların. Kola Muani Ve biliyorsun Fransız oyuncular Türkiye Ligi'nde Fransa'dan gelen oyuncular daha da çok başarılı olabiliyorlar. Şimdi bununla bir topluyorum. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Yarın bu değişebilir. Daha da fark açabilir. Geriye de düşebilir. Eğer seçimi Hakan Safi kazanamazsa, ki kazanabilir. Diyelim ki kazanamadı. Bu bölümle ilgili son özetim abi. Hı hı. Camia Hakan Safi'ye şu mesajı vermiş olacak. Hakan Safi kaybetse bile çok ciddi oy alacak abi. O zaman ama Hakan Safi'ye kongre, camia şu mesajı vermiş olacak. Hakan Bey sen gençsin. Heyecanın var. Paran var. Network'ün ilişkilerinde kuvvetli. Ankara, Riva. Onları detaylı da anlatabilirim. Ama Aziz Bey artık yaşlandı. Bizi son şampiyonda o yaptı. 2018'de onunla güzel vedalaşamadık. Biz onunla güzel vedalaşmak istiyoruz. Onunla yeniden şampiyonlukları daha garanti görüyoruz. Hani garanti derken sana göre garanti görüyoruz. Seni de bir gün mutlaka başkan yapacağız. Çok uzak olmayan bir zamanda demiş olacak kongre Hakan Safi'ye. Hakan Safi kaybederse. Ve ciddi oy alacak Hakan Safi, göreceksin. Ve bence 8 Haziran pazartesi günü Aziz Bey de kazansa, ki şu anda önde görüyorum Hakan Bey de, Fenerbahçe bir ve bütün Fenerbahçe olarak devam edecek. Çünkü bu seçim bir yıllık. Ve göreceksin Hakan Bey kaybetse bile sponsorluklarla vesaireyle Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edecek. Çünkü Hakan Bey'in gençliği var. Önünde yıllar var. Ve camiada seviliyor. Şimdi Galatasaray medyası Hakan Safi üzerinden bir süreç işletmeye çalıştı.
1: Sonuçta 4 yıllık bir başkanlık seçiminde sadece başarılı olursa Aziz Bey'le devam edilebilir. Ama başarısız olursa en az 3 adayla falan devam edilir.
0: Hakan Safi üzerinden...
1: Ali Bey tekrar geri dönebilir. Mehmet Ali Aydınlar tekrar piyasaya çıkabilir. Onun sonrasında Hakan Bey tekrar yarışa girebilir. Fener bu sadece 3 tane kesin gibi gözüken isim.
0: Ona da cevap vereceğim abi. Hakan Safi üzerinden Galatasaray medyası bir ara çok sert bir süreç yürüttü. Yok o sponsorluk, yok Kerem, yok şu, yok bu. Hakan Safi Galatasaray tarafına rahatsızlık veren bir adam. Ankara ilişkileri kuvvetli. Riva ilişkileri kuvvetli. Fenerbahçe'ye her türlü maddi desteği verebilecek. Ya Fenerbahçe'ye vereceğim paranın haddi hesabı sınırı yok diyen bir adam. Çok sıkı Fenerli. Ben mesela son 5-6 yıldır yönetici kongresi zannediyordum. 1998'den beri Hakan Safi kongresiymiş. Yani Aziz Yıldırım kazanır Sabile. Hakan Safi desteğini vermeye, Fenerbahçe'nin geleceği için Fenerbahçe kongresinin camiasının kafasında önemli bir figür olarak kalmaya devam eder. Fenerbahçe bir ve bütün olarak devam eder. Mesela Aziz Yıldırım kazandı. Senin soruna geleyim abi. Şampiyon oldu, ki şampiyon olacak bence Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ı da camia bırakmaz, 3 yıl daha devam et der. Ya Aziz Yıldırım'a da yaşlı diyorsunuz, Dursun Özbek'ten genç. Ben geçen Aziz Yıldırım'ın yanına yaklaştım yıllar sonra ilk defa. Hani o bifeler gecesi var ya, böyle ağzımı kapatarak konuştum falan. Bak sana yemin ediyorum, Aziz Yıldırım'da bir enerji var abi. Bak abartmıyorum abi. Yanına yanaştığında bazı insanlar özeldir abi. Hakikaten enerjisi mi yıldızı mı yüksek derler ya, yani lider bir adam. Abi Aziz Yıldırım'ın yanına bir yaklaştım, o enerji bana bir geçti. Sürekli bir şey anlatma ihtiyacı duyuyorum. Onu dinlemeye çalışıyorum böyle. En son Barış Göktürk var yanımda. Şimdi masadayız. Toplantı başlayacak, organizasyon. İnsanlar da tabii sırayla ilgili fotoğraf çektiriyorlar. O kadar uzun o heyecanla Aziz Yıldırım'ın enerjisinden kopamayarak orada bulundum ki. Barış Göktürk böyle yaptı. Ya Ahmetçim dedi. Bak dedi, hanımefendiler geldi, fotoğraf çektirecekler. Git artık dedi, tamam mı? Yani çok Aziz Yıldırım'ı ben hiç 73-74 yaşında kovuldun görmüyorum. Mu? Çok enerjik bir adam Aziz Yıldırım yani. Çok enerjik.
1: Kovdu mu seni Barış Göktürk?
0: Barış Göktürk dedi ki Ahmetciğim yeter artık dedi. Bak dedi. Ada kanım efendiler geldi dedi. Bana böyle ya. Dedi tamam Ahmetciğim yeter artık dedi. Git dedi ya, git dedi ya Barış Göktürk. Git dedi, fotoğraf çektirecek hanım efendiler dedi.
1: Ahmet
0: tamam,
1: yeter artık dedim. Lafını ben zaten çok duyuyorum. Mesajlardan da buradan görüyorum. Ahmet yeter artık
0: başını,
1: diye.
0: Başını omuzuma.
1: Ya şimdi bir senelik bir yarışın beraberinde getirdiği artıları ve sancıları da var tabii. Bu güzel bir dönem. Ama sıklıkla yaşanan bir dönem olduğu için zaten sıkıntı. 24 bin kişilik bir katılım beklediğimi söyledim.
0: 24-25 bin olacak.
1: Evet, 24-25 bin
0: civarında. Bu seçimde de olacak o kadar. 27 bin de olabilir.
1: Evet, yani okulların da 26'sında 27'sinde kapanıyor olmasından kaynaklı olarak da erken tatile çıkma durumu da yok. Yani elbette gidenler gider ama bu hafta sonunu öyle veya böyle şimdiden planlamaya başlayan birçok arkadaş gördüm ben. Etrafımda Fenerbahçe kongre üyesi. O yüzden inşallah güzel bir katılım olur. Az katılım olursa Aziz Bey kazanır. Katılıma gelmeme sebepleri Aziz Bey'e oy vermemek için gelmeyenler olur. Onu da söyleyeyim. Katılır mısın buna?
0: Özür dilerim abi. Biraz onu
1: katılıma gelmeyenler Aziz Bey'e oy vermemek için gelmezler.
0: Doğru, ben zaten Aziz Bey'e oy vermek istemiyorum. Bu seçimde de Ali Koç yok diyen, Ali Koççu olan insanlar var ama onları da seçime getirmeye çalışıyor.
1: Ali Koççu olmasına gerek yok. Aziz Beyci olmak istemiyorum diye
0: tamam,
1: düşünenler.
0: Aziz Beyci olmak istemiyorum diyen İlla, insanların bak, gelip Aziz... Hakan Safi'ye oy vermesi gerekmiyor mantık olarak.
1: Şey olarak söylüyorum yani.

0: Hakan Bey'e de güvenmiyordur ama Aziz Bey de gelsin istemiyordur, anladın mı? Ben mesela Hakan Bey ile ilgili olarak tanımıyorum ama çevremde senden hatta İrfan 25'ten, Ahmet Ercanlar'dan, evet çevresinde görev aldığı işte Yusuf Kenan Çalık'tan falan herkesten duyduğum kadarıyla aslında öyle yumuşak bir tarafı yok. Güçsüz gibi gözüküyormuş bir durumu var. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Sen Fenerbahçeli olduğun için yapabileceklerini, vaatlerini, her şeyi daha yakından takip ediyorsun. Ben bir spor sever olarak Aziz Bey'in gücünün yanında Hakan Bey biraz cılız kalır diye düşünürüm. Hakan Bey'in o yüzden ön plana çıkabilmesi için işte daha net oynaması gerektiğini düşünürüm. Bak, ben Fenerbahçeli olmadığım için bunları söylüyorum. Anladın mı?
1: Fenerbahçe'de de böyle düşünenler var. Bak, haksızlık etmeyeyim.
0: Şimdi ben hatta ben şöyle düşünürüm. Acaba bu Hakan Bey bendeki Hasan Arat dönemi gibi olabilir mi?
1: Olmayayım.
0: Yaparım, ederim ya, deyip de babacığım. Benim anahtarlarım var. 24 ülkeye girerim. Maldivini bende.
1: Beni böyle konuşturma.
0: Bak hayır, bunu
1: ama
0: söylüyorum.
1: Hasan Arat,
0: biraz gerçekçi olalım diye
1: Hasan
0: söylüyorum.
1: Hasan Arat, Hakan Safi'nin 10 parmağından en küçüğü hangisi? Başkan olarak diyorum sana, güç olarak en küçük parmağı bile olamaz.
0: Bunu Hakan Safi'yi o zaman anlatamadığını
1: düşünüyorum
0: ben.
1: Hakan Safi bugün Fenerbahçe'nin başkanı olamayacak. Aziz Yıldırım olacak. Ama diyelim, ama Hakan Safi 4 ya da 5 yıl sonra en geç Fenerbahçe'nin başkanı olacak. O süreye kadar da seçilmese bile Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak. Bu seçim stratejisinde dün biraz Aziz Yıldırım'a salvolar yapmış olabilir. Seçimde olur böyle şeyler, politika. Bırakmayacak. Hakan Safi Fenerbahçe'nin bir gün, çok yakın bir günde başkan olacak. Ve Hakan Safi'nin Ankara ilişkilerini, Hakan Safi'nin Riva ilişkilerini göreceksiniz. Tanımıyorsunuz. Fenerbahçeliler arasında da tanımayanlar var. Ben biliyorum bazı olaylarını. Çok güçlü. Adamı sadece bir böyle para kasası olarak görüyor insanlar. İşte Hasan Arat gibi falan. Alakası yok abi. Hasan Arat'ın, affedersin yani, şimdi Hasan Arat'ı konuşmak istemiyorum. Sen verdin diye konuşuyorum. Hasan Arat'ın kurduğu hangi işte bir şirketsel yapı, hangi güç, ne var abi? Hasan Arat'ın günahını Hakan Safi üzerinden Beşiktaşlı olarak neden çıkarmak istiyorsunuz? Fenerbahçe'de de bir Hasan Arat görmek neden istiyorsunuz? Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
0: Sakin.
1: Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
0: Ne alakası var şimdi?
1: Hasan Arat'la Hakan Safi'nin ne alakası var ya? Hasan Arat Hakan Safi'nin 10 parmağından bir tanesi olamaz. Hasan Arat başkan seçildiği gün, seçilmeden önce benim tweetim var. Yapmayın Beşiktaşlılar, zannettiğiniz gibi değil diye.
0: Bu senin duymuş olduğun endişeden kaynaklı sindirim, biliyorsun değil mi?
1: Ayıp.
0: İnşallah
1: ya.
0: Böyle bir dönem
1: Hasan
0: olmaz
1: Arat'la
0: diye.
1: Hasan Arat'la Hakan Safi'yi yan yana getirmek Hakan Safi'ye değil Fenerbahçe'ye hakaret. Hasan Arat'ı davul zurna ele getirdiniz. Teneke çalarak gönderdiniz. Hakan Safi başkan seçilmese de bu camianın zihninde kalmaya, bu camianın gönlünde kalmaya devam edecek. Fenerbahçe'nin bir değeridir. Ve Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak, göreceksiniz. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü bildiği için davet etti. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü biliyor. Ama büyük ihtimalle bu seçimi Aziz Yıldırım kazanacak. Bak söylüyorum artık. Büyük ihtimalle bu seçimi Aziz Yıldırım kazanacak. Hakan Safi yaptıklarıyla, verdiği enerjiyle kafalarda yer etti. Çok ciddi oy alacak. Belki bir sürprize kazanabilir. Anlatabiliyor muyum? Hakan Safi de Fenerbahçe'nin çok yakın gelecekteki başkanıdır. Fenerbahçe ne Aziz Yıldırım'ı yedirir, ne Hakan Safi'yi yedirir. Hiçbirinize de Hasan Arat'la Hakan Safi'yi yan yana koydurtmaz abi. Hasan Arat'tan ne kadar çok nefret etmişsiniz ki sürekli Hasan Arat gibi mi olacak diyerek kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz ya. Fenerbahçe'den Hasan
0: şey
1: Aratlar çıkmaz
0: sen,
1: abi.
0: Sen benim konuşmamı bütün Beşiktaş camiasına nasıl yıkabiliyorsun? Benim, ben onu anlamadım
1: bak,
0: yani.
1: Fenerbahçe'den hani, Hasan
0: bir
1: Aratlar
0: şey
1: çıkmaz.
0: Ben de bağırabiliyorum. Benim de ses tonum çok yükselebiliyor. Evet. O yüzden bir sıkıntım yok yani. Hani desibel anlamında söylersen.
1: Sen zaten
0: sabaha kadar yarışırım.
1: Sen zaten desibelli konuşuyorsun abi.
0: Hayır, ben
1: sorun
0: bir
1: yok.
0: De şeyi söyleyeceğim. İkimiz sakin bir dakika, bir sakin. Burak Elmas gibi mi örnek vereyim? Kısa dönem başkan örneğini veriyorum ben ya. Bir senelik başkanlık yapacaklar diye söylüyorum ben. Sen istediğin yere çekip de konuyu bir şekilde parlatıp onun sonrasında reyting peşinde koşacaksın diye benim üzerime gelme Ahmet falan diye böyle devam edermişim.
1: Aha koy başını omuzuma.
0: Bir an şey zannettik. Kapışacaklar bunlar falan zannettik. Ya onu yapmadı. Sen var ya, acayip endişe duydun biliyor musun? Neden? Ya olursa diye bir endişe duydun demin. Hasan Arat örneğini verdiğimde. Bir an dedin ki
1: ya
0: Allah korusun ya, dedin. Ya dedin gerçekten olursa.
1: Abi bak, Beşiktaş,
0: o endişeden öyle
1: bak,
0: bir git.
1: Abi.
0: Burak Elmas diyeyim hadi. Ya, hadi Burak kısa. Hadi Saadettin Saran diyeyim bir senelik örneğini.
1: Beşiktaşlı kardeşlerimi kırmak isteyen bir adam oldu.
0: Ya bak, Hakan Bey'in tavrı ne biliyor musun?
1: Ama,
0: Yusuf Kenan Çalık'a Allah
1: ama,
0: aşkına şunu söyle bak. Lütfen
1: ama,
0: şunu söyle.
1: Ama.
0: Bak bir dakika dur. Dinlemek istemediğin için sen konuşuyorsun zaten.
1: Ama soruyorsun, kendi cevap veriyorsun.
0: Sen bak mesela sen,
1: boşuna
0: kaç kişi,
1: tweet atmamışsın. Doğan Öncel'le salı günü haftalık mücadelen başlıyor diye boşuna paylaşım yapmamışsın.
0: Ya, seninle mücadele edemeyen insanlar o kadar alışmış.

0: mısın ki Eden'i görünce biraz sıkıntı duyuyorsun.
1: Ben seninle daha da mücadele ederim de sana saygım aşırı olduğu
0: benim
1: için.
0: Benim de sana saygım olduğu için kesmiyorum. Bakma ben de frenliyorum kendimi Ahmet. Bak salağa ihtiyaç duyarsak alırız. İsteseydim
1: mesela
0: Osimhen'i alırdım.
1: Cihan'ı mesela yan odada duruyor. Cihan'ı nasıl burada dümdüz ediyorum? Seni edemem abi.
0: Benim duydun mu?
1: Ederim de edemem.
0: Duydun mu?
1: Salah dedin.
0: Salah'a ihtiyaç duyarsak alırız. Osimhen'i isteseydim alırdım. Alırdı. Söylemleri.
1: Alıyordu. Bak, alıyordu ya.
0: Abi alıyor. Bak bunlar söylenmez. Alıyor duysa da söylenmez.
1: Söylenir. Ya biz seviyoruz Şaşa'yı. Biz Fenerbahçe'yiz abi.
0: Şaşa oğlum Şaşa başarıyla gelir. Tamam. Başarısızlıkla Şaşa tamam. Olmaz.
1: Hatalı olduğumuz yıllar da vardı. Engellendiğimiz de vardı. Bundan sonra o süreç bitti. Bundan sonra o süreç
0: açarım
1: bitti.
0: Açarım bayramlık ağzımı. Fenerbahçe Şaşa'nın gününde.
1: Transfer sürecinin tadını çıkarır. Kongresinin başkanlık yarışının tadını çıkarır. Bizi başkalarıyla karıştırmayın abi. Bizden bu camiadan Hasan Arat çıkmaz abi.
0: Abi körü körüne olmaz. Biraz abici, realist yaklaşın ya. Biraz gerçekçi bakın.
1: Ya biz realistiz abi.
0: Sen acıdan mutlu olmaya çalışan Antepli gibisin.
1: Fenerbahçe.
0: Ben bunu yiyince mutlu oluyorum
1: Fenerbahçe,
0: diye.
1: Fenerbahçe 2011'de şampiyon olduğunda 18'e 17 Galatasaray'ın önüne geçtiğinde Galatasaray 6-0 yendiğinde 3-0'dan 4-3'lük tarihi efsaneler yazdığında realist değil miydi? Fenerbahçe Deloitte'un araştırmasında Real Madrid'le Barcelona ile yarışırken 2 Temmuz'a kadar gerçekçi realist bir kulüp değil miydi? Siz Fenerbahçe'yi kafanızda nereye koyuyorsunuz ya? Kafanızda Fenerbahçe'yi koyduğunuz yerden çıkarın. Fenerbahçe kendini bir yere koymaya geliyor. Hazır olun.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Benim bankada işim var. Sen 10 dakika dükkana bakabilir misin Cihan? Hani sen devam edebilir misin arkadaşlar?
1: Nereden başlıyor biliyor musun desibel yüksekliği? Kendi soruyor, kendi cevap veriyor.
0: Ben cevap vermedim. Sorduğum soruya sen nasıl bu soruyu sorabilirsin diyor. Ben ne soru soracağımı bilmeyen bir adam olsam 92 yılından beri bu işi yaptırmazdım.
1: Ya,
0: hadi Ahmet.
1: Fış.
0: Sağ olasın hadi.
1: Şimdi abi konulara gelelim. Konu ne?
0: Çocuk sağlığı ve ihsan. Hani öyle konuşacağız bugün de. Çocuklarımızla ilgili. Uzaktan sevda etmeden idiz.
1: Haber verelim abi.
0: Ver abi. İyi günler.
1: Yoruldum
0: Cumhurbaşkanı Recep haber verelim deyince bir an öyle girecek
1: yoruldum
0: misin?
1: Ya. Bir reklama girsek de.
0: Girelim mi?
1: Uzun uzun sona mı devam etsek?
0: Danaya girelim ben seninle yedi ortak ya. Reklam dediğin ne ki Ahmet?
1: Bu kurbanda da bayramın ikinci gününden itibaren kırklar elinde olacağım.
0: Bu kurbanda da. Ya sanki Mustafa Sandal gibi konser programını açıklıyormuş gibi. Bayramın ikinci günü kırklar elinde.
1: Hanımköy'e gitmemiz
0: Kültür
1: lazım.
0: Kültür Park'ta sizlerle beraber.
1: Yine Hanımköy'e gitmemiz
0: en
1: lazım.
0: En sevilen şarkılarıyla. Ahmet Koray. Ve Kandıralı Ferdi ile birlikte.
1: Bizim orada hayvancılıkla uğraşan bir Fenerbahçeli kardeşimiz var. Geniş ama bu işleri yapan.
0: Evet.
1: Mutlu Tosuner. Mutlu kardeşime buradan Kırklareli'ne selamlar. Bayramın ikinci günü buluşacağız. Mutlu Tosuner. Kırklareli'ne. İnşallah. Kırklareli'ni seviyoruz ya. Reklama gideceksin diye boşluğu doldur. Dolgu malzemesi satıyorum abi. Atina'da neler yaşadığımı mı anlatayım abi?
0: Oraya girersen bir susmazsın diye şey yapmak istemiyorum. Ben açmak istemiyorum. Hadi gidiyorum reklama gidip
1: hadi
0: devam
1: bakalım.
0: Edelim.
1: Tamam okey.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
3: Reklam bitti.
13: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika.
14: Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler.
13: Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelaere, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmoush, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Mohamed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor.

Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Yavaş yavaş artık bayram heyecanı yaşanıyor. İstanbul'daki boşluk güzel. Trafiğin rahatlığı sevindirici. Hava gerçekten harika. Fevkaladenin fevkinde. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Ahmet Konanç'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Tabii birazdan Atina maceralarını da anlatır. Gerçekten keyifli, tedbiri mekanda ferahlık vardır. Başka yere gidildiğinde, ki İstanbul'da yaşayıp yıllarca onun sonrasında 3-5 gün bir yerlere kaçınca bile insanın ne kadar rahatladığını, ne kadar deşarj olduğunu hep beraber biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz da artık şu dönem içerisinde tabii ekonomik bazı sıkıntılar da ön plana çıkıyor. Ama hani bakıyorum, trafik yoğun, tatil yerleri kalabalık falan, atın ölümü arpadan olsun mantığım ön plana çıkıyor. İlginç, şaşırtıcı. İyi yayınlar, iyi yayınlar Doğan abi. Beşiktaşlı Mustafa ben. Stüdyoda arı mı var diye Ahmet Konanç'ı sanki sürekli olarak ısırıyormuş gibi geliyor bana demiş. Beğenerek takip ediyorum seni diyor. Round 2 başladı mı diye. Fight deyip devam ediyor round 2. Savaş, adalet yeter bize. Ha ha ha diye. Aynen, bayramınız kutlu olsun deyip yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da var. Okan Hoca Avrupa'da kupa alınca anlarsın Ahmetçim diye cevaplar gelmiş. Doğan abi bugün anlat, sonrası bayram zaten demiş. Ahmet Konanç bağırınca haklı olduğunu falan zannetmesi benim hoşuma gidiyor demiş. Telefon alacak mısınız diye sormuş. Alırız arkadaşlar, niye almayalım. Ahmet Konanç CV'sini bırakıyor gibi yayın yapıyor diye. Ömrüm, Doğan abim, sevgiler saygılar, ne olursun beni canlı yayına al demiş. Dodo sorar mısın? Sorarım tabii, niye sormayayım arkadaşlar. Galatasaray lisesini kazandım gitmedim dedi. Kazananlar listesi açıklandı ama arkadaş yoktu. İşte o yüzden söylediğin örnek çok ön plana çıkıyor demiş. Fenerbahçe'de hasar araç çıkmaz mı dedi. Bilemedim, UEFA'dan ceza alma ihtimali var mı? Limitlerle ilgili çok fazla soru soruyor. Ahmet bu konuyla alakalı ne söyleyecek? Çünkü yaklaşık 30 milyonluk bir harcama limiti olduğu söylendi. Bununla ilgili acaba başkan adayları nasıl mücadele edecek? Ki zaten şu an onu verecek paramız da var. O borcu kapatacak gücümüz de var şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunun bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Satılabilecek.

oyuncularla ilgili olarak mutlaka bir plan program yapılmıştır. O yüzden isim açıklanmıyor şu an. Bence iki tane başkan adayının da. Ama tabii 2021-22'de %39 olan Süper Lig maçlarındaki yerli oyuncu payı bu sezon %31'e gerilemiş durumda. Ki bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en fazla yerli futbolcuya şans veren takımlar arasında işte Konyaspor'u, Eyüp'ü görmüştük. Eyüp'ün son dönemlerde oynatmak zorunda kaldığı sıkıntılar ekonomiyle alakalıydı ki bu yabancı sınırlamasıyla alakalı Galatasaray'ın istemiş olduğu 10+4 isteği federasyonun bu konuda ısrarcı olması, daha doğrusu Galatasaray'ın istediği 10+2 idi ve 4 talebi bununla alakalı olarak da ne olabilir, hatta 12+2 şeklinde yorumlanıyordu. Ama tabii eldeki oyuncular ve alınması gereken oyuncular kıvamında biraz fazlasıyla gündemi meşgul edecek gibi gözüküyor. Bunları hep beraber konuşacağız. İki tane haber var. Bir tanesinde yapılan röportajlarla alakalı olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Safi'nin rakibi Aziz Yıldırım'ın geçmişte 20 yıllık başkanlık yapmasına göndermede bulunarak eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir. Biz değişimin öncüsüyüz. Dünle yaşayamazsınız. Her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım dedi Safi. Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt vererek bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında Fenerbahçe'yi gelirleri temlikli ve finansal fair play kıskacında bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos ve Benzema'yı al, sana yakışan bu diyenler aday olduklarında bu iş yıldızla olmaz diyorlar ifadelerini kullanması biraz Aziz Bey'i sinirlendirir. Tabii aynı zamanda Sayın Safi'nin seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı diyen, sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek de zihin bulandırıyorlar ve şampiyon olmazsanız ne olur dedikten sonra Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor diyenlerden olmayacağız şeklinde açıklamaları gerçekten biraz sertleşmeye başlamış. Üslup anlamında da hakaret yok. Kelimeleri düzgün seçilmiş, iletişim olarak güzel bir yaklaşım ama taşı gediğine koymak ya da rakibi sinirlendirmek, biraz gücü ortaya çıkartmaya çalışmak doğru bir strateji midir? Bana göre şu an iyi ilerliyor Hakan Bey. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım göreve gelmeleri halinde de iki tane golcü alacaklarını belirtiyor. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız diyor. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içeriden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef sezon başlayana kadar tüm bunları halledebilmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllarda dahil tüm oyuncular hazır gelecek dedi. Geçenlerde biliyorsunuz TRT Spor'da açıklamalar yaptı Sayın Yıldırım ve Salah'ı alacak mısınız sorusuna ise 20 milyon euro maaş istiyormuş, vergisiyle bu 30 milyon euro civarı yapar, 3 sene kontrat istese 90 milyon euro yapar, eğer acil ihtiyacımız o ise alırız şeklinde yanıt verdi Aziz Bey de Salah'la ilgili olarak. Ki aynı zamanda Sherlock'la ilgili bir hep soru var, o görüşmeler içerisinde misiniz değil misiniz diye, görüşmelerin olduğunu söylüyor ama Aziz Bey'in Jesus'la ilgili bir görüşmesinin olmadığını söyledi. Jesus'la da bir röportaj yapıldı, bir soru yöneltildi. Türkiye'den Fenerbahçe haricinde üç büyüklerden bir kulüp daha beni istedi şeklinde bir açıklaması var ama isim vermedi. Bu Galatasaray'ın olmadığını biliyoruz. Burada Beşiktaş'ın biraz yoklama yaptığını da tahmin etmek zor değil aslında. Ahmet, tabii biz de bunları konuşurken Hakan Bey'in de üslubuyla alakalı, az önce söyledikleriyle alakalı Aziz Bey'i kızdırabilecek söylemleri vardı. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir. Biz değişimin öncüsüyüz şeklinde bir açıklaması genç, yani yeni jenerasyonu, kongre üyelerini etkileyebilir. Ama diğer taraftan bazı söylemler var. Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı demişti seçimi kaybederken diyor Aziz Bey ve sonrasında da bu işi benden başkası yapamaz diyerek tekrar geliyor. İşte buna kanmamak lazım tadında da açıklamalarını sürdürüyor Sayın Safi.

0: Abi Hakan Safi sürecin bu aşamasında sevgili abim tamamen Aziz Yıldırım'ı istemeyen kesimi sandığa çekmeye oynuyor. Çünkü kazanması için onları da getirmesi lazım. Dolayısıyla dünkü söylemleri iletişim ekibi tarafından da uzun çalışmalar sonrasında hazırlanmış, kendisinin de onayladığı söylemler. Ha, iki soru var burada. Bir, kongre buna ne kadar bunu ne kadar satın alacak? İki, Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin bu yeni tarzına, yani bu sataşan tarzına, gönderme yapan, iğneleyen tarzına cevap verecek mi? Ben Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye çok küçük göndermeler dışında, ki onu da dayanamadığı için yapacaktır, gönderme yapacağını, cevap vereceğini düşünmüyorum. Çünkü ekibi kendisini uyarıyor ve kendisi de şunu gördü. Geçen seçimde özellikle son bir hafta gerilim dolu açıklamalar yapınca kaybetti Aziz Bey. Ali Koç'la olan seçiminde kazanabilirdi, bak söylüyorum. Bu sefer sakinliğin daha büyük bir güç olduğunu ve kendisini öne çıkardığını gördü. Sakin kalacaktır. Anlatımlarını devam ettirecektir. Mesela Aziz Yıldırım camiayı şöyle de ikna edecek. Hani şampiyonluk sözü veriyorum. İyi transferler yapacağım. Yapıyı yıkacağım. Bizi kimse engelleyemeyecek. Dördüncü bir sözü daha var Aziz Yıldırım'ın. Diyor ki hani 3 Temmuz'da biz bir zarar gördük ya diyor. Bunu diyor tazmin edemedik biz diyor. Yaşadığımız zarar nereden nereye düştük. Diyor ki devletten bununla ilgili diyor para alamazsın diyor. Ama diyor biz bunu diyor mal mülk edinerek bir şekilde dengeleyeceğiz diyor Aziz Bey. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir vaattir. Bu da camianın hoşuna gidiyor. Çünkü Fenerbahçe camiasında. Ya siz Fenerbahçeliler dışındakiler isteyen kabul etsin, hak versin, isteyen etmesin. Fenerbahçe'de bu duygu net. Hepsinde var, %100'ünde. Biz 3 Temmuz'da haksızlığa uğradık. Zarara uğradık. Sonra da kendimizi toparlayamadık. Bunun kumpas olduğu ortaya çıktı. Adamlar neredeyse devleti yıkıyordu. Bize bunun karşılığı, tazminatı bir şekilde parayla olmasa bile nasıl verilecek? Duygusu var Fenerbahçelilerde. O da bu duyguyu biliyor. Bu işi birebir yaşadı adam, hapiste ömrünü çürüttü Fenerbahçe için. Bu duygunun da üzerine gidiyor ve bunu da diyor helalleşeceğiz diyor devletle diyor. Bu vaat de taraftarda, camiada, kongrede bir karşılık bulacaktır diye düşünüyorum abi. Salah'a gelince ben iki adayın da Muhammed Salah'la çok yakından ilgilendiğini duymadım. Saadettin Saran kalsaydı Salah gelecekti. Anlaştılar. Ama iki aday da soğuk. İyi ki de soğuklar. Muhammed Salah bitmiş abi. Kalınlaşmış. Koşamıyor. Temposu yok. Zaten Premier Lig'den bir futbolcu genelde şu yüzden gönderilir. Temposu düşerse. Çünkü Premier Lig demek tempo demektir. Ha, bazı oyuncular vardır Premier Lig'de yapamaz. Gelir burada yapar. Gider Fransa'da yapar, ama ben bu saatten sonra Muhammed Salah'ın gittiği ligde, sezonda birkaç maç dışında performans gösteremeyeceğini, zaten Premier Lig'deki yüksek egosunu tatmin eden süreçten sonra başka bir ligde konsantre olup kendini o lige, takıma motive de edemeyeceğini düşünüyorum. Muhammed Salah'a böyle yıllık 20 milyon euro, 15 milyon euro vermek falan saçmalık. Gelirse bir de problem odağı olur. Allah'tan iki aday da Muhammed Salah'la çok fazla ilgilenmiyor.
1: Oyuncularla ilgileniyorlar ama teknik direktörleri açıklayamıyorlar şeklindeki yaklaşımlar aslında belli ikisinin de diye söyleniyor. Yabancı olarak tercih edilmesi çok da mümkün gözükmüyor aslında. Bir senelik bir mücadele ve yarışa gireceklerinden kaynaklı olarak, katılır mısın?
0: Kesinlikle öyle. Aziz Bey dedi ki bir yıllık bir sürece giriyoruz. Yabancı hoca burayı bir yılda toparlayamaz dedi. Haklı. Ama yine de yabancılarla da görüşeceğim diyor. Bu bir seçim stratejisi. Yerli hoca kim olacak? Nuri Şahin mi? Aykut Kocaman mı?
1: İsmail Kartal mı?
0: İsmail Kartal'la da görüşecek Aziz Bey. Ben bunu uzun süredir söylüyorum. Şimdi Avrupa'ya gitti. 3 gün yok. Bugün yok Aziz Bey. Yarın yok. Perşembe yok. Bugün ne ya? Salı. Salı, çarşamba, perşembe. Cuma dönecek. Cuma'dan sonra yerli hocalarla, bu saydığım 3 hocayla görüşecek. Aziz Bey'in ekibinde Aykut Kocaman'ı çok isteyenler de var. Aykut Kocaman olmasın bize oy kaybettiriyor diyenler de var. Aziz Bey bu seçimi kazanacağını anladığı anda Aykut Kocaman'ı açıklamasa bile, hani seçimden sonra bırakacağım diyor ya, Aykut Kocaman olmayacak demez. Ama seçimde sıkıntı olacağını anlarsa farklı bir hoca iması, sinyali verebilir. Aziz Bey'in kafasındaki hoca Aykut Kocaman, fakat ekibinde Aykut Kocaman'la çalışmayalım diyenler de çok var. Ama Aziz Bey'in kafasında yerli var esasen.
1: Bunun sebebi ne?
0: İsmail Kartal'ı ya da yani Nuri Şahin'e
1: gidecek. Aykut Hoca'yı istenmeme sebebi ne?
0: O da dün yayında onu sordu. Kardeşim niye istemiyorsunuz Aykut Kocaman'ı diye. Sebebi şu. Yani ben buna katıldığım için söylemiyorum çok. Yani bana göre de Aykut Hoca'nın futbolu sıkıntılı bir futbol ama bu kadar tepkiden sonra daha da farklı bir oyun oynatacağını yönetim desteğiyle beraber düşünüyorum. Eğer gelir hoca olursa. Ayrıyetten ne kadar sıkıntılı, sıkıcı futbol oynatsa da ben Aykut Kocaman'a biraz aşırı reaksiyon, tepki verildiğini de düşünüyorum. Ha, bunun dışında anlatayım. İki sebepten tepki gösteriyorlar. Fenerbahçe taraftarı 2012'deki finalde beraberlik Galatasaray'a yararken, yani Galatasaray oyunu kilitlemeye, beraberliğe gelmişken ki öyle bitti 0-0 ve şampiyon oldu. Alex gibi bir çilingiri oynatmamasını ilk 11'de unutamıyorlar. İki, işte mesela örnekle, sana birebir canlı örnekle anlatayım. Atina'ya gittiğimiz arkadaş grubundan bir tanesinde 70 yaşındaki Kamil abimiz vardı. Fener Yumalt'ta yıllardır tribüncüdür, kombinesi vardır, kongre üyesidir. Yolda hatta benimle tartıştı biraz. Sanki ben öyle bir, yani Aykut Kocaman'ı savunmak zorunda kaldım. Hani yerli hocacıyım ya ben. Normalde İsmail Kartalcıyım, Aykut Kocamancı değilim. Ama öyle bir Aykut Kocaman'a yüklendi ki bak, 70 yaşındaki adam, kongre üyesi. Ben Aykut Kocaman'ı yerli hocaya inandığım için savunmak zorunda kaldım. Şunu söylüyor. Kardeşim diyor, ben diyor sana bir maç örneği. Avrupa'da Bükreş'e diyor, Romanya Emine bir maça gittik diyor Aykut Kocaman zamanında diyor. 1-0 öne geçtik diyor. 1-0'ı korumak için diyor o kadar çok takımı savunmaya çekti ki diyor. Ya lanet gelsin dedim diyor, affedersin ya diyor. Böyle Fenerbahçe mi olur dedim diyor. Kazandık, kazandığımızı yaşayamadık diyor. Ben böyle hoca, böyle oyun istemiyorum diyor Fenerbahçe'de. Bir de buradan tepki var. Yani 1-0 öne geçiyorsun. Sonra o maçı 1-0 bitirmek için bizi kanser ediyorsun yaklaşımı var. Ama bir şey söyleyeyim. Aykut Hoca bu tepkileri bildiği için. Çünkü bak, bu şekilde geldim. Bir maç böyle oldu. Mesela 5 maç güzel geçti değil mi Aykut Kocaman'la? Bir tane maç böyle 1-0 kazandım. Böyle koruyarak, savunmayla kazandım. Yine tepki gelecek. Çünkü kafalarda bu var, bilinç altında. Bunu bildiği için Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım ve yönetimi, Aykut Kocaman formülizasyonunda mutlaka bunun önüne geçeceklerdir zaten. Böyle oynatmasını önleyeceklerdir. Öyle oynamayacak, daha hücumda, rakip alanında oyunu sıkıştıracak kadro kuracaklardır. Yoksa sıkıntı yaşarlar zaten.
1: Peki tabii bu süreç içerisinde çalışmalar devam ediyor. Bir süre içerisinde önümüzdeki hafta bir açıklama bekliyor musun?
0: Ne gibi abi?
1: Bayramdan sonraki hafta içinde. Net açıklamalar artık yapılır mı?
0: Bir kere şeyden bekliyorum. Hakan Safi tarafından. Çünkü Hakan Safi'nin kozu bu. İsim açıklamak. Ve dün de hatta uçağı bozulmuş, yurt dışındaydı. Başka bir uçağa binmiş gelmiş. Faruk Ilgaz'a gecikti.
1: Yok, teknik arıza giderilmiş. Onun sonrasında tekrar yola çıktık diye bir paylaşım yaptığını
0: bana
1: gördüm.
0: Bana salondan bir arkadaşım şey dedi, yani doğrudur. Onların dediğini kabul edelim o zaman. Tamam, çok deşmeye gerek yok. Gelmiş yani, uçaktan video gönderdi falan. Orada da mesela yine yaptığımız iki transfer görüşmesinin etkisi buraya yansımış galiba diyerek yüksekten konuştu. Bu kadar yüksekten konuşup da tutup da herhalde Fenerbahçe'ye yeni bir Kemal Adem'i getirmeyecektir herhalde.
1: Dün de İstanbul'da Maldini ile görüştü. Evet,
0: Maldini ile görüştü falan, vesaire. Yani açıklamaları kozu bu olduğu için yani Hakan Safi'den bekliyorum ve açıklamak zorunda. Cuma'dan sonra abi Hakan Safi'nin ekibi bana şunu söyledi. Soruyorum ben iki tarafa da. Biz Cuma'dan sonra açıklamalara başlıyoruz ve açıklamaları, isimleri şey yapacak. Hakan Safi yapacak. Tahminimi söylüyorum. Bilgi temelli tahminimi, yorumumu söylüyorum. Hakan Safi'nin yapacağı açıklamalardan bir tanesi Milan'dan Leao olacak. Abi yalanladı geçen gün. Hayır. Leao ile anlaşıldı bitti diye, hatta futbol hesapları dışında siyasi bazı hesaplardan bile organize şekilde paylaşılmasını kötü niyetli gördükleri için Leao ile anlaşıldı haberini yalanladılar. Leao yok demediler. Var mı açıklamada Leao ile hiç görüşmedik diye? Mesela Jesus'la ben hiç temas etmedim dedi Hakan Safi. Leao ile dediler mi o açıklamada? Demediler. İlk transferin Leao olmasını bekliyorum abi.
1: Sen Muani mi dedin, Mateta mı dedin?
0: Santrafor'a Mateta, Aziz Yıldırım. Sol kanadada kanat forvet Musa Sow gibi düşün abi. Kola Muani, iki Fransız, hedefi bu.
1: Mateta biliyorsun Ocak ayında neredeyse Milan'a gidiyordu. Fakat sağlık kontrolünden geçememişti.
0: Geçmesin.
1: Ve transferi iptal olmuştu. Tamam. Ondan sonra Crystal Palace forvete Larsen'i almıştı. Mateta için de yaz transfer döneminde gidişine izin vereceğini söylemişti ki üçüncü güçlü stoperi çok zorlayan, özellikle savunma arkası konularda etkili olan bir santrofor olduğu söyleniyor. Muani'nin Paris Saint-Germain'in gözden çıkardığı, iki yıldır farklı takımlara kiralanan bir oyuncu. Kiralık.

Ve kanatta da oynayabilen iyi bir forvet aslında ama hava toplarında etkili olduğunu biliyoruz. Teknik özelliklerinin biraz zayıf olduğu söyleniyor. Bitiricilik sorunu da yaşadığı aşikar ama Paris Saint-Germain'in oyun tarzına uymadığı için tercih edilmemişti. Biraz elde kalanlar üzerinden gidiyormuş gibi gözüküyor. Zaten piyasada çok da fazla insan yok. Yani bir de Dünya Kupası gerçeği var. Orada

0: soru sordum aslında ama sen anlamak istemedin. Yo, bu arada istediğin değil. Muani ve Matete ile alakalı.
1: Konuyu çok hızlı bir yerden bir yere getiriyorsun abi. Ben o kadar zeki ve kafasınızı çalıştıran bir adam
0: tamam,
1: değilim ya.
0: O zaman tek tek
1: tane
0: gideyim.
1: Tane sor abi.
0: Mateta yani aslında Milan'a giderken sağlık kontrolleri sebebiyle.
1: Milan'da başka bir kriter var. Onda birkaç oyuncu daha Milan'dan geri döndü. Gittiği takımda tekrar başarılı oldu. Mateta'nın bir sağlık problemi yok. Geçen sadece bir ameliyat, bir sağlık operasyonu geçirdi.
0: Yani Maldini buna izin verir mi? Mateta'yı biz almadık, sen niye alıyorsun gibi bir şey söyleyebilir mi? Mesela örnek veririm, Hakan Bey'e de söyleyebilir mi böyle bir şeyi? O da düşünebilir mi?
1: Mateta'yı mı?
0: Evet.
1: Düşünebilir. Mateta'yı düşünmeleri lazım zaten. Ama Mateta şu anda...
0: Yani düşünmeme sebebi lazım. Maldini ile görüşmesi olabilir mi?
1: Yok. O çok aşırı varsayım olur. Belki de düşünüyordur o da Hakan Safi'de. Ama daha çok Aziz Yıldırım'ın radarında. Mateta çok değerli oyuncu abi. Mateta çok kıymetli bir oyuncu.
0: Ya şimdi Kante de çok kıymetli ve değerli bir oyuncu.
1: İyi de oynuyor zaten.
0: Ama son 10 maç falan gibi düşün. Örnek veriyorum sana. İkinci yarıda alışma süreciydi. Geldiğinde biraz aksaklıkları yaşadığı, İsmail mi, Genduzi mi, Kante mi falan derken o esnada biraz ver kaç dediğimiz oyundan sonra kendini gösterip biraz daha oyun anlayışını yansıtmaya başladı Fenerbahçe'de de.
1: Kante ile ilgili madem girdim bir şey söyleyeyim abi. İsmail Yüksek isteyenler var.
0: İsmail Yüksek gitmek istiyor diye girsene
1: gitmek
0: konuya.
1: Gitmek istiyordu. Tedesco'dan sonra çok aşırı gitmek istemesi söz konusu değil. Ama iyi bir teklif olursa gider. Ama eskisi kadar ille de gideceğim demiyor. İsmail Yüksek'in durumu bence Kante'ye göre belli olacak. Eğer Kante'ye bir teklif gelirse iki aday da yollar. Maaşta limitte yer açmak için. Genduzi de var, İsmail de var zaten diye. Kante giderse, gitme ihtimali de olduğu için İsmail Yüksek'i bence şu anda hemen bir yere vermeyecekler. Vermezler. Ama Kante kalırsa İsmail tamam ben gideyim diyebilir. Çünkü Kante Genduzi oynayacak. İsmail yedekte kalacak yani. Ama İsmail'de de abi düzenli ilk 11 oynama istikrarı yok yani. O da biraz yedekliği kabul edecek abi. Onun da yedekteyken kendini hazır tutmama gibi bir problemi var abi. Tamamen milli takıma konsantre oluyor bazen.
0: Yani vallahi ben değerli... sana şöyle söyleyeyim. Bak Muçi örneğini vereyim ben sana. Başka takıma gittiğinde hazır değilmiş gibi gözüken oyuncunun neler yapabileceğini net gördük.
1: Muçi bence abi istendiğini hissettiği yerde daha iyi oynuyor. Sergen Hoca'nın onu istemediğini anladığı için adam o. Sen mesela beni burada istenmeyen bir adam olarak hissettirsen benim performansım düşer mesela.
0: Ne sorduğum soruya cevap vermezsin yani. Anladın
1: ya vermem.
0: Abi yok çok bilmiyorum falan ben bu konuda ya. Falan dersin. Dersin kaçak yani. Güreşirsin.
1: Kaçak güreşirsin. Kendini vermezsin. Orada Sergen Hoca Muçi'ye niye bu kadar takıldı anlamı? Muçi çok yetenekli bir
0: Sergen oyuncu. Sergen Hoca sadece Muçi'ye takılmadı bence. Sergen Hoca Rafa Silva'dan başlarsın. Kaç tane oyuncu sayabilirsin kısmına
1: Sergen
0: geliyor.
1: Sergen Hoca şampiyonluk döneminde Abu Bakar'ı yönetti ya. Bunları niye yapamadı? Sergen Hoca'da bir kırılma yaşandı o zaman.
0: Son haftalarda
1: mutsuzdu o zaman.
0: Abu Bakar'lı mı oynadığını zannediyorsun?
1: Abu Bakar'sız oynadı ama diyorsun. Oraya kadar iyi getirdi. Getirebildiği kadar getirdi. Bunları niye yönetemedi diyorum. Bu yönetememe durumu niye doğdu Sergen Hoca'da? Ne değişti? Bir şeye mi küstü?
0: Sergen Hoca'dan kaynaklı olabilir. Sürekli öyle söyleniyor.
1: Ya da Sergen Hoca Beşiktaş'ın artık eskisi kadar güçlü bir yönetimi olmadığını, kulüp olmadığını düşündü. Ne yapayım diye o da koyverdi de olabilir. Bak camia gücü çok,
0: çok
1: önemli.
0: Çok isteksiz duruyordu kenarda kısmındaki eleştiriler var ya. Geçen seneki gibi veya bir önceki dönemdeki Sergen Yalçın gibi değil. İsyan eden, dördüncü hakemle mücadele eden, oyuna sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışan bir hoca görüntüsü vermiyordu. Ve buna da zaten yönetim de eğer devam edersek... 3 tane başarısızlıkta takımı yalnız bırakabilir mi endişesiyle erken karar vermesi biraz daha sağlıklıydı. Aziz Bey'in dün Aykut Hoca'ya karşı yaptığı bence hataydı. Onunla çalışacakmış gibi gözüküyor ama söyleyemiyor. Bu Aykut Hoca'yı üzmüyor mudur diye sormuşlar.
1: Vallahi ben Aykut Hoca'nın yerinde olsam Aziz Bey'den ötürü değil. Aziz Bey yapması gerekeni yapıyor. Ne yapsın? Hem korumaya çalışıyor hem de tepkileri yumuşatıyor. Ben Aykut Kocaman'ın yerinde olsam genel olarak üzülürüm.
0: Yani
1: neden istemiyorum bu kadar
0: Aziz
1: diye.
0: Aziz Bey'den daha fazla Aykut Hoca'ya tepki var Fenerbahçe'de.
1: Ya ben sana evet aynen öyle. Abi bir şey söyleyeyim. Şu anda Aykut Kocaman dışında herhangi bir hocayı açıklasa Aziz Yıldırım ki açıklayabilir. Seçimde şu anda bir iki puan önde ya. 5 puan 10 puan öne geçer. Buna rağmen Aykut Kocaman arkasında duruyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'la niye üzülsün kızsın? İstese Aykut Kocaman'ı seçimi daha rahat kazanmak için yok Aykut Kocaman der.
0: Arkadaşlar yazmışsın
1: Aykut
0: ama
1: Kocaman, Aziz Yıldırım'a teşekkür etmesi lazım halen kendini koruduğu için.
0: Leo başımıza bela olur yapmasınlar almasınlar bu oyuncuyu diye yazmışsın ama neden
1: şey
0: bela olur da açıklayabilir
1: misiniz?
0: Disiplin
1: problemi var falan diyor. Bak arkadaşlar tam olabilir de garanti yok. Bak geçen sene Fenerbahçe'de Mason Greenwood gündemi vardı. Manchester United'daydı bu adam. Bir tecavüz iddiası falan filan

0: süreç yaşıyordu. Kulüpte hatta Manchester United'ın kadın futbol takımı da var. Kadın futbol takımı tepki gösterdi. Bunu gönderin bu takımdan falan. Gerçi adam sonra aklandı, ayrı bir şey de. Fenerbahçe'de böyle tartışıldı sosyal medyada aynı. Getirmeyin bu adamı, bu adamla biz uğraşamayız bilmem ne. Adam Marsilya'ya bir gitti abi. 18 gol 12 asist falan yaptı sağ kanatta. Orada olmayan burada olabiliyor yani. Şimdi hepimiz Mason Greenwood'u konuşuyoruz. Galatasaraylı arkadaşlar. Ya ben hikaye anlatmıyorum. Dünkü mesela masada Mason Greenwood'u inşallah almazsınız dedi bana 3 Galatasaraylı arkadaşım. Yani yok Leao disiplinsiz, yok şu yok bu. Ya öyle de çıkabilir, aksi de çıkabilir. Bu biraz da senin elinde, yönetmekle alakalı kardeşim.
1: Yani.
0: Bu yönetmekle alakalı. Adamın yeteneği var mı? Yar. Var. Gerisini sen yöneteceksin. Mesela biz John Duran'ı yönetemedik abi. Tedesco yönetemedi. Saadettin Saran ilk başta onun gönlünü aldı, iyi yönetti. Galatasaray'a 5 yaşa goller falan. Ama sonra Tedesco'nun dümen suyuna girdi Saadettin Saran. John Duran'ı Tedesco istemiyor diye yolladı. Yollama başka, ne yolluyorsun? Tedesco yola, John Duran'ı yollama.
1: Ben çıkıyorum. Ya
0: yönetmekle alakalı. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun, yönetiyor abi. Icardi'yi yönetiyor, Osimhen'i yönetiyor. Ya geçen burada Yakup Çınar söylemedi mi? Osimhen her hafta bir idmana çıkmıyor diye, dinleniyor diye. Normalde bu krize döner Fenerbahçe'de. Adamlar duyurmamış bile. Yakuplar da yazmamış.
1: Sen de büyük kriz aslında Tedesco'nun antrenman bile yaptırmamasıydı.
0: Vesaire yani adam son 5 gün izin vermesiydi. Falan filan. Adam ne, kafası başka yerdeydi de girmeyelim oralara artık. Ya bu adama niye izin verdin Saadettin Başkan ya? John Duran'ı gönderttiriyorsun. El Nesir'i gönderttiriyorsun. Devin Özey'e müsaade, Tedesco'ya müsaade. Kulübü sen mi yönetiyorsun, başkası mı yönetiyor Saadettin Başkan?
1: Saadettin Bey'e de müsaade verdiler zaten.
0: Efsane başkan olacakken... İrade koyamadığın için, Tedesco'yu erken yollayamadığın için, Devin Özey'i yollayamadığın için, Ömer Topbaş Tedesco'nun arkasında nedendir bilmem çok durduğu için adeta tenekeyle kovalanıyorsun Sayın Başkan ya. Sana ayrı üzülüyorum. Fenerbahçe'ye ayrı üzülüyorum. Kendime, Fenerbahçelilere ayrı üzülüyorum ya. Bu sene şampiyonluk bu kadar zor değildi ya. Bir Tedesco'ya kurban ettiniz ya. Bakalım Sayın Ömer Topbaş Hakan Safi ile seçimi kazanırsa yine Tedesco'da yaptığı hataları yapacak mı? Kahroluyorum ya.
1: Sakin. Buradan çıkıyorum yola. Onun sonrası Tekirdağ üzerinden Edirne, Edirne'den İpsala mı yapayım,
0: abi
1: Pazar Kule mi yapayım?
0: Abi şu tatil başlasın, ben Kırklareli'ne gideceğim. Köfte yiyeceğim, lokum yiyeceğim. Kırklareli peyniri yiyeceğim. Kendimi
1: soruyu,
0: ovaya bırakacağım.
1: Soruyu bile dinlemedin ki. Ondan sonra anlamadım ki, ben seni anlamadım.
0: Sen şimdi Tekirdağ,
1: abi,
0: Edirne otoban falan deyince benim aklıma hemen tatil geliyor.
1: Bitti. Oradan İpsala'ya mı gideyim, Pazar Kule'ye mi gideyim diye söyledim
0: ya
1: sana.
0: Ya İpsala'da biz neler çektik abi,
1: İpsala'ya gidiyormuşuz, tamam. Oraya sordum. Yunanistan Atina sınır kapımız iki tane biliyorsun. O yüzden hangisinden geçeyim diye sordum sana.
0: İpsala'dan geçmek İpsala daha mantıklı. Tamam. Aa, abi yalnız tamam, biz Atina'ya arabayla gittik. Büyük hata ettik. Ben bizim Ciğerci Ahmet'e dedim ki, grup açmış. Erhan Alveroğlu var ya Fotospor'da. Evet. O, Ciğerci Ahmet, Ahmet Eroğlu, Kamil Baba, ben. Kamil abinin arabasıyla gidiyoruz. Kamil babayla Atina turu diye grup açmış dörtlü. Hani daha rahat. Hani giderken açarsın ya dört kişi birbirimize ayrı ayrı yazmıyor diye. Neyse bindik arabaya gidiyoruz. Bizim sınır var ya. Bak bu ülkenin değerini bilelim abi. Abi bizim sınırda öyle bir düzen, girerken çıkarken öyle bir neziklik, modernizasyon var ki. Abi Yunanistan'a girerken, hele Yunanistan'dan tekrar geri girerken. Abi öyle keyfi bekletiyorlar. Öyle yavaş çalışıyorlar. Uğraştırıyorlar ki. Mesela gittik Atina'ya mesela abi. Yani çok böyle iki ülke kıyaslaması yapmak istemiyorum ama sana bir şey söyleyeyim abi. Bazen ülkemize çok büyük haksızlık ediyoruz. Yani düzensizliği komşuda belli alanlarda, yani benzin istasyonunda benzin alırken dahi bunu hissediyorsun. Düzen haline getirmişler ve bu düzensizliği biz böyleyiz, larçız şeklinde açıklıyorlar. Sen çıldırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle kıyaslamaya girmek istiyor. Olay siyasete gidecek çünkü mi falan. Yani ülkenin değerini bilelim abi. Gerçekten problemli şeyler var Yunanistan'da. Ama tabii ki çok güzel tarafları da var. Mesela şunu söyleyeyim. Özellikle Atina'da. Tabii çok turist geliyor ya, Türk turist. Selanik falan. İnsanı mesela komşulukta var, onu da söyleyeyim yani. Yaklaşımları falan öyle düşmanca falan değil yani.
1: Tabii ki
0: değil. Bak değil abi, bizim de değil.
1: Tamamen hatta siyasi biz, olduğunu söylüyoruz.
0: Tabii zaten. Hatta bir abi insan şeyi olarak, tarzı olarak da çok yakınız. Yani onların biraz rahatlığı aşırı, biraz daha Avrupalılar, biraz daha rahatlar. Biz biraz daha heyecanlıyız falan ama yaklaşımları falan çok güzel abi, esnafı falan. Tabii işin içinde ticaret de olduğu için de var ama yaklaşımları falan çok güzel. Neyse maça gidiyoruz abi.
1: Bu arada ne yediniz be? Gidene kadar.
0: Instagram'da takip ettim.
1: Neler neler yediniz yani ya. Bu kadar da şey olmaz ki. Yani yemeğe mi gidiyorsun, maça mı gidiyorsun belli değil ya.
0: Şimdi beni çekmiş Ahmet, Ciğerci Ahmet. Ayıptır söylemesi.
2: Sonra yazarlar Olympiakos'tan değildiler abi diyor.

0: Dur, oraya geleceğiz. O maçı da anlatacağım. Şimdi Atina'da Piris diye bir yer var. Atina'nın merkezinde bir tane daha semt. Hatta onların da takımı ayrı bir takım. Ben mesela bir tane börekçiye girdik. Böyle tarihi bir fotoğraf var, takım fotoğrafı. Aa dedim, bu dedim Panathinaikos mu? Hani Atina Panathinaikos takımı ya. Şey Panathinaikos Atina takımı ya. Olympiakos. Olympiakos biraz da 50 kilometre aşağıda daha denize yakın. Pire'nin takımı. Yok dedi, bu dedi bizim burası semt dedi. Piris semti bizim eski takımımız dedi. Ondan sonra neyse şey bir yemeğe oturduk abi. Ayıptır söylemesi, et söyledik, tamam mı? Ama mutfakları da çok zengin ha. Fiyatlar da fena değil, açık söyleyeyim. Yani çok kötü değil. Yanımızdaki başka bir Avrupalı turist bir şey söylemiş böyle. Ben de yandan göz ucuyla baktığım için, yani kalamalı olduğunu anlayacağım tabii. Baksam da yanında beyefendi falan var. Tabağına bakmak istemedim. Göz ucuyla baktım. Şimdi çağırdım şeyi, garsonu. Dedim bu yandaki dedim hani this food name. Bu kadar İngilizce biliyorum, tamam mı? This food name. Tamam, this food name. Kalamari dedi, kalamari. Baba dedim bana one more food. Van kalamari dedim, tamam mı? Bizim Ahmet böyle yaptı. Oğlum dedi, önünde dedi koskoca dedi et var dedi. Yok dedim, ben onu da yiyeceğim. Ve yedim abi, tamam mı? Fiyatlar da uygun tabii. Ahmet de beni bunu böyle, ben elimle yerim abi. Bak, et, balık, kelle, bunlar yenir elle diye, evet, bir laf vardır. Evet. Çekmiş abi videoya, koymuş Instagram'a. Herhalde sen de onu izledin. Ya çok keyifli. Hoş bir, ha abi bir trafik problemi var Atina'da. Aman Allah'ım. Ha şöyle pardon, trafik yok. Trafik var, trafik akıyor. Çünkü herkes kurallara uyuyor, tamam mı? Bak yoğunluk var, tık tık tık akıyor. Kavşakta mesela sağdan gelene yol vermedin ya. Yine kornaya basarlar, tepki gösterirler. Bizde abi herkes giriyor. Ama sorun ne? Otopark sorunu. Abi yollar dar. Evler eski. Mesela orada kentsel dönüşüm yapamamışlar. Fakirler biraz, tamam mı? Abi.
1: Bence gerek duymamışlar, tarihi korumuşlar.
0: Tarih marih değil ya, evler tarih değil ya.
1: Olsun.
0: Evler bildi mesela, İzmir'e benziyor evler, balkonlar işte, brandaları falan filan, ama abi bir otopark sorunu var, giremiyorsun yani, yer yok, otoparklar, otopark sayısı da az, çıldırırsın.
1: Yol kenarlarına bırakmıyor mu kimse?
0: Yol kenarında yer yok.
1: He, bırakıyorlar.
0: Ve Yunanlılar genel olarak çok küçük araba kullanıyorlar, %99'u
1: Yunanlılar.
0: Yunanlar, öyle mi diyeceğiz?
1: Yunanlılar diye bir,
0: tamam,
1: şey.
0: Yunanlar.
1: Türkdüler diye bir şey, tamam, olmadığı için.
0: Yunanlılar. %99'u küçük araba kullanıyor. Arabamla bir seyahate giderim, bagajım geniş olsun, yok. İki sebep var. Bir ekonomik, iki park problemi. Anlatabiliyor muyum? Mesela SUV araba görmen Yunan plakalı çok zor. Yani 5000 arabada bir tane falan görürsün SUV. Bizde sokaklar SUV dolu. Sanki hepimiz araziye gidiyoruz. Bende de var ayrıca. Yani yapacak bir şey yok yani. Biraz böyle görgüsüzlük var yani. Şunu söyleyeyim ama.
1: İnsanın kendini tanımasını iyi.
0: Tanıyoruz kendimizi ya. Güzel insanlar. Biletimizi mesela sattık, biletimizi ikinci partide. Şöyle o hikayeyi de anlatayım. Önce maçı anlatayım. Şimdi Olympiakoslular, Panathinaikos.
1: Hakem ne doğradı size?
0: Doğradı bizi abi. İzledin mi sen maçı?
1: Ben Euroleague'de yapı olduğunu düşünüyorum.
0: Abi hakikaten var. Bak. Yunan takımlarının üstünlüğü var.
1: Zaten ev sahibi olmasından kaynaklı. Bunu Amerika'da da yaşayacak mıyız acaba Amerika ile beraber?
0: Yaşayabiliriz Amerika maçında. Şimdi bak ne yaptılar biliyor musun? Mesela biz şimdi bak Euroleague'de üst düzey bu turnuvalarda en önemli özellik sert savunmadır. Fakat sert savunma sertlikle beraber hakemin takdirini getirir. En ufak bir savunmada hakem bize düdük çaldı. Bizim birkaç oyuncu kafadan üçledi mesela, daha ilk periyotta üçledi mesela faul sayısını. Abi Panathinaikos'a biz hücum yaparken Olympiakos bize tekme tokat doluyor. Aynısını Real Madrid'de de yaptılar. Hatta Real Madrid'ler de isyan etti ne oluyor diye. Olympiakos'a hiç düdük çalmadı. Olympiakos'a 8-9 dakika boyunca faul düdüğü çalınmadı biliyor musun? Maç orada kopuyor zaten. Yalnız şunu hissettim. Bak bunu Obradoviç'le bizi CSK maçında doğradılar ya. Sonraki yıl ancak şampiyon olduk. Orada da Obradoviç'te de gördüm. Real Madrid maçında Real'in hocasında da gördüm. Bizim bu maçta Saras'ta da gördüm. Bunlar yapıyı kabul ediyorlar abi. Euroleague'de yapı var. Hissediyorlar bu hocalar. Mesela normalde daha ağır konuşmaları lazım. Euroleague diyor ki bu sene diyor bunu şampiyon yapmaya karar vermiş. Sesimizi çıkarmayalım. Çünkü Euroleague bize ceza verir. Gelecek sene başka bir takımda olabilirim ya da bu takımda şampiyonluk potasında olabilirim. Kızdırmayalım o zaman bu var. Bunu ben hissediyorum abi. Real Madrid'de de hissettim. Çünkü açık açık Real'i de doğradılar. Hocası ne yapayım diyor falan, gidiyor basın toplantısında falan. Bunu hissediyorum. Neyse abi. Biz elendik. Ha elenmeden önce gelin maça geliyoruz abi. Panathinaikoslular elenince, orası Pana'nın OHAKA biliyorsun stadı. Elenince biletlerini

0: Düşmanları Olympiakoslara satmışlar.
1: Düşman demeyelim, rakiplerine.
0: Düşmanları ya, düşmanız rakipleri. Biz diyorlar. Bir kısım Olympiakoslu'da 5000 kadar maça bilesiz bir şekilde sokulmuş abi. Benim bir arkadaşım vardı.
1: Yani final maçındaki üstünlüğü görünce zaten.
0: Ama o şöyle olmuş. Bir, Panathinaikoslar satmış onlara. İki, satılandan daha çok 5000 bilet biletsiz kişi girmiş. Şuradan anlıyorum. Bir arkadaşımız bizim Panathinaikosların arasında kaldı. Bir arkadaşımız da yanımıza geldi. Ben aralarında kalmak istemedim. Beni oradan kovdular dedi. Yani biletli Fenerbahçeli yerinden etmişler. Git buradan diye.
1: Olympiakoslar.
0: Olympiak, biz burada tribün yapacağız. Hatta vardı fotoğraflar. Ben çektim. Ben de yayınladım.
1: Sen bu arada biletli gittin. Sen akreditasyon olmadın.
0: Tabii yok. Akreditasyon olmadım ben. Ben bu maça bir Türk taraftar hissiyatıyla tribünde gitmek istedim. Kulübe yazımı yazdım. 32.500 lira. 550 euro karşılığında. Bir alt kattan, üst kattan değil, bir alt kattan biletimi aldım. 32.500 lira kulübe havale ettim. Dekontum duruyor. Fenerbahçe'ye gönderdim. Biletim bana maç günü gece yarısı geldi. Euroleague'den geliyor. Euroleague isim bildiriyor Fenerbahçe. Ücretini oraya havale ediyor. Euroleague'den geldi. Fakat Euroleague'den bir 500-600 Fenerbahçeli'ye bilet maça 10 dakika kalayana kadar da gelmedi. Bu ilk skandaldı. Fenerbahçe devreye girdi falan, çat çat biletler geldi. Fakat o sırada biletsiz girenler onların yerine oturdu falan filan, dağıldı Fenerliler. Bu ilk skandaldı. İkinci skandal. Hatta bir video çektim. Panathinaikoslar bilet gişesinde Fenerbahçelere saldırdı. İlk videoları ben verdim. Burada sıkıntı var diye. İçeri girdim. Bu nasıl tribün dedim. Böyle tribün mü olur? Burada haksızlık var dedim. Orada gazeteciliğimizi de bir yandan yaptık. Tabii maç hakem ve tribün sıkıntısıyla beraber Olympiakos'un lehine döndü. Zaten süreç böyle inşa edilmiş. Adamlar Real Madrid'i bile finalde doğradı. Yeah. Doğrandı abi. Ben basketbolda şunu anladım abi. Faul düdükleriyle işi bitiriyorsun abi. Futbolda sarı kartlarla operasyon yapıyorsun. Baskette savunma yapmasına izin vermemek için faulleri çaldığın zaman diğer takımın zaten yolunu açıyorsun. Neyse biz elendik abi. Çıktık dışarı. Ben tabii bunu her yerden yazıyorum.
1: İki sene Euroleague'i alarak yapıyı nasıl yendin?
0: Şöyle abi, yani Euroleague her sene de seni engellemiyor. Ben Fenerbahçe'nin Euroleague tarafından desteklenerek şampiyon olduğunu
1: Euroleague
0: düşünmüyorum.
1: Euroleague her sene seni engellemiyor, güzel bir yaklaşım.
0: Yani bizim futbolda da böyle abi. Mesela Fenerbahçe Euroleague sayesinde Olympiakos'un olduğu gibi olmadı. Fenerbahçe'yi engellemediler o sene.
1: Bak CSK'yı nasıl yedi yapı, gördün mü?
0: Hangi yapı? Abi savaş
1: hangi
0: çıktı. CSK'yı savaştan dolayı almıyorlar.
1: İsrail'i niye alıyorlar?
0: Baba, dünyayı İsrail yönetiyor demek istemiyorum. Beni oralara sokma ya.
1: Tamam, hadi.
0: Şimdi bir mevzu daha anlatacağım. Canlı hikayeler. Elendik
1: olan
0: abi.
1: Valencia yoldu.
0: Abi yolda
1: bizi... Üçüncülük maçı var diye zannettin mi peki?
0: Zannettim. Fenerbahçe yöneticisi var. Valla geçen sene varmış üçüncülük maçı.
1: Vardı. Ay gene var mı diye.
0: Hayır,
1: çünkü
0: şöyle
1: ben,
0: oldu.
1: Ben bir şey söyleyeceğim. En kötü ihtimalle üçüncülük maçını seyreder döneriz deyip buradan pazar günü Atina'ya giden tanıyorum da o yüzden biliyorum ya. Abi maç yok mu?
0: Bak bir şey söyleyeyim. Biz üçüncülük maçı var zannediyoruz. Bizi yolda Olympiakoslar çeviriyor. Nereye? Biletlerinizi bize satın. Hı. Çünkü bizim biletimiz final maçını, üçüncülük maçını, ertesi günü de bütün maçı izlemek üzerine bilet. Bütün biletler öyle, biliyorsun Euroleague'de. Evet. Bizi Olympiakoslar çeviriyor. Bu maçı bize, bileti bize satın. Lan diyoruz, üçüncülük maçı var. Hani biraz zor bir maç bizim için, üzüntülü ama gideceğiz. Ondan sonra bilet almaya çalışıyorlar tabii usulüyle. Sokakta bizi çevir, Fenerbahçe formalı.
1: Usulüyle iyi.
0: Tabii yani öyle sert bir şekilde yani. Rica ediyorlar tabii. Sokakta bize ne ters yapacaklar? Analarını ağlatırız yani, affedersin.
1: Bak
0: yani.
1: Neler ya neler.
0: Öyle bir dünya yok yani. Öyle. Fenerbahçe formasını, Türk bayraklarını, şapkamızı takıp Atina'da, Akropolis'te her yerde gezdik Allah'ın izniyle. Velhasıl ulan dedik, bu üçüncülük maçı yok mu acaba, tamam mı?
1: En son keçi gibi dağa tırmanırken gördüm.
0: Akropolis'e çıktık. Abi Akropolis'e bir çıktım abi. Atina ayaklarımın altında.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Abi Esenyurt gibi ya. Her yer bina. Yani yukarıdan baktığında Atina'nın Esenyurt'tan farkı yok abi. Mıncık mıncık mıncık mıncık bina abi. Yeşillik yok. Yeşil Atina. Yeşil Atina falan değil abi. Bizim kağıthane daha yeşil abi, hasbahçe.
1: Tanrılar
0: Atina'dan
1: buna kızabilir.
0: Konuyu dağıtma, dur bilet olayını anlatacağım.
1: Esenciles'e benzetti Esenciles. Atina. Yılların Atina'sını Akropolis'e.
0: Ulan dedik üçüncülük maçı.
1: Esenyurt dedi.
0: Akropolis'e değil, Akropolis'i sırtına alıp tamam, işte, yukarıdan Atina'ya bakınca bak, abi vallahi Esenyurt'tan farksız bir manzarası var ya. Mıncık mıncık evler abi. Yeşillik de yok, her taraf dağ topar.
1: Ben seni Spartaküs'e bir söyleyeyim dağ, de bak bizim, ben ne
0: bak,
1: yapayım.
0: Bizim kağıthane hasbahçe Atina'dan daha yeşil ya. Neyse geldik abi. Ulan dedik, bu üçüncülük maçı yok mu?
1: Hasbahçe diye.
0: Ben Fenerbahçe'den bir yöneticiye mesaj attım. Abi dedim, bizim dedim yarın maçımız yok mu? Siz abi, oğlum dedi, biz geldik İstanbul'a, ne maçı dedi, maç çok ardı. Tamam mı? Sonra neyse

0: Tabii Twitter'dan, Instagram'dan yazıyorum ya, böyle yaptılar, şöyle yaptılar falan diye. Çok akıllı bir Yunan arkadaş, hatta arkadaş olduk çocukla Instagram'da. Tertemiz bir kardeşimiz. Hatta gazeteciymiş orada, yeni okuyor böyle. Olympiakoslu beni bulmuş. Benim Instagram'da da mail hesabım var ya, Ahmet Konan Çile. Bana mail attı. Biliyor şimdi biletlerin elimizde kaldığını falan filan. Biz de aptal affedersin geziyoruz böyle, biletler elimizde. O biletleri normalde satabiliyormuşsun. Euroleague de açıkladı zaten, satın biletlerinizi diye. Hatta Euroleague bir sistem açtı. Elenen takım Fenerbahçe işte Valencia satabilir falan filan diye. Euroleague'in sistemi çökmüş. Biz de abi, çocuk beni buldu. Dedi ki abi, dedi, yani Yunanca abi yok da, my brother, my friends falan. Dedi ki biletlerinizi verir misiniz? Teklifin ne dedim?
1: Açığım deseydin tabii tekliflere.
0: Dedim ki 3 biletimiz vardı. Bir tanesinde bir gün önce maçtan gelirken Fenerbahçe forması var bizde tabii. Arabanın içine motorlu bir arkadaş, Yunan arkadaş gördü bizi. O da temiz bir çocuktu ya. Yunanlarla aslında çok sorun yok ya. Durdurdu bizi. Dedi ki biletlerinizi veriyor musunuz? Siz az önce elendiniz dedi. Tamam mı? Çek dedik sağa. Şimdi biletleri transfer edemiyorsun. Bize biletler, biz Euroleague uygulaması üzerinden alamadık. Çocuk diyor ki, Yunan çocuk, epi indir diyor, bana bileti transfer et, parayı öyle vereyim diyor. Gitti bankadan para çekti çocuk. Tamam mı? Biz dedik epmep, biz Euroleague maille aldık. Kare kodumuz var.
1: Benim internet no.
0: Yok internet değil. Wi-Fi. Maille aldık. Wi-Fi. Kare kodu gösteriyor. Biz böyle girdik diyoruz.
1: Çok çocuk, yazıyor yurt dışında
0: çocuk
1: diye.
0: Önce güvenemedi. Şimdi Türklük Yunanlılık var ya, bu Türkler beni kazıklayacak mı falan. Hatta bu arada arkadaşlarını arıyor. Bak diyor,
1: sen ona güvenmiyorsun. O sana güvenmiyor. Nasıl
0: bak, hikaye ya? Çok güzel. Tamam, evet. Bak çok güzel bir hikaye. İlk defa kendi yayınımda bile anlatamadım. Bizim ciğerci Ahmet de anlatıyor, tamam mı? Ya my brother diyor. Biz
1: ciğerci
0: diyor,
1: Ahmet nasıl ciğerci? Arnavut ciğerci mi? Yaprak ciğerci. Edirne tarzı mı?
0: Yok, normal ciğerci. Normal. Hatta bu akşam ona gideceğim. İşim var. Saat 5'te bir toplantımız var onunla.
1: Artık et yemesem mi?
0: Yemesem iyi olur abi. Neyse. Biz abi, Kamil abi falan indi böyle.
1: Kamil abi gerçek isim mi? Yoksa,
0: Kamil abi, Kamil baba. İşte, tamam, gerçek Kamil isim adamı. Tamam. Şimdi Yunan çocuk bu arada arkadaşlarını arıyor. 3 bilet varmış diyor. Alalım diyor biletleri falan, tamam mı? Yunan, tabii çocuklar bizi görmediği için telefondaki Yunan arkadaşları bize inanamadı, güvenemedi. Hatta dedi ki, İngilizce anlatıyor tabii. Ya diyor, onlar Türk, onlara güvenme dediler bana diyor, tamam mı?
1: Nasıl anlattı bunu? Ya onlar Türk, bunlara güvenmiyor.
0: Öyle anlatıyor işte ya, size güvenmiyor. İngilizce
1: sen konuşamıyorsun işte. Sadece anlayabiliyorsun.
0: Abi anlıyorum. Çat çut işte, tamam. İşimi görecek kadar konuşuyorum. Daha çok orada, evet. Erhan var bizim, Erhan Alveroğlu. O bu süreci yürüttü. Ama çocuk bize güvendi.
1: Tercüman.
0: Evet. Evet, bize çocuk, bak, Yunan çocuk bize güvendi. Arkadaşları tabii birebir bizi görmediği için telefonda.
1: Fenerbahçeli olduğun için.
0: Ya bize güvendi çocuk. Evet, tamam. Orada o hissiyat, o enerji geçiyor, tamam mı? Hatta ben şöyle yaptım. Bak dedim, açtım. Bu dedim my account, Instagram gördü falan. Biz dedim ya, tamam.
1: My çocuk, account.
0: Şimdi bunları gösterince falan çocuk tabii güvendi. Gitti bankadan para çekti. Biz normalde çocuğa bak, burası çok özel bir hikaye. İki bileti, Ahmet'le Kamil abinin biletini, çünkü benim biletim daha iyi, bir altta. Onlar 450 euroya aldı, ben 550 euroya aldım. Onların iki biletini 200 euroya verecektik. Tamam mı? Çocuk onu ters anlamış. Erhan da bileti tam verirken
1: 200-400
0: çocuk mi? Bir bilete 200 euro vereceğini anlayınca Erhan, biz dedik yok iki bilet vereceğiz sana falan diyoruz. Ama biz orada Türkçe söyledik. Erhan böyle yaptı, susun dedi. Ya burada bir güvenilmezlik durumu yok. Tamam mı? Neyse, susun dedi.
1: Bu temiz çocuk dediğin Yunan'ı.
0: yok öyle değil. Abi normalde o biletin değeri, biz piyasayı bilmiyoruz. Ve satış iznimiz var o bilete. Çünkü finale kalamıyoruz. Üçüncülük maçı yok. Zaten o biletin ziyan olmaması, birine verilmesi lazım.
1: Tabii.
0: Euroleague de bunu istiyor.
1: Mundar olmasın
0: tabii,
1: diye.
0: Tabii Euroleague bunu duyurdu. Evet. Susun dedi Erhan. Susun dedi yeter. İki değil bir anlamış dedi. Bir vereceğiz. Zaten o tek biletin değeri zaten en az final maçı için. Mesela 450 aldıysan 1050 euro mesela. Biz adama 200 euroya veriyoruz. Neyse, verdik onu. Sonra... Bu dediğim öbür çocuk beni mailden buldu. Ben isyan ediyorum bu arada. Allah
1: bela. Herkes mutlu ama, değil mi? Sen 200'e verdin diye mutlusun.
0: O da mutlu.
1: O 200 aldım diye mutlu.
0: Çok mutlu.
1: Normalde 800-900 verecek.
0: Tabii. Final maçı. Olympiakos. Acayip tutkularına hayran kaldım abi. Bak, tutkularına hayran kaldım. Olympiakosların. Neyse. Ama tribünde çılgınlar.
1: Tıpkı Kocaspor taraftarı gibi.
0: Tribünde çılgınlar. Yanımızda sivilde falan çok düzgün insanlar. Tamam mı? Neyse. Eve gittik abi. Bu arada ben yardırıyorum Instagram'dan, Twitter'dan.
1: Biraz seni Instagram'dan takip etsek, seyretse sana güvenir miydi?
0: Güvenirdi ya. Ben sempatik bir çocuğum. Ben bu arada yardırıyorum abi. Gece eve gittim hırsımdan. Allah belanı versin Euroleague.
1: Erhan Kayserili mi diye soruyorlar.
0: O kim ya?
1: Erhan değil miydi?
0: Yok. Diyarbakırlı bir kardeşimiz o.
1: Bana, durun deyip bileti sattırmayan.
0: Bana aynen o. Bana Şimdi ben yardırıyorum bütün hesaplardan.
1: Bu hikayenin sonu var mı?
0: Ya bir konuşamıyor işte.
1: Oy, sormuşlar da o yüzden.
0: Devam ediyorum daha, tamam. Ne istiyorsunuz abi? Peki. Daha 11.30 oldu. Yarım saat var abi hikaye.
1: Daha gerçek... yarım saat var hikayenin.
0: Mevzu bitmesi. Anlatıyorum şeyi. Gerçekte bunları bir yerde dinleyemezsiniz
1: Muhteşem
0: yani.
1: Yüzyıl gibi bitmiyor.
0: Neyse.
1: Haremden çıkamadık şu an.
0: Ben Instagram'dan evet. falan yardırıyorum abi. Paylaşımlar yapıyorum. Allah belanı versin Euroleague. Euroleague mafya falan, tamam mı? Yunan çocuk beni bulmuş. Instagram'da da mail adresim var. Elimizde de iki bilet kaldı. Kamil abininkini sattık. Hani iki verecekken teke verdik ya 200 liraya. Ahmet'inkiyle benimki duruyor. Çocuk yazdı. İki bilet lazım abi. İşte sizde var mı? Instagram'dan yazışmaya başladı. Mail atmış. Instagram hesabımı verdim. Sonra telefonumu verdim. Teklifin nedir dedim. Çocuk dedi ki iki bilete 500 euro. Hiç uğraşmadım gel dedim.
1: Çocuk da... Akropolis'ten arazi isteseydin. Ha, öyle bir şey söylüyorsun.
0: Ben uğraşmadım yani. Evet. Kaybetmek istemedim. Aslında piyasayı bilsek... kontak bulabilsek 1000 euroya da satarız. Çocuk kapıya geldi abi, bizim Airbnb evinin kapısına geldi abi. Nakitle gelmiş tabii ki. Çocuğa da öbür adama ikna ettiğimiz gibi anlattık. Bak dedik. Biz dedik güvenilir insanlarız, tamam mı? Biz dedik Türk'üz. Biz dedik bunu transfer edemiyoruz. Onlarda kültür şu. Biletini bana transfer et diyor. Haklı. Ama dedik biz bunu maille aldık. Mail açıyorsun. Fotoğraf çıkıyor. Harbi bilet. Ve kare kod var. Kare kodu okutuyorsun, geçiyorsun. Çocuk önce ikna olamadı. Sonra öbür Yunan arkadaşa sattığımız bileti, Yunan arkadaşı paylaşımlarını falan gösterdik. Çocuk endişeli bir şekilde bizden bileti aldı. Bu arada biz de hem o ilk arkadaş hem bu arkadaş için sonuçta sattık, para aldık. Yani zararımızın bir kısmını kurtardık. Bir yandan ben endişeleniyorum ya giremezlerse diye. Çünkü suçluluk duygusu yaşarım. Yunan olmaları fark etmez. Üzülürüm yani. Sonuçta bir insan evladı, tamam mı? Ve bize
1: haber güvensin. Verdi senin girdiğinde. Ara beni.
0: Söyledik, mesajlaştık ama şunu söyledim ben. Bak kardeşim dedim. Biz buna kare kodla girdik. Eğer giremezsen bu senin beceriksizliğin. Bak bunu da söyledim. Kendi vicdanımı da rahatlatmak için herhalde bunu söyledim. Neyse abi. İlk gün bileti sattığımız adam maça 3 saat kala girmiş içeri. Bize içeriden fotoğraf attı mı? Ahmet'e fotoğraf attı Instagram'dan. Ben hemen aldım o fotoğrafı. Bak dedim. Diğer çocuğa attım. Bu arkadaş girmiş. Sen giremezsen senin beceriksizliğin. Bölüm 2, tamam mı? Ben dedi maça dedi biraz geç gideceğim. Çalışıyorum dedi çocuk bana. O iki bileti alan çocuk. Abi o da içeri girdi. O da fotoğraf attı. Abi ikisi birden. O iki Yunan. Bize bir teşekkürler yazıyorlar. Siz gerçekten güvenilir insanlarmışsınız.
1: Biz sizi yanlış tanımışız.
0: Transfer etmeye gerek yokmuş. Kare kodla giriliyormuş. Hatta ilk Yunan'a Ciğerci Ahmet şöyle yazıyor. Öbür iki arkadaşı Türklere güvenilmez diyor ya telefonda. Hani ilk muhabbet. Ciğerci Ahmet hırsını alamadı. Bu arada İpsala'ya doğru geliyoruz biz. Tamam mı? Önde oturuyor. O iki Yunan arkadaşına de ki my friend. Gördün mü Türkler ne kadar güvenilirdir? Onlarla dalga geç. Yazışmalarını bana at. Hırslanmış. Türkler güvenilmezdir diyen iki arkadaşına falan. O da diyor ki öbür Yunan Türk oldu bir anda. Tabii diyor, onlara söyledim diyor. Bak Türkler ne kadar güvenilirdir dedim diyor. Bak ben maça girdim, siz giremediniz. Hem de 200 liraya bilet aldım dedim diyor. Yazışmalarını falan bize attı böyle. Çok güzel bir şey oldu yani. Kültürel anlamda güzel oldu. Sportif anlamda güzel olmadı. İpsala'ya geldik abi.
1: Koca Yunan mitolojisini, yerleşimini, tarihini, kültürünü ne hale soktun? Esenyurt dedin. Esenyurt'ta kaç tane park var biliyor mu? Bir kere Esenyurt'a gelmiş mi diye kaç tane mesaj geldi?
0: Nasıl ya, ne alakası var? Esenyurt daha güzel dedim ya.
1: Esenyurt daha yeşil zaten. Esenyurt yeşil bir yer zaten. Öyle sanki şey gibi anlatma diye söylemişler.
0: Hayır şimdi arka tarafta. Atina çok övülüyor ya böyle. Atina'daki yeşillik.
1: Atina yeşiliyle övünmüyor bu arada.
0: Neyle övünüyor abi?
1: Atina neyin tarihiyle övünüyor?
0: Tam tarihine sözüm yok. Tarihine sözüm. Tamam. Bir de bir şey söyleyeyim abi. O Akropolis var ya.
1: Evet.
0: Taşlar böyle 5 tane 6 tane taş böyle dizilmiş.
1: 5 tane 6 tane taş dizilmiş diye anlatma lütfen. Tarihi o kadar da şey yapma ya. Ya ne bir 4-5 tane mozaik işte bilmem ne diye. Böyle mi anlatıyorsun yani sen şeyi?
0: Ya bir lafımı bitireyim ya.
1: Ya bir mağara delmişler girmişler işte falan mı diyorsun? Öyle bir şey mi diyorsun? Ne nasıl bir... Sen de rehber olmaz ha sen. Manyak mısın sen oğlum? Nasıl bir anlatım tarzıdır o?
0: Ya bir şey söyleyeyim.
1: Bir tane taş dikmişler ya oraya, iki tane diyor.
0: Ya bir anlatayım.
1: Peri bacaları var yani. Aa, çıkmış yukarı
0: üstümüzü. Sen beni idama götürürsün ya lafımı yarın. Şimdi bak. Akropolis. Hatta ben yeter dedim buraya kadar çıkmak. Para verip biraz daha 60 euro yukarıya çıkmaya gerek yok. Gördüm işte dedim, tamam mı?
1: Ya adamlar tanrılarla yukarıya.
0: Ya geçelim kurduk. O tanrı işine. Neyse saygı duyuyorum, ayrı bir şey. Bak tarih benim hoşuma giden bir şey. Tarihi severim, coğrafyayı severim. Akropolis orada 3-4-5 tane taşı dizmişler, tamam mı? Bir de şehrin içinde çok az yerde, birkaç yerde oraya çıkarken görüyorsun kazı yapılmış. Ya bunların 100 misli İstanbul'da var ya. İstanbul'daki tarihin yanına yaklaşamaz Yunanistan. Bunu anladım. Atina. Bu övülen işte Atina, Roma falan. Abi İstanbul'da Mesela Marmara'yı

0: yapıyorsun, şey yapıyorsun mesela, neydi o geçitin adı? Geçiyorsun yeni kapıdan. Abi biliyorsun 10 metre kazdılar, gemi iskeletleri çıktı. Hı-hı. Şeyde taşlar çıktı falan. Ya İstanbul'da 10 metreye 20 metreye girdiğinde Atina'nın 10 katı tarih çıkıyor. Yani
1: bu arada daha önce onlara aitti burası.
0: Ya biliyorsun. Onlara aitti de şimdi bize ait abi.
1: Tamam, biz onun bir şey demiyoruz.
0: Yani bizim yani.
1: Hani tarih diyorsun ya İstanbul'da, tarihi diyorsun ya, daha önce tamam da, Bizans'a ve Roma'ya ait olduğunu hatırlıyorsun herhalde.
0: Yok.
1: Yok mu?
0: Artık bize ait.
1: Yunan da tarihi.
0: Ya onu anlatmıyorum ama onların da olsa o tarih artık bizim tarihimiz, bizim malımız, bizim mülkümüz. Ya bana milliyetçilik yaptırtma ya.
1: Ya milliyetçilik değil, tarihi biraz şey yap diye söylerim. Onu... Hep bizleymiş gibi başlama gibi bir durum yok yani. Biz biliyorsun göçebe bir toplumuz. Evet. Ve onun sonrasında Osmanlı ile beraber, onlara verdiğimiz destekle beraber o aileye katılan Türk de olarak söylüyorum ben. Bir Osmanlı olarak söylüyorum, Türk olarak söylüyorum.
0: Evet.
1: Hani onunla birlikte gelişen, büyüyen, devam eden bir tarihimiz var yani.
0: Bak abi, ben bunları biliyorum. Ben madem oraya girdin, ben de Oğuzların Üçok koluna bağlı, tamam mı?
1: Benim de Hun Türk'e dayanıyor soyum.
0: Çepni, evet. Çepni boyundayım. Çepniler için, Giresun genelde Çepnidir. Çepniler için ne derler? Çepni, Çepniler için. Nerede görse yağı, orada kurar otağı. Yağ değerli bir şey ya. Hı. Hani bir yere gidiyor, yolda yağ görüyor. Yani hazine görüyor, ganimet görüyor. Oraya çadırını kuruyor, otağını kuruyor, orayı fethediyor. Yani hoş, şimdi buralara götürme beni. Biz fethettik, bizim malımız. Bu artık tarih de bizim, tamam mı? Onların tarihi olabilir ama burada. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben.
1: Hadi inşallah.
0: Bak şunu anlattırmıyorsun ki. Ya sen beni idama götürürsün abi lafımı bölerek. Çünkü bütünleşmeyen laf, yarıda kalan laf, sıkıntılı laf. Burada onlardan, Yunanistan'dan daha çok hadi Yunan tarihi var diyeyim. Hakikaten öyle. Atina'yı bayağı bir gezdik. Bir akropolis var. İki tane de akropolise çıkarken kazı yapmışlar. Hı. Orada da büyük bir saçmalık var. Biz bir tanesine girdik akropolise giderken. Böyle kazı yapmışlar. Böyle tarihi eserler falan var. Aa dedim, bedava ne güzel. Bizde olsa paralı olurdu dedim. Bir baktım abi içeride gişe var. Yok dedim, vermeyeceğim, bu da paralıymış. Çıktım dışarı. Bu arada kameraya çekiyorum. YouTube'umda var. Ciğer Camet'le Atina maceraları.
1: Orada onlara bedava. Bize paralı.
0: Ya paralı ama saçmalık şu.
1: Mesela bizde daha çok paralı.
0: Saçmalık şu. Evet. Dışarı çıktım. Zaten görüyorsun abi. Para vermeye gerek yok yani. Para vermek enayiliktir yani. O kadar bir saçma bir para sistemi var ki. Bir adım geriye çıkıyorsun, her şey ortada zaten. Açık yani. Koridor yok, kapalı bir şey yok falan filan. Neyse abi, iki tane falan kazı alanı var. Bir de akropolis var. Abi İstanbul'da daha çok var ya. Ya onu anlamadım yani. Bu kadar göklere çıkılması. Demek
1: Olimpos'a
0: her şey...
1: Olimpos'a gitmediniz mi? Olimpos.
0: O gittiğimiz yer Olimpos değil mi?
1: Zeus'un olduğu yer. Akropolis ayrı. Müzenin olduğu yer.
0: Yok, oraya gitmedik abi. Olimpos'a gitmedik abi. Velhasıl böyle bir Atina muhabbeti oldu. Oradan gelirken Selanik'e uğradık. Atamızın evine uğradım. Selamımı çaktım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, başkomutanımın doğduğu evi, hatıralarını görmek, hatıralarını zihnimde daha da fazla yaşatabilme şansı yakaladım. Çok güzel koruyorlar. Kapıda Türk kardeşlerimiz var. Etrafında Yunan polisi var. Çok saygılılar. Hiçbir problem yok. Tabii çok yolun ortasında kalmış, caddenin kenarında kalmış ama adamlarda trafik kültürü var. Bir şekilde akıyor. Çevresinde ciddi sayıda özel kuvvetler var, Yunan kuvvetleri var. Hı hı. Gerekli korumayı sağlıyorlar, gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Teşekkür edelim, öyle bir saygısızlık yok. Çok güzel modernize edilmiş ev. Yani aslına sadık kalınarak Mustafa Kemal Atatürk'ün zıbınını gördüm. Hı. YouTube kanalında da yayınladım. Böyle başlığı var annesinin, Zübeyde Hanım'ın ona zamanda giydirdiği, böyle beyaz tabi biraz grileşmiş. Zıbınlı gördüm abi, çok duygulandım. O evde başlayan bir hikaye. İnsan titriyor. Çok zor değil. Gidin görün abi. Araçla Atina'ya gitmek zor ama Selanik zor değil. Gidin görün abi atamızın evini. Zıbınını görün. Hikaye nasıl başlamış onu görün. Buradan tüm şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e buradan dualarımızı gönderelim abi.
1: Peki biz de bir reklama gidelim. Aradan sonra son bölümde tekrar birlikteyiz. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum, 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field, aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field, 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Reklam.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Reklam bitti.
7: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
8: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Arefe günündeyiz. Yavaş yavaş bayramlık ağzımızı açtık gerçi bugün Ahmet Konanç'la birlikte ama bize de artık veda vakti geldi. Fenerbahçe'nin seçim süreci devam ederken adayların sahadaki görüşmeleri, buluşmaları, toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç tane isim iddiası var. Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'a gelebilme ihtimali biraz daha sıcakmış gibi gözükürken, bu arada Portekiz'de sezon tamamlandı ve Benfica'nın Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü. Lisbon devi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Benfica ikinci ön elemede Beşiktaş'ın muhtemel bir rakibi olarak da karşımıza çıkıyor. Rafa Silva rakip olarak gelebilir. Bunu da hatırlatmış olalım. Ahmet, teşekkür ediyorum her şey için. İyi bayramlar diliyorum bütün dinleyicilerimize de.
9: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bana tahammül edebilenlere biraz başınızı ağrıttık, ettik. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, birbirimizi seviyoruz, sevmeliyiz. Ben herkese seviyorum, bazen yükselebilirim. Dilim sürçtü ise affola.
8: Sürçülisan
9: eylediysek affola. Hepimize güzel bir bayram diliyorum. Ailemizle, ailelerimizle, huzur içinde, sağlık içinde bir bayram diliyorum. İnşallah bayramdan sonra da Allah nasip ederse tekrar buluşalım. Sevgiler, saygılar,
8: bugün hürmetler. Bugün var mı Sansürsüz'de yayının?
9: Evet, birazdan saat 12.30'da şimdi onun manşetlerini hazırlıyorum bir yandan. Saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.

0: yılında Aziz Yıldırım'ın golcülerini açıklayacağım. Sevgiler, hürmetler. 12.5 sansürsüz YouTube kanalı.
1: Hakan Bey'in de bir golcü ismi olarak Lewandowski ile anlaştığı iddia.
0: Leva yok. Daha 60-70 milyon euroluk bir golcünün peşinde. Onun da ismi çok ilginç. Birazdan saat 12.30'da sansürsüz futbol YouTube kanalı.
1: Bu aralar tabii ki iyi röportajlar, iyi bilgiler veriliyor. Volkan Demir'i de tebrik etmek lazım. O da çok güzel bir
0: kardeşimi
1: iş yapmış.
0: Kardeşimi tebrik ederim.
1: İsmail Kartal'la çok güzel bir röportaj yapmış. Hoca kimseyle konuşmuyordu. Volkan Demir'i kırmamış. Oradan da bir 10-10 dakika, 10-12 dakika size dinleteceğim. Ardından da Yakup Çınar geldi. Cihan Dişli ile beraber hazırlıklarını yapıyor. Birazdan sizlerle beraber olacaklar. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Teknik direktör İsmail Kartal, Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı.
4: Neredeyiz? İstanbul'da Anadolu Kavağı'ndayız. Anadolu Kavağı denince tabii ki akla kim geliyor? Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve efsane teknik direktörü, benim de çok sevgili hocam İsmail Kartal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
5: Siz de hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Anadolu Kavağı'nın en güzel dönemleri bahar havası. Nefis. Onun için hoş geldiniz.
4: Güzel bir güneş banyosu yaptık biz de burada. 99 gol, 99 puan. Meşhur sezon. Ve devamında hocanın bir İran macerası var ama hoca hep o dönemle alakalı sessiz kaldı. Çok konuşmadı. İran'da bir macera yaşadı. Ve son bir yılda da biliyorsunuz takım çalıştırmadı. Biz de İsmail Hoca ile uzun süredir bir araya gelmiyorduk. Hem bir araya gelelim hem de son dönemi değerlendirmek adına, gelecek planları adına bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Kendisi de talebimizi kabul etti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum talebimizi kabul ettiği için. Tabii ki Fenerbahçe'den Türk futboluna, dünya futboluna, Fenerbahçe'nin seçim gündemine bütün konuları enine boyuna konuşacağımız bir yayın olacağını umuyoruz. Öncelikle hocama ilk soruyla başlıyorum. Hocam, her şeyin ötesinde ben röportajlarda buna çok önem veririm. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz nasıl?
5: Vallahi burada gayet iyi durumdayım. Moralim yerinde. Ailemle beraberim. Arkadaşlarımla beraberim. Burada dinleniyorum. Boşluklarda maçları izliyorum. Burası yani bana göre doğup büyüdüğüm bir yer. Evet. Bana çok güzel bir terapi oluyor burası.
4: Gerçekten de çok güzel hakikaten hocam. Yani İstanbul'un yaşanacak ender yerlerinden bir tanesi diyebiliriz Anadolu Kavağı için. Son bir yılınızı ben biraz merak ediyorum, açık konuşmak gerekirse. İran sonrasında takım çalıştırmadınız bu sezon. Ve neler yaptınız? Hem siz hem bir ekibiniz var. Bu ekiple birlikte nasıl çalışmalar yürüttünüz? Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
5: Şimdi şöyle, bizler profesyonel insanlarız. Her zaman bir kariyer planlamamız olur. Sonuçta hem Türkiye Ligi hem Avrupa'daki ligleri, bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. Bizler ne yaptık? Şu an dünya futbolu nereye gidiyor? Takımlar ne yapıyor? Nasıl arada farklılıklar var? Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Her 2-3 haftada, ayda bir o ekibimle toplanıyorum. Bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Türkiye Ligi'ni, Avrupa Ligi'nde neler var, neler yok işte. Oyuncu profilleri, nerelere gidebilirsek hangi oyuncular bizimle olabilir gibi oyuncular tespit ediyoruz. Sonuçta bizler tabii ki çalışmak isteyen profesyonel insanlarız. Ama bizimle dediğim gibi aynı hedefler doğrultusunda aynı yerde birleşebileceğimiz, başarılı olabileceğimiz kulüpler olduğu zaman hem yurt içinde hem yurt dışında tabii ki çalışmayı düşünüyoruz biz de. Onun için bu arayı bu şekilde değerlendirdik ve şu anda bugün belki işsiziz ama yarın ne olacağı belli olmaz.
4: Aynen. Ben aslında güncel durumunuzu da sormak istiyorum. Şimdi malum artık transfer dönemi yavaş yavaş hareketlenecek. Nasıl futbolcular için hareketleniyorsa teknik adamlar için de hareketlenecek. Sizin güncel olarak görüştüğünüz bir kulüp var mı? Birinci bunu soracağım. İkinci, gelecek planınız. Yani işte İsmail Hoca'nın başka bir ülkede bir çalışma planı var. Yoksa Süper Lig mi? Yani geleceğe dair, özellikle gelecek sezona dair kısa vadeli diyelim. Planlarınız neler? Onları merak ediyoruz.
5: Şimdi şöyle, yurt dışından iki tane teklif aldım. Biri Avrupa'dan, biri Arap Yarımadası'ndan. Şu anda süreç devam ediyor ama kesin bir şey yok. Yani iki tane kulüpten teklif aldık yani şu anda. Evet, ilgi var diyelim. Yani.
4: Bu süreçte Süper Lig'i takip edebildiniz mi? Ben onu sorayım önce.
5: Tabii ki takip ediyorum. Şu anda Türkiye Ligi'nde mesela geçen yılın baktığınız zaman aynısı gibi. Türkiye Süper Ligi'nde çok fazla bir değişiklik yok.
4: Evet.
5: Zirvede 3-4 tane takım, bir de aşağıdakiler diye ikiye ayırabiliriz bunu. Bu da neyle alakalı bir şey? Bütçeyle alakalı. Bütçesi iyi olan takımlar kadrosu daha güçlü oluyor. Daha kaliteli, daha yaratıcı oyuncular kadrolarında bulundurabiliyorlar, transfer edebiliyorlar. Ama bütçeleri iyi olmayan, biraz daha zayıf olan kulüplerse orta halli, ligde başarılı olmaya çalışıyorlar. Bence bu ligdeki adaletsizliği
4: bütçesel olarak
5: ortaya koyuyor. Yani aşağıdaki takımların bütçeleri biraz daha kuvvetli olsa bence ligin kalitesi artacak.
4: Daha rekabetçi olacak.
5: Dediğim gibi yani burada bu ekonomik gücü elinde bulunduran takımların diğer takımlara göre tabii ki daha fazla şansının olduğunu düşünüyorum ben.
4: Şampiyonluk yarışıyla alakalı mücadeleyi de yani bütçesi yüksek takımları soracağım hocam. Neler düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın şampiyonluğu da sonuçlandı. Fenerbahçe çok fırsat geçmesine rağmen eline sürpriz puan kayıpları yaşadı. Bir ara Trabzonspor acaba olabilir miyim dedi. Sonra Galatasaray maçından sonra onlar çok keskin bir düşüş yaşadılar. Bu üç takımla ilgili de böyle bir kısa bir değerlendirme alabilir miyim?
5: Fatih Tekke Trabzon'da bu sene çok iyi işler çıkardı bana göre. Yani Türkiye Ligi'nde baktığınız zaman yani yeni nesil antrenörler var.
4: Evet.
5: Onlar da iyi futbol oynatmaya çalışıyorlar. Avrupa futbolunu yakından takip ediyorlar. Göztepe, bir Başakşehir, bir Samsunspor. Yani bunlara ilaveten
4: Kocaeli'yi belki.
5: Kocaeli, biraz Emre Belözoğlu. Zor şartlar altında bir takım aldı ama bir şeyler yapmak istiyor. Onu da görebiliyorum. Sonuçta sevindirici olan tarafı da bu tarafı. Yani yeni nesil antrenörlerimizin Avrupa'daki dünya futbolunu öncülüğünde giden futbolu takip ediyorlar ve onlar da ellerinden geleni, hatta bunlara İlhan Palut da sayabiliriz, Konyaspor'un hocası, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.
4: Hocam Süper Lig değerlendirmesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a çok fazla değinmedin. Bunları ayrıca bir daha soru olarak sorma ihtiyacı hissettim. Yani onlar tabii kategori olarak çok farklı. Maaş bütçeleri, yaptıkları transferler. Bu ikili rekabeti nasıl değerlendireceksin?
5: Gerçeği konuşmak gerekirse Türkiye'nin en büyük iki bütçeli takımı.
4: Evet.
5: Fenerbahçe, Galatasaray. Şimdi bu iki takım arasında son zamanlarda, son yıllarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Beşiktaş bu işe ve Trabzon sarılmak istiyor. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra ikisi baş başa kalıyor. Benim dönemimde de öyleydi. Benden sonra da öyle. Bu devam ediyor şu anda. Diğerlerine baktığınız zaman diğer takımlara ne ekonomik olarak, ne kadro derinliği olarak, ne kadro kalitesi olarak yetişemiyor yani. Yetişemediği için de çok fazla da bu iki takımı ve diğerlerinin arasındaki fark oluştuğu için konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum.
4: Aynen öyle. Hocam yeni nesil teknik adamlar derken dünya futboluna entegre olmaktan da bahsettiniz. Ben biraz oraya da girmek istiyorum. Sizin dünya futbolunun geldiği noktaya ve gidebileceği noktaya dair önemli fikirleriniz olduğunu da biliyorum. Zaman zaman sizinle sohbet ettiğim için. Biraz son 10 yılda farklı noktaya giden bir futbol var özellikle Avrupa'da. Biraz bu değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Yani dünya futbolu nereye gidiyor?
5: Şimdi dünya futbolu baktığınız zaman yani her geçen gün üstüne bir şeyler ilave ederek oyunun akışkanlığı hızlanıyor. Hibrit futbol dünyaya şu anda çok fazla yayılıyor. Çok fazla ön planda tutuluyor. Bilim çok hızlı ilerliyor. Data analizi, istatistik ve yapay zekalı önderliğinde dünya futbolu şu anda dediğim gibi oyun içerisinde akışkanlık, savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişler, zamanlar çok önemli bir hal aldı. Ön alan baskısı zaten onu konuşmaya bile gerek yok. Oyuncuların oyun içerisindeki pozisyondan ziyade daha fazla böyle asimetrik bir oyun anlayışı hakim oldu. Yani ne demek bu? Oyuncular oyun içerisinde daha fazla rol almaya başladı. Kendi mevkisinin dışında herkes her şeyi yapabilir hale geldi. Ve çok karmaşık gibi görünen ama çok daha böyle bilinçli, Bunu yapabilen, uygulayabilen takımlar rakiplerine daha fazla üstünlük sağlamaya başladılar. Bence dünya futboluna artık biz

0: Bu taraftan bakmalıyız. Eskiden neydi? Sistemler var, pozisyonlar var. Herkes kendi pozisyonlarını oynayabiliyordu. Ama bugün baktığınız zaman oyun içerisinde çok fazla değişkenlik var.
1: Sağ bek orta çizgiyi geçmezdi hocam sizin
0: Yok. Şimdi
1: zamanınızda.
0: onlar da çok geride
1: Evet.
0: kaldı. Yani bugün sağ beke baktığınız zaman 10 numara pozisyonuna girebiliyor. Orta saha gibi oynayabiliyor. İlla ki sağ bek sağ kanattan gidecek diye bir şey yok. İçten de gidiyor. Mesela buna bir örnek, son milli maçta Ferdi içten gitti. Attığı golle 1-0 maçı kazandık. Bu da bunlara bir örnektir. Onun için biz işin bu taraflarına bakmamız lazım. Geriden oyun kurmaya gelince, mesela oyun içerisinde hiç ummadığınız anda bir baskı yiyorsunuz. O baskıyı kırmanız için buna hazırlıklı olmanız lazım. Artı kaleciyi kullanımı var. Kaleci bugün dünya futbolunda, modern futbolda, pozitif futbolda 11. bir oyuncu olarak sadece eli değil, aklını kullanan, teknik becerisini kullanabilen, ayaklarını kullanan kaleciler ön planda. O kaleciyi de artık bütün bu pozitif futbolda oyun içerisine katmaya çalışıyor bütün takımlar. Bunun bir evre sonrası var. Göreceksiniz artık kaleciler kalede değil, daha çok önde oynayabilen, kaleyi boş bırakarak futbol oynamaya çalışan takımlar var. Şu an bunun denemelerini Avrupa'da yapıyorlar. Avrupa'da kaosu kendileri yaratıyorlar. Bunu hemen fırsata çevirmek için. Türkiye'de gelen takımlar ve maçlarda zaman zaman oyun içerisinde bireysel olarak bazı oyuncuların kendi kendilerine kaos yarattıklarını görüyorsunuz. Onun için bu da rakip takımlar için bir fırsat oluyor.
1: Kaos derken hocam yani Avrupa'da çok kaos deyince bizim aklımıza hani işte böyle oyuncuların saha içinde birbiriyle didişmesi, işte oyunu soğutması, hakemle oynaması vesaire gibi şeyler aklımıza geliyor. Hani Avrupa ile Türkiye'yi ayıran nokta bu mu? Ondan mı bahsediyorsunuz? Yani biraz daha somutlaştırabilir misiniz o kısmı?
0: Şimdi şöyle, Türkiye'de kaos denildiği zaman bireysel olarak bazı oyuncular kendi görevlerinin dışına çıkabiliyorlar. Sinirleniyor veya bir şey yapmak istiyor veya yerini kaybediyor. Bir kaosun içine giriyor bireysel olarak. Ne oluyor? O zaman siz daha iyi takımlara karşı o anda pozisyon vermiş oluyorsunuz veya bir boşluk vermiş
1: Dengenizi
0: oluyorsunuz.
1: kaybediyorsun.
0: Aynen öyle. Ama Avrupa'daki takımlar kaosu kendileri yaratıyorlar. Yüksek enerjileriyle, topu ellerine geçirdikleri zaman oynadıkları futbolla, size karşı yaptıkları baskıyla mesela bunu kendileri yaratıyorlar. Örnek verebilirim bununla ilgili.
1: Mesela
0: Galatasaray'ın Liverpool'daki ikinci maçı. Kaosu kendileri yarattı.
1: Liverpool yarattı.
0: Liverpool yarattı. Ne oldu maç?
1: Sonu çok kötü bitti
0: Sonu çok kötü
1: Galatasaray'ın.
0: bitti. Neden? Çünkü buradakinin tam tersini yaptı Liverpool orada. Sert oynadı. Burada çok yumuşaklardı. Bunu keşfettiler. Ne yaptılar? Biz bu takıma karşı burada çok sert oynamalıyız. Yakın oynamalıyız. Ve her yerde motomat bu baskıları yapmalıyız dediler. Ve yaptılar. Galatasaray'a nefes aldırmadılar orada. Galatasaray şaşırdı. Burada Liverpool şaşırdı. Orada Galatasaray şaşırdı.
1: Hocam diğer terimde asimetrik futbol. Şimdi ben dışarıdan bir göz olarak sonuçta ben bir teknik adam değilim. Tamam hani futbol muhabiriyim ama teknik adam değilim. İnsanların da anlaması açısından soruyorum. Yani şöyle mi? Birkaç mevkide görev yapabilen bir futbolcudan mı bahsediyoruz asimetrik futbol derken ya da oyuncuların kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynamasından mı bahsediyoruz? Bunları biraz açabilir misiniz?
0: Bir oyuncu kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynayabilen, aynı zamanda oyun içerisinde hücumdan savunmaya, savunmadan hücuma geçiş. Mesela biz hücuma çıktık, topu kaptırdık. Orada bir anda bizim felsefemiz, zaten olmazsa olmamız, önde baskı, ön alan baskısı, topu bir an önce tekrar kazanabilmek. Ama orada bizim sağ bekimiz öne çıktıysa o baskıyı orada o yapacak. Tekrar ben geriye geleyim. O öyle bir şey yok. Kim orada toplu oyuncu en yakınsa o baskıyı yapacak. Sağ bekimiz boş. O ne olacak? En yakın oyuncu kim? Orta saha. Tak onun yerini, orta sahadaki bir oyuncu onun yerini kapatacak. İşte bu asimetrik futbol. Anlatabiliyor
1: Anladım.
0: muyum? Yani kalıplaşmış, herkesin yerde kendi mevkisinde çakılı değil. Herkes nerede oynayabiliyorsa o an herkes o görevi
1: Bir zincir
0: yapabilmeli.
1: gibi herkes
0: Aynen.
1: birbirinin görevini
0: Aynen.
1: yapabileceği
0: Aynen. Aynen.
1: bir oyundan
0: Bunların zaten
1: bahsediyoruz.
0: çalışmaların antrenmanlarını biz yaptırıyoruz onlara. Hem teorik olarak hem sahada pratik olarak. Bunları bildikleri şeyler istiyoruz biz. Ben bilmediği şeyi oyuncumdan istemem ki. Önce ona göstereceğim, anlatacağım, çalıştıracağım. Bunu ona ezberleteceğim. Sonra da ondan bunu isteyeceğim. Biz böyle çalıştık hep. Böyle çalışıyoruz yani.
1: Hocam dünya futbolu demişken tabii ki Haziran ortasında başlayacak olan bir Dünya Kupası da var. A milli takımımız da katılıyor. Çok değerli oyuncularımız var. Arda'mız, Kenan Yıldız'ımız, işte Ferdi Kadıoğlu, diğer bütün oyuncularımız hepsi birer pırlanta. Çok iyi bir takımımız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Siz bir teknik adam olarak Hem tabii ki milli duygularla o maçları izleyeceğiz hepimiz ama

0: Dünya Kupası'ndaki şansımızı bir değerlendirir misiniz?
1: Öncelikle Dünya Kupası'na katıldığımız için Montella'yı, ekibini, futbolcu kardeşlerimi, personeli, federasyon başkanımı hepsini tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Yani büyük bir iş yaptılar. Onlar bizim gururumuz. Ben Dünya Kupası'nda da milli takımımızın çok başarılı olacağına inanıyorum. Onlara şimdiden buradan canı gönülden başarılar diliyorum.

0: da Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
1: Dünya futbolunu konuştuk, Türkiye futbolunu konuştuk, Süper Lig'i konuştuk. Ama açık konuşalım, şu anda özellikle Fenerbahçelilerin gündemi, bir numaralı gündemi seçim. Biraz yavaş yavaş buraya girmek istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe eski başkanı, 20 yıllık başkanı Fenerbahçe'nin, Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Ve Ali Koç döneminin yöneticilerinden Sayın Hakan Safi, o da çok değerli bir Fenerbahçeli, o da adaylığını açıkladı. Ve iki adaylı bir seçime gidiyor Fenerbahçe. 6-7 Haziran tarihinde kongre yapılacak. Birincisi, kongre ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe'nin sürekli bir seçim sürecine girmesi, her yıl seçim atmosferine girmesi konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ve genel olarak bir değerlendirme isteyeceğim. Seçimle alakalı.
2: Öncelikle şunu söylemeliyim. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman çok acılar çekti, çok zorluklar yaşadı. Tarih boyunca baktığınız zaman hep buralardan bu kadar zorluklar, acılar yaşamasına rağmen güzel bir şekilde ayağa kalkmasını bildi. Ama dediğim gibi burası Fenerbahçe. En zorlu günlerde bile tekrar camia olarak dimdik ayakta kalabildi. Benim dönemlerimde, benden önce, benden sonra baktığınız zaman hakikaten çok zor durumlarda, zor günlerden geç. 3 Temmuz sürecini yaşadı bu camia. Bu 3 Temmuz süreci özellikle unutulmamalıdır, unutturulmamalıdır bence. Fenerbahçe çok güçlü ve derin kolektif bir bilince sahip bir camiadır, bir takımdır. Bunun için her zaman bu zorlukların üstesinden gelmiş ve ayağa kalkmasını bilmiştir. Seçime gelirsek, şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. İki başkanım da Fenerbahçe için ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Hangisi kazanırsa kazansın, yine söylüyorum, Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler edeceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun diyorum ben.
1: Hocam, seçim süreciyle alakalı aslında çok merak edilen bir diğer konu sizin durumunuz. Şimdi evet, size çok büyük saygı duyuyorum, çok büyük saygı duyduğum bir insansınız. Ama bununla birlikte bu gazeteciliği de yapmam lazım. Yani İsmail Kartal, siz de mutlaka görüyorsunuzdur. Sosyal medyada ismi çok anılan, işte kardeşim ne uğraşıyorsunuz, işte iki sene önceki Mourinho'yu getirdiniz, gördünüz, getirin bu adamı top oynatsın diyor insanlar sosyal medyada. Ben direkt soracağım, hiç araya şey koymadan, sizin Hakan Safi'nin teknik direktörü olduğunuz söyleniyor. Bir iddia, bu bir iddia. Bu iddiayı benim direkt muhatabına size sormam şart. Hakan Safi adaylık sürecinde sizi aradı mı? Herhangi bir temasınız oldu mu? Teknik direktörlük konusunda bir görüşmeniz oldu mu? Bir teklif gelirse ne düşünürsünüz?
2: Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey başkan adayımızdan bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım. Uzaktan birbirimizi tanıyoruz. Camianın insanlarıyız. Ama dediğim gibi hiç bir merhabalığımız bile yok kendisiyle. Herhangi bir teklif kimseden almadım.
1: Şimdi benim açık konuşayım. Yani Mourinho dönemiyle alakalı falan bunlara çok girmek istemiyorum da. Bazı tespitlerim var. Ve size de bunları soru olarak da yöneltmek istemiyorum. Çünkü size zamanında çok konuştunuz, çok anlattınız bu konuları. Şimdi İsmail Kartal gelsin diyenler var. Bir kesim de işte 3 kere geldi, 2. oldu. 4.'ye niye geliyor gibi söylemler var. Bir kere burada ben bunu arkadaşlar yorum olarak eklemek istiyorum. Yani sürekli aynı şeyleri de ifade etmekten
3: reklam.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 kontinental

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese yeniden merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatlerimiz 14'ü gösterene kadar Ahmet Konancı'nın hemen ardından Yakup Çınar'la beraberiz. Abi hoş geldin. Öncelikle selamlar.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: Sağ olasın. Şimdiden de bayramını kutlayalım. Tabii dinleyenlerimizin de kutlarız çıkarken ama Ahmet Konancı'la da içeride muhabbetini yapıyordum. Senin için biraz zor olsa gerek.
5: Ahmet Konanç sonrası mı?
4: Evet, Ahmet Konanç.
5: Yok söyledim. Ya geyik yapıyoruz abi.
4: Evet, peki.
5: Tamamen geyiğe dönmüş durumda muhabbet.
4: Abi direkt Hakan Safi'nin hafta içi açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Bir röportajında katıldığı televizyon programında dedi ki ben dedi Osimhen'i de istesem alırdım dedi. Ve aynı zamanda Galatasaray Lisesi'ni kazandım ama iyi bir Fenerbahçeli olduğum için Galatasaray Lisesi'ne gitmedim dedi. Bunun daha sonra... Yani yalan olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yani Hakan Bey neden böyle bir şey söyleme gereği duydu?
5: Ya şöyle, şimdi hani o dönem o puanı alabildim almadım bilmiyoruz tabii ki Cihan ama belgeler var artık. O dönemde sınava girip kazandığında bunlar gazete sayfalarından yayınlanıyordu. Eskisi gibi internet yoktu. Osman Altunterim'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam o... Gazete küpürüne ulaşıyor. Hakan Safi'nin sınava girdiği sene Galatasaray Lisesi'ni kazanamadığı gözüküyor. Kazansaydı zaten o lisede yayınlanırdı. Ya yanlış bir strateji. Gerek yok bunlara, yani anladın mı? Sadece Galatasaray'a savaş açarak işte Galatasaray'ı kötülüğe açı taraftarını etkilediğini düşünüyor herhalde ama ben etkilendiğini sanmıyorum.
4: Peki o dönem tabii...
5: Niye etkilensin abi?
4: Kabataş Erkek var, İstanbul Erkek Lisesi var. Hakan Bey'in de mezun olduğu liseden daha iyi liseler. Hani Galatasaray Lisesi'ni kazanıp gitmediyse buraları neden tercih etmedi diye de insanın kafası karışmıyor değil.
5: İnsanlara şöyle anlatalım. Şu anda o sınavın ismi LGS miydi?
4: Vallahi LGS o kadar, üniversite o kadar galiba. Çok değişik. Yani benim dönemim YGS, LGS.
5: Abi lise giriş galiba. Sınavında 500 tam puan alan, yani bütün soruların hepsini cevaplandıran öğrencilerin seçim yaptığı 3-4 tane lise var 500 tam puanla alan. Dediğin gibi bir tanesi Kabataş. Onun Almancası var, işte Fransızcası var ya da İngilizcesi var. Onun dışında Galatasaray Lisesi 500 tam puanla öğrenci alıyor. Bir iki tane lise var. Onun dışındakiler genelde böyle seviyesi daha düşük liseler. Dediğin gibi yani Kabataş'tan sekersen işte
4: İstanbul Erkeğe gidersin.
5: İstanbul Erkeğe gidiyorsun. Galatasaray Lisesi'nden sekersen Kabataş'a gidiyorsun da Nişantaşı'ndaki Işık Lisesi'ne niye gidiyorsun? Diyorum ya, yanlış strateji.
4: Olabilir bu arada yani, ama neden bunu söyleme gereği duyduğunu merak
5: ediyorum. İşte yanlış strateji abi. Ya çalıştığınız insanlar yanlış o zaman. Ya da çalıştığınız insanları dinlemiyorsunuz. Onu geçtim, hani isteseydim Osimhen'i alırdım. Alamazdın abi. Ben söylüyorum, evet. Hani Galatasaray'a ilk sezon kiralandığı dönemde Osimhen'in Fenerbahçe'ye gelme şansı var. Menajer Mirsad Türkcan o dönemde, benim özel haberim, Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonlara dönmüyor. Dönmedikten sonra George Gardi devreye giriyor. Galatasaray'a öneriyor. O dönemde Sayın İbrahim

0: Hatipoğlu, Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Okan Hoca ile başkanla hemen hızlı bir strateji yapıyorlar. Icardi varken, Batshuayi varken Galatasaray gidiyor Osimhen'i alıyor. Biliyorsun sonrasında da Cüneyt Yılmaz'ın açıklaması vardı. İşte Edin Dzeko varken, El-Nesyri varken Osimhen nerede oynayacak diye. Bunlar yanlış stratejiler diyorum ya sana. Yani seçimi kazanabilmek için ortaya gerçekçi vaatler koymanız lazım. Galatasaray üzerinden yürütülen siyaset bugüne kadar başarılı olmadı. Aziz Yıldırım'ın son döneminde bu yapıldı. Ali Koç'un 7 yıllık döneminde bu yapıldı. Sosyal medyadan hep Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray üzerine gidildi. Saadettin Saran geldi. Aynı şey değişmedi. Yani yine sosyal medya üzerinden Galatasaray algısı, Galatasaray operasyonlar, yapı var, o var, şu var, bu var denildi. Ama dönüp kendi camiana bakman lazım. Şampiyon olmak istiyorsan en iyi kadroyu kurman lazım. En iyi teknik direktörü getirmen lazım. Yoksa bunu birkaç şeyinde özellikle hatırlatıyorum. Fenerbahçe camiası da biraz Galatasaray camiasına şu anlamda benzemeye başladı. Başarısız olan adamı, başarısız olan yöneticiyi artık Fenerbahçeliler de istemiyor, Beşiktaşlılar da istemiyor. İşte Sergen Yalçın örneğini gördük. Başarısız oldu. Hemen yollar ayrıldı. İşte orada bir sportif direktör vardı. O gönderildi. Önder Özen geldi. Fenerbahçe'de de bu öyle olacak. Yani önümüzdeki seçilecek başkan Hakan Safi ya da işte Aziz Yıldırım'dan bir tanesi gelecek. Takımı şampiyon yapamazlarsa önümüzdeki sezon takımın başında olamayacaklar. Yeni bir seçim süreci başlayacak Fenerbahçe adına. Bu artık böyle. O yüzden camiaya kanalize olmak lazım. Kadroya kanalize olmak lazım. Doğru kadro, doğru teknik direktör. Yani Galatasaray stratejisi maalesef sekmiyor. Abi Galatasaray'da bir seçim süreci yaşandı mesela. Tamam, Dursun Özbek'in rakibi yoktu. Seçimde ben de oradaydım. Dursun Başkan'ın ağzından bir kere bile işte yapıdır, hani kapıdır, ondan sonra Fenerbahçe'dir duymadık. Hep başkan şunun bilincinde. Yani daha iyi kadro kurmamız lazım. Elimizdeki oyuncuları kadroda tutmamız gerekiyor. Mali anlamda daha da güçlenmemiz gerekiyor. Federasyon zaten yeterince gelir sağlayamıyor kulüplere. Bu gelirleri nasıl arttırabiliriz'in peşindeler. 4 yıldır böyle olduğu için istikrarlı şekilde Galatasaray kadrosunun üzerine hep koyarak devam etti. Ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu. 5. sezonda Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için hani kalkıp Fenerbahçe stratejisi yapmasına ya da işte Fenerbahçe'ye taş atmasına, algı yapmasına gerek yok. Galatasaray artık bu işi öğrendi. Dursun Özbek ustalık dönemini yaşıyor. Biliyor ki bu takımın önümüzdeki sezonda başarılı olabilmesi için işte takımın omurgasını koruması gerekiyor. Osimhen'i kadroda tutması gerekiyor. Icardi gidecekse yerine çok daha iyi bir golcü alması gerekiyor. Barış Alper Yılmaz'a talipler var. Barış Alper Yılmaz giderse eğer onun yerine çok daha iyi oyuncular kadroya katması gerekiyor. Okan Hoca'nın ekibinde eksiklerin olduğunu biliyorlar. Buraya takviye yapmayı düşünüyorlar. Yine Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında bazı sıkıntılar var. O sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Başkan bunların hepsini biliyor ve bunun üzerine strateji kuruyor. Yani Fenerbahçe taraftarının da ben kongre üyelerinin de artık işte boş vaatlere, Galatasaray üzerinden yürütülen siyasete inanacaklarını sanmıyorum. Onlar da kardeşim Osimhen'den daha iyi bir golcü almanız gerekiyor. İşte Ederson'u aldınız, Ederson'dan daha iyi bir kaleci almanız gerekiyor. Uğurcan seviyesinde bir kaleciniz olması gerekiyor. Galatasaray'ın kadrosu şu an Fenerbahçe'nin kadrosundan daha iyi. Galatasaray için bu transfer süreci çok daha kolay geçecek Fenerbahçe oranla. Bir taraftan Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelen sıkıntısı var. Limitleri aştıkları için ceza alacaklar. İşin o tarafı var. Ya bunların hepsinin konuşulması gerekiyor.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Biraz Galatasaray tarafına geçelim abi istersen. Osimhen'le ilgili sürekli eski futbolcular açıklama yapıyor. Yani İngiliz futbolunun ve Marsilya'nın efsane kanat oyuncusu Waddle yaptı. Yine onun dışında Patrick Evra yeni açıklama yaptı. Manchester United'ın aradığı forvet dedi. Evet, şimdiki forvet işini yapıyor ama dedi Osimhen Manchester United'a lazım dedi. Yine Chelsea'nin aradığı kan dedi, Liverpool'lu eski oyuncu. Osimhen galiba gidici gibi duruyor.
0: Gidici gibi durmuyor. Hani ayrılığı o kadar kolay olmayacak Cihan. Evet, bende de net istihbaratlar var. Paris Saint Germain, Arsenal, Chelsea artı bir de onun yanına Barcelona.
1: Bir de Evra dün açıklama yaptı Manchester United.
0: Manchester United hani konuşuluyor ediliyor.

bu takımlar Galatasaray Osimhen'i alırken işte Manchester United Sesko'yu aldı. 60-70 milyon euro para harcadı. Onun dışında Arsenal Gökereş'e gitti. 70-75 milyon euro para verdi. Yani bu takımlar zaten her sezon en az 2-3 oyuncuya böyle paralar harcıyorlar. Burada Osimhen Galatasaray'da çok iyi para kazanıyor. Yani 21 milyon euro para kazanıyor. Tabii ki Osimhen'in burada tercihi önemli. Osimhen Galatasaray'a gelirken bu seviyede Avrupa'da teklifler yoktu. Hani bugün Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain gibi kulüpler Galatasaray Osimhen'i istediğinde Osimhen'in kapısını açmamışlardı. Çalmamışlardı. Niye? Bir önceki sezon mesela Avrupa Ligi'nde Galatasaray çok fazla başarılı olamadı ama bu sezon Osimhen'i Şampiyonlar Ligi sahnesinde görme imkanları oldu. Ben çok net söylüyorum, Arsenal kulübü Gökereci transfer etti ama hani şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaklar ama Gökereç'den o istedikleri verimi alamadılar. Osimhen kadromuzda olsaydı Premier Lig'de çok daha erken şampiyon olabilirdik diye düşünceleri var. Büyük ihtimal orada bir Gökereç ayrılığı söz konusu olabilir ki Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Valla buradaki temel nokta şu, Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek kolay kolay oyuncu satmaya sıcak bakmayan bir isim. Yani artık Galatasaray Avrupa'nın en önemli 20 kulübünden bir tanesi. Galatasaray'ın gelirleri zaten bunu gösteriyor. Galatasaray'ın yaptığı transferler, Galatasaray'ın maaş bütçesi bunu gösteriyor. Öncelik zaten Osimhen'i elde tutmak olur Cihan. Ama başkanın mesela 120 milyon euronun altında Osimhen'i de satacağını düşünmüyorum. Galatasaray Osimhen'i satarsa da yine tabii ki şu anda dünyada onun seviyesinde olan çok az oyuncu var. Yani bu tarz transferleri yapmak hiç kolay değil. Yine o seviyelere yakın oyuncular mutlaka kadroya katacaktır. Dediğin gibi şu anda çok fazla konuşulmuyor. Osimhen'in Dünya Kupası'na gitmiyor olması kendisi adına, önümüzdeki sezon adına çok büyük avantaj. İyi bir yaz kampı geçirecek. Osimhen'in yeni sezonda göstereceği performans bambaşka seviyelere gelebilir. Bir de işin Fenerbahçe tarafı var. Bu sene lig Galatasaray için bu geride bıraktığımız 4 yıldan çok daha zor geçecek. Galatasaray bunun da bilincinde. Galatasaray Icardi'ye mesela bir sözleşme teklifi yaptı. Şu anda Icardi o sözleşme teklifini kabul etmedi ama hani Galatasaray bu konuda çok ısrarcı değil. Galatasaray ikinci forvetini bile hani Osimhen ayarında olmasa bile en azından Osimhen'in yokluğunda Osimhen'in yokluğunu aratmayacak seviyelerde bir golcü daha transfer etmeyi düşünüyor. Osimhen'in ayrılığı söz konusu olursa o bütçeyi direkt iki forvete ayırıp oraya çok daha önemli oyuncular mutlaka kadroya katacaktır ama öncelik Barış Alper Yılmaz'a da çok ciddi teklifler gelecek. Burada Arsenal'in ilgisinden bahsettik. İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen birkaç tane kulüp var Barış Alper Yılmaz'la. Orada Dursun Özbek'in sezon başında Arabistan kulübünün Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi biliyorsun kabul etmemişti. Aynı tutum geçerli. Eğer gerçekten böyle hani mesela Sasha Boy'u da Galatasaray Bayern Münih'e vermek istemiyordu. Sasha Boy'un piyasa değeri 20 milyon euro seviyelerindeydi Cihan. Ama 35 milyon euro vermişlerdi. O transfer gerçekleşmişti. Yani ütopik rakamlarla Galatasaray'ın kapısının çalınması gerekiyor ki o zaman Barış Alper Yılmaz ve Osimhen gibi isimlerden vazgeçilsin. Şimdi insanlar şunu merak ediyor tabii ki. Yani 10 artı 4 kuralı olacak, Galatasaray nasıl transfer yapacak diye. Evet, Galatasaray'ın buna göre bir hazırlığı var. Şampiyonluk sonrasında şu anda bayram tatili var. Dursun Özbek Kemer'deki oteline gitti ailesiyle birlikte. 1 Haziran'a kadar orada dinlenecek. Bu arada Galatasaray transfer komitesi, ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncuların hazırlığı yapıldı. 1 Haziran'dan itibaren de bu oyunculara teklifler yapılacak. Ama hani bu oyuncuları nasıl kadronuza katacaksınız? Bazı oyuncuları da elden çıkarmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Bu yabancı kontenjanında Galatasaray 2 tane yabancı sağ bekle devam etmez. Salahi, Singo. İkisi de hani hangisine teklif gelirse Galatasaray çıkmaya hazır. Bir tanesi kalacak. Onun alternatifi olarak da mutlaka yerli bir sağ bek transferi gerçekleştirilecek. Şimdi Singo maliyetli bir oyuncu. Galatasaray'da da 5 milyon euro seviyelerinde bir maaş kazanıyor. 30-35 milyon euro da Galatasaray bonservis ödedi. Bu oyuncudan çıkmak şu an için zor. Çünkü daha kendini Galatasaray'da kanıtlayamadı.

0: Onu söyleyeyim. Bu arada çok iyi performans gösterirse de Galatasaray Barış Alper ve Osimhen'de olduğu gibi elinde tutmak ister.
1: Fulham iddiaları var Salahi ile ilgili.
0: Salahi'ye gelelim. Salahi sadece Fulham değil Liverpool'un da bir ilgisi olduğuna dair kulağıma gelen haberler var. Premier Lig'de piyasası olan bir oyuncu. Aynı zamanda Okan Hoca'nın da memnun olduğu oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi zorunluluk gereği bu iki oyuncudan bir tanesinden Galatasaray çıkmak durumunda. Burada Salahi biraz daha kolay gözüküyor. Böyle 15-20 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelirse Galatasaray hayır demeyecek. Bu sefer yerli bir sağ bek transferi yapılacak. Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe altyapısında yetişti ve bu sezon Göztepe'de forma giyiyor ki iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi. Yine Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala, 2000 doğumlu, 25 yaşında, bu sezon iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın gündemine gelebilecek oyunculardan. Onun ötesinde önümüzdeki sezon sıkıntı yaşamamak adına mesela kimse konuşmuyor ama Ali Turap Bülbül diye bir oyuncu var Galatasaray'ın. Bu sezonda Ümraniye'de geçirdi. Gayet iyi bir performans gösterdi. Üçüncü sağ bek olarak kadroda tutulacak isimlerden bir tanesi. Şimdi işin sağ bek tarafı bu şekilde.
1: Göndermiyorlar bu sefer yani.
0: Bu sefer mecburen tutmak zorunda.
1: Yerli.
0: Aynen öyle. Yani hem Süper Ligi var bunun, hem Türkiye Kupası var. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi var. Belki Şampiyonlar Ligi seviyesinde zor ama ligde artık önümüzdeki sezon formayı giyebilecek kıvama gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Stopere mutlaka ve mutlaka bir oyuncu transferi gerçekleşecek. Bu transfer sol stoper olacak. Şimdi Van Dijk konuşuluyor. Evet, yani Galatasaray'ın öyle bir düşüncesi var ama oyuncu Liverpool'dan ayrılır mı ayrılmaz mı onu bilmiyoruz. Eğer öyle bir ayrılık söz konusu olursa, şimdi evet 34 yaşında ama dünyanın en iyi savunma oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Galatasaray toplamda 3 futbolcuya para harcamayı düşünüyor Cihan. Yani Dursun Özbek'in kafasındaki plan bu. 3 tane direkt 11'e monte edebileceğimiz sırıtmayacak oyuncu almak istiyoruz diyor. Ki bunlardan bir tanesi yine orta saha 6 numara mevkisi, bir tanesi de 10 numara bölgesine. Yani buralara 3 tane tartışılmayacak oyuncu transfer etmek istiyor. Yine sol stoper için Milan'daki Pavlović ismi gündemde. Galatasaray sezon başında istemişti, oyuncu çok sıcak bakmamıştı. Ümit Akta Alanya Spor forması giyiyor. Yerli bir futbolcu. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da gündemine gelebilecek iyi performans gösteren bir oyuncu. O da yine Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Sol bek konusunda çok değişiklik beklemiyorum. Büyük ihtimal Jakobs ve Eren Elmalı ile orada devam edilecek. Ki Kazımcan da geri dönecek ve takımda tutulmak isteniyor. Okan Hoca bu sefer onun gidişatına izin vermeyecek. Yani hem sağda hem solda üçer tane oyuncu elinde tutmak istiyor Galatasaray. Gelelim orta sahaya.
1: Orta sahaya gelmeden Van Dijk ile ilgili Noel Ank'ın parmağı koptuğunda stadın bir hatası yok demişti. Galatasaraylı taraftarlar da çok kızmıştı kendisine. Ya kardeşim sen otoriter misin? Otorite misin? Milli takımdan arkadaşın. Yani insan bir yanına gelir. Bu açıklamayı yaptı diye biraz kızmışlardı ama herhalde ya, çok, transfer döneminde
0: ya, çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani, aynı zamanda Noel Ang'a Galatasaray ortamını soran bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: O da var, evet. O da
0: İşin fark... o tarafı da var.
1: Sen devam edebilirsin. Sol stoper mi demiştin?
0: Sol bekten. Devam ettik. Sol bek dediğim gibi Jakobs, Eren Elmalı ve Kazımcan'ı da Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisiyle almak istiyor Kazımcan'ı ama Galatasaray şu an için çok sıcak değil, onu söyleyelim. Yerli oyuncu kadroda tutmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi kontenjanına eklemek istiyor. Asıl büyük bomba, yani bu sezonki çilek transferini Galatasaray'ın ben 6 numara bölgesine, yani orta sahada 6 dediğimiz orada artık değişebiliyor oyuncular. Torreira 6 numaraydı. Bu sezon 8 oynadı daha çok. İşte Lemina'yı zaman zaman orada gördük. Galatasaray'ın orta saha için gündeminde ilk sıradaki isim Kamavinga. Ve şöyle, hani sosyal medyada zaman zaman görüyorum, yine televizyon ekranlarında konuşanlar da var. Ya Kamavinga nasıl olacak? Real Madrid bu oyuncuyu neden versin diye. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray Kamavinga için herhangi bir yoklama yapmadı. Kamavinga tarafından Galatasaray'a bir öneriyle gelindi. Yani Kamavinga'nın yeni sezonda Real Madrid'de devam etmeme ihtimalinin yüksek olduğu ve yeni bir projeye açık olduğuna dair bir fikir geldi Galatasaray'a.

0: de bu fikrin üzerinde duruyor. Girişimlerini yapıyor. Oyuncu tarafıyla, Real Madrid tarafıyla. Orada bir seçim süreci yaşanacak bu arada Real Madrid'de. Ondan sonra durumu netlik kazanacak ama Galatasaray'ın istediği seviye Camavinga seviyesi. Şimdi sadece Camavinga da yok o bölgede. Dediğim gibi 1 Haziran'dan itibaren transfer çalışmaları başladığında Camavinga olmazsa devre arasında mesela Yusuf Fofana, Milan forması giyen yine.
1: Peki 50 milyon Galatasaray verecek mi yoksa Camavinga tarafı istediği için fiyat mı düşecek?
0: Galatasaray şu an 50 milyon euro bonservis ödeyebilecek durumda.
1: Ama yani Camavinga'ya verilir mi 50 milyon
0: sen? Niye verilmesin abi?
1: Ne bileyim ya, Madrid de az süre aldı ya, çok fazla.
0: Tamam işte az süre aldı ama 23 yaşında Fransa milli takımının oyuncusundan bahsediyorsun. Mesela yine gündemdeki oyunculardan bir tanesi, az önce söyledim sana, Fofana, Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. En az Milan'ın istediği para 30-35 milyon euro. Juventus forması giyen Kepren Turam en az 40 milyon euro. Yani o seviyede bir oyuncu mutlaka transfer edecek kalıtası. Bu Camavinga da olabilir.
1: Turam'a veririm bak.
0: Turam da olabilir. Fofana da olabilir. Papgay da olabilir. Papgay da hala.
1: Devre arasında da sanki o bir gündeme
0: evet,
1: gelmişti.
0: Evet. Papgay ve İsmail Fofana Musa Fofana'ydı galiba. Evet, Musa Fofana Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerdi bunlar. Şu an içinde özellikle orta sahada o 6-8 numara için gündemdeki isimler bunlar. Yine Galatasaray iyi bir 10 numara alacak. Yani onun eksikliğini bu sezon çok ciddi anlamda yaşadı. Orada ısrarla Okan Hoca Saray'a şans verdi. Hem de Yunus Akgün'e şans verdi. Zaman zaman çok olmasa da Icardi Osimhen ikilisini orada denemeye çalıştı. Yine Galatasaray'ın gündemindeki net isim Bernardo Silva. Devre arasından bu yana Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüşüyor, oyuncu tarafıyla görüşüyorlar. Oyuncu ikna olsa Galatasaray'ın ilk açıklayacağı transfer Bernardo Silva olabilir. Ama oyuncunun önceliği şu anda İspanya, Atletico Madrid'de görüşüyor. Barcelona'nın böyle bir ilgisi var ama belli bir seviyeye gelmiş durumda değil. Juventus'un ilgisi var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceği için orada Galatasaray ihtimalinin Juventus ihtimalinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yine 10 numara mevkisi için hep böyle 3-4 oyuncu var saydığım gibi. Julian Brandt. Borussia Dortmund'da 6-7 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen Alman oyuncudan bahsediyorum. Almanya milli takım forması da giymişti. Kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek bir takımda forma giymek istiyor. Ki yakın çevresine de Galatasaray'ı soruyor. Galatasaray'ın da bu oyuncuyla alakalı bir girişimi var. Bernardo Silva olmazsa alternatif isimlerden bir tanesi. Şimdi oraya nasıl transfer yapacak Galatasaray? Oyuncu göndermesi gerekiyor. Şu anda Gabriel Sara'ya Premier Lig'den bir iki tane kulübün ilgisi var. Daha resmi teklife dönüşmedi bu. Sara'yı isteyen kulüpler var. Sara'ya böyle 30 Aston Villa'da ilk 3 sırada, yani transfer listesinin ilk 3 sırasındaki isimlerinden bir tanesi. Eğer 30-35 seviyelerinde bir teklif gelirse Gabriel Sara ayrılığı söz konusu olabilir. Onun dışında Can Uzun da yine Galatasaray'ın 10 numara mevkisi için alternatif isimlerden bir tanesi. Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor ki son dönemde iyi bir çıkış yakalamıştı ama bu iki transfere göre maliyeti daha yüksek bir oyuncu. Kulübünün çünkü 40 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi var ama mesela daha düşük maaşa getirebileceğim bir oyuncu. Bir de yanlış bilmiyorsam Lokomotiv Moskova forması giyiyordu. Bakratov, Rus futbolcu. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. Galatasaray çok sıcak bakmamıştı. Bu sezon çift taneli sayılara ulaştı gol asiste. Onun üzerinde gol, onun üzerinde asist performansı gösterdi. Son dönemin önemli yıldız adaylarından bir tanesi. Paris Saint Germain'de 20 yaşında bu arada. Direkt kontenjana cuk oturabilecek oyunculardan bir tanesi. Paris Saint Germain'in ilgilendiği aynı zamanda Zenit'in 5 milyon euro maaş, 25 milyon euro da bonservis teklif ettiği bir oyuncu. Yine 10 numara bölgesi için dediğim gibi 4 tane aday var. Öncelik Bernardo Silva, sonrasında Julian Brandt, Can Uzun ve Bakratov şu anda Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler. Onun dışındaki transferler de mesela Icardi ile ilgili yeni bir gelişme var.

0: Galatasaray'ın yaptığı teklifi Icardi kabul etmiyor. 5 milyon euro seviyelerinde sadece 1 yıllık teklif yaptı Galatasaray. Icardi bu teklifi kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi Galatasaray'da devam etmeyecek.
1: Peki şu doğru mu? Okan Buruk'un raporunu görmüş Dursun Özbek. Raporu gördükten sonra da yeni bir teklif yapmayacağım demiş.
0: Yok abi, alakası yok yani. Raporu gördüm diye bir şey yok. Dursun Özbek'le Okan Buruk 7-24 sürekli bir arada olan, bir arada olmasa bile günde en az 2-3 sefer telefonda konuşan isimler. Bu belli bir strateji, çünkü hani Icardi şimdi bir anda vazgeçebileceğim bir oyuncu değil. Bir teklif yapman gerekiyordu. E şimdi Galatasaray'da önümüzdeki sezonu düşünmek zorunda. Tabii 10 artı 4 var. Federasyon var, Fenerbahçe var, bu işin Şampiyonlar Ligi tarafı var. E bir de oynamadığı zaman rahatsız olan bir Icardi'den bahsediyoruz. Onun dışında Osimhen'in yokluğunda hep şunu söyledim. İyi performans gösterse Galatasaray gözü kapalı 2 yıllık sözleşmeyi teklif ederdi. Oynama konusunda zaten hiç kimseye garanti verilmeyeceğini burada daha önce de söylemiştik. Icardi bir şekilde o formayı zorlasaydı o sözleşmeyi alırdı. Bence zorlamadı. O yüzden ben bu saatten sonra Galatasaray'da herhangi bir Icardi gelişmesi yaşanmasını Cihan beklemiyorum. Galatasaray tarihini, adını altın harflerle yazdırdı. Yeni nesillerin birçoğunu Galatasaraylı yaptı. Hatta benim şu önerim de var. Galatasaray Mauro Icardi markasını, Icardi devam etse de etmese de Icardi ile bir işbirliği yaparak onun da işte kazanacağı bir marka haline dönüştürmeli. Galatasaray storlarda Mauro Icardi bölümü olmalı. Mauro Icardi adına bütün ürünler üretilmeli. Ki bunun satışında yıllar boyunca mutlaka yapacaktır. Galatasaray'da böyle birkaç tane efsane var. Gittiğiniz zaman mesela Galatasaray Store'da mutlaka bir Metin Oktay forması görürsünüz Cihan. Mutlaka bir Hacı forması görürsün. Icardi forması da öyle. Hani emekli edilsin demiyorum tabii ki. Galatasaray tarihinde birçok golcü geldi geçti. Birçok oyuncu geldi geçti. Icardi büyük etki yarattı. Çok büyük etki yarattı. Sadece Süper Lig değil, dünya futbolunda Türk futbolunun daha fazla tanınması adına da çok önemli işler yaptı. Ama ben bu saatten sonra Icardi'nin Galatasaray'da çok devam edeceğini düşünmüyorum. Galatasaray Icardi'nin devam etmeme ihtimaline karşı mutlaka dediğim gibi Osimhen seviyesinde olmasa bile Osimhen'in yokluğunu aratmayacak. O seviyelerde bir golcü transferi yapmayı düşünüyor. Onun haricinde bir tane de üçüncü forvet transferi düşünülüyor. İşte Bertuğ'un ismi geçiyor. Onun dışında Deniz Gül'ün ismi geçiyor. Ama ben olsam bu iki oyuncuya herhangi bir maliyet ya da işte bütçe ayırmam. Galatasaray'ın altyapısında orada oynayabilecek bir iki tane altyapı oyuncusu var zaten. Hani üçüncü forvet olarak kaldırabilecek oyuncular var. Yeter ki süre alabilsinler. Onun dışında transfere dair iki nokta daha var. Biri işte yayının başında da bahsettim. Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray'ın listesine aldığı bazı oyuncular var. Mesela Leonard Trossard bunlardan bir tanesi. Arsenal'de forma giyiyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Belçikalı oyuncu büyük ihtimalle ayrılacak Arsenal'den. Galatasaray'la ismi geçen isimlerden bir tanesi Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına karşı. Bir de bu kiralık oyuncularla alakalı bir gelişme yaşanabilir mi diye bu konuyu da araştırdım. Aspiriller ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmayacak. Galatasaray orada hamle yapmayacak. Bir ihtimal hani oldu ki Galatasaray hem Salahi'den çıktı hem Singo'dan çıktı. Sacho Boey ihtimali söz konusu olabilir. Ama 15 milyon eurodan değil, o rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın Bayern Münih'ten 5 milyon euro alacağı var. İki tane hazırlık maçı sözleşmeye eklenmişti ve bu iki maçın geliri 5 milyon euro seviyelerinde bir rakam. O bir yıl sonraya ertelendi.
1: İlişkileri bozmamak için onu almama gibi bir durum yapabilirler mi? Hani Bayern Münih'le olan ilişkileri için. Ya tamam hani 5 milyon daha almayalım yapabilirler mi? Öyle bir durum.
0: Bayern Münih biz 5 milyon euroyu vermeyelim ama Sacha Boey'un bonservisinde indirim mi yapalım derse o zaman söz konusu olabilir. Bir de Noah Lang konusu, gerçekten Galatasaray taraftarı Noah Lang'ı sevdi. Ve Noah Lang hani son şampiyonluk Antalya Spor maçına %100 etki etti ama o parmağı kopana kadar gerçekten iyi performans gösterdi. Hatta iş

0: işte Türkiş Neymar falan demeye başlamıştı Galatasaraylılar. Ve Türkiye'de inanılmaz güzel böyle bir aile ortamıyla karşılaştık. Giderken de hüzünlüydü. Hatta böyle gazeteciler Noah Lang'la devam edilmeyecek haberleri yapınca Noah Lang da o mix zone alanında böyle gazetecilere tepki demeyeyim ama böyle gönül koyarcasına bir geçiş sergilemişti. 30 milyon euro istiyor Napoli oyuncunun bonservisi için.
1: Dün de Galatasaray'ı övdü. Milli takıma seçilmemde Galatasaray'ın katkısı büyük. Ya, Napoli'deyken bile zaman zaman seçilmiyordum ama dedi çok teşekkür etti.
0: Ya iyi performans sergiledi ve hani Galatasaray taraftarının ağzında güzel bir tat bıraktı gerçekten. İyi performans ortaya koydu. Ama hani 30 milyon euroya olur mu? Olmaz. Belki bir yılda kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Biliyorsun orada da bir teknik direktör değişimi yaşandı Napoli'de. Yeni gelecek teknik direktör devam edip etmeyecek mi? Bunları bilmiyoruz. Yani Noah Lang'la alakalı da gelişme olabilir. Bir de ayrılacak diğer oyunculardan bahsedeyim. Kaleci Batuhan Şen Karagümrük'e gitti. Hayırlı olsun. Ki son Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra 45 dakika iyi bir performans göstermişti. Kasımpaşa'nın da ilgisi vardı ama Karagümrük direkt oynatacağız seni deyince Karagümrük'ü tercih ediyor. Ahmet Kutucu'nun büyük ihtimalle Galatasaray'dan ayrılmasını bekliyoruz yeni sezonda. Süper Lig'den zaten birçok talibi var. Hatta Shakhtar Donetsk'in de Arda Turan'ın ekibi Ahmet Kutucu'yu istediğine dair haberler vardı. Devre arasında 3 milyon euro seviyelerinde bir bonservis teklifleri vardı. Yine Trabzonspor'un bir ilgisi vardı. Çok gerçekleşmemişti. Ahmet Kutucu büyük ihtimal ayrılacak. Bir de Metehan Baltacı'nın cezası bitiyor. O da önümüzdeki sezon büyük ihtimal bir Süper Lig ya da birincilik takımına kiralık olarak gönderilecek. Tüm bunlardan bağımsız bir oyuncuyla ilgili de bilgi paylaşayım. Lemina ile normalde sözlü olarak anlaştı Galatasaray. Ama bu transfer dönemi çok dinamik. Daha imzalar atılmadı. Evet, Okan Hoca Lemina'yı hem orta sahada hem stoperde oynatabiliyor. Aynı zamanda Osimhen Lemina'nın Galatasaray'da devam etmesini çok istiyor. Yani olası bir Osimhen ayrılığında ben Lemina'yla sözleşme uzatılacağını da düşünmüyorum. Bu bilgiyi de öyle transferle alakalı aktarmış bilgilerin olalım. Arasına sıkıştıralım.
1: Peki Icardi ile ilgili az önce detayları verirken Japonya'da tatil yaptığını biliyoruz. Corinthians da ilgiliymiş. Yani onun dışında hani Brezilya'ya gitmek gibi bir niyeti var mı Icardi'nin, yoksa hani yine Arabistan olabilir mi? Çok ben böyle Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum ama Brezilya olabilir, o Arjantin'de.
0: Valla ben Arap...
1: Tam böyle favela çocuğu gibi
0: Icardi. Cihan, yani ben Arap kulüplerinin de artık transfer stratejisi değişti. Kalkıp da böyle 30 yaş üstü adamlara 20-30 milyon eurolar artık vermiyorlar. Mesela geçen sezon transferlerine bakın, artık orada bir transfer komitesi gibi bir şey var. Yaş maliyete bakıyorlar, kulüplere transfer edebilirsin ya da edemezsin diyorlar. O yüzden hani ben açıkçası Arabistan tarafını zor görüyorum ama... oyuncunun menajeri ve avukatı Elio Pino ile yaptığım görüşmelerde İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor. Artık orada parayı tercih etmeyecek. Icardi dünyalığını yapmış. Orada devasa bir malikanesi var. Onun dışında kariyerine kısacası İtalya'da devam etmek istiyor. Mesela Morata Como'ya gitti. Como Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Büyük ihtimalle Morata ile devam etmeyecekler önümüzdeki sezon. Mesela Icardi'nin bir Como'ya gitme ihtimali söz konusu olabilir. Yani İtalya Ligi'nden isteyen bazı takımlar var. Ben Brezilya'ya, Arjantin'e ya da Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum. Bence İstanbul'a yakın olmak isteyecek. Her zaman Galatasaray'ın kapıları da ona sonuna kadar açık olacak. Şimdi böyle konuşuyoruz ama yarın öbür gün belki kural değişirse ya da Icardi'nin fikri değişirse, her halükarda Icardi için bir yıllık rezervasyon şu anda yaptırılmış durumda. Burada tercihi Icardi yapacak. Hani evet, ben bu paraya bir sene kalırım, oynamazsam da problem yaratmam derse Galatasaray'da kalma ihtimali söz konusu ama dediğim gibi yani şu an için Icardi'nin böyle bir tutumu söz konusu değil.
1: Peki sen 10+4 kuralının değişme ihtimalini görüyor musun? Yani Fenerbahçe'de başkan belli olduktan sonra. Şimdi Serdal Adalı da hemfikir, Dursun Özbek de hemfikir. Ama Fenerbahçe'nin şu an bir başkanı olmadığı için. Yani Saadettin Bey görevde ama hiç göremiyoruz. Bırakmış gibi şu an itibariyle seçim olduğu için. Yani Fenerbahçe'nin başkanı da belli olduktan

0: sonra böyle bir federasyona gidip böyle bir istekte bulunabilir mi kulüpler?
1: Can
0: Aslında eli en rahat olan Galatasaray 10 artı 4'te.
1: tabii ki ben geçen gün YouTube'daki yayınımda söyledim. Yani mesela Aziz Yıldırım'da, Hakan Safi'de neden mesela bu kuralla ilgili konuşmuyor? Niye? Çünkü Galatasaray istemiyor. Açıklama yaparlarsa kendi camialarından tepki görecekler. Aslında bu kuralın en çok etkilediği takım Fenerbahçe. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda yaz kampı başlasın 25-26 tane yabancı oyuncu var. Hatta 30 seviyelerinde. Yani hala Mimo için parasını ödüyor Fenerbahçe. Maaşını ödüyor. Livakovic kalecisi, değil mi? Unuttuk mesela Livakovic'i. 10 milyon euroya almıştı Fenerbahçe. Kiralık gönderdi, maaşının büyük bir bölümünü ödüyor. Bekao var Kasımpaşa'da. Bunun gibi bir sürü oyuncu var. Şu an aklıma gelmiyor.
0: Tabii Amrabatlar, şeyler,
1: Ya Amrabat
0: Alvarez'ler vesaire.
1: Amrabat'ı, Alvarez'i. Sen nasıl transfer yapacaksın?
0: 36 milyonluk bir bütçe var şu an için. Peki Hakan Safi, Aziz Yıldırım'la sürekli bir atışma halinde. Madem Fenerbahçe'ye girdin, oradan devam edeyim. Aziz Yıldırım'a dedi ki Aziz Bey, ya dedi,
1: Aziz Bey o tartışmaya girmiyor ama. Yani ciddiye almıyor.
0: şey dedi, başkan değilken atıp tutuyorsunuz'a getirdi. Yani Benzemalar, Sergio Ramos'lar diyordunuz. Şimdi bir tane yıldız alacaksınız diyor. Yine aynı şekilde 2018'de kulübün tüm mallarına diyor işte temlik getirenler finansal fair play konusunda çok hassaslaşmışlar bakıyorum da. Biz bütün yıldızları alacağız diyor. Peki bu iş nasıl olacak? Yani Fenerbahçe Hakan Safi şunu mu yapacak? Kardeşim ben alıyorum. UEFA'dan men gelirse de Avrupa'ya gitmem ama ben o Süper Lig kupasını alacağım mı diyor. Bunu göze mi aldı bunu yani?
1: Muhtemelen ya onun bir açığı mutlaka vardır. Açığı derken şimdi işin Türkiye Futbol Federasyonu tarafına bakıyorlar. Dediğin gibi yani Fenerbahçe şampiyon olsun 3 sene Avrupa'ya gitmesin. Bence Fenerbahçe camiasının da çok umrunda olmaz ben sana söyleyeyim. Olmaz yani.
0: Ben kabul etmezdim. Bana deselerdi ki Galatasaray ceza yiyecek UEFA'dan, şampiyon olsun.
1: Ama
0: 12 yıl olmasam da
1: abi
0: etmezdim.
1: Galatasaray şöyle, Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olduğu için
0: 12 yıl olmasan eder miydin?
1: Ne?
0: 12 yıl şampiyon olmasan eder
1: Ben
0: miydin?
1: ederdim.
0: Ederdin.
1: Ederdim.
0: Ya burada zaten amaç Avrupa'ya gitmek değil mi zaten Süper Lig
1: Abi
0: şampiyonluğundaki amaç?
1: sen Cihan şimdi Galatasaraylılar çok rahat konuşuyor abi. Anladın mı bu konuda? 12 yıl şampiyon olmamak ne demek abi? Sen evladını Fenerbahçeli yapıyorsun. Evladın sana hesap soruyor. Ya diyor ki baba yani hep bu Galatasaray şampiyon oluyor. Fener niye şampiyon olamıyor? Adam 11-12 yaşına geliyor hala şampiyon olamıyor. Ya ismini işte Aykut koydukları, Rıdvan koydukları, Aziz koydukları çocuklar takım da değiştiremiyorlar abi. İşin öyle bir sıkıntı tarafı da var. Hani diğerleri takım değiştiriyor. O yüzden mesela ben görüyorum şimdi Icardi ismini koyan Türkiye'de bir sürü insan var. Şimdi Fenerbahçe'den bir tane oyuncunun ismini koy mesela ki Sidik'i mi koyacaksın abi?
0: Hala Alex koyuluyor.
1: Yani Alex aynen benim de arkadaşım var. Alex koymuştu mesela oğlunun ismini.
0: Muslera koyan çok var.
1: Var, Muslera var, Hacı var. Ondan sonra
0: Yazılabiliyor mu bunlar
1: Icardi
0: kim?
1: var, yazılıyor tabii ki. Abi geçen Osimhen koydu işte biri.
0: Allah Allah.
1: Fenerbahçe'den kimi koyacaksın abi? Az önce Sidik'i mi koyacaksın çocuğun ismini? Genduzi mi koyacaksın abi?
0: Ay sen bu Sıddıkiye çok takılı
1: Yok
0: kalıyorsun.
1: abi takılı kaldım değil. Şimdi Aziz Yıldırım mesela aslında en doğru stratejiyi kendisinin yaptığını düşünüyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bence Hakan Safi tarafı şu anda Aziz Yıldırım'a göre avantajlı durumda. Ne kadar çok yıldız dersen, ne kadar çok şampiyonluktan bahsedersen. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki işte Fenerbahçe borçları şusu busu bilmem biz gelirsek şöyle yaparız böyle yaparız. Abi bunları geçeceksin. Sen Galatasaray'dan daha iyi bir kadro kuracaksın ve Galatasaray'dan şimdi diyor Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan bir tanesi. Geçmiş olsun.
0: Bir tehditvari bir açıklama da yaptı Aziz Bey. Yani seçmezseler bir daha da aday olmam dedi. Bunu gerçi ilk adaylığından sonra da söylemişti ama.
1: Valla kimsenin de umrunda olmaz bence. Hiçbir Fenerbahçe taraftarının umrunda olmaz Cihan. Yani böyle bir yaklaşımla gelemezsin abi. Yani 12 yıldır şampiyonla susamış bir takımdan bahsediyoruz abi. Hani tehditvari yaklaşamazsın abi. Mesela

0: şeyi eleştiriyorlar. Hakan Safi'nin de üslubu yanlış. Üslubu yanlış. Strateji aslında doğru. Yani Türkiye'de başarılı olmak istiyorsan, siyaseten kitleleri etkilemek istiyorsan bu kafa doğru kafa. Ha, bunu gerçekleştirebilecek potansiyel de var.
1: Yani zaten geldiğinde şey yapmazsa bir şey diyeceğim. Fenerbahçe taraftarı şey diyeceğim. Bombalar onu.
0: Ben bir Türk futbol sever olarak şunu söyleyeyim mesela. Doğru ya da yanlış beni ilgilendirmez. Tamam mı? Doğru ya da yanlış. Hakan Safi sadece ve sadece Kerem Aktürkoğlu transferi için kulübe 50 milyon euro para veriyor. Abi 50 milyon eurodan bahsediyoruz bak. 50 milyon euro. Şimdi Ali Koç dışında Fenerbahçe tarihinde hiç kimse o kadar para vermemiştir. Hiç kimse. Şimdi bu parayı harcayacağım diyen bir başkan adayından bahsediyoruz. Üslup tamamen yanlış. Bence iletişim stratejisini değiştirmesi gerekiyor. İşte Osimhen'i isteseydik alır. Alamazdın abi. Ben kusura bakma. Alamazdın. Osimhen'i alamazdın abi.
1: Ben şunu unutmuyorum. Ali Koç döneminde bir organizasyonda Hakan Bey kendini bir gruba alkışlatmıştı. Ali Bey de ufaktan azarlamıştı. Yani bunları böyle medya önünde yaptıktan sonra başkan adayı olunca biraz insan garip hissediyor.
0: Ya seviyor, bazı insanlar seviyor işte abi. Ne
1: Ali
0: kadar...
1: Bey'in yaptığı da yanlıştı bence de. Yani adamı orada bozdu biraz.
0: Tabii.
1: O da kendini alkışlatmıştı gruba.
0: Yani.
1: O mesela aklımda kalmış benim.
0: Abi hiç bu kadar zengin olmadığımız için o psikolojiye giremiyoruz biliyor musun? Yani bir insan kendini niye alkışlatır? Başarısız olan başkan kendisine niye marş söylettirir ki? O marşı söyleyenlerden bir tanesi de Hakan Safi'ydi mesela. Enteresan bir durum. Yani dediğim gibi 12 yıldır şampiyonla aç kalmış, susamış bir camiadan bahsediyoruz. Burada yapmanız gereken şu anda mesela bence Hakan Safi'nin gösterdiği bir cesaret zaten. Diyorum ya, Kerem Aktürkoğlu transferine 50 milyon euro harcamış bir başkandan bahsediyoruz. Adam cebinden 50 milyon euro veriyor. Yani can kolay değil böyle bir şey. Galatasaray tarihinde böyle bir şey yok mesela. Kimse 50 milyon euro cebinden Galatasaray kulübüne vermedi şu ana kadar. 2-3 vermişlerdir. 3-5 vermişlerdir. Ama 50 diye bir para yok. Ve Hakan Safi gelirken şunu 250 daha harcayacağım diyor.
1: Beşiktaş'ta da Hüseyin Yücel verdi.
0: Evet abi, onu da tebrik ederiz. Diyorum ya. Ama yani ailesi... Sonuçta bu adam Türk futboluna bir katkı sağlıyor. Öyle ya da böyle, yanlış ya da doğru. Yanlış ya da doğru. Kerem'i aldı abi. O parayı verdi. Bundan sonraki süreçte getireceği teknik direktör. Mesela Faryoli'den bahsediliyor. Bizim ülkemizde küçümsenir. Hani dönüp bakmazlar ama ben sana söyleyeyim, yani direkt şampiyonluğa oynatır.
1: Ben net, yani Ajax'ta kaçırmıştı, o şoku atlattı, Porto'da halletti.
0: Gitti iş. Şampiyon oldu abi. Yani winner bir teknik direktör, anladın mı? Ve gencecik bir adamdan bahsediyoruz. Gelip üst üste çalıştığını düşün. Ya Aziz Yıldırım'ın bence işi çok kolay değil.
1: Evet, peki biraz da Dursun Özbey'in seçimine geri dönelim. Yani işte ayın 24-23'ünde bir dönem daha başkanlığı kazandı ve Galatasaray tarihinde belki de yüzyıllarca kırılmayacak bir rekoru kırdı. 25 Eylül 2025'ten 6 Haziran 2026 arası ayında, yani 9 ay gibi kısa bir süre içinde Fenerbahçe 3 başkan değiştirecek. Bu bir rekor mu sana göre? Bu rekor kırılır mı?
0: Vallahi yani
1: 9 ayda 3 başkan.
0: Son 4 yılında, Dursun Özbek'in son 4 yılında Beşiktaş'ta 4 tane 5 tane başkan değişti. Okan Hoca'yla Dursun Özbek'in bu yol yürüyüşünde 10 tane teknik direktör değiştirdiler. Fenerbahçe her sene bir teknik direktör değiştiriyor. Şimdi başkanlar da değişmeye başladı. Hasan Arat mesela son kurşununu sıktı. Sportif direktörü değiştirdiler. Teknik direktör değişiyor. Bu sezon da başarısız olur, erken avlu atarsa bu sefer Hasan Arat da gider. Trabzonspor tarafında enteresan.
1: Serdal Adalı, düzelteyim.
0: Serdal Adalı, özür dilerim. Hı-hı. Hasan Arat bir önceki başkandı.
1: Evet. Sen de karıştırıyorsun normalde.
0: Evet. Ahmet Nur Çebi vardı, o gitti. O geldi, o gitti, o geldi. Şimdi Fikret Orman muhtemelen bir hazırlık yapacak. O kadar çok değişiyor ki biz de isimleri unutuyoruz Cihan. O yüzden istikrar Galatasaray'dan yana. Galatasaray bunun bilincinde hareket etmesi gerekiyor. Trabzonspor sezonu bu anlamda iyi geçirdi. İyi transferler yaptılar. İyi hamleler yaptılar ki Fatih Tekke'yi de tebrik edelim buradan. Türkiye Kupası'nı kazandılar. Öyle ya da böyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezonu kupasız kapattığı dönemde Türkiye Kupası'nı alıyorsunuz. Rakip Konya Spor diyorsun ama Konya Spor hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı elemişti kupadan. O yüzden tebrik etmek lazım. Vallahi yani çok sıcak böyle transfer çünkü her şeye gebe biliyor musun?
1: Sen az önce anlattın detaylı olarak ama Galatasaray'da kiralıktan dönecek olanları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Bu konuya da gireceğim ve ardından şu da var, Ahmet Konancı'nın bir deyimi vardı, sana da sormak istedim. Dedi ki Okan Buruk 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor, Fatih Terim Milan yaptı, Fiorentina yaptı, Okan Buruk'a neden bir teklif gelmiyor ifadelerini kullandı. Sana bunu da soracağım ama bir kısa ara rica edebilir miyim?
0: Tabii.
1: İkinci bölümde bunlarla gireriz. Dinleyenlerimizin mesajları var. Bu soruların ardından sizin bütün mesajlarınızı da okuyacağız. 0212 273 10'una atmışsınız. Hepsini tek tek okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Geliyoruz hemen.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edeceğiz.
3: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti. Reklam.
8: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934-1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouş, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Muhammed Salah. İran. G 7. kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin

0: karakterini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor.
1: Reklam.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: markette bulacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
4: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat başını da yaptık. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bugün benden biraz sıkılmadınız umarım. Sabah 7.10 ve bugün ama 14'e kadar da buradayız. Umuyorum ki sıkılmadınız. Yakup Çınar gelince mesajlara döneceğim. Bir ufak bir lavaboda şu an. Şimdi o yokken mesajları okumayalım. Çünkü onunla ilgili de mesaj oluyordur. O şekilde cevabını verir. İlk bölümde transferleri konuştuk biraz. Şalai'nin Aston Villa'dan bir teklif olduğu, Fulham'dan bir teklif olduğu, yine keza Gabriel Sara'nın da aynı şekilde Aston Villa ve diğer Premier Lig ekiplerinden teklif aldığını dile getirdik. Osimhen bütün Avrupa kulüpleri kancayı takmış durumda. Kariyerinde 8 yıl boyunca Manchester United formasını terleten Patrick Evra da dün bir röportaj gerçekleştirdi ve Osimhen hakkında ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Gole konuştu. Çok popüler bir site. Galatasaray'ın ona duyduğu tüm saygıyı, kulübün ona olan sevgisini ve oyuncunun kişiliğini takdir ediyorum dedi. United'ın gerçek bir santrofora ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Tabii ki dedi, Manchester'daki mevcut forvetlere saygı duyuyorum. Bizim zamanımızda 4 tane birinci sınıf forvetimiz vardı. Her alanda dedi parlamak istiyorsanız hücumda derinliğe ihtiyacınız var. Ayrıca savunmacılara da ihtiyacımız var. Özellikle sakatlık durumunda yedek bir sol bek ve bir sağ bek gerekiyor dedi. Casemiro ayrılacak, onun yerini doldurmamız gerekiyor. Fakat forvete birini seçmem gerekirse Osimhen'i seçerdim. Çünkü biliyorum ki bu tür oyuncular her zaman fark yaratır ifadelerini kullandı. Osimhen de gerçekten hem kiralık oynadığı sezonda hem de bu sezonda Galatasaray'a müthiş katkılar sağladı. 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi bu sezon için Victor Osimhen diyebiliriz. Öte yandan tabii Juventus'un yıldızı da Galatasaray'a doğru gelebilir. Komo'nun başarısıyla beraber Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan katılacak arkadaşlar. Az sonra Yakup Çınar'a da bunu soracağım. Komo'nun gerisinde kalan Juventus ve Milan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacaklar. Avrupa Ligi'nden yollarına devam edecekler. Bu iki takım da forma giyen yıldızlarla ilgileniyor Galatasaray. Aynı zamanda Komo'ya da bu sayede biraz böyle fırsat doğmuş oldu. 3. torbadan katılacak. Her zaman 4. torbadan katılıyordu Galatasaray ve 3. torbadan katıldığı için de 350 bin euro ekstra geliri de garantiledi. Turam'ın da durumunu yakından takip ediyor. 45 maçta 4 gol ve 5 asisti var Turam'ın. 25 yaşında bir orta saha oyuncusu ama hem Fenerbahçe'nin Turam'a ilgisi var hem Galatasaray'ın ilgisi var. Aynı Leao'da olduğu gibi Turam dışında da Juventus

Sankop Meiners'in adı da uzun süredir Galatasaray'la anılıyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yakup abi de geldi. Biraz mesajlara bakalım. Ardından ilk bölümde soracağımız soruları kendisine aktaracağız. Füssen'den Namık yazmış. Dinlerken çok hoşuma gidiyor. Evet, doğru. Galatasaray'ın da başarılarını biliyorum. Kabul ediyorum. Başarılı. Ama bence bu kadar da değil. Biraz yüksekten uçmuyor mu Yakup Bey demiş. İyi bay

0: Ederson'u alabiliyordu. Almadı. Ne yaptı? Avrupa'nın işte bugün hatta dünyanın en iyi 5 kalecisi arasına gidebilecek performansı gösteren Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Kolay değil ve bunu alırken de işte 27,5 milyon euro bonservis ödedi. Bugün o seviyedeki her kaleciyi o paraları alabiliyorsun Avrupa'dan. Ki Galatasaray Donnarumma ihtimalini, bak Galatasaray'ın Avrupa'da Uğurcan Çakır dışında Dursun Özbek'in onay verdiği tek kaleci Donnarumma'ydı. Olsaydı Donnarumma olacaktı. Olmadığı için Uğurcan Çakır'ı aldı. Donnarumma nereye gitti? City'ye gitti. Seviyeden bahsediyor ya. Davinson Sanchez. Yani ortaya koyduğu performans belli.
1: Torreira'da Arsenal geçmiş.
0: Sané'yi aldın sen. Bayern Münih'ten aldın.
1: Almanya'nın kaptanıydı.
0: Almanya milli takımına gidiyor Dünya Kupası'na. Şimdi Torreira gibi bir oyuncu var sende.
1: Galatasaray'da Barış bütün oyuncular gitti galiba.
0: Barış Alper yani. Yılmaz.
1: Sara hariç.
0: Şimdi mesela Leao konuşuluyor ama Galatasaray taraftarına sorsan desen ki Barış Alper mi Leao mu? Emin ol. Mesela tamam Leao ismi de çok çıkar ama Barış Alper Yılmaz daha fazla çıkar.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Milan maçlarını izledim. Sabah da konuştum Leao ile ilgili. Yani artık taraftarlar ve yönetim illallah etmiş durumda. Geçen 1-0 yeniliyor Milan. Ya çıkmıyor adam. Öyle ahraz ahraz derler ya. Geldi kaleci. Kaleden çıktı. Leao'yu dışarı attı.
0: Mesela Lukman Atalanta'dan Atletico Madrid'e gitti. Çok iyi performans gösterdi.
1: O başka seviyeydi zaten.
0: Anladın
1: orada
0: mı?
1: Da yapıyordu.
0: Orada. Aynen öyle. Çünkü o dönemde de söylüyorduk. Mesela Fenerbahçe'de alırsa muhteşem bir transfer gerçekleştirmiş olur diyorduk. Çünkü direkt maçın sonucunu etki edebilen bir oyuncu. Leao düşüşe geçti. Leao'nun tekrar böyle bir toparlanması, bir camianın sahiplenmesi. Kendisi dünyanın en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Ona laf yok. Ama bugün Leao'yu alayım deseniz 60-70 milyon euro bonservis ödemeniz lazım. En az 15 milyon euro maaş ödemeniz lazım. Osimhen paketinden bahsediyoruz. Ama Galatasaray'a dönüp bakıyorsun. Hani diyor ya gerçekçi gelmiyor. Bernardo Silva, ondan sonra Camavinga muhtemelen, Van Dijk, bunlar gerçekçi gelmiyor diyebilir. Ama öyle değil abi. Artık Galatasaray'ın bütçesi bu seviyelere geldi. Şimdi ne oldu? Galatasaray bir söylem ortaya koyuyor. Fenerbahçe biraz daha arttırıyor. Galatasaray diyor ki kardeşim benim yeni sezondaki gelir hedefim 500-600 milyon euro civarlarında. Galatasaray zaten bunun 350-400'ünü zaten kazanıyor. Şimdi ne yapması lazım? İşte Aslantepe Vadisi projesini hayata geçirmesi lazım. Onun dışında Galatasaray'ın sponsorluk gelirlerini yurt dışındaki yeni sponsorlarla arttırması lazım. Ha, bu çok şey değil. Milli Piyango'dan para çıkacakmış gibi bir vaat değil. Ama Fenerbahçe'ninki Milli Piyango'dan para çıkacak vaadi. 1 milyar dolar gelir nasıl oluşturacaksın abi? Galatasaray bugün sadece işte stadından Başkan Dursun Özbek de açıkladı. 100 milyon euro, 150 milyon euro seviyelerinde sadece tribün geliri var Galatasaray'ın. Bu gelir, şimdi senin mevcut stadında zaten böyle bir para kazanma ihtimalin yok. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa oynarken birçok maçında tribünler bomboştu. Galatasaray'da şu anda bilet bulabilmek imkansız. Ne şampiyonluk kutlamasına ne herhangi bir Türkiye Kupası maçına kolay değil, hiç kolay değil. Şu an Galatasaray'ın 250 tane locası var. İki katı olsa, geçen gün başkanla sohbet ettiğimizde sordum. İki katı olsa iki katını da satar Galatasaray. Sadece loca geliri yıllık 60-70 milyon euro seviyelerinde. Ha, Galatasaray'ın para kazanamadığı yer neresi? Süper Lig abi, Süper Lig gelirleri. Yayıncı gelirleri. O yüzden ütopik değil yani bunlar.
1: Ali yazmış, diyor ki bu kadar mütevazı olmayın. Galatasaray müsaade etmezse en az 3 sene daha kimse şampiyon falan olamaz demiş. Ali Boyar yazmış. Namlı abi, seni her gün takip etmeye çalışıyorum. Burada da sesini ilk defa duydum. YouTube'da neden Radyo Gol'de çalıştığını söylemiyorsun? Hep geliriz demiş. Selam olsun.
0: Söyleyelim, bundan sonra unutuyorum. Yok, ben de genelde dile getiriyorum, ben söylüyorum.
1: Benim, sana mesaj atanlar oluyor, söylüyorsun
0: evet, evet.
1: Genelde.
0: Yani Mirza bizim atıyor. Radyodaki izleyicilerimizin büyük bir bölümü YouTube'a da geliyor. 90 artı dijitale geliyorlar.
1: Denk gelmedi demek. Yalan yarışı başlamış diyor. Namlı. Ne mesela Namlı? Onu da yazarsan çok sevinirim. Bence gayet güzel bir şekilde Galatasaray'ın yapacağı planlamaları anlatıyor Yakup Çınar, ama ne olduğunu söylersen de okuruz tabii mesajını. Zamanında Cem Uzan kendi cebinden Jardel'i aldı, onu unutmayın demiş. 14 milyon dolar verdi demiş.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Şöyle devam edelim.
0: Unutmuştuk bak, mesela güzel bir hatırlatma. Yani ben

0: Galatasaray tarihinde hatırlamıyordum öyle bir para harcayan isim. Ama dediğin gibi yani
1: O zaman 14 milyon da iyi para.
0: kesinlikle.
1: Bugünün 50 milyonundan fazla diyebilir miyiz? Bilemiyorum tabii de.
0: Yani olabilir. Ya şöyle söyleyeyim, Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyorsun abi. Onu transfer etti Galatasaray o dönemde. Kerem transferinden çok daha önemli, çok daha sükse yaratan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Doğan Alemdar, Bertu, Aral, Yusuf Sarı gibi oyuncuların takıma monte edilmesi gerekli. Kulağa ne kadar Burak Elmas dönemi gibi gelse de altyapımız boş olduğu için Türk yıldız adaylarını getirip denememiz şart diye düşünüyorum diyor.
0: %100 katılıyorum.
1: Volkan.
0: Bu konuda da bazı girişimler var tabii ki, ama altyapıyı da bence çok göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda altyapıya gerçekten emek harcayan Galatasaraylı yönetici Fatih Demircan'ı ben tebrik ederim. Abi altyapıdan oyuncu çıkmaz. Sen çıkartırsın, sen şans verirsin. Şimdi mesela Galatasaray'ın şampiyon olan U17 takımında iki tane çok özel oyuncu var. Çok çok özel Cihan. Bir tanesi zaten farkına varılmış. Şu anda Galatasaray A takımında yer alan Ada Yüzgeç. 2009 doğumlu, 16 yaşında. Yine aynı yaşta Oğulcan Yançel diye bir oyuncu var. Orta sahada. Fiziğine baktığın zaman, ben çünkü canlı maçlarını da izledim. Bu sezon U19 takımında da forma giyiyordu. Bildiğin Lemina fiziği var adamda. Gencecik pırlanta gibi bir oyuncu. Ama şimdi o oyunculara şans gelebilmesi için önce Renato Niaga'nın oynaması lazım. Sen şimdi Renato Niaga'ya 7 milyon euroluk bir yatırım yaptın. Olay seviyesine bir anda çıkamıyor hiç kimse. Oynayarak çıkıyor. Ben Kasımpaşa maçının ilk 70 dakikasında, yani küstahlık değil bu, İzlerken zaten bu oyuncunun bir geçmişi vardı. Trabzonspor boşuna istemedi. Galatasaray boşuna Trabzonspor'un elinden bu oyuncuyu almadı. Şu anda scout ekibi olarak en başarılı transferleri yapan kulüp kim? Trabzonspor. Ve Trabzonspor'un özellikle kadroya katıp sonrasında işte olayı satıp kadroya monte edeceği oyuncuydu Renato Niaga. Kasımpaşa maçında da bence bunun izlenimlerini verdi. Oynamamasına rağmen sadece 40 dakika süre buldu ligde. Alanyaspor Türkiye Kupası maçında oynadı, sol ayakla gol attı. Acayip yetenekli bir oyuncu. Ki o dar alanda o özgüven geldikten sonra o hatları kırma konusunda, dripling konusunda, hani yetenekleri, meziyetleri üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama önce bu oyuncuların şans bulması gerekiyor. Onun dışında böyle biraz olmuşunu almak istersen de işte Aral Şimşir Avrupa'da da birçok kulübün talip oldu. Hatta işte Lille'in direkt transfer listesinde ilk 3 sırada yer alan oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor yine devre arasında 14 milyon euroluk bir teklif yapmıştı ama Aral Trabzonspor tarafını kabul etmemişti. Galatasaray'ın girişimleri söz konusu. Galatasaray kadrosuna katmak istiyor ki bu sadece Galatasaray tarafından aldığım bilgi değil. Aral'a yakın isimlerle de konuştuğum zaman ailesinden Galatasaray'ın bir ilgisinin olduğundan bahsediyorlar. Ki mevcut yerli yabancı kuralında direkt size katkı sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Barış'ın ayrılığı söz konusu olursa Galatasaray mutlaka transfer edecek, ama Barış'tan bağımsız da mesela bir tane yedek kanat oyuncusu alması gerekiyor Galatasaray'ın. Evet, Yunus var, Sane var, Barış var, ama işte hem Aspirilla hem Noah Lang vardı, kiralık geri dönecekler. Onlara alternatif bir isim olarak Aral Şimşir şu an Galatasaray'ın gündeminde. Kulübünün beklentisi 15 milyon euronun üzerinde. Bu anlamda mutlaka girişim olacak.
1: Evet, şu anda da ekranda Noah Lang'ın Juventus'a attığı gol var. Basit gibi gözüküyor ama birçok oyuncu onu oradan kaçırabilirdi, topun dibine de. Çok güzel girmiş gerçekten. Hindistan'dan mesaj atmış, fotoğraf da atmış bize. Selam olsun, yemek arası sizi dinliyorum demiş. Bana bir kupa bardak hediye edersiniz artık diyor. Selam olsun, teşekkür edelim. Yetkim olsa Osimhen'i satar, 20-25'e kaliteli bir santrafor bulurum. Ben satmazdım. Sizin yetkiniz olsa.
0: Ben de satmazdım abi. Osimhen psikolojik üstünlüktür abi.
1: Takımı da aynı zamanda, hani argo tabir ama, gazlıyor yani. O oyunda olunca takım bir özgüvenle oynuyor.
0: Ya. Ya hiçbir şey izlemediyseniz sezon boyunca, ki bak Dursun Özbek'e ben bizzat sordum. Dedim ki bu sezonun en çok mutlu olduğunuz maçı hangisiydi dedim. Bana dedi ki Yakup, Alanyaspor maçının 86. dakika. Antalyaspor maçının 86. dakikası. Niye? Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği an. O maçın

0: 90 dakikasını bir açın izleyin. Abi artık yani diyoruz ya, Galatasaray'ın bu kadar iyi kadrosu var. 300 milyon euroluk kadro, Antalya Spor karşısında niye tepki veremiyorlar? Niye performans sergileyemiyorlar? Abi Osimhen savaştı sahada. Antalya Spor maçını Osimhen kazandırdı. Tamam, Okan Hoca'nın sonrasında işte ikinci yarı Noalan kamlesi oldu. Noalan girdi, inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ama yani Osimhen sadece bir golcü değil. Osimhen bir karakter, Osimhen bir savaşçı. Osimhen takım arkadaşlarını da motive edip onlara ekstra böyle maç içerisinde motivasyon sağlayan oyunculardan bir tanesi. Öyle bakmak lazım Osimhen'e.
1: Evet, mesajı yarım kaldı. Yanına da demiş bonservisi Icardi, arkalarına da Bertu, kalan paranın da...
0: Ha, ligde ilk dörde oynarsın abi o zaman.
1: Çeyreğini stadın eksiklerini harcarım, artan parayı da faize yatırım. Biraz küçük düşünmüşsün Armağan yani.
0: Bence de abi.
1: Yani bizim, yani evet, aslında şey söylediğim mantıklı da kendince yani insancı, yani kulüpler öyle yönetilmiyor.
0: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın paraya ihtiyacı yok. Bunu unutun arkadaşlar.
1: Beşiktaş'ın var bence.
0: Ya bu abicim, sportif başarıya ihtiyaç var. Sportif başarı gelsin, ondan sonra parayı zaten kazanıyorsun. Barcelona battı denilen dönemde Ronaldinho'yu transfer ediyor. Bilmem kimi transfer ediyor. Sonra ayağa kalkıyorlar. O Real Madrid hanedanlığını sonlandırıyorlar Pep Guardiola döneminde. Anladın mı? Yani hep iyi oyuncular olması gerekiyor. Hep iyi oyuncular transfer etmen gerekiyor. E şimdi Real Madrid'de, Real Madrid bu sene normalde Şampiyonlar Ligi şampiyonun ya, final oynaması lazım, kazanması lazım kadroya baktığın zaman. Ama eksikleri var. Barcelona aynı şekilde eksiği var. Yani takımı sırtlayabilecek, sürükleyebilecek, o savaşı verebilecek bir forvete ihtiyacı var. Abi artık sistem bir yere kadar. Tamam, mesela bence dünyanın şu anda en kusursuz takımlarından bir tanesi Paris Saint-Germain. İnanılmaz oyuncular, makina gibiler. Orada Luis Enrique'nin işte dahiyane performansı, dahiyane görüşü var. O apayrı. Muhteşem. Ama o takım da bedavaya kurulmadı abi. Orta sahadaki oyunculara 150-200 milyon euro harcandı. Osman Dembele forvet değil. Barcelona'da bidon transfer seçildi. Adam gitti altın ayak kazandı.
1: Şeşko artı 75 milyon euro eşittir Osimhen olmaz mı demiş. Bence olmaz ya. Şeşko'yu var ya, Başakşehir'de bile oynatmam. Nasıl bu adamı Manchester'a kilitlediler?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim
1: yani
0: mi?
1: Çok şaşırıyorum yani.
0: Bak ben tam Galatasaray'ın balon. Yedek forveti kim olmalı biliyor musun? Şomurodov. Başakşehir'den.
1: Evet, çok iyi forvet.
0: Abi forvet artı 10 numarada da oynayabiliyor. Osimhen'le beraber de oynatabileceğim bir oyuncu.
1: Evet. Bir şey daha gelmiş. Kadro kalitesinden bahsediyor Yakup Çınar diyor. Doğanay Altun yazmış. 12 yıl şampiyon olamayan Fenerbahçe en çok bonservisli oyuncu sattı. Galatasaray Saşa Boy'u bir tek satabildi. O da forma şansı bulamadan geri geldi. Şampiyon olmak için hoca olmadı. Hoca olmalı lazım diyor. Jesus geldi, Mourinho geldi. Okan Buruk bunlardan iyi hoca mı demiş.
0: Okan Hoca bu ligin dinamiklerini çok iyi biliyor.
1: Demek ki iyi hoca diyebiliriz.
0: Diyebiliriz değil, öyle zaten.
1: 4
0: abi
1: şu şampiyon olmuş.
0: Şu anda öyle abi.
1: Evet.
0: Mourinho Real Madrid'e gidebilir ama Türkiye Ligi'nde yapamadı abi. Türkiye Ligi'nde son 20 yıldır yabancı teknik direktörler başarılı olamıyor.
1: Dursun Özbek yapının baş mimarı demiş.
0: Ya abi bu işte mesela diyor ya, Fenerbahçe çok oyuncu sattı. Fenerbahçe'nin oyuncu satmaya ihtiyacı yok abi. Arda Güler'i sattı ama Arda Güler kalmak istemedi. Kim Min-jae gitti ama kendisi kalmak istemedi. Ferdi gitti ama işte babacığım bak işte burada yani futbolu bilmek sadece böyle realite olarak. Evet, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu dünyanın en iyi sol beklerinden biri olabilecek potansiyele sahip bir oyuncuydu. Önemli olan bu oyuncuyu elde tutabilmek. Şimdi bu oyuncu senden 2 milyon euro kazanıyor. Sana diyor ki kardeşim bak ben çok iyi performans gösteriyorum. Bana 4 ver.
1: Şampiyonlar Ligi de yok bile.
0: Aynen öyle. Oraya bana 4 ver baba. Ve orası için artık sen dükkanı kapat, anladın mı? Yani 10 sene sende oynasın. Mesela benim Galatasaray tarihinde en üzüldüğüm oyunculardan bir tanesi kim biliyor musun? Frank Ribery. 15 sezon boyunca Bayern Münih'te üst seviyede futbol oynadı adam. 15 sezon. Yani sen 15 sezon boyunca

0: Yol açık aramayacaktın abi. Anladın mı?
1: O da biraz ilginç oldu. Sanki kaçarak gitti.
0: Ya enteresan, enteresan bir şey. Ama diyorum ya sana, yani bugün Arda Güler Galatasaray'da olsaydı Galatasaray'ın efsanesiydi şu anda. Galatasaray Real Madrid'e, Barcelona'ya vermezdi. Tamam, misyonunu doldururdu. Avrupa Kupası kazanırdı. Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar yaşardı. Ondan sonra böyle kariyerinin en iyi döneminde Arda Turan gibi giderdi. Avrupa'da işte Real Madrid'e, Barcelona'ya giderdi. E şimdi Ferdi, Arda, Kim Min-jae, onun dışında tamam Fenerbahçe bunları sattı ama yani abi para da kazanamadı ki. Şu an Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan daha çok borcu var. Ben büyüklerin, dört büyük takımın oyuncu satışına karşıyım abi. Bu, yani bu kulüpler zaten oyuncu satışından öyle. Şimdi Galatasaray Sasha Boy'u sattı mesela. 35'e sattı ya. Satmayı düşünmüyordu zaten. E Galatasaray Sasha Boy'un 2 misli bonservis harcadı oraya. Yelert'i aldı. Frankowski'yi aldı. Singo'yu aldı. Salah'ı aldı. 4. Ya aklıma gelmeyen mutlaka bir kişi daha vardır bak. Mutlaka vardır. Vardır yani. O yüzden hani iyi oyuncu buluyorsan elinde tutacaksın abi. Bak mesela Real Madrid'in, Barcelona'nın, Liverpool'un, Arsenal'in kadrolarına bak. Yani son 4 sezondur, 5 sezondur düzenli oynayan bir sürü oyuncu var.
1: Size ve Radyo Gol ailesine şimdiden iyi bayramlar. Karavanı İzmir Çandarlı'ya kurduk. Tatil başlasın demiş. Oh vallahi.
0: Harika.
1: Keyif muazzam.
0: Abi karavan inanılmaz güzel bir şey.
1: 700
0: ya.
1: 700 kilo değil mi o şeyi de ruhsata işletmek de gerekmiyor. Ben bir ara araştırmıştım.
0: Bilmiyorum abi. Karavan. Detayı bilmiyorum ama
1: ya yani, onun bir tek tuvalet problemi var ya. Onu bir çözmek lazım. Nasıl oluyor?
0: Bilmiyorum ama onun yani da
1: boşaltmak falan sıkıntılı iş.
0: Mutlaka vardır onun şeyi. Biz mesela Türkiye'de çok kullanılmıyor. Aslında karavanın en çok kullanılacağı ülkelerden bir tanesinin Türkiye olması lazım. Cihan, Almanya'ya git, Fransa'ya git, yollarda sürekli karavan görüyorsun.
1: Artık araba fiyatına sürekli, sattıkları için.
0: Sürekli.
1: Yani şu eskiden mesela 2-3 yıl önce 60 bin liraya,
0: bizde
1: 70 bin liraya
0: buluyorduk. Bizde karavan ne zaman satılıyor?
1: 250 bin lirası.
0: Allah korusun, deprem zamanı satılıyor. Millet depremden korunmak için karavan alıyor mesela. Şu an İstanbul'da git sokaklarda böyle boş arsaların içinde bir sürü karavanlar var mesela, nereye, taşınabilir karavanlar.
1: Düşünsene, kağıthanede oturuyorsun, nereye çekeceksin karavanı? Arabana yer bulamıyorsun. Yani. Yer yok yani. Bir de ona yıllık yüzden, otopark ücreti ödemek zorundasın.
0: O yüzden Beylikdüzü tarafına bırakıyorlar. Çok var bizim o tarafta. Olur. Karavan üreten yerler de var.
1: Bizim orada inanılmaz bu Sarıyer, Zekeriya'daki üst taraflar hep bırakmışlar.
0: Güzel baba, şu an karavanında olacaksın mesela.
1: Evet ya,
0: deniz kıyısında, tamam mı? Güzel bir menemenini yapacaksın.
1: Of.
0: Çayını demleyeceksin.
1: Deme
0: abi.
1: Be.
0: Sonrasında da bir şey.
1: Ney? Sonrasında.
0: Neyse, girmeyelim onlara. Sonrasında o keyfine göre, anladın mı?
1: Kek İstediğin yapacaksın
0: ya.
1: Akşam.
0: Ya kek de yapabilirsin.
1: Yakup Çınar ya, gerçekten inanılmazsın. Sayın Dursun Özbek, yarın işler iyi gitmez. Okan'ı yollarsa çıkıp Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım der mi?
0: Demez abi.
2: Demez.
1: Bence de demez ya.
0: Demez. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Bak Galatasaray'da bu mümkün. Galatasaray'da geçen gün ben mesela bunu Galatasaraylı gazeteciler yapıyor. Yani öz eleştiri yapıyorlar. Ben mesela en fazla yapanlardan bir tanesiyim. Galatasaray'ın şu anda çok ciddi, çok ciddi 3 tane problemi var. Dursun Özbek bunlara müdahale etmezse 6. 7. hatta 10. haftada Galatasaray 7-8 puan, 7-8 değil ya, 4-5 puan geriye gitsin, düşsün. Galatasaray taraftarı Okan Buruk istifa diye bağırmaya başlar. Orada bir teknik direktör değişimi yaşanır. Sonrasında teknik direktör de kurtarmaz. Galatasaray'da ya erken seçim kararı alınır. 4 yıl üst üste şampiyon olan, bu tecrübeye edinmiş Dursun Özbek'in o yüzden bazı müdahaleler yapması gerekiyor. Bunlar ne? Birincisi, şimdi seçim yapıldı. Mevcut listede Galatasaray'ın iletişimi yürütebilecek bir tane yönetici yok. Sportif AŞ'ye böyle bir yönetici alınacak mı, alınmayacak mı merak ediyorum. Mutlaka ve mutlaka böyle bir hamle yapması gerekiyor. Çünkü sen bu kadar başarılı olurken, işin iletişim tarafını kötü yürüttüğün için, ben sana söyleyeyim, Dursun Özbek bu sezon Saadettin Saran'dan, Okan Hoca işte Tedesco'dan daha çok eleştirilmiştir. Net söylüyorum sana. Çünkü ne Kemerburgaz'da ne kulüp tarafında doğru iletişim yürütülemedi. Bunu mutlaka ve mutlaka çözmesi gerekiyor Başkan Dursun Özbek'in. İkinci önemli konu. Mevcut Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında şimdiden bazı tartışmalar yapılmaya başlandı. Mesela daha başkan yardımcıları belli olmadı. Abdullah Kavukçu, Sportif AŞ Başkan Vekili başkan yardımcılığı istiyor. Hatta o koltuğu Eray Yazgan, Galatasaray Genel Sekreteri, onun da istediğine dair haberler çıkmıştı. Ben kendisiyle konuştum. Ben böyle bir şey istemiyorum demişti. Ama şu anda bazı yöneticiler arasında koltuk savaşı başlamış durumda. Sezon başladığında bunlar daha çok gün yüzüne çıkacak, daha çok konuşulacak. Başkanın buraya da mutlaka bir önlem alması gerekiyor. Ve en önemli konuyu söylüyorum, en önemli konu Kemerburgaz'la alakalı. Okan Hoca'nın ekibinde ciddi anlamda bir eksiklik var. Bunu hep söylüyorum, bak çok saygı duyuyorum, yetersiz demiyorum. Hakaret olur, küstahlık olur yetersiz demek. Çünkü 4 sene şampiyon olmuş bir ekipten bahsediyoruz. Mutlaka takviyeler yapılması gerekiyor. Mutlaka bir değişim yaşanması gerekiyor. Her anlamda. Galatasaray bu 3 temel noktaya Dursun Özbek müdahale ederse Galatasaray sezon başladığında, sezonun devamında hiç sıkıntı yaşamaz abi. Güle oynaya şampiyon olur. Zaten transferi yapacaklar. Her halükarda Galatasaray transfer yapacak. İyi önemli oyuncular alacaklar. Yani yeni sezonda en iyi kadro yine Galatasaray'da olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama Galatasaray'ın kendi içerisindeki bazı dinamikler Galatasaray'ın başarısız olmasına neden olabilir. Ben her yayınımda özellikle bu konuyu dile getiriyorum. Başkanın da bu konulardan haberdar olduğunu mutlaka biliyorum. Buna göre mutlaka onun da hamleleri olacaktır.
1: Merhaba Cihan demiş. Galatasaraylı gazeteciler ve rakiplerin gazetecileri arasında bile bir kalite farkı var demiş. Yakup Çınar'a bakıyorum, Ali Naci Küçük'e bakıyorum. Adamlar futbol konuşuyor. Gerektiğinde de rakibe hakkını veriyor. Neyse onu konuşuyorlar. Ahmet abiye bir salvo yapmış. Ahmet Konanc'a bakıyorsun. Yapı, büyü, astroloji, kavga, gürültü.
0: Şovmen oğlum ya. Abi insanlar anlamıyor. Herkes bana diyor ki Ahmet Konanc normal bir insan.
1: Değil.
0: Değil. Ahmet Konanc normalde normal bir insan zaten.
1: Normal konuşurken evet normal.
0: Ya normal tabii ki ama.
1: Ama inanarak konuşuyor abi kapıya bak özür diliyorum sözünü.
0: Abi kesin. Sadece çok iyi bilgi vermek gerekmiyor yani herkesin bazı hünerleri var. Adam güldürüyor abi. Bak, güldürürken de düşündürmüyor yani. Adamın en önemli özelliği bu. İnsanlar da geyik muhabbetine dinliyor.
1: O geldiğinde ben sabah yayındaydım beni gördü kapıyı kapattı. Çıktı dedi ki yolda gelirken bir şey düşündüm sana soracağım bunu yayında da soracağım dedi. Sor abi dedim. Az önce sana sorduğum soru var işte Galatasaray 4 yıldır Okan Buruk şampiyon yapıyor bir teklif yok Fatih Terim gitmiş dedi ben de ona cevap verdim dedim ki Okan Buruk burada 3,5-4 milyon euro para alıyor İtalya'da Inter'in hocası bile 4 milyon alıyor artı bir de vergiler var 2 milyona falan düşüyor Okan Buruk'un gitmesi için birini 8 milyon vermesi lazım ki adam gitsin ki niye gitsin burada mutlu şampiyonlar ligine de gidiyor dedim her şeye bir kılıf buluyorsun dedi bana cevabı sonra yayında sormuş bunu dinleyenlere sence
0: abi niye gitsin ki? Niye gitsin mesela?
1: Ben de onu soruyorum.
0: Şimdi ben sana söyleyeyim. Benim iki tane erkek kardeşim var. Bir abim bir kardeşim. Türkiye şartlarında işler istediği için gitmediği, istedikleri seviyede gitmediği için ikisi de Fransa'ya yerleşti. Biri Rennes'de yaşıyor, biri Lille'de yaşıyor. Ama orada keyifleri yerinde. Ha, üniversite okumamışlardı. Kendi istekleri için okumamışlardı. Kendi işlerini yapmışlardı. Şimdi ben üniversite okudum. İletişim fakültesi okudum. Şimdi bana Türkiye'den daha fazla para teklif etseler dahi ben şu anda buradaki düzenimi bozup da yurt dışına gidip yerleşmem. Şimdi Okan Buruk'tan bahsediyoruz. Yani Osimhen'i kadrosunda tutan Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenen Liverpool'u iki kez yenen Galatasaray. Yani bu zihniyet şey zihniyeti. Biz Arda Güler'i Real Madrid'e verdik. Ferdi'yi Premier Lig'e gönderdik. Gönderme kardeşim. Gönderme. Şimdi Mourinho Real Madrid'e gidiyor. Mourinho burada başarılı olsaydı Real Madrid'e gitme ihtimali var mıydı? Gider miydi? Yo. Burada efsane teknik direktör olarak kalırdı abi. Önemli olan istikrar. Galatasaray Okan Buruk'u getirdikten sonra Fenerbahçe

0: 5 tane 6 tane, Beşiktaş 10 tane, Trabzonspor 7-8 tane teknik direktör değiştirdi. Niye bu istikrar bozulsun ki? Okan Hoca'nın da hedefi, hep söylüyorum, Galatasaray'da 5 yıl üst üste şampiyon olmak.
1: Ki bu arada bence istese rahat gider. Çok akıcı
0: ya
1: bir...
0: Ya istede... Bu arada...
1: İtalyancası nasıl?
0: Bir şey diyeceğim. İtalyancası, İngilizcesi... Çok akıcı yani. Tabii ki. Bu anlamda gidip sıkıntı yaşamaz. Hani
1: İtalyancadan anlamıyoruz. İngilizceyi çok anlıyoruz da.
0: Yok, iletişim konusunda hiçbir problem
1: İtalyan
0: yok.
1: İtalyan arkadaşımla izlerken bana dedi ki muazzam akıcı konuşuyor.
0: Evet.
1: Bu kadar kısa sürede...
0: İtalyanca çok zor bir dil değil. Ben 3 kere gittim geldim. Mesela ben de bazı cümleleri artık kullanmaya
1: importante,
0: başladım.
1: Importante mi importante gidiyor diyorsun.
0: Yani... Sassuolo'ya gittim mesela.
1: Bence İngilizce de çok kolay bir dil.
0: He?
1: İngilizce de kolay bir dil. Ya da biz sürekli onu gördüğümüz için öyle alışkanlık
0: olabilir,
1: yapmış yani. Artık,
0: olabilir.
1: Artık kafaya yerleşmiş.
0: Ya Ozan Kabak'ın mesela çok güzel bir röportajı var. Kafa Sports'ta YouTube kanalında. Tavsiye ediyorum bu arada. İzledim, dinledim. Kariyerindeki ilk röportajı da ben yaptığım için kendisiyle, bir de Galatasaray altyapısından çıktığı için böyle pozitif ayrımcılık da gösteririm. Yani sempati duyduğum oyunculardan bir tanesi. O çapraz bağ ameliyatı olmasaydı 505 gün futboldan uzak kaldı ve inanılmaz iyi geri döndü. Gollerle geri döndü. Tekrar A milli takımda. Şunu söylüyor Cihan, diyor ki ben diyor Almanya'ya Stuttgart'a transfer olmuştu. Gittiğimde bir tane dahi Türkçe tercüman yoktu. Benim için getirmediler kulübe. Şaşırdım diyor. Ama anladım ki bunu bilerek yapıyorlar. Yani en kısa süre içerisinde buraya adapte olayım, Almancayı öğreneyim. Bana bir Türk tercüman getirselerdi ben ne Almanca öğrenirdim ne de bunun için vakit harcardım diyor.
1: Bizim bütün futbolcularda var mesela.
0: Abi bizde öyle, aynen öyle. Türkiye'de işte... geçen mesela Galatasaray kadın takımından Fenerbahçe'ye transfer olan bir tane oyuncu var. O da mesela şeyi kıyaslamış. Fenerbahçe daha kurumsal, 3 tane tercüman var. Galatasaray'da hiç tercüman. Türkçe öğren abi o zaman. Bak Almanya'nın Stuttgart'ı şeyden daha mı iyi biliyor? Tam Galatasaray'da mesela hani oraya kontenjan ayrılmamıştır ya da bütçe ayrılmamıştır. O işin başka tarafı ama ya abi diyorum ya sana, Avrupa'daki zihniyet bu. Gidince öğreniyorsun. Merih Demiral 17 yaşında Portekiz'e gitti. Şu anda üst seviyede İngilizce biliyor. İtalyanca öğrendi. Çok iyi İtalyanca konuşuyor. Arabistan'a gitti, bir de Arapça öğrendi. Şimdi gelecekte futbolda iş yapacak abi bu adamlar.
1: Evet ya, basketbolda da o yenilmez armada dönemleri Galatasaray'ın. Oraya da bir geri dönmesi lazım sanki gerçekten.
0: Cihan, orada da şöyle söyleyeyim sana. Bence Dursun Özbek'in bu yönetim listesine aldığı kritik isimlerden bir tanesi Mecit Mert Çetinkaya. Bu ismi daha çok duyacak insanlar. Neden duyacaklar? Galatasaray basketbolda Fenerbahçe'nin ciddi anlamda çok gerisinde kaldı. Fenerbahçe Euroleague'de inanılmaz paralar harcıyor. İnanılmaz bütçeler var. Şu anda Galatasaray'ın iyi bir koçu var. Ama hani kısa vadede olmasa bile uzun vadede bir Ergin Ataman birlikteliği Galatasaray'da tekrar yaşanabilir. Bu sezondan itibaren Galatasaray çok daha güçlü takımlar kuracak. Orada işte Mert Mecit Çetinkaya daha önce Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda 10 sene beraber çalışmışlar. Yani Türkiye'deki basketbol ikliminden çok haberdar, ilişkileri çok iyi bilen. Yani o şubeyi yönetirken sıkıntı yaşamayacak profillerden bir tanesi. Ben de geçen seçim günü kendisiyle ayaküstü öyle bir sohbet etme imkanım oldu. Hani kendisinde o potansiyelin olduğunu çevresindeki insanlar da çok net bir şekilde söylüyor. Bu anlamda Galatasaray basketbolda da artık böyle ciddi anlamda yatırım yapan, işte bir an önce Rams Park'ın yanındaki salonu bitirecek. Oraya bir sponsor bulacaklar. Takıma daha iyi bir sponsor bulacaklar. Daha iyi bütçeler bulacaklar ve daha iyi kadrolar kuracaklar. Kadın erkek voleybol takımı zaten bu sezon gerçekten önemli işler yapmıştı. Mehmet Cibara'yı o anlamda tebrik etmek lazım. En tecrübeli yöneticilerden bir tanesi Galatasaray'da. Yeni sezonda da voleybol tarafında çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kadın erkek basketbolda da ciddi atılımlar yapacaklar. Bu anlamda hani amatör branşlarda da böyle bir gelişim söz konusu olacak. Galatasaray'ın mesela binicilik tesisi yok şu anda. Şimdi önemsiz gibi gözükebilir ama önemlidir bazı camialar için. Başkan Dursun Özbek bu Kemerburgaz'daki tesisin hemen yanına

0: Orada 15-20 dönüm bir ekstra bir arazisi var Galatasaray'ın. Oraya da binicilik tesisleri yapmak istiyor. Şöyle söyleyeyim abi, Galatasaraylı olmak İstanbul'da gerçekten avantajlı bir durum. Niye? Ha, üye olduğun zaman tabii ki daha büyük avantajları var. Şu anda Galatasaray Adası açıldı mesela.
1: Kadıköy'de Kalamış tesisi var.
0: Kalamış da açıldı ve yenilendi.
1: Mesela Fenerbahçe'nin bu tarafta var mı?
0: İnanılmaz bir tesise dönüştü Kalamış.
1: Çok güzel olmuş.
0: Şey aynı şekilde Galatasaray Adası.
1: Onu daha görmedim.
0: Ya ben en son işte başkanın aday tanıtım toplantısı vardı. Kendi yönetim kurulu üyelerini tanıttı mesela. Orada da Sedat Artukoğlu mesela. Galatasaray'da böyle gizli kahramanlardan bir tanesi yönetici. Geldikten sonra çok önemli işler yaptı ki Acı Badem'in 2 numarası. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adayı olsaydı belki yola devam etmeyecekti Galatasaray'da. Onun avantajı var. Bu inşaat projeleriyle de özellikle o ilgileniyor. Vefa Kuzu muydu bilmiyorum. Yeni işte yönetime giren isimlerden bir tanesi. Kuzu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı kendisi. İnşaat alanında Galatasaray'ın son dönemde Vefa yeğeniydi ya.
1: Evet, sen ona bakarken ben mesajları biraz devam edeyim istersen. Abi her yayında size soruyorlar stadın neden boyanmadığı ile ilgili. Ben size söyleyeyim demiş. Biz inşaat işin içindeyiz. Galatasaray'ın stadının dışı brüt beton, yani halk dilinde betonerme diye geçiyor. O yüzden stadın dışına herhangi bir sıvı boya veya kaplama malzemesi uygulayamazsınız. Kalıptan çıktığı haliyle bırakılan beton mimarisi seçilmiş. O betonun nefes alması gerek. Size sorarlarsa böyle söyleyebilirsiniz.
0: Ne güzel açıklamış. Yani yıllardır. O zaten genelde bunu, bu arada aynısı Allianz Arena için de geçerli. Tamam, bazı kaplamalarla, ışık sistemiyle daha güzel hale getiriyorsun.
1: Var, ışığı yaptılar.
0: Galatasaray'da da o ışık olayını çözdüler. Dünyanın en önemli bu ışık markalarından biriyle anlaşma sağlandı. Hatta stadın ışıklandırması Avrupa'dan falan ödül aldı. Bu arada Galatasaray'ın stadı dünyada tektir. Kendi enerjisini üretiyor. Çatısında güneş enerjisi var mesela. Ve bir 6-7 yıl sonra tamamen o gelirler Galatasaray'a kalacak. Şu anda yap işlet devret modeli yapıldı. İşte şu anda maliyetini çıkarıyor. Aynı zamanda stadın elektrik ihtiyacını karşılıyor. İşin öyle bir tarafı var. Ya bazı konular var ki müdahale edemiyorsun. Stadın konumundan dolayı işte kapasite niye arttırılmıyor? Ya arttıramıyorsun işte. Mümkün olmuyor. Evet, bazı müdahaleler yapıyorsun. Koltukları daraltıyorsun. İşte 52 binken şu an 54 bin 55 binlere çıktı. UEFA izin verse kale arkasındaki koltukları kaldıracaksın, o zaman 60 binlere çıkacak ama şu an için UEFA izin vermiyor abi.
1: Vedat Muriç'e senelik 20 milyon euro verilsin. Bence Osimhen'in iyi bir hediye olur diyor.
0: Senelik 20 milyon euro mu?
1: Öyle, bence biraz abartmış.
0: Ütopik olmuş abi. Evet,
1: 20 milyona iyi bir forvet de.
0: Yani Vedat şu anda Galatasaray'a senelik 4 milyon euroya da gelir bence. Takımı küme düştü.
1: Dörde gelmeyebilir ya. Niye son sezon bu sezon çok iyi performans sergiledi.
0: Göstersin abi, ne vereceksin? 10 mu vereceğim Vedat'a?
1: 7-8 verirsin ya.
0: Çok abi, 7-8. Ha, imza parasıyla birlikte 5 falan verilir. Ama abartma yani, yedek forvetten bahsediyorsun abi. Senin Icardi'ye yaptığın teklif 5 milyon euro Cihan. Icardi de bu sezon Türkiye Ligi'nde 17-18 gol attı. Ya, Avrupa Türkiye Kupası ile beraber.
1: Yakup abi hala Zaniolo'nun babasıyla çevirili olarak konuşuyor mu demiş.
0: Evet, konuşuyorum. Aramız çok iyi. Galatasaray'ı çok seviyor. En son konuştuğumuzda şey dedi. Yani şu anda Zaniolo'nun Galatasaray'a dönüşü Zaniolo'nun elinde değil. Udinese'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bonservisini alabilirler. Ki Gökhan İnler, Udinese'nin sportif direktörü, kendisiyle de görüşüyorum.
1: Sözleşme de yeniledi.
0: Aynen, 2028'e kadar devam edecek. Bence Türk bir futbolcunun öyle ya da böyle İsviçre çıkışlı ama Udinese gibi önemli bir kulübün sportif direktörü olması bence önemli bir şey. Büyük ihtimal Zaniolo'nun bonservisini alacaklar. Ama Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo şunu söylüyor. Hani Galatasaray'ın bütün maçlarını çok yakından takip ediyor. Galatasaray'ı takip ediyoruz ki yanlış bilmiyorsam Zanyolu İstanbul'a geldiğinde İstanbul'dan bir ev de almıştı yatırımlık. Ama şu an için Galatasaray'a dönüş söz konusu değil.
1: Evet, yani Aşil tendonu ve çaprazı kopmasaydı bence şu gün, yani 2026 itibariyle İtalya'nın en iyi oyuncularından
0: biri. Leao'dan daha iyi futbolcu olurdu. Net,
1: çok iyi
0: ki
1: oyuncu.
0: O maçı da
1: çok
0: canlı izliyordum çaprazı. Ben. Roma Juventus maçıydı. Merih Demiral gol atmıştı. Aynı maçta hem Zaniolo'nun hem de Merih Demiral'ın çapraz bağları kopmuştu.
1: Evet, işte ondan sonra biraz toparlayamadı. Aşil
0: sonra
1: falan
0: bir daha yırtıldı.
1: Aşil gitti bu sefer, evet. Evet. Devam edeyim hızlıca mesajlarımıza. Altyapıdaki adayı süzgeci demiş. Sarıp sarmalasınlar. O çocuk çok büyük bir yetenek. Yakup kardeşim, sen yöneticilere ulaşıyorsun.
0: Beni alamaz.
1: Canlı birkaç maçını seyrettim. Altyapı maçlarında gerçekten büyük yetenekli bir çocuk demiş. Böyle bir mesaj atmış. Mirza, dinliyorum. Az önce adımı geçirdiniz. Teşekkür ederim. İfadelerini kullanmış. Şeye dönelim abi. Mesajları tekrar döneceğim. Bu kiralıktan dönecek oyuncular. Zaten yavaş yavaş girdik ama işte diğer isimler. Kimler Galatasaray'da kalmayı planlıyor? Kimler bulunduğu takımda bonservisiyle beraber satılacak bulunduğu takıma? Onlarla ilgili de bilgileri senden alırsak muazzam olur. Dönecek isimleri.
0: Ya dönecek isimlerle alakalı dediğim gibi, yani az önce Zaniolo'dan bahsettik.
1: Ondan
0: zaten.
1: Ondan konuştuk zaten.
0: Zaniolo'nun 10 milyon euroya Udinese'nin kullanabileceği bir satın alma opsiyonu var. Ama onlar pazarlık yapıp bu rakamı düşürmeye çalışacaklar ki ben Galatasaray'ın orada çok indirim yapacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncunun İtalya Ligi'nde bu sezon gösterdiği performans nedeniyle talipleri var. Yani biraz daha üst düzey. Zaniolo önümüzdeki sezon Milan'da bile oynayabilir. Yani öyle bir performans ortaya koydu. O yüzden onun altında bırakacaklarını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Yelert Southampton'daydı. Hull City ile final oynama şansları vardı biliyorsun. Orada işte casusluk masusluk muhabbetleri döndü. Yelert geri dönecek ama bir sezon daha kiralanır büyük ihtimalle. Cuesta'nın kiralık sözleşmesi uzadı. Frankowski Rende, onun da kiralık sözleşmesi bir sezon daha uzadı.
1: Güzel.
0: Onun dışında Nelson Verona'daydı. O da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da yine hem İtalya'da hem Premier Lig'de belli bir piyasası var. Ben çok Galatasaray'a dönebileceğini sanmıyorum. O da bu kez bonservisiyle beraber satılabilir.
1: Ali Turap'ı söyledin zaten. O da
0: Ali Turap da büyük ihtimal dönecek ve Galatasaray'da kalacak. Onun dışında da Kazımcan'ı yine Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisini almak istiyor. Bu kuraldan sonra Süper Lig'den çok fazla kulüp kendisine talip olmuş durumda. İsteyecektir kendisini.
1: Eyüp Aydın'ın kalemi kırıldı mı röportajdan sonra? Hani Almanya'da böyle değil, Galatasaray'da daha yani daha az idman yapıyoruz tarzı bir şey söylemişti ya. Ne olacak o çocuk? Dönmedi.
0: Daha az idman yapıyor ama 4 yıldır şampiyon oluyor abi. Yani Fener daha çok
1: yetenekli çocuktu aslında.
0: Fener daha ya hepsi yetenekli Cihan. Can Armando da yetenekli bir oyuncu ama bu oyunculara şans vermeniz lazım. Şimdi Kenan Yıldız Juventus'a gittiğinde bu seviyelerdi. Bayern Münih'ten ayrılmış bir oyuncuydu. Türkiye'den hiç kimse riske girip de o paraları verip kadrosuna katmazdı Kenan Yıldız'ı. Ama geldiği nokta neresi? 20 yaşında işte 10 numarayı verdiler. Anladın mı? Şu anda takımın en önemli oyuncusu, takımın kaptanı. 70-80 milyon eurolardan bahsediliyor. Barcelona'dan, Real Madrid'den bahsediliyor. Ben Juventus kulübünü, Torino'yu çok yakından takip ediyorum. Daha önce de defalarca gittim geldim. Meri'nin oynadığı dönemlerde. O şehirde sadece Cristiano Ronaldo forması Exa'dan böyle satışa sunulurdu. Birçok efsanesi var kulübün geçmişten ama Cristiano Ronaldo'nun orada forma giydiği dönemde store'a bir giriyordun. Cristiano Ronaldo formaları ve diğerleri vardı. Şu anda Kenan Yıldız ve diğerleri var. Ama buraya gelene kadar oyuncu oynadı, süre aldı. Bizde şampiyonluk stresi, kaybetmemen gerekiyor. O yüzden daha çok hazır oyuncular tercih ediliyor. Öyle olunca da maalesef Kenan Yıldızlar yetiştiremiyorsun.
1: Evet Yakup, biraz da Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray ilişkileri diyelim mi? Federasyon kupayı Galatasaray'a vermedikten sonra, yani herhangi bir temsilci yollamadıktan sonra o maddede bir değişikliğe gitti. Artık yani şampiyon olan bir takım olduğunda herhangi bir yönetici federasyondan o kulübün kupası

0: tarafını götürmek durumunda değil. Yani orada bulunmak zorunda olmayacak. Galatasaray'da da Dursun Özbek vermişti. Seneye de bu savaşlar devam edecek mi? Yani şunu söylemiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. İşte benim yaşlı anneme küfür eden kulübün bir daha kapısını açmayacağım demiş. Böyle bir duyum var bende. İlişkilerim de hep bu seviyede kalacak demiş.
1: Valla ben mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futboluna bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Şu anda Dünya Kupası'nın yüzü suyu hürmetine göreve devam ediyorlar. Ben federasyonun da milli oyuncuların da kulüplerinde mevcut başkandan ve yönetimden çok memnun kaldığını düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda alınabilecek kötü bir başarısızlık sonrasında bence bu federasyonun dönemi biter. Oraya zaten ciddi bir hazırlık var. Federasyon başkanı olmak isteyen isimler var. Fatih Terim federasyon başkanı olursa ben şaşırmam. Ciddi anlamda Galatasaray kulislerinde konuşulmaya başlandı.
0: Burada bildiğim bir şey var bence.
1: Yok, bildiğim bir şey değil. Bu konuşuluyor.
0: Şimdi UEFA'da bir görev aldı ya, hani belki onu da yapar.
1: UEFA'da görev aldı ve son dönemde artık daha böyle sık Fatih Hoca'yı görmeye başladık bazı yerlerde. Abi düşünsene, bir tarafta Hacı Osmanoğlu, bir tarafta Fatih Terim. 100 kere Fatih Terim dersin. Türk futbolu için. 100 kere Fatih Terim dersin. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bir tarafta UEFA kupasını kazanmış, Galatasaray'la milli takımla tarih yazmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Futbol adamından bahsediyoruz. Bir tarafta da hakemleri soyunma odasına kitleyen bir eski başkandan bahsediyoruz.
0: Ya evet, Fatih Terim, evet yani adam şu an UEFA'da da görev alıyor. Vizyonu da çok geniş ama yanlış anlaşılabilir işte. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Mustafa Denizli falan neden düşünülmüyor? Yani herkesin nötr baktığı
1: birisi. Abi Mustafa Denizli geçti yani, yaş olarak da geçti. Artık öyle bir enerjisinin olduğunu düşünmüyorum. Ya
0: tecrübe konuşur belki.
1: Ya tecrübe, ama dediğim gibi yani o enerjiye ve ilişkilere de ihtiyaç var. Onu da söyleyelim.
0: Senin fonlandığını dile getirmiş. Abartma modunu açmışsın, para mı ödüyor sana Galatasaray diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu tarz işler yapmıyoruz maalesef. Bu noktada teşekkür ediyoruz.
1: Ay, günaha girdin şimdi, anladın
0: vallahi
1: mı?
0: Valla girdi
1: günaha. Yani benim günahıma girdin abi. Ben yine hakkımı helal ediyorum, sıkıntı yok yani, anladın mı? Ama gerek yok yani, insanlarla alakalı konuşurken dikkat etmek lazım.
0: Bir şey de demiyorsun aslında sen. Az önce eleştirdin Galatasaray'ı, basketbol şubesini eleştirdin mesela.
1: Ya basketbol değil işte, yöneticiler arasında kavga var. Okan Hoca'nın ekibinde eksiklikler var. İletişim konusunda sıkıntı var. Senin çok daha iyi kadro kurman lazım. Fenerbahçe iyi kadro kuracak, federasyon sana karşı. Şimdi tüm bunlar var.
0: Bugün çok kudurtucu modu da açmadın.
1: Yok abi, yani kudurtacak kimse de yok yani, anladın mı?
0: Artık zevk mi vermiyoruz ona?
1: Yok estağfurullah, zevk olayı değil yani.
0: Az önce bir tık yaptın gibi ama yani. Başkanları unuttum, karıştırıyorum falan dedin. O kadar çok değişiyor ki dedin.
1: Öyle abi, öyle. Bir tarafta istikrarlı, Türkiye'nin şu anda en iyi kulübü. En başarılı kulübü. Ya her evde artık bir Galatasaraylı var, anladın mı? Ne bir söz vardı ya, herkes bir gün Fenerbahçeli olacak diye, değil mi?
0: Kerem'in atkısında yazıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun var tabii öyle bir söz.
1: Abi herkesin bir gün Fenerbahçeli olduğu yok abi. Herkes artık hep Galatasaraylı. Bir gün Fenerbahçeli değil, hep Galatasaraylı. O seviyeye geldi artık Galatasaray.
0: Yakup abi çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Bugün,
1: ben teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Bugün 5-10 dakika erken çıkalım. Reklamlarımız da var. Çünkü sabahta bir 3 saatlik de yayın vardı.
1: Güzel.
0: Muazzamsın yine.
1: Senin de ağzına sağlık. Ben de seninle yayın yaparken inanılmaz keyif alıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Bayram boyunca da 90 artı dijitalde yayınlarımıza devam edeceğiz. Yine Digi Futbol'da da böyle kısa kısa transfer videolarımız oluyor. Orayı da takip edebilirler ama... genel olarak her akşam Kaya Temel'le birlikte 90 artı dijitaldeyiz. Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Mutlaka Galatasaray'la alakalı konuşulacak şeyler oluyor. Artık orada da böyle düzenli bir izleyici kitlesi oluşturduk. Alışkanlık haline geldi. Genelde 11 ile 12 arası bir saatlik böyle yayınlar yapıyoruz. Orayı da takip ederlerse seviniriz. Buradaki yayınlarımız da bayramdan sonra da yine kaldığı yerden devam edecek. Bizi izleyen derken dinleyen, mesajlarıyla katılım gösteren, katılmasa bile o hoparlörün ucunda yayını takip eden herkese çok teşekkür ederiz. Herkesin Kurban Bayramı'nı, tüm İslam aleminin

0: tüm ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. Önümüzdeki hafta Cihan'la beraber yine burada olacağız.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Yani yarına çıkacağımızın garantisi yok.
0: Tabii ki. Aynen öyle.
1: 90 artı dijitali tekrar Yakup Çınar'ı takip edin. Her gece 11'de yayın açmaya çalışıyorlar. Ben de bayram neşenizin, yüzünüzdeki tebessümün hiç eksik olmamasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Artık bayramdan sonra görüşürüz.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti. Reklam.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
8: Garanti BBVA yatırım.
9: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
10: Yakışanı yapar.
11: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Reklam bitti.
12: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
13: Yani hoş geldiniz.
14: Salvo ile başlaman ki Salvo da 3-4 için güzel bir programı. Hı-hı. Ama bugün koltukta Salvo yaparak başladı İbrahim abi ama karşısında...
15: Benim için bugün Sercan enteresan ne oldu biliyor musun? Ben bugün bu koltuğa oturdum. Hep Ali Naci burada oturuyordu. Ben orada oturuyordum. Ali Naci oradan bana çakıyor şampiyon koltuğa oturuyorsun diye.
16: Evet abi şampiyon koltuğa. Sen de ısıtmaya başla ya, bu sene belki şampiyonluk olur. O sene bu senedir belki. Erken havaya girelim.
14: Herkese iyi bayramlar diye.
15: Daha başkanımız belli olsun da ondan sonra.
16: Arkadaşlar bu arada şuyuz. Burada daha geyik programı olacak. Şimdi haber filan daha az olacak. Daha fazla geyik yapacağız. Anılardan filan bahsedeceğiz. Daha böyle insanları gülümsetmeye çalışacağız. Öncelikli olarak bayramda anılar anlatılır, eskilere gidilir abi. Uzun yıllardır gazetecilik mesleğini icra eden iki isim. Özellikle Ali Naci Küçük. Değil mi Ali Naci?
15: Ali Naci bizim.
16: Ahmet Ercanlar'la yaptığın kavgalardan anlıyoruz ki senin gazetecilik geçmişin çok daha eski herkesten.
15: Evet.
16: Bir kere Ahmet Ercanlar'dan ne kadar eski gazetecisin? Onu bir
14: ya şöyle misin? Ben gazeteciliğe başladığımda Mehmet Arslan gençti. Öyle düşünüyorum.
16: Mehmet Arslan çocuktum. Her zaman yaşlı ya.
14: Ben çocuktum. Mehmet abi gençti yani, öyle bakabiliriz aslında olaya. Sen yani. De gençtin abi bu arada, ben gazeteciliğe başladım.
16: Ben de hala gencim bana sorsan.
14: Tabii ki. Ben de gencim.
15: Adam genç.
14: Ben de yaşlanmadım.
15: Poso. Evleniyor yani. Genç yani.
16: Bana yürümek istiyorsun değil mi?
14: Abi şey sen üzerime yürüme. Çok tehlikeli var da.
15: Ama abi. Genç adam abi, şimdi kendine güvenen genç adam 3 kere evlenir mi abi? Şimdi 3 kere evlenme kolay mı abi? Şimdi öyle değil şimdi.
16: Ne demek? İnsan ne zaman 3 kere evlenir?
15: Abi insan kendini iyi hissediyorsa...
16: Baba, mesleki anı olarak baktığında şimdi sen kimlerle beraber çalıştın Galatasaray'da? Faruk

0: Süren'den başlayarak gelirsek Mehmet Cansun var, Ünal Aysal var, rahmetli Mustafa Cengiz var, Özhan abi var rahmetli, Dursun Özbek var, Fatih Terim var, Okan Buruk var,
1: Burak
0: yabancılar
1: Elmas
0: var.
1: var. Var oğlu var.
0: Bunlar arasında mesela unutamadığın bir anın var mı?
1: Abi en güzel anı tabii ki Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'dir. Yani iki tane anı anlatayım. Biri
0: Çok
1: Fatih Hoca.
0: fırçalar mıydı? Çok korkar mıydınız Fatih abiden?
1: Ya korkmak değil de Fatih Hoca'ya saygı var ya. Mesela şu an bile arasa ayağa kalkıp açarsın telefonu. Öyle bir saygı var.
0: Önünü ilikleyerek.
1: Net. Her zaman. Ya o bir efsane bizim için. Çok açık ve net yani. Ama korku değil ya bizimki, saygı. Onu net söylemek lazım. Fatih Hoca ile alakalı ilk komik bir şeyle başlayayım. 2011 senesi Galatasaray'a ilk döndüğünde tekrar yeniden 3. Fatih Terim dönemi. Benim de Fatih Hoca ile ilk yurt dışı kampım. Tabii ki hoca geldiği için reyting seviyesi yüksek. Eskiden tek bir fotoğraf dahi gazetecilikteki, sen onu çok iyi bilirsin. Belki genç kardeşlerimiz onları bilmez ama gazetecilikte tek bir fotoğraf dahi çok önemli bir değer taşırdı. Özel bir fotoğraf vesaire. Oteldeyken haber geldi. Fatih Hoca kampın ilk günü bisiklete binmiş. Avusturya'da bisikletle geziyor diye. Muhteşem bir kare. 9 turuna açılacak bir kare vesaire falan. Abi bastım arabaya, bindim, foto muhabiriyle birlikte gittim.
0: Foto
1: O
0: muhabiri kim?
1: Adem Kabayel bizim Hürriyet gazetesinde. Ona da selamlar olsun. Abi hoca bisiklet turunu bitirmiş biz gidene kadar. Çıkmış otele, odaya. Tabii ki benim rahmetli babadan dolayı da Fatih Hoca'yı eski tanıyorum. Hocaya mesaj çektim. Hocam ya, ilk kampım sizinle birlikte bisikletle tur atmışsınız. Ya rica etsem bir de aşağı inip bisiklete biner misiniz, bir fotoğraf karesi alalım diye. Tabii hoca da böyle şeyleri asla sevmez
0: Hayatta
1: yani.
0: yapmaz ki.
1: Ha?
0: Hayatta yapmaz.
1: Sınır sevgi yani, bir sınırı vardır hocanın. Neyse, o zaman da kulakları çınlasın. Bahri Avadır da iletişimden sorumlu. Kampta hoca demiş ki, ya Bahri hani bizim Ali Naci böyle mesaj atmış. Hani olmuyor. Lütfen sen onu tatlı dille olamayacağını söyle, başka zaman başka bir kare çeker demiş. Öyle bir sinyal vermişti hoca. Bir de
0: Bu mudur yani şey yap, unutulmaz alın.
1: ama ya şimdi bu komik
0: Ortada da
1: anı
0: hiçbir
1: ya.
0: şey yok yani.
1: Hani
0: Giriş gelişme
1: hocaya,
0: sonuç hiç yok.
1: hayır hocaya tekrar bisiklete biner misin diyorsun yani, komik bir olay yani.
0: Kardeşim
1: Tabii ki
0: binse
1: o
0: bir şey olacak yani bu.
1: tecrübesiz ve acemilikten dolayı yapılmış bir adım. İkincisi de 2013 yılı hocanın gönderildiği konu. Habercilik olarak da çok güzel bir işe imza atmıştık. Mehmet Aslan'la birlikte. Çünkü Mehmet abinin de orada payı vardı. Desteği de vardı. Galatasaray Beşiktaş'ı yenmişti Olimpiyat stadında derbide. Drogba'nın attığı golle ve her şey çok iyi başladı Galatasaray için. Sezon çok iyi başladı ama milli takım tartışmaları var hocanın. 2013 22 Eylül'de Galatasaray Beşiktaş'ı mağlup etti. Ertesi sabah bir telefon, Fatih Hoca ile yollar ayrılabilir, dikkat et. Aktif ol, pusuda kal diye. Cık. Ya arkadaş, Ünal abin de o zamanlar bir huyu vardı. Önceden bir kamuoyu yaratmak adına ortaya bir şey atardı. Artı eksi bir nabız ölçer, ona göre hareket ederdi. Ya dedim, tuzağa düşmeyelim abi biz. Yapmayalım. Mehmet abi de diyor ki, ya manşet yapalım. Gidecek belli ki bu adam, böyle bir telefon geliyorsa. Beşiktaş'ı mağlup etmesine rağmen böyle bir konu konuşuluyorsa yönetim kurulunda, gitti bence bu adam. Ya yapmayalım diyorum abi bak. Bahsettiğimiz isim Fatih Terim. Galatasaray üst üste şampiyon olmuş. Beşiktaş'ı mağlup etmiş. Bu tuzağa düşmeyelim. Biraz sakin, iktidarlı gidelim. Neyse, telefon trafiği, bütün perde arkasını aldık. Zaten özel olarak bir de Hürriyet gazetesine çıkmıştı. Manşet de şuydu. Mehmet abiyle çok tartışmıştık. Sonra çok pişman olmuştuk. %51 yine biz yazmıştık. %51 gidiyor. %49 kalıyor. Bugün Galatasaray'ın tüm kurulunda Fatih Terim'in tamam mı devam mı oylaması yapılacak. Ama yol ayrılık gibi gözüküyor. Saat 12.30 gece. Tabii şehirler vesaire falan döndü. Başkan aradı Ünal Aysal gece. Dedi ki, Ali Naci dedi, merak ettim dedi. Karar aldık da dedi. Ne başlık attınız Hürriyet gazetesine yarın dedi, Fatih Terim'le alakalı. Başkanım dedim, %51 kalıyor. %49, pardon, %51 gidiyor, %49 kalıyor. Çok korkakmışsın dedi. Fatih Terim gitti dedi. Eyvah dedim. Alelacele açtık telefon trafiği vesaire galiba.

0: birkaç baskıyı kurtarabilmiştik. Ama bir tek...
1: Ünal Aysel niye böyle bir şey yapıyor arayayım? Haber verir miydi sana böyle?
0: Oh, benim de aram iyiydi ama sonra sen çaldın Ünal Başkanı benden o dönem.
1: Ünal abi çok çapkındı değil mi?
0: Efendim?
1: Çapkındı.
2: Aa.
0: Bir şey açtın.
1: Baba bildiğin gibi değil.
2: Kaç yaşındaydı o ya?
1: Hiç fark etmez. Yani baba bir kere şöyleydi.
0: Şekerim o, diye hitap eder.
1: O zamanlar 70'li yaşlar. 75 yaşında 70'te mesela. 70'te çapkını. Şimdi 88 filandır değil mi?
0: Vardır bence.
1: Baba. Vardır. Adamı bakayım görüyorsun artık. O an yerde şınav çekecekmiş gibi.
2: Bırak ve şimdi.
1: Her an sevişecekmiş gibi duruyor. Çok hazır duruyor. Libido yüksek yani adamda. Bildiğin gibi değil.
0: 85 olmuş.
1: 85 olmuş. Ben hatta soruyordum. Ya abi sen bu kadar nasıl hazır duruyorsun yani şeyde. Özel iksirleri vardı onun.
2: Oo.
1: Peki kardeşim senin unutamadığın anın nedir?
2: Abi çok yani şimdi Ersun Yanal dönemi ayrı bir anıydı. O dönemler işte Emre Berezoğlu.
1: Aziz Yıldırım'la var mı anın abi?
2: Yok Aziz Yıldırım'la Aziz daha döneminde. Ben daha o zamanlar yeniydim daha. Sen. Daha böyle o kadar daha çömez tarafındaydık o işin daha. İlas Haber Ajansı o zaman Amerika'ya geçmiştim Sözcü falan daha çömez denemler bize. Aziz Yıldırım tarafı çok bu kadar değildik. Ama Aziz Yıldırım'dan sonraki Ali Koç döneminde aktif. Bayağı bir 7 yıl gecemiz gündüzümüz karışıyordu.
1: Ersun yani. Yanal'la da oldu.
2: Ersun Yanal ne zaman ben bir haber yapsam işte benim Ersun Yanal'la yakınlığımdan dolayı Ali Koç gelir böyle mesela Samanlara yerinde Sözcü gazetesi tak diye şeyin önüne atıyordu. Ersun Yanal'ın önüne. Senin adam güzel senin haberini yapmış güzel PR'ını yapıyor deyip tak diye hocanın bütün o an önüne gazete yatıyormuş. Bak güzel istatistik haberi yapmış. Siz bayağı herhalde 7-24 Sercan'la oturup haber yapıyorsunuz. Manşet çıkarıyorsunuz falan demiş Ersun.
1: Bu tarz konuşabiliyor mu ya başkan?
2: Tabii.
1: Başkan böyle teknik direktörüne bunu söylüyor.
2: Tabii. Direkt bayağı diye oturmuş beraber herhalde haber yapıyorsunuz. Bir gün ben Ersun Hoca işte Fenerbahçe'ne ayrıldı durumlar oldu işte. Geldi işte oturup sohbet ediyoruz Bodrum'da falan. Oğlum diyor sen bir haber yapıyordun diyor. Gelip önüme gazeteyi koyuyordu diyor. Güzel diyor beraber manşet yapmışsın diyordu. Güzel ya, ama hocam benim o haberleri yaptığımda sen istatistiklerde bir numaraydın o an Fenerbahçe'de çalışırken. Biz senin doğru olan bir haber yaptık ekstra bir yalan haber yoktu ki. Mesela Ali Koç bu işleri sevmezdi abi. Ali Koç kesinlikle birinin övülmesine, bir yöneticinin de övülmesine. Mesela Semih Özsoy'la çok uzun süre bundan dolayı kızardı. Niye Semih Özsoy işte seni Sercan giriyor derdi. Yani bir dönem Ali Koç benim kimi haber yapıyorsam ona bir takıyordu kafayı mesela. Hani birini göndermek istiyorsan Fenerbahçe'de Sercan onun haberini yapsın. Direkt başkan takıyordu ona mesela. Kimi sevmiyorsun Fener'de? Atıyorum Ahmet'i sevmiyorsun. Sercan iki defa Ahmet'i överse başkan direkt kuruluyordu ona o zaman.
1: Peki başkan seni sevmiyor olabilir mi?
2: Başkan beni seviyor öyle sevmiyor arasında ben çok çıkaramıyorum. Gördüğü yerde diyor camianın önemli değerlerinden birisin ama şunu şunu böyle yapıyorsun bunu böyle yapıyorsun diye hep fırça yemişimdir mesela. Hayatım boyunca Ali Koç'tan ilk seçildiği 2018'de seçim çalışmalarında yanındaydım. Destek veriyordum ciddi anlamda. O dönem çok iyiydi. İşte beraber döndüğümüz oluyordu oturup sohbet ediyorum sonra. Abi başkan olduktan sonra bu işleri de hiç bilmiyordu çok daha yeniydi. O bir haberin yapılması veya bir içeriden bir şeyin çıkması onu şey gibi algılıyordu. Çok kötü bir şey gibi
1: ihanet algılıyordu. Olarak
2: algılıyordu. Yani onu ihanet gibi görüyordu sanki. Ama medya böyle bir şey değildi işte. O zamanlar Ali Bey'e çok fazla kimse anlatamıyordu bunu. Yani bu haberlerin çıkması lazım. Bu haberlerin normal olduğunu. Bu gazeteciler bunlarla geçinebiliyorlar. Kurumlarında bundan dolayı ayakta kalabiliyorlar kısmını. Başkan 3 yıl boyunca anlayamadı. 3 yıl boyunca hiç
1: Saadettin
2: anlayamadı.
1: Saadettin Saran'la nasıldı?
2: Efendim?
1: Saadettin Saran'la ilişkin nasıldı?
2: Bence Saadettin Saran medya için hani ben bir gazeteci olarak hep Saadettin Saran gibi insanın olmasını istedim. Çünkü ben haber yapabiliyordum. Aradığım zaman öğrenebiliyordum. Ne yapmam neyin doğru neyin yanlış olduğunu iletişim kurabiliyorsa siz benim için iyi bir şeydi.
1: Negatif başladınız pozitif oldu.
2: Tabii çok negatif başladı. Mesela Sayın Saadettin Saran ilk seçildiğinde şimdi kulüpten ayrılan bir çocuğa benim hakkımda bayağı böyle bir sağlam bir geçirmiş. Bırak onu demiş işte o şöyle böyle işte falan bir sallamış bana.
1: Şöyle böyle anlat abi ne
2: ya demiş? Abi işte sallamış da bayağı sallamış tamam mı? Hatta ilk kahvaltı Samandıra'da kahvaltı verilecek basın mensuplarına. Diyorlar ki Sercan Hamza'nın üstünü çizin diyorlar hemen. Ertan Tornoğlu ile Saadet'i saran o girmeyecek buraya falan demişler. O öbür tarafına da falan oradan da çocuk demiş ki bir şeyi yanlış yapıyorsunuz başkanım demiş. Yani Sercan ne olursa olsun gazeteci bizim buraya davet ettiğimiz kişilerin çoğu internet, youtuber ne olduğu belli değil yani. Biz gazeteci size en ufacık saygısızlık, bel altı yapmamışsa eleştiri yüzünden yazmamazlık yapmayalım demiş. Hani nacizane benim fikrimi soruyorsanız demiş. Ki ben bütün seçim çalışmalarında da bir defa size kötü bir sözü olmadı. Ama eğer bir tarafa Ali Bey'e yakınlığını ve bizim eski yönetime yakınlığını tamam hepimiz biliyoruz dedi. Siz bilirsiniz. Yo işte o an bana fena bir sallamışlar. Üstümüzü çizmişler oradan. Ama sonra kahvaltı organizasyonu iptal olunca da şey olmadı.

Gitmedi, olmadı organizasyon. Sonra tabii ben Evren'le, diğer insanlar olsun, yavaş yavaş ben işimi, gücümüzü, doğru haberciliğimizi görmeye başladıktan sonra bir gün oturuyorum, bir baktım telefon çalıyor. Sayın Saadettin Saran aradı beni. O Aziz Yıldırım'la yaşadığımız o polemiklerden sonra. Tamam mı? Sercan merhaba dedi. Merhaba başkanım dedim. Öncelikle dedi sana dedi bir konuda teşekkür etmek istiyorum dedi.

0: doğru neyse onu söylüyorsun, yeri geliyor beni de eleştiriyorsun diyor.
1: Sen Aziz Yıldırım'a çaktın diye seni övüyor yani.
0: Ya ondan da genel konuştu ama sadece o değil. Ben genel dedi, buraya geldikten sonra senin dedi doğru bir haberci olduğunu, kalbinin temiz olduğunu, hiç kimseye ayırmadığını gördüm. Ben dedi böyle gazetecinin umarım dedi Fenerbahçe medyasında çoğalmasını dilerim dedi. Sana dedi böyle bundan dolayı bir teşekkür etmek istiyorum dedi. Çok teşekkür ederim başkanım dedim. O sizin dedim gönlünüzün zenginliği, sağ olun dedim. Ailene, herkese çok selamlar dedi. Öyle kapattık telefonu. Zaten ondan sonra da Galatasaray mağlubiyeti geldi. Üstüne bu olaylar oldu. Yani başkanla böyle Saadettin Bey'le böyle ufak bir anımız olmuştu.
1: Senin Dursun abiyle aran nasıldır?
2: Benim Dursun abiyle aram tabii ki biliyorsunuz zaten. Her zaman iyiydi. Yine iyi.
1: Hep severler seni.
2: Severler.
1: Ben çok eski zamandan hatırlarım. Şöyle bir anekdotu paylaşayım hatta. Ben bir haberi duyduğumda teyit etmek için Ali Naci'yi arardım. Ali Naci'ye sorardım. Ali Naci'nin teyit etme yüzdesi 45 saniye filandı. 45 saniye içinde doğru değil, şu da varmış, bu yokmuş, bu yanlışmışı söylerdi. Allah var şimdi oralarda.
0: Ya benle Ali Naci'nin gerçekten bu konuda ortak noktamız son belki 10 yıla baktığımız zaman birebir bir haberi kulüp başkanından yöneticisine kadar doğrulatabiliyoruz veya yalanlayabiliyoruz. Yani bizim camia içindeki hem Galatasaray olsun hem Fenerbahçe olsun gerçekten doğrudan ulaşabiliyoruz. Başkana da ulaşabiliyoruz doğrudan, yöneticiye de doğrudan ulaşabiliyoruz. Futbolcusuna kadar.
2: Şimdi Dursun abi dedin aklıma komik bir şey geldi, anlatayım. Neyse ki.
1: Ama komik olsun lütfen. Gerçekten.
2: Komik ama. Şöyle yakın zamanda, yakın geçmişti. Kasım ayı falan. Etiler'de selam olsun hepsine. Venge'de oturuyoruz. Bir Galatasaray masası. Eskiler var. Tabii biraz da ya burayı nasıl söyleyeyim? Promil yükselince dedi ki ya efsaneleri arayalım. Ki fikir babası da bendim. Aldım telefonu. İşte Fatih Hoca ile başladık. Hocam yemekteydi. Duygulandı. Hoca ile görüntülü konuştuk. Sonra Selçuk'la konuştuk.
1: Konuşabiliyor musun peki o sırada?
2: Tabii. Ya konuşuyoruz yani. Arda gece yarısı serumla telefonu açtı. Serum alıyor falan. İşte Burak'la, Selçuk'la. Sonra Okan Hoca'yla en son dedim.
1: Herkes açıyor mu telefonu ya?
2: Abi lütfen ya. Selamlar olsun hepsine. Hepsine iyi bayramlar. Başkanı da arayalım dedim. Ya dediler saçmalama, saat kaç oldu? Ya dedim arayalım. Başkan meşgul attı görüntülü. Normal aradı. Ulan dedi saat kaç, 10.30 görüntülü arıyorsun.
1: Adam faniyle evde oturuyor peki abi şey.
2: Belki dedim müsait değilim. Ya başkanım dedim Mesut abi izin verir mi? Ben hangi müsait pozisyona müsaitsindir dedim. Güldük eğlendik, sonra ertesi günde birkaç gün sonra Gençler Birliği maçı var. Galatasaray'ın Icardi'ye de o maçta plaket verilecek. Orada bir diyalog oluyor. Başkan da diyor ki ya diyor gece diyor aradılar beni diyor görüntülü diyor. Bir de adamlar diyor görüntülü arıyor diyor. Sonra Okan Hoca dönüyor orada. Başkanım diyor siz de mi aradılar diyor. Nasıl Okan, seni de mi aradılar diyor falan. Böyle bir keyifli.
1: Baba ne kadar promilden sonra o eylem gerçekleşiyor ve sık sık oluyor mu?
2: Abi. Yani promilin güzelliği sarı kırmızıydı, Galatasaray'dı. Hepsini çok seviyoruz. Diyelim ve pası atalım. Ya bunu anlatmakla iyi mi yaptım kötü mü yaptım onu bilmiyorum.
1: Sakız olacak. Halk karar verecek.
2: Sakız olacak.
1: Senin promil hikayen var mı?
0: Yok, ben alkollü aram yok.
1: Yapmazsın. Meyhanem var, alkollü aram.
2: Meyhanem.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.

0: ve yüze varan vergi avantajı sağlayın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından ve İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Türkiye'nin en çok konuşulan spor gündemi ve tüm spor severlerin yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Nasılsınız? Bayramla aranız nasıl diye soruyorum. Bugün yine Türkiye'nin en çok takip edilen ve izlenen en ünlü spor yorumcularıyla bayram seyran demeden 2 saat boyunca sizleri onlarla buluşturmaya devam edeceğim. Her gün birbirinden biliyorsunuz ünlü farklı isimleri tekrara düşmeden 8 aydır hafta içi her gün 14 ile 16 arası 4 büyük gündem formatını bozmadan devam ediyoruz. Çok şükür bugün de 0212 273 10 tekrar ediyorum 0212 273 10 ya da 0540 273 10'da bu yayının gerçek sahibi sizlerle, mesajlarınızla, fikirlerinizle bu programın bir parçası olun. Çünkü bu stüdyoda sadece yorum yapılmaz. Burada futbol yaşanır. Arabasında bizi dinleyenler, iş yerinde kulağı Radyo Gol'de olanlar, yayını açıp çayını kahvesini hazırlayıp bekleyenler, emekliler, kaptanlar, yurt dışında bizi takip eden güzel insanlar, hepinize selam olsun diyoruz ve 4 Büyük Gündem programına ilk bağlantımızla başlayacağız. Şu anda mikrofonun diğer ucunda sevgili Haluk Ayyıldız var, gazeteci, yazar. Sevgili Haluk Ayyıldız, hoş geldin yayınımıza, iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar diliyorum Çağatay, nasılsın?
0: İyiyim valla, sen nasılsın Haluk? İyisin, her şey yolunda.
1: Çok teşekkür ederim. Trabzon'da her şey yolunda gerçekten.
0: Hava nasıl tatilini... bu arada?
1: Bugün çok güzel. Yağmurluydu ama bugün çok güzel. Yarın da birinci günde de yine güneşli ama ondan sonra tabii yine yağmur olacak. Karadeniz iklimi tipik, öyle diyelim. Ama tabii bayram öncesi Trabzonspor taraftarı, camiası, Trabzon şehri, inanın çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Çünkü biliyorsun geçtiğimiz günlerde Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynandı. Konyaspor'la Trabzonspor o karşılaşmayı kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine taşımış oldu. Biz de az önce Şamil Ekinci Müzesi'nden geldik. Hı hı. Çünkü kupa teslim töreni vardı. Müzeye konuldu az önce. Bu da bir sıcak bilgi olsun dinleyicilerimize. Hı hı. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Ören ve ekibi ve Trabzonsporlu iki yönetici az önce Şamil Ekinci Müzesi'ne Trabzonspor'un 10. Ziraat Türkiye Kupası'nı, Türkiye Kupası'nı koydu.
0: Evet, şimdi evet. Sevgili Haluk Ayyıldız, Radyo Gol dinleyenlerinde de dakika bir gol bir oldu. Hemen sorular gelmiş. Haluk Bey'e evet. Sorabilir misiniz? Lütfen Onana konusuna bir açıklık getirilebilir mi? Biz de çok merak ediyoruz buradan demiş. Bülent ve Levent kardeşler.
1: Evet, hemen cevaplayalım. Şöyle, Onana biliyorsunuz yani bonservisli bir oyuncu. Manchester United'ın oyuncusu. Yüksek bonservis bedeli var. 20-25 milyon civarında bir bonservisi var. Tabii Trabzonspor bu rakamları... ödeyemez, ödememeli de zaten. Çünkü genetiğine aykırı olur. Çünkü kurduğu bir düzen var biliyorsunuz. Yani 5-6 milyon, en fazla 5-6 milyon euro veriyor transfer ettiği oyunculara. Şimdi bu doğrultuda hareket ederse kiralanan bir Onana vardı. Sözleşmesi şimdilik bitti, kiralama sözleşmesi. Ama başkan da bizi okeyledi. Şöyle diyor bu konuda. Manchester United kulübüyle yeniden bir temas kuracağız kiralık için. Yani ikinci kez kiralama yöntemiyle Trabzonspor'a kazandırmayı düşünüyor Onana'yı. Onana da Trabzon'da çok mutlu. Ailesi de burada. Gerçekten mutlu. Çünkü kupada yarı finale çıkmış, pardon finale çıkmışsa Trabzonspor, Onana'nın bunda çok büyük payı var. Gerçekten de öyle. Siz de izlemişsinizdir.
0: Ben canlı izledim sevgili Haluk Ayıldız orada.
1: Evet, doğru. O yüzden Trabzonspor Onana'yı tekrar renklerine katmak istiyor ve birkaç gün içerisinde de bir temas da bulunulacak Manchester United kulübüyle.
0: Evet. Yani evet. Sana göre bu transferin devam etme olasılığı kaç? Yani parayla ilgili bir sorun yok dedi Ertuğrul Doğan.
1: Yok, hayır. Evet. Yani burada biraz da Onana'ya bırakıldı. Ama Onana da istiyor. Yani kalmayı istiyor. Bir yıl daha kalabilirim diyor. Çünkü iki tane yetiştirmeye çalıştığı kaleci de var. Onları da yalnız bırakmak istemiyor. Bir dünya futboluna kazandırmak istiyor bu iki kaleciyi de. Hı. O yüzden ben bir yıl daha Trabzonspor'un kalesini kiralık olarak koruyacağını düşünüyorum. Öyle görünüyor yani. Bir büyük bir aksilik olmazsa, Amerika'dan, Arabistan'dan çok büyük rakamlar teklif gelmez ise Trabzonspor Onana'yı renklerine katmak istiyor kiralık olarak.
0: Evet, gelen mesajlara bakıyorum sevgili Haluk Ayyıldız. Çok mesaj var, aralarından seçiyorum ve hemen şuradaki Yaşar Bey'in sorusu var. Çağatay Hocam, Haluk abiye sorum. Trabzonspor seneye Fatih Tekke'yi yine aynı şekilde ilk dört başarı mı diyecek, yoksa Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk mu diye güzel bir soru sormuş aslında.
1: Evet, güzel bir soru sordu. O 1-4 demişti, evet. Üçüncü sırada tamamladı ama yanına bir Türkiye Kupası'nı koydu. Bakın, bu önemli. Şimdi bu kupa, Türkiye Kupası, Trabzonspor'un ilk 5, önümüzdeki 5 yılında da bazı şeylerin belirleyicisi olacak. Yapılanma adına. Yani başkan ne diyordu? Biz yapılanmaya başladık demişti. İlk senesinde Türkiye Kupası geldi. Trabzonspor her kupayı aldıktan bir yıl sonra şampiyon olmuş. İstatistikler bunu söylüyor. Yani genel olarak böyle olmuş. O yüzden Fatih Tekke de yine böyle tam şampiyon olacağız demeyecektir ama yapacak kadro kalitesini biraz daha yukarı çıkarttığında Galatasaray, Fenerbahçe'de tam yarışır hale geleceğine inanıyorum ve şampiyonluk yarışının da içerisinde yine olacak. Belki de ipi bu sefer göğüsleyecek. Fatih Hoca da böyle düşünüyor. Yani konuşmalarımızdan böyle çıkarıyorum ben Fatih Hoca'nın.
0: Yani çok bir zararı olur mu? Şampiyonluğu oynuyoruz dese Fatih Tekke'ye ya da takıma nasıl bir zarar vermiş olabiliyor? Çünkü ya, bu sene birle dört arası dedi. Ya kendisine göre hani mental anlamda ne düşünüyor? O anlamda soruyorum.
1: Kendisini kendisini o da öyle kontrol ediyor. Yani ben öyle diyeyim. Yani kendisini öyle kontrol ediyor. Şimdi bunu dediği zaman işte hani bazı şeyler olmayınca da o zaman sıkıntı yaşanmaya başlıyor. Yani. Hem işte şehirde yaşanıyor yani hani. Şampiyonluğa dediniz, bakın ne hale düştü falan filana dönüyor. Ama bu kelimeyi böyle kullanmadığın zaman daha bir kontrollü gidiyor. Bunu Abdullah Avcı döneminde de böyle oldu, biliyor musun? Yani Abdullah Avcı döneminde de aynı Abdullah Avcı böyle şampiyonluktan çok bahsetmedi. Sabır dedi ve sabırın sonunda biliyorsun birkaç kupa aldı, şampiyon oldu yani.
0: Evet.
1: Demek ki böyle yapmamak lazım. Yani biz şampiyon olacağız %1 milyon falan deyip böyle gazla çıkmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü sonrası perişanlık oluyor. Hatta 2-3 yılımız yiyor yani. O oyuncular değişiyor, yönetimler değişiyor falan. Karışıyor ortalık. İşte zaten Fenerbahçe de bunları yaşıyor orada. Neyse, o konuya çok girmeyelim. Biz Trabzon'a devam edelim.
0: Evet, gelen yorumlar. Diğer büyük rakipleriyle eşleşmeden kupa aldı Trabzon. Bunu unutmayalım demiş dinleyicilerimizden bazıları. Bir mesaj var, diyor ki Çağatay abi, ben Çorum Sporlu İhsan, konuğunuza Haluk Bey'e ve size saygılar. Çorum Spor demişken Çorum Spor için de neler söylemek istersin? Süper Lig'e geldi. Evet. 97'de kurulan bir kulüp.
1: Evet, yani tebrik etmek lazım. Kutluyorum. Çorum Spor'u ben de istedim hakikaten. Yani umarım Süper Lig'de kalıcı olur. Asansör takım olmaz. Bu sene ilk yılı. Bakalım, göreceğiz inşallah. İyi sonuçlar alır.
0: Evet, Olay ve Agusto'nun yaklaşık 50 milyon euro gibi bir ihtimalle transfer dedikoduları var. Şimdi ben sosyal medyadan bir yandan takip ediyorum sevgili Haluk Ay Yıldız. Özellikle Felipe Agusto için Zenit'in 20 milyon euroya yaklaşan bir teklifi olduğu söyleniyor. Bu haberlerle ilgili düşüncelerin, fikirlerin var mı?
1: Şöyle yani, şimdi onlar deniyor ama bu rakamdan üstünde bir rakam bekliyor Trabzonspor yani Olay'dan. Özellikle Olay'dan 30-35 milyon euro civarında bir rakam bir defa skalasına koymuştur Abonospor. Yani böyle olursa, 30-35 civarında bir rakam olursa o zaman değerlendirilecek. Tabii tek dediğin gibi o Zenit kulübü de var, başka kulüpler de var. Chelsea de var, Benfica da var ama henüz Trabzonspor istediği rakamlara çıkmış değiller. Şimdi bu oyuncu Dünya Kupası vitrinine çıkacak bir süre sonra. 19 yaşında ve fil dişi takımında bank oyuncusu konumuna geldi. Şimdi bu şu anda 20-25 rakamı, yani teklif edilen rakamlar böyleyse ki öyle. Şimdi orada 1-2 maç çok iyi oynadığında bu rakam biliyorsunuz katlayacaktır yani. Şimdi Trabzonspor da bunu bekliyor sanırım. Yani sanırım değil, öyle yani durum bu. Tabii Augusto konusuna gelince ben Augusto'nun gönderilmesi taraftarı değilim, onu söyleyeyim bir defa. Augusto kaliteli bir oyuncu, genç bir oyuncu. Yani 5'e aldığını Trabzonspor, 5 milyon euroya aldı. 15 rakamları telaffuz ediliyor ama bence çok az. Çok
0: kaç
1: az. Gerçekten
0: bir sözleşmeydi?
1: Yani 2 yıl daha var. Yani şey var, sözleşmesi var.
0: Bayağı
1: sorun
0: da
1: varmış. Var. Sözleşmesi var. Augusto buradan da mutlu yani. Memnun da. Bir takım oldu Trabzonspor. Aslında kimse ayrılmak istemiyor Trabzonspor'dan. Gerçekten öyle. Yani genç bir kadro olduğu için
0: evet,
1: birbirlerine sahip de çıktılar.
0: Çok
1: evet,
0: doğru.

0: Çok
1: Diyorsun.
0: ya.
1: Ben mesela Antalya'da kupa finalini canlı izlediğim zaman şunu da gördüm. Yani orada Ozan Tufan'ın
0: Evet.
1: yani oynamadığı halde bile maçlarda
0: Evet.
1: özellikle takıma sahip çıkıp işte oğlunu da çıkarıp üçlü çektirip, anladın mı? Yani
0: Evet. Takım olmuş
1: farklı bir
0: yani.
1: aidiyet duygusu vardı. O dikkatimi çekti. En
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de
0: Makam.
1: Müge Tekke'nin taraftar bağırdıktan sonra Fatih Hoca'yı buraya getir deyip getiriyorum dedikten sonra da Fatih Tekke'yi alıp tribünlere getirmesiydi sevgili Haluk Yıldız.
0: Evet, çok çok güzel şeyler oldu. Sen canlı tanık oldun, ben gelememiştim. Sonuç itibariyle Trabzonspor hak ederek Türkiye Kupası'nın müzesine getirdi. Şimdi bundan sonrası yapması gereken iş kadrosunu bir defa koruması gerekiyor bana göre. Bu kadroyu koruması gerekiyor. Ha, bir iki tane olabilir. Şimdi olayı hani giderse en azından Bouchard var, değil mi? Yani bana sorarsan ondan daha yetenekli bir oyuncu. Bakın
1: Katılıyorum,
0: sadece
1: %100 katılıyorum. Hayran
0: çok yetenekli bir
1: kaldım.
0: oyuncu.
1: Hayran kaldım.
0: Müthiş, bak gerçekten çok iyi bir oyuncu. Zaten o çocuk sakat olmasaydı Trabzonspor'un onu o 4 milyon euro gibi rakamları alma ihtimali yoktu yani.
1: Evet.
0: Alamazsınız zaten. 24-25 yaşında bir oyuncuyu alamazsınız. Fas Milli Takım'ın direkt oyuncusuydu. Şimdi o sakatlıktan kurtuldu. Sadece
1: Evet.
0: eksiği özgüven. Özgüven eksikliğinde problem var. Çok şey yapmak istiyor. Ama bu sefer hani sarı kartları görüyor farkındaysan. O çok şey yapmak istediğinden kaynaklı bir durum. Artı sezon sonunda çok iyi bir sezon başı çalışması idmanı yerse tıpkı Tim Farkorel'le de olduğu gibi hatırlayın. O da aynı şekilde çok iyi bir sezon geçirdi bu sene. Sakatlığı vardı geçmiş dönemden. Bu sezon çok iyi bir sezon çalışması yedi ve bu sene müthiş bir top oynadı. Şimdi aynı şey bu şehir için. Seni çok iyi şey yapacak. Çalışırsa çalışacaktır. Ve Trabzonspor'un en değerli futbolcuların başında gelecektir. Ekonomik olarak onu söyleyeyim. Çok büyük paralar satabilir onu Trabzonspor. Yani ben 30-40'lardan bahsediyorum bakın. Yani çok büyük oyuncu yani. O vücut çalımını yapabilmek öyle herkesin harcı değildir yani. Onu da yapabiliyor ve pas dağılımı, her iki ayağını kullanması çok yetenekli. Sadece güçlenmesi gerekiyor, sezon başı çalışmasını iyi yapması gerekiyor bana göre.
1: Bana
0: Durum
1: göre
0: bu.
1: de bu senenin ilk transferi oldu Bouchard'ı. Sevgili Haluk
0: Bence de.
1: Ayyıldız.
0: Evet, Şamaçı'yı tabii renklerine kattı Trabzonspor biliyorsun. O önemli. O da bir transfer sayılır yani.
1: Adem Ünlü diyor ki, çok özür dilerim sözünü kestim sevgili Haluk, buyur.
0: Estağfurullah. Yönü devam edin. Buyurun.
1: Haluk Bey selamlar, saygılar diyor. Onaço hakkında bize bilgi verebilir mi? Yeni sezonda transfer teklifi alır mı? İyi çalışmalar diliyorum demiş Adem Bey.
0: Ya ona yani Trabzonspor'un bel kemiği ya. Ben ne diyeyim yani o hakikaten bel kemiği. Gol kralı olabilirdi ama olmadı. Yani Çamlıca'da olan paylaştılar biliyorsun 22-22 ama o kupa maçında attığı hakikaten Avrupa'yı bir gol. Hazırlanışı da aynı. Yani çok usta bir gol attı. Şöyle tabii teklifler geliyor gelmiyor değil. Ama Trabzonspor bırakma taraftarı değil onu yani. Yani bir Fenerbahçe böyle bir yokluyor falan filan ama Trabzonspor yani çok büyük rakamlar olursa olur yani. Yoksa Trabzonspor atan ve tutanı iyi. Şimdi tutanı onunla anlaşmak istiyor. Onu açı zaten Trabzonspor'un sözleşmesi oyuncu. Orayı tamamlarsa artı 3-4 tane kaliteli oyuncu da kadrosuna yerleştirirse ben şampiyonun en büyük adayı olur diye düşünüyorum. Ha, Avrupa Ligi'ne de kalabilir mi Trabzonspor? Playoff oynayacak sadece. Bu da ayrı bir konu. Playoff'ta işte rakibi kim olacak? İşte ekonomik olarak yapacağı transferler takım içi dengesini bozacak mı? Bozmayacak mı? Bunlar böyle tam bir futbol akıl işi. Trabzonspor yönetim de bu konuda çok titiz davranıyor. Takım iç dengelerini bozmamak için çok çalışıyor. Yani Trabzonspor bu seneyi aslında çok hasarsız geçirdi biliyor musun? Kulüp anlamında söylüyorum. Şimdi ikinci olsaydı 3 öneleme oynayacaktı. Bak düşünebiliyor musun? 3 öneleme, 2 öneleme bir playoff oynayacaktı Şampiyonlar Ligi için. Ve daha fazla da yatırım yapması gerekirdi. Doğru mu? Şimdi Trabzonspor neyle övünüyordu? Hep ekonomisi diğer kulüplere göre çok daha cüzi miktarlar falan. Bundan övünüyordu. Dolayısıyla burada hata yapmak istemedi Trabzonspor. Hata yapmak istemiyor. Şimdi ne oldu? Üçüncü bitirdi. Yine üç eleme oynayacak. Ama bu sefer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için ne oldu? Sadece playoff oynama hakkını elde etti.
1: Evet.
0: Yani sezon başını normal açacak. Yani çok normal bir durumda açacak. Ama diğerleri olsa çok erken açacak. Açmak zorunda kalacaktı.
1: Önümüzdeki sene de formasında Türk bayrağı taşıyacak Trabzonspor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu bilgiyi de vermiş olalım.
0: Doğru. Yani dediğim gibi bu arada tabii Ziraat Türkiye Kupası kazandığı için bir miktar para gelecek. İşte Abdülkadir Ömür'den mesela Hull City Premier Lig'e çıktığı için 1,5 milyon euro alacak. Artı yine sözleşme gereği Uğurcan Çakır Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne tekrar kaldığı için ve forma giyince için de bir 3 milyon euro da oradan gelecek. Bakın yani hep
1: havadan,
0: bunlar bir akıl işi, akıl yönetimi yani.
1: 6 milyon euro geldi yani.
0: Tabii. Evet. Kafadan böyle bir durum var. Hatta daha da fazla yani. 6-7'yi falan buluyor evet. Bu. Yani bunlar hep bir futbol aklı iyi yönetiliyor demektir bu anlamda yani. Evet.
1: Sevgili Haluk Ay
0: Yıldız, 5'i aldığınız, aldığınız olayı 40'a satarsanız kim ne der yani?
1: Çok soru geldiği için arka arkaya bu soruları da sana iletmem lazım. İlkay Kurum diyor ki, hasta bir Fenerbahçeli olarak bence bu sene şampiyonluğu Trabzon hak etti. Haluk Bey'e sevgiler demiş. Bir soru vardı Özcan Bey'den, onu bulmaya çalışıyorum. Evet, şöyle yapalım. Çok soru olduğu için ben de bu arada şey yapabiliyorum, karıştırabiliyorum.
0: Normal.
1: Bir soru var. Diyor ki Derya Bey'miş. Çağatay Hocam, Haluk Bey'e sorabilir misiniz? Ozan Tufan neden milli takıma seçilmedi? Kendisinin fikrini merak ediyorum demiş.
0: Evet. Yani o konuda ben de şaşkınım. Gerçekten yani bir futbolcu bir takımda kale hariç ya her yerde oynadı. Ve çok da iyi oynadı, biliyor musun? Yani hepsinde çok iyi oynadı. Niye milli takıma çağrılmadığını ben anlamış değilim. Yani bunu biri bana da hakikaten izah etsin yani. Yazık, o çocuğun da morali motivasyonu da düştü. Yani hoca mesela kupa final maçında ben tahmin ediyorum o yüzden onunla başlamadı, biliyor musun? Tahmin ediyorum. Çünkü birkaç gün önce de açıklandı, biliyorsun. Geniş kadro, geniş kadroya bile dahil edilmemesi bence çok üzücü bir durum yani.
1: Evet. Özcan Bey'in sorusunu buldum. Çağatay Hocam merhaba. Bir Fenerbahçeli olarak her zaman rakiplerimin güçlü olmasını isterim ki rekabetten gelen şampiyonluk benim için çok daha değerlidir. Bu minvalde Haluk Bey'e sorar mısınız? Trabzonspor'un önümüzdeki yıl için transfere ayırdığı bütçeye ne kadar ve o altyapısı ile övündüğümüz şehrin çocuklarından kaç tanesi önümüzdeki yıl A takım kadrosuna yer alacak? Saygılarımı sunarım demiş.
0: Şimdi şöyle, şimdi zaten Salih var, biliyorsun, Malkoçoğlu oynadı. Yani oynamaya başladı. Hatta bana göre daha erken oynaması gerekirdi.
1: Onur Alpler var.
0: Efendim? Onur Alp Çevikkan var. Kaleciler var yani. İki kaleci var. Onur Alp Çevikkan ve Ahmet var. İki tane kaleci var. Onlar zaten sürekli kadrodurlar. Onana'nın yetiştirmeye çalıştığı kişilerden bahsediyorum. Onlar da var. Aynı zamanda Çakıroğlu var. Onur Alp Çakıroğlu var. O da yani bu sene hani birkaç maçta görev aldı, kupada, son maçlara doğru ligde filan. Yani bunları tabii işin içine tam katabilirse Fatih Tekke, işte o zaman hani Trabzonspor özüne dönmeli, oradan çıkacak oyuncularla falan yürümeli filan tezi oluşuyor gibi. Ha, bütçe ne kadar? Şöyle, Trabzonspor şöyle yapıyor işte, dediğim gibi 5'e alıyor, 25'e satıyor, tamam mı? İşte bütçeyi böyle oluşturuyor. Bu da bir model, yeni model bu. Ve bunda da başarılı oluyor yani. Baktığımızda başarılılar. Yani Pedro vardı sabit, hatırla. Evet. Trabzonspor'un Arabistan, yani Arap yarımadasına sattı iyi paralara. Pina'yı çok düşük maliyete aldı. Yani 2-3 milyon euro aldı. Şimdi en az 15-20 milyon euro civarında konuşuluyor.
1: Tabii, o da dünya kupasına gitti. O da 1 milyon euroya geldi mesela.
0: Evet, 800'de 1 milyon euro civarına geldi. 10 milyon euro şu anda satarsınız değil mi?
1: Rahatlıkla.
0: Yani bakın nerelere geldi. İşte bütçe bu. Ayırdığı para bu. Yani takıma göre futbolcu. Takıma. Sisteme göre futbolcu. Mantığı var Trabzonspor'u. Bu anlamda iyi yönetiliyor. Fatih Hoca da bu işin tırnak içerisinde cuk diye oturdu. İşler iyi gidiyor. Umarız da böyle gider.
1: Evet. Peki sevgili Haluk Ayyıldız, eklemek istediğim bir şey var mı? Ben de biraz sonra bir araya gideceğim. Son olarak mesajlarını ya da vermek istediğin, iletmek istediğin bizlere.
0: Evet, şu yani Kurban Bayramı'na giriyoruz. Herkesin bayramını canı gönlünden kutluyorum. Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Ve sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Böyle bayram günlerinde bile hani beni yalnız bırakmadın. İsteğimde
0: senin yerin ayrı Çağatay Bey, her zaman. Eyvallah. Senin yerin ayrı.
1: Sen de öylesin. Evet. Değerli insan, evet. Görüşmek üzere. İyi bayramlar.

0: İranlar diliyorum sevdiklerinle, ailenle beraber. Hoşça kal.
1: Siz de efendim. Dinleyenlerimiz öyle olsun.
0: Evet, 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinden Türkiye'nin en önemli spor yazarlarına, takip edilen spor yazarlarına sormak istediğiniz sorular varsa mesajlarınızı bu iletişim kanallarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Yaşar Kut'tan gelmiş. Senin gibi güzel insan yetiştirmişler. Kızıma iyi insan olarak seni örnek gösteriyorum. Çok çok sağ olun. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Kızınızı da yeğenimin de gözlerinden öpüyorum diyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Bu arada aklımda bir şey vardı. Evet, biraz sonra sevgili Murat Özen sizlerle birlikte olacak. Tüm Beşiktaşlılar mikrofonlarının sesini birazcık daha biz açıp siz de radyonun sesini açarsanız Beşiktaş camiası tarafından en çok sevilen isimlerden bir tanesi sevgili Murat Özen biraz sonra Radyo Gol mikrofonlarında tüm Beşiktaşlılara seslenecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ediyor.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.
7: Kaçarak birini almak üzere o da 6 numaralı kaçarak da starttaki yerini alıyor. 3 numaralı aylak kız da sıra. Starttaki yerini aldı. 5 numaralı Ev Selim geri plandaki son tay, o da box'a yaklaştırılıyor. Yerini almak üzere 5 numaralı Hevselim. De yerini aldı. Günün ilk koşusu için taylar hazır. Taylar start hakeminin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Ancak 6 numaralı kaçarak çıkıştan hemen sonra jokeyini düşürdü. Hem Fesih Çetinbaş'a hem de atın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Koşunun başında liderliği 1 numaralı Eksen alıp farkı 1 boy yapmıştı. İkincilikte hemen 5 numaralı Ev Selim takipte. Onun 1 boy gerisinde 3. sırada 3 numaralı Aylak Kız ilerliyor. 1 boy geride 4.'lükte 4 numaralı Çeşnigil. 2.5 boy kadar geride grubun son sırasında 2 numaralı Ankara Güzeli var. Musrayla Taylar son 800'e girdi. 1 numaralı Eksen az farklı koşunun lideri hemen ortada. 5 numaralı Ev Selim dışlarında 3 numaralı Aylak Kız. 1.5 boy geride 4 numaralı Çeşnigil. 3 boy geride de 2 numaralı Ankara Güzeli sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. 1 numaralı Eksen viraj dönülürken de koşunun lideri dışta 3 numaralı Aylak Kız hemen içinde. Ortada 5 numaralı Ev Selim bariyer dibinde de 4 numaralı Çeşnegil'in ataklarıyla düzeye çıkıldı. Orta kulvarda 1 numaralı Eksen düze önde çıktı ancak dışarıdan şimdi 3 numaralı Aylak Kız rakibine hakim olup liderliği almaya çalışıyor. Bariyer dibinden de 4 numaralı Çeşnegil'in gayretleri var. 3 numaralı Aylak Kız koşunun liderliğini aldı. Fark 1 boy. 4 numaralı Çeşnegil ikincilikte. 3 numaralı Aylak Kız son metrelere yarım boy farklı önde gidiyor. İçeride hemen 4 numaralı Çeşnigil var. 3 numaralı Aylak Kız önde. 3 numaralı Aylak Kız koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Çeşnigil ikinci. 2 numaralı Ankara Güzeli üçüncü. 1 numaralı Eksen dördüncü. 5 numaralı Ev Selim de koşudan 5. olarak ayrıldı. Başkent'te günün ilk koşusunu 3 numaralı Aylak Kız değişen jokeyi Mert Uyar'la kazandı. 6 numaralı kaçarak çıkıştan hemen sonra jokeyi Fesih Çetinbaş'ı düşürdü. Tekrar geçmiş oldu.
6: Radyo Gol. We'll be right back.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor programı, futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında söylediğimiz gibi sizler tarafından en çok istek alan isimlerden bir tanesiydi. Tüm Beşiktaşların da en çok sevdiği isimlerden biri sevgili Murat Özen. Radyo Gol'e yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? İyi bayramlar diliyorum.
3: Hoş bulduk. İyi bayramlar Çağatay abicim. Sen iyi misin?
2: İyi vallahi Murat'cığım. Sesini duyduk daha iyi oldu. Beşiktaşlar seni çok ama çok seviyor. Bana da hep yayınlarda ne olur Murat Özden'i bağlar mısın dediler. Ben de onları kırmadım. Zaten seni de takip ediyordum. İyi bayramlar diliyorum. Neler yapıyorsun?
3: Sağ ol abi. Herkese iyi bayramlar. Vallahi abi ailemle İzmir'deyim. Alaçatı, Çeşme. Biraz 3-4 gün Beşiktaş sesini atalım dedik. Buraya geldik. Şu anda devam ediyor abi tatil. Evet. Bayramın ilk günü dönüş yapacağım ben de. Tabii anne ziyareti var. Akraba ziyaretleri var. Beşiktaş takip ediyoruz. Beşiktaş'ta gündem yoğun. Hoca transferi tabii Beşiktaş taraftarlarının en çok beklediği şey. Birçok isim gündeme geldi. Binlerce isimler yazıldı ama artık yavaş yavaş Beşiktaş'ın şu an gündeminde olan hoca şekillenmeye başladı hocam. Şöyle söyleyeyim. İstersen ben direkt konuya gireyim. Taraftarlar çünkü evet, çok fazla merak ediyorlar.
2: Hedefteki Beşiktaş... isim Espiritano'nun o değildi. Onu anladık. Ama evet, senin evet, dün bilgiler çok önemli.
3: Dün Nuno haberleri çıktı tabii normal şartlarda birçok medya mensubu arkadaşımız Nuno üzerine haberleri kurguladı ama oradaki asıl hedef, ben de dün tweet de attım, asıl hedef Nuno değil, hedef başka dedim. Hedef Filipe Luis, Beşiktaş Kulübü As Başkanı Murat Kılıç geçtiğimiz günlerde Portekiz'e uçtu. Çünkü oyuncunun şu anda bir İngiltere görüşmeleri var. İngiltere'den bir kulüp hocayla ciddi şekilde ilgileniyor. Fakat Murat Kılıç'ın Portekiz'e uçması, Sayın Başkan Serdal Dalı'nın sürece müdahale etmesinin ardından bu sabah da Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen Portekiz'e uçarak Filipe Luis'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Önder Hoca Beşiktaş'ın yeni dönemdeki projesini hocaya anlatacak. Hocadan beklentileri duymak isteyecek. Orada bir transfer görüşmesi yapılacak. Tabii zor bir transfer aslında baktığımız zaman. Çünkü hocanın şu andaki asıl hayali İngiltere'de takım çalıştırmak. Beşiktaş resmen şu anda bu duruma el koydu. Bir şekilde hocayı ikna etmeye çalışıyorlar. Zaten Beşiktaş Kulübü As Başkanı, Beşiktaş Kulübü'nün sportif direktörünün bu sürece dahil olması, Beşiktaş'ın bu işi ne kadar ciddiye aldığının göstergesi hoca açısından da. Bu akşam bir görüşme bekliyoruz. Görüşmenin ardından süreç nasıl ilerleyecek? Tabii ki bunu zaman gösterecek hocam. Bizler de bekliyoruz. Eğer Beşiktaş Kulübü yöneticinin anlaşması durumunda çok büyük bir ihtimal Sayın Başkan Serdal Dalı özel bir uçakla gidip Luis'i alıp Türkiye'ye getirir diye düşünüyoruz ama şu anda her şey konuşmaya bağlı. Çünkü hocanın İngiltere'deki takımla anlaştığı yönünde bilgiler bize çok sık geliyor. Beşiktaş duruma müdahale etti. Tabii oradaki süreç nasıl olacak bizler de bilmiyoruz. Merakla bekliyoruz. Bu akşamki görüşmeden sonra artık Beşiktaş'ın Filipe Luis'le alakalı durumu belli olacak hocam.
2: Peki Murat Özen, sen Filipe Luis ismine nasıl bakıyorsun?
3: Ya şöyle, genç bir antrenör. Şu an sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman Beşiktaş taraftarının da tepki göstermediği ender hocalardan biri. Brezilya'da yaptığı işler belli. Çok önemli kupalara sahip oldu. Puan ortalaması 2.10 100 maçta. Flamengo gibi bir takımın hocasıydı. Yani baktığımız zaman proje hocası gibi gözüküyor. Brezilya'daki yaptığı işler de çok önemli. Aldığı kupalar da çok önemli. Yani eğer burada iyi bir uyum sağlanırsa, iyi bir çalışma ortamı yaratılırsa ben başarılı olabileceğine inanıyorum. Ama tabii ki buraya kimler geldi, kimler geçti. Yani Mourinho bile Türkiye'de başarısız oldu.
2: Doğru söylüyorsun.
3: Yani şimdi burada gelip de hocayla alakalı çok başarılı olur dersek yalan söyleriz. Ama gelecek vaat eden, tıpkı Arda Turan gibi gelecek vaat eden bir isim. Eğer biterse Beşiktaş'ın hayırlısı olsun. Tabii oradaki çalışma şartları, ona sunulacak olan şartlar tabii ki çok önemli. Muhtemelen o da zaten bu konuşmalarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü Sportif Direktör Önder Özen zaten bu sabah 6.50'de Portekiz'e uçarak projelerle alakalı muhtemelen bilgi geçecektir hocaya. Bekliyoruz. Haber
2: Evet sevgili Murat Özen, duyabiliyor musun? Evet Murat'ı ben bir kere daha arayacağım. 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da 0540-273-1010'da Beşiktaş'tan gazeteci arkadaşımız sevgili Murat Özen'le yayınımız. Evet Murat'cığım kesildi sevgili Murat Özen.
3: Evet kesildi evet, abi.
2: Devam et lütfen.
3: Yani Nuno'dan sonra çok ciddi tepkiler vardı sosyal medyada Beşiktaş tarafından başkan ve yönetim, ama tabii o süreç orada biraz da bir nevi habercileri atlatmak gibi oldu. Bizler bekliyorduk, işini biliyorduk aslında, ama tabii çünkü ortada bir İngiliz kulübü olduğu için çok fazla dışarıya haber vermemeye çalışıyorduk. Sabah da haberler patlayınca bizler de yazmak zorunda kaldık. Beşiktaş'ın hayırlısı olsun abi. Yani başkan çok istiyor, Önder Hoca'nın çok istediği bir teknik adam. Bekleyip göreceğiz. Süreci bizler de merakla bekliyoruz.
2: Evet. Bu arada çok önemli bir tweet attın sevgili Murat Özen. Baktım da transfer konusunda Güney Amerikalı bir kaleciyle Beşiktaş'ın büyük bir ihtimalle anlaşacağını söyledin. Bu bilgiyi de lütfen açabilir misin?
3: Şöyle tabii ki Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun ardından az kalecisini arıyor aslında. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi ve As Başkanı Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu Ersin Destanoğlu'nun menajeriyle Nevzat Demir tesislerinde görüştü. Yapılan görüşmede Ersin Destanoğlu'na Beşiktaş'ta kalması yönünde Beşiktaş talepte bulundu. Başkan zaten her zaman şunu söylüyor. Ersin kalmak isterse kalacak, gitmek isterse gidecek. Herhangi bir zorluk çıkarmayacağız Ersin'le alakalı dedi. Ersin de kalmaya yatacak bakıyor. Tabii Ersin'e süreçle alakalı bilgiler geçildi. Yani yedek kalma ihtimalinin yüksek olduğu, Beşiktaş'ın az bir kalecisi almak istediğini Ersin'e rekabet hazır olduğunu Beşiktaş yönetimine bildirmiş. Tabii süreç milli takım kampından sonra Ersin adına belli olacak. Bir kere daha görüşecek taraflar. Güney Amerikalı bir kaleci var. Beşiktaş ciddi şekilde bu kaleciyi istiyor. İsmini şu anda vermemin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum abi, biliyorsun. Ben
2: yok, isim sormuyorum zaten sana.
3: Gazetecilikten yana hep Beşiktaş'ın tarafında olan olduğum için başkan da bu konuda bizlere devamlı isim konusunda hassas davrandırmaya çalıştığı için, çünkü bugün bizim yazacağımız bir isim yarın öbür gün Beşiktaş'a 1 milyon euro 2 milyon euro gibi zarar veriyor maalesef. Transfer piyasası hep böyle. Beşiktaş Güney Amerikalı bir kaleciyle ilgileniyor. Beşiktaş'ın gündeminde kulübüyle görüşüldü, teklifler yapıldı ama net bir anlaşma yok. Ama Beşiktaş'ın istediği bir kaleci, belki de teknik direktör ve kaleci bir gün yolları tekrar kesişecek abi, öyle söyleyeyim yani, daha da ne kadar aydınlatayım insanları.
2: Sevgili Murat Özen, tatildesin, çok teşekkür ediyorum, zaten beni de kırmadın, çok da vaktini almak istemiyorum. O zaman düz mantıktan gidecek olursak, Felipe Luis ile anlaşıldığında transfer konusunda da yine böyle Güney Amerika'dan mı, yoksa hani Brezilya'dan da çok önemli yetenekli oyuncular da getirebilir o zaman Felipe Luis.
3: Kesinlikle öyle olur. Eğer Felipe Luis'in gelmesi durumunda Güney Amerika'dan da mutlaka bir iki transfer yapacaktır Beşiktaş, ama yani şu anda Beşiktaş'ın görüştüğü isimler var. Anguissa ile görüşüyor Beşiktaş. Orta sahada Napoli'nin oyuncusu, bunu geçen dönem Sergen Yalçın döneminde de Sayın Başkan Serdar Adalı istemişti. Olmamıştı. Türkiye Ligi'nden bir stoper var Beşiktaş'ın gündeminde. Şu anda ismini vermem doğru olmaz. Beşiktaş onunla ilgili kulübe bir teklif yapabilir. Türkiye Ligi'nde oynayan bir futbolcuyla alakalı. Yani evet, Amerika Felipe Luis'in gelmesi durumunda o kıtalarda biraz daha oyuncu pazarı genişleyebilir, ama sadece şunu söyleyeyim, kaleci büyük bir ihtimal yapılan teklifin ardından oradan olacak gibi gözüküyor, ama kulübü çok fazla bırakmak istemiyor kaleciyi. Şu an görüşmeler sürüyor. Yani Luis'in gelmemesi durumunda tabii ki belki şartlar değişebilir, isimler değişebilir, ama şunu net olarak söyleyelim, Beşiktaş bir Güney Amerikalı kaleciyi istiyor. Felipe Luis Beşiktaş'ın şu anda gerçekten istediği teknik direktörler arasında. Türkiye Ligi'nden bir stoperin Beşiktaş'ın gündemine girme ihtimali %90 gibi gözüküyor. Bunları Beşiktaş taraftarına söyleyebiliriz abi.
2: Sevgili Murat Özen, şimdi önümde 30 küsür mesaj geldi. Onlardan birkaç tanesini seçip hani sana da tabii sormak canım istiyorum. Avusturya'dan

0: Fuat Han Yüksel Bey demiş ki, Çağatay Hocam selam. Murat Özen'e sorabilir misiniz? Beşiktaş'ın yaz kampı nerede? Avrupa kamp yerine sormuş.
1: Abi Slovenya'da olacak çok büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor. Kulüp o şekilde bize bilgi geçti. Bizler de kulüpten haber verdik ama Slovenya gibi olacak duruyor şu anda.
0: Evet, Bankalar Birliği meselesi sorulmuş.
1: Abi Bankalar Birliği olayında sevgili Kaya abi Beşiktaş Kulübü Başkanı'yla yaptığı görüşmeden sonra Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'nden çıktığını iddia etti ama olay onun çok anlattığı gibi değil. Sayın Başkan zaten geçtiğimiz aylarda Bankalar Birliği ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Ana parayı ödedik, faizleri taksitlendirdik demişti. Beşiktaş hala Bankalar Birliği'nden çıkmadı abi. Bu net bir bilgidir. Beşiktaş'ın ödemesi gereken taksitler devam ediyor. Tabii ilerleyen süreçlerde bu işler değişebilir ama şu anda Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'nden çıktı demek doğru bilgi değil, yanlış bilgi. Büyük bir ihtimal Kaya abi de başkanla yaptığı görüşmede durumu farklı algıladı veya yanlış algıladı. Ben düzeltme yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Sevgili Murat Özen, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. İlk defa ağırladım seni ve iyi ki de ağırlamışım ama tatildesin vallahi. Kusura bakma, seni de bu kadar görmüş oldum.
1: Estağfurullah, sana sözüm vardı. Saygılar, sizleri seviyorum. Kendine de çok iyi bakın.
0: Eyvallah, biz de seni çok seviyoruz Murat Özen. Görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet, Murat da işte tatilde katıldı bizlere, sağ olsun. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Sıradaki konuklara da baktım, çok isim var, hatta gelen mesajlar da var. Müsaadenizle cep telefonumdan da bakmak istiyorum çünkü burada 1-2-3-4 tane spor yazarı arkadaşım sormuş. Hepsi de yayına alabilirsin demişler. Saat 3'ten sonra Fenerbahçe haberlerimiz var, ona bakalım ama onun öncesinde sevgili İsmail Er vardı. Madem Beşiktaş'tan konu açıldı, İsmail Er'le ilgili de hani haber anlamında bize verebileceği bir takım bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bakalım İsmail Er Hürriyet Gazetesi'nden şu anda müsait midir? Bir yandan cep telefonumdan da onu arıyorum. Eğer cevap verirse onu da yayına almak isterim. Bir kere daha çaldıracağım. Daha sonrasında haberlerimize devam edeceğiz. Ve son kez çaldırıyorum. O da müsait olduğu zaman beni arayacaktır sevgili İsmail'ler. Evet, gazete haberleriyle devam edelim. Uzun zamandır zaten gazete haberi de okumuyordum. Sıcağı sıcağına taze taze haberler var. Evet, İsmail'ler beni arıyor. Müsaadenizle ben meşgule vereyim. Ben arayayım onu. Gazete haberlerine geçmeden... Evet, sevgili İsmail'er müsait misin? Radyo Gol'de şu anda yayını alıyorum seni.
1: Müsaitim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hürriyet gazetesinde çok güzel bir haberim vardı. Ben Beşiktaş'ın İnönü Stadı'nda Aston Villa Freiburg finali için izlenimlerini dinleyicilerimize de aktarmanı isterim.
1: Şimdi Türkiye'deki tüm kulüpler, tüm taraftarlar İstanbul'da eski Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın UEFA'ya aldırdığı kupa finaliydi, UEFA finaliydi ve UEFA finali gerçekten sadece İstanbul'a, Türkiye'ye değil bütün Avrupa'ya, dünyaya ders oldu. Çünkü adeta bir festival havası yaşandı, futbol festivali yaşandı. İstanbullular o gün futbola adeta hem maç öncesi hem maç sonrası doydular. Yani sahada yine teknik ve performans olarak inanılmaz bir mücadele vardı. Freiburg çünkü biliyorsunuz Almanya'nın ligde 7. bitiren takımı.
0: Evet.
1: Aston Villa 4. bitiren takımı. Yani dengelere baktığımızda çok büyük bir fark var ama oynanan futbol keyif verdi. Maç öncesi her iki takımın taraftarları birbirlerini alkışlamaları, ne küfür ne kafir ne birbirlerine laf atmalar, yani inanılmaz bir sevgi çemberi vardı. Yani futbol dostluk arkadaşlıktır felsefesini adeta İstanbul'da tüm kulüp taraftarlarına resmen yani gösterdiler, bu da alkışlanacak bir olay. Yani dünya tarihinde de tüm turnuvalar, Avrupa Dünya Kupaları olsun, UEFA Şampiyonlar Ligi olsun, finalleri olsun, gerçekten böyle festival havasında geçti. Bu da insani olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesin birbirleriyle eğlenmesi, birbirleriyle olan muhabbetleri, dansları, şarkıları, şovları gerçekten izlenmesi.

0: ederdi. Umarız inşallah bundan sonraki tüm Türkiye Süper Ligi'ndeki maçlarda aynı UEFA Kupası'ndaki final maçı gibi dostluk, arkadaşlık, kardeşlik içerisinde geçer. Yani bu artık taraftarlar küfürü bıraksınlar arkadaşlar. Çünkü herkesin annesi var, kızı var, kardeşi var, kız kardeşi var. Yani bu nedir bu küfür? Ben yani anlam veremiyorum. Yani bunu da kim çıkarttı? Onu da lanetliyorum. Çünkü futbol hakikaten dostluk, kardeşlik. Zaten bir kişi şampiyon oluyor, bir takım şampiyon oluyor, bir takım zafer ulaşıyor, diğer takımlarda mücadele ediyor. Yani şampiyonu alkışlamak lazım. Diğerlerini de alkışlamak lazım. Nasıl Freiburg taraftarları 3 farklı mağlup olmalarına rağmen Aston Villa'yı galip gelen takımı alkışladılar. Bizler de öyle olmalıyız. Yani hep bu tür örnekler vermekten sıkıldım. Çünkü biraz insan olmamız lazım arkadaşlar. Ya. Her maçta her şeyde küfürler. Yanımızda insanların annesi var, kızı var, kız kardeşi var. Yani ablası var, teyzesi var. Hep ya, ana avrat küfrediyorlar. Bu da gerçekten iğrenç ötesi bir olay. Bu küfür edenleri lanetliyorum. İnşallah bu final ders olur ve Türkiye'de güzel bir sayfa açmış olur.
1: Evet sevgili İsmail abi, biraz önce Murat Özen'le canlı bağlantıya girdik. O da şu bilgiyi verdi bize. Murat Kılıç'ın Felipe Luis'le teknik direktörlük konusunda anlaşmak için uçtuğunu söyledi. Beşiktaş'ta teknik direktör isimleri var. Sence en ağırlık kazanan isim kim ya da kimler?
0: Şimdi şeye baktığımızda, genel olarak tabloya baktığımızda 4 sene içerisinde 10 tane teknik direktör Beşiktaş'ta. 10 tane teknik direktör. Gelen yabancıların hiçbiri iz bırakmadı. Yani iz bırakmadı. Sergen Yalçın kendi evladımız dedik. Onu da baskı altına aldık. Sergen onu mu yapar, Sergen bunu mu yapar diye. Ama şöyle bir baktığımızda genel olarak Beşiktaş'ta bir sistem olmadığını görüyoruz. Yani sistem nasıl? Bir squad sistemi olur. Bir araştırma sistemi olur. Yani Beşiktaş'ın o kadar çok değerleri var ki. O kadar çok değerleri var ki bunları biz hep itibarsızlaştırıyoruz. Her yönden itibarsızlaştırıyoruz. Bu da tabii Beşiktaş Kulübü'nün maalesef kasasının boşalmasına neden oluyor. Şimdi baktığımızda geçmişte Santos'tan Broncos'ta, Solkayar'dan İsmail'e kadar yani alınan bütün teknik direktörlerin bıraktığı herhangi, yetiştirdiği herhangi bir oyuncu yok. Bıraktığı bir sistem yok. Yani olmamasına rağmen ısrarla şimdi Felipe Luis değil, Jose Mourinho gelse yine bir şey yapamaz Beşiktaş'ta. Çünkü transferleri yapacak, gerçek transferleri alacak bir ideal scout kadrosu oluşmadı.
1: Peki şimdi, Önder Özen'i de sorabilir miyim tam burada?
0: Ben şimdi yani aynı suda ikinci kez banyo yapılmaz diye bir laf vardır eskilerin sözüyle. Şimdi Önder Özen'in Beşiktaş kariyeri nedir, futbol kariyeri nedir? Sadece televizyonda uzun yıllar yorumculuk yapmak bu işi yani Beşiktaş gibi 120 yıldır ayakta tutan bir kulübü başarıya götürecek bir isim mi? Ama şöyle bir şey var. Tabii ben içinde yaşadığım için biliyorum. Kimse de benim yakınım değil. Ama Beşiktaş tarihine de iz yapmış, iz bırakmış. Bugün Beşiktaşlar olmuşsa o isimler sayesinde olmuştur. Metin Ali Feyyaz, Gökhan Recep Kadir, yani Ulvi Zaferler, yani bu tür isimler Süleyman Sebalar sayesinde Beşiktaş bugünlere gelmiştir. Ama bakıyoruz maalesef Beşiktaş'ın kendi değerlerine kimse itibar etmiyor. Yani geçmiş dönemde de mesela Samet Aybaba ve biliyorsun Feyyaz Uçar gelmişti. Ama aynı Bilic'in dediği gibi yetkisi olanların etkisi yok, etkisi olanların yetkisi yok şeklinde böyle bir arafta bırakılıyor. Ve Samet Aybaba gibi bir insan işine bir gecede son veriliyor. Rıza Çalınbay gibi bir efsane gelmiş telefonla uzaklaştırılıyor. Ya arkadaşlar bugün bakıyoruz ille büyük takımlardan örnek vermek zorunda değiliz. Yani işte Manchester'da ayrılıklar oluyor. Herkes veda konuşması yapıyor. Herkes anılarını anlatıyor, gidiyor. Biz de maalesef yani peşine teneke bağlayarak gönderiyoruz ve bir de itibarsızlaştırıyoruz. Küfür kafir gidiyor. Yani bu iş fark etmiyor. Teknik direktörüne petişe atan bir ne diyeyim artık yani bir şey diyemiyorum, üzülüyorum.
1: O çok etkiledi değil mi Sergen Yalçın'ı?
0: Herhalde etkiledi. Yani diyor ki yani benim paraya, pula ihtiyacım ve itibara ihtiyacım var. Yani biz o kadar mücadele ediyoruz. Her basın toplantısında mesajlar veriyor. Yani şimdi transferi kendisi yapmadı, transferlerin hesabını veriyor, onlara sahip çıkıyor, yönetime sahip çıkıyor, kulübe sahip çıkıyor. Tek konuşan o. Yani bir tek konuşan işte Önder, o dönemde genel menajer olarak getirilen Serkan Reşfer neden konuşmaz? Ya arkadaş, hani sen proje olarak getirmiştin, bir konuşsun bakayım neler anlatacak. O da yok, onun ama da işine son veriliyor.
1: Gerçekten evet, hiçbir yerde
0: kimse konuşmuyor, kimse konuşmuyor, kimse, herkes ayrılan dökülmesin ama bana kimse şey yapmasın diyor. Yani bu felsefeyle Beşiktaş'ın olan paraları ne oluyor? Yani Hasan Arat döneminde olsun 100 milyon, şimdi 150 milyon euro para harcanıyor. Yani bu paralar nasıl olacak? İyi ki Rami Koç var, iyi ki Nevzat Demir var, iyi ki Tevfik Yaman Türk var. Sürekli onlara gidip onlardan yardım istemek gerçekten acı verici bir olay, ibret verici bir olay. Beşiktaş kendi ayakları üzerinde durmalı. Beşiktaş kimseye muhtaç olmamalı. Beşiktaş gerektiğinde onlardan yardım almalı ama maalesef sistem olmadığı için her gelen başkan bir borç içinde bırakıp gidiyor. Ya arkadaş, kendi şirketlerinizi böyle borç içinde bırakıp kaçıyor musunuz? Yani Beşiktaş yönetimleri başkanların kendi kişisel aynalarını ortaya koyuyor. Yani sizin işleriniz de böyle arkadaş, demek ki böyle çarçur gidiyor. Yani 10 tane transfer yapacağınız arkadaşlar 3 tane transfer yapın, sağlam transfer yapın, isim transfer yapın. Ama maalesef bizde isimler de göz ardı ediliyor, isimler de maalesef sevilmiyor. Örnek mesela son olarak Quaresma. Beşiktaş tarihinde en çok forması satılan oyuncu, 400 bin forması satıldı. Ama baktığımızda Beşiktaş yönetimi taraftarın da sevgilisi, hı hı, rakip takım oyuncularının da fotoğraf çektirdiği, maç öncesi fotoğraf çektirdiği Quaresma'yı Kasımpaşa'ya götürüp itibarsızlaştırdılar. Sonra teneke bağlayıp yolladılar. Ya arkadaşlar, Beşiktaş Süleyman abi döneminden bu zamana kadar hani duruş diyorlar ya, duruş diyoruz, duruş. Beşiktaş duruşu, işte Beşiktaş duruşu oydu, bir vedaydı, bir şeydi. Mesela o dönemde Şifo Mehmet muhteşem bir jübileyle futbolu noktaladı. Onun gibi bir sürü veda törenleri vardı. Ama maalesef son dönemde önce futbolcu büyük paralarla transfer ediliyor. Ardından havalimanında topluluk tarafından karşılanıyor. Ardından teneke bağlanarak sessiz sedasız gönderiliyor. Bu gerçekten hem Beşiktaş'ın yurt dışındaki imajı açısından hem de Türkiye'deki imajı açısından çok büyük, önemli bir üzüntü kaynağı. Bu nedenle bunun düzelmesi lazım, kurumsallaşması lazım. Şimdi yani benim en çok merak ettiğim konu, neden Beşiktaş'ın efsane futbolcularını bu başkanlar, bu yöneticiler güvenmiyorlar? Ya arkadaşlar, Süleyman Seba, onursal başkan Süleyman Seba görev yaptığı dönem içerisinde tüm futbolcu arkadaşlarını çeşitli branşlarda görevlendirdi. Ali İhsan abi, Şevket abi, yani onun gibi bir sürü insanlar, bir sürü oyuncular sahip çıktılar. Beşiktaş o dönemde iyi başarılar yakaladı. O dönemde Beşiktaşlı, bugün Beşiktaşlı olanlar o dönemdeki Beşiktaşlar sayesindeki Beşiktaşlı oldular. Yani kimse ismini Metin Ali Feyyaz koymadı. Yani boş boşuna koymadı. Yani Sergen koymadı, Süleyman koymadı. Şimdi kimse çocuğuna işte örnek diyorum. Şu anda isim konulacak oyuncu var mı sizce? Yok. Ama maalesef bu değerleri kaybettirdiler. Bu değerleri kazandırmamız lazım. Beşiktaş bu değerleri kazanır. Altyapısında çok iyi oyuncular var. Altyapısında inanılmaz futbolcular var. Ama maalesef kontrol edecek bir mekanizma yok. Mesela geçen gün tesadüfen duydum. Dediler ki Mustafa genç istikbal vaat ediyor ama kulüp malzemecisiyle eğlenmeye geliyor. Bu nedir yani, kendine bakmaya etmiyor falan. Çok üzüldüm bu lafları. Umarım inşallah böyle kulübü derleyip toparlayacak, ayakta tutacak genel bir idari menajer olur. Önder Özen de bu işin içinde kendini gösterir. Beşiktaş'a faydalı olur. Yani birlik olunca, beraberlik olunca başarı gelir. Evet. Bu birlik beraberlik maalesef son yıllarda kayboldu. Bunu da Başkan Serdar Adalı uzun bir uğraş verip eski başkanları bir araya getirip, ya arkadaşlar siz nerede hata yaptınız, bu borçları nasıl yaptınız diyerek çözüm yolu bulmalı. Ve sadece Rami Koç, Nevzat Demir, Tevfik Yaman Türkiye gidip sponsorluk alarak günü kurtarmakla Beşiktaşlılık maalesef olmaz. Bu nedenle herkesin elini vicdanına koyup Beşiktaş için seferber olması lazım. en önemli örnek bizimle beraber çalıştığımız muhabirlik yapan Acun Ulucalı. Büyük ders verdi. Türkiye'ye, dünyaya ders verdi arkadaşlar. Bu arkadaş

0: kardeşimiz muhabirdi. Çalıştığı çabaladı. Hedefleri vardı. Hedeflerini yerine getirdi. Ve yöneticilik yaptı. Türkiye'de inanılmaz tepkiler, inanılmaz eleştiriler aldı. Ama bak ne yaptı? O eleştirilere karşı kapak yaptı. Dedi ki arkadaş ben istediğim takımı kulüpleri yönetenlerin çalmadığı sürece Premier Lig'de oynatırım dedi. İşte Premier Lig'de Acun Ilıcalı Türk yöneticisinin başarısının damgasını vurdu. Bu da takdire şayan alkışlanacak evet. Bir olay.
1: Sevgili İsmail Er, Radyo Gol dinleyenlerinden Semih Kılıçsoy ile ilgili çok soru geliyor. Semih Kılıçsoy ile ilgili son durum nedir? Onu da öğrenebilir miyiz senden lütfen?
0: Ben baktığımda Semih Kılıçsoy zaten hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta inanılmaz bir geleceği vardı. İtalya'da da iyi goller attı, iyi performans sergiledi. Ama maalesef bizim yani bize gelen teknik direktörler mi diyeyim, yöneticiler mi, başkanlar mı kimse kendi altyapısından yetişen evlatlarına fazla sahip çıkmıyorlar. Ben Semih iddia ediyorum yani geleceğin inanılmaz golcüsü olacak. Yeter ki sabredilsin, şans verilsin. Bu nedenle sadece gelen yabancıların çürük çıkması nedeniyle mecburen oynatılmaması gerekir. Çünkü Semih maalesef işte kârhen oynatıldı ve Beşiktaş'ta kimi zaman kanatta, kimi zaman orta alanda, kimi zaman forvet arkası ama esas forvet olarak inanılmaz bir golcü. İnşallah yeni gelecek teknik direktör Semih'ten faydalanır.
1: Evet. Araya gitmeden sevgili İsmail Er, şunu da sorabilir miyim? Şimdi orta sahaya dinamizm ve tempo katacak bir isim arıyor Beşiktaş yönetimi. Bugünkü gazetelerde de taraftarın sevgilisi olan Getson'un yeniden Beşiktaş'a dönme durumu var mı? Onu sormak istiyorum sana.
0: Vallahi Getson dönse Beşiktaş daha da güçlenir, daha da mücadele eder, daha da savaşan bir takım haline gelir. Umarım döner ama şu anda biraz imkansız gibi çünkü orada aldığı para, ücret oldukça yüksek. 5 milyon euro maaş alıyor. Biz de maalesef o parayı bütçeleri dengelemek üzere oluşan yönetim biraz vermesi zor gibi. Yani gelmesi de zor gibi. Bu nedenle Getson keşke gelse. Ama umarım Başkan Saldaladalı dün açıklama yaptı resmi siteden transferleri bizzat ben ve Önder Özen yapacağız diye. Çünkü biliyorsun orada futbol komitesinde Murat Özen, Murat Kılıç ve Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu gibi 3 tane isim var. Hı hı. Onlar da uzun süredir araştırıyorlar. Umarım Getson ya da Getson'a yakın isimler bulurlar.
1: Evet sevgili İsmail Er, Hürriyet Gazetesi'nden çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın için iyi bayramlar diliyorum sana.
0: İyi bayramlar, iyi yayınlar. Sağ ol.
1: Görüşmek üzere. Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize giriyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. 0540 273 10 10 0212 273 10 10'a da yine mesajlarınız geliyor. Çağatay Hocam, Milan Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı mı? Evet, kalamadı çünkü İtalya'da 4 tane takım Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Onlar da Inter, Napoli, Roma ve Como. Bu bilgiyi de verelim. Hatta Milan ve Juventus da Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Son bir saat Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Galatasaray ile devam edeceğiz. Sizin sorularınızla devam edeceğiz. Ama en önemlisi de Türkiye'nin en önemli, en çok takip edilen spor yazarlarına sorularınız varsa bizlere de yollayabilirsiniz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Yarış başlıyor.
3: Bayrak kaldırıldı, start verildi ve Ankara'da günün ikinci koşusu başladı değerli yarışseverler. 7 numaralı Lajoya çıkıştan sonra 3-4 boy kadar geriye düştü. Koşunun ilk metrelerinde iki safkan liderlik mücadelesi içerisinde. İçte hemen 4 numaralı Yellow Line, dışında 2 numaralı Şalkan var. Bariyer dibindeki 4 numaralı Yellow Line bir boy farklı önde. 2 numaralı Şalkan ikincilikte, daha sonra 1,5 boy geride. 3. sırada 5 numaralı Deli Siyah Sturka. Sonun 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Fathers 4.lükte. 1,5 boy geride de 7 numaralı Lajoya sırasıyla Taylar düzeye çıkıyor. 4 numaralı Yellow Line düzeye de 1,5 boy farklı önde çıktı. Orta kulvar vardan 5 numaralı Deli Siyah Sturkas'ın, onun yanından 2 numaralı Şahkan'ın, dışarıdan 1 numaralı Fathers'ın gayretleriyle son 200 metreye yaklaşıyor Taylar. 4 numaralı Yellow Line önde, orta kulvarda 5 numaralı Deli Siyah Sturkas şimdi dıştan temposunu arttıran 1 numaralı Fathers'ı liderliği almaya çalışıyorlar. Dıştan gelen 1 numaralı Fathers öne geçti son metrelerde. 5 numaralı Deli Siyah Sturkas ikincilikte, 1 numaralı Fathers koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Deli Siyah Sturkas ikinci, 7 numaralı Lajoya üçüncü, 4 numaralı Yellow Line dördüncü, 2 numaralı Şahkan da koşunun beşincisi oldu. 1 numaralı Fathers Gökhan Kocakaya ile kazandı ikinci koşuyu.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında tüm hızıyla devam ediyoruz. Dört büyük gündem programında evet yine telefonlarımız çalıyor. Spor yazarlarımız, muhabir arkadaşlarımız onlar da bağlanmak istiyor. Biz de bağlanmak istiyoruz kendilerine. Onlardan bir tanesi tabii sürpriz olsun sevgili Livanur. Merhaba Livanur Engin, hoş geldin yayınımıza Radyo Gol'e. Nasılsın, iyi bayramlar diliyorum.
1: Hoş bulduk hocam, size de iyi bayramlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Nasıl, her şey yolunda mı?
1: Tabii hocam, her şey yolunda. Şimdi bir buçuk iki haftalık bir aramız var biliyorsunuz. Bu sene yine ligi bitirdik, ardından Avrupa finali buradaydı. Onu tamamladık, arkasından Ziraat Türkiye Kupası finali derken şöyle bir nefes alacak bir iki haftamız var. Onun arkasından hemen işte hızlıca transfer dönemi başlayacak derken Dünya Kupası var. Bir anda zaten kendimizi muhtemelen Ağustos'ta bir bakacağız. Tekrar yeni sezon başlamış olacak.
0: Evet. Biraz önce Hürriyet Gazetesi'nden

0: İsmail Er'le bağlantı kurduk. Ona da Aston Villa Freiburg maçını, İstanbul finalini sormuştum. Senin de izlenimlerini almak isterim Livanur Engin.
1: Hocam tabii çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Öncelikli olarak bundan başlamak istiyorum. Yani emeği geçen herkese de teşekkür etmek istiyorum. Burada Beşiktaş Stadı'nda, Tüpraş Stadyumu'nda tabii Beşiktaş Park olarak geçiyordu uluslararası mücadele olduğu için, ama çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Öncesinde, iki gün öncesinde Beşiktaş'ın meydanda bir fan zone kurularak başlamıştı aslında süreç. Ama ne kadar yabancı taraftar gördüysem, kimlerle konuştuysam herkes inanılmaz mutluydu. Yani hem İstanbul onları büyülemişti, hem de aynı zamanda buradaki ev sahipliğinden ve tabii onlara gösterilen hoşgörüden çok memnunlardı. Onun dışında harika bir final izledik. Yani böyle sezonu kapatmaya yakın, biliyorsunuz bu sezon kendi futbolumuzda, özellikle Türk futbolunda çok fazla başlık konuşma şansımız olmuştu. Ve onun dışında sadece futbol izlemek ve böyle bir organizasyona da ev sahipliği yapmak aslında çok güzel hissettirmiş oldu. İki taraf da çok mutluydu. Yani kupadan bağımsız olarak bence Freiburg taraftarı da gelip buradaki finalden çok mutluydu. Aston Villa da burada inanılmaz bir gece yaşadılar zaten kendileri adına. Onlar da çok mutluydu. Ama hepsinden ziyade bence biz bir kere daha dünyaya böyle büyük uluslararası organizasyonlara nasıl ev sahipliği yapabildiğimizi göstermiş olduk. Akabinde de aslında gelecek senede zaten konferans ligi finali de. Evet. Evet, ev sahipliği
0: yine
1: yapacağız.
0: Yine aynı yerde olacak, bu bilgiyi de verelim Beşiktaş'ta.
1: Evet hocam. Evet, yine Beşiktaş stadında olacak, ama zaten 2023'te hatırlarsınız Olimpiyat stadında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği vardı, yapmıştık. O bence bir şeyler için çok fazla eleştirilmiştik. Ben özellikle son finale baktığım zaman 2023'te eleştirilen her şeyden kendimizi arındırdığımızı ve almamız gereken aslında dersleri oradan çıkartıp burada daha güzel bir organizasyona ev sahipliği yapabildiğimizi gördüm. Kendim adıma, hani yaşadığım şehir adına da ülkem adına çok mutlu oldum. Özellikle böyle güzel bir temsiliyet sağlayabildiğimiz için. Onun dışında da dediğim gibi, yani bir finale ev sahipliği yapmak ve böyle güzel bir aslında maçla, sadece maçı konuşabildiğimiz bir akşamla da belki sezonun sonunu getirmek de yine güzeldi. Hemen iki gün sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası finali vardı Antalya'da hocam. İsterseniz biraz oraya da değinebilirim.
0: Tabii ki.
1: Tabii şimdi Avrupa Ligi finali izledikten sonra o maç biraz daha, zannediyorum ki dinleyicilerimiz de bana katılacaktır, nazaran daha yavaş geçti. Çünkü benim final adına, Ziraat finali adına aslında daha büyük beklentilerim vardı. Çünkü içerideki Beşiktaş-Konya maçının ardından Gençler Birliği-Trabzon maçının da ben yarı finali de yerinde izleme şansı elde etmiştim. Ve daha aslında hareketli bir final bekliyordum. Belki nazaran biraz daha yavaş, özellikle ilk yarı çok beklediğimiz oyunu izleyemediğimiz, ama günün sonunda belki biraz daha işte oyundan kopmayan, bir tık daha belki fazla isteyen ve penaltıyı da aslında kaçırmayan tarafın da kupayı aldığı bir maç izlemiş olduk. Ama uzun zaman sonra bence biraz daha İstanbul takımlarının dışında bir Ziraat finali izlemek de bizlere çok iyi geldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz de bana katılır mısınız?
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Avrupa'ya giden tabii takımlarımız da var. Galatasaray ile başlamak isterim. Şampiyonlar Ligi için Galatasaray boy gösterecek bu sene. Neler söylemek istersin Livanur Engin?
1: Hocam tabii Galatasaray'a geldiğimiz zaman, şimdi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bence bizi en çok şaşırtan takım Galatasaray oldu diye düşünüyorum. Avrupa arenasında özellikle hani hem Okan Hoca'dan hem de zaman zaman belki futbolculardan böyle performans beklemiyorduk. Kendi aramızda çok eleştiriyorduk ilk zamanlar, hatırlarsınız belki, ama günün sonunda Galatasaray geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklenmeyeni yaptı. Ama tabii her zaman şu da var, bir başarı arkasından her zaman daha fazla bir başarı beklentisini getiriyor. O yüzden bu sene Galatasaray'dan hepimiz daha büyük beklentilerle başlayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü Okan Hoca bizi bu sene buna biraz alıştırmış oldu. Orada da şimdi çok fazla aslında konuşulanlar oluyor. Biliyorsunuz yeni transfer dönemine gireceğiz, gidecek olanlar var. Onun yerine taraftarın beklentileri var bir yandan. Şampiyonlar Ligi için de Okan Hoca'nın aslında geçtiğimiz sezon Okan Hoca çok eleştirilmişti. Avrupa arenasında yeterince temsil edemiyor bizi diye. Bunları da gerek sosyal medyada gerek de sokağa indiğimiz zaman taraftardan duymuştuk. Bence biraz daha bugün geldiğimiz noktada, sezon tamamladığımız şu günlerde artık Galatasaray taraftarının da Okan Buruk'tan yana bence bir soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum hocam. Orada tabii Şampiyonlar Ligi'nde bizi Galatasaray temsil edecek. Fenerbahçe'de

0: Eleme oynayacak. Şimdi bu açıdan baktığımızda sezon yani hem Süper Lig çok erken başlayacak, evet, hem de bu eleme maçları sebebiyle aslında bizler için de bayağı yoğun ve erken, evet, başlayan bir sezon olacak. Trabzonspor'un da kupayı, Ziraat Kupası'nı almasıyla birlikte aslında Beşiktaş'ın da oynayacağı yine eleme maçları olacak ve Başakşehir de bizi Konferans Ligi'nde temsil, hı-hı, edecek aslında baktığımız zaman. Güzel de bir Avrupa sezonu olmasını diliyorum. Bu sene Samsun bizi çok iyi temsil etmişti, hatırlarsınız hocam. Hani yine beklenmeyen şeylerde, arenalarda aslında güzel temsiliyetler olursa hem ülke puanımız açısından hem de gerçekten artık yavaş yavaş Türk futbolunun da Avrupa'da kendinden biraz daha bahsettirmesini bu açıdan sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Çok da heyecanlıyım hem Avrupa arenası için hem yeni Süper Lig sezonu için. Bizleri neler bekliyor? Önümüzde bir Dünya Kupası var. Şimdi geniş kadro açıklandı. Burada bir 1 Haziran'da yanlışım yoksa bir maç oynanacak sanırım Fenerbahçe Stadyumu'nda. Orada da tabii görmüş olacağız. Bakalım hani milli takımımızla alakalı belki kafamızda birkaç soru işareti var. Şimdi bazı sakatlıklar konuşuluyor biliyorsunuzdur. Çok fazla da detaylı bilgim olmadığı için açmak istemiyorum ama Dünya Kupası için de çok heyecanlıyım. Hı hı. Bu içeride Fenerbahçe stadında oynanacak olan milli maçın ardından da aslında milli takımla alakalı da düşüncelerimiz oturacaktır diye düşünüyorum. Bakalım orası için de çok heyecanlıyız hocam ama genel olarak şöyle bir geçtiğimiz sezona baktığımız zaman 2025-2026 sezonu futbol açısından özellikle bence çok fazla sansasyonel olaylara da ev sahipliği yaptı. Bazen hiç beklemediğimiz olayları da konuştuğumuz uzun bir sezondu bizler için aslında ama Avrupa arenasında olsun, gerek Süper Lig'de olsun, gerek Ziraat Türkiye Kupası'nda olsun, bence Türk futbolu adına da güzel bir sezonu geride bıraktık diye düşünüyorum. Bence dinleyicilerimiz de bana katılıyordur. Gelecek sezon için de aslında şimdiden hem çok heyecanlıyım hem de artık biraz daha ilerlemeye ve daha da gelişmeye zamanımız ve vaktimiz olur diye ümit ediyorum.
1: Dinleyicilerimiz de sana katılıyor sevgili Livanur. Adem Bey diyor ki Aston Villa kupayı aldı, kendi liginde dördüncü oldu, bizim kafalar biraz karıştı. Livanur Hanım, şimdi Fenerbahçe kaç tane ön eleme oynayacak Şampiyonlar Ligi için, teşekkür ederim demiş. Fenerbahçe de Aston Villa'nın kupayı almasıyla birlikte seri başı, bu bilgiyi de verelim ayrıca. Neler söylemek istersin?
0: Hocam şimdi o konu benim kafamı da her seferinde çok karıştırıyor yani. Her seferinde bir kere daha araştırma yapar bakıyor ama en son baktığımda yanlış değilse Fenerbahçe 3 eleme oynayacak diye biliyorum. Tabii o açıdan da şimdi o elemeler konusunda da ülke puanı da benim kafamı ilk zamanlarda çok karıştırıyordu. Biliyorsunuz şimdi biz aslında bu sene 9. olarak tamamladık UEFA'da ama bu gelecek 2 sezon sonraya etkileyecek. Yani 26-27 değil de 27-28 sezonuna etkiliyor aslında. O açıdan baktığımızda UEFA puan sistemi kafaları çok karıştırıyor ama Fenerbahçe 3 eleme oynayacak. Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz aslında yeni sezonda, ben de merakla bekliyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye bir seçim daha bekliyor çünkü. Yani bu artık geçtiğimiz 4 senede 4 seçim olacak yanlışım yoksa hocam. Hı hı. Biz hani Fenerbahçe gerçekten bir düzen tutturamadı. Baktığımızda o açıdan tabii ki uluslararası arenada, Avrupa arenasında da maalesef etkileniyor o açıdan. Hem tabii ülke puanımız açısından etkileniyoruz hem de temsiliyetimiz açısından da bir soru işareti oluyor. Yani Fenerbahçe'nin gelecek olan başkanın ardından hemen bir çalışmaya başlaması gerekecek. Fakat bana sorarsanız hocam yine yeni sezon için geç kalınmış bir tarih, açık konuşmak gerekirse. Hı hı. Bunu her zaman söylüyorum. Bizim ülkemizde ne yazık ki bir başarı gelmediğinde ya da bir başarısızlık geldiğinde ilk hemen gözden çıkartılan isim genelde teknik direktör oluyor. Ardından yönetime bunun faturası biraz kesiliyor. O açıdan sürekli teknik direktör değişikliği de tabii ki takıma ve oyunculara iyi gelmiyor. Bu sene şimdi Fenerbahçe'den de çok fazla ayrılacak olan oyuncu, hı hı, var. Belki seçim sürecinin ardından ayrılmayı beklemeyip gönderilecek olan futbolcular olabilir. Hani Fenerbahçe tarafı şu an benim en net konuşamadığım taraflardan bir tanesi. Ne yazık ki, çünkü dediğim gibi yani olacak olan seçim ve seçimin arkasından gelecek olan sonuca göre biraz da izlenilecek olan politikaya göre Fenerbahçe'ye yorum yapmaya başlayabileceğiz belki, evet, ama orada da işte seçim süreci hala devam ettiği için kendi aslında böyle bir iki tarafa da baktığımızda aslında hani kimin önde olduğu şu an bence çok %100 önde diyebileceğimiz bir isim yok hala, çünkü isimler de açıklanmaya, hı-hı, devam edebiliyor burada hani bir

0: transfer işte açıklamasıyla birlikte bütün ivme tersine de dönebilir. O yüzden hani herhangi bir aday için kesin kazanır da diyemiyorum.
1: Bununla ilgili sana bir soru var. Tam burada da hani senin söylediklerine ek olarak Tolga Bey demiş ki Livanur Hanım'ın kendisine göre Fenerbahçe'deki seçimlerde hangi başkan daha önde diye tam bu konuyla ilgili de bir sorusu vardı zaten. Onu da iletmiş olalım.
0: Hocam tabii yani az önce de dediğim gibi aslında kesin kazanır diye iki adaydan bir taraf için de söyleyemiyorum. Ama şu an biraz daha tabii dışarıda yaptığım röportajlarla, taraftarla yapmış olduğum konuşma ve sosyal medyada görmüş olduğuma göre Sayın Aziz Yıldırım daha yakın görünüyor. Ama dediğim gibi hani herhangi bir transfer açıklamasında ya da bir isimle birlikte belki hani o son düzlüğe girildiğinde bir açıklama yapılabilirse Hakan Safi tarafından da bir hani atılım olabilir diye düşünüyorum. O yüzden dedim size yani Fenerbahçe tarafı şu an bence kimsenin net olarak açıklama ya da yorum yapamadığı bir kısım. Ancak kendi gözlemlerimize göre biraz daha işte taraftarın İşte sosyal medyadaki yazdıklarına göre dışarıda taraftarla denk gelip onların aslında düşüncelerini sorduğumuza göre şu an bu şekilde düşünüyorum ama %100 net bir geçtiğimiz seneki özellikle seçimlere göre baktığımızda bence o seçim dışarıdan daha kolay okunabilecek bir seçimdi. Şu an maalesef iki taraf için de tam net bir şekilde yorum yapamıyorum hocam. Hı hı.
1: Nait Bey demiş ki A-Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki şansı nedir? Acaba Livanur Hanım bize söyleyebilir mi demiş.
0: Hocam tabii biz bunu sizle aslında ilk maçlarımız belli olduğu zaman konuşmuştuk. Evet. Tabii çok da heyecanlıydık. O zaman üzerimizde daha bir heyecan vardı. Biraz daha belki olumlu bakabiliyorduk ama şimdi bu noktaya geldiğimizde şöyle bir baktığımızda Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağız.
1: Zaten uyumayacağız hani, o gece. Biri 5'te, biri 6'da, biri 7'de sabaha
0: evet,
1: karşı.
0: Evet hocam gerçekten hiçbirinde bence uyumayacağız. Çok heyecanlı olacak. Bizim gönlümüz tabii Ay Yıldız'la birlikte atacak ama şimdi biraz daha o elemelerden sonraki üstümüzdeki o tabii heyecanı da attık. Sonra baktığımızda çok da kolay bir grup aşaması olacak diyemiyorum maalesef. Yine şans bizden yana olur diye ümit ediyorum ama Avustralya ile saat 7'de ayın 14'ünde oynayacağımız maçla başlayacağız biz grup aşamasına. O maçın ardından belki Paraguay ve ABD maçı için de hem hocanın hem de tabii ki bizlerin de aklında şöyle bir daha da oturmuş bir Türkiye takımı olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Yine de ayın 1'inde oynanacak olan tabii ki hazırlık maçını izlemek de bizleri de yine o soru işaretlerini kaldıracaktır. Ama ilk zamanki baktığım kadar pozitif bakamıyorum hocam. Onun da biraz altını çizmek isterim açıkçası.
1: Zaten kaç gün kaldı? 17 gün kaldı.
0: Evet hiçbir şey de kalmadı.
1: Bugün falan kalmıştı.
0: Evet.
1: Tam takvime bakmadım ama inşallah finallere de çıkarız.
0: İnşallah hocam.
1: Bu seneye de damga vururuz. Sevgili Livanur Engin çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerin için. İyi bayramlar diliyorum. Bayramda da bizi kırmadın. Yayınımıza da bağlandın.
0: Ben de hocam sizlere ve dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet 0212-273-1010, 0540-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarınızdan da bakalım. Sefa Bey'in mesajı var. Evet, Icardi konusu hala çözülemedi. Çünkü Sayın Başkan Özbek kalmasını istiyor ama tabii şöyle bir de durum var. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Çünkü Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifi Icardi ve temsilcisi tarafından kabul edilmedi. Son bilgiler bunlar. Arjantin Yıldız'ın menajeri var. Henüz ayrılık kararı gibi bir seçeneğin konuşulmadığını belirtiyor ve diyor ki Icardi hakkında çıkan haberlerin bir kısmı doğru değil. Icardi'nin geleceğinin ne zaman belli olacağını göreceğiz. Kulüp ismi söyleyemem ancak Icardi için Güney Amerika ve Avrupa'dan teklifler aldık açıklamasını yapmış. Gazete haberleriyle devam edelim. Tabii Galatasaray ile ilgili bir Can Uzun transferi haberi var. Fanatik gazetesinde ona bir göz atalım. Türk milli takımında da forma giyen ve Bundesliga'da çok iyi bir sezon geçiren Can Uzun ki bence Türk milli takımında çok forma giymedi. Galatasaray'ın yaz dönemindeki en büyük hedefler arasında yer alıyor. Yeni yabancı kuralı nedeniyle yerli derinliğini artırmak isteyen Galatasaray Can'a dev bütçe ayırmış. Henüz Mertens sonrası aradığı 10 numarayı bulamayan ve

0: Bu yaz büyük bir bomba patlatmak isteyen Galatasaray, bu pozisyondaki alternatif ismi de belirlemiş durumda. Sarı Kırmızılar Türk Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen, bu sezon Bundesliga'da çok iyi bir performans gösteren Can Uzun'u gözüne kestirmiş. Frankfurt'a imza atmadan önce de Türk kulüplerinin radarına takılan ancak transferi gerçekleşmeyen 20 yaşındaki oyuncunun şu anki piyasa değeri 45 milyon euro. Evet, yanlış duymadınız. 20 yaşında ve 45 milyon euro. Ancak yerli ve milli pasaportunun bulunması genç yeteneği daha da değerli noktaya getirmiş durumda. Başkan Sayın Dursun Özbey'in de tanıyıp beğendiği, Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği Can Uzun için Galatasaray yönetimi dev bir bütçe ayırmış. Çünkü Can'ın hem saha içinde cimboma faydalı olacağı hem de büyük rakamlara satılabileceği düşünülüyormuş. Ancak burada Frankfurt'un talepleri kritik öneme sahip, Alman kulübünün 40 milyon euro civarında bir beklentisi olduğu belirtiliyor. Galatasaray bu transfere çok ciddi bir bütçe ayırmış olsa da söz konusu bedelin Can'a ödenmesi halinde gündemdeki diğer transferlerin gerçekleşmesi zorlaşacak gibi görünüyor. Sarı Kırmızılar bu yüzden aceleci davranmayacak ve bu süreç zarfında Can'ın da kulübüne baskı yapması istenecek. Şampiyonlar Ligi avantajı nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakan Can Uzun'a Türkiye içinden ve dışından önemli kulüplerin talip olduğu bildirilmiş. Evet. 0212-273-1010 0540-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine sizlerden gelen mesajlardan bakalım. Instagram'a bakalım, bakmadım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Bizimle birlikte olduğunuz için özellikle bu bayram süresince. Serdar ve Okan Bey'den bir mesaj var. Diyor ki Çağatay Hocam, Fenerbahçe ile ilgili bir bölüm olacak mı son yarım saatte? Evet, olacak. Biraz sonra sevgili İrfan 25'e bağlanacağız. Sözcü gazetesinden Fenerbahçe ile ilgili son bilgileri alacağız. Fenerbahçe'deki başkan adaylarının açıklamalarına bakacağız. Transferlerle ilgili vaatlerine bakacağız. Hiç merak etmeyin, onları da sevgili İrfan 25'ten almış olacağız. Evet, biraz önce sevgili İsmail'lere de sormuştuk. Fanatik'te bir Getson haberi var. Aslan ve Kartal yine karşı karşıya, Getson savaşı demişler. Daha önce de Fernandes transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha yıldız orta sahası için kapışacak gibi görünüyor. Siyah beyazlar Getson için hamle yaparken Cimbom'un da devrede olduğunu öğrendi ve karşı atağa geçti diyor Fanatik gazetesi. Siyah beyazların bu transferde işi hiç kolay olmayacak çünkü ezeli rakip Galatasaray'da Getson Fernandes için devreye girmiş durumda. Sarı Kırmızılı yönetimin orta sahadaki alternatifleri arasında Portekizli yıldızı üst sıralara yazdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Bu da iki kulübün Getson konusunda tekrar bir mücadeleye gireceğini gösteriyor. Getson'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşulurken iki ezeli rakibin önümüzdeki günlerde transfer yarışında kozlarını paylaşması bekleniyor. Özellikle oyuncunun Süper Lig'i yakından tanıması, taraftarlarla kurduğu bağ ve yüksek temposu nedeniyle iki kulübün transfer komitesini de cezbettiği kaydedilmiş ki gerçekten Getson'u alan bence bir adım daha öne geçer ligde diye düşünüyorum. Hoca arayan Beşiktaş'tan dev hamle, Zidane bombası demiş Fanatik gazetesi. Şampiyonluk yarışı verecek kadroyu kurmaya kararlı olan Beşiktaş'ın patronu Serdal Adalı hoca konusunda çıtayı en tepeye koymuş. Siyah beyazların hedefi Real Madrid'e 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran Zinedine Zidane diyor Fanatik gazetesi. Ama biraz önce de biliyorsunuz ki Felipe Luis ismi için Beşiktaş yöneticilerinin bir uçuş gerçekleştirdiği ve hocayla, teknik direktörle pazarlık yapılacağı bilgisi de var. Şimdi burada Real Madrid'i görünce aklıma geldi. Haberlerde de izledim. Dün akşam da takip etmiştim. Özellikle İspanyol medyasında ki haberler çok dikkatimi çekmişti. İspanya Dünya Kupası milli takımı için Real Madrid'den hiçbir futbolcuyu davet etmedi. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Ancak Barcelona'dan tam 8 ismi İspanya milli takıma davet ettiler. Ama Real Madrid'den bir tane futbolcu bile yoktu. Ajax forması giyen Weghorst Hollanda ekibindeki muhtemelen son maçına çıktığını söyledi. Ajax'ı Avrupa'ya taşımalarına rağmen sezonun kulüp adına beklendiği gibi geçmediğini kaydeden 33 yaşındaki santrafor demiş Fanatik gazetesi ama ben 34 diye biliyorum. Berkçim senden rica etsem Weghorst'un yaşına bakabilir misin? Bende niye 34 kalmış? Burada Fanatik gazetesine 33 yazıyor. Çok önemli değil ama sadece hani merak ettiğim için. Takımdaki geleceğiyle ilgili bu konuda yönetim bir şey söylemedi ama muhtemelen Ajax'ta son maçıma çıktım. Çok güzel 2 yıl oldu. Geleceğimi düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz. Şu anda odak noktam Dünya Kupası diye konuşmuş. Eski Kartal Ajax forması giyen Weghorst. 33 müymüş? Evet. Kaç doğumlu? Yani 33 olduğuna göre demek ki. Beşiktaş istedi, AEK panikledi haberi var. Teknik direktör adaylarından Marko Nikolić için kulübü AEK'dan açıklama gelmiş. Futbolda son sözleşme yılına belirsizlik içinde girmek iyi değildir. Biz istikrar istiyoruz. Marko Nikolić'ten çok memnunuz. Şu anda kutlamaların tadını çıkarıyoruz. Ancak önümüzdeki haftalarda oturup sözleşme uzatma konusunu görüşeceğiz ifadelerini kullanmış. Bu haberi niye okudum? Çünkü Beşiktaş aynı zamanda AEK'nın hocasını da istemiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ünlü diyor ki şu mübarek günde birçok insan tatil yapıyorken biz ve bizim gibi çalışanlar için siz değerli bir kişi olarak bizi yalnız bırakmayıp radyoya gelip bize bilgiler aktardığınız için çok teşekkür ederiz demişler. Estağfurullah, görevimiz her zaman bayram, seyran, yağmur, çamur, kar, kış demeden bizler buradayız. Sizler olduğunuz zaman biz buradayız. Bunu da en azından ufak bir parantez açıp mesajımızla vermiş olalım. Evet, potada playoff zamanı, çeyrek final programı var. Bugün saat 18'de bir dinleyicimiz vardı ama çok özür diliyorum, ne olur ismini unuttum. O geldi aklıma. Basketbolda playoff'tan bahseder misiniz demişti. Ben çeyrek final programını sizlere ileteyim. Bahçeşehir Trabzonspor, Beşiktaş Galatasaray. Daha sonra Anadolu Efes Türk Telekom oynuyor. Fenerbahçe Erokspor'la oynuyor. Sonraki gün Trabzonspor Bahçeşehir'le oynuyor. Aynı gün Galatasaray Beşiktaş ve son gün Cuma Türk Telekom Anadolu Efes, Erokspor Fenerbahçe ile oynuyor. Bunların hepsi de Bein Sport'tan naklen yayınlanacak. Evet, bir araya gidiyoruz. Son yarım saatimizde Fenerbahçe ile ilgili haberleri almak üzere Sözcü Gazetesi'nden İrfan 25'e de bağlanacağız. Şu anda 92.2'de Radyo Gol'de Türkiye'nin en genç spor radyosunda Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
2: Reklam bitti.
13: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yarış başlıyor.

Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve 3. koşu başladı değerli yarışseverler. 3-5 numaralı Sweet Dreams kulvarından çıkmadı. 5 numaralı Sweet Dreams yarışa başlamadı. 8 numaralı Sequoia'da.

0: Çıkıştan sonra 2 boy kadar geriye düştü. Koşunun başında liderliği alan 2 numaralı Gringo oldu. 1 boy gerisinde 1 numaralı Kar daha ikincilikte. Musafka'nın 1 boy gerisinde 3. sırada 4 numaralı Dolce Mare ilerliyor. Hemen içinde takipte olan Safkan 3 numaralı Barbumo'nun 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Leyda Taş hemen içinde 6 numaralı Lagrimastel. Sol 2 boy geride de 8 numaralı Sequoia var. Bu sırayla son 800'e girdi Taylar. Koşunun lideri 2 numaralı Gringo. Gringa fark 1 boy. İkincilikte hemen dış kulvarda 1 numaralı Kar daha takipte. Musafka'nın 1 boy gerisinde 3. sırada 3 numaralı Barbum ilerliyor. Dışına 4 numaralı Dolce Mare sokuldu. 2 boy geride 6 numaralı Lagrimastel Sol. Daha sonra 7 numaralı Leyda Ataş sırasıyla virajı dönüyor Taylar. 2 numaralı Gringa düzeyde önde çıktı. 1,5 boy geride orta kulvarda 1 numaralı Kar daha takipte. Dıştan 4 numaralı Dolce Mare'nin gayretleriyle son 400'e girildi. 2 numaralı Gringa koşunun liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan 4 numaralı Dolce Mare'nin bariyer dibinden 8 numaralı Sequoia'nın ortadan da 1 numaralı Kardan'ın atakları var. 2 numaralı Gringa önde. Dıştan 4 numaralı Dolce Mare gelmeye çalışıyor. 2 numaralı Gringa önde. 4 numaralı Dolce Mare gelmeye çalışıyor. 2 numaralı Gringa direniyor. 2 numaralı Gringa koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Dolce Mare 2. 8 numaralı Sequoia 3. 1 numaralı Kar daha 4. 3 numaralı Barbum da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Gringa Mehmet Salih Çelik'le kazandı 3. koşuyu. 5 numaralı Sweet Dreams kulvarından çıkmadı.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor
2: reklam
1: radyosu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de son yarım saatimize de girdik. Programın son bölümüne girdik. Biraz sonra sevgili İrfan 25'e bağlanacağız. Fenerbahçe haberlerini alacağız. Fenerbahçe başkan adaylarının son durumuyla alakalı, açıklamalarıyla alakalı birçok haber var. Onlara değineceğiz. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi Türkiye'nin dört bir yanında üyelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Sarı Lacivertlerin başkan adayı Aziz Yıldırım, Türkiye'nin Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak. İki yabancı santrafor getireceğiz, isimler belli dedi. Dün akşam ben de TRT Spor'da takip ettim. Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Kadıköy'de herkesi yeneceğiz sözlerini sarf etti. Fenerbahçe başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım TRT Spor'da yaptığı açıklamalarda ve şöyle devam etti. Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında şucu bucu şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk. Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık, 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe'ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Daha sonra 2011'de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi dedi. Aziz Yıldırım, Türkiye'nin Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak. İki yabancı

0: Yabancı santrafor getireceğiz. İsimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit. Kadıköy cehennemdir. Oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz. Öyle şey olmaz. Biz Kadıköy'de herkes yeneceğiz. Büyü falan da yok orada. Yürek var diye konuşmuş. Ve Aziz Yıldırım son olarak şunları söyledi. Jorge Jesus'la ilgili hiçbir görüşmem yok. Aykut Kocaman olabilir ama oldu demiyorum. Biz bir kere seçilelim. Eğer seçilmeden seni antrenör yapacağım dersem, yarın seçilemezsem ne olacak? Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız. Bunlara futbol komitemiz karar verecek. 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir. Bunun aksini konuşmam, konuşturmam diye açıklamalarda bulundu. Bir de diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'nin de adresi bu sefer Şanlıurfa'ydı. Başkan adayı buradaki dernekte yaptığı konuşmada 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçe'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi. Ve işte bakın Hakan Safi'nin çarpıcı açıklamaları. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. İlk adım adaylık açıklamasıydı. İkinci adım yönetim kurulunu oluşturmak. Şimdi sahaya indik. Her Fenerbahçeli'nin derdini dinliyor, çözüm üretiyoruz. Ancak bu yola çıktığımız ilk andan itibaren Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Görüşmelerimiz aralıksız devam ediyor. Bizim de bir stratejimiz var. Beklediğiniz isimleri Fenerbahçe'mizin menfaatleri doğrultusunda doğru anda açıklayacağız. Kongreye geldiğinizde kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak ve uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz. Ben ısrarla tekrarlamak istiyorum. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. 13 yıla izin vermeyeceğim. Sarı Lacivert'e gönül veren herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım Fenerbahçe'nin ayrıştırma kültüründen uzaklaşması gerektiğini düşünüyoruz. Başkanlık dönemimde kimsenin elinin itmeyeceğime, kimseye bizden değilsin demeyeceğime söz veriyorum. 8 Haziran'dan itibaren camiamızın gücünü yeniden hatırlayacağına, potansiyelinin sonuna kadar kullanacağına, Fenerbahçe adına tek yumruk olarak hareket edeceğine eminim. Biz çok güçlüyüz, buna emin olun. Fenerbahçe'yi ikinciliklere alıştırmaya çalışanlardan olmayacağız. Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. 13 yıl olmasına izin vermeyeceğim, size söz veriyorum demiş. Karma bir yönetim oluşturmaya özen gösterdik. Çok istişare ettik. Ben takım oyununa inanan birisiyim. Fenerbahçe için maddi anlamda güçlü, enerjisi yüksek, bağlantıları kuvvetli ve her an çalışmaya hazır bir yönetim listesi oluşturduk. Biz Fenerbahçe'nin sahibi değiliz. Fenerbahçe, ben Fenerbahçeliyim diyen herkesindir. Fenerbahçe'nin asıl ve tek sahibi sizlersiniz. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağımıza söz veririm demiş. Bu arada evet, İrfan 25'ten de müsait olduğuna dair mesaj gelmiş. Sevgili İrfan'a da şimdi arayalım ama Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını da bitirelim. 7 Haziran'da seçilince bütün Fenerbahçelileri kucaklayacağız. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Siz bana oy vermediniz diyerek Fenerbahçeliler ötekileştirilmeyecek. Bunun garantisini tüm kalbimle veriyorum. Biz Fenerbahçe'nin her ferdinin kime oy vermiş olursa olsun kıymetli olduğunu ve bu büyük camia için her şeyin verebileceğinin farkındayız. İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Dün ile yaşayamayız. Her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım demiş Sayın Hakan Safi açıklamalarında. Ve anons ettiğimiz üzere Sözcü Gazetesi'nden değerli arkadaşımız, sevgili dostumuz İrfan 25 var. İrfan'cığım iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar. Çağatay'a iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını da okudum dinleyicilerimize. Sayın Safi diyor ki Eskiden yeni olmaz. Değişmeyen tek şey değişimdir diyor. Dünle yaşayamayız diyor. Sayın Aziz Yıldırım'a böyle bir göndermede bulunuyor. Sayın Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman olabilir de olmayabilir de açıklaması yaptı dün akşam. Yani seçilmeden dedi hocaya nasıl ben söyleyebilirim bunu dedi. Ya seçilemezsem dedi. Yani ona nasıl antrenör yaparım dedi. Tabii en yakından takip eden kişi olarak Radyo Gol dinleyenlerinden de merak edilen haberler var. Senin tarafından yazmışlar zaten. Lütfen gelişmeleri bizlere aktarabilir misin?
1: Ben Aziz Yıldırım'ın eğer başkan seçilirse Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Zaten belki de Aykut Kocaman ismini bu süreçte açıklamamasının en büyük nedeni çok fazla bu süreç içerisinde, seçim süreci içerisinde yıpratılmasının öne geçmek için de olabilir. Çünkü gerçekten özellikle sosyal medyada bir kesim var ki inanılmaz derecede algı yapıyorlar. Özellikle işte Aziz Yıldırım'ın söylenmemiş bir sözünü sanki söylemiş gibi paylaşıyorlar veya görüntüde konuşmasındaki röportajındaki bir kelimeyi çıkartıp bunun üzerine algı yaparak insanları yönlendirmeye çalışan özellikle sosyal medyada bir güruh var. Ben dediğim gibi Aziz Yıldırım eğer seçilirse Aykut Kocaman da yeni sezona devam edeceğini düşünüyorum. Başlayan teknik direktör olarak görevlendireceğini düşünüyorum. Çünkü yabancı bir teknik adamın buraya gelmesi demek zaten kısa vadede bir seçim. Yani bir yıl sonra yeniden bir seçim yapılacak. Dolayısıyla yabancı bir teknik adamın buraya gelip Fenerbahçe'nin dinamiklerine alışması, Türkiye dinamiklerini bilmesi zaman alacaktır. Sayın Hakan Safi de zaten ifade etti. Sayın Hakan Safi de Türkiye'yi bilen bir teknik adamla çalışacağını vurguladı. Henüz o cephede de bir anlaşma söz konusu değil. Ama eğer Hakan Safi seçilirse de İsmail Kartal olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Tabii beklentiler çok yüksek de Hakan Safi cephesinde. Özellikle teknik adamlar bir ara Conte'ler, işte diğer daha üst profil teknik adamlar ifade edilmişti ama şu aşamada gelinen noktada Türkiye'yi tanıyan olursa Türkiye'yi tanıyan yabancı bir teknik adam, yerli olursa da İsmail Kartal noktasında ilerlediğini söyleyebilirim.
0: Şimdi bir yandan da dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakıyorum. Sevgili İrfan 25, Yaşar Kut, İrfan abimize selam, hayırlı bayramlar demiş.
1: İyi bayramlar.
0: 15-20 tane mesaj var ve şöyle bir baktığımda sevgili İrfan, genelde sorulan soru şu: diyorlar ki İrfan 25'e göre başkanlık anlamında kimi daha önde görüyor diye bir soru var. Yani genelde 3-4 tane soru var.
1: Şöyle söyleyeyim, şu anda bununla ilgili bir şey söylemek kolay değil. Fenerbahçe'de 55 bin 60 bine yakın kongre üyesi var. Yaklaşık 44-45 bini aidat kullanmış ve oy kullanma hakkına sahip. Son Ali Koç'un Saadettin Saran'la yarıştığı seçimde de 24.500 gibi bir kongre üyesi oy kullanmaya geldi. Aslında karşısında da daha kullanmayan çok sayıda kongre üyesi vardı. Aslında kararsız olanlar var.
0: 7 Haziran'da ne kadar bir katılım bekliyorsun İrfan?
1: Ben çok ciddi bir katılım beklemiyorum açık söyleyeyim. Ben 22 binin aşağısında bir katılım bekliyorum. Ve şu andaki seçimde de Aziz Yıldırım'ı biraz daha önde görüyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi Aziz Yıldırım ne kadar eskiye, az önce sen yayını açarken onu ifade etmiştin ama şimdi tecrübe çok önemlidir bir işte. Çünkü tecrübe insanlara farklı kazanımlar da elde edersin. Tecrübe, hayattaki tecrüben çok önemlidir. Yani geçmişinde yaptığın hatalardan ders alarak bu hataları tekrarlamazsın. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna baktığımızda hem tecrübeli isimler hem de genç isimlerle yoğrulmuş bir yönetim kurulu var. Oldukça güçlü bir yönetim kuruluna sahip. Mavi anlamda da oldukça güçlü bir yönetim kuruluna sahiptir. Aziz Yıldırım yönetimi var. Yine Futbol AŞ'de yani Feridun Geçker gibi, Mehmet İman gibi yine çok önemli isimlerde Futbol AŞ'ye aldığını biliyoruz, Ömer Onan gibi. Yani o noktada da Futbol AŞ'nin de güçlü bir yönetimi var. Dolayısıyla tecrübe önemlidir. Çünkü federasyonla herhangi bir veya işte Fenerbahçe'nin saha dışında bir hakkı yendiği zaman bu isimlerin varlığı her zaman etkili olacaktır diye düşünüyorum. Mesela yıllardır Fenerbahçe taraftarı şundan eksikliği söyledi. İşte bir Mahmut Uslu gibi birisinin çıkıp açıklama yapmaz. Neden Mahmut Uslu gibi birisi çıkıp açıklama yapmıyor veya maç sonrası Fenerbahçe'den bana savunmuyor şeklinde

0: bunların eksiklerini dile getirmedi mi birçok taraftar grupları? Bunları hep dile getirdi. Sayın Hakan Safi, evet, onun da mali anlamda güçlü bir yönetimi var ama daha çok genç isimler var. Yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ı yönetimini geçmişte bulmak çok doğru değil. Yani eskimiş, artık yeni yüzler, evet yeni yüzler olması gerekir. Zaten yönetim kurulunda da yeni yüzlerin de olduğunu net bir şekilde görüyoruz ama Sayın Aziz Yıldırım'ın tecrübesinden faydalanması gerekiyor bu camianın. Bu yüzden ben bir adım daha Aziz Yıldırım'ı önde görüyorum şu anki seçimde.
1: Namlı Bey var ya da Sayın Namlı diyor ki İsmail Kartal yeterli olabilecek mi acaba? İrfan 25'e sorabilir misiniz demiş. Yine Sedat Bey diyor ki bir Galatasaraylı olarak İrfan Bey'e sevgiler demiş.
0: Teşekkür ederim.
1: Bayramını da kutlamış.
0: İsmail Kartal yeterli olur mu? İsmail Kartal neden yeterli olmasın ki? Yani çünkü şu aşamada yabancı bir teknik adamın göreve gelmesi, yabancı teknik adamlar kısa vadeli göreve gelmezler. Uzun vadeli, uzun planlama, bir planlamaya göre gelirler. Eğer şimdi 2027'de bir seçim daha var. Sadece bu yönetim bir yılda göreve gelecek. Dolayısıyla diyelim ki şampiyon olamadı Fenerbahçe. Ve yeni bir yönetim göreve geldi. O zaman o yabancı teknik adamı göndermek için yani yine tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Yani bunu Mourinho'da yaşadı Fenerbahçe. Tedesco'da da yaşadı. Tedesco'da da Saadettin Saran göreve geldiğinde kendisinin istemediği bir teknik adamla çalışmak zorunda kaldı. Ama onun tazminatı, işte sözleşme feshi bedeli daha düşüktü. 500 bin euro civarında bir rakamdı. Ama Yıldız, böyle çok önemli bir ismi getirdiniz ama zaten bir senelinde hiçbir teknik adam gelmez. Orada bir çünkü yapı oluşturması lazım. Bir oyun aklını sahaya yerleştirmesi lazım. Takımı tanıması lazım. Fenerbahçe'nin dinamiklerini, Türkiye'nin dinamiklerini tanıması lazım. Onun için de zaman gerekiyor. Dolayısıyla ben her iki başkan adayında yerli teknik adamdan, bu nedenlerle yerli teknik adamla çalışacağını düşünüyorum. Hakan Bey'in de eğer yabancı olmasa İsmail Kartal olacaktır. İsmail Kartal da bu görevi başarıyla yerine getirecektir ki son Jesus sonrası ayrıldı, sonrası 99 puan toplayan bir İsmail Kartal'dan bahsediyoruz. Ve Fenerbahçe'nin de onun döneminde, Fenerbahçe'nin de belki de son yıllarındaki en baskılı futbolu oynadığını ifade edemiyorum. O yüzden İsmail Kartal da göreve gelirse bunu layıkıyla bu görevin altından kalkacak kapasiteye ve kaliteye sahip bir teknik adamdır.
1: Murat Bey Galatasaraylıymış. Diyor ki Sayın Safi'nin çok üst perdeden konuşması gerçeklikten çok uzak vaatleri diyor. Yani bu şekilde konuşuyor demiş.
0: Gerçekçi olmak lazım Çağatay'mış. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi küçük kulüplerimiz inanılmaz bir borç yükü altında. Yani şimdi 30 milyon yani toplam herhalde Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar TL civarında bir borcu var. Buna işte Genduzi'ler, Kante'ler falan da dahil edilecek. İşte daha fazla, belki bu rakam daha da artacak. Yeni transferlerde bu rakam daha da artacak. Dolayısıyla bir de Fenerbahçe UEFA'dan finansal fair play'e uymadığı için UEFA'dan bir de ceza yiyor Fenerbahçe. 10 ile 15 milyon euro civarında bir rakam ceza yiyecek. Bu rakam UEFA gelirlerinden taksitler halinde alınacak. Zaten UEFA'nın ceza yedikten sonra UEFA'nın gözü senin üzerinde olacak. Dolayısıyla bu ciddi, senin kadro maliyeti zaten çok yüksek. Kulüp tarihinin belki de en kadro maliyeti en yüksek kadrosuna sahip Fenerbahçe kulüp tarihinin şu anda. Ederson 11 milyon euro alıyor, Kante 11 alıyor, Asensio 8,5-9 civarında bir rakam alıyor, Skriniar 7,5 alıyor, Guendouzi 5 alıyor, 5-6 civarında bir rakam alıyor. Artı Fenerbahçe sadece kendi mevcut kadrosundaki oyunculara para ödemiyor, kiralık gönderdiği oyuncuların ücretlerinin üçte ikisini de Fenerbahçe ödüyor. Amrabat gibi, Diego Carlos gibi, Livakovic gibi, Cengiz Ünder gibi, İrfan Cankavcı, Bekao gibi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu süreç içerisinde yani en önemli transferi elindeki kalabalık kadroyu göndermek, bu oyunculardan minimum zarar, maksimum gelirle çıkmak olacaktır. Kaçınamadığı takdirde de yani bir oyuncuya 20 milyon euro yıllık ücret, abi hangi başkan adayı gelirse gelsin yani o limitlere uymak zorunda, o finansal fair play, yani Fenerbahçe geliri kadar harcamak zorunda. Gelirinin dışında harcadığın zaman, artırdığın zaman bunu cezayla karşılaşırsın. Sen bu cezalar da katlamalı olarak ceza devam eder. Yani bugün 10-15 milyon euro alırsın. Aynı şeyi bir daha tekrarlarsan gelecek sene bu rakam belki iki katına çıkar. Dolayısıyla UEFA'nın kulüplerimizin, özellikle Türk kulüpleri üzerinde zaten bir şeyi var. Yani dikkatlice takip ediyorlar. Senin de buna göre hareket etmen gerekiyor. Yani orada finansal Fair play kriterlerine uyman gerekiyor. Gelirin kadar

0: acaba. Hatta gelirin tamamını bile harcamanı istemiyor UEFA. 100 lira gelirim varsa bunun diyor 100 TL harcarsan yine ceza alıyorsun. Yani belli noktasına kadar harcaman gerekiyor. Dolayısıyla bir de şunu belirtmekte fayda var. Yıldız transferlerden bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunda zaten çok önemli yıldızlar var. Ya bakıyorsun Ederson var. Bilezi takımın kalecisi, birinci kalecisi belki Dünya Kupası'nda eldiveni giyecek. Fransa milli takımının orta sahasında Kante var. Guendouzi, Fransa milli takım ortasının geniş oyuncu rotasyonunda yer alan bir isim. Semedo, Portekiz milli takımının sağ bek. Yani Asensio İspanya yıldız değil mi?
1: Çağrılmadı evet.
0: Ama çağrılmadı ama yani önemli bir yıldız isimdir Asensio. Yani zaten Fenerbahçe katkıları ortada. Sonra milli takımın oyuncuları var. Kerem var, İsmail var, Mert Müldür var. Hepsi birer yıldız isimler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin aslında yıldızdan daha çok eksiklerini tamamlayarak, o kadro eksiklerini tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesine hazır bir şekilde girmesi. Zaten önemlisi şeyi bu. Eksikler hangileri? Stoper mevkii ve forvet mevkii. Yani çok fazla transfer yapıp işte 10 tane oyuncuyu gönderip yeniden onlarca oyuncu almaya gerek yok. Fenerbahçe eksiklerini biliyor, eksiklerini tamamlayıp ona göre sezona girmesi gerekiyor. Zaten Fenerbahçe hiç transfer yapmasa dahi şu anda 38 tane futbolcusu var. 28'ini de düşürmen için 10 tane oyuncusuyla mutlaka yollarını ayırmak zorunda.
1: Evet. Peki eklemek istediğin bir şeyler varsa ben de programı kapatacağım. Sevgili İrfan 25, onları da son kez alalım senden.
0: Teşekkür ederim. Herhangi bir diyeceğim bir şey yok. Tüm dinleyenlerin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım Fenerbahçe adına da işte her şey hayırlısı olur. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacak hangi adaysa onun kazanmasını dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz İrfan 25. Verdiğin bilgiler için sana da iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, sevgili İrfan 25'e de güzel bir yayın yaptık. Sonu biraz güzel olmadı ama muhtemelen o da duymamıştır. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık. Bayram biliyorsunuz gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevginin ve paylaşmanın çoğaldığı en güzel zamanlardan biridir. Evinizden huzur, sofranızdan bereket her zaman söylüyorum. Kalbinizden umut eksik olmasın. Sizlerin sesi, desteği, sevgisiyle her yayın daha anlamlı, her an daha değerli oldu. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle ben Çağatay Çıtlak, Radyo Gol mikrofonlarında bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar bir araya gelmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Şampiyonluğun tesadüf olmaktan çıkıp refleks haline gelmesi A.
2: Alışkanlık.
1: Bazı kulüpleri ezen, Galatasaray'ı ise büyüten şey B.
2: Baskı.
1: Galatasaray medya emekçisi C.
2: Coşkun Gülbahar.
1: Kazanmak için gerekli olan Ç.
2: Çaba.
1: Ligi bir sezondan çıkarıp döneme çevirmek D.
2: Dominasyon.
1: İnsanların nasıl olsa yine kazanırlar deme alışkanlığı E.
2: Ezber.
1: Daha önce yine 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray hocası F.
2: Fatih Terim.
1: İşler kötü gittiğinde bile camianın sakin kalmasını sağlayan o, biz buraları biliyoruz hissinin literatürdeki karşılığı G.
2: Genetik.
1: Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük şey takımı izlenen değil anlatılan hale getirmek E.
2: Hikaye.
1: Söylenmediği işledirten çocukları Galatasaraylı yapan topçu I.
2: Icardi.
1: Okan Buruk'un Fenerbahçe'den en büyük transferi İ.
2: İrfan Saralıoğlu.
1: Dünyada Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlandığı herhangi bir ülke C.
2: Jamaika.
1: Şampiyon olsam bile kaçamayacağın ortam K.
2: Kaos. Pardon.
1: Sadece teknik direktör değil, soyunma odasında konuşan oyuncu, tribünü ayağa kaldıran kaptan, krizde sakin kalan yönetici L.
2: Lider, liderlik.
1: Artık takvim değil, bir psikoloji, bir ritüel M.
2: Mayıs.
1: Galatasaray'ı bu sezon en çok yoran duygu ne?
2: Nasıl olsa kazanırız.
1: Attığı goller...
2: Osimhen.
1: Yani. Şampiyon takımın dominasyon yaratan başkanının soyadı Ö.
2: Özbek.
1: Puan tablosunda görünmez ama ligi belirler. P.
2: Psikolojik üstünlük.
1: Sezon boyunca en kötü hissettirdiği maçlar R.
2: Rövanş maçları.
1: Futbolcu kadar emeği olan dünyanın dilinde S.
2: Ha, Samiyen. Seyirci, hangisini alırsan.
1: Bir ana, tarihe eşlik etmek, şey.
2: Şahit olmak.
1: Bir kulübün en büyük sermayesi, bazen aklı bile geçen şey, T.
2: Tutku.
1: Kalesinde devleşen, fark yaratan, U.
2: Uğurcan.
1: Futbol sahasında rakip kaleye en yakın yer. Bu 4 yılda Galatasaray'ın oturma odası, Ü.
2: Üçüncü bölge.
1: Son dönemdeki düşüşten sonra acaba dedirten, taraftarlarda sık olan duygu, V.
2: Vesvese.
1: Aura, etkileme gücü, formasında da armasında da çok var. Y.
2: Yıldız. Güzel insanlar, Türkiye'de futbol tarihine geçecek bir şey yaşandı. Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı. Bir neslin hafızasına kazanacak bir dönem yarattı. Yani yıllar sonra insanlar dönüp şunu diyecekler. Biz Galatasaray'ın o dönemini canlı izledik. Ve hani futbolda bazı sezonlar unutulur ama bazı dönemler çağ olur. Biz belki de şu an tam olarak onu izliyoruz. Bir Galatasaray çağı. Ben daha evvelkini de izlemiştim. 96-2000 dominasyonunu. O nedenle de geçen Hull City maçına gittim. Orada Fatih Terim'e denk gelince ne diyeceğini bir merak ettim. Hocadan bir şampiyonluk mesajı aldık yani, onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun izletelim.
3: Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yarın yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i de, sevgili meslektaşım Okan'ı da, Okan Buruk'u da arayacağım. Okan çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak üzere ve yaşatmak üzere önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber, ümit ederim yarın 4. şampiyonluğa kavuşurlar. Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Dolayısıyla büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olur diyor veya büyük camialar böyledir. Buradan sonra inşallah Avrupa'da da çok başarılı olacaklar. Onun için daha önce talebem olan, öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. yıldızımı almak üzere kendisine çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım. Yarın yine nasipse maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi yarın bitirirler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır. Hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
4: Ağzınıza sağlık hocam. Sağ çok teşekkür ederim. Saygılar.
2: Türk futbolunda 4 rakamı Galatasaray için sadece bir sayı değil. 2000 ruhuna o efsanevi dönemde aynı zamanda bir selam, bir saygı duruşu gibi. Bugün bu başarıyı tekrar yaşamak bence şu modern futbol diye tabir edilen kaotik ortamda bir imparatorluk ilanıdır. Ve Türk futbolunda çünkü çoğu kulüp başarıyı böyle anlık coşku gibi yaşıyor. İşte bir şampiyonluk gelir, kutlanır, sokaklar dağıtla atla, sonra kaos, dağılma, belki panik transferler, iç huzursuzluklar ve yeniden başa dönüş. Galatasaray enteresan yıllardır başka bir şey yapıyor. Şampiyonluğu yönetiyor. Bu çok önemli bir cümle. Çünkü şampiyon olmak başka, şampiyonu yönetebilmek başka. Yani Türk futbolunda birçok büyük takım sahaya kaybetmeyelim psikolojisi de çıkıyor. Galatasaray uzun süredir ben zaten kazanırım duygusuyla oynuyor. Bu kibir değil, bu alışkanlık. Spor tarihinde en tehlikeli takım tipi budur aslında. Kazanmaya alışmış takım. Çünkü bir süre sonra artık oyuncular değil forma kazanıyor. Bunun diğer türlü tehlikeli yanına da geleceğiz, o ayrı. Ama şunu söyleyelim, işte bazı dönemler vardır. Manchester United'ın Ferguson dönemi gibi, Juventus'un Serie A yılları gibi, Bayern Münih'in Bundesliga hakimiyeti gibi. Yani rakip daha maçı çıkmadan zihinsel olarak geriye düşer ya. Galatasaray'ın Türkiye'de kurduğu psikolojik üstünlük biraz buna benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu üstünlüğü önce Icardi yarattı Galatasaray'da, biliyorsunuz. Yani öyle bir geldi ki ve dün öyle bir veda etti ki kutlama yapan insanların bir yandan boğazları da düğümlenmiştir eminim. Çünkü bazı vedalar sadece bir formana çıkması değil, stadyumun ruhunun çekilmesidir.

böyle. Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılışı hani tribünde yankılanan o meşhur şarkının son nakaratı gibi. Sessiz ama derinden oldu. Icardi İstanbul'a geldiğinde sadece bir golcü değildi. Aslan'ın o özgüvenini geri getiren bir lidere dönüştü. Derbilerdeki soğukkanlılığı, imkansız denilen açılardan attığı goller, meşhur gol sevinci. Yani sadece rakip kaleleri değil bence bir

0: Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı mı olmuştu? O başka. Ama kupalardan falan daha önemli olabilir ya. Çocukları Galatasaraylı yapması. Yani bir Icardi manyanın rüzgar gibi esmesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinde, semt sahalarında hani binlerce çocuk ellerini kulaklarına doğru, ben de şey gibi yaptım, ellerini kulaklarına götürüp onun gibi sevindiler. Yani Icardi bir jenerasyona sadece futbolu değil, tutkuyu sevdirdi. Sarı işte saçlar, sempatik tavırlar, çocuklarla kurduğu o samimi bağ, o minik kalplerde bence ömür boyu da sürecek bir Galatasaray aşkının tohumlarını ekti. O yüzden dün hem veda etti taraftar, bence hem de teşekkür etti aslında. Bundan sonra arşive dalan herkes için de attığı her Icardi golünü izlediğinde, kaldırdığı her kupada ve unutulmaz işte aşkın olayı melodisinde hep bir parça Icardi kokusu gelecek insanların burnuna. Ve şey, o şahane mektup. Ne yazmıştı be? Bir daha okuyalım mı? Madem duygular şelale, bir daha okuyalım ya. Şunu önüme getirin de okuyayım. Sevgili Maestro George Hagi, bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Bense çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Mirastan. Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız. Kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz. Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader haline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı. Burada sadece futbol oynanmaz. Burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğunu söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden aşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor. Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin. O sevgi benimle başlamadı. Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşense onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti. Bugün bir nesil ben Galatasaraylıyım demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak önemli goller atmak değildir. İdol olmak insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil, şükranla karşılanacak bir şeydir. Olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim. Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle. Mauro Icardi. Giderken tahtı da boş bırakmadı bu arada. Yani Klopp'un Arne Slot'a bırakmasına benzemedi. Osimhen aldı kralın tacını. İşte bu devir teslim de aslında şampiyonun en büyük sebeplerinden biri. Osimhen ki az oynadı bu sene. Sakatlıktı, Afrika Kupası'ydı falan ama o yokken Galatasaray takımı bir tembelleşmeye başladı. O kadar iş yükü aldı ki omuzlardan. Osimhen yoksa Galatasaray'ın heyecanı meycanı yok noktasına geldi. Hala da ne diyor bilmiyorum, gördünüz mü şeyi? Gelecek sene yine geliyoruz diyor. Ya çok özür dilerim. Abdullah Kavukçu bizim kanala konuştu dün akşam HT Spor'a. Osimhen'le ilgili Çağatay Çelik'in o röpünü de verelim mi?
1: 150 milyon euroluk bir değer biçiliyor Türk futbol kamuoyu tarafından.
2: Ben sana soruyorum, 150 milyonu satar mısın?
1: Ben şahsen satmam ama ben kulüp yöneticisi değilim Sayın Başkan.
2: Bunu ben...
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam

fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası Grup.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
4: Parantezden mutlu günler. KCP sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Mutlu bayramlar desek onun da yeridir hatta. Mutlu günler, mutlu bayramlar diye açsak, güzel bir bayram olsun diye devam ettirsek cümlelerimizi tam da gününde böyle bir cümle kuruyor oluruz mesela. Seçim özel yayını yapacağız Erkan Tiryaki ile. Seçim özel yayınında detayları birlikte konuşacağız. Detayları birlikte masaya yatıracağız. Hakan Safi tarafı ve Aziz Yıldırım tarafı, seçim özel dediğimizde tabii ki Fenerbahçe'deki seçim bahsediyoruz ve iki aday neler söyledi, şu ana dek durumlar nasıl ilerliyor, durumları ne kadar değerlendirebildiler ki bana kalırsa bazı tarafta hani nasıl ki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin fırsat teptiğini ya da ikramı geri çevirdiğini konuştuysak, bence başkanlık seçiminde de böyle iletişim stratejisiyle farklı bir noktada avantaj sağlanabilecek şeyleri çeviren adaylar vardı. İki adaydan biri bunu yaptı mesela, diğer tarafta fırsat verdi, onu da söyleyeyim mesela. Ama tüm bunları değerlendirdiğimizde az önce yine Erkan Tiryaki ile yayına girmeden önce de konuştuk, yayın öncesinde ve şimdi değerlendiriyor olduğumuzda tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Aziz Yıldırım bize karşı hakemler hata yapamaz dedi. Oraya da, onu demeye getirdi. Konuyu oraya getirdi. Sert olacağız dedi. Aykut Kocaman için teknik direktör adaylarımızdan dedi. Diğer tarafta Maldini'nin orada önemli bir noktada olduğunu gördüğümüz Hakan Safi tarafı da var. O da Şanlıurfa'daydı hatırlatalım. Ki oralara çok, Mardin'e, Şanlıurfa'ya, buralara Az Yıldırım'da Hakan Safi de son zamanlarda gider oldu. Dernek dernek gezdikleri için normal tabii. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi Hakan Safi. O açıdan iddialı konuşuyor. Aziz Yıldırım da diğer tarafta şampiyonluk açısından iddialı konuşuyor. Hangisi daha ağır basıyor? Bunların hepsini değerlendireceğiz Erkan Tiryaki ile. Değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Erkan Tiryaki hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk Berk. İyi bayramlar şimdiden herkese.
4: Mutlu bayramlar dileyelim. Seninle tabii Süper Lig özel de yaptık. O da bayram boyunca özel yayınımızda, bayram özel yayınında dinleyicilerimizin kulağında olacak. Aa, Erkan Tiryaki ile Berk Sayır'ın o yayını da dinlemiştik deyip buraya gelenler de mutlaka olacaktır, her iki yayını da dinleyenler. Tabii bu yayınlar böyle güncellik açısından ve bayram özel tarihlerde hem seçim hem de özel bir konu özelinde sadece o konuya eğildiğimiz, sadece o temayı işleyen dediğimiz yayınlar olmasıyla öne çıkıyor. Onlardan birindeyiz. Tabii bu açıklamalardan biraz bir kesit verdim. Bazı strateji hataları olduğu noktaları gördüğümü, düşündüğümü söyledim. Sen ne kadar katılıyorsun dediklerime ve dediklerimden neler çekti seni? İlk etapta dikkatini çeken kısmı ne oldu? Sözü sana bırakayım Erkan Tiryaki.
5: Ya tabii şimdi satır araları çok önemli Berk. Hı hı. En son Urfa'daydılar. İşte televizyon kanallarına çıktılar. Urfa'da sevgili Mahmut Kızıldemir Şanlıurfa Fenerbahçelilerden.
4: Son olarak TRT biliniyor ama Sports Dijital röportajı da yayınlandı bir saat önce. Sayın Aziz Yıldırım.
5: Evet, yavaş yavaş artık işte ajanslara vesaire, hı hı, bütün kanallara özellikle bayramdan sonra, belki şu bir iki gün birazcık şey olur, bayramdan sonra hız verecektir her iki adayda. Satır aralarını iyi okumak lazım şimdi. Tek tek değerlendirmek lazım. İki aday da vaatlerle geliyor. Yine bugün itibariyle, yani bugün itibariyle bayram haftasında Aziz Yıldırım yine iki adım önde. Bir adım da değil, iki adım önde. Tabii Fenerbahçe'de kongreler diğer kulüplerin, federasyonların, siyasi partilerin, hiç fark etmez, hiçbirinin kongresine benzemez. Çok farklı bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Bir kere çok fazla katılımlı, yani 40 yani herkes katılsa 40-50 bin katılımlı, 60 bin katılımlı bir seçim olur. 30 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. 40 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. Bir kere katılım çok fazla. Kongre üyelerine ulaşmak için derneklerin burada önemi çok önemli oluyor. Ondan dolayı diğer kulüplerin Beşiktaş, Galatasaray'da çok fazla dernek ziyareti yaptığını görmezsiniz. Niye Fenerbahçe'de bu fazla diyenler için? Çünkü çok fazla kongre üyesi var. Kongre üyelerine ulaşmak için de derneklere ulaşmak lazım. Dernekler üzerinden bu toplantıları yapıyorlar. İkincisi ise Fenerbahçe'de seçim bir gün olmuyor. İki gün oluyor. İlk gün konuşmalar. Özellikle başkan adaylarının konuşmaları. Ve orada iki kere kürsüye çıkabiliyorlar. Birbirlerine cevap hakları da var. Orası çok önemli. Fenerbahçe'de. Diğer seçimlerden ayıran özellik bu. Ondan dolayı Fenerbahçe'de son hafta kritik yerlere, delege sayısının fazla olduğu yerlere, işte örneğin Ankara gibi yerlere başkan adayları son 2-3 gün kala giderler. Niye? Çünkü akılda kalsın diye. Önemli açıklamalarını orada yaparlar. Ve cumartesi günkü kongrenin ilk gününde, cumartesi pazar yapılır, kongrenin ilk günündeki açıklamalar çok önemlidir. Ondan dolayı son hafta çok önemlidir Fenerbahçe seçimlerinde. Yani ben Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da işte Mehmet Ali Aydınlar'la çekiştiği, Ali Koç'la çekiştiği seçimleri de takip ettim. Yani 7-8 seçim takip etmişimdir Fenerbahçe'de. Tabii 2018'den sonra acaba ne olacak soruları vardı. Ondan önce bir Mehmet Ali Aydınlar, Az Yıldırım, bir de Hulusi Belge Az Yıldırım seçimi vardı. Yani çok fazla adayla olmazdı. Az Yıldırım tek aday olurdu genelde. Orada da rakiplerini zaten fark atarak 2018'e kadar kazanmıştı. Öngörülebilir bir seçim mi? Bugün itibariyle dediğim gibi Az Yıldırım önde ama açıklamalar çok kritik. Yani en sondan başlayayım. Sayın Hakan Safi'den bir kere çok iyi bir Fenerbahçeli. Hiç tartışmaya açık değil. Hatta ben seçimi kaybetse bile Sayın Aziz Yıldırım, Hakan Safi, işte sen bize şu transferleri vaat ediyordun, şu ekonomik şeyleri vaat ediyordun, gel başkan olmana gerek yok, hepimiz Fenerbahçeliyiz dediği anda bile elini taşın altına koyabilecek kadar, ya ben seçim kaybettim, yokum demez Sayın Hakan Safi. Tabii ki başkan olduğu zaman harcayacağı parayla veya harcayacağı eforla başkan olmadığı zamanki harcaması aynı olmaz tabii ki, ama Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koyar, bir kere bunu söyleyeyim. Ama senin orada belki o cümleyi bir daha okursun. Fenerbahçeliler uzun bir aradan sonra mı ilk defa mı gönül rahatlığıyla bana oy verecek diyor. Tam o cümleyi bir daha
4: İlk defa diyor. O da dikkat çekiyor mesela, bak mesela tekrar
5: ilk defa diyeyim. Şimdi evet. İlk defa demek Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un seçiminde Sayın Ali Koç'un en önemli yönetici adaylarından birisiydiniz siz. Yani o zaman gönül rahatlığıyla Fenerbahçe kongre üyeleri vermedi mi Sayın Ali Koç'a sizin yönetiminde olduğunuz? Yani satır araları önemlidir. Satır araları başka tarafların kalbini de kırar. Bu eminim ki Sayın Ali Koç'un da aklına gelmiştir ya. Sen bana gönül rahat, sen benim yönetimimdeydin, o zaman gönül rahatlığıyla vermediler mi bana oy? İlk defa. Ya tabii ki her seçimde gönül rahatlığıyla birilerine oy verir kongre üyeleri, ama ilk defa demesi orada birazcık iletişim hatası yapıyorlar. Her iki başkan adayı da yapıyor ama bunlar şey noktalar. Yani bir oy bile ne kadar her şeyi değiştirebileceğini son Sayın Saran, Sayın Koç seçiminde gördük. Örneğin Ali Koç ve ekibini o birazcık üzmüştür. Yani ilk defa, yani sen benim sonuçta yönetimimdeydin, hatta orada tanıdı insanlar sizi. Yani tamam, çok önemli bir iş adamısınız ama Fenerbahçeliğinizi orada tanıdılar ve Kerem Aktürkoğlu transferiyle birazcık daha bence seçim yaklaştıkça kendi avantajları ne olur satır aralarına dikkat ederlerse. Diğer taraftan tabii Sayın Hakan Safi'nin Maldini çok önemli bir futbol adamı. Maldini. Ama Fenerbahçe'ye çok önemli futbol adamları geldi ya. Zico geldi. Dünya futbolunun, Brezilya'nın Pele'den sonraki ilk Pele'si. Beyaz Pele'ydi biliyorsun. Yani Pele'den sonraki ilk Pele'si. Yani Ronaldinho'lar, Rivaldo'lar vesaire, daha onlara gelmeden, Kaka'lara gelmeden. Ya Zico geldi Fenerbahçe'ye, futbol aklı oldu, teknik direktör oldu. Jose Mourinho geldi. İşte bir ara Hollandalı teknik adam, unuttum şimdi, Hiddink geldi, Gus Hiddink geldi, evet, diye hatırlıyorum. Yani çok önemli

0: futbol adamları veya futbolculuk kariyerinde çok önemli işler. Yani Galatasaray'a George Hagi geldi. Yani Paolo Maldini İtalya futbolu için neyse, Türk futbolu için işte Hagi'si, Alex'i veya dünya futbolu için Zico'su da o. İşte Paolo Maldini yani biraz yani bilmiyorum, bir bakmak lazım da yani ne gibi fayda. Tabii ki İtalya'dan futbolcu alırsan, Milan'dan özellikle Milan'dan futbolcu alırsan orada bir referans olursan, ama birazcık sanki bana seçim çalışması, PR çalışması yani gibi geldi. Niye? Yani Maldini Milan'a faydalı olursa. Anlatabiliyor muyum? Yani gelip Fenerbahçe'de sportif direktör olacağını pek zannetmiyorum. O birazcık seçim stratejisi, seçimlerde PR çalışmaları, reklam çalışmaları, dediğim gibi bir oy bile çok önemli, çok önemlidir. Bu açıdan da yapılmış doğru bir hamle mi? Evet, bu hamleyi doğru bulan kongre üyeleri için bence doğru hamle olabilir, ama doğru bulmayan kongre üyeleri de veya etkilenmeyen, doğru bulmayan demeyeyim de etkilenmeyen, etkilenenler mutlaka olacaktır ama etkilenmeyenler de olacaktır. Maldini hamlesini öyle yorumlayabilirim. Sonuçta Fenerbahçe sportif direktör olmayacak. Zaten Sayın Hakan Safi de bir sportif direktör olmayacağını söylemişti, ama futbol aklı danışanlarımızdan birisi olacak. Ama İtalya futbolu dışında Avrupa futbolunu da katarsak Türk
1: futbolundan... O da tabii eleştiriliyor. Milan'a faydası olurdu olsaydı kısmında.
0: Ya evet. Ülkeye kimler geldi? Frank Rijkaard geldi ya. Geçen Barcelona Arsenal'inden sonra Şampiyonlar Ligi finalini seyrediyorum. Kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu çıkartıp sağ bek almıştı. Evet. Sağ bek de şimdi Belletti'ydi herhalde. Gol atmıştı. Maçı çevirmişti 10 kişi Arsenal karşısında Belletti. Yani Frank Rijkaard'dır o Barcelona'nın tekrar 2000'li yıllarda çıkışını sağlayan. Daha sonra tabii ki işte Luis Enrique'ler, Guardiola'lar geldi ama Rijkaard'ın mirasını devam etti. Frank Rijkaard geldi. Futbol aklı oldu bu ülkede. Ve başarısız oldu. Ya yani kimler gelmedi ki? Hangi teknik direktörler gelmedi ki? Veya hangi futbol adamları gelmedi ki? Paolo Maldini dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi, ama Fenerbahçe'ye ne kadar faydası olur? Evet, gidip İtalya'dan veya İtalyan bir oyuncu veya Milan'dan bir oyuncu aldığınız zaman referans olabilir size, ama kimse de babasının hayrına olacak hali yok. Tabii ki karşılığında profesyonel olarak alacaktır ücreti. Tabii ki danışan ücreti. Önemli bir isim, ama Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir danışan, eski futbolcu değil. Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir teknik direktör değil. Dünyanın en iyi santraforu değil Fenerbahçe'nin sorunu. Fenerbahçe'nin sorunu zaten bunlar olsaydı Fenerbahçe son 12 yılda 7 kere şampiyon olurdu. Jose Mourinho ile olurdu. Ederson'u dünyanın en iyi kalecilerinden birisini getirdiğin zaman olurdu. Talişka'yı getirdiğin zaman olurdu. İşte Jorge Jesus'u getirdiğin zaman olurdu. Camianın evladı dedin Emre Belezoğlu, İsmail Kar. Yani her şeyi denedi Fenerbahçe. Dünyanın sayılı zenginlerinden birisi. Sayın Ali Koç döneminde şampiyon olurdu. Sadece bu iş zenginlikle, ünle, isimle, selebritiyle olsaydı, ünlü olsaydı zaten Fenerbahçe son 12 yılda 0 şampiyonluk, 6-7 şampiyonluğu olurdu. Ben açıkçası kongre üyesi olsam çok etkilenmem, ama Maldini önemli bir futbol adamıdır. En azından o kısmı öyle yorumlayayım. Fenerbahçe'ye faydası, zararı nasıl olacak? Sayın Hakan Safi seçilirse eğer, bunu yaşayarak göreceğiz.
1: Şimdi bunları konuşuyorken Fenerbahçe tarafında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da öne çıkıyor, ama hata yaptığı noktalar da var. Ki ben de senin gibi düşünüyorum. Bir değil iki gömlek daha yakın gibi görüyorum. Gömlek demek gerçi orada performans değerlendirmeye girer de. Ben farklı bir nokta. Adım diyeyim orada. Bir ya da iki. Gerçi Hakan Safi'ye göre zaten Aziz Yıldırım iki gömlek daha üstün bir performans verebilecek bir başkan figürü ya da yönetimiyle böyle bir figür çiziyor. Böyle bir yönetim şeması çiziyor. Orada da yorumumu böyle çevireyim. Hadi düzeltmeyeyim. Çevirmiş olayım farklı bir noktadan. Ki doğru bence. Doğru olan bu. Ama Aziz Yıldırım tarafında bir hata yapıldı bence. O da küçük bir hata görür belki çoğunluk, ama bir basın toplantısı bekliyorduk uzun uza diye. Hani hatırlıyor musun Çırağan Sarayı'nda, işte onun öncesinde Ali Koç döneminde yaptığı o basın toplantılarına benzer bir basın toplantısı. Yani kürsüde değil, öyle geldim 5 dakika konuşup gideceğim, çok da zamanınızı almayacağım havası veren bir kürsüde sizden önce iletişimcinizin çıkıp orada iyi bir sunumda hazırlanmış, güzel, eyvallah, ama işte böyle bir havanın oluşturulduğu bir basın toplantısı beklenmiyordu. Tanıtım, lansman beklenmiyordu. Yönetim kurulu arkada, hani en azından belki onlar da konuşur diye bekliyordu bazı katılımcılar. Başkan az konuştu, onlar konuşacak herhalde diyordu. Yok, beklenmiyordu. Ajansları takip ettim abi, sen de çok net. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Sen de çok net yakından bilecek ve takip etmişsindir ki, bileceksindir ki. Ajanslar dahi şöyle bir şaşırdı. Acaba devam edecek mi başkan, biri mi gelecek? Bitti mi? Çünkü 17 dakika, 16 dakika belki sürdü, belki sürmedi. 6 dakika

0: arkasında Aziz Başkan konuştu. Burada bir hata yapıldı. Hatta basın mensupları Sayın Aziz Başkan'a, geçmiş dönem başkanlarından Aziz Yıldırım'a, aday Aziz Yıldırım'a şunu söyledi. Basın toplantısı sorulu bir toplantıda olacak mı? Soruların sorulduğu bir basın toplantısı da olacak mı başkanım dedi. O da kafa salladı. Olacak şeklinde kafa salladı. Hani bu siyasette de vardır ya, meclis çıkışında, mecliste parti grup toplantısında, salıdan çarşambadan çarşambaya, salıdan salıya olan toplantılarda işte genel başkanlara sorulur genellikle, oralardaki konuşan işte siyasilere sorulur genellikle, oralarda böyle kısa bir yerde yakalayıp soru sorma şansı oldu, tıpkı siyasette olduğu gibi basın mensuplarının da sorduğu soruda zaten basın toplantısı olacak mı şeklinde bir soru, çünkü buraya onun için geldik dedi. Böyle özetleyeyim orayı. Bunu Hakan Safi tarafı iyi değerlendirebilirdi. Hemen ertesi gün bir basın toplantısı açıklanarak, gitme Mardin'e, iki gün sonra git Mardin'e ya da neredeysen o gün hiç fark etmez. Ya da iki gün sonraya bir basın toplantısı açıklanarak iyi değerlendirip oradaki havayı alabilirdi. Ama bence Hakan Safi tarafında da açıklamalardan anlıyorum ki Aziz Yıldırım tarafının eksi tarafı buydu. Hakan Safi tarafı bunu olumluya, iletişim stratejisiyle benim düşüncemce olumluya çeviremedi. Ama şuraya da bakalım. Hakan Safi tarafında da bir basın toplantısında tüm sorulara cevap verebilecek kadar bir altyapı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşüncem bu. Bu bana bunu gösterdi ya da bunu öğretti ya da bunu düşündürdü. Bu durum. Totali geldiğimde, işin sonunda, günün sonuna gelip yorumladığımda, zira açıklamalardan da anlayabiliyoruz. Aziz Yıldırım tarafında zaman zaman isim verilirken, işte Aykut Kocaman neden olmasın, Aykut Kocaman düşmanlığını anlayamıyorum, İşte Salah gerekiyorsa alırız, Charlotte'la evet görüştük gibi şeyler varken, Hakan Safi'de sen kaç isim duydun Maldini haricinde?
1: Harry Kane'i yakında duyarız.
0: Duyar mıyız?
1: Ama gerçekçi değil. Peki. Yani evet, Harry Kane'i istiyor, almak istiyor.
0: Bence çok dolu değil orası şu an. Şu an için.
1: Net bir şekilde söyleyeyim. Yakında duyarız ama gerçekçi değil. Bana göre gerçekçi değil. Yani evet, Hakan Safi bir anda gözü karartıp ben 200 milyon euro da veririm der. Yani Harry Kane'in gelmesi için, evet geçecek. Bak bunu çok net bir şekilde söylüyorum bu. Harry Kane'in zaten yavaş yavaş dolaşmaya başladı ismi. Harry Kane'i getirebilmeniz için 100 milyon euro, yani az daha ağzına vermez bayan, 100 milyon euro bir kere sizin bonservis bedeli vermeniz lazım. O da yaşı 32-33 olacağı için, bir yıllık sözleşmesi kaldığı için. Yani, 100 milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna edeceksiniz. Bayern
0: Münih. Bu da ne kadar çok rahat konuşulur oldu. Farkında mısın Osimhen'den sonra?
1: Hedefleri şampiyon. Şimdi ben diyorum ki parayı da hallettiniz hadi. 100 evet. milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna etmeniz lazım. Yerine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen birisinin, yani yerini alabileceği, ya gidecek işte Osimhen'i alacak Galatasaray'dan, ya Haaland'ı alacak, ya başka da kalmadı zaten, ya da Mbappe'yi alacak. Yani yerine birisini alması lazım. 100 milyon euroyu, o da minimumdan başlıyorum, verdiniz. Harry Kane 3 ya da 4 yıllık sözleşme isteyecek ve yıllık 25-30 milyon eurodan isteyecek. 150 milyon euro da oraya bağladınız. 250 milyon euro. Zaten takımın bütçesi 250 milyon euro, 300 milyon euro. Yani çok gerçekçi olmayacaktır. Beni ama Sayın Hakan Safi, çünkü biliyorum Osimhen'i gözü kararttıydı. Kendisi şey yapacaktır yani, Osimhen'i ben alayım dedi. 100 milyonsa 100 milyon hepsini ben veriyorum dedi. O ilk yılının sonrasında. Hatta devre arası yoklamalar falan oldu. Devre arası başka bir kulübe gitmesi serbest kalma maddesi ödense bile Türkiye'de başka kulübe gidemediği için devre arası devreye giremediler. Tam devre arası Osimhen'in geldiği zaman da devreye girilecekti. Yani Osimhen'e 100 milyon, ama zaten Galatasaray da oynamak istediği için zaten yine zor olurdu da, başka bir konu bu. Bütün şartları zorlayacaktı yani. Yıllık Galatasaray 20 veriyorsa ben 30 veriyorum diyecekti. Ama o dönemki yönetim kurulundan çıkmayan bir karardı. Çıksa da ben zaten Galatasaray'ın Osimhen'in ilk yıldan sonra Fenerbahçe'ye geleceğini çok fazla düşünmüyordum. Olmazdı da zaten. Çünkü o Galatasaray'a büyük bir aidiyeti var. Yani ne demek istiyorum? Yani parayı çok çabuk gözden çıkartabilecek birisi, ama bu öyle şey yapmıyor. Finansal fair play denilen bir şey var. Yani bugün bunun sıkıntısını Manchester City'de çekiyor, Real Madrid'de çekiyor, Bayern Münih'de çeker böyle harcamalar yaparsa bir yere kadar. Yani açıklamaları birazcık satır aralarında tehlikeli. İşte Kerem'de bak nasıl yaptık, orada da yaparız. Yani bunlar, sanmıyor musunuz ki UEFA'ya iletilmiyor, UEFA'ya gitmiyor. Yani o yüzden birazcık bu açıklamalara dikkat etmek lazım. Ben Fenerbahçe'ne iddia ediyorum. Ama direkt ilk 11 oynayacak. Yani iki kanat banko, bir stoper, bir sol bek, işte kaleci tutar mısınız, tutamaz mısınız? Ben tutulması taraftarıyım. Ben şimdi linç yiyeceğim belki ama çünkü 15 milyon euro verip çöpe atacağınıza en azından ben ikna edebilirsiniz ya da o barışı taraftarla sağlayabilirsiniz. Taraftarı ikna edebilirsiniz bu arada. İkna edebilirsiniz eder sonra değil, yanlış anlaşılmasın. Taraftarın affetmesi için ikna politikası yürütmeniz lazım. Yoksa Ederson Fenerbahçe'den büyük değil. Fenerbahçe taraftarının gönlünü alması lazım. Bir iki de santrafor alacak. Yani 5-6 böyle 5 tane direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuya ihtiyacım var. Bir iki yani çok öyle 20 tane transfere ihtiyacım yok. Fenerbahçe mevcut kadrosunu da korumalı zaten. Ki Aziz Yıldırım gelirse böyle olacaktır. Şimdi Muhammed Salah aman aman. Ya aman aman. Yani tamam ismi neler geldi Fenerbahçe'ye? Robin Van Persie geldi. Messi ve Ronaldo'dan sonraki o dönemin bir yıl öncesine gidiyorum. Yani 2015'te geldi. 2013'e gidiyorum. En iyisiydi. Mesut Özil geldi ya. Rüyada görülmezdi yani. Neler neler geldi ama yani ikinci bir Van Persie, ikinci bir Mesut Özil olur. Aman aman Muhammed Salah. Bir daha 50-60 milyon euro. Az Yıldırım gerçekçi. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri bu gerçekçiliğe oy verecektir. Bence. Bir çoğunluğu. Evet, önemli transferler yapacak Fenerbahçe. Belki 4 direkt yıldız oyuncu atıyor. Osimhen kalitesinde. Osimhen o kadar çıtayı yükseltti ki. Leroy Sané ve Osimhen kalitesinde veya N'Golo Kante kalitesinde yani dünya çapında. 4 isim almayacak da 2 isim alacak. Onun yanına da işte Guendouzi gibi. Evet. Bir dünya yıldızı mı? Vazgeçilmez bir altın mı? Hayır değil ama her takımın isteyebileceği oyuncular. Anlatabiliyor muyum? İşte Musaba Nene gibi değil de daha fazla artık tecrübeli ismi. Dzeko gibi, Tadic gibi. O tarz isimler alacak Fenerbahçe. Bir de işte araya Leroy Sané, Osimhen sıkıştırması lazım. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi olursa bence. Ya ben çok tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum. Aykut Kocaman gelecektir Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe. Çok macera arayacağını düşünmüyorum. Tabii seçimin son günleri ne olur ne biter bilmiyoruz ama yani günün sonunda dediğim gibi Fenerbahçe yani en iyi yabancı. Real Madrid'de gidiyor Jose Mourinho. En iyi yabancı teknik direktörü de getirdi. Olmadı. Tabii Jorge Jesus'la iki tarafta görüşmediğini söylüyor. Bence yanlış olurdu gelmesi. Sonuçta ne olursa olsun Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıramadı Jorge Jesus. Türkiye Kupası kazandırdı. Başka bir konu. Ama derbilerdeki performans hala dün gibi akıllarda yani. 5 derbi oynamış. Galibiyet yok. Galibiyet yok derbilerde. Ve Galatasaray'ı içeride dışarıda hiç varlık gösteremeden 3 yemiş. İçeride Beşiktaş'a yenilmiş. 10 kişi Beşiktaş'tan 4 gol yemiş. Yani derbi performansı da ortada yani şimdi. Şey yapmayalım Jorge Jesus'un. Dediğim gibi hangi başkan seçilecek Fenerbahçe'nin en azından seçime çok az kaldı. Ondan sonra yol haritası belli olacaktır. Bence Aziz Yıldırım'ın yol haritası net. Ama Hakan Safi'nin yol haritası kafasındaki yol haritasını gerçekleştirebilirse daha sansasyonel. Ama sanki Aziz Yıldırım'ın daha gerçekçi ama daha mütevazi ama Hakan Safi'nin daha sansasyonel ama o sansasyoneli de işte söylemli olmuyor. Gerçekleştiremiyorsunuz. Evet 1 milyar euro bile cebinden çıkacağını bilse Harry Kane'i Muhammed Salah'a getirebilir. Ama getirebilecek misiniz? Yani sen Bayern Münih'e teknik direktörü olsan, başkanı olsan santrafor kıtlığının yaşandığı dünya piyasasında 32 yaşındaki Harry Kane'i geçen yıl 70 gol atmış Harry Kane'i bırakır mısın 100 milyon euroya? Misal veriyorum. Yani getirebileceğin oyuncu şu anda Lewandowski gibi gözüküyor boşa çıktığı için. Bence cuk diye de oturur isterse 45 yaşında olsun Lewandowski Lewandowski Lewandowski'dir. Yani Van Persie performansı olmaz onda. Az önce dedim ya Salah ikinci Van Persie ikinci Mesut Özil olur ama Lewandowski olmaz bence. Yani iki tarafın da bence yol haritası belli. Artık yavaş yavaş dedim ki son hafta kongre üyelerine neler söyleyeceklerini birazcık yavaş yavaş.
0: Ali Koç sessizliğini bozacak mı peki?
1: Efendim?
0: Ali Koç sessizliğini bozacak mı?
1: Ben bozacağını zannetmiyorum Sayın Ali Koç'un. Her iki tarafı da desteklemeyecek Ali Koç. Yani Sayın Hakan Safi ile bir yol arkadaşlığı yaptım. Aziz Yıldırım'la daha fazla yaptı. Aralarına kadar açılsa da. Aralarının son seçimlerde rakip olmasından dolayı Aziz Yıldırım'a destek vereceğini düşünmüyorum. Bazı ekip arkadaşları Hakan Safi'nin yönetiminde. Hakan Safi eski arkadaşı ama şunu net biliyorum. Eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Yani çok tabii yönetimde olduğu kadar eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Bu %100 gerçekçi bir bilgi değil.
0: Konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar diyemiyorsun da sık görüşmüyorlar diyorsun mesela.
1: Ya sık görüşmüyorlar.
0: Ben de senin cümleni çevireyim.
1: Biliyorum ama belki de dün birlikte kahve içtiler. Bilmiyorum yani 6 aydır içmiyorlardır. Dün birlikte kahve içmişlerdir. Orasını bilemeyiz yani. Sonuçta her görüşmeden haberimiz olacak.
0: Onun da altında bir şey arayalım mı? Kahve içtiler kısmının.
1: Hayır canım.
0: İhtimal veriyor. Ha, peki. Örnek. Ama,
1: belki biz bunu dedik ama

0: belki 5 dakika sonra buluşacaklar, bilemiyorsunuz. Belki de hiç seçime kadar görüşmeyecekler, bilemiyoruz. Ama Sayın Ali Koç'un ben sessizliğine olacağını düşünmüyorum ama 2027'nin özellikle Fenerbahçe bir yıl daha şampiyon olamazsa Sayın Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi ile 2027'nin bugünkü konjektürde, bugünkü şartlarda tabii ki o zamanın sağlık durumu ne olur, ister mi istemez mi, birçok değişken olur bu işin içinde. Hayat biz çok sürprizle dolu. Doğal başkan adayı ve bugünkü konjektürde Ali Koç olur 2027'de. Kendini yıpratacak bir şeye de girmez. Yani Ali Koç bir taraf seçeceğini düşünmemekle birlikte son hafta kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Kesinlikle duyunmaya bilgi değil. Çünkü sen üzerine basa basa soracaksın. Kesin sen bir şey dediysen bir şey vardı diyeceksin. Kesinlikle değil.
1: Az önce yaptığım gibi.
0: Her şey olabilir. Belki tek liste girerler. Belli mi olur? Son hafta birleşme olur belki. Çünkü Fenerbahçe'de
1: sanmıyorum. Hakan Safi tarafı veriyor. Hakan Safi tarafı çok ama çok net gibi geliyor. Yani L1-3'tendeki... Yani sen bunu dedin, aklıma ne geldi?
0: Baktı. Yani dediğim gibi, bu arada senin az önce bak, konuşmandan mesela... şunu da ben ekleyeyim. Her iki tarafında ben geliyor mu sesin?
1: Geliyor, evet. Ben bir öksürdüm, özür dilerim
0: dinleyicilerim. Rehavet içinde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye hizmet için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'ye canı gönülden hizmet edeceklerine adım gibi eminim. Kim seçilirse seçilsin. Birbirlerine karşı ya ben kazanırım rahatlığı her iki tarafta da görüyorum. İki tarafta da bir rehavet var ama o son hafta değişir.
1: Peki. Bu arada yani sayın eski Ali Koç yönetiminde de olan yöneticilerden biri, şimdi adı aklıma gelmiyor. Hakan Bey. Her ikisi araçtalar, transfer aracındalar ve işte bir yerden bir yere gidiyorlar. L1 Üçgen'deki bir görüntü de bu. L1 Üçgen YouTube kanalından daha fazlasına erişebilirsiniz diyeyim. Zaman zaman içeriklerini de yayınladığımız işbirliğiyle. L1 Üçgen'de Ufuk Kankaracan'ın sorularını yanıtladığı Ufuk Kankaracan'ın Hakan Safi'nin 19 Mayıs günü bir gününe tanıklık ederek onu izleyicileriyle, takipçileriyle buluşturduğu bir içerikte. Sayın Hakan Safi.
0: Herhalde basın danışmanlığını yapıyor değil mi?
1: Yok hayır, o Yusuf Kenan Çalık o.
0: Yusuf Ufuk Kenan Karacan yapıyor değil, pardon, evet, özür dilerim, özür dilerim.
1: Karıştırmayalım. Ufuk Kankaracan onun bir gününe tanıklık etti. Hakan Safi orada, sen şimdi bana dedin ya birleşebilirler diye. Orada bir cümle kurdu ki ben direkt aklıma o geldi sen birleşebilirler dediğinde. Şöyle diyor.
2: Ya bu iş yola çıktıysan sonuna kadar gideceksin.
3: Ya vura vura alacağız ya. Bırakmayacağını istedim. Sandık varsa sandığı patlatacaksın. Baba alacaksın sandığı ya.
1: Böyle dedi. Çok net konuştu mesela orada da. Yani bu görüntü, hatta ben orada onu izlerken aldığında ya da almadığında seçimi, bu görüntünün sosyal medyada editlenerek çok dolaşacağını düşündüm. Bu kısa bölümün 10 saniyelik bir bölüm yani orada. Böyle görüntüler çok öne çıkar ama çok iddialıydı. Yani birleşmeme anlamında da buradan iddialı olduğunu anlıyoruz. Sen onu az önce söylediğinde aklıma gelen görüntü buydu. Onu dinleyicilerimize ve seninle paylaşayım istedim.
0: Ses. Her seçim kendi içinde bir politika barındırır. Bir siyasettir, bir politikadır. Siyasi düşünce değildir, sakın yanlış anlaşılmasın. Bir politika barındırır her seçim. Dernek seçimi de olsa, muhtarlık seçimi de olsa, apartman seçimi de olsa... Sınıftaki işte ilkokuldaki sınıftaki başkanlık seçimi de olsa mutlaka bir politika barındırır. Ve Türkiye'de de biliyorsun her şey çok çabuk değişebilir. Rahmetli Cumhurbaşkanı Başbakan Süleyman Demirel'in sözünü hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama dündündür, bugündür her zaman karşımıza çıkabilir. Futbolda çok daha sık çıkıyor karşımıza. Tıpkı siyasette olduğu gibi. O yüzden bugünden yarına çok şey değişebilir. Söylenen her şey unutulabilir veya Fenerbahçe için birlik olma zamanı dendikten sonra ya sen bunu söylemiştin diye kimsenin zaten diyeceğini zannetmiyorum. Evet, bugün itibariyle %99,99 öyle bir şey olmaz ama seçimlerde her şey olabilir. Son gün, belki 2 gün önce, 3 gün önce hadi gel birlikte yol yürüyelim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım 2018 seçiminde cumartesi günkü konuşmada hadi futbolu sen yönet, amatörleri ben yöneteyim teklifi yapmadı mı Sayın Ali Koç'a? Sayın Ali Koç kabul etseydi birleşmeyecekler miydi? Yani gerçekçi bir teklif değildi ama diyelim ki Sayın Ali Koç o gün kabul etmişti.
1: Daha garantiyi tamam. Konuşmak ve görmek isteyen bir Aziz Yıldırım bugün de bu teklifi yapar diyorsun sen.
0: Yani yapabilirdi. Ben son günlere doğru yapacaktı. Ama yani şu yaptı anki da.

0: zaten.
1: Sanki daha yani köprünün altından son hafta bayramdan sonra çok sular akacaktır. Özellikle Ankara Derneği, Ankara'daki dernekler ziyaretleri, İstanbul'daki diğer derneklerin ziyaretleri. Çünkü oy potansiyeli İstanbul ve Ankara'da çok fazla. Ve tabii ki teknik direktör açıklayacaklardır. Yani Hakan Safiye, yani eğer Hakan Safiye hiçbir şey açıklamazsa teknik direktör, futbolcu vesaire, Sayın Aziz Yıldırım o topa girmeyecektir. Teknik direktörü hiç girmeyecektir. Aykut Kocaman zaten bizim adaylarımızdan birisiydi. Bence Aykut Hoca çalışmalarına başlamıştır. Tabii bizim 7 Haziran'dan sonra Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman'a uygun bir kadro yapısı var mı Fenerbahçe'nin? İşte onları tartışmaya başlayacağız. Veya Sayın Hakan Safi seçilirse belirleyeceği teknik direktör. Bence şu anda Sayın Hakan Safi için en önemli şey teknik direktör gibi gözüküyor bence. Yani çünkü Aykut Hoca'nın Fenerbahçe tarihinin Lefter Küçükhan'dan yöneticisi kimse, Can Bartu kimse Aykut Kocaman'da olur. Aziz Yıldırım kimse Aykut Kocaman'da olur. Ya bunu ben tartışmam bile. Hem futbolculuk dönemi, hem teknik adam dönemi, hem 2011 süreci, yani tartışmaya kapalı bir konudur. Aykut Kocaman vasat futbol oynatıyor, Aykut Kocaman kötü futbol oynatıyor, Aykut Kocaman mükemmel futbol oynatıyor, Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Yani her iki tarafında görüşlerini söylüyorum. Kim ne derse desin, kim ne derse desin Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesidir. Ama teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı görmek isteyen kadar görmek istemeyen de var. Bunu koz olarak Sayın Hakan Safi kullanabilir. Stratejisi bu yönde olabilir. Bu açıdan da açıklayacağı teknik direktör kendisine yönelik oyların gelmesi açısından da önemli olacaktır. Yani çok ünlü bir teknik direktör veya Fenerbahçelilerin cuk oturacağı işte Bielsa tarzı var diyor meşhur söz.
0: Hı hı.
1: Bir teknik direktör açıklar kimsenin şey yapmayacağı, o zaman oylar gelebilir ama Aykut Kocaman'dan daha iyi bir teknik direktör açıklayamaz, açıklamaz ya da o zaman o kararsızlar da bu tarafa verebilir. Şu an için ben %60-40 diyorum, yine vurguluyorum.
0: Peki sence, işin şu kısmını soracağım ve sencesine geleceğim, orayı sorgulayacağım. Hakan Safi tarafı, İsmail Kartal da çok anıldı ama İsmail Kartal Sporcast'te Volkan Demir'e yaptığı açıklamada, verdiği röportajda, YouTube kanalında bunu görüşmedim şeklinde yalanladı. Tabii o röportajı da hafta boyunca Radyo Gol'de dinlediğiniz gibi yine dinleyebileceksiniz ilerleyen saatlerimizde de. Şimdi şunu hatırlatacağım. Orada Hakan Safi'nin İsmail Kartal'la anıldığı kadar Aykut Kocaman'la anılma ihtimali neden olmasın kısmına geleceğim. Soracağım sencesini.
1: İsmail Kartal yine Fenerbahçe'deki futbolculuğu, Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlüğü, ta Löw'den başlayıp daha sonra Aykut Kocaman'ın, Ersun Yanal'ın da yardımcılıklarını yaptı. Her Fenerbahçe zora düştüğü zaman,
0: evet,
1: her zaman elini taşın altına bırak vücudunu koydu. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için, çok önemli bir isim. Ama efsane olarak yani Aykut Kocaman isminin bir tık arkasında kalıyor. Yani İsmail Hoca'ya da haksızlık yapmayayım ama arkasında kalıyor. Az önce dedim ya, doğru, kararsızlar ya Aykut Hoca gelmesin diyenler de İsmail Hoca açıklarsa bence Sayın Hakan Safi öbür tarafa kayar gibime geliyor. Tabii bu benim tahminim. Bu kişiden kişiye göre değişebilir ama İsmail Kartal da, Aykut Kocaman da Fenerbahçe için az önce saydığım isimler gibi çok değerli isimler. Ki hangisi gelirse gelsin. Ben Sayın Hakan Safi'nin İsmail Kartal olacağını düşünmüyorum ama şeyi. Şimdi öbür taraftan Aziz Yıldırım tabii ki Volkan Demirel'i de açıklayacaktır. Eğer Aykut Hoca'yı açıklar. Çünkü Volkan Hoca teknik direktörlük yapıyor ama eski açıklamalarından Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum demişti. Öyle bir ikili açıklayabilir. Güçlü, camiayı bilen, mücadele edebilen, dinamikleri çok iyi bilen, futbolcularla arası iyi olan bir Volkan Demirel'in kulübede olması Aykut Hoca ile birlikte bu da etki yaratabilir. Benim daha en çok merak ettiğim, yani Aziz Yıldırım tarafı net. Yani açıklamamasına rağmen net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Aykut Kocaman'la devam edecek gibi. Sonuçta %100 açıklamadı, adaylarımdan birisi dedi ama tahminimiz o yönde. Aksi bir tez güçlenmeyene kadar şu anki en kuvvetli tez bu. Diğer taraftan da Sayın Hakan Safi'nin de bir adayını görmek lazım. Ön plana çıkan adayını görmek lazım. O zaman daha net şey yaparız. Tabii ben burada kendi fikrimi de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım da gelse, Sayın Hakan Safi de gelse Ben Aykut Kocaman'ın tekrar Fenerbahçe'de görev almasını düşünenlerdenim. Keşke iki başkan bildirse. Ya bizim hocamız Aykut Kocaman, hoca şeyimiz yok deyip çıkarsa aradan.
0: Göreceğiz, değerlendireceğiz. Bu arada araya gideceğim. Aranın ardından son bölümde devam edeceğiz. Gelen mesajları okuyarak gideyim araya. Berk'cim hoş geldin. Gönlü yüreği güzel adam. İyi yayınlar dilerim. Erkan Tiryaki'ye selamlar, sevgiler demiş Sedat Bey. Sedat Bey'e teşekkür edelim. Daimi dinleyenlerimizden. Ona da kolaylıklar dileyelim. Erkan Bey'e sevgiler dedikten sonra şunu demiş. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur. Hakan Safi Bey açıklamaları tatmin edici değil gibi demiş. Erkan Bey ne düşünür acaba demiş. Düşündüğü birçok şeyi söyledi ama bunu da değerlendireceğiz. Hatta bunu değerlendirerek gireriz. Erçin Bey de der ki Erkan Tiryaki Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç demiş, sormuş. Ve peki Fenerbahçe'ye
1: Rıdvan Aykut Oğuz izledim hepsini.
0: Peki Fenerbahçe'ye Alman hoca geliyor. Jürgen hoca getirebilir mi diye kafama takıldı demiş.
1: Tabii Klopp açıkladığı anda hangisi açıklarsa açıklasın. Peki. Tamamdır, o iş bitmiştir.
0: Değerlendireceğiz. Başkan. Yorumları değerlendirerek hatta başlayacağız. Akılda kalan yorumları. Araya gidiyorum, aranın
1: hepsi
0: ardından
1: çok
0: burada
1: güzel
0: olacağız.
1: Sorular.
0: Evet.
1: Teşekkür ederiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz ve onunla birlikte seçim özel konuştuk. Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi, detayları, ihtimalleri değerlendirerek konuştuk. Sizlerden gelen mesajlar, sorular da vardı. Fenerbahçe'yi Alman Hoca yarıyor. Jürgen Hoca getirilebilir mi diye kafama takıldı diyen bir Aykut Bey vardı. Onun yanında Erkan Tiryaki, Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç diyen bir Erçin Bey vardı. Onun da yanında Hakan Safi'nin açıklamalarını tatmin edici bulmadığını söyleyip Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur diyen Sedat Bey vardı. Selamlarımızı iletelim Sedat Bey'e de, tüm dinleyicilerimize de. Aynı zamanda bir dinleyicimizi sizi nereden takip edebiliriz demiş. Radyo Gol'den takip edersiniz ama sosyal medyayı soruyorsanız sosyal medyada da Sayerberk Instagram'dan takipleşelim derim sizlere. Sayerberk Instagram'dan takipleşelim. Erkan Tiryaki'yi de Erkan Tiryaki'nin Instagram hesabından takip edebileceğinizi söyleyeyim. Söz sende Erkan Tiryaki, yeniden hoş geldin.
1: Yani çok güzel 3 soru gelmiş, onunla başlayayım. Şimdi Klopp reklama gitmeden önce de söyledim. Evet. Yani Klopp'u açıklayan zaten 10 adım öne geçer. Çok net söyleyeyim yani, evet, Mourinho inanılmaz bir seçim kampanyasıydı. Kazandırdı

0: Ali Koç'a. Klopp da olursa, hangisi Klopp derse, Klopp'u ikna ederse. Çünkü Klopp birazcık daha artık o Reebi'nin diyeyim, o içecek markasının, onun şeyi, takımlarının, işte Salzburg var, Leipzig var. Onun takımlarının koordine şekliyle ilgileniyor. Çok fazla futbola dönecek diye şey yok. Pep Guardiola'ya gidip biriniz açıklayabilirse. Evet. Pep Guardiola bu arada gerçekten, dinleyicilerimize de ben sorayım. Nereye gidecek ya? Şimdi İspanya'ya dönemez. Barcelona'ya gidiyor şey. İngiltere'de başka takım çalıştırmaz.
1: Abi onu ben de sordum.
0: Bayern Münih'e dönmez tekrar. Bayern Münih de iyi gidiyor kompani. Fransa'da Paris Saint Germain'de Luis Enrique'ye iyi gidiyor. Bir İtalya kalıyor. İtalya'da artık Juventus, Milan, Inter. Onlardan birine mi gider acaba?
1: Abi Pep işte Guardiola. Onu ben de sorguladım.
0: Ya da bu yıl çalıştırmaz.
1: 2007'den bu yana izlediğimiz bir Pep Guardiola var benim hatırladığım. 2026'dayız. 19 yıl boyunca abi 3 takım sayıyorsun ya. Barcelona, Bayern, Manchester City.
0: Evet evet. Yani
1: var mı kaçırdığım bir takım?
0: Yok. İtalya olur büyük ihtimalle bir sonraki aşaması diye düşünüyorum. Ya da çok başarısız olursa İspanya milli takım, ama milli takım çalıştırır mı? Nereden geldik? İşte Guardiola'yı getiren, Klopp'u getiren tabii ki avantajlı olur. Diğer taraftan Aykut Kocaman'ı tabii ki.
1: Abi futbolculuğuna dönsün senin dediğin gibi. Benim hatırladığım bir Roma vardı. Vardır mutlaka. Senin İtalya dediğine göre Roma haricinde birkaç takımda.
0: Yani Roma'ya falan değil de yani bir... Guardiola'yı almak için dünyanın en pahalı teknik direktörü. Yani işte Milan'ın gücü yeter. Inter'in, Juventus'un, belki Juventus olur. Juventus'un da mı işte o anormal bir kadro kurması lazım. Evet. Tekrar. Pep'le İtalya futbolu hareketlenebilir onunla beraber, olur mu? Çünkü çok geride kaldı. 5 büyük ligin 4.sü yani. Fransa her zaman 5 oluyor da. Belki bir yılda dinlenecek. Fenerbahçe'ye veya sorulara gelecek olursak tabii ki Aykut Hoca ile büyüdük yani. Özellikle 96 Trabzon maçı hiç unutmam. Oğuz Aykut golü soldan. İlker ortalamıştı değil mi? İlker Yağcıoğlu ortalamıştı.
1: Hatırlamıyorum abi ben senin kadar.
0: Sen doğmamıştın herhalde.
1: İlker ortalamıştı dediğinde İlker Yağcıoğlu'nun TRT Spor'daki hangi yorumundan bahsediyor acaba diye düşünüyorum. Aykut Kocaman dediğinde Aykut Kocaman'ın hangi oyuncuyu oyundan alıp diğerine oyuna soktuğu maçta acaba diye düşünüyorum mesela. Öyle söyleyeyim
0: sana. Ya evet, Aykut Hoca'yı tabii ki izledik. Rıdvan Dilmen'i çok az izleyebildik. Çok sakatlanıyordu. Sakatlandığı zaman ben de ayağımı vururmuşum duvarlara. Rıdvan Hoca sakatlanınca ben de sakatlanacağım. Rıdvan Dilmen sakatlandı deyip çok sık sakatlandığı için. diğer soru Alman ekolü Klopp'u cevapladı. Diğer hangisiydi? Bir tane daha çok güzel bir soru vardı. Üçüncü soru.
1: İzledim. O seçimle ilgiliydi o. Buralardan farklı. Hakan Safi ve Az Yıldırım sorusuydu. Hakan Safi'yi biraz daha geride gördüğünü söylemişti Sedat Bey.
0: Yani ben de öyle görüyorum, ama tabii seçimin yine aynı tekrara düşüyoruz, ama son haftasında ne olur o çok kritik. Yani gerçekten net bir şekilde Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç geçen yılki seçimi son haftadaki Ankara'daki kongre üyeleriyle bir araya gelmediği organizasyonda kaybetti. Çünkü çok düşük bir farkıyla kaybetmişti. O yüzden son haftayı bir bekleyelim, ama şu an Aziz Yıldırım önde gibi.
1: Sevgili Erkan Tiryaki demiş, Mehmet Bey de bir mesaj atmış. Karın doyurmuyor efsane demek demiş. Fenerbahçe'ye başarı lazım. Aykut Hoca ile başarı gelir mi? Ona bakmak lazım değil mi? Az Yıldırım da efsane deniyor. Fenerbahçe camiası iki seçim kaybetti. Yuhlanarak gönderildi demiş Mehmet Hacı.
0: Ya şimdi onu söyleyecektim. Ondan önce de Erol Bulut, Erol Hoca ortalamıştı. Abim hatırlattı soldan, sol açıktan. Erol Bulut ortalamıştı. Aykut Kocaman çok güzel bir gol vuruşuyla tamamlamıştı. Abim hatırlattı. O da İzmir'den dinliyor.
1: Selamlar.
0: Her dediğim İzmir'e gitti. Onlara da sevgiler, saygılar. Diğer taraftan şimdi seçimin bir yıllık olacak olması da Aziz Yıldırım'a çeviriyor İbre'yi. Yani duygusallık da devreye girdiği zaman, ya üçüncü bir seçim kaybettirmeyelim efsane başkanı deyip boyu verecekler de var. Yani zaten 12 yıldır olamıyoruz. Bir yıl daha olamayız. Zaten gelecek yıl olağan kongre var. Olağan kongrede diğer başkan adaylarına oy veririz. Zaten Aziz Yıldırım başarısı, ama gelir son bir yıl, son bir last dance var ya, son dans, evet. Son bir tango, son bir sambaya da Sayın Aziz Yıldırım'a oyun gitme sebeplerinden, belli sayıda oy gitme sebeplerinden biri de bu olacak. Katılıyorum. Yani bir yıllık seçim olması da Aziz Yıldırım'ın avantajına.
1: Son olarak gelen mesajlara şöyle bakıyorum. Berk Bey, sizin ve Erkan Bey'in bayramını kutluyorum demiş. Hayırlı bayramlar dileyelim bizler de.
0: Hayırlı bayramlar.
1: Aziz Başkan'ın stat projesi için ne düşünüyorsunuz?

0: yapıyorsunuz demiş. Emre ben İstanbul'dan demiş.
1: Ya stat projesi bugün yapılacak bir proje şimdi. Bir hiç kandırmasınlar. Yani bir yıllık
2: ama Nihat Özdemir de ben bu maçlar oynanırken burada bu işi bitiririm demiş ya.
1: Yani bu yıl o yıl değil şimdi. Nihat Özdemir veya yani bu Fenerbahçe yönetiminde olmasına gerek yok. Yani Barcelona'ya mükemmel bir stat yükseltme projesi yaptılar. Nihat Özdemir çok önemli bir değerdir Fenerbahçe'de.
2: Uzadı bu arada. O da çok önemli bir durum. Mesela bunu konuşuyorsak biz normalde konuştuğumuzda Nihat Özdemir ben yaparım dediğinde ben bunu eleştirmem. Ama bir yıl içinde yapılacak bir projeyi Erkan Tiryaki gibi birçok gazeteci de hemfikir ve bence haklı Selim yorum odur. Bir yıl içinde yapılacak mı yapılmayacak mı tartışırken yorumluyorsa ben burada bunu hatırlatırım bir gazeteci olarak. Orada yani uzadı ve uzamasıyla eleştirildi Barcelona'da.
1: Fenerbahçe kongre üyeleri de zaten buna şey yapmayacaktır. Yani stat dursun bu yıl da 50.000-2.000 kişiye oynayalım derler. Bu gelecek yıl seçilecek başkanın 3 yıllık projelerinden birisi olacak. Yani hı hı. Bu yılın şeyi değil. Yani bir yılda 10 ay sonra seçim var Fenerbahçe'de tekrar. 12 ay sonra bir daha seçim var Fenerbahçe'de. Yani evet. Olmak zorunda. Yani pandemi Allah korusun çok büyük bir şey olmadığı sürece Fenerbahçe'de Haziran 2027'de İstiyorsa Fenerbahçe seçilecek başkanıyla 45 puan farklı şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsun. Ne olursa olsun Fenerbahçe'de kongre olacak 2027 Haziran'da. Tabii şampiyon olan başkan Sayın Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım gelir göreve şampiyon olursa büyük bir ihtimalle. Tabii diyorum ya yani Sayın Saadettin Saran da bu yıl şampiyon yapsaydı kalmayacaktı. Yani Türkiye'de şartlar o kadar çabuk değişiyor ki ne olacağını bilemiyoruz bir yıl sonrasını. O yüzden seçilen başkan tabii ki şampiyon olursa gelecek yılda başkan adayı olmak için ya başkan seçilebilmek için işte o zaman stat projesini devreye sokabilmek için güçlü olur ama Fenerbahçelilerin hiç endişesi olmaz. Fenerbahçe Türkiye ilk modern stadı, Türkiye ilk modern tesisi Gençler Birliği ile birlikte İlhan Cavcav da yapmıştı tesis Ankara'ya. İlk modern tesisi Ankara sadece İstanbul'da değil Fenerbahçe işte İstanbul dışına çıkıp Ankara'ya tesis yapması, Topuk Yaylası'na tesis yapması yani tesis deyince Fenerbahçe Türkiye'nin ilk modern spor salonunun yapılması, bir takıma ait ilk spor salonunun yapılması, kulübün cebinden bir kuruş para çıkmadan ülkeyi bir kez daha kutlayalım bu konuda. Yani Fenerbahçe bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Fenerbahçe mühendislerle dolu, müteahhitlerle dolu Fenerbahçe, inşaat sektörüyle dolu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin önceliği şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe Kadıköy'deki o stadı yıkar, 3 yılda da yerine yani 2 yılda da yerine yenisini diker gider. Gerekirse 2 yıl Anadolu'yu gezer oynar. Hiç önemli değil. 100 bin kişilik stat yapar Fenerbahçe oraya. Fenerbahçe stat sorununu çözer. Çok rahat. Evet şu anki statın kapasitesi yeterli değil. Çok net bir şekilde. Lokasyon aynı kalması lazım bence. Yani benim kişisel fikrim Kadıköy, Fenerbahçe. Lokasyon aynı kalmalı. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir stat probleminin bu yıl öncelikli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki var kapasite problemi. Diğer rakiplerinin gerisinde kaldın. Ama hala içeri girdiğin zaman Türkiye'nin ısıtmasıyla, işte ekranlarıyla, koltuklarıyla en modern stada. Eski olmasına rağmen en modern statlarından birisi. Yani ilk hala ben girdiğim zaman Fenerbahçe Kadıköy'e Şükrü Saracoğlu stadına üşümüyorum çünkü kışın girdiğim zaman ısıtmalar açılıyor tribünlerin her tarafından. Hala modern aslında ama tabii ki günümüz uygun biraz daha kapasitesi
2: abi üşümüyorum da diyemem ya Erkan Tiryaki.
1: Ya o basın tribününde stadında kaç maç seyrettin Kasımpaşa ve
2: bak orada da bir şey diyemem sana. Orada da bir şey diyemem. Orada
1: bak, ben sana bir, şey bir maç izledim, iki maç. Daha fazla üşüyorum ben gittiğim zaman Olimpiyat stadından daha fazla üşüyorum.
2: Abi ora çünkü Olimpiyatta yine kapalı noktalar var. Böyle bir arada kalma, derede kalma durumun oluyor.
1: Haliç'ten soğuğu alıyorsun Kasımpaşa'da. Tabii tabii. Ve Türkiye'nin en güzel butik statlarından birisi. Bayılıyorum o
2: stadyuma. Ya bak şimdi dersi kaynattık. Durumu da toparlıyoruz. Ve ben abi o zaman Ankara dersi kaynattığına göre. Bitiyor. Stadyumu da konuşalım. Onu da konuşalım ama ben bir kavurma tarifi alayım mı senden?
1: Yok alma, ben yiyeceğim. Yapıcı
2: peki
1: yiyeceğim.
2: Abi tamam peki.
1: Ben yiyeceğim yani, ben yerim. Yapmam. Yani peki. Yaparım ama iş ehline bırakmak
2: benim lazım. De bu yorumuna yapıcı bir eleştirim ben olsun yerim. Madem. Yapıcı ya da benim de bu yorumuna yapıcı bir eleştirim olsun madem. En azından tarif değil de böyle en azından şöyle bir uyarı, bayram uyarısını senden alalım abi. Yollarda dikkat edelim. Yollarda dikkat edelimle başla mesela abi.
1: Bak 40 yaşındayım. Ben 7 yaşındayken dedem rahmetli olmuş, annemin babası. Hatırlıyorum hayal meyal. Sofraya otururmuşuz. İşte ben

0: 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında her neyse yemek yemezmiş. Niye
1: Erkan Tiryaki ile beraberiz.
0: Tabii yemek, niye yemek yemiyorsun evet. diye sordukları zaman dedeme, nasıl yiyeyim, adam öyle bir iştahlı yiyor ki benim karnım doyuyor diyormuş. Ben öyle yer yani çocukluktan beri. Ben yiyeceğim. Ben yerim. Güzel yerim. Ondan dolayı yemeğiyle ilgili en son tavsiye duyuyor. Aman yarın kaçırmayın şöbiyetleri, şunları bunları falan demeyeyim. Ama en önemli şey kurban paylaşımdır. Biz öyle gördük.
2: Doğru.
0: Öyle biliyoruz. Dinimiz de onu şey yapar. Evine et girmesin. Evine et girmeyenlerin evine et girsin. Maksadıyla kesilendir kurban. En azından ben, yani benim evimde kavurma pişmeden başka evlerde kavurma pişsin, pişmeyen evlerde pişsin tarafındayım. Bunu yaşatmak lazım. Hem dini açıdan hem de kültürümüzün açısından.
1: Konu buraya ne zaman gelecek ve asıl olanı konuşacağız diye bekliyordum Erkan Tiryaki. Ve hemen buraya getirdiğin için de seni tebrik evet. ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: Diğer taraftan da tabii ki dönüş yollarında çok dikkatli olalım. Evet. Yavaş gidelim gerekirse, yani bizi dinleyecek dinleyicilerimiz de bayramda. Herkese iyi bayramlar. Şu 9 gün tatil uzun zaman sonra ilk defa oldu herhalde. İnşallah insanlara. Evinde olanlara bile iyi gelmiştir. Yani sonuçta herkes bir yerlere gidemiyor, tatil yapamıyor ekonomik durumlarından dolayı. Evinde olanlara da yani televizyonu seyretmek bile, işte pijamasını giyip televizyonu seyretmek bile, o meşakkatten uzak kalmak bile keyifli. Biz basın mensuplarına yok, ben de yıllık izindeyim ama şu an WhatsApp mesajlarım bak birikmiş, 10-15 WhatsApp mesajım birikmiş. mutlaka işle ilgili olanlar. Allah çalışanlara da yardımcısı olsun. İyi bayramlar. Nice bayramları diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden diye klasik. Ben kolay kolay selam vermeyi sevmem. Özellikle şimdi abim Bacanağ'ın yanında, Mert'in tabii. yanında, çok severim. Beşiktaşlı.
1: Selamlarımızı Beşiktaş, iletelim.
0: Benim yengem de Beşiktaşlı. Abimin eşi de. Yani abim ne kadar koyu Fenerbahçeli olduğunu biliyorsun. Yengem de Beşiktaşlı.
1: Evet evet.
0: Sırf onlar için Beşiktaş başarılı olsun istiyorum. Buradan da hatta Mert'e bir şeyim vardı. Sözüm dinliyorlar şu an, çünkü biliyorum bir Beşiktaş forması, imzalı Beşiktaş forması ayarlayacağım ona.
1: Peki. İmza konusunda abi, İstanbul'da olduğum için problem yaşarsan ben de yakın zamanda Beşiktaş imzası için, Beşiktaş tarafında forma imzası için orada iletişimden Cihangir abiyle görüşüyordum. Birlikte onları da verebiliriz.
0: Yani. Yardımcı oluyor. Evet. Yani şöyle, Beşiktaş'taki sorun şu. Her yıl çok fazla futbolcu değişiyor. Yani daha geçen bir kardeşimize imzaladı.
1: Doğru.
0: Abi takımın getirdin de takımın yarısı gidecek diyor. Ne yapayım dedim yani.
1: Doğru.
0: Yani takımın yarısı gidecek dedi. Ne yapayım? Rafa Silva, Rafa Silva diyordu. Rafa Silva var. Rafa Silva bir ay sonra gitti mesela. İmzası var. Beşiktaş'taki sorun da o. Şu an en garanti imzalar Galatasaray'da herhalde.
1: Doğru. Tabii tabii, orada bile çok büyük efsaneleri.
0: Türkülasyon oluyor tabii ama.
1: Yani Icardi mesela konuşursun bir 3 ay sonra. Ne oldu? Yani, ne olacak?
0: Tabii tabii.
1: Gibi. Bakalım.
0: O yüzden yani bugün için en önemlisi Morkun ama 3 ay sonra peki. ne olacak bilmiyoruz. Yeni sezonda diyelim.
1: Peki, bu arada Aziz Yıldırım'ın açıklamaları arasında önemli öne çıkanlarda limit konusu da vardı. UEFA ile ben konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye demiş. Oradaki bazı arkadaşlar var. Onlara sordum. Onlar ihlaller var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu, tam açık demiş. Şimdi Aziz Yıldırım bugün bunları konuşuyor limit konusunda. Ama Hakan Safi de şurada haklı, dedim ya, Aziz Yıldırım tarafı, Hakan Safi tarafı burada yanlış yaptı, burada çok dolu değil Aziz Yıldırım'ın bu hatasını ya da en azından bu iletişim eksiğini değerlendiremedi diye. Aynı şekilde Aziz Yıldırım tarafında da, Hakan Safi tarafında da şunu haklı görüyorum. Sayın Başkan, sana bunlar yakışmaz, Ali Koç git Ramos'ları al, onları al, bunları al diyordu diyor. Diyordu. Şimdi o duruma kendisi geldi diyor. Yani dikkat edeceğiz. Öyle olmaz, küme düşürür UEFA. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yıldız alacaksın, 10 asker alacaksın gibi şeyleri kendi kullanmaya başladı diyor. Hakan Safi. Orada da Hakan Bey haklı. Onu söyleyeyim.
0: Yani iki tarafında evet. yani dediğim gibi az önce çizdiğim yol haritası, Sayın Aziz Yıldırım yol haritası belli gibi Aykut Hoca. Oraya evet mutlaka Osimhen ya da Leroy Sané tarzında özellikle kanat ve santrafora dünyaca ünlü birer yıldız, ama onun yanına işte Gendouzi gibi belki işte kim diyelim, yani zaten arkan iyi. Arkayı şey yani isim evet. olarak iyi. Şikrinyar'ın var, Kanten var, Gendouzi'm var. Bilmiyorum taraftar Ederson affederse Ederson var. Atıyorum sol beki dünyaca ünlü bir yıldız değil de Arch Brown tarzı hocanın beğendiği bir oyuncu alırsınız, ama sağ öne özellikle, sol önde de Kerem'i kullanırsınız. İrfan Can Kahveci'nin de döneceğini düşünüyorum ben. Sağ öne özellikle dünya çapında işte Leroy Sané tarzı isim olarak Kante tarzı, yani Kante ismi gibi bir isim almalısınız. Santrafor'u da Fenerbahçe'nin alacağı iki isim böyle. Az

0: Yıldırım'ın bence. Onun dışındaki isimler takım oyuncuları olacaktır. Savaşçı oyuncuları olacaktır. Zaten kadro yapısı belli Fenerbahçe'nin. Yani orta sahanın göbeğinde zaten hiçbir ihtiyacı yok. Atıyorum Dünya Kupası'ndan sonra İsmail anormal bir performans sergiler. 40 milyon euro teklif gelir İsmail'in yerini doldurmak için. Bu arada yerli transferi de yapman lazım. Yani
1: toparlıyorum yavaş yavaş.
0: Son olarak şunu, üzücü olan hiç yerli futbolcu ismi ortaya çıkmıyor. Yani o kadar yerli futbolcular geriye gitmiş demek.

0: Yani Fenerbahçe'de Semedo ve Mert Müldür var.
1: Evet.
0: Yani yerli oyuncu, Anadolu'dan da yerli oyuncu
1: Peki.
0: çünkü 10 yabancı kuralı var.
1: Hı
0: Yani
1: hı.
0: mutlaka yerli oyuncu piyasası da değerlenecektir. Bakalım orada kim doğru hamleler yapacak.
1: Az önce şunu hatırlatmaya çalıştım. Aziz Yıldırım'ın o sözünü hatırlayarak o zaman kapatalım. Sayın Başkan bugün böyle bütçe konusunda bu tarz açıklamalar yapıyor ama hani bir gazeteci olarak hatırladığımı da söylemek durumunda. Hani en azından burada işe yarar bir hatırladığımız bir şey varsa söylemek durumunda. Sadece Hakan Safi tarafını az önce dediğimiz gibi çok da dolu gelmiyor Hakan Safi'nin açıklamaları bana dediğimde nasıl orayı eleştirebiliyorsam. Aziz Yıldırım tarafında da ne görüyorsam onu konuşmam gerektiğini, hatırlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu borç olarak biliyorum. Aziz Başkan şöyle diyordu 4 yıl önce.
2: Ali Koç, sen koçluğunu bil. Sen Vehbi Koç'un torunu, Rami Koç'un oğlu, Koç'un veliahtısın. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar almak yakışmaz. Bak sana söylüyorum. Ve bundan sonra sahnedeyim, haberin olsun. Arkadaşlarımla. Herkes serbest. Herkes serbest. Sen Ali Koç olarak bu camianın senden beklentisi. Real Madrid'de Ramos bak boşta. Git al. Git Real Madrid'de Marcelo boşta al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Ortega'lar.
1: Tabii geçmişine bak neler geldi dediği noktada Sayın Başkan'ın imzası onları da hatırlatmakla beraber
0: şu
1: bu açıklamayı
0: yapalım. Tabii
1: hatırlatalım.
0: Geçmişte harcama limitiniz de şey değil
1: evet.
0: Fenerbahçe. Yani Aziz Yıldırım'la o 2014-2015 sezonuydu herhalde ya da 15-16 o Van Persie'ler, Naniler, Bursa'dan Volkan Şen, Fernando Şener, Ozan Tufan yüksek bütçeli transferler de yaptılar. Ondan sonra zaten bir mali krize girdi Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Finansal fair play'in çıktığı yıllar. Ama tabii burada yani savunmak gibi olmasın ama şey demek istiyor yani dünyanın sayılı zenginlerinden olduğu için Koç ailesi, Koç grubu yani şey yap yani ki zaten o daha sonra da yaptı. Yani Ceko, az önce Ceko diyordu. Ceko'yu da getirdi. İşte Mourinho'yu da getirdi. İşte kaleci Ederson'u da getirdi. Öbürünü de getirdi. Yani zaten yaptı.
1: Evet.
0: 12-13 yılında Sayın Ali Koç bunların hepsini yaptı. Ama olmadı. Onu demek istiyor yani. Çok zenginsin. Düşük
1: Peki.
0: profilde isimler getirme de pahalı isimler getir. Ama o dönem Sayın Ali Koç Fenerbahçe'nin bütçesini düzeltmeye çalışıyordu. Zaten bütçesini düzelttikten sonra da yaptığı transfer. Ne kadar çok eleştirdiğimi biliyorsun Sayın Ali Koç'u ama
1: Tabii.
0: iyi de öldür hakkını yeme. O dönemler batık haldeki bir kulübü toparlamaya çalışıyordu. Ondan sonra da zaten doğru transferler bence birkaç yıl üst üste yaptı ama bir türlü olmadı. Fenerbahçe'deki o birlik beraberlik sağlanamadığı için meyvesini yiyemedi. Umarım Fenerbahçeliler gelecek sezon kim başkan olursa olsun meyveyi birlikte yer, ortak tabaktan yer. Başarının sırrı bu. Fenerbahçe bütün kesimler aynı tabaktan yemek zorunda Fenerbahçe'de. İki tabak olduğu zaman Fenerbahçe'de başarısızlığın en büyük sebebi bu. Umarım kim başkan seçilirse seçilsin etrafında toplanılır ve başarılı olur Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısına Fenerbahçelilerin çok ihtiyacı var. Uzun yıllardır başarı yok. Umarım doğru yatırımlar karşılığını alır.
1: Peki. Erkan Tiryaki çok teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar
0: ben
1: dileyim sana tekrardan.
0: Mutlu bayramlar, iyi bayramlar.
1: Sağ ol.
0: Sevgiler.
1: Ağzına sağlık. Bu arada Cihat Bey'in bir mesajı daha olmuş son bölümde. O da demiş ki Hull City'ye gitmesin demiş. Gülmüş Guardiola için. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki ile seçim özel yayınımız olmuştu. Biraz geçmişe gittik. Biraz geçmişi hatırladık. Biraz bugünü konuştuk ki açıklamalarla son bir ayı da uzun uzadıya masaya yatırdığımız bölümler oldu. Tabii olması gerektiğince her iki tarafı da değerlendirmeye çalıştık. Takdir Fenerbahçe Divan Kurulu üyelerinin. Fenerbahçe üyelerinin daha doğrusu, kongre üyelerinin daha doğrusu divan kurulu son gerçekleşen kısımda organizasyon olduğu için aklımız oraya gittik muhtemelen. Mutlu bayramlar dileyim sizlere. Aman dikkat edelim yollarda trafiklere. Sadece trafiğe mi? Hayır, ona da değil. Havalar da ısınıyor bakın fark edin lütfen. Biraz öyle yeme alışkanlıklarına da sanki dikkat etmek gereken noktalara giriyoruz, zamanlara giriyoruz. Aman dikkat diyelim. Ben Berk Sayar, sizlerle birlikteydim ve Erkan Tiryaki ile birlikte, Anadolu Ajansı Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikte Radyo Gol frekanslarında Fenerbahçe seçim özel yayınını bayram özeliyle sizlerle, bayramın özelinde sizlerle buluşturduk. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi. Reklam.

0: Reklam.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: birlikte bulacaksın.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuveyt Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Reklam bitti.
14: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
15: Kim ne dedi?
10: Teknik direktör İsmail Kartal, Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı.
16: Neredeyiz? İstanbul'da Anadolu Kavağı'ndayız. Anadolu Kavağı denince tabii ki akla kim geliyor? Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve efsane teknik direktörü, benim de çok sevgili hocam İsmail Kartal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
17: Siz de hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Anadolu Kavağı'nın en güzel dönemleri bahar havası. Nefis. Onun için hoş geldiniz.
16: Güzel bir güneş banyosu yaptık biz de burada. 99 gol, 99 puan. Meşhur sezon. Ve devamında hocanın bir İran macerası var ama hoca hep o dönemle alakalı sessiz kaldı. Çok konuşmadı. İran'da bir macera yaşadı. Ve son bir yılda da biliyorsunuz takım çalıştırmadı. Biz de İsmail Hoca ile uzun süredir bir araya gelmiyorduk. Hem bir araya gelelim hem de son dönemi değerlendirmek adına, gelecek planları adına bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Kendisi de talebimizi kabul etti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum talebimizi kabul ettiği için. Tabii ki Fenerbahçe'den Türk futboluna, dünya futboluna, Fenerbahçe'nin seçim gündemine bütün konuları enine boyuna konuşacağımız bir yayın olacağını umuyoruz. Öncelikle hocama ilk soruyla başlıyorum. Hocam, her şeyin ötesinde ben röportajlarda buna çok önem veririm. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz nasıl?
17: Vallahi burada gayet iyi durumdayım. Moralim yerinde. Ailemle beraberim. Arkadaşlarımla beraberim. Burada dinleniyorum. Boşluklarda maçları izliyorum. Burası yani bana göre doğup büyüdüğüm bir yer. Evet. Bana bir çok güzel bir terapi oluyor burası.
16: Gerçekten de çok güzel hakikaten hocam. Yani İstanbul'un yaşanacak ender yerlerinden bir tanesi diyebiliriz Anadolu Kavağı için. Son bir yılınızı ben biraz merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. İran sonrasında takım çalıştırmadınız bu sezon. Ve neler yaptınız? Hem siz hem bir ekibiniz var. Bu ekiple birlikte nasıl çalışmalar yürüttünüz? Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
17: Şimdi şöyle... Bizler profesyonel insanlarız. Her zaman bir kariyer planlamamız olur. Sonuçta hem Türkiye Ligi hem Avrupa'daki ligleri, bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. Bizler ne yaptık? Şu an dünya futbolu nereye gidiyor? Takımlar ne yapıyor? Nasıl arada farklılıklar var? Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Her 2-3 haftada, ayda bir ekibimle toplanıyorum. bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Türkiye Ligi'ni, Avrupa Ligi'nde neler var, neler yok işte. Oyuncu profilleri, nerelere gidebilirsek hangi oyuncular bizimle olabilir gibi oyuncular tespit ediyoruz. Sonuçta bizler tabii ki çalışmak isteyen profesyonel insanlarız. Ama bizimle dediğim gibi aynı hedefler doğrultusunda aynı yerde birleşebileceğimiz, başarılı olabileceğimiz kulüpler olduğu zaman hem yurt içinde hem yurt dışında tabii ki çalışmayı düşünüyoruz biz de. Onun için bu arayı bu şekilde değerlendirdik ve şu anda bugün belki işsiziz ama yarın ne olacağı belli olmaz.
16: Aynen. Ben aslında güncel durumunuzu da sormak istiyorum. Şimdi malum artık transfer dönemi yavaş yavaş hareketlenecek. Nasıl futbolcular için hareketleniyorsa teknik adamlar için de hareketlenecek. Sizin güncel olarak görüştüğünüz bir kulüp var mı? Birinci bunu soracağım. İkinci, gelecek planınız. Yani işte İsmail Hoca'nın başka bir ülkede bir çalışma planı var. Yoksa Süper Lig mi? Yani geleceğe dair, özellikle gelecek sezona dair kısa vadeli diyelim. Planlarınız neler? Onları merak ediyorum.
17: Şimdi şöyle, yurt dışından iki tane teklif aldım. Biri Avrupa'dan, biri Arap Yarımadası'ndan. Şu anda süreç devam ediyor ama kesin bir şey yok. İki tane kulüpten teklif aldık yani şu anda. Evet, ilgi var diyelim.
16: Bu süreçte Süper Lig'i takip edebildiniz mi? Ben onu sorayım önce.
17: Tabii ki takip ediyorum. Şu anda Türkiye Ligi'nde mesela geçen yılın baktığınız zaman aynısı gibi. Türkiye Süper Ligi'nde çok fazla bir değişiklik yok.
16: Evet.
17: Zirvede 3-4 tane takım. Bir de aşağıdakiler diye ikiye ayırabiliriz bunu. Bu da neyle alakalı bir şey? Bütçeyle alakalı. Bütçesi iyi olan takımlar kadrosu daha güçlü oluyor. Daha kaliteli, daha yaratıcı oyuncular kadrolarında bulundurabiliyorlar, transfer edebiliyorlar. Ama bütçeleri iyi olmayan, biraz daha zayıf olan kulüplerse orta halli, ligde başarılı olmaya çalışıyorlar. Bence bu ligdeki adaletsizliği
16: bütçesel olarak
17: ortaya koyuyor. Yani aşağıdaki takımların bütçeleri biraz daha kuvvetli olsa bence ligin kalitesi artacak.
16: Daha rekabetçi olacak.
17: Dediğim gibi yani burada bu ekonomik gücü elinde bulunduran takımların diğer takımlara göre tabii ki daha fazla şansının olduğunu düşünüyorum ben.
16: Şampiyonluk yarışıyla alakalı mücadeleyi de yani bütçesi yüksek takımları soracağım hocam. Neler düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın şampiyonluğu da sonuçlandı. Fenerbahçe çok fırsat geçmesine rağmen eline sürpriz puan kayıpları yaşadı. Bir ara Trabzonspor acaba olabilir miyim dedi. Sonra Galatasaray maçından sonra onlar çok keskin bir düşüş yaşadılar. Bu üç takımla ilgili de böyle bir kısa bir değerlendirme alabilir miyim?
17: Fatih Tekke

0: Trabzon'da bu sene çok iyi işler çıkardı bana göre. Yani Türkiye Ligi'nde baktığınız zaman yani yeni nesil antrenörler var. Onlar da iyi futbol oynatmaya çalışıyorlar. Avrupa futbolunu yakından takip ediyorlar. Göztepe, bir Başakşehir, bir Samsun Spor. Yani bunlara ilaveten
1: Kocaeli belki.
0: Kocaeli, biraz Emre Belözoğlu. Zor şartlar altında bir takım aldı ama bir şeyler yapmak istiyor. Onu da görebiliyorum. Sonuçta sevindirici olan tarafı da bu tarafı. Yani yeni nesil antrenörlerimizin Avrupa'daki dünya futbolunu öncülüğünde giden futbolu takip ediyorlar ve onlar da ellerinden geleni, hatta bunlara İlhan Palut da sayabiliriz, Konyaspor'un hocası, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Hocam Süper Lig değerlendirmesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a çok fazla değinmedin. Bunları ayrıca bir daha soru olarak sorma ihtiyacı hissettim. Yani onlar tabii kategori olarak çok farklı. Maaş bütçeleri, yaptıkları transferler. Bu ikili rekabeti nasıl değerlendireceksin?
0: Gerçeği konuşmak gerekirse Türkiye'nin en büyük iki bütçeli takımı. Fenerbahçe, Galatasaray. Şimdi bu iki takım arasında son zamanlarda, son yıllarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Beşiktaş bu işe ve Trabzon sarılmak istiyor. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra ikisi baş başa kalıyor. Benim dönemimde de öyleydi. Benden sonra da öyle. Bu devam ediyor şu anda. Diğerlerine baktığınız zaman diğer takımlara ne ekonomik olarak, ne kadro derinliği olarak, ne kadro kalitesi olarak yetişemiyor yani. Yetişemediği için de çok fazla da bu iki takımı ve diğerlerinin arasındaki fark oluştuğu için konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Hocam yeni nesil teknik adamlar derken dünya futboluna entegre olmaktan da bahsettiniz. Ben biraz oraya da girmek istiyorum. Sizin dünya futbolunun geldiği noktaya ve gidebileceği noktaya dair önemli fikirleriniz olduğunu da biliyorum. Zaman zaman sizinle sohbet ettiğim için. Biraz son 10 yılda farklı noktaya giden bir futbol var özellikle Avrupa'da. Biraz bu değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Yani dünya futbolu nereye gidiyor?
0: Şimdi dünya futbolu baktığınız zaman yani her geçen gün üstüne bir şeyler ilave ederek oyunun akışkanlığı hızlanıyor. Hibrit futbol dünyaya şu anda çok fazla yayılıyor, çok fazla ön planda tutuluyor. Bilim çok hızlı ilerliyor. Data analizi, istatistik ve yapay zekalı önderliğinde dünya futbolu şu anda dediğim gibi oyun içerisinde akışkanlık, savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişler, zamanlar çok önemli bir hal aldı. Ön alan baskısı zaten onu konuşmaya bile gerek yok. Oyuncuların oyun içerisindeki pozisyondan ziyade daha fazla böyle asimetrik bir oyun anlayışı hakim oldu. Yani ne demek bu? Oyuncular oyun içerisinde daha fazla rol almaya başladı. Kendi mevkisinin dışında herkes her şeyi yapabilir hale geldi. Ve çok karmaşık gibi görünen ama çok daha böyle bilinçli, bunu yapabilen, uygulayabilen takımlar rakiplerine daha fazla üstünlük sağlamaya başladılar. Bence dünya futboluna artık biz de bu taraftan bakmalıyız. Eskiden neydi? Sistemler var, pozisyonlar var. Herkes kendi pozisyonlarını oynayabiliyordu. Ama bugün baktığınız zaman oyun içerisinde çok fazla değişkenlik var.
1: Sağ bek orta çizgiyi geçmezdi hocam sizin
0: Yok.
1: zamanınızda.
0: Şimdi onlar da çok geride kaldı. Yani bugün sağ beke baktığınız zaman 10 numara pozisyonuna girebiliyor. Orta saha gibi oynayabiliyor. İlla ki sağ bek sağ kanattan gidecek diye bir şey yok. İçten de gidiyor. Mesela buna bir örnek, son milli maçta Ferdi içten gitti. Attığı golle 1-0 maçı kazandık. Bu da bunlara bir örnektir. Onun için biz işin bu taraflarına bakmamız lazım. Geriden oyun kurmaya gelince mesela oyun içerisinde hiç ummadığınız anda bir baskı yiyorsunuz. O baskıyı kırmanız için buna hazırlıklı olmanız lazım. Artı kaleciyi kullanımı var. Kaleci bugün dünya futbolunda, modern futbolda, pozitif futbolda 11. bir oyuncu olarak sadece eli değil, aklını kullanan, teknik becerisini kullanabilen, ayaklarını kullanan kaleciler ön planda. O kaleciyi de artık bütün bu pozitif futbolda oyun içerisine katmaya çalışıyor bütün takımlar. Bunun bir evre sonrası var. Göreceksiniz artık kaleciler kalede değil, daha çok önde oynayabilen, kaleyi boş bırakarak futbol oynamaya çalışan takımlar var. Şu an bunun denemelerini Avrupa'da yapıyorlar. Avrupa'da kaosu kendileri yaratıyorlar. Bunu hemen fırsata çevirmek için. Türkiye'de gelen takımlar ve maçlarda zaman zaman oyun içerisinde bireysel olarak bazı oyuncuların kendi kendilerine kaos yarattıklarını görüyorsunuz. Onun için bu da rakip takımlar için bir fırsat oluyor.
1: Kaos derken hocam yani Avrupa'da çok kaos deyince bizim aklımıza hani işte böyle oyuncuların saha içinde birbirini birbiriyle didişmesi, işte oyunu soğutması, hakemle oynaması vesaire gibi şeyler aklımıza geliyor. Hani Avrupa ile Türkiye'yi ayıran nokta bu mu? Ondan mı bahsediyorsunuz? Yani biraz daha somutlaştırabilir misiniz o kısmı?
0: Şimdi şöyle, Türkiye'de kaos denildiği zaman bireysel olarak bazı oyuncular kendi görevlerinin dışına çıkabiliyorlar. Sinirleniyor veya bir şey yapmak istiyor veya yerini kaybediyor. Bir kaosun içine giriyor bireysel olarak. Ne oluyor? O zaman siz daha iyi takımlara karşı o anda pozisyon vermiş oluyorsunuz veya bir boşluk vermiş
1: dengenizi
0: oluyorsunuz.
1: Dengenizi kaybediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ama Avrupa'daki takımlar kaosu kendileri yaratıyorlar. Yüksek enerjileriyle, topu ellerine geçirdikleri zaman, oynadıkları futbolla, size karşı yaptıkları baskıyla mesela bunu kendileri yaratıyorlar. Örnek verebilirim bununla ilgili.
1: Mesela?
0: Galatasaray'ın Liverpool'daki ikinci maçı. Kaosu kendileri yarattı.
1: Liverpool yarattı.
0: Liverpool yarattı. Ne oldu maç?
1: Sonu çok kötü bitti.
0: Sonu çok kötü bitti. Neden? Çünkü buradakinin tam tersini yaptı Liverpool orada. Sert oynadı. Burada çok yumuşaklardı. Bunu keşfettiler. Ne yaptılar? Biz bu takıma karşı burada çok sert oynamalıyız. Yakın oynamalıyız. Ve her yerde motomat bu baskıları yapmalıyız dediler. Ve yaptılar. Galatasaray'a nefes aldırmadılar orada. Galatasaray şaşırdı. Burada Liverpool şaşırdı. Orada Galatasaray şaşırdı.
1: Hocam diğer terimde asimetrik futbol. Şimdi ben dışarıdan bir göz olarak, sonuçta ben bir teknik adam değilim. Tamam hani futbol muhabiriyim ama teknik adam değilim. İnsanların da anlaması açısından soruyorum. Yani şöyle mi? Birkaç mevkide görev yapabilen bir futbolcudan mı bahsediyoruz asimetrik futbol derken? Ya da oyuncuların kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynamasından mı bahsediyoruz? Bunları biraz açabilir misiniz?
0: Bir oyuncu kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynayabilen, aynı zamanda oyun içerisinde hücumdan savunmaya, savunmadan hücuma geçiş. Mesela biz hücuma çıktık, topu kaptırdık. Orada bir anda bizim felsefemiz, zaten olmazsa olmamız, önde baskı, ön alan baskısı, topu bir an önce tekrar kazanılmak. Ama orada bizim sağ bekimiz öne çıktıysa o baskıyı orada yapacak. Tekrar ben geriye geleyim. Ona o öyle bir şey yok. Kim orada toplu oyuncu en yakınsa o baskıyı yapacak. Sağ bekimiz boş. O ne olacak? En yakın oyuncu kim? Orta saha. Tak onun yerini, orta sahadaki bir oyuncu onun yerini kapatacak. İşte bu asimetrik futbol. Anlatabiliyor muyum? Yani kalıplaşmış, herkesin yerde kendi mevkisine çakılı değil. Herkes nerede oynayabiliyorsa o an herkes o görevi yapabilmeli.
1: Bir zincir gibi herkes birbirinin görevini yapabileceği
0: aynen.
1: Bir oyundan
0: bunların bahsediyoruz. Zaten çalışmaların antrenmanlarını biz yaptırıyoruz onlara. Hem teorik olarak hem sahada pratik olarak. Bunları bildikleri şeyler istiyoruz biz. Ben bilmediği şeyi oyuncumdan istemem ki. Önce ona göstereceğim, anlatacağım, çalıştıracağım. Bunu ona ezberleteceğim, sonra da ondan bunu isteyeceğim. Biz böyle çalıştık hep. Böyle çalışıyoruz yani.
1: Hocam dünya futbolu demişken tabii ki Haziran ortasında başlayacak olan bir Dünya Kupası da var. A milli takımımız da katılıyor. Çok değerli oyuncularımız var. Arda'mız, Kenan Yıldız'ımız, işte Ferdi Kadıoğlu, diğer bütün oyuncularımız hepsi birer pırlanta. Çok iyi bir takımımız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Siz bir teknik adam olarak hem tabii ki milli duygularla o maçları izleyeceğiz hepimiz ama Dünya Kupası'ndaki şansımızı bir değerlendirir misiniz?
0: Öncelikle Dünya Kupası'na katıldığımız için Montella'yı, ekibini, futbolcu kardeşlerimi, personeli, federasyon başkanımı hepsini tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Yani büyük bir iş yaptılar. Onlar bizim gururumuz. Ben Dünya Kupası'nda da milli takımımızın çok başarılı olacağına inanıyorum. Onlara şimdiden buradan canı gönülden başarılar diliyorum. Baktığınız zaman da 6-7 tane milli takımda benim de oyuncum var. Beraber çalıştığım. Onlara da ve bütün milli takım oyuncularına da şimdiden buradan başarılar diliyorum. Her şey gönüllerine göre olsun.
2: Teknik direktör İsmail Kartal Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
1: Dünya futbolunu konuştuk, Türkiye futbolunu konuştuk, Süper Lig'i konuştuk. Ama açık konuşalım, şu anda özellikle Fenerbahçelilerin gündemi, bir numaralı gündemi seçim. Biraz yavaş yavaş buraya girmek istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe eski başkanı, 20 yıllık başkanı Fenerbahçe'nin, Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Ve Ali Koç döneminin yöneticilerinden Sayın Hakan Safi, o da çok değerli bir Fenerbahçeli, o da adaylığını açıkladı. Ve iki adaylı bir seçime gidiyor Fenerbahçe. 6-7 Haziran tarihinde kongre yapılacak. Birincisi kongre ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe'nin sürekli bir seçim sürecine girmesi, her yıl seçim atmosferine girmesi konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ve genel olarak bir değerlendirme isteyeceğim seçimle alakalı.
0: Öncelikle şunu söylemeliyim. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman çok acılar çekti, çok zorluklar yaşadı. Tarih boyunca baktığınız zaman hep buralardan bu kadar zorluklar, acılar yaşamasına rağmen güzel bir şekilde ayağa kalkmasını bildi. Ama dediğim gibi burası Fenerbahçe, en zorlu günlerde bile tekrar camia olarak dimdik ayakta kalabildi. Benim dönemlerimde, benden önce, benden sonra baktığınız zaman hakikaten çok zor durumlar, zor günlerden geç. 3 Temmuz sürecini yaşadı bu camia. Bu 3 Temmuz süreci özellikle unutulmamalıdır, unutturulmamalıdır bence. Fenerbahçe çok güçlü ve derin kolektif bir bilince sahip bir camiadır, bir takımdır. Bunun için her zaman bu zorlukların üstesinden gelmiş ve ayağa kalkmasını bilmiştir. Seçime gelirsek, şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. İki başkanım da Fenerbahçe için ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Hangisi kazanırsa kazansın, yine söylüyorum, Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler edeceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun diyorum ben.
1: Hocam, seçim süreciyle alakalı aslında çok merak edilen bir diğer konu sizin durumunuz. Şimdi evet, size çok büyük saygı duyuyorum, çok büyük saygı duyduğum bir insansınız. Ama bununla birlikte bu gazeteciliği de yapmam lazım. Yani İsmail Kartal, siz de mutlaka görüyorsunuzdur. Sosyal medyada ismi çok anılan, işte kardeşim ne uğraşıyorsunuz, işte 2 sene önceki Mourinho'yu getirdiniz, gördünüz, getirin bu adamı top oynatsın diyor insanlar sosyal medyada. Ben direkt soracağım, hiç araya şey koymadan, sizin Hakan Safi'nin teknik direktörü olduğunuz söyleniyor. Bir iddia, bu bir iddia. Bu iddiayı benim direkt muhatabına size sormam şart. Hakan Safi adaylık sürecinde sizi aradı mı? Herhangi bir temasınız oldu mu? Teknik direktörlük konusunda bir görüşmeniz oldu mu? Bir teklif gelirse ne düşünürsünüz?
0: Ne Aziz Başkan'dan, ne Hakan Safi Bey başkan adayımızdan bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım. Uzaktan birbirimizi tanıyoruz. Camianın insanlarıyız. Ama dediğim gibi hiç bir merhabalığımız bile yok kendisiyle. Herhangi bir teklif kimseden almadım.
1: Şimdi benim açık konuşayım. Yani Mourinho dönemiyle alakalı falan bunlara çok girmek istemiyorum da. Bazı tespitlerim var. Ve size de bunları soru olarak da yöneltmek istemiyorum. Çünkü size zamanında çok konuştunuz, çok anlattınız bu konuları. Şimdi İsmail Kartal gelsin diyenler var. Bir kesim de işte 3 kere geldi, 2. oldu. 4.'ye niye geliyor gibi söylemler var. Bir kere burada ben bunu arkadaşlar yorum olarak eklemek istiyorum. Yani sürekli aynı şeyleri de ifade etmekten hocanın da sıkıldığını biliyorum aslında da. Bunu ben söylemek istiyorum bu videoda da. Yani ilk geldiğinde zaten malum hala aydınlatılamayan korkunç bir olay yaşandı. Yani dünyada örneği olmayan bir otobüs kurşunlanması yaşandı. İkinci gelişinde Ocak ayına daha girmeden lige havlu atmış bir takımı aldı. İkinci yaptı. Hatta o dönem sezon sonunda konuştuğumuzda hocayla, hocam dedim 4 hafta daha olsa ligde şampiyon olacaktınız dedim ki aldığı noktayla getirdiği nokta. İşte deniyor ki o dönem üzerinde baskı yoktu, o yüzden başarılı oldu. Üçüncü dönemde üzerinizde baskı da vardı hocam. Yine garip garip olaylar yaşandı. Trabzon'da ilginç olaylar yaşandı. Efendim bir kupadan çekilme durumu yaşandı. Bir sürü olay yaşandı. Ve buna rağmen 99 gol, 99 puan. Biliyorum bu konuda çok yorum yapmak istemediğinizi. Yani bunu size soru olarak da yöneltmek istemiyorum ama bu videoda bir yorum olarak ben bunu eklemek istedim. Sizin bu konuya dair söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Yoksa da saygı duyarım. Ben artık sıkıldım kardeşim bunları konuşmaktan derseniz de saygı duyarım.
0: Şimdi şöyle, yani 3 sefer geldi, kupası yok. Bir kere benim bir tane kupam var.
1: Süper Kupa 2014.
0: Galatasaray'ı yendik, evet. Süper Kupa'yı kazandık. Bir kere evet. İnsanlar bilmeyenler varsa bunu bir bilsin bir kere. İkincisi, ilk geldiğim sene oradan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü orada hakkını vermem gereken kardeşlerimiz var. Biz kurşunlandığımız sene 3 Temmuz süreci devam ediyordu. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım hapisten çıkmıştı. Çok zor günlerdi. Kulübün ekonomik sıkıntılarımız vardı. Biz hep beraber olduk. O günlerde takım kaptanı Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Gökhan, diğer arkadaşlar dahi hepsi takıma çok büyük destek verdi. Hepsi bana yardımcı oldular, saygı gösterdiler. Hep birlikte biz o takımı her şeye rağmen son ana kadar, son maça kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. O seneyi de şimdi öyle şeyler yaşandı ki burada tek tek anlatsam birçok Fenerbahçeli çok şaşırır. Ya bunlar nasıl oldu? Biz unuttuk falan derler. Nasıl şampiyonumuz elimizden alındığını, kaçtığını ben biliyorum, çok net biliyorum. O günkü şartlarda hiç onlara girmeyeceğim. Sayın Kaptanımız Emre Belezoğlu.

0: Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül, diğer arkadaş Caner Erkin aklıma geldikçe söyleyeyim. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. O günlerde birlik beraberlik içerisinde bu takıma sahip çıktık. Bu takımı taraftarlarımıza karşı mahcup olmadan aslan gibi sezon sonunda geldik. Her ne kadar ne olursa olsun şampiyonumuzun elimizden alındığını o dönemde bilenler çok iyi biliyor. Biz o takımda 74 puan topladık. Bugün orada emeğe geçen bütün yerli yabancı oyuncu kardeşlerime, bana ve takıma destek olmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
1: 2023-24 sezonuyla alakalı hocam, yine ben yoruma gireceğim, kusura bakmayın. Hocam ben muhabirdim, biraz yorumcu oldum ya, şimdi çenem düştü, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Siz de estağfurullah.
1: Çok fazla şey söylendi. Oyuncularla ilişkileri şöyle böyle, efendim şampiyonluk yarışında İsmail Hoca'nın ekibinin yetersizliği gibi böyle son derece bilgiden uzak yorumlar yapıldı. Ama ligin son haftalarında açık konuşayım. O oyuncuların sağ ortasında sizin toplamalarınız vardı hocam, meşhur. Oradaki o birlikteliği insanlar biraz görüntü gibi algıladılar ama o gerçekten duygusu olan bir birliktelikti. Ve oyuncu grubuyla da ligi ikinci tamamlamış olmanıza rağmen nasıl bir ilişki içerisinde olduğunuzu ben bizzat şahit olduğum için bunu da yine kendi yorumum olarak, İsmail Hoca bu tip konularda çok deşmek istemiyor. İşte ben şu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi, bu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi demek istemiyor. Haklı olarak. Çünkü çok fazla saldırıya uğradı bu noktada. O takımın ruhunun ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum hocam. 2023-24 İstanbulspor maçında 6-0 biten İstanbulspor maçında tüm tribünlerin alkışladığı, siz de dahil olmak üzere tüm futbolcuları alkışladığı ve zannediyorum 40 binden fazla taraftar vardı o gün. Ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali mucizeydi. Yani Galatasaray'ın yenilmesi gerekiyordu vesaire. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sonrasında Fenerbahçe'nin sezonları nasıl kapattığını da, evet yine Fenerbahçe ikinci oldu ama ikinci olmak var, ikinci olmak var diyorum. Yine ben soru olarak yöneltmedim bunları. Ama hocam yine bu kısma bir şey eklemek isterseniz.
0: O seneki takımda oyuncuların mesela karakterli olması, çok iyi profesyonel bilinçli olmaları, özellikle Dzeko Tadic'in, arkadaş gibiydim ben onlarla. Yani çok net konuşuyordum. Onlar da benden konuşuyordu. Aramızda çok iyi bir diyalog vardı, bir iletişim vardı. Benim kapım bütün oyunculara açıktır.
1: Onlar da çok net konuşuyordu derken, mesela sizi eleştirecekleri zaman da yüzünüze karşı net, eleştiriyorlar.
0: Net bir şekilde konuşuyorduk mesela. Tadic çok soru soruyordu bana. Özellikle her toplantıda el kaldırıyordu. Hocam bu niye? Ben de hepsini detaylı bir şekilde anlatıyordum. Detaylı bir şekilde. Her şeyi duydukça tamam dedi. Bir yerden sonra artık el kaldırmamaya başladı. Ondan sonra ama Dzeko ile Tadic'in profesyonellik anlamda, takımda liderlik anlamda takıma çok fazla hizmetleri oldu. Bana yardımları oldu. Halen görüşüyorum kendileriyle. Tadic, Dzeko, Osayi, Ferdi zaten onlar da son
1: Ferdi'nin
0: zamanlar...
1: Ferdi'nin son röportajına ne diyorsunuz?
0: Valla doğru söylemiş çocuk.
1: Hocam dörtlü savunmada ilk kez siz sol bek oynatmışsınız. Siz bunu söylediğiniz için bayağı bir linçlendiniz ya. O yüzden bu konuya girdim. Yani Ferdi de dedi ki evet ben ilk kez sol bek
0: kolay olmadı. Ferdi'nin sol bek oynaması kolay olmadı. Sol bek transferi yapacaktık. Ali Başkan'dan istediğimde bir iki oyuncu geldi. İstediğim oyuncular değildi. Bunlara bu kadar lüzumsuz para vermeyelim. Ben takım içinde bir sol bek yaratırım dedim. Kim yaratacaksın dedi. Ben de Ferdi dedi ki o dedi Pereira denedi ama olmadı dedi. Ben dedim bir şansımı deneyeceğim başkan dedim. Benim dedim farklı bir yöntemlerim var. Ben onunla konuşurum dedim. Ferdi'yi çağırdım, konuştuk, anlattık. Ona hayatımı anlattım ben. Ben de sol açık, sağ açık, orta saha başlamıştım futbola. Gaziantep'e gittiğimde Tamer Kaptan diye bir hocam vardı benim. Beni yanına çağır dedi ki İsmail dedi gel dedi bak dedi önde oynadığı zaman baskı altında eziliyorsun. Ben seni sağ bek yapayım dedi. Bak buradan çok fazla hücuma çıkıyorsun, çabuksun, çalım yemiyorsun falan anlattı. Sana öğreteceğim dedi. Tamam hoca. Benim dediğimi yap dedi, mil takıma gideceksin dedi. Ligin ikinci haftası sağ bek Ünsal abinin kolu kırıldı Antep'te. Beni sağ beke koydu. O gün bugün sağ bek olduk. Sonra milli takım Fenerbahçe'ye geldim. Aynısını ben Ferdi'ye anlattım. Bak dedim benim dediklerimi yap. Sağ bek oynarsan, sol bek oynarsan dedim sen. Milli takımın değişmez oyuncusu olursun. Avrupa'nın büyük kulüplerine gidersin dedim. Bana bir hafta müsaade et hocam dedi. Ailemle bir konuşayım. Geri geleceğim dedi. Bir hafta sonra geldi. Hoca beni sol bek yap dedi. Oynamak için bana öğret dedi. Tamam dedim. Çalışıyorduk, öğretiyoruz falan. Ferdi öyle sol bek oldu. Bir sol bek kazandırdık. Şu anda milli takımımızın da bir oyuncusu oldu. İngiltere Premier Ligi'nde
1: de Brighton'ın en değerli oyuncusu oldu hocam.
0: Şu anda güzel bir sezon geçirdi.
1: Daha büyük takımlarla ismi anılıyor.
0: Şu anda ismi alınması bizim Türkiye için, Fenerbahçe için gurur verici bir olay.
1: Hocam bu sezonki Fenerbahçe'ye de gelmek istiyorum. 4 yıldır, 5 yıldır hatta bir ikincilik durumu söz konusu. Bu sezon şampiyonluk için dediğim gibi zaman zaman ümitlenme durumu olsa da o fırsatlar değerlendirilemedi, kullanılamadı. Bu sezonla alakalı takımın bir genel bir röntgenini çekebilir misiniz? Bir de geleceğe dair neler yapılmalı, neler olmalı? Bununla alakalı İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri nedir?
0: Fenerbahçe'nin geçen sene ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Yani bu polemik yaratır. Sonuçta herkes konuşabildiği kadar konuştu. Taraftarlar, yani gazeteciler. Onun için ben Fenerbahçe'nin DNA'sı ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Burada dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin dominant bir futbol oynaması gerekiyor. Hiçbir zaman bir muhafazakar oyun oynamasını Fenerbahçe taraftarı kabul etmez. Fenerbahçe hoşgörülü futbol, bugün modern futbol, pozitif futbolu oynayabilen, sahada mücadele eden, hiçbir zaman kaybetmeyi kabul etmeyen, hep kazanmak için sahaya çıkan ve kazanmak için sahada her zaman ve her yerde Fenerbahçe ruhuyla ve karakteriyle mücadele eden bir oyuncu grubunu görmek ister. Bunların oluşabilmesi için tabii ki burada transfer edilen ve içerideki eldeki oyuncuların da baktığınız zaman aidiyet duygusunun oluşturulması gerekiyor. Bu duygunun kulüp tarafından bu oyunculara verilmesi gerekiyor. O oyuncular hafta sonu mesela özel hayatı var, geldi antrenmanı bitti. Evine gidiyor veya sokağa çıkıyor, geziyor arkadaşlarıyla. Hafta sonundaki maçı düşünerek hayatını dizayn etmesi gerekiyor. İşte aidiyet duygusu budur. Yani benim taraftarlarım var. Bu hafta maça 50 bin kişi gelecek. Başkanım var, yöneticilerim var. Bizim bir hocamız var. Teknik ekibimiz var. Arkadaşlarım var diyerek hafta sonundaki maçını düşünen oyuncularla siz yola çıktığınız zaman işte aidiyet duygusu burada başlıyor. Bu oyuncuları elinizde fazlalaştırdığınız zaman takım için, takım ruhu için, işte takım ruhu da böyle oluşuyor zaten. Bunları birleştirdiğiniz zaman zaten şampiyonluk kendiliğinden geliyor. O zaman ne oluyor? Taraftar sahadaki takıma baktığı zaman istediği gibi mücadele edebiliyor mu? İstediği gibi oynayabiliyor mu? İstediği gibi hızlı oynuyor mu? Sürekli hücum edebiliyor mu? O zaman taraftar zaten 12. adam olarak sizi ittiriyor sahada. Enerjiyi veriyor size. O zaman ne oluyor? Siz ateşi yakıyorsunuz nacizane. Taraftar ateşi harlıyor sürekli. Sürekli ateşi harladığı zaman ne oluyor? İşte Fenerbahçe'nin DNA'sı ortaya çıkıyor. Karakteri ve ruhu ortaya çıkıyor. İşte Fenerbahçe demek bu demek. Fenerbahçe'nin DNA'sı bu demek.
2: Teknik direktör İsmail Kartal Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
1: Hocam hafta sonunu düşünerek, hafta sonundaki maçı düşünerek yaşaması lazım. Yaşamını ona göre dizayn etmesi lazım dediniz.
0: Aynen öyle.
1: Peki biz bu oyuncuyu nasıl seçeceğiz? Yani biz derken tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü bu oyuncuyu nasıl seçecek? Nasıl bulacak? Yani doğru yöntemler neler bunun için?
0: Bu oyuncuyu buldunuz veya bulamadınız. İyi diye bu oyuncuyu transfer ediyorsunuz. Geldikten sonra siz teknik ekipsiniz, antrenörsünüz. Antrenman bitti, ben evime gidiyorum. Arkanızı dönemezsiniz. Çünkü işler eskisi gibi yürümüyor. Dedik ya hibrit futbol, asimetrik futbol, bunların gerçekleşmesi için sizin ekibinizle beraber bugün antrenmanda ne oldu? Onu izlemeniz lazım defalarca. Yarın biz ne yapacağız? Hafta sonu ne yapmalıyız? Biz futbolcumuzla neleri konuşmalıyız? Bu maçı kazanmak için neler yapmalıyız? Sürekli düşünmek ve üretmek zorundasınız, çalışmak zorundasınız.
1: Oyuncuyu da oraya yönlendirmek
0: zorunda. Aynen öyle. Gelen oyuncuları hafta içinden başlıyorsunuz zaten. Hafta içinden itibaren o oyuncuyu yönlendirmelisiniz, inandırmalısınız.
1: Beyin yıkama gibi bir şey mi hocam?
0: Beyin yıkama değil, beyninin içindeki hep hafta sonundaki maçı
1: oraya yönlendirmek.
0: Yönlendirmek, kazanma odaklı yönlendirmek. Çünkü biz hafta sonu maça çıktığımız zaman 50 bin kişi geliyor, milyonlarca insanlar bizi takip ediyor. Bizim onların bir borcumuz var.
1: Onu nedir? Da soracağım Kadıköy'e.
0: Nedir borcumuz? Maç kazanmak, şampiyon olmak. Gece gündüz bizi takip ediyorlar. Bizimle yatıp bizimle kalkıyorlar. O zaman bizim onları mutlu etmemiz lazım. Çalışmamız lazım ve üretmemiz lazım. Bunun için de hep beraber hiç uyumadan sürekli üretmek lazım, çalışmak lazım. her şeyi futbolcunun aidet

0: Duygusu nasıl olur? Hiçbir iş bulamıyorsak, gidip biz sahayı kontrol etmeliyiz. Bir şey yapmalıyız yani, hep üretmeliyiz, üstüne koymalıyız. O oyuncuları mesela biz arkamızı dönemeyiz, teknik adamlar. Bir oyuncu geldi, biraz rahat bir oyuncu. Ama onun rahatlığını almalıyız. Bak böyle bir olmaz. Burası Fenerbahçe, biz sana bu kadar yatırım yaptık. Bunun bir karşılığı olması lazım. Bak buraya biz seni biz getirdik, çalışıyorsun. Her şeyi sana veriyoruz. Bu kulüp bütün imkanları sana verdi. Senin de bize bir şeyler yapman lazım. Bir şeyler vermen lazım. Bak beraberiz burada.
1: Hocam işin motivasyon kısmının ötesinde teknik kısmına nasıl hazırlanıyorsunuz maçları?
0: Ya şimdi şöyle, her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Biz her maçtan sonra tesislere geldiğimizde o maçı o gece izleriz. Biz ne anlattık, ne çalıştık, takım ne yapmış. Olumlu, olumsuz diye bunları ayırıyoruz. Sağ olsun bu analizi yardımcı arkadaşlar, sabahlara kadar biz çalışıyorduk. Onu bir kere yapıyorduk ki o bitsin çıksın. Ertesi gün önümüzdeki oynayacağımız ilk maçla ilgili zaten biz çalışmaya başlıyoruz. Maç pazar günü mü? Maçı cumartesi günü siz kazanmanız lazım. Antrenör cebine 3 puanı koyması lazım. Ben maçı cumartesi günü kazanmalıyım. 3 puan benim cebimde olması lazım. Artık ondan sonra ben maça çıkacak oyuncularımla teker teker uğraşmam lazım.
1: Sahaya çıkış artık teferruat oluyor değil mi hocam?
0: Aynen öyle.
1: Sonra.
0: Ben, bu takım ne yapıyor? Ve biz onlara karşı ne yapmalıyız? Taktik olarak. Nasıl? Önde baskı mı yapmalıyız? İkinci bölgede mi yapmalıyız? Beklemeli miyiz? Duran topları nasıl kullanmalıyız? Değil mi? Biz bütün bunları takıma ezberletmemiz lazım. Hem teorik olarak hem pratik olarak sahada. Ben son antrenman cuma günü takımı gördüm. Son rutuşları yaptık. Orada baktım, tamam. Dediğim anda içsel olarak ben maçı kazanmışım. O rahatlığı takıma hissettirmem lazım. Cumartesi günü artık bizim duran top statik antrenmanımız olur. Bir ısınma 50-60 dakikalık bir antrenmanımız olur. Orada zaten moral motivasyonu takımın ben görüyorum. Gördüğünüz zaman tamam biz maçı kazandık. Maç benim cepte. Ama siz neyi ne kadar takımı anlatabilirseniz siz o kadar antrenörsünüz. Futbolcu sahaya çıktığı zaman kafasında ben ne yapacağım? Nerede duracağım? Ne zaman gideceğim? Ne zaman geleceğim? Nereye? Bunları düşün. Makine gibi bunları otomatik olarak alması lazım sizden. Ki maça çıktığı zaman herkes ne yapacağını otomatik olarak bilmesi lazım.
1: Kadıköy atmosferi çok eleştiriyor. Şimdi siz futbolcu olarak da ustatta yüzlerce maça çıktınız. Antrenör olarak da çıktınız. Gerçekten Kadıköy atmosferi futbol takımına zarar veriyor mu?
0: Bence zarar vermemesi lazım.
1: Yani şöyle sorayım ya da soruyu. Mevcut atmosfer, hani yuhalamalar vesaireler oluyor ya. Yani onların sebebi ne? İşte nesil mi değişti? Kadıköy'deki taraftar profili mi değişti? Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya?
0: Bunların bir tek cevabı var. Siz sahada görevinizi iyi yaparsanız, takım olarak, o antrenör ve ekip olarak, her maç sizi herkes gelir alkışlamaya oraya. Ama bir eksiklik varsa, işler yolunda yürümüyorsa, dişliler tam randımanlı dönmüyorsa, o zaman taraftar tepkisini koyar. Fenerbahçe taraftarı futbolu bilen bir taraftar. Onun için yeni nesil zaten futbolu çok iyi biliyor. Geliyorlar, Fenerbahçe futbol takımını takip ediyorlar, destekliyorlar. O zaman iş nereye geliyor gene? Takım bütünlüğüne. Takım bütünlüğen kim? Teknik heyet ve ekibi. O zaman hep beraber biz dersimizi iyi yapmalıyız, iyi çalışmalıyız. O oyuncuları biz motive etmeliyiz. Hafta sonundaki o maça ne kadar iyi hazırlarsak o kadar...
1: Tribündeki atmosfer de o kadar iyi olur.
0: O kadar iyi olacak. Bu kadar. Bu kadar.
1: Çok nefis tespitler hocam. Yani gerçekten özellikle sizin hani içinde, işin içinde birisi olarak bu tespitleri yapıyor olmanız bence çok değerli. Yine bize çok şey kattığınızı düşünüyorum bu röportajda. Son sorumu soracağım müsaade
0: buyur,
1: ederseniz.
0: Buyur kardeşim.
1: Şimdi Anadolu Kavağı'nda zaman zaman sosyal medyada da Anadolu Kavağı'nda çekilmiş fotoğraflarınızı görüyorum. Burada da inanılmaz bir ilgi var. Yani şeyden dışarı çıkamıyorsunuz neredeyse. Maşallah insanlar sizi çok
0: öyle
1: seviyor.
0: Oldu.
1: Bu arada şunu da ifade edelim. Yani sadece Fenerbahçeliler değil, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı hocaya muazzam bir sevgi var. Maşallah diyeyim hocam en başta. Anadolu Kavağı ufak bir yer ama çok da gideni geleni oluyor. Turisti de oluyor. Burada İsmail Hoca'yı görmek için gelenler bile özellikle oluyor. Ben hani gerçek hayatta çok büyük bir sevgi olduğunu biliyorum da sosyal

0: Medyada da bir İsmail, yükselen bir İsmail Kartal trendinin farkında mısınız? En başta onu söyleyeyim. Çok sosyal medyayla haşır neşir olmadığınızı biliyorum ama çok ciddi bir teveccüh var hocam size karşı.
1: Ya şimdi
0: Onlara da bir mesaj iletmek isterseniz bu vesileyle onu
1: ileteceğim.
0: da alalım yani.
1: Şöyle, yani beni tanımayan, bilmeyen insanlar şöyle zannedebilirler. İsmail Hoca'nın, İsmail Kartal'ın sosyal medya ekibi var. Yani diye düşünebilirler.
0: Bana birisi böyle bir şey söylese ben bayağı gülerim bu
1: Yani benim
0: arada
1: araştırsınlar, sorsunlar
0: da.
1: yani. Ben Allah'tan başka ne kimseden bir korkum ne verilecek bir hesabım var. Ben de bilmiyorum. Oğlumdan işte zaman zaman bilgi alıyorum. Baba diyor, senin için diyor sosyal medyada güzel şeyler söyleniyor. Ama ben bilmiyorum. Sosyal medya hesabım biliyor. Bir Twitter hesabım var. İşte arada bir 19 Mayıs dün işte kutladık oğlum
0: Resmi
1: Emre.
0: bayramlar,
1: Resim böyle öyle. Onun
0: dini
1: haricinde,
0: bayramlar falan.
1: benim yani ne ekibim var ne sosyal medya için kullandığım birileri var. Allah'ta şahidim yani. Hiç kimse bilmiyorsa buradan bunu söyleyebilirim. Ancak şöyle de bir şey söyleyeyim. Beni sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili bir haber olduğu zaman antrenör değişikliği vesaire taraftarlarım buraya beni layık görüyorlar. Beni layık gören gerçek Fenerbahçeli taraftarlarıma buradan beni destekledikleri için olurum olmam. Ben olurum, Aykut Hoca olur, Emre Belözoğlu olur, Volk. Hiç önemli değil. Fenerbahçe başarılı olsun, kim olursa olsun. Bizden birisi olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarıma, sosyal medyada. Beni destekleyen de, desteklemeyen de, bütün Fenerbahçe taraftarlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ben yani anlatıyorlar arkadaşlarım, dostum. Yani ben bile tahmin etmiyordum böyle bu kadar bir şeyin olduğunu. Onlara buradan ne kadar teşekkür etsem azdır yani.
0: Hocam son teşekkürü de ben size ediyorum. Sizi zaten hani ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Artık hani bizim çocukluğumuzu biliyor desek abartmış olmayız yani. Bir 20 sene oldu herhalde. Tekrar tekrar ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizim kanalımızı SporCast'i seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Teknik direktör İsmail Kartal, SporCast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı.
3: Reklam.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
9: Yakışanı yapar.
10: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

Nevşehir Bey'i en dış kulvardan yarışa başlayacak. Safkan bir numaralı altın eken 8-9 boy kadar gecikti. Yarışın başında liderliği 3 numaralı Trakus aldı. 2 boyda fark yaptı. İkincilikte iç kulvarda 9 numaralı Küçük Cevher vardı. Şimdi dışından 4 numaralı Al Ünlü Hat ikinciliğe girdi. Üçüncülükte kaldı 9 numaralı Küçük Cevher. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Koşar Zeynel. Ortada 10 numaralı Taşpınar. İçte 6 numaralı Çölpaşa ilerliyor. 2 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Salayet. Dışında 8 numaralı Nevşehir Bey. Onun 2 boy gerisinde 12 numaralı Dede Batur. Sırasıyla 1000 metre start yerini geçmek üzere Safkanlı. 3 numaralı Trakus 1,5-2 boy farkla lider. Dış kulvarda 4 numaralı Al Ünlü At ikincilikte, onun yarım boy gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Küçük Cevher 3. sırada koşuyor. 1 boy geride 10 numaralı Taşpınar, dışında 2 numaralı Koşar Zeynel. Bu safkanların 1,5 boy gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Nevşehir Bey'i, içinde de 6 numaralı Çölpaşa şeklinde son 600 metreye girilmek üzere. Yarışın başında aldığı liderliğini koruyor 3 numaralı Trakus, fark 1 boy. 4 numaralı Al Ünlü At ikincilikte, 1 boy geride 9 numaralı Küçük Cevher, yarım boy geride ortada 10 numaralı Çölpaşa, dışlarında da 2 numaralı Koşar Zeynel. Sırasıyla atlar düzeye çıkıyor. Düzeye çıkılırken lider 3 numaralı Trakus, fark 1 boy kadar. Bariyer dibinde 6 numaralı Çölpaşa, ortadan 4 numaralı Al Ünlü At, 5 numaralı Salayet, 10 numaralı Taşpınar ve en dış kulvardan da 8 numaralı Nevşehir Bey'in atakları var. Yarışın liderliğini iç kulvardaki 9 numaralı Küçük Cevher, 4 numaralı Nütagay, dışarıdan da 8 numaralı Nevşehir Bey ve 11 numaralı Kasırga Bey temposunu yükseltti. 8 numaralı Nevşehir Bey önde, 11 numaralı Kasırga Bey geliyor. 11 numaralı Kasırga Bey fotoda 8 numaralı Nevşehir Bey'ini yakalıyor. 5 numaralı Salayet koşuyu 3. sırada tamamladı. 4.lük için 12 numaralı Dede Batur'la 4 numaralı Al Ünlü At fotoyu birlikte geçtiler. 8 numaralı Nevşehir Bey mi yoksa 11 numaralı Kasırga Bey mi koşuyu kazandı? Kararı varış hakemleri verecek.

0: Berk Sayar'la Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar ve mutlu bayramlar diyelim artık saat itibariyle, an itibariyle sizlere. Haber Masası'nda dört büyüklerin gündemini ele alacağımız, bir de Kocaeli tarafına bakacağımız ki Kocaeli tarafında iki gün önce bir başkan seçimi oldu, hatırlayın lütfen. Recep Başkan yeniden göreve geldi. Kocaeli Spor'da konuşacağımız bir program olacak Haber Masası programında. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Atakan Kurt'la Beşiktaş'ı, Ali Naci Küçük'le Galatasaray'ı, Aytekin Akay'la Trabzon'u konuşacağız. Dört büyükleri böyle masaya yatıracağız. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Son olarak Fenerbahçe tarafında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı dün ve bugün, ayrı ayrı, biri TRT'ye, diğeri de Sports Digital YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda Aziz Yıldırım gündemi değerlendirdi. Orada öne çıkardıkların, beklediğin beklemediğin açıklamalar nelerdi? Aziz Yıldırım tarafında durum nedir, ne değildir? Ziyaretler nasıl geçiyor son zamanda? Önce açıklamalarla başlayalım.
3: Evet, Aziz Yıldırım'ın önemli açıklamaları vardı. Yani tabii önemli açıklamalardan bir tanesi iki forvet transferi konusunda. Aziz Yıldırım bugün itibariyle yurt dışına gitti, Londra'ya gitti. Ailesiyle birlikte zaman geçirmek için, kızı ve eşiyle zaman geçirmek için. Ve orada da anlaşmaya yakın oldu. Yani büyük anlaşma, yani anlaşma görüşmeler konusunda büyük aşama kaydettiği oyuncular ve kulüp oyuncular ve temsilcilerle yüzde bir görüşme gerçekleştirecek. Tabii bu transferleri seçim zamanına kadar yani bitirmeye çalışacak. Sayın Aziz Yıldırım şunu söyledi, hatta bugün açıklamasında bir forvet transferinde sonuna geldiklerini, isterse sözleşme oyuncunun, görüşlü oyuncunun sözleşmesinde bir sözleşme feshi bedeli olduğunu.
2: İrfan 25 sesin biraz derinden geliyor.
3: Evet, şu anda geliyor.
2: Şu an daha iyi, evet.
3: Sözleşme feshi bedeli olduğunu ve bu sözleşme feshi bedeli ödedikleri taktikte oyuncuyu yarın da getirebileceklerini dile getirdi. Sayın Aziz Yıldırım tabii ailesi bir tedavide gidecek ama aynı zamanda orada görüşmelerde de bulunacak. Diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım şunu da net olarak vurguladı. Yönetim kurulunun, kendi yönetim kurulunda tecrübeli bir yönetim kuruluna sahip olduklarını dile getirdi. Fenerbahçe'nin
2: İrfan 25, şimdi yeniden bir derinden gelme söz konusu. Az önce iyi mi dediğin anda yine iyiydi. Şu an yine bir derinden geliyor sesin ama biraz daha yaklaşabilir misin Ayze'ye? Biraz daha iyi ama daha da iyi olabilir tabii. Bir deneyelim en azından İrfan 25. Olmazsa sağlık olsun diyeceğim. Bulunduğun ortam ya da...
3: Şu anda nasıl geliyor?
2: Şu anda iyi geliyorsun. Peki, söz sende abi. Böldüm, özür dilerim.
3: Dediğim gibi iki forvet transferi yapacak artık Fenerbahçe. Öncelikle olan iki forvet transferini seçim zamanında açıklamayı da planlıyor. Yani büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa seninle bir durumda iki forvet transferini açıklamak istiyor. Ama diğer taraftan da eğer diğer adayla Sayın Hakan Safi de isimlerle görüşüyor, o da açıkladığı takdirde Sayın Aziz Yıldırım da anlaştığı isimlerle anlaştığı isimleri açıklayacak. Teknik direktör konusunda ise teknik direktör konusunda ben Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'a çalışacağını düşünüyorum. Yani bununla ilgili ben ne kadar net bir isim vermese de ben teknik direktörüm Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Hakan Safi de bugün itibariyle özel Aspor'a yayın saat 8 itibariyle Aspor'a çıkacak, o dönem açıklamalarda bulunacak. Onu da o da henüz teknik adam konusunda netleşmiş değil ama onun önceliği Sayın Hakan Safi'nin önceliği yabancı bir teknik adam ama yerli teknik adam olursa Sayın İsmail Kartal'la çalışması bekleniyor. O da seçim tarihine kadar anlaştığı birkaç ismi, yıldız ismi açıklayarak, yönetim açıklayarak kongrelerinden en azından teveccühünü kazanmak istiyorlar.
2: Peki hangi tarafı daha yakın görüyorsun son yaşanan gelişmelerden sonra? Özellikle açıklamalardan ve son bir haftalık süreçten sonra.
3: Ya şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım oldukça sakin bir açık yani süreç izliyor. Rakibinden Atayın Hakan Safi'nin kendisine yönelik eleştirilerine çok fazla cevap vermiyor. Sayın Hakan Safi'nin de farklı strateji izlediğini görüyoruz son dönemde. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım'a belki de
2: Sayın Hakan Safi de tam tersi buraya gel şeklinde bir mesaj veriyor. Yani bu konuşmak istediğim bu bölüme gel, sen de bana yani işte şöyle, bir şeyler
3: biraz
2: söyle.
3: Biraz Sayın Aziz Yıldırım'a da falan açıklamalar yapıyor ama evet. Sayın Aziz Yıldırım da bunlar pek cevap vermeyecek gibi gözüküyor ve yine cami

0: birleştirici cevaplar, yani birleştirici mesajlarını vermeye devam edecek gibi gözüküyor. Belki şunu yani şöyle yapıyor olabilirler. Yani 2024'teki seçimde biliyorsunuz aslında yine aynı bir süreç vardı ama orada Sayın Aziz Yıldırım özellikle Acun Ilıcalı'ya yönelik sert eleştirilerin ardından biraz da kongre üyeleri arasında bir şey olmuştu. Yani biraz geri adım almıştı. Dolayısıyla şimdi Sayın Aziz Yıldırım daha birleştirici bir üslup tercih ediyor. Çok fazla Sayın Hakan Sarfi'nin eleştirilerine cevap vermiyor. Fenerbahçe'yi konuşuyor. Fenerbahçe ile ilgili neler yapılacak, neler yapacağını anlatıyor. Yani kulübün mali durumuyla ilgili durumu ortaya koyuyor ve onunla ilgili neler projelerini anlatıyor. Kulübün nasıl başarıya ulaştıracağını dile getiriyor. Kulübün içinde bulunduğu zorlukları vurguluyor ve bu zorlukları mevcut yönetim, kendi yönetim kuruluyla birlikte tecrübeli ve gençlerden oluşan bir yönetim kurduklarını ve bu yönetiminde bu zorlukların üstesinden geleceklerini belirtiyor. Ama diğer taraftan dediğim gibi Sayın Hakan Safi ise daha fazla biraz daha özellikle son dönem, son günlerde şunu gördük. Sayın Aziz Yıldırım'a çok fazla, yani Sayın Aziz Yıldırım'ın eleştirilerine ve Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmalarına bir cevap niteliğinde sürekli Sayın Aziz Yıldırım'ı eleştiren bir iletişim stratejisi yürüttüğünü de görüyoruz.
1: Evet. Peki. Buradan yola çıkınca sizin görüşünüz ne olacak demiş dinleyicimiz. Tam da onu sordum az önce İrfan 25'e. İrfan 25'le bağlantımız sürüyor.
0: Ben şu andaki şeyde Sayın Aziz Yıldırım'ı biraz daha önde görüyorum ama yani öyle kolay bir seçim olmayacak. Kafa kafaya bir seçim olacak gibi gözüküyor. %55'e %45 o civarlarda bir beklentim var. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ı biraz daha önde olarak görüyorum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi daha tecrübeli bir yönetime sahipler. Mevcut yönetimin içerisinde Sayın Mahmut Uslu Önder, Fırat Nihat Özbay gibi çok tecrübeli isimler bulunuyor. Sayın Batuhan Özdemir, Nihat Özdemir'in oğlu biliyorsunuz. Yine Kupalar şeyde Ferdin Geçkel gibi aslında çok fazla aslında yönetim bunu alınmak isteniyordu. Ama 3 yılı doğduğumak için kongre üyeliğinde yönetim kuruluna giremedi, yönetim kurulu listesine giremedi ama futbol arşivliğini alacak. Biz Ferdin Geçkel'i de ki Türkiye'nin şu anda ilk 100 içerisinde 4. sırada, yani malum oldukça güçlü bir isim. Ferdin Geçkel'i de futbol arşivliğinde olsa dahi çok daha fazla duyacağız eğer seçilirse Sayın Aziz Yıldırım. Bu da kulübün önemli maddi kaynağı sağlayacak. Diğer taraftan Kulaşı Dönmeran gibi, Mehmet İman gibi, Mehmet İman gibi isimler de yer alıyor. Diğer de yönetim kurulunda dediğim gibi çok Barış Göktürk gibi de işte o da birleşme çağrısına cevap vermişti ve birleşmişti Sayın Hazretleri'nden. Dolayısıyla güçlü bir yönetimi var. Tecrübeli bir yönetimi var. Ve bu yönetim kurulunun ben yine bir iki ismini de işte seçim tarihine kadar işte 48 saat kala 2-3 isim değişebiliyor. Dolayısıyla bu 2-3 isminde, daha da 2-3 isminde eklemeler olabileceğini de düşünüyorum.
1: Peki birleşme ihtimaline hala ihtimal verenler de misiniz?
0: Şu anda hala bir birleşme ihtimali görmüyorum artık. Yani çünkü iki tarafta projelerin ortaya koyduğu açıklamalar yapıyor. Yani süreçle ilgili henüz yani daha bundan sonra bir birleşme olacağını ben pek düşünmüyorum. Yani çünkü yönetim kurulları belli oldu.
1: Sayın Ali Koç'un tutumu burada en azından konuşmuyor olsa dahi senin aldığın haberler o taraf ne diyor ve konuşacak mı? Bu sessizlik bozulacak mı?
0: Ya söyleyeyim, Sayın Ali Koç da şu anda her hikayede de eşit yani ben durumda da söyleyebilirim. Şu anda net şu adayı destekliyorum şeklinde bir açıklaması olmadı ve bundan sonra da olacağını pek düşünmüyorum. Sayın Ali Koç'un da yani çevresinde konuştuğumuz insanlar olduğu zaman kim olursa olsun ve Fenerbahçe'ye destek vermeye devam edeceğini bile getirmişti. Dolayısıyla aynı süreç devam edecekti. Şu anda Fenerbahçe'nin Oto Koç'ta sponsor sözleşmesi devam ediyor. Birçok Fenerbahçe'nin başında Sayın Ali Koç'un Koç grubunun şirketlerinin sponsorluğu var. Sayın Ali Koç Fenerbahçe sevgisini daha ön planda tutan birisidir ve aday kim olursa olsun, yani seçilen kim olursa olsun desteğini devam ettirecektir. Şu ana kadar, şu sürece kadar herhangi bir adayı desteklediği yönünde bir beyanatı olmadı. Hatta kendi yönetici arkadaşlarıyla bir araya geldiği zaman, bir toplantı yaptığı zaman herkesi yani kabaca karar konusunda serbest bıraktığını, isterlerse yönetime eğer davet etse Sayın Hakan Sarp yönetimine girebileceğini söylemişti. Ancak gelinen süreçte sadece Uşen Çetin'le Zuhur Uzaktaş yer aldı. Diğer isimler ise yönetime girmeyi istemedi.
1: Peki. Son süreçte Fenerbahçe için eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben.

0: İrfan 25. Bu arada George Jesus ismi vaz mı geçildi George Jesus'tan?
1: Yani da... Sayın Hazretim hiçbir zaman gündemine gelmedi Jesus. Onu peki. Söyleyeyim. Birçok kez bunu sosyal medyada yazanlar oldu ama.
0: Yerli ve yabancı hocalarla görüşüyoruz. Hatta yabancı, yerliye yakın yabancı gibi bir şey mi söylemişti? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Yok, onu Sayın
0: Safi.
1: Hakan Safi söylemişti.
0: Tamam peki. Yerli ve yabancı oyuncularla görüşüyoruz açıklaması da Zildırman'dı. Kimdi o yabancı?
1: Türkiye'yi tanıyan. Bir teknik adamla çalışacağını getirmişti. Şimdi Türkiye'yi tanıyan dediğin zaman bu şeyi yani çerçeveyi biraz daraltıyorsunuz. Türkiye'yi tanıyan kaç tane yabancı teknik adam var? Yani o yüzden burada sen yine de Sayın Hakan Safi'nin son süreçte eğer bir yabancı teknik adamla anlaşmazsa İsmail Kartal seçeneğinin daha ağır bastığını düşünüyorum.
0: Hakan Safi yabancı tarafında mı?
1: Evet. Yabancı teknik adam konusunda ise yani bu yönetim, gelecek yönetim sadece bir yılına geliyor. Yani Türkiye'de 2027 yılında bir daha seçim yapacak. Dolayısıyla yabancı bir teknik adamın uzun vadeli bir plan, yabancı bir teknik adam eğer yani çok yıldız, yani çok önemli bir isimse bir teknik adam, böyle bir yıllık sözleşmeye gelmez. Uzun vadeli bir planlamayla gelir. Ve ekibiyle birlikte bir planlama yapar. Yani bir ekibiyle birlikte bir o bir aklın üzerine gelir. Yani dolayısıyla şu aşamada böyle bir ismi buraya getirmek çok zor yabancı bir artı. Bu Türkiye dinamiklerini, Fenerbahçe dinamiklerini çok iyi bilmesi lazım. Kadroyu iyi tanıması lazım. 22 Haziran'da topbaşı yapıyor Fenerbahçe çok kısa sürede. Artı 22 yani Temmuz gibi de maçı var Fenerbahçe 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi'nde. Çok da kısa bir süre var. Yani hem topbaşı yapacak. Ardından bu kadroyu 38 kişilik kadrosu var Fenerbahçe. Sözleşmesi devam eden oyuncular var. Ve bu oyuncularla beraber 38 kişilik oyuncuyu kadroyu işte 28 kişiye indirecek, artı transferler gelecek. O transferlerle beraber bu gönderilecek oyuncular sayısı daha da artacak. Dolayısıyla çok kısa süre içerisinde bunların hepsini yapması lazım. Böyle yabancı bir teknik adamı bu. Hem Türkiye uyum sağlayacak, hem Fenerbahçe'nin dinamiklerine uyum sağlayacak, hem işte o kadrodaki oyuncuları tanıyacak zamanı yok. Yani o zamana kadar zaten iş işten geçmiş olabilir. Ve yerli bir teknik adamı Türkiye Ligi'ni yakından tanıyan, Fenerbahçe'nin dinamiklerini tanıyan bir teknik adamı başarılı olma şansı da fazla. Çünkü gelen yönetim bir yılına geliyor. Hedef bir yılda bir sezon sonunda şampiyonla ulaşmak.
0: Peki teşekkür edeceğim. İrfan 25 eklemek istediğim.
1: Yabancı teknik adamın da çok fazla hani şu an başında baktığım o son yıllarda Türkiye'de yabancı teknik adamların da çok fazla başarılı olamadığını görüyoruz.
0: Peki. Bu söylediğimiz dedin. Sesin çok anlaşılmıyor en başından bu yana İrfan 25. O yüzden ben böyle zaman zaman bölüp farklı bir konuya geçmek, oradaki o ses durumunu toparlayabilmek durumunda kaldım. Son dediğini yine anlayamadık abi.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Ben yabancı teknik adamların çok fazla hani Türkiye liginde başarılı olacağını düşünüyorum.
0: Katılıyorum.
1: Çok fazla bir başarı elde edemediler.
0: Katılıyorum.
1: Ama ligimizi tanıyan özellikle kısa süreli bir planlama yapılıyorsa uzun vadeli planlamalar evet yabancı bir teknik adama her zaman iyi bir teknik adam her zaman önemli katkılar sağlar. Ama kısa vadeli bir plan yapıyorsanız orada bence yerli teknik adamın daha doğru bir seçenek olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki. Teşekkür ediyorum İrfan Yılbaşı. Ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere. İrfan 25 ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve İrfan 25 ile bağlantımızda Fenerbahçe'yi şöyle bir tekrardan masaya yatırdık, konuştuk. Hızlıca şimdi Atakan Kurt'a döneceğim. Beşiktaş tarafını da konuşalım isterim ki Atakan Kurt'la Beşiktaş'taki son gelişmeleri de ondan almak adına bir bağlantı kurmaya çalışacağım. Galatasaray'ı Ali Naci Küçük'le Trabzonspor'da Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la konuşacağız. Değerlendirmelerimiz böyle sürecek. Atakan Kurt bizlerle. Atakan Kurt mutlu bayramlar, hoş geldin.
2: Hayırlı bayramlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Şükürler olsun kardeşim, her şey yolunda. Sen nasılsın?
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim, sağ ol. Beşiktaş'ta durumlar nasıl peki? Önder Özen'le beraber çalışmalar muhakkak başlamıştır. Taraftarlarda şöyle bir bayramda bir haber gelir mi düşüncesi ya da sorgulamaları WhatsApp hattımızdan da anladığımız, çevremizdeki Beşiktaşlılardan da temenni olarak gördüğümüz ya da en azından merak olarak duyduğumuz şeyler böyle. Ama ne oluyor Beşiktaş'ta, neler oluyor? Bir haber gelir mi teknik direktör konusunda da, detaylar neler?
2: Tabii ki de gelebilir. Şu anda görüşüyorlar. 5-6 adayla görüştüler. Diğer adaylarla görüşmeye devam ediyorlar. Razvan'la görüşüldü, teklif yapıldı. Şu anda Felipe Luiz'le görüşülüyor. Hatta Portekiz'e uçuldu. Felipe Luiz'le masaya oturuldu.

0: Felipe Luis'e şu anda pazarlık yapılıyor, ikna edilmeye çalışıyor. Tamam derse, şartlarda anlaşılırsa, kendisine iyi doğru bütçe sunulursa ve istediği transferlerin yapılacağı taahhütü verilirse, birkaç gün içinde Felipe Luis'ten olumlu bir yanıtla, görüşle anlaşılmış bir şekilde geri dönülebilir. Ama şu anda el sıkışılan, anlaşılan, imza atılan bir durum yok. Ama önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler oldukça, bir anlaşma yaşandıkça hepsini zaten hem dinleyicilerle hem de Beşiktaş taraftarıyla paylaşacağız.
1: Peki onun haricinde Beşiktaş'ta aktaracağın farklı bir haber var mıdır? Beşiktaş gündemi biraz da sakin geçiyor bu anlamda ama sorayım isterim.
0: Önce teknik direktör alınacak. Ardından tabii teknik direktör geldikten sonra onun da bir raporu olacak. Onun da bir oyuncu havuzu olacak. Graf'ın da bir oyuncu havuzu var. Önder Özel'in de bir oyuncu havuzu var. Beşiktaş Tatu ekibinin de bir oyuncu havuzu var. Bunlar masaya yatırılacak, istişare edilecek ve oyunculara teker teker gidilecek. Ama herkesin bildiği üzere kaleci, sol bek, sol stoper, iki önlü 8 numara, Endidi giderse bir 6 numara, sağ açık, sol açık ve forvete yaklaşık 7 ya da 8 transfer yapılacak. Yusuf Sarı ile alakalı gelişmeler olabilir önümüzdeki günlerde alternatif oyuncu olarak. Ben Çerni'nin, Jalon'un kalacağını düşünüyorum. Endidi kalmak isterse kalacak, gitmek isterse dediğim gibi oraya bir oyuncu bakılacak. Ama teknik direktör geldikten yaklaşık bir hafta sonra transfer piyasası, pazarlıkları devam eder, sürer diye düşünüyorum. Sergen Hoca gitmeseydi büyük ihtimalle Kerer'le imzalanırdı ve Yusuf Sarı'yla önümüzdeki birkaç hafta içinde. Ama tabii Hoca gidince artık yeni oyuncular, yeni raporlar, yeni isimlere yönelecek Beşiktaş. İnşallah Beşiktaş son 4-5 senedir yapamadıklarını bu sene yapar. Doğru transferler, doğru planlama, doğru oyun gücü, oyuncu gücü ve zirve yarışında olurlar.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa teşekkür edeceğim Atakan Kurt.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sağ ol. Atakan Kurt'la Beşiktaş gündemini kısaca değerlendirdik ki Beşiktaş'taki özellikle hoca gündemi merak konusuydu. Dikkatimizden kaçmayan taraftarlarla, gazetecilerle böyle bir camia düşünün. Bu camiayla, futbol camiasıyla merak edenler arasındaydı ki orayı da şöyle bir soralım istedik. Onun haricinde Beşiktaş'ta da dürüst ve açık olmak gerekirse çok net bir gündemde yok. Onu söyleyelim. Fenerbahçe başkanlık, Galatasaray konuşulursa Icardi üzerinden ilerleyen, işte Icardi'nin yanında Torreira üzerinden ilerleyen, geçen yılki Muslera dönemini anımsatan bir Torreira'ya baktığında süreç acaba öyle sonuçlanır mı göreceğiz. İşte geçen yıldan yine çok net örnek verememekle birlikte yine bir Muslera dönemi ihtimali üzerinde konuşulan bir Icardi gündemi var diyebiliriz sanki. Oraya da döneceğiz. Alinancı Küçük'le de Galatasaray'ı konuşacağız. Bugünü böyle biraz gazeteci günü yapalım istedik. Basın tribünü yapalım istedik. Haber masasında basın tribününü sizlerle buluşturuyoruz diyelim ve Alinancı Küçük'le Galatasaray'ı, Aytekin Akay'la Trabzonspor'u, aynı zamanda Kocaeli'de de başkanlık seçimi oldu. Erdem Övüç'le de Kocaeli Spor'u konuşmak üzere devam edeceğiz. Mesajlar var. Tüm mesajlarda bayram mesajlarınızı görüyorum. Örneğin Hüseyin Bey, teşekkürler, sağ olun. Cihan Bey'in mesajı, Gökhan Bey'in mesajı, Erkan Bey mesajını bizlerle paylaşmış. Aykut Bey aynı şekilde bayram mesajını bizlerle paylaşmış. Çok teşekkür edeyim ve bayramlarınızı kutlayayım sizlerin de. Berk kardeşim şahsında bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederim demiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diyelim. İrfan Bey'e katılmıyorum demiş. Mesela Yaşar Bey. Düne kadar 55'e 45 olabilir ama dünkü TRT Spor yayınında Aziz Bey'in sakin ve ayakları yere basan konuşması yüzdeyi 70'e 30 yapmıştır. Saygılar, ben Yaşar demiş. Yaşar Bey, size katılıyorum. İrfan abiye katılmıyorum ben de sizin gibi. Zira o bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim dediğinde bir buçuk hafta önce konuştuğumuzda da bunu böyle dile getiriyordu. O açıdan bakarsak İrfan abiye göre bu haftaki o açıklamalar ya da bu haftaki açıklamaların beraberinde getirdiği tartıda ağır basan taraf kısmı hala aynı. Ama ben Aziz Yıldırım'ın biraz daha ağır basan tarafta olduğunu düşünüyorum son açıklamalar ve son yaşananlardan sonra. Hatta bunu şuna rağmen düşünüyorum. Aziz Yıldırım tarafında bir iki böyle stratejik olarak karşı tarafın değerlendirebileceği işler vardı. Birini değerlendirdi Hakan Safi. Sayın Başkan, biz yönetimdeyken eski yönetim Ali Koç

0: döneminde Ali Bey'e sen Ali Koç'sun, şu transferi yap, bu transferi yap, sana yıldız yakışır diyordu. Şimdi yıldızlara düşman gibi bir açıklaması var, ya da yıldızlara karşı gibi bir açıklaması var Hakan Safi'nin, hatırlayın lütfen. Geçmişi hatırlatıyor bu durumda. Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaptığı o eleştirileri hatırlatıyor. Ki haklı mı? Haklı. Haklılık payı var. Ama tabii dönemin şartlarını, bugünün şartlarını değerlendirelim vesaire gibi ortayı toparlamak için ortadan girip yaptığınız yorumda da çok haksız çıkmazsınız, onu söyleyeyim. Ama genel olarak burada haklı taraf Hakan Safi gibi, onun haricinde basın toplantısı gibi lanse edilen bir basınla buluşma, lansman tanıtım toplantısı vardı. Orada da Hakan Safi tarafı beklenen, yani hem camiadan hem kamuoyundan hem futbol işte takipçilerinden, futbol camiasından, Fenerbahçelilerden, medyadan, medya spor camiasından, spor medyası camiasından çok da geçer not alan bir tanıtım olduğunu düşünmüyorum oranın. Basın toplantısı olduğunu düşünmüyorum oranın. Şimdi bunun hemen ardından beklenen olmadı ya, Hakan Safi tarafından bir basın toplantısı ya da basınla buluşma gerçekleştirilebilirdi diye düşünenlerdenim. Hala görmedik öyle bir şey. Şimdi bunu düşünürken şunu da söylemeden olmaz ama. Yani bunu değerlendiremedi Hakan Safi tarafı. İşte tüm bunları topladığında böyle eleştirilen yanları olsa da hiç açıklamalarıyla, sakinliğiyle, sizin dediğiniz gibi ayakları yere basan olarak yorumladığınız, mesela bir taraftar olarak ben öyle yorumlamayacağım ama genel olarak Aziz Başkan'ın karakteri yeter, geçmişi yeter, sözleri yeter ki geçmişindeki hatalardan çok net dersler çıkarmış bir açıklama üslubu tarzı görüyorum. Birleştirici bir tarz görüyorum Sayın Başkan Aziz Yıldırım'dan. O yüzden tüm bunlarla Aziz Yıldırım'ın önde geldiğini söylemek gerekir. Hakan Safi tarafından da az önce söylediğim bir şey, durum pek de değerlendirilemedi diye düşünen taraftayım. Ama şunu da söylemek gerekir diyordum, tam bölmeyeyim orayı. Sayın Hakan Safi'nin anlatabilecek çok fazla henüz yol aldığı noktalar da olmayabilir somut adım açısından. Yani yönetimindeki isimler konusunda mesela anlatabileceği çok şey vardır. Yönetimindeki isimlerle ilgili bir şey sorsanız çok detay verir. Şu isimle şunu yapacağız, bu isimle bunu yapacağız, bunun olmasının hikayesi böyle gibi. Ama bir transfer sorulduğunda para koyarız. Bir işte bütçe sorulduğunda paramız var hallederiz diyen Hakan Safi'den somut isim duyamıyorsunuz çok fazla. Bu sanki yarın öbür gün Aziz Yıldırım tarafından daha ağır basacak bir noktaya gelecek gibi duruyor. Onunla beraber belki de bir bekleyiştir ki Hakan Safi tarafından da benzer isimleri duyabiliriz diye düşünen taraftayım ama burada sanki çok da anlatabilecek bir şeyi yokmuş havası verdi bana. Oradan sonraki o süreci işte iletişim ekibi, Yusuf Kenan Çalık'a da selam olsun, selamlar saygılar Yusuf abiye. İletişim ekibi Hakan Safi mutlaka değerlendirmiş, konuşmuştur. Yani böyle bir beklenti vardı, basın toplantısı tarzında geçecekti ama bu bizim için de bir fırsat olabilir, biz böyle bir şey yapalım şeklinde bir düşünce mutlaka olmuştur ama neden yapılmadı onu da merak ediyorum açıkçası. Hakan Safi tarafında da bakalım biraz daha somut detaylar öne çıkmaya başladığında ya da açıklamalar olduğunda bu şekilde değerlendirilecek mi? Büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bakın geçtiğimiz günlerde şöyle etkisini açıklayayım sizlere. Sayın Aziz Yıldırım'ı eleştirdiğimiz konu da buradan çıkıyor. Mesela bir basın toplantısında yıllar önceye götüreyim sizleri. Sayın Aziz Yıldırım'ın, hadi bunun biraz böyle bir dosyasını açmış olalım sizlerle. Madem gazetecilik dedik yayın özelinde. Sayın Aziz Yıldırım'ın eleştirildiği o toplantı da bir basın toplantısıydı. Hatırlayın lütfen, şöyleydi.
1: Bak Ali Koç, Ali Koç sen koçluğunu bil. Sen Behbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlu
0: diyordu, sana Ramoslar yakışır diyordu mesela. Ama aynı şekilde bu olumsuz anlamda bugün ön plana çıkartılırken bir basın toplantısının etkisinden bahsediyorum. Bakın lütfen. Yani orada seni taraftarla göndereceğim dediği o açıklama da bir basın toplantısındaydı. Hatta aynı basın toplantısı diye hatırlıyorum.
1: Ben seni bu seyirciyle göndereceğim. Ben değil. Onu bu seyirciyle gönderdim.
0: Yani o yüzden bu tarz basın toplantıları, basın toplantısı deyip geçmeyelim, neye takılıyorsun sen kardeşim dememek gerekir. Biraz farklı okumak gerekir. Bu tarz organizasyonlar, bu tarz detaylar çok da iletişim açısından önemli ve öne çıkan detaylar olacaktır. Bugün 4 yıl önceyi konuşturuyorsa bunlar bize, Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığında bunlar dönüyorsa, Aziz Yıldırım'ı desteklemeyenler tarafında belirli bir bölümü, destekleyenler tarafında belirli bir bölümü, arkaya fon müzikleriyle, Kurtlar Vadisi'yle, farklı farklı şeylerle Aziz Yıldırım'ın o

0: açıklamalarını, Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki o performansını ya da o dönemki elini taşın altına koymasını paylaşıyorsa, geçmişte bunlar anılır, geçmişte bunlar konuşulur, geçmişten geleceğe bunlar gelir, sizi bunlar taşır. O yüzden bu tarz durumların da, bu tarz organizasyonların da geriye düşürdüğünü ya da ileriye taşıdığını düşünüyorum kişileri, karakterleri. Tabii benim düşüncem naçizane. Konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray tarafına bakacağız ama önce ara. Aranın ardından buradayım.
1: Berksay'la haber masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
5: Garanti BBVA yatırım.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
18: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
19: Sağlam bankacılık.
2: Reklam bitti.
6: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: Berksay'la haber masası devam ediyor.
0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray gündemiyle devam edeceğiz. Galatasaray gündemini Ali Naci Küçük'le konuşacağız. Ali Naci Küçük, hoş geldin, selamlar.
20: Teşekkürler, hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bir tebrik edeyim. Digifutbol'da yayınların, özellikle senin de yayınların, yani 181 bin izlemeyle başladı. İlk yayının diye hatırlıyorum, o 181 bine ulaşan ya da ikinci yayın olabilir. Ama çok da güzel ilerliyor. Digifutbol'a da davet edelim tüm dinleyenlerimizi. YouTube'da Digifutbol, YouTube kanalında birbirinden değerli kıymetli isimleri orada bulabileceğiniz gibi Ali Naci Küçük'ten de Galatasaray gündemini dinleyebilirsiniz diyeyim. Tebrik edeyim abi.
20: Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çalışarak daha ilerine imza atmak dileğiyle Berk.
0: Umarız tekrar şöyle bir nazar boncuğunu da hemen kenara köşeye iliştirerek maşallah da diyerek tebriklerimi iletmiş olayım abi. Aman ondan uzaklaşmayalım bu tarz güzel şeyleri konuşurken diyelim ve hemen hızlıca Galatasaray gündemini senden alalım. Galatasaray'da bayram nasıl geçecek, gündem nasıl, nedir ne değildir diye sorarak başlayayım özel sorular öncesinde.
20: Evet, tabii ki 23 Mayıs yapılan seçimle olan genel kurul sonrasında Sayın Dursun Özbek 2 yıllığına yeniden göreve seçildi, ancak bayram arası sebebiyle mazbata töreni bayramın ardından yapılacak ve bu süre zarfında hem Sayın Başkan hem yöneticiler hem de Okan Hoca zaten yorucu sezonun stresini atmak için tatile çıktılar ve akabinde dönüşte hem mazbata töreni ardından da Okan Buruk'un İstanbul'a dönmesiyle birlikte bir transfer zirvesi gerçekleştirilecek. Okan Hoca da gerçekten Galatasaray'ın kazandığı üst üste 4 yıllık şampiyonda çok önemli bir pay sahibiydi ve önce Bodrum'da önce Marmaris'te sonra Bodrum'da tatiline devam ediyor ve aynı zamanda 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Paris Saint-Germain Arsenal finalinde Puşkaş Arena'da Sayın Abdullah Kavukçu'yla birlikte izleyecek tecrübeli teknik adam ve daha sonra ikinci İstanbul'a dönüp bir anlamda Galatasaray'ın kadro planlaması ve transferdeki yol haritasını belirlemek adına Sayın Başkan Dursun Özbek'le bir araya gelecek.
0: Peki burada detayları da konuşuruz ama dinleyicimiz mesela hemen şimdiden gidecek isimler belli mi diyor. Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu, İlkay gidecek mi diyor. Bunu soruyor Sedat Bey.
20: Yani Ahmet Kutucu'nun takas formülüyle açıkçası bir ayrılığı söz konusu. Kaan Ayhan konusunda bir anlamda hoca artık bu yabancı kuralın değişmesiyle birlikte, çünkü Kaan'ın devam eden bir kontratı var. Orada tecrübeli teknik adamın görüşü alınarak hareket edilecek. Icardi konusunda Sayın Başkan Dursun Özbek açıkçası bütün süreci yöneten isim. O denklemde ne Sayın Abdullah Kavukçu ne de Sayın Okan Buruk bulunmuyor. Sayın Başkan Dursun Özbek açıkçası sezon başından bu yana Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam diyerek süreci yönetmişti ve şimdi de geçtiğimiz hafta Elio Pino ile bir araya geldi. 1+1 yıllık toplam bonuslarla 5 milyon euro bir kontrat teklifinde bulundu. Elio Pino da Cardi'nin beklediği teklifin 7 milyon euro olduğunu kaydetmişti ama Galatasaray açıkçası bu rakamda 1+1'a gitmeyecek ve aynı zamanda da oynama garantisi gibi bir herhangi bir sözde veremeyeceğini Elio Pino aracılığıyla Icardi'ye iletti. Icardi Uzak Doğu tatilinde, zaten Sayın Başkan da geçtiğimiz hafta bir kanalda katıldığı röportajda dile getirmişti. Bu biraz önce bahsettiğim o bayram sonrasında yapılacak transfer zirvesinde bir anlamda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Elio Pino ile görüşerek Icardi'nin son kararını iletmesini isteyecek. Çünkü bu karar şöyle önemli: eğer ki Icardi devam etmezse Galatasaray Osimhen'in arkasında zaman zaman gol yükünü çekebilecek nitelikte bir santrfor takviyesinde gündemine almış olacak. Bu yüzden de Icardi'nin Haziran ayının ilk ya da ikinci haftasında kesin kararını bildirmesini bekliyoruz.
0: Peki tüm bunları konuşuyorken tabii gelen mesajlarda Icardi'yi de çok sayıda soran dinleyicimiz vardı. Sen söyledin, açıkladın, detay verdin. Galatasaray'da aynı zamanda gitmesi beklenen isimler kadar gelmesi ihtimal olan örneğin Bruno gibi isimler de çok konuşuluyor, merak ediliyor. Oralarda biraz daha detay alabilir miyiz Ali Naci Küçük senden son olarak?
20: Tabii ki Galatasaray özellikle hem orta saha hem on numara hem de sol stoper mevkisine takviye yapacak. Icardi'nin durumuna göre de bir yabancı santrfor eklemesi yapacak ama şu anda transfer zirvesi öncesinde Galatasaray'ın temaslarda bulunduğu, net şekilde kadrosuna katmak istediği en önemli ismin Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun olduğunu söyleyebilirim. 20 yaşında gerçekten de çok potansiyelli ve fark yaratan, Almanya'da önemli bir altyapı tecrübesi olan, ardından da Bundesliga'da da dikkat çeken performans sergileyen bir oyuncu Can Uzun. Özellikle Okan Hoca'nın hayalini kurduğu hem saha içinde katkı alıp daha sonrasında da Galatasaray'a önemli bir bonservis getirisi elde edebileceğine inandığı bir isim. Galatasaray Can Uzun'u açık ve net bir şekilde istiyor. Hem Bundesliga ekibiyle hem oyuncu tarafıyla temaslar başlamış durumda. Önümüzdeki günlerde bir anlamda Frankfurt'un bu transfer için talep edeceği bonservis ya da pazarlıklarda indirebileceği rakam Can Uzun'un durumunu netleştirecek. Can Uzun da tabii ki Okan Hoca'nın hem 10 numara pozisyonunda hem de sol kanatta değerlendirmeyi planladığı oyuncu olarak gerçekten ciddi anlamda istediği bir futbolcu. Bunun dışında tabii ki her ne kadar Lemina ile yeni sözleşme imzalanmış olsa da Galatasaray Lucas'ın da devam ettiği senaryoda dahi bir 6-8 pozisyonuna ekleme de yapacak. Burada biraz da Galatasaray'ın transferde gideceği hedefleri

0: ayrılacak olan oyunculara da verilecek. Gabriel Saray'a çok uzun süredir dile getiriyoruz. Aston Villa'nın Premier League ekibinin net bir ilgisi var. Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonunun. Brezilyalı futbolcu da açıkçası bu teklife sıcak bakıyor. Sarı Kırmızı Kulüp 30-35 milyon euro bandında bir rakama çıkmasını başarırsa İngiliz kulüplerin pazarlıkta, o zaman Sara'nın transferine onay verecek ve orta sahaya açıkçası nitelik olarak, tecrübe olarak, kalite olarak daha üst düzey bir ismin transfer edilmesi sağlanmış olacak.
1: Peki. Galatasaray'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben Ali Naci Küçük son olarak.
0: Yok ama ben bütün dinleyicilerimizin şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte nice güzel bayramlar diliyorum. Sevdiklerinize sımsıkı sarılın. Kalbinizden de sevgiyi asla eksik etmeyin. Peki. Selamlar, sevgiler.
1: Selamlar. Mehmet Bey bu arada der ki Ali Naci Küçük senin ve Yakup Şınar'ın dedikleri hep doğru çıkıyor. Galatasaraylılara sizi takip etmelerini öneririm demiş. Dinleyicimiz de seni böyle selamlıyor. İyi bayramlar diliyor.
0: Teşekkürler.
1: Sağ ol. İyi bayramlar. Ağzına sağlık. Ali Naci Küçük'le konuştuk. Detaylandırdık. Tabii Mehmet Bey sizin bu yorumunuz bana şunu hatırlattı. Her iki ismin ortak yönü Radyo Gol. Ortak kanalı Radyo Gol, öyle söyleyeyim. Gazeteciliğin yanında tabii. O geniş çerçeveden baktığında. O yüzden Radyo Gol'den de ayrılmayın diyelim. Öyle mi diyelim? Peki. Pay çıkardık bak yine Radyo Gol'e. Çıkaracağız tabii. İşin esprisi. Bu arada dikkat edelim lütfen. Yollardayız biliyorum. Kimimiz İstanbul'un çıkışında, kimimiz köprüde, kimimiz işte son güne bıraktık. Ne yapalım biz de yollar boş olur diye düşündük diyerek çok da iyi bir iş yaparak açıkçası şöyle bir baktığımda %13'lük İstanbul trafiğinin olduğunu gördüğüm İstanbul'un çıkışında mesela Gebze tarafında ya da ne bileyim Gebze tarafından Altınova'ya yani Yalova tarafına geçişte dahi bir sıkıntının ki bayram öncesi oralar hep yoğun olur görülmediği şu anlarda kimimiz oralardan kimimiz de Silivri taraflarından Tekirdağ'a doğru Edirne'ye doğru Kırklareli'ne doğru biraz daha yukarıdan Tem'den Kırklareli'ne doğru giderken sizler bizleri dinliyorsunuz o sırada denk geliyorsunuz güzel denk geldik belki de tam da bu anda tam da belki de hız yaptığınız bir ana denk geldik şu an bir tebessüm oluştu yüzünüze mesela benden bahsediyor diye biraz içten içe bir düşünür oldunuz düşünmeseniz de yanınızdaki uyarır oldu size bak görüyor musun az önce söylemiştim sana diyerek aman dikkat edelim böyle güzel olur böyle denk gelişler ve o denk gelişte radyoda tabi benim bu yazdığım hikaye beni dinliyorsunuz şu an Radyo Gol'de 92.2 açık Radyo Gol frekanslarındasınız arabanızda burası açık tabii ki bunlara denk geleceksiniz ben hikayesini yazdım işin biraz da sizi böyle o konuda uyarabilmek adına ama dikkat edelim işin neticesinde samimi olmak gerekirse dikkatli gidelim aynı zamanda dikkat ettiğimiz tek şey bu olmasın havalar ısınıyor oralarda bize dokunabilecek uzun yollarda tatillerde bize dokunabilecek yiyecek içeceklerden de böyle biraz dikkatli olalım değil mi? Aynı şekilde Kurban Bayramı olması vesilesiyle kurban konusunda da dikkatli olalım yani aman dikkat edelim diyelim kaçıncı dikkat edelim deyişim bilmiyorum kamu spotunun ardından reklama gidiyoruz reklamın ardından kaldığımız yerden Trabzonspor'u konuşarak devam edeceğiz.
2: Berksay'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. J grubu. Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz üzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir. Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Ait Nuri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya. 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün, sürprizi gerçekleştirmek istiyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada Aytekin Akay'la konuşacağız. Aytekin Akay'la değerlendirmemiz olacak ve Trabzonspor'u masaya yatıracağız. Son gündem nedir? Bayramı nasıl geçirecekler? Tüm bunları konuşacağız. Ama tabii orada Aytekin Akay'la bağlantı yapacağız dedik ama şu an bir ulaşamama durumumuz var Aytekin Akay'a. Ona gitmeden hemen evvel şöyle bir hazır az önce İrfan 25'le Fenerbahçe gündeminde konuşmuşken Aziz Yıldırım sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Onu sizlerle buluşturalım. Murat Zorlu'nun sorularını yanıtladı. Sports Digital YouTube kanalında. Bu içeriğe ve daha fazlasına Sports Digital YouTube kanalından erişebileceğinizi hatırlatarak oraya pas atayım. Aziz Yıldırım'ın Murat Zorlu yayınına gidelim. Orada Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını dinleyelim. Nelere değindi? Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Paylaşacağımız, sizlere aktaracağımız bir kısımda, bir bölümde kadroya dair tespitler yaptı. Dünya Kupası faktörünün ön plana çıkmasıyla beraber tabii burada kadro nasıl etkilenecek? Orada ne gibi şeyler düşünüyorlar? Etkilenecek kadro kısmında, özellikle sağ bek kısmı etkilenecek. Oradan yola çıktı Aziz Yıldırım izlediğim kadarıyla benim de yayını. Birlik çağrısı sürüyor aynı şekilde anladığım kadarıyla. UEFA'daki limit konuları bugün biz de çok konuştuk. Oralara değindi. 3 Temmuz'un tazmini kısmına değindi ki teknik direktör konusu, sağ dışı ilişkiler kısmına da geldi iş. Onu sizlerle paylaşacağım. Aziz Yıldırım'ın daha fazlasına Sports Digital YouTube kanalından, Murat Zorlu'nun yayınından ulaşabileceğiniz o yayında neler söylediğini dinleyelim.
1: Şimdi bir akıl çalışması yapılıyor. Bu da eski sporcular. Yani hep söylenir ya, geçmişte işlerine gelmediği zaman bunu unuturlar, görmezler. Hep ne diyordu? Ehli olana verelim. Yani baskette de, futbolda da, işte altyapıların diğer amatör şubelerde de, genel kaptanlar seviyesinde veya yöneticiler seviyesinde hep diyorlardı, orada devamlılığı sağlayalım, artı bunun yanında da tecrübeli olanları, bu konuyu bilenleri yapalım. Hatta yönetimlere de bu şekilde sporcu alın. Ve ben aslında alacaktım bu listeye bazı eski oyuncuları, sporcuları. Yalnız bu futbolcu olarak düşünme her şeyden. Ama öyle oldu ki yani daha güçlü yönetim yapabilmek için onları buraya alıyoruz. Öbürü arkadaşları sportif aşağıya onları alacağız. Oradan beraber yürüteceğiz. Futbol aşeyle sportif aşe beraber çalışacak. Ayrı ayrı çalışmayacak.
2: Yönetim kuruluyla futbol aşe.
1: Yavaş yavaş da aslında futbol aşeyi güçlendirmek lazım. Orada değerli isimler var. O isimleri daha da büyütüp futbol aşeyi futbolu yöneten bir pozisyona getirmek lazım. Kulüp tarafında normal seçilmiş olan yönetimlerin yürütmesi lazım diye düşünüyorum. Ama icraatta nasıl olacak ben de tahmin edemiyorum. Beraber bir araya geldiğimizde bunu daha iyi göreceğiz.
2: Peki transfer dedik. Şimdi bir limit konusu var. Onunla beraber evet, takımın ihtiyaçları var. Bir kere ihtiyaç tarafında ilk tespit hem sizin hem bu futbol akıl dediğiniz konuştuğunuz isimlerin şu anda ilk etapta önerisi veyahut da sizin de tespitinizle beraber nedir yol haritası?
1: Şimdi Murat Bey, arkadaşlar çalışmışlar elimde hepsi. Her mevki için olması gereken veya transfer yapılması gereken yerleri tespit etmişler. Ve bana verdiler, sundular. Ve şu anda da öncelik santfor. Öncelik Fenerbahçe takımı kaliteli. Eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak bizim takım Türkiye'de en iyi takım olur. Ama bizim hedef yalnız Türkiye Ligi değil. Aynı zamanda şampiyon, uzun yıllardır katılamadığımız 2011'den sonra haksız şekilde bizi Şampiyonlar Ligi'ne almadılar iki dönem. Biz onları da düşünerek önce Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz, 22 Temmuz'da başlayacak olan bir ilk elemede başarılı olmak, sonra devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir kadro yapacağız. Bu kadronun da ilk ana konusu santfor. Biz bu santforları alacağız. Bak bütün Fenerbahçeliler bilsinler ki Aziz Yıldırım 2001 yılında 80 milyon dolar o zamanki parayla ben teminat mektuplarına tek başıma imza attım. 80 milyon dolar.
2: 25 sene.
1: Vapa işleri, Baliç Real Madrid'den kiralık geldi. Vivo'yu aldık. Ondan sonra orta sahaya, stopere işte
2: Mirkovic, Lazetic, Kenneth Anderson transferi.
1: Hepsini transfer ettik o zaman.
2: Ben o sezona biraz benzetiyorum bu sezonu.
1: Öyle olacak zaten. Yeni bir ruh, yeni bir başlangıç. Şimdi biz o dönemde yaptıklarımız aynısını şimdi yapacağız. Yalnız orada bir tek nokta var. Fenerbahçe bütünleşmişti. Tribünler takıma sahip şey. Kaybettiğimiz maçlar da oldu yani. 6 puan gerideydik. Sonra birdenbire puanlar eşitlendi. Türkiye Kupası'nı kaybettik. Evet. Kayseri'de hatırlarsınız.
2: Evet.
1: Ama sonradan bizim takım toparlandı ve şampiyon oldu. Ondan sonra da o süreç devam etti. 2003-2004 sezonunda Ümit Milli'deki oyuncuları aldık. Hoydonk'u getirdik. 2003'te Ortega'ya getirdik. Ya bakın bunlar yıldız oyuncu. Ama orada kadroda olan oyuncuların hepsi kaliteli oyuncu. Ya onları yıldız diye söylemeyebilirsiniz ama iyi oyuncular. Afia, Marco Aurelio. Yani Alex geldi, Alex yıldız oyuncu. Efendim David geldi, normal yani bir oyuncu, yıldız bir oyuncu değil ama yıldızlaştı burada.
2: Yıldızlaştı.
0: Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım Sports Dijital YouTube kanalında Murat Zorlu'nun sorularını yanıtlıyor.
1: İki tane şey

0: almak. Yani yoksa ben şu anda imza atabilirim. İki santrforla da imza atabilirim. Ama
1: Yani
0: fazla
1: ilerlediniz iki santrforla da öyle mi?
0: artık son şey attayız ama fazla para verelim dersek yarın getiririm. Para yazık ama kulübe yazık. Onun için pazarlıklar devam ediyor. Ama bu hafta değil baktı ki şey taraftar istiyor diye biz de iki tane transferi yaparız kapatırız orayı. Şimdi
1: Başkan.
0: burada en büyük tehlike. En büyük tehlike ne? Milli takıma giden oyuncular. Şimdi ayın 21'inde 22'sinde biz eğer Şampiyonlar Ligi'nde yürümek istiyorsak orada kadroda zafiyetler var. Nasıl zafiyet var? Şimdi onu anlatayım size. Şimdi o tarihte milli takımı hem Türkiye milli takımı hem de şeye gidiyoruz. Diğer yabancı oyuncularımız
1: Evet.
0: milli takıma gidiyor.
1: Temelde
0: Türkiye
1: oluyor.
0: üzerinden konuşursak benim tahminim inşallah temennimiz gidebildiği kadar gitsin. Giderse zaten 20 Temmuz'ları buluyor.
1: Evet.
0: O zaman bu oyuncuların hiçbiri gelemiyor. Yani maçlara gelemiyorlar. Geç kalıyorlar. Şimdi saydığımız zaman şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oyuncu milli takımlara gidiyor. Bunun 2, 4, 6, 7 tanesi Türk milli takımına gidiyor. Bu 30 kadro düştüğü zaman bunlar eğer devam ederse bu kadar 7 tane oyuncumuz orada olacak.
1: Ha.
0: Onlar en erken 5 Temmuz'da filan yani grubu çıktı bir daha yendi. Oralarda elenirsek 5-10 Temmuz arası. Ama devam ederse 20 Temmuz'ları bulur.
1: Evet.
0: Yani inşallah o olur. Ama o zaman bizde sıkıntı başlıyor. Ne sıkıntı başlıyor? Mert Müldür gidiyor ve Semedo gidiyor. Portekiz'e gidiyor. İkisi de sağ kanat oyuncusu. Şimdi sağ kanat boşaldı.
1: Yani ön eleme maçında sağ bek pozisyonunu iki futbolcu da olmayacak.
0: Tabii onlar bir de izin kullanacaklar. Yani maçlar bittikten sonra kendi geçmişte yaşadık bunları. Diyecekler biz bir hafta 10 gün izin yapalım. O izni yaptıkları zaman ilk maçlarda oynamama durumları olur. Onun için tedbir alacağız. Diğer yerleri de hepsini inceliyorlar arkadaşlar. Onlar bize rapor sunuyorlar. Buna göre de santrforlardan sonra transferlere başlayacağız. Yani onlarla görüşülüyor, konuşuluyor yalnız.
1: Tespit ettiğiniz yer mevkiler neler başkanım?
0: Yani
1: Santrfor
0: şimdi
1: hariç.
0: stoper de alacağız. Sol bek de alabiliriz. Bir de buradaki oyuncuların kendi pozisyonlarına bağlı. Mesela oyuncu der ki ben gitmek istiyorum. Değerini de getiriyorsa gitmesine müsaade edebiliriz veya etmeyebiliriz. Bunu ancak seçildikten sonra oturup herkesle tek tek konuşacağız. Ona göre de bir çözüm üreteceğiz.
1: Şimdi kadroda 7 tane kaleci var.
0: Evet. 7 tane kaleci, 2 tanesi genç.
1: İki tanesi genç. Yani
0: Genç.
1: 5 tane
0: Kaleci gözüküyor.
1: kaleci gözüküyor.
0: Evet.
1: Yani burada transfer tarafı çok önemli olmakla beraber gönderilecek oyuncu kısmı da bir o kadar önemli.
0: Ama şimdi orada hepsi bir tek Ederson yabancı.
1: Evet.
0: Diğerlerin hepsi Türk çocuğu.
1: Ne düşünüyorsunuz
0: Tamam.
1: Ederson'la ilgili?
0: Ederson iyi kaleci. Bakın yani iyi kaleci. Ama burada uyum sağlayamadı. Bu uyumu sağlayamamasının sebebi yalnız kendisi değil. Defansta. Şimdi Avrupa'da maçları beraber de gittik, seyrettik. Hep 30 metrede oynuyorlar. İki takım 30 metre içerisinde oynuyor. Ve hiç topu tutmadan birbirine paslar yapıyorlar. Şunlar bunlar. Kaleciler de ayaklarıyla oynuyorlar. Arsenal kardeşi de öbür hepsi. Bizim kaleci de
1: Ederson
0: ayağını
1: da o
0: çok iyi
1: anlamda.
0: oynuyor.
1: Evet.
0: Çok iyi kullanıyor.
1: Evet.
0: Ve attığı toplar yani hepsi
1: Evet.
0: isabetli. Şimdi bu kaleciyi atlatmak lazım. Onunla oturup konuşmak lazım. Ne düşünüyor? Kendisi ne düşünüyor? Ya benim önümden bakarsan arkadaşlarla da konuşuyorum. Maaşından dolayı, yüksekliğinden dolayı sıkıntılar yaşadı. Herkes maaşını, bir şey olduğunda maaşını söylüyor. Bu kadar para alıyor ama bundan dolayı başarılı olamıyor diye. Kendisini dinlemek lazım. Kendisini daha iyi kaleci çünkü. İyi, Brezilya milli takıma çağrıldı ve oynayacak. Ve oynaması onun değerini arttırır. Şimdi onun için onlarla tek tek konuşmamız lazım hepsiyle. O konuşmaların neticesinde hep bizler de bir fikir sahibi olacağız. Ona göre hareket ederiz. Şimdiden onu attık, bunu tuttuk olmaz. Oturup konuşmak lazım. Konuşmadan yanlış olur.
1: Ha. Peki başkanım şimdi bu transfer konusunda tabii bir de limit konusu var.
0: Evet.
1: Harcanabilecek paralar var. Şimdi kulübe koyduğunuz paranın 60 milyon eurosu
0: Şimdi bir dakika.
1: sadece geçerli olabiliyor deniyor.
0: Murat Bey şunu söyleyeyim. Para bizim için dert değil. Biz parayı koyarız yani. Biz kendimiz maddi kaynaklarımızdan da öyle bir yönetim.

koyar. Yani onun adı 100 liradır, 200 liradır değil. Biz her şeyi göze alarak geliyoruz. Bütün derdimiz Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olmasını yapmak, olmasını sağlamak. Onun için olunca

0: O görevi verir mi vermez mi? Şimdiden soru işareti. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Onun için büyük risk alarak geliyoruz. Geçmişteki hepimizin yaptığı çalışmalar var, iş hayatlarımız var. Bunun bütün her şeyi bir risktir. Ama bu riski biz göğüsleyeceğiz. Çünkü biz Fenerbahçe'nin daha da şey olmasını, başarısız bir pozisyona gelip de yılları devam etmesini arzu etmiyoruz. Kimse etmiyordu. Bunun için adayız. Bunun için oy istiyoruz, destek istiyoruz. Hep beraber birleşelim diyorum. Sayın Ali Koç'a da diyorum, Sayın Hakan Safiye de söylüyorum. Gelsinler, bütünleşelim. Ben tecrübe olarak olayım, onlar yönetsinler. Problem değil arkadaşlarımla. O bir şey değil yani.
1: Bakalım tamam, yani bunu 2018'de söylemiştim.
0: 2018'de sonra 150 milyon, 150 milyon. Ben koyayım, 150 siz koyun. Yapalım dedim, yapamadık. Beceremedik o işi. Şimdi onun için burada yani hep beraber yapacağız. Onun için herkesten destek istiyorum. Bunu da burada belirtmiş olayım.
1: Limit konusu şimdi, başkanım.
0: Limit konusu şimdi UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler daha şey vermemişler. UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren, işte maaşlar, onlar bunlar gelir ve gider gösteren bir şey daha vermemişler içeriye.
1: Bunu siz UEFA tarafından öğrendiniz.
0: Ben de UEFA ile konuştum. Oradaki bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar diyorlar ki ihlaller var diyorlar. Bunu da belirtmiyorlar ne olduğunu tam açık. Çünkü rapor yazıyorlar herhalde bir şeyler.
1: Evet.
0: 60 bin euroya kadar parayı şu andaki duruma göre, bu gidecek şeye göre değişebilir bu.
1: Evet.
0: 60 milyon euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200 milyon da koyabilirsiniz. 100 milyon da koyabilirsiniz. Ama o aradaki farkı kullanamazsınız. Kullandırmıyorlar. Onu ancak orada para olarak durabiliyor. Ha onu kullandınız. O zaman ondan ceza kesiyorlar.
1: Evet.
0: Cezayı.
1: Yani bu cezanın ne olduğu da yani ceza da kesilebiliyor. Temlik de gelirlere temlik de konulabiliyor. Transfer yasağı da gelebiliyor.
0: Hepsi olabilir.
1: Gibi gibi hepsi olabiliyor.
0: Tabii tabii. Burada oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Evet. Verdiğim maddi kaynak gibi demin söylediğim gibi ceza geliyor %1 oranda. Ağır ceza veriyorlar. Bu tekrarlanırsa 1-2-3 olduğu zaman yani puan silme. Her türlü şeyi cezayı verebiliyorlar.
1: Ama bu şu anlama gelmiyor. Mutlaka bir para konulacak ve bir transferler yapmak tabii, tabii, da durumunda.
0: Tabii. Belki de anlaştığımız bir oyuncu olacak. Onun bonservisi için bir bedel yazıyor. Onu biz yatıracağız. Nasıl?
1: Güzel. Peki burada şu da merak ediliyor çünkü. Siz sonuçta bir şu anda kulübün mevcut bir borcu var. Siz geldikten sonra.
0: Borcu tam bilmiyoruz.
1: Borcu tam bilmiyoruz
0: yani
1: ama.
0: İçeri girince ancak öğreneceğiz.
1: Daha fazla.
0: Ama söylentileri duyuyoruz.
1: Şimdi bu transferler şampiyon olmak, mutlaka şampiyon olmak istiyorum diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Şampiyon olmak için de iyi bir kadro kurulacağı için bir harcamalar da yapılacak.
0: Tabii.
1: Daha sonra kulübün borcunu büyütüp aldığınızın üzerinde bir borçla bırakma.
0: Neyle alıyorsam öyle bırakacağım. Neyle alıyorsam borcu aynı şekilde bırakacağım. Ya şey Murat Bey buna borçları ödüyor diyorsunuz ya ödüyor. Neyi ödüyorlar? Benim 2001'den sonra yapmış olduğum, yaratmış olduğum kaynakları satıp yapıyorlar yani. Kendi ilave bir şey yapıp da borç ödemiyorlar ki. Şey bankalar birinden çıktılar. 630 milyon, 650 milyon borç diyorlardı. Sonunda 80 milyon, 100 milyon euroya diyelim ki şey yaptılar. Sportif AŞ'yi, futbol AŞ'yi şey yaptı, anlaşma yaptılar.
1: Sermaye artırma.
0: Sermaye artırma yaptı. Oradan gelen parayla kapattılar yani. Kim kurdu şeyi 2004 yılında?
1: Kim
0: biz, bizler kurduk. Biz kurduk, halka açtık. Sonraki süreçte şeyi diyorlar, Ataşehir'i. Ataşehir'i ben yaptım, aldım yani şeyle beraber. Murat Ülker sağ olsun, teşekkür ediyoruz ona da. Onunla beraber hayata geçirdik. Şeyi, okulun olduğu yeri, kolejin olduğu yeri ben ve arkadaşlar ihaleye girdik, aldık. Devlet ihale yaptı. O ihaleden biz 35 milyon o günkü parayla 35 milyon dolara satın aldık. Ve Fenerbahçe'nin tapulu malı haline getirdik. Ama onu da satıyorlar. Bu ikisinden gelen para aldıklarının dışında 5-10'da 4 milyar şu anda işte satışlardan dolayı zaman içerisinde artabilir. O arttığı kadar da gelecek ama kurlara baktığınız zaman düşebilir. Yani 100 milyon euro bir gelir daha var.
1: Var, gelecek olan kulübe.
0: Var, var. Ama o da 18 ayda diyorlar. Onun için hemen yok. Ya 18.

0: arızaydı.
1: Peki başkanım, bu tip başka proje yani zamanda alınan arsalar gibi kulübe gelir yaratacak, kaynak yaratacak aklınızda var mı hiç proje?
0: Var. Ona da söyledim de Murat Bey, bak 3 Temmuz'da yaşadıklarımızdan sonra bir de otobüsü kurşunladılar. Yani bütün sporcular orada ölebilirdi yani. O unutuluyor. Ama şimdi Adalet Bakanlığı faili meçhullerle ilgili yeniden dosyaları açtılar. Biz gelince bunun müracaatını da yapacağız ve bunun aydınlanması lazım. Aydınlanırsa ben Fenerbahçeli olarak ha böyleymiş deyip onu kafamdan atacağım. Ama şu anda hep aklımızda ve fikrimizde. Bu neydi, niye yaptılar, kim yaptı? Bunu öğrenmek lazım. Onun için burada devlete de büyük iş düşüyor. Bu dosyayı yeniden açmaları lazım. Ve o dosyanın neticesinde kamuoyuyla paylaşmaları lazım.
1: Peki başkanım, 3 Temmuz'da da maddi manevi bir sürü kaybımız oldu.
0: Tabii.
1: Bunlarla ilgili herhangi bir girişiminiz olacak mı?
0: Şimdi orada da mahkemelere verdik kulüp olarak. Ne durumdayız bilmiyorum. Yani bilmiyorum nerede ne yapıldı. Şimdi onları alıp inceleyeceğiz. Sonra onları anlaşarak çözümün yapılması için çalışmalar yapacağız. Yani mahkemelerin devam etmesi değil, mahkemenin dışında masada oturarak kayıplarımız nelerdir? Bu kayıpları koyarak onun karşılığında para almadan, bak para alamayız. Ama onun karşılığında mal varlığı edinerek bu olayı çözmeye çalışacağız.
1: Peki burada yönetim konusunu da konuşmak istiyorum. Şimdi yönetimler açıklandı.
0: Evet.
1: Güçlü bir yönetim kurulu gözüküyor. Bu yönetim hem yönetimin içinde çok güçlü isimler var, hem dışarıda size destek olan Nihat Özdemir gibi, Cavit Çağlar gibi önemli isimler var. Yani
0: Feridun Bey var.
1: Feridun Bey.
0: Çok önemli. Yani kimse onu herhalde okumuyor veya farkında değil. Ya Türkiye'nin en büyük dördüncü ismi yani.
1: En
0: Bak
1: zengin
0: Feridun
1: dördüncü
0: Bey.
1: ismi olarak geçiyor değil
0: Tabii.
1: mi şeyde?
0: Futboldan da anlıyor. Ankaragücü'nde de geçmişte yöneticilik yapmış. Sohbet ettim. Orada kendisi de anlattı. Onlardan faydalanacağız yani.
1: Feridun Bey futbol aşığı olacak
0: Bu
1: galiba.
0: aşede ama yani
1: İkisi beraber.
0: futbolla ilgili her şeyde olacaklar.
1: Buradan da hoca konusuna geçmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Herkes merak ediyor.
0: Hoca benim.
1: Hoca, evet.
0: Hoca benim. Rahat olun. Herkes rahat olsun.
1: Çünkü şu konuşuluyor. Hoca konusu eğer kongre süresince açıklanacak mı, yoksa seçimden sonra mı açıklanacak?
0: Ya şu anda çalışıyoruz. Tamam, bir ekip çalışıyor. Karar vermedik yani. Daha biz yönetim olarak oturup da ya ne yapacağız, nasıl yapacağız çalışması yapmadık.
1: Evet.
0: Hep bizde olan fikirler.
1: Evet.
0: Onlarla oturacağız, tartışacağız. Ondan sonra ha, görüşüyoruz. İsimlerle görüşüyoruz. Ondan sonra karar vereceğiz. Mourinho'yu açıkladım. Mourinho'yu. Hem de gittim konuştum, kendim konuştum yani. Ondan sonra anlaştık. Mahmut Bey'le Önder Bey gittiler, Menecevi'yle. Tam imza atacaklar, kendisi yoktu. İmzalamadan döndüler, güvendik. Ondan sonra kulüp girdi devreye. Onlar şeyde olduğu için yönetimde. Onlar gitti, imzaladılar. Sonra geldi, neler yaşandı. Onun için acele etmeyeceğiz, bekleyeceğiz. Sorumluluk benim ve yönetimin. Biz beraber bu sorumluluğu her şeyi alıyoruz.
1: Başkanım, şimdi tabii ki hoca önemli, transferler önemli. Fakat Fenerbahçe camiası son sezonlarda, bu sizin döneminizde de oldu, hep şunu da söylüyor: bir de saha dışı mücadele var.
0: Tamam.
1: Federasyonla mücadele, işte,
0: Tamam.
1: rakiplerle mücadele. Bunun tarafında bazen eksik kaldığımız, bazen lobi tarafında yetersiz kaldığımız söyleniyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz ve ne yapmayı planlıyorsunuz?
0: Murat Bey, 2001'den 2011'e kadar bununla ilgili söyleyecek kimse bir şey var mı? Yani bu ilgilenmediler, lobi yapamadılar. Şunu yapamadılar. Ya sahanın ortasına sandalye koyarım dedim. Maçı idare edemez gelirse dedim. 5 sene gelemedi ya. Tamam mı? Yani ama 2011'den sonra ayrı bir dünyaya girdik. 3 Temmuz'dan sonra. 1 sene hapisteydik zaten. Hapisten çıktık. Balığı çıkar sudan. Nasılsa biz de öyleydik yani. Onları konsantre olmak, onları yapmak. Yine o arada 2013-14'te şampiyon olduk hem de. Hem de son 2-3 hafta öncesinden. Yani şimdi biz çok kafalar hepsi sıfır. Her şey tek konsantre Fenerbahçe. Onun dışında hiçbir şeyle işimiz yok. Hakemlerle de, federasyonlarda hepsiyle de mesafeli olarak görüşeceğiz, konuşacağız. Haklarımızın yenmemesi için çalışmalar yapacağız.
1: Peki, bu anlamda gençlere de bir mesaj vermek ister misiniz? Çünkü gençler hep

0: şunu düşünüyor. Diyor ki işte zamanda sizin zamanınızda Galatasaray maçları. Kadıköy'de
1: Evet.
0: 20 sene.
1: 6-0, 4-0.
0: Onunla beraber yenilmezlik serisi. Onunla beraber işte Alex'ler, Anelka'lar en iyi transferler. Yani o döneme baktığımızda son maçta kaçırılan şampiyonluklar da var. O
1: tabii,
0: benim de daha genç
1: üç
0: dönemde
1: defa.
0: geliyor. 3 defa son maçta
1: Tabii.
0: ama o zaman şunu hissediyorduk başkanım. O zaman Fenerbahçe son maçta şampiyonluğu kaybetse dahi en büyüktü.
1: Evet.
0: Yani şu andaki büyüklüğü gene saha sonuç olmasa da gene
1: Tartışılmaz.
0: en büyük. Ama
1: Tartışılmaz.
0: o zaman sahada hakikaten çok güçlü ve en iyi olduğunu hem futbolcular anlamında hem sonuçlar anlamında gösteren Fenerbahçe vardı. Oraya döneceğiz mi? Gençlerin en çok merak ettiği konu bu.
1: Bak döneceğiz. Bir düğündeydim. İsim vermeden konuşacağım. Karşı takımdan bir oyuncu. O da düğündeydi. Bundan 3 sene falan önceydi. Yanıma geldi. Eşiyle beraber oturdular. Yani ona sohbet ettik. Nasılsın, iyi misin? Biz de ailece oradaydık düğünde. Dedi ki biz dedi Kazıköy'e geldiğimizde bizim ayağımız titriyordu dedi. Biz maça çıkarken fazla yemeyelim. 3-4 yemeyelim. 1-2 bitsin diye birbirimize konuşuyorduk, ediyorduk. Bir 10-15 dakika biz oynuyorduk. Ondan sonra da biz iyi oynayamıyorduk. Fenerbahçe hep kazanıyordu. Aynı şeyleri yaşayacağız yani. Ama oradaki hadisede ne vardı Murat Bey? Taraftar da vardı. Yani taraftarın orada baskısı, şusu, busu. Yani anlatsam şimdi yanlış anlayacaklar. Rakip korkuyordu yani. Fenerbahçe Kadıköy'e geldi. Oradan çıkış yok. Bunu kim yarattı? Taraftar yarattı. Oyuncular da tabii ona katkı sağladı. Bizler de onları getirdik, transfer ettik. Biz de orada pay sahibiyiz. Ama birlik beraberlik vardı. Onu söyleyeyim. Birlik beraberliği yakalayalım. Oyuncuya 90 dakika hep beraber şey destek olalım. Biz bunu başarırız.
0: Başkan taraftar yarattı dediniz. Taraftar yarattı. Bir de o stadın yapılması da tabii bu
1: Tabii.
0: taraftarı öyle bir
1: Tabii.
0: atmosferi
1: Bir
0: de yarattı.
1: taraftara da tabii.
0: Şimdi bu stat konusu da var. Herkes stat konusunu da merak ediyor. Siz 2024'te aday olduğunuzda bu stat projesini açıkladınız. Bu proje bu senede eğer seçilirseniz devam edecek mi? Ne yapmayı
1: Şimdi
0: düşünüyorsunuz?
1: o projeyle ilgili 2024'te Nihat Özbağ Almanya'da bir firmayla çalıştı. Sonra burada bizim bu projeyi yapan bir mimarlık ofisi var. Onlarla çalıştılar. Sonradan bunu biz yani inşaatı yapabilecek pozisyona getirince 2024'te açıkladık. 64-65 bindi. O zaman 65'ti galiba açıkladığımızda. Sonradan Ali Bey ve onun yönetimi Ali Bey bana geldiğinde ben bütün şeyleri hazırlıklı olan paftaların hepsini Ali Bey'e verdim yani alın bakın dedim yani böyle. Onlar da aldılar bir çalışma yaptılar. Sonra onlar biz bu şekilde yapacağız diye ama benzer şekilde yani fazla bir değişiklik olmadan yapacaklarını ifade ettiler ama yapılamadı. Şimdi yine geldik bu seneye. Bu sene Nihat Bey yine üzerinde çalışıyor. Ve geldi 64 bin küsur yani bir kapasiteli bir stat yapmak için. Bunun ön şartı izin almak. Tamam. Beden terbiyesinden, belediyeden. İzinler alındıktan sonra yapımı kolay. Nihat Özdemir söz verdi. Ben her şeyiyle ben ilgileneceğim. Rahat olun dedi. Tamam dedik. Bütçesi de 50 milyon dolar. Yani rakamı da çıkardılar. Getirdiler. Hatta Nihat Bey'le sıkıştık. 50 milyonu biz sana önce yapacaksınız diye tamam dediler.
0: Ben programa girmeden önce Nihat Bey'le de görüştüm, Nihat Özbay'la. Dedi ki biz de seçilir seçilmez dedi. İzinleri hemen dedi başvuruyoruz.
1: Başlayacağız.
0: Çelik için çeliklerin siparişini vereceğiz. Bununla beraber dedi bu 4 ay içerisinde de başlamış olur. Ve sezon sonuna kadar da
1: Devam
0: bitiririz.
1: edelim.
0: Dedim maçları
1: Evet.
0: oynayabilecek miyiz? 2-3 tane maçın dedi içerideki maçın belki bir tek dedi çatıyı yaparken. Çatıyı yaparken
1: Tabii
0: hiç
1: tabii.
0: sorun yok dedi.
1: Tabii.
0: Çatıyı yaparken birkaç maçı dışarıda oynamamız gerekebilir dedi.
1: Şimdi çatıyı belki de o zaman planlanıp yaza getirilip
0: Mesela.
1: çünkü sahanın içine vinçler sokmak lazım ki ayağa kaldırsınlar
0: Ben de onu
1: diye.
0: düşündüm. Yani şampiyonluk yolunda giderken
1: Yok.
0: 2-3 maç için bir ay 2 ay
1: Olmuyor.
0: beklenir.
1: Yani şeye göre, pozisyona göre karar veririz hep beraber.
0: Evet.
1: Yani yapılacaksa yapılır. Biz 2001'de Şampiyonlar Ligi oynuyorduk. Stadı yıktık. Evet, bütün tribünleri tek tek yapmaya başladık. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olamadık.
0: Evet.
1: O zaman o da önümüzde örnek.
0: Evet. Peki, geçen gün bir konuşmanızda eski yönetimleri ibra etme konusunda ben ibra edeceğim dediniz.
1: Ben İbrahim'im. Yine söylüyorum.
0: Orada bu 6 Haziran'da olacak çünkü.

0: Seçimden
1: tabii.
0: bir gün önceki, cuma günkü konuşmalarda
1: tabii. Orada
0: bu İbrahim mevzusu var.
1: Tabii.
0: Bununla ilgili bir açar mısınız, ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi İbrahim etmemek kulübün geleceğiyle ilgili sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı, o zaman her gelen yönetimleri İbrahim etmeyerek mahkemelik durumlara düşüyoruz.
0: Sevmediğin yönetimi İbrahim etme.
1: Geldiler, o katılmaz oldu diyelim ve onlar İbrahim etmediler. Bu sefer yönetim kulüple mahkemelik olacak.
2: Sayın Başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve geçmiş başkanlardan Aziz Yıldırım böyle konuştu. Sports Dijital YouTube kanalından bu içeriğe ve daha fazlasına erişebilirsiniz diyeyim ben. Yaklaşık bir 20 dakikalık bölümünü sizlerle, 15-20 dakikalık bölümünü sizlerle paylaştım. Araya gideceğim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Berk Sayar'da Haber Masası devam edecek.
4: Reklam.
5: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Baharan vergi avantajı sağlayın.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
0: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
4: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hız kesmeden Kocaeli Spor'u konuşacağız. Hemen ardından Aytekin Akay'la Trabzonspor gündemine bakacağız ki Kocaeli'de yeni bir seçim atlatıldı ve aynı zamanda diğer tarafta da transferler şimdiden konuşuluyor Kocaeli Spor tarafında. Erdem Övüç bizlerle. Erdem Övüç, hoş geldin, selamlar.
5: Aleykümselam sevgili Berk. Hayırlısı.
4: Mutlu bayramlar. İyi misin? Teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar dileyim. Bayramının mübarek olsun diyeyim, kutlayayım.
5: Sağ ol. Ben de tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
4: Teşekkürler. İzmit'te, Kocaeli'de tabii bayram haberlerinin de kurumunuzca biraz da o Umuttepe'ye çıkarkenki sol tarafta TEM otoyolunu gören noktada böyle kameralarla, fotoğraf makinalarıyla yoğun mesai halinde geçtiği bir bayram olmuştur diye tahmin ediyorum. Yani hani transfer gündemi var. Değil mi? Yani transfer gündemi ayrı. İzmit'in, Kocaeli'nin tüm yerel medyası olsun, ulusal medyada oranın temsilcileri olsun. Hep oradan yayın yapardı böyle bayram arifelerinde. Bayram trafiği, bayram yoğunluğu İstanbul çıkışında Kocaeli'de şu noktayı böyle etkiledi diye. Kuruçeşme miydi bilmiyorum tam ama.
5: Evet, doğru, yukarıda Kuruçeşme geçilenin üst tarafı. Panoramik bir görüntü var orada.
4: Evet.
5: Geniş bir açıyla trafiği bayağı uzun kilometrelerce görebiliyoruz oradan. Bütün özellikle ajanstaki arkadaşlarımız oradan trafik yoğunluğuyla alakalı haberler geçer.
4: Genellikle öyle bir geçmiştir herhalde önüde. Ama tabii şu an biraz daha sakin bir trafik var. Evet. Artık bayramlaşma trafiği başlayacak yarın itibariyle.
5: Doğru. Aslında bugünden başladı diyebiliriz. Hı-hı. Bugün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun tamam birliklerinin bayramlaşması vardı. Gayet renkliydi, güzel bir bayramlaşma oldu ama yarından itibaren tabii ki önce Allah kesmeyi herkese nasip etsin, kurbanlarımız kestikten sonra işler bitecek, öğleden sonra falan o tatlı yorgunlukları iyice çıkacak. İkinci gün itibariyle de biraz dinlenmece derken bir iki gün daha kafa dinledikten sonra pazartesi tekrar mesai başlayacak ama biz gazetecilerin öyle bir lüksü hiçbir zaman olmadı hayatımız boyunca da. Hafta sonumuz yok, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Hele hele şu mesai süresi, asıl gazetecilik şimdi başlıyor sevgili Berk.
4: Doğru.
5: Transfer gündemi, diğer türlü operasyonel değişiklikler, kulüple ilgili tasarruflar, atıyorum gelir gider ya da yenilikler, stat içi, stat dışı, bunların hepsi özel içeriktir. Bunları ortaya çıkarmak için biz daha çok çalışmak zorundayız. Sinyalleri daha çok genişletmek zorundayız açıkçası.
4: Peki, başkanlık seçimi neyi getirdi? Ve aynı zamanda transfer gündeminde ne var ne yok? Ben son 5-10 dakikalık bölümde sözü sana bırakayım.
5: Eyvallah. Ya şimdi önce çok kısa bir sezonu hap gibi anlatalım. 37 puanla 10. sırada tamamladı takım. Şimdi tabii literatüründe 16 yıl sonra çıkan bir Süper Lig'e çıkan bir kulübün aynı sezonun finalinde Süper Lig'de ilk 10'un içerisinde yer alması kağıt üstünde başarı olarak değerlendirilmeli. Çünkü birinci ligden çıkılan zaman dilimindeki kadro yaklaşık 6-7 hafta Kocaeli Spor'la birlikte yer aldı. Yani biz neredeyse sıfırdan dediğimiz kadroya 7. 8. hafta itibariyle ulaşabildik. Bu yüzden de emeği geçen herkes, kim varsa, ben başta Selçuk İnan diyorum, emeği geçen herkesi de yürekten kutluyorum. Hani herkesin kendince bir yorumu vardır ama bana göre Türkiye'nin an itibariyle en formda teknik direktörü Selçuk İnan'dır. Alt maddeleri çok fazladır. Ben uzun uzun girmeyeceğim konuya ama şu an Galatasaray'dan bir Osimhen'i falan çektiğinizde nasıl zorlandığını görüyorsunuz. Trabzonspor'dan Onalçı'yı çektiğinizde nasıl zorlandığınızı görüyorsunuz. İşte Beşiktaş Abraham'ı gönderdi, yerine oyuncu katamadı, işte bir yoğuyu koydu, işte biraz toparlanır gibi oldu ama yine ön tarafta çok zahmet çekti mesela. Sergen Yalçın çok sorgulandı, hatta yollarda ayrıldı. Yani işin totaline baktığımızda Kocaelispor'un ön tarafında Eyla'ya düzgün tutan yani maksimum 1,5 oyuncu var 7-8 kişilik rotasyonda. Ligin en az gol atan takımıyız 26 golle ve lig ligin en az gol atan takımının ilk 10'da kalmasını bir mantığa koyduramıyor, bir kalıba sokamıyoruz açıkçası. Nasıl oldu diyoruz biz de kendi kendimize. Ama tabii takım savunması ve eldeki malzemeyi en etkin kullanma biçimi. O yüzden ben Selçuk İnan'ı bu anlamda diğer hocalardan çok farklı kılıyorum. Topu yok, tüfeği yok, barut yok. Vallahi yel değirmenlerine tahta kılıçla saldıran bir hoca. Bu sene de inşallah bizle birlikte, zaten 2+1 yıllık sözleşme yenilenmişti kendisiyle. Şimdi seçim dedin, evet. Genel kuruldan yaklaşık bir hafta.

0: önce. Kulisler çok yoğun bir şekilde oluştu. İsimler gündeme geldi. Burada zikretmeyeceğim zaten, ulusal bilinçsiz. Yani ismi bilseniz de bilmeseniz de çok mühim değil. O kadar çok isim kendini öne atmaya çalıştı ki, ama iyi niyetli ama değil. Birisi işte aday olacağını beyan etti. Tek liste halinde iki listenin birleşilmesi kararı çıktı. Ama baktık ki, dediler ki işte borç çok. Bu borcun artmasıyla bile 700 milyon liralık borcu biz karşılayamayız. Haziran ayında ödenmesi gereken 300 milyon lira para var korkusuyla çekildi. Mevcut Başkan Recep Durul genel kuruldan 3 gün önce ayrıldığını duyurdu. Biraz geç oldu bence ama doğrudan sonra baktı ki aday da çıkmıyor. Ya işte yönetici arkadaşları da kendisine dedi ki, biz bu borç yaptık. Başkanın bu borcu bizim temizlememiz lazım diyerek tekrar işin içerisine Recep Durul'u soktu. İşin ez cümlesi bu. Uzun uzun parantez açarak yaymaya da gerek yok. Yeni yönetimde 20 kişilik artı başkan 21 kişilik yönetim kurulunda 12 yönetici devam ediyor. 7-8 yönetici yeni. Tabii onları da yakında biz tanıyoruz yakından, ama tabii yöneticilik başka bir şey, başka bir meziyet. Kimine göre güçsüz yönetim deniliyor. Kimine göre maddi olarak pek bir şey sağlayamayacaklarını düşünen bir grup da var Kocaeli camiasında ve bu grubun sayısı hiç de az değil. Tabii bizim en çok endişelendiğimiz olay, belki kulüp borçlanıyor.
1: Evet.
0: Sezona 200 milyonluk bir borçla başladık. Şu an 500 milyona çıktık da genel kurulda kulübün genel müdürü, bence çok kritik bir ismi, Abdurrahman Başkır, çok sade, çok anlaşılır, mükemmel bir sunum yaptı genel kurulda. Kulübün 500 milyon liralık bir borcu olduğunu beyan etti. Tabii kalem kalem de bunlar ufak ufak da olsa açıkladı. Bunun dışında tabii sezonun içerisinde Kocaelispor'un bir harcama limit olayı var. Bu yaklaşık 20 milyon euro, yani 1 milyar TL gibi. Geçen sezon bu rakam 800'dü ama sonradan iyileştirilmiş bir iyileştirilmiş rakam 1.50'ye çıktı. Tam rakam vermek için biraz düşündüm. Bu harcama limitinin bu yıl da böyle olacağını düşünüyoruz ama şimdi şöyle bir handikapımız var. Bizim 2025-2026 sezonunda 2026-2027 sezonuna devreden futbolcu, işte atıyorum teknik adam bilmem, bunların maliyeti 11 milyon euro. Bu şu demek oluyor. Bizde şu an euro 50 lira olduğunu farz edelim. 11 milyon euro. Yani bizim 550 milyon euroyu 2026-2027 sezonunun limiti içerisinde kullanmamız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki hadi 5-6 milyon euroya transfer yapacağımızı düşünürsek, bizim şu an çok düşük maliyetli yetenekli genç futbolculara yönelme zorunluluğumuz var. Şımarmamamız gerekiyor. Orada şu futbolcu var, burada bu futbolcu var diyerek işte 1,5 milyon eurolar, 2 milyon eurolar bizim kasamızdan şu an çıkmamalı. Çıkarsa bu tsunami seni hapeder, dalga gibi atar içine, yok eder, yıkar gider. Allah korusun, biz bundan çok çekiniyoruz. Tabii ki bu şu demek değildir. Ya tamam işte 5-6 milyon euroluk bir transfer bütçesi hazırladık ama peki nasıl olacak? Yani 5-6 milyon euroya takım nasıl kurulur? Bir de senin elinde mal var. Tabii futbolcu var, pazar var. Mesela Keita diye bir oyuncumuz var. Olağanüstü bir futbolcu. Müthiş bir sol ayak. Keita'nın talipleri olduğunu biliyoruz. Smolcic konusu var. Smolcic'in tabii bizim malımız olmasa da takımda kalması için şartlarını şöyle söyleyeyim, ben Eintracht Frankfurt kulübü 2 milyon euroya yakın bir bonservis istiyor. Onun dışında da futbolcunun kendisi de 950 bin euro para talebiliyor. Şimdi sen, ben 6 milyondan bahsettim. Bu bütçe bir anda 3 milyon, 2 oraya 1 oraya dediğinde
1: Kocaelispor'u Erdem Övüş'le değerlendiriyoruz. Söz sende tekrardan.
0: Bir anda 6 milyon euronun yarısı bir futbolcuya gidecek. Kısacası çok zor ve gerçekten çok zanaat isteyen bir sekans, bir süreç geçireceğiz ne yazık ki. Bunun dışında bir Rumen futbolcu ile ilgileniyor Kocaelispor. Zaten ismi de geçti. O Rumen futbolcu ile alakalı da bir 700 bin euro bir talebi var. Kocaelispor'un verdiği rakam 500 bin euro. Arada

0: 2, Bakas 200 bin euro ortada anlaşılır diye bir free futbolcu bu çıkacak. Yine burada ilk defa seninle paylaşayım ben. Belki de Türkiye'de ilk defa senin programında paylaşalım. Daha önce Göztepe'de forma giymiş Baku isminde bir futbolcu var. Bununla da Kocaespor ilgileniyor. O da free. Onun da Kocaespor'la temasları söz konusu. Tabii listede isimler var ama hocalar 1 Temmuz itibariyle gelecekler şehre ve 1 Temmuz'la 5 Temmuz arası, yani şu anda izliyorlar ama tesislerde kafa kafaya verip futbolcu izlemeye transfer görüşmelerine devam edecekler. Ama ben kılı kırk yarmak zorundayız. Dediğim gibi 11 milyon euroyu biz geçen sezondan devreden bir maliyet hesabı olarak koyacağız. Kalan parayı 5-6 milyon euroyu da yeni sezon transfer bütçesi olarak ayarlamak zorundayız. Açılmamalıyız. Açılırsak açarlar. Neden? Çünkü futbol acımasızdır. Ve sen bir parayı ödeyemediğin zaman artı o paranın da faizleriyle biriktiğinde bir bakmışsın paramparça olmuşsun. Bizim kamuya 300 milyon lira borcumuz var. Bu çok acı verici bir şey. SGK ve vergi borcu. Bu Kocaelispor'la özdeşen bir şey değil. Bizim SGK ve vergi borcu yüzünden kev tesislerimizi sattığımızı biliyoruz. Şu an elimize satacak hiçbir şeyimiz yok. Kocaelispor'un şu an kaldığı tesislerde ikincilikte bir dönem forma giyen Körfez Belediyespor takımının 1984 yılında yapılan 3 yıldızlı bir pansiyon. Haliyle biz Süper Lig'deyiz. Ben bunları toparladığım zaman benim en büyük korkum tek kelime. Borçlanmamak. Ben borçlanmak istemiyorum. Bir şekilde ligde kalmanın da formüllerini bulmalıyız. Kalmak da zor aslında.
1: İlk yıldan iyi bir görüntü verdi. Bu arada toparlıyoruz yavaş yavaş Kocaeli tarafına.
0: Evet, yani benim de burada sana kısaca söyleyeceğim tek şey şu. Berk, bu şehir çok sert bir camiadır. Zor bir camiadır. Bir de geri vitesi yok. Niye yok biliyor musun? Çok acı çektik çünkü. Yıllarca Süper Lig'den amatöre düştük. Amatörden tekrar Süper Lig'e evrildik. Bir daha geriye dönüp bakmak istemiyoruz. İstemememizde de haklı nedenlerimiz var. Benim mesela saçımın yarısı yoktur. Mesela bunun tek nedeni Kocaelispor'da dertlenmekten. Bir daha aynı şeyi yaşamamak için biz gazeteciler olarak, yani nalına mıhına anlatmak zorundayız artıları eksileri. Başka Kocaelispor yok diyorum, sözü sana bırakıyorum.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar diliyorum bu vesileyle. Kocaeli'ye de İzmit'e de seninle beraber mesajımızı ulaştırmış olduk. Eklemek istediğim farklı bir detay yoksa.
0: Canını sağlığı. Tekrar senin de bayramın kutlu olsun. İnşallah İzmit'e geldiğinde de burada görüşürüz.
1: İnşallah. Zaten bu sezon sözümüz var artık. Kocaeli maçını orada izleyeceğiz. Kocaeli'nin bir maçını orada izleyeceğiz birlikte basın tribününde. Teşekkürlerimi iletiyorum tekrardan. Erdem Övüç,
0: tamam,
1: ağzına sağlık.
0: Hadi hayırlı günler.
1: Selamlar, saygılar, sağ ol, var ol. Erdem Övüç'le konuştuk. Kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından Trabzonspor gündemiyle toparlayacağız.

0: Alp Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.

0: Berksayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Taka gazetesinden Aytekin Akay ile Trabzonspor gündemini konuşarak devam edeceğiz. Aytekin Akay, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Söz konusu Trabzon olduğunda sen Trabzon'a gitmeden geçtin mi bu bayramı, merak ediyorum Aytekin abi.
2: Yok, Trabzon'dayım.
1: Trabzon'dasın değil mi? Yani İstanbul'da evet. Daha çok Trabzonspor'un ve Taka gazetesinin temsilcisisin. Yazılarını da buradan yazıyorsun. Trabzonspor'da.
2: Evet, ama şimdi Trabzon'dayız.
1: Trabzonspor'da Zenit Agusto gündemi var. Onana'dan vazgeçmiyor takım. Onana kalacak mı kalmayacak mı, bunu merak ediyoruz. Onun yanında rotayı Girona forması giyen sağ kanat oyuncusuna Tisi Gankov diye okunuyor yanlış bilmiyorsam. Ona çevirdiği haberleri var. Ertuğrul Doğan'ın dün hedeflerle ilgili açıklamaları vardı. Ozan Tufan merak ediliyor. Aynı zamanda bu Şari kısmında Trabzonspor'da Fatih Tekke haklı çıkmıştı. Performansıyla da Fatih Tekke haklı çıkardı gibi görürüm ben. Öyle yorumlarım. Trabzonspor'un bir de olay beklentisi var ki 40 milyon 50 milyon euroların konuşulduğu noktada şu an beklentiyi 35 olarak konuşuyoruz mesela. Tüm bu gündemin özetini ve detaylarını senden rica edeyim. Merak ederim, Trabzonspor'da ne oluyor ne bitiyor.
2: Şimdi o sondan başlarsak.
1: Evet.
2: Önce şehirdeki özeti geçeyim. Aslında Trabzonsporlar, Trabzon şehrindeki Trabzonsporlar takımın hedefine ulaştığını düşünüyor. Türkiye Kupası'nı büyük bir kazanım olarak görüyor herkes ve Fatih Hoca, başkan, eleştirileri yapanlar da dahil hepsi yeni sezonda devam etmeleri yönünde görüş bildiriyor. Yani camianın akıl önderi dediğimiz, kanaat önderi dediğimiz o sıfata sahip kişilerle de sohbetlerim oldu burada 3-4 gün içinde. Şer koyuyorlardı önceden hani bazı konularda, ama şimdi Fatih Hoca'nın bu takımla üzerine düşeni yaptığını düşünüyorlar. Ama bundan sonrası için biraz da yük yüklüyorlar Fatih Hoca'ya. Neden? Hem Fatih Hoca'ya hem başkana. Neden? Çünkü artık Lig Kupası'nı bu sezon üste taşımaları lazım. Bu da lig birinciliği, lig şampiyonluğu ya da lig ikinciliği. En kötü Şampiyonlar Ligi olarak görüyorlar. Tabii Onana ilk dönem biraz bazı maçlarda Trabzonspor adına böyle talihsiz maçlar oynadı. Ama sonradan çok iyi maçlar çıkardı. Bazen kötü goller de yedi. Şu var, iyi kaleciler kötü goller yiyebiliyor. Tabii Onana'nın maaş performansını Trabzonspor'un karşılaması zor görünüyor, onu söyleyeyim. Bir ikincisi, olay için o rakamlar imkansız. Yani o rakamlar şehirde, yani Trabzonspor'lar öyle bir beklentisi var ama yani ancak şöyle olur. Olay Paris Saint Germain oyuncusu olur. Ya da işte İtalya Ligi'de, Fransa Ligi'nde, İspanya Ligi'nde bir oyuncu olur. 5 değeri 5 ise ligin kattığı değeri de 5'tir. Ona satarsın, ama Türkiye Ligi'nin değeri zayıf, düşük yani Avrupa anlamında diyorum. Yani Avrupa'nın ilk 5 liginden biri değil. Biz her ne kadar dünya derbileri falan filan desek de gerçek o değil. Yani bir oyuncu Trabzon oyuncusuysa, Türkiye içinde de öyledir yani. Bir oyuncu Trabzon oyuncusuysa, Galatasaray, Fener, Beşiktaş oyuncusuysa fiyatı farklı olur. Yani olay Galatasaray'da olsa başka bir şey konuşursun. Fenerbahçe'de olsa başka bir şey konuşursun ki tabii şampiyon takımda olması ekstra değerine değer katar. Ligin kalitesi değerine değer katar. Ülke değerine değer katar. Bu böyle birkaç madde var. Yani ben o 35-40 milyonluk rakamları sürpriz, imkansız görüyorum. Olursa tabii ki Trabzonspor'un lehine olur, ama şu var, Başkan Ertuğrul'dan bir kasa yapması gerekiyor. Kasa içinde 2-3 oyuncuyu zaten bir şekilde gözden çıkardı. Hem takım, hem hoca, hem yeni bir takım kuracaklar. Yeni bir takım derken mevcut takımı yenileyecekler diyelim. Sıfırdan takım kurmayacak. Bir iskeleti oldu Trabzon'un, ama bu takımı güçlendirmesi lazım. Yani bu takımın üzerine koyması lazım. Tabii Üzerine bu takımın hani gücünü artırması için şampiyonluğa hedef ne?

0: çok önemli. Lig başlamadan lig bittikten sonra da Fatih Hoca ile de konuşmuşlardır ya da bu dönem bu ara konuşacaklardır ya da Milli Dünya Kupası var. Dünya Kupası arasında konuşacaklardır. Yeni sezonda takımın hedefi ne olacak? Biz bu takımı nereye götüreceğiz? Ne yapacak bu takım? Bunlar konuşulacak. Ona göre takım kurulacak. Bu takım şampiyon olursa bütçe ona göre değişecek ama benim duyduğum, bildiğim Trabzonspor yeni sezonda ya Galatasaray'a kadar, Fenerbahçe'ye kadar şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracak. Bu anlamda Olay, Augusto, Zubko 3 oyuncudan büyük bir beklenti var. Bu 3 oyuncuyu iyi rakamlarla eğer elinden çıkarabilirse Trabzonspor o dediğimiz 50 milyon eurolar konuşuluyor Trabzon'da. Yani 3 oyuncu için diyorum bunu. Siz sadece Olay için söylediniz ama o rakamlar olmaz.
1: Evet.
0: İtalyan takımı
1: genel olarak abi, biraz da gündeme bakacak olursak orayı da soracağım.
0: Evet. İtalyan takımı biraz şey yaptı yani 7 milyon mu 10 milyon mu duyduk, o da basından duyduk, yine bizim arkadaşlar yazdı, 7-10 milyon civarı bir şey teklif etmiş Trabzon'a. Yani ortalama değeri bu aslında, keşke daha fazla olsa. O pik yaptığı dönem Trabzon taraftarı ayağa kalkmasa, çok fazla ortalığı yangın yerine çevirmese belki o dönem başkan 30-35'e bunu satabilecekti. Ama şimdi ya satamazsın edemezsin, Olay'ı satmak, Trabzon'u satmak gibi eleştiriler geldi. Başkan da geri adım attı. Ne oldu? Şimdi oyuncunun değeri düştü ya. Bence bana sorarsan o dönemki değeriyle bu dönemki değer arasında çok fark var. Son maçta, son haftalarda da takıma katkısı zayıftı işin doğrusu. Her şeye rağmen Olay sezon içinde başarılı olsa da genç oyuncu bir kere. Şimdi 20 yaş civarı bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu da çok şey öğrenecek, üzerine çok şey katacak, farklı bir oyuncu olacak. Belki başka takımda başka şekilde gelişecek. Bunlar önemli şeyler, önemli noktalar. Tek Trabzon'da kalsın, essin diye düşünmemek lazım. Ama sezon ortasındaki Olay ile sezon sonundaki Olay arasında performans ve fiyat farkı var. Onu söylemek lazım.
1: Peki Trabzonspor tarafında güncel haberleri toparlayacak olduğumuzda neler söylersin, neler eklersin Aytekin Akay?
0: Yani bir özet geçmem gerekirse sadece Trabzon değil tüm Türkiye'deki Trabzonsporlar sezonu mutlu bitirdi. Hedefsiz başladı gibi göründü. Biz de öyle gördük. Yani Trabzon bu sezonu ilk beşte bitirir. Yani Fatih Hoca'nın dedikleri aslında biz katılmasak da gerçekleşti. Ya bu takım 1 ile 4 arasında olur. Alabilirse kupayı alır. Kupada finali görür. Bu hedeflere ulaştı. Şimdi bu hedeflere ulaştığına göre burada kalmaması lazım. Yeni evet. Sezon hedeflerini de duymak istiyoruz. Ama Trabzon bu yeni sezon için bu sezona göre takımı daha da güçlenecek. Özellikle kanat oyuncusu alacak. Bazı oyunculardan çıkacak. Yabancı yerli bazı oyunculardan. Yerli demeyelim. Yabancı oyunculardan çıkacak. Savic gibi. Bir iki oyuncudan çıkacak. Vakame, Vişke zaten yok. Bu anlamda Trabzon Fatih Hoca da biliyorsunuz gitti geldi. Bazı açıklamaları da istifa gibi düşünüldü. Ya da kazandığı halde kupayı kazansa da istifa edecek diye duyduk. Öyle şeyler de geldi kulağımıza ama gördük ki Fatih Hoca, belki Fatih Hoca'nın yanına da bir iki isim katılabilir. Trabzon scouting ekibi o ekibin başındaki arkadaşımız da bildiğim kadarıyla çalışıyor. Ama biz bu yazı biraz tabii transfer haberleri hep son dakika kırmızı olarak geçer televizyonlarda. Biz de her yaz takip ederiz. Bu yaz Dünya Kupası biraz işi tabii bozabilir, edebilir.
1: Tabii ama kupaya gitmeyen oyuncular ülkeler özelinde de iyi iş çıkarılabilir, onu da söyleyelim.
0: Evet, kesinlikle. Ama biraz kupa, Dünya Kupası o işi törpüleyebilir ama şimdi geçen sezona göre zor bir lig olacak. Yani Fenerbahçe'nin gelmeyen şampiyonluğu, olmayan şampiyonluğu, Galatasaray o şampiyon olmasa bile bir şey olmaz. 4 yıl üst üste bunu başarmış. Okan Hoca belki 5'i yapmak isteyecek. Fatih Terim'in rekorunu değiştirecek, kendine geçecek rekor. Yani geçen sezonda Beşiktaş Önder Özen yatırımı yaptı. Trabzonspor'un da hedef şampiyonluk mu diye soru işareti koymak istiyorum. Başkanım ve yönetimin buradaki şeyi önemli. Ona göre takımı yeniden reorganize

0: organize edip ona göre hazırlamaları lazım. Umarız ona göre bir hazırlık olur.
1: Peki. Trabzonspor'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde Aytekin Akay.
0: Fatih Hoca'yı bir sezon içinde ben de birkaç yayında burada sizin mecrada başka yerlerde kendi gazetelerimizde haber sitelerimizde de maç özelinde eleştirdik. Yoksa genel anlamda değil. Eleştiri bu işin doğasında var. Hiç kimse eleştirilmez değildir. Onu da görmek lazım. Yani burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor buralar camiadır, kulüptür, kurumdur. Buralar değil. Buraları yönetenler eleştirilebilir. Milyonların gözü üzerinizde. Burada siz de biz de bu işin doğasında bu var. Taraftar eleştiriyor. Dibine kadar eleştiriyor. Sert eleştiri yapıyor. Bir şey yok ama gazeteciler eleştirince vay siz Trabzon düşmanısınız. Ama bunun kırılması lazım. Trabzon'u yeni sezonda biraz daha yukarıda göreceğiz gibi görünüyor.
1: Peki. Teşekkürler Aytekin Akay. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Trabzon'dan selamlar.
1: Selamlar. Tekrar görüşmek üzere. Aytekin Akay'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Tabii onunla konuşurken Trabzonspor'a ilişkin merak ettiğimiz ne varsa öğrendik, aldık. Gündemleri, gündem başlıklarını konuştuk. Yani Fenerbahçe gündemini, Galatasaray gündemini, Trabzonspor, Beşiktaş, Beşiktaş'ı Atakan Kurt'la Galatasaray'ı, Ali Naci Küçük'le Fenerbahçe'yi İrfan 25'te, Trabzonspor Aytekin Akay'la değerlendirdiğimiz haber masasında bir de sayın adaylardan Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, efsane başkanlarından sayın Yıldırım'ın açıklamalarına gittik ki Sports Dijital YouTube kanalında röportajı gün içerisinde yayınlandı. Murat Zorlu'nun sorularını yanıtlamıştı. Oraya gittik. Hemen öncesinde de Aytekin Akay'la yaptığımız bu röportajın, bu daha doğrusu değerlendirmenin hemen öncesinde de Erdem Öğüç'le Kocaeli Spor'u değerlendirdiğimiz, Kocaeli Spor'u konuştuğumuz bir bölüm vardı. Onunla da o bölümü birlikte konuştuk, birlikte değerlendirdik. Ben Berksay Ersoy, çilisan ettiysek affola. Mutlu bayramlar dileyim sizlere. Mutlu bayramlar dileyim ve dikkat edelim diyelim yollarda, özellikle bayramda. Havalar da ısınıyor. Bunun da getirebileceği olumsuzluklara karşı, hani böyle mevsim geçişine karşı, yediğimize içtiğimize karşı bu konuda çok uyardım ama bilmiyorum, çok uyarmamın belki de bir sebebi vardır. Birilerine bir faydası dokunacaktır. O sebepledir. Ona inanırım. Onu konuşurum. O yüzden biraz dikkat edelim birçok şeye. Bayramlarda neye dikkat etmemiz gerekiyorsa şöyle biraz hafızayı yoklayıp geçmişe dönüp aman diyelim. Allah korusun diyelim. Dikkat edelim birçok şeye. Dedik ve aynı zamanda sizlerle birlikteliğimizin de haber masasında sonuna yaklaştık. Az sonra Kim Ne Dedi formatında İsmail Kartal'ın Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladığı bölüm sizlerle birlikte olacak. Onu duyacaksınız, onu dinleyeceksiniz. Hemen öncesinde Kim Ne Dedi formatımızda bugün birbirinden değerli, kıymetli içerikler olacak sizlerle. İbrahim Yavuz'un Sansürsüz Futbol'da açıklamaları, değerlendirmeleri, analizleri sizlerle olacak. Emre Eren'in yine Digifutbol'da Beşiktaş konusundaki değerlendirmeleri sizlerin kulağında olacak. Hemen ardından akışımızı sizlerle paylaşayım. Bayram özel içeriklerimiz yarın gün boyunca yine aynı şekilde sizlerle buluşuyor olacak. Bayram özelinde Göksel'in, Çağrı Sarac'ın kıymetli konuklarıyla Dünya Kupası'nı konuştuğu, Can Genç'in kıymetli konuklarıyla Dünya Kupası'nı konuştuğu ve bayram özelinde sizlerle olacak olan o içerikler. Yine aynı şekilde ben Deniz Berksayar, hem Serkan Çetiner hem de Erkan Tiryaki ile Süper Lig'in şöyle geniş bir analizini yaptığımız, hafta sonu değerlendirdiğimiz bölümü sizlerle paylaşıyor olacağız akışımızda. Tabii onun yanında Seçim Özel var Erkan Tiryaki ile. Gün özelinden de hatırlayacaksınız. Seçim Özel programında açıklamaları ve adayların durumlarını mevcut açıklamalarına göre değerlendirdiğimiz bir bölüm de yine aynı şekilde sizlerle birlikte olacak bölümlerden bir diğeri. Tabii bununla da kalmıyor. Yine Emre Eren dedi ki, Emre Eren'le dün de yine hazırladığımız bir program ki bayram özel şekliyle seçim özel yayını sizlerle olacak. Emre Eren'le dün yaptığımız yayında seçim özel kısmında sizlerle birlikteydik. Süper Lig özel kısmında sizlerle birlikteydik. Süper Lig'i bir de Emre Eren'le değerlendirdik. 11'inden enlerinden 4 büyüklerin ligi nasıl geçirdiğine, nasıl ligde tutunduğuna, neler yaptığına, neler yapamadığına, nerede eksik, nerede artı yanlarının olduğunu masaya yatırdığımız programda bunlar sizlerle olacağı gibi 4 büyük gündem Çağatay Çıtlak konuklarıyla

0: Dört büyük gündemi de dört büyük gündemde dört büyük takımın gündemini değerlendirdi. Soru cevapta Doğan Öncel Ahmet Konanç'ta önemli konuları masaya yatırdı Fenerbahçe tarafında. Galatasaray tarafında da birebir de Yakup Şınar Cihan Dişli ile önemli konuları masaya yatırdı ve Galatasaray gündemini değerlendirdi, konuştu. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli içerikler sizlerle. Belki de o kadar çok içerik var ki onları birkaç eksik kısmı ile de aktarmış olabilirim. Ha, şunu söylemeyi unuttuk diyeceğimiz mutlaka sizin de dinlediğinizde, ben de buradan çıktığımda, düşündüğümde, akışa geçtiğimizde hatırlayacağım, öyle görünüyor. Birbirinden değerli, kıymetli içeriklerimiz sizlerle. İyi bayramlar, mutlu bayramlar diliyorum. Sizlerden gelen mesajlar için de çok teşekkür ediyorum. Instagram ve Twitter'dan Sayarberk'ten bayramlaşalım, görüşelim ve takip edelim. Parantez programı, haber masası programı özelinde ne oluyor, ne bitiyor? Öncesini, sonrasını zaman zaman oradan da paylaşıyoruz. Sizlerle tekrardan oradan da görüşelim, konuşalım, fikirlerimizi birbirimize yazalım. Yeri gelecek futbolda bir gündeme, bir başlığa, bir isme sinirleneceğiz. Yeri gelecek birlikte taşıyacağız onu gündemimize. Tüm bunları konuşalım. Oradan da bana fikirlerinizi, düşüncelerinizi, ya şu konuyu da konuşsanız ne güzel olur dediğiniz noktaları, ya şöyle bir konuğun olsa ne kadar iyi olur, şunu sorsan, çok merak ediyorum. Geçmiş yöneticimizde ama uzun zamandır konuşmuyor dediğiniz, aklınıza gelen tüm fikirleri de haber masası ve aynı zamanda parantez programı özelinde sizlerle paylaşabileceğim, sizlerin de katkısıyla hazırlayabileceğim programlarda değerlendirmek üzere sunabilirsiniz. Instagram Sayarberk hesabından ulaşın lütfen diyeyim ve mutlu bayramlar diliyorum.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler.
0: Mutlu bayramlar.
2: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Kim ne dedi?
4: Teknik direktör İsmail Kartal, Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı.
5: Neredeyiz? İstanbul'da Anadolu Kavağı'ndayız. Anadolu Kavağı denince tabii ki akla kim geliyor? Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve efsane teknik direktörü, benim de çok sevgili hocam İsmail Kartal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
6: Siz de hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Anadolu Kavağı'nın en güzel dönemleri, bahar havası. Nefis. Onun için hoş geldiniz.
5: Güzel bir güneş banyosu yaptık biz de burada. 99 gol, 99 puan. Meşhur sezon. Ve devamında hocanın bir İran macerası var ama hoca hep o dönemle alakalı sessiz kaldı. Çok konuşmadı. İran'da bir macera yaşadı. Ve son bir yılda da biliyorsunuz takım çalıştırmadı. Biz de İsmail Hoca ile uzun süredir bir araya gelmiyorduk. Hem bir araya gelelim hem de son dönemi değerlendirmek adına, gelecek planları adına bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Kendisi de talebimizi kabul etti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum talebimizi kabul ettiği için. Tabii ki Fenerbahçe'den Türk futboluna, dünya futboluna, Fenerbahçe'nin seçim gündemine bütün konuları enine boyuna konuşacağımız bir yayın olacağını umuyoruz. Öncelikle hocama ilk soruyla başlıyorum. Hocam, her şeyin ötesinde ben röportajlarda buna çok önem veririm. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz nasıl?
6: Vallahi burada gayet iyi durumdayım. Moralim yerinde. Ailemle beraberim. Arkadaşlarımla beraberim. Burada dinleniyorum. Boşluklarda maçları izliyorum. Burası yani bana göre doğup büyüdüğüm bir yer. Evet. Bana çok güzel bir terapi oluyor burası.
5: Gerçekten de çok güzel hakikaten hocam. Yani İstanbul'un yaşanacak ender yerlerinden bir tanesi diyebiliriz Anadolu Kavağı için. Son bir yılınızı ben biraz merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. İran sonrasında takım çalıştırmadınız bu sezon. Ve neler yaptınız? Hem siz hem bir ekibiniz var. Bu ekiple birlikte nasıl çalışmalar yürüttünüz? Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
6: Şimdi şöyle... Bizler profesyonel insanlarız. Her zaman bir kariyer planlamamız olur. Sonuçta hem Türkiye Ligi hem Avrupa'daki ligleri, bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. Bizler ne yaptık? Şu an dünya futbolu nereye gidiyor? Takımlar ne yapıyor? Nasıl arada farklılıklar var? Bunları tespit etmeye

0: çalışıyoruz. Her 2-3 haftada, ayda bir ekibimle toplanıyorum. Bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Türkiye Ligi'ni, Avrupa Ligi'nde neler var, neler yok işte. Oyuncu profilleri, nerelere gidebilirsek hangi oyuncular bizimle olabilir gibi oyuncular tespit ediyoruz. Sonuçta bizler tabii ki çalışmak isteyen profesyonel insanlarız. Ama bizimle dediğim gibi aynı hedefler doğrultusunda aynı yerde birleşebileceğimiz, başarılı olabileceğimiz kulüpler olduğu zaman hem yurt içinde hem yurt dışında tabii ki çalışmayı düşünüyoruz biz de. Onun için bu arayı bu şekilde değerlendirdik ve şu anda bugün belki işsiziz ama yarın ne olacağı belli olmaz.
1: Aynen. Ben aslında güncel durumunuzu da sormak istiyorum. Şimdi malum artık transfer dönemi yavaş yavaş hareketlenecek. Nasıl futbolcular için hareketleniyorsa teknik adamlar için de hareketlenecek. Sizin güncel olarak görüştüğünüz bir kulüp var mı? Birinci bunu soracağım. İkinci, gelecek planınız, yani işte İsmail Hoca'nın başka bir ülkede bir çalışma planı var. Yoksa Süper Lig mi? Yani geleceğe dair, özellikle gelecek sezona dair kısa vadeli diyelim. Planlarınız neler? Onları merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle, yurt dışından iki tane teklif aldım. Biri Avrupa'dan, biri Arap Yarımadası'ndan. Şu anda süreç devam ediyor ama kesin bir şey yok. İki tane kulüpten teklif aldık i̇lgi yani var. Şu anda. Evet, ilgi var diyelim.
1: Bu süreçte Süper Lig'i takip edebildiniz mi? Ben onu sorayım önce.
0: Tabii ki takip ediyorum. Şu anda Türkiye Ligi'nde mesela geçen yılın baktığınız zaman aynısı gibi. Türkiye Süper Ligi'nde çok fazla bir değişiklik yok.
1: Evet.
0: Zirvede 3-4 tane takım, bir de aşağıdakiler diye ikiye ayırabiliriz bunu. Bu da neyle alakalı bir şey? Bütçeyle alakalı. Bütçesi iyi olan takımlar kadrosu daha güçlü oluyor. Daha kaliteli, daha yaratıcı oyuncular kadrolarında bulundurabiliyorlar, transfer edebiliyorlar. Ama bütçeleri iyi olmayan, biraz daha zayıf olan kulüplerse orta halli, ligde başarılı olmaya çalışıyorlar. Bence bu ligdeki adaletsizliği
1: bütçesel olarak
0: ortaya koyuyor. Yani aşağıdaki takımların bütçeleri biraz daha kuvvetli olsa bence ligin kalitesi artacak.
1: Daha rekabetçi olacak.
0: Dediğim gibi yani burada bu ekonomik gücü elinde bulunduran takımların diğer takımlara göre tabii ki daha fazla şansının olduğunu düşünüyorum ben.
1: Şampiyonluk yarışıyla alakalı mücadeleyi de, yani bütçesi yüksek takımları soracağım hocam. Neler düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın şampiyonluğu da sonuçlandı. Fenerbahçe çok fırsat geçmesine rağmen eline sürpriz puan kayıpları yaşadı. Bir ara Trabzonspor acaba olabilir miyim dedi. Sonra Galatasaray maçından sonra onlar çok keskin bir düşüş yaşadılar. Bu üç takımla ilgili de böyle bir kısa bir değerlendirme alabilir miyim?
0: Fatih Tekke Trabzon'da bu sene çok iyi işler çıkardı bana göre. Yani Türkiye Ligi'nde baktığınız zaman yani yeni nesil antrenörler var.
1: Evet.
0: Onlar da iyi futbol oynatmaya çalışıyorlar. Avrupa futbolunu yakından takip ediyorlar. Göztepe, bir Başakşehir, bir Samsunspor. Yani bunlara ilaveten
1: Kocaeli,
0: biraz Emre Belözoğlu. Zor şartlar altında bir takım aldı ama bir şeyler yapmak istiyor. Onu da görebiliyorum. Sonuçta sevindirici olan tarafı da bu tarafı. Yani yeni nesil antrenörlerimizin Avrupa'daki dünya futbolunu öncülüğünde giden futbolu takip ediyorlar ve onlar da ellerinden geleni, hatta bunlara İlhan Palut da sayabiliriz, Konyaspor'un hocası, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Hocam, Süper Lig değerlendirmesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a çok fazla değinmedin. Bunları ayrıca bir daha soru olarak sorma ihtiyacı hissettim. Yani onlar tabii kategori olarak çok farklı. Maaş bütçeleri, yaptıkları transferler. Bu ikili rekabeti nasıl değerlendireceksin?
0: Gerçeği konuşmak gerekirse Türkiye'nin en büyük iki bütçeli takımı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe, Galatasaray. Şimdi bu iki takım arasında son zamanlarda, son yıllarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Beşiktaş bu işe ve Trabzon sarılmak istiyor. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra ikisi baş başa kalıyor. Benim dönemimde de öyleydi. Benden sonra da öyle. Bu devam ediyor şu anda. Diğerlerine baktığınız zaman, diğer takımlara ne ekonomik olarak, ne kadro derinliği olarak, ne kadro kalitesi olarak yetişemiyor. Yani. Yetişemediği için de çok fazla da bu iki takımı ve diğerlerinin arasındaki fark oluştuğu için konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Hocam, yeni nesil teknik adamlar derken dünya futboluna entegre olmaktan da bahsettiniz. Ben biraz oraya da girmek istiyorum. sizin dünya futbolunun geldiği noktaya ve

gidebileceği noktaya dair önemli fikirleriniz olduğunu da biliyorum. Zaman zaman sizinle sohbet ettiğim için. Biraz son 10 yılda farklı noktaya giden bir futbol var, özellikle Avrupa.

0: Dediğim gibi oyun içerisinde akışkanlık, savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişler zamanlar çok önemli bir hal aldı. Ön alan baskısı zaten onu konuşmaya bile gerek yok. Oyuncuların oyun içerisindeki pozisyondan ziyade daha fazla böyle asimetrik bir oyun anlayışı hakim oldu. Yani ne demek bu? Oyuncular oyun içerisinde daha fazla rol almaya başladı. Kendi mevkisinin dışında herkes her şeyi yapabilir hale geldi. Ve çok karmaşık gibi görünen ama çok daha böyle bilinçli, bunu yapabilen, uygulayabilen takımlar rakiplerine daha fazla üstünlük sağlamaya başladılar. Bence dünya futboluna artık biz de bu taraftan bakmalıyız. Eskiden neydi? Sistemler var, pozisyonlar var. Herkes kendi pozisyonlarını oynayabiliyordu. Ama bugün baktığınız zaman oyun içerisinde çok fazla değişkenlik var.
1: Sağ bek orta çizgiyi geçmezdi hocam sizin zamanınızda.
0: Şimdi onlar da çok geride kaldı. Evet. Yani bugün sağ beke baktığınız zaman 10 numara pozisyonuna girebiliyor. Orta saha gibi oynayabiliyor. İlla ki sağ bek sağ kanattan gidecek diye bir şey yok. İçten de gidiyor. Mesela buna bir örnek, son milli maçta Ferdi içten gitti. Attığı golle 1-0 maçı kazandık. Bu da bunlara bir örnektir. Onun için biz işin bu taraflarına bakmamız lazım. Geriden oyun kurmaya gelince mesela oyun içerisinde hiç ummadığınız anda bir baskı yiyorsunuz. O baskıyı kırmanız için buna hazırlıklı olmanız lazım. Artık kaleciyi kullanımı var. Kaleci bugün dünya futbolunda, modern futbolda, pozitif futbolda 11. bir oyuncu olarak sadece elle değil, aklını kullanan, teknik becerisini kullanabilen, ayaklarını kullanan kaleciler ön planda. O kaleciyi de artık bütün bu pozitif futbolda oyun içerisine katmaya çalışıyor bütün takımlar. Bunun bir evre sonrası var. Göreceksiniz artık kaleciler kalede değil, daha çok önde oynayabilen, kaleyi boş bırakarak futbol oynamaya çalışan takımlar var. Şu an bunun denemelerini Avrupa'da yapıyorlar. Avrupa'da kaosu kendileri yaratıyorlar. Bunu hemen fırsata çevirmek için. Türkiye'de gelen takımlar ve maçlarda zaman zaman oyun içerisinde bireysel olarak bazı oyuncuların kendi kendilerine kaos yarattıklarını görüyorsunuz. Onun için bu da rakip takımlar için bir fırsat oluyor.
1: Kaos derken hocam, yani Avrupa'da çok kaos deyince bizim aklımıza hani işte böyle oyuncuların saha içinde birbiriyle didişmesi, işte oyunu soğutması, hakemle oynaması vesaire gibi şeyler aklımıza geliyor. Hani Avrupa ile Türkiye'yi ayıran nokta bu mu? Ondan mı bahsediyorsunuz? Yani biraz daha somutlaştırabilir misiniz o kısmı?
0: Şimdi şöyle, Türkiye'de kaos denildiği zaman bireysel olarak bazı oyuncular kendi görevlerinin dışına çıkabiliyorlar. Sinirleniyor veya bir şey yapmak istiyor veya yerini kaybediyor. Bir kaosun içine giriyor bireysel olarak. Ne oluyor? O zaman siz daha iyi takımlara karşı o anda pozisyon vermiş oluyorsunuz veya bir boşluk vermiş
1: Dengenizi oluyorsunuz. Dengenizi kaybediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ama Avrupa'daki takımlar kaosu kendileri yaratıyorlar. Yüksek enerjileriyle, topu ellerine geçirdikleri zaman oynadıkları futbolla, size karşı yaptıkları baskıyla mesela bunu kendileri yaratıyorlar. Örnek verebilirim bununla ilgili.
1: Mesela?
0: Galatasaray'ın Liverpool'daki ikinci maçı. Kaosu kendileri yarattı.
1: Liverpool yarattı.
0: Ne oldu maç?
1: Sonu çok kötü bitti.
0: Neden? Çünkü buradakinin tam tersini yaptı Liverpool orada. Sert oynadı. Burada çok yumuşaklardı. Bunu keşfettiler. Ne yaptılar? Biz bu takıma karşı burada çok sert oynamalıyız. Yakın oynamalıyız. Ve her yerde motomat bu baskıları yapmalıyız dediler. Ve yaptılar. Galatasaray'a nefes aldırmadılar orada. Galatasaray şaşırdı. Burada Liverpool şaşırdı. Orada Galatasaray şaşırdı.
1: Hocam diğer terim de asimetrik futbol. Şimdi ben dışarıdan bir göz olarak, sonuçta ben bir teknik adam değilim. Tamam hani futbol muhabiriyim ama teknik adam değilim. İnsanların da anlaması açısından soruyorum. Yani şöyle mi? Birkaç mevkide görev yapabilen bir futbolcudan mı bahsediyoruz asimetrik futbol derken? Ya da oyuncuların kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynamasından mı bahsediyoruz? Bunları biraz açabilir misiniz?
0: Bir oyuncu kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynayabilen, aynı zamanda oyun içerisinde hücumdan savunmaya, savunmadan hücuma geçiş. Mesela biz hücuma çıktık, topu kaptırdık. Orada bir anda bizim felsefemiz, zaten olmazsa olmamız, önde baskı, ön alan baskısı, topu bir an önce tekrar kazanılmak. Ama orada bizim sağ bekimiz öne çıktıysa o baskıyı orada yapacak. Tekrar ben geriye geleyim. O öyle bir şey yok. Kim orada toplu oyuncu en yakınsa o baskıyı yapacak. Sağ bekimiz boş. O ne olacak? En yakın oyuncu kim? Orta saha. Tak onun yerini, orta sahadaki bir oyuncu onun yerini kapatacak. İşte bu asimetrik futbol. Anlatabiliyor muyum? Yani kalıplaşmış, herkesin yerde kendi mevkisine çakılı değil. Herkes nerede oynayabiliyorsa O an herkes o görevi yapabilmeli.
1: Bir zincir gibi herkes birbirinin görevini yapabileceği bir oyundan
0: bunların zaten çalışmalarını, antrenmanlarını biz yaptırıyoruz onlara. Hem teorik olarak

0: hem sahada pratik olarak. Bunları bildikleri şeyler istiyoruz biz. Ben bilmediği şeyi oyuncumdan istemem ki. Önce ona göstereceğim, anlatacağım, çalıştıracağım. Bunu ona ezberleteceğim, sonra da ondan bunu isteyeceğim. Biz böyle çalıştık hep. Böyle çalışıyoruz yani.
1: Hocam, dünya futbolu demişken tabii ki Haziran ortasında başlayacak olan bir Dünya Kupası da var. A milli takımımız da katılıyor. Çok değerli oyuncularımız var. Arda'mız, Kenan Yıldız'ımız, işte Ferdi Kadıoğlu, diğer bütün oyuncularımız hepsi birer pırlanta. Çok iyi bir takımımız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Siz bir teknik adam olarak hem tabii ki milli duygularla o maçları izleyeceğiz hepimiz ama Dünya Kupası'ndaki şansımızı bir değerlendirir misiniz?
0: Öncelikle Dünya Kupası'na katıldığımız için Montella'yı, ekibini, futbolcu kardeşlerimi, personeli, federasyon başkanımı, hepsini tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Yani büyük bir iş yaptılar. Onlar bizim gururumuz. Ben Dünya Kupası'nda da milli takımımızın çok başarılı olacağına inanıyorum. Onlara şimdiden buradan canı gönülden başarılar diliyorum. Baktığınız zaman da 6-7 tane milli takımda benim de oyuncum var. Beraber çalıştığım. Onlara da ve bütün milli takım oyuncularına da şimdiden buradan başarılar diliyorum. Her şey gönüllerine göre olsun.
2: Teknik direktör İsmail Kartal Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
1: Dünya futbolunu konuştuk, Türkiye futbolunu konuştuk, Süper Ligi konuştuk. Ama açık konuşalım, şu anda özellikle Fenerbahçelilerin gündemi, bir numaralı gündemi seçim. Biraz yavaş yavaş buraya girmek istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe eski başkanı, 20 yıllık başkanı Fenerbahçe'nin, Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Ve Ali Koç döneminin yöneticilerinden Sayın Hakan Safi, o da çok değerli bir Fenerbahçeli, o da adaylığını açıkladı. Ve iki adaylı bir seçime gidiyor Fenerbahçe. 6-7 Haziran tarihinde kongre yapılacak. Birincisi, kongre ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe'nin sürekli bir seçim sürecine girmesi, her yıl seçim atmosferine girmesi konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ve genel olarak bir değerlendirme isteyeceğim seçimle alakalı.
0: Öncelikle şunu söylemeliyim. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman çok acılar çekti, çok zorluklar yaşadı. Tarih boyunca baktığınız zaman hep buralardan bu kadar zorluklar, acılar yaşamasına rağmen güzel bir şekilde ayağa kalkmasını bildi. Ama dediğim gibi burası Fenerbahçe. En zorlu günlerde bile tekrar camia olarak dimdik ayakta kalabildi. Benim dönemlerimde, benden önce, benden sonra baktığınız zaman hakikaten çok zor durumlar, zor günlerden geçti. 3 Temmuz sürecini yaşadı bu camia. Bu 3 Temmuz süreci özellikle unutulmamalıdır, unutturulmamalıdır bence. Fenerbahçe çok güçlü ve derin kolektif bir bilince sahip bir camiadır, bir takımdır. Bunun için her zaman bu zorlukların üstesinden gelmiş ve ayağa kalkmasını bilmiştir. Seçime gelirsek, şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. İki başkanım da Fenerbahçe için ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Hangisi kazanırsa kazansın, yine söylüyorum, Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler edeceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun diyorum ben.
1: Hocam, seçim süreciyle alakalı aslında çok merak edilen bir diğer konu sizin durumunuz. Şimdi evet, size çok büyük saygı duyuyorum, çok büyük saygı duyduğum bir insansınız. Ama bununla birlikte bu gazeteciliği de yapmam lazım. Yani İsmail Kartal, siz de mutlaka görüyorsunuzdur sosyal medyada, ismi çok anılan, işte kardeşim ne uğraşıyorsunuz, işte iki sene önceki Mourinho'yu getirdiniz, gördünüz, getirin bu adamı top oynatsın diyor insanlar sosyal medyada. Ben direkt soracağım, hiç araya şey koymadan, sizin Hakan Safi'nin teknik direktörü olduğunuz söyleniyor. Bir iddia, bu bir iddia. Bu iddiayı benim direkt muhatabına size sormam şart. Hakan Safi adaylık sürecinde sizi aradı mı? Herhangi bir temasınız oldu mu? Teknik direktörlük konusunda bir görüşmeniz oldu mu? Bir teklif gelirse ne düşünürsünüz?
0: Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey başkan adayımızdan bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım. Uzaktan birbirimizi tanıyoruz, camianın insanlarıyız ama dediğim gibi hiçbir merhabalığımız bile yok kendisiyle. Herhangi bir teklif kimseden almadım.
1: Şimdi benim açık konuşayım, yani Mourinho dönemiyle alakalı falan bunlara çok girmek istemiyorum da bazı tespitlerim var ve size de bunları soru olarak da yöneltmek istemiyorum. Çünkü size zamanında çok konuştunuz, çok anlattınız bu konuları. Şimdi İsmail Kartal gelsin diyenler var, bir kesim de İşte 3 kere geldi, 2. oldu. 4.'ye niye geliyor gibi söylemler var. Bir kere burada ben bunu arkadaşlar yorum olarak eklemek istiyorum. Yani

0: Sürekli aynı şeyleri de ifade etmekten hocanın da sıkıldığını biliyorum aslında da bunu ben söylemek istiyorum bu videoda da. Yani ilk geldiğinde zaten malum hala aydınlatılamayan korkunç bir olay yaşandı. Yani dünyada örneği olmayan bir otobüs kurşunlanması yaşandı. İkinci gelişinde Ocak ayına daha girmeden lige havlu atmış bir takımı aldı. İkinci yaptı. Hatta o dönem sezon sonunda konuştuğumuzda hocayla hocam dedim 4 hafta daha olsa ligde şampiyon olacaktınız dedim ki aldığı noktayla getirdiği nokta. İşte deniyor ki o dönem üzerinde baskı yoktu o yüzden başarılı oldu. Üçüncü dönemde üzerinizde baskı da vardı hocam. Yine garip garip olaylar yaşandı. Trabzon'da ilginç olaylar yaşandı. Efendim bir kupadan çekilme durumu yaşandı. Bir sürü olay yaşandı. Ve buna rağmen 99 gol, 99 puan. Biliyorum bu konuda çok yorum yapmak istemediğinizi. Yani bunu size soru olarak da yöneltmek istemiyorum ama bu videoda bir yorum olarak ben bunu eklemek istedim. Sizin bu konuya dair söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Yoksa da saygı duyarım. Ben artık sıkıldım kardeşim bunları konuşmaktan derseniz de saygı duyarım.
1: Şimdi şöyle, yani 3 sefer geldi kupası yok. Bir kere benim bir tane kupam var.
0: Süper Kupa 2014.
1: Galatasaray'ı yendik, evet. Süper Kupayı kazandık. Bir kere insanlar bilmeyenler varsa bunu bir bilsin bir kere. İkincisi, ilk geldiğim sene oradan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü orada hakkını vermem gereken kardeşlerimiz var. Biz kurşunlandığımız sene 3 Temmuz süreci devam ediyordu. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım hapisten çıkmıştı. Çok zor günlerdi. Kulübün ekonomik sıkıntılarımız vardı. Biz hep beraber olduk. O günlerde takım kaptanı Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Gökhan, diğer arkadaşlar dahi hepsi takıma çok büyük destek verdi. Hepsi bana yardımcı oldular, saygı gösterdiler. Hep birlikte biz o takımı her şeye rağmen son ana kadar, son maça kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. O seneyi de şimdi öyle şeyler yaşandı ki burada tek tek anlatsam birçok Fenerbahçeli çok şaşırır. Ya bunlar nasıl oldu? Biz unuttuk falan derler. Nasıl şampiyonumuz elimizden alındığını, kaçtığını ben biliyorum, çok net biliyorum. O günkü şartlarda hiç onlara girmeyeceğim. Sayın Kaptanımız Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül, diğer arkadaş Caner Erkin aklıma geldikçe söyleyeyim. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. O günlerde birlik beraberlik içerisinde bu takıma sahip çıktık. Bu takımı taraftarlarımıza karşı mahcup olmadan aslan gibi sezon sonunda geldik. Her ne kadar ne olursa olsun şampiyonumuzun elimizden alındığını o dönemde bilenler çok iyi biliyor. Biz o takımda 74 puan topladık. Bugün orada emeğe geçen bütün yerli yabancı oyuncu kardeşlerime bana ve takıma destek olmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
0: 2023-24 sezonuyla alakalı hocam yine ben yoruma gireceğim kusura bakmayın. Hocam ben muhabirdim biraz yorumcu oldum ya şimdi çenem düştü kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Siz de beni idare edin.
0: Çok fazla şey söylendi. Oyuncularla ilişkileri şöyle böyle efendim şampiyonluk yarışında İsmail Hoca'nın ekibinin yetersizliği gibi böyle son derece bilgiden uzak yorumlar yapıldı. Ama ligin son haftalarında açık konuşayım. O oyuncuların sağ ortasında sizin toplamalarınız vardı hocam meşhur. Oradaki o birlikteliği insanlar biraz görüntü gibi algıladılar ama o gerçekten duygusu olan bir birliktelikti. Ve oyuncu grubuyla da ligi ikinci tamamlamış olmanıza rağmen nasıl bir ilişki içerisinde olduğunuzu ben bizzat şahit olduğum için bunu da yine kendi yorumum olarak İsmail Hoca bu tip konularda çok deşmek istemiyor. İşte ben şu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi, bu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi demek istemiyor. Haklı olarak. Çünkü çok fazla saldırıya uğradı bu noktada. O takımın ruhunun ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum hocam. 2023-24 İstanbulspor maçında 6-0 biten İstanbulspor maçında tüm tribünlerin alkışladığı, siz de dahil olmak üzere tüm futbolcuları alkışladığı ve zannediyorum 40 binden fazla taraftar vardı o gün ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali mucizeydi. Yani Galatasaray'ın yenilmesi gerekiyordu vesaire. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sonrasında Fenerbahçe'nin sezonları nasıl kapattığında evet yine Fenerbahçe ikinci oldu ama ikinci olmak var, ikinci olmak var diyorum. Yine ben soru olarak yöneltmedim bunları. Ama hocam yine bu kısma bir şey eklemek isterseniz.
1: O seneki takımda oyuncuların mesela karakterli olması, çok iyi profesyonel bilinçli olmaları, özellikle Dzeko Tadic'in arkadaş gibiydim ben onlarla. Yani çok net konuşuyordum. Onlar da benden konuşuyordu.

0: aramızda çok iyi bir diyalog vardı, bir iletişim vardı. Benim kapım bütün oyunculara açıktır.
1: Onlar da çok net konuşuyordu derken, mesela sizi eleştirecekleri zaman da yüzünüze karşı net, eleştiriyorlar.
0: Net bir şekilde konuşuyorduk mesela. Tadiç çok soru soruyordu bana. Özellikle her toplantıda el kaldırıyordu. Hocam bu niye? Ben de hepsini detaylı bir şekilde anlatıyordum. Detaylı bir şekilde. Her şeyi duydukça tamam dedi. Bir yerden sonra artık el kaldırmamaya başladı. Ondan sonra ama Dzeko ile Tadiç'in profesyonellik anlamda, takımda liderlik anlamda takıma çok fazla hizmetleri oldu, bana yardımları oldu. Halen görüşüyorum kendileriyle. Tadiç, Dzeko, Osayi, Ferdi zaten onlar da son
1: Ferdi'nin
0: zamanlar...
1: Ferdi'nin son röportajına ne diyorsunuz?
0: Valla doğruyu söylemiş çocuk.
1: Hocam dörtlü savunmada ilk kez siz sol bek oynatmışsınız. Siz bunu söylediğiniz için bayağı bir linçlendiniz ya, o yüzden bu konuya girdim. Yani Ferdi de dedi ki evet ben ilk kez... Sol bek
0: kolay olmadı. Ferdi'nin sol bek oynaması kolay olmadı. Sol bek transferi yapacaktık. Ali Başkan'dan istediğimde bir iki oyuncu geldi. İstediğim oyuncular değildi. Bunlara bu kadar lüzumsuz para vermeyelim. Ben takım içinde bir sol bek yaratırım dedim. Kim yaratacaksın dedi. Ben de Ferdi dedi ki o dedi Pereira denedi ama olmadı dedi. Ben dedim bir şansımı deneyeceğim başkan dedim. Benim dedim farklı bir yöntemlerim var. Ben onunla konuşurum dedim. Ferdi'yi çağırdım, konuştuk, anlattık. Ona hayatımı anlattım ben. Ben de sol açık, sağ açık, orta saha başlamıştım futbola. Gaziantep'e gittiğimde Tamer Kaptan diye bir hocam vardı benim. Beni yanına çağır dedi ki, İsmail dedi, gel dedi, bak dedi, önde oynadığı zaman baskı altında eziliyorsun. Ben seni sağ bek yapayım dedi. Bak buradan çok fazla hücuma çıkıyorsun, çabuksun, çalım yemiyorsun falan anlattı. Sana öğreteceğim dedi, tamam hoca. Benim dediğimi yap dedi, milli takıma gideceksin dedi. Ligin ikinci hafta sağ bek Ünsal abinin kolu kırıldı Antep'te. Beni sağ beke koydu. O gün bugün sağ bek olduk. Sonra milli takım Fenerbahçe'ye geldim. Aynısını ben Ferdi'ye anlattım. Bak dedim benim dediklerimi yap. Sağ bek oynarsan, sol bek oynarsan dedim. Sen milli takımın değişmez oyuncusu olursun. Avrupa'nın büyük kulüplerine gidersin dedim. Bana bir hafta müsaade et hocam dedi. Ailemle bir konuşayım geri geleceğim dedi. Bir hafta sonra geldi. Hoca beni sol bek yap dedi. Oynamak için bana öğret dedi. Tamam dedim. Çalışıyorduk öğretiyoruz falan. Ferdi öyle sol bek oldu. Bir sol bek kazandırdık. Şu anda milli takımımızın da bir oyuncusu oldu. İngiltere Premier Ligi'nde
1: de... Brighton'ın en değerli oyuncusu oldu hocam.
0: Şu anda güzel bir sezon geçirdi.
1: Daha büyük takımlarla ismi anılıyor.
0: Şu anda ismi alınması bizim Türkiye için, Fenerbahçe için gurur verici bir olay.
1: Hocam bu sezonki Fenerbahçe'ye de gelmek istiyorum. 4 yıldır, 5 yıldır hatta bir ikincilik durumu söz konusu. Bu sezon şampiyonluk için dediğim gibi zaman zaman ümitlenme durumu olsa da o fırsatlar değerlendirilemedi, kullanılamadı. Bu sezonla alakalı takımın bir genel bir röntgenini çekebilir misiniz? Bir de geleceğe dair neler yapılmalı, neler olmalı? Bununla alakalı İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri nedir?
0: Fenerbahçe'nin geçen sene ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Yani bu polemik yaratır. Sonuçta herkes konuşabildiği kadar konuştu. Taraftarlar, yani gazeteciler. Onun için ben Fenerbahçe'nin DNA'sı ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Burada dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin dominant bir futbol oynaması gerekiyor. Hiçbir zaman bir muhafazakar oyun oynamasını Fenerbahçe taraftarı kabul etmez. Fenerbahçe hoşgörülü futbol, bugün modern futbol, pozitif futbolu oynayabilen, sahada mücadele eden, hiçbir zaman kaybetmeyi kabul etmeyen, hep kazanmak için sahaya çıkan ve kazanmak için sahada her zaman ve her yerde Fenerbahçe ruhuyla ve karakteriyle mücadele eden bir oyuncu grubunu görmek ister. Bunların oluşabilmesi için tabii ki burada transfer edilen ve içerideki eldeki oyuncuların da baktığınız zaman aidiyet duygusunun oluşturulması gerekiyor. Bu duygunun kulüp tarafından bu oyunculara verilmesi gerekiyor. O oyuncular hafta sonu mesela özel hayatı var, geldi antrenmanı bitti. Evine gidiyor veya sokağa çıkıyor, geziyor arkadaşlarıyla. Hafta sonundaki maçı düşünerek hayatını dizayn etmesi gerekiyor. İşte aidiyet duygusu budur. Yani benim taraftarlarım var. Bu hafta maça 50 bin kişi gelecek. Başkanım var, yöneticilerim var. Bizim bir hocamız var. Teknik ekibimiz var. Arkadaşlarım var diyerek hafta sonundaki maçını düşünen oyuncularla siz yola çıktığınız zaman işte aidiyet duygusu burada başlıyor. Bu oyuncuları elinizde fazlalaştırdığınız zaman takım için, takım ruhu için, işte takım ruhu da böyle oluşuyor zaten. Bunları birleştirdiğiniz zaman zaten şampiyonluk kendiliğinden geliyor. O zaman ne oluyor? Taraf

0: Sahadaki takıma baktığı zaman istediği gibi mücadele edebiliyor mu? İstediği gibi oynayabiliyor mu? İstediği gibi hızlı oynuyor mu? Sürekli hücum edebiliyor mu? O zaman taraftar zaten 12. adam olarak sizi ittiriyor sahada. Enerjiyi veriyor size. O zaman ne oluyor? Siz ateşi yakıyorsunuz nacizane. Taraftar ateşi harlıyor sürekli. Sürekli ateşi harladığı zaman ne oluyor? İşte Fenerbahçe'nin DNA'sı ortaya çıkıyor. Karakteri ve ruhu ortaya çıkıyor. İşte Fenerbahçe demek bu demek. Fenerbahçe'nin DNA'sı bu demek.
1: Teknik direktör İsmail Kartal Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
2: Hocam hafta sonunu düşünerek, hafta sonundaki maçı düşünerek yaşaması lazım. Yaşamını ona göre dizayn etmesi lazım dediniz.
0: Aynen öyle.
2: Peki biz bu oyuncuyu nasıl seçeceğiz? Yani biz derken tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü bu oyuncuyu nasıl seçecek? Nasıl bulacak? Yani doğru yöntemler neler bunun için?
0: Bu oyuncuyu buldunuz veya bulamadınız. İyi diye bu oyuncuyu transfer ediyorsunuz. Geldikten sonra siz teknik ekipsiniz, antrenörsünüz. Antrenman bitti, ben evime gidiyorum. Arkanızı dönemezsiniz. Çünkü işler eskisi gibi yürümüyor. Dedik ya hibrit futbol, asimetrik futbol, bunların gerçekleşmesi için sizin ekibinizle beraber bugün antrenmanda ne oldu? Onu izlemeniz lazım defalarca. Yarın biz ne yapacağız? Hafta sonu ne yapmalıyız? Biz futbolcumuzla neleri konuşmalıyız? Bu maçı kazanmak için neler yapmalıyız? Sürekli düşünmek ve üretmek zorundasınız, çalışmak zorundasınız.
2: Oyuncuyu da oraya yönlendirmek
0: zorunda. Aynen öyle. Gelen oyuncuları... Hafta içinden başlıyorsunuz zaten. Hafta içinden itibaren o oyuncuyu yönlendirmelisiniz. İnandırmalısınız.
2: Beyin yıkama gibi bir şey mi hocam?
0: Beyin yıkama değil. Beyninin içindeki hep hafta sonundaki maçı
2: oraya yönlendirmek.
0: Yönlendirmek kazanma odaklı. Yönlendirmek. Çünkü biz hafta sonu maça çıktığımız zaman 50 bin kişi geliyor. Milyonlarca insanlar bizi takip ediyor. Bizim onların bir borcumuz var.
2: Onu nedir? Da soracağım Kadıköy'ü.
0: Nedir borcumuz? Maç kazanmak, şampiyon olmak. Gece gündüz bizi takip ediyorlar. Bizimle yatıp bizimle kalkıyorlar. O zaman bizim onları mutlu etmemiz lazım. Çalışmamız lazım ve üretmemiz lazım. Bunun için de hep beraber hiç uyumadan sürekli üretmek lazım, çalışmak lazım. Her şeyi, futbolcunun aidiyet duygusu nasıl olur? Hiçbir iş bulamıyorsak gidip biz sahayı kontrol etmeliyiz. Bir şey yapmalıyız yani hep üretmeliyiz, üstüne koymalıyız. O oyuncuları mesela biz arkamızı dönemeyiz, teknik adamlar. Bir oyuncu geldi. Biraz rahat bir oyuncu. Ama onun rahatlığını almalıyız. Bak böyle bir olmaz. Burası Fenerbahçe. Biz sana bu kadar yatırım yaptık. Bunun bir karşılığı olması lazım. Bak buraya biz seni biz getirdik. Çalışıyorsun. Her şeyi sana veriyoruz. Bu kulüp bütün imkanları sana verdi. Senin de bize bir şeyler yapman lazım. Bir şeyler vermen lazım. Bak beraberiz burada.
2: Hocam işin motivasyon kısmının ötesinde teknik kısmına nasıl hazırlanıyorsunuz maçları?
0: Ya şimdi şöyle, her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Biz her maçtan sonra tesislere geldiğimizde o maçı o gece izleriz. Biz ne anlattık, ne çalıştık, takım ne yapmış? Olumlu, olumsuz diye bunları ayırıyoruz. Sağ olsun bu analizi yardımcı arkadaşlar, sabahlara kadar biz çalışıyorduk. Onu bir kere yapıyorduk ki o bitsin çıksın. Ertesi gün önümüzdeki oynayacağımız ilk maçla ilgili zaten biz çalışmaya başlıyoruz. Maç pazar günü mü? Maçı cumartesi günü siz kazanmanız lazım. Antrenör cebine 3 puanı koyması lazım. Ben maçı cumartesi günü kazanmalıyım. 3 puan benim cebimde olması lazım. Artık ondan sonra ben maça çıkacak oyuncularımla teker teker uğraşmam lazım.
2: Sahaya çıkış artık teferruat oluyor değil mi?
0: Aynen öyle. Sonra. Ben bu takım ne yapıyor? Ve biz onlara karşı ne yapmalıyız? Taktik olarak nasıl önde baskı mı yapmalıyız? İkinci bölgede mi yapmalıyız? Beklemeli miyiz? Duran topları nasıl kullanmalıyız? Değil mi? Biz bütün bunları takıma ezberletmemiz lazım. Hem teorik olarak hem pratik olarak sahada. Ben son antrenman cuma günü takımı gördüm. Son rutuşları yaptık. Orada baktım, tamam. Dediğim anda İçsel olarak ben maçı kazanmışım. O rahatlığı takıma hissettirmem lazım. Cumartesi günü artık bizim duran top statik antrenmanımız olur. Bir ısınma 50-60 dakikalık bir antrenmanımız olur. Orada zaten moral motivasyonu takımın ben görüyorum. Gördüğünüz zaman tamam biz maçı kazandık. Maç benim cepte. Ama siz neyi ne kadar takımı anlatabilirseniz siz o kadar antrenörsünüz. Futbolcu

0: Çıktığı zaman kafasında ben ne yapacağım? Nerede duracağım? Ne zaman gideceğim? Ne zaman geleceğim? Nereye? Bunları düşün. Makine gibi bunları otomatik olarak alması lazım sizden. Ki maça çıktığı zaman herkes ne yapacağını otomatik olarak bilmesi lazım.
1: Kadıköy atmosferi çok eleştiriyor. Şimdi siz futbolcu olarak da Ustat'ta yüzlerce maça çıktınız. Antrenör olarak da çıktınız. Gerçekten Kadıköy atmosferi futbol takımına zarar veriyor mu?
0: Bence zarar vermemesi lazım.
1: Yani şöyle sorayım ya da soruyu. Mevcut atmosfer hani yuhalamalar vesaire oluyor ya. Yani onların sebebi ne? İşte nesil mi değişti? Kadıköy'deki taraftar profili mi değişti? Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya?
0: Bunların bir tek cevabı var. Siz sahada görevinizi iyi yaparsanız takım olarak, o antrenör ve ekip olarak her maç sizi herkes gelir alkışlamaya oraya. Ama bir eksiklik varsa, işler yolunda yürümüyorsa, dişliler tam randımanlı dönmüyorsa o zaman taraftar tepkisini koyar. Fenerbahçe taraftarı futbolu bilen bir taraftar. Onun için yeni nesil zaten futbolu çok iyi biliyor. Geliyorlar, Fenerbahçe futbol takımını takip ediyorlar, destekliyorlar. O zaman iş nereye geliyor gene? Takım bütünlüğüne. Takım bütünlüğen kim? Teknik heyet ve ekibi. O zaman hep beraber biz dersimizi iyi yapmalıyız, iyi çalışmalıyız. O oyuncuları biz motive etmeliyiz. Hafta sonundaki o maça ne kadar iyi hazırlarsak o kadar
1: Tribündeki atmosferde o kadar iyi olur.
0: o kadar iyi olacak. Bu kadar. Bu kadar.
1: Çok nefis tespitler hocam. Yani gerçekten özellikle sizin hani işin içinde birisi olarak bu tespitleri yapıyor olmanız bence çok değerli. Yine bize çok şey kattığınızı düşünüyorum bu röportajda. Son sorumu soracağım müsaade
0: Buyur,
1: ederseniz.
0: buyur kardeşim.
1: Şimdi Anadolu Kavağı'nda zaman zaman sosyal medyada da Anadolu Kavağı'nda çekilmiş fotoğraflarınızı görüyorum. Burada da inanılmaz bir ilgi var. Yani şeyden dışarı çıkamıyorsunuz neredeyse. Maşallah insanlar sizi çok
0: Öyle
1: seviyor. Bu
0: oldu.
1: arada şunu da ifade edelim. Yani sadece Fenerbahçeliler değil, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı hocaya muazzam bir sevgi var. Maşallah diyeyim hocam en başta. Anadolu Kavağı ufak bir yer ama çok da gideni geleni oluyor. Turisti de oluyor. Burada İsmail Hoca'yı görmek için gelenler bile özellikle oluyor. Ben hani gerçek hayatta çok büyük bir sevgi olduğunu biliyorum da sosyal medyada da yükselen bir İsmail Kartal trendinin farkında mısınız? En başta onu söyleyeyim. Çok sosyal medyayla haşır neşir olmadığınızı biliyorum ama çok ciddi bir teveccüh var hocam size karşı.
0: Ya şimdi
1: Onlara da bir mesaj iletmek isterseniz bu vesileyle onu
0: ileteceğim.
1: da alalım yani.
0: Şöyle, yani beni tanımayan, bilmeyen insanlar şöyle zannedebilirler. İsmail Hoca'nın, İsmail Kartal'ın sosyal medya ekibi var. Yani diye düşünebilirler.
1: Bana birisi böyle bir şey söylese ben bayağı gülerim bu
0: Yani
1: arada
0: benim araştırsınlar, sorsunlar ya. Ben Allah'tan başka ne kimseden bir korkum ne verilecek bir hesabım var. Ben de bilmiyorum. Oğlumdan işte zaman zaman bilgi alıyorum. Baba diyor, senin için diyor sosyal medyada güzel şeyler söyleniyor. Ama ben bilmiyorum. Sosyal medya hesabım biliyor. Bir Twitter hesabım var. İşte arada bir 19 Mayıs dün işte kutladık. Oğlum
1: Resmi
0: Emre
1: bayramlar,
0: resim böyle öyle. Onun
1: dini
0: haricinde,
1: bayramlar.
0: benim yani ne ekibim var, ne sosyal medya için kullandığım birileri var. Allah da şahidim yani. Hiç kimse bilmiyorsa buradan bunu söyleyebilirim. Ancak şöyle de bir şey söyleyeyim. Beni sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili bir haber olduğu zaman antrenör değişikliği vesaire taraftarlarım buraya beni layık görüyorlar. Beni layık gören gerçek Fenerbahçeli taraftarlarıma buradan beni destekledikleri için olurum olmam. Ben olurum, Aykut Hoca olur, Emre Belözoğlu olur, Volk. Hiç önemli değil. Fenerbahçe başarılı olsun, kim olursa olsun. Bizden birisi olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarıma, sosyal medyada. Beni destekleyen de, desteklemeyen de, bütün Fenerbahçe taraftarlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ben yani anlatıyorlar arkadaşlarım, dostum. Yani ben bile tahmin etmiyordum böyle bu kadar bir şeyin olduğunu. Onlara buradan ne kadar teşekkür etsem azdır yani.
1: Hocam son teşekkürü de ben size ediyorum. Sizi zaten hani ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Artık hani bizim çocukluğumuzu biliyor desek abartmış olmayız yani. Bir 20 sene oldu herhalde. Tekrar tekrar ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizim kanalımızı SporCast'i seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Teknik direktör İsmail Kartal, SporCast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kim ne dedi?
1: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
2: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Muzaffer.
2: Nasılsın abi?
3: Çok teşekkür ederim.
2: İyi sen bayramlar, nasılsın? İyiyim
3: sana
2: abi.
3: İyi
2: ellerinden öperim.
3: İzleyenlere de iyi bayramlar.
2: Çıkışta eyvallah. Harçlığı veririz.
3: Eyvallah. Eyvallah kardeşim.
2: Tekrardan hoş geldin. Herkese iyi bayramlar dileyelim. Fenerbahçe gündemiyle başlayalım. Fenerbahçe'de zaten gündem belli. Kim başkan olacak? Hoca kim olacak derken. İstersen oyuncular var, transfer görüşmeleri var, bazı isimler var, onları değerlendiririz ama istersen bir başkan adaylarıyla başlayalım. Futbol insanı olarak, eski bir milli futbolcu olarak dışarıdan baktığında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi özelinde yürütülen kampanyaları nasıl buluyorsun? Bu seçim sürecini nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe adına?
3: Ya şöyle, normal olarak taraftarı heyecanlandıracak herhalde Hakan Safi'nin anlattıkları değil mi? Bir yıldız isim üzerinden evet. Örnek veriyor. Biz toplum olarak en çok sevdiğimiz şey. Aslında kısa vadede, çünkü iki başkanın da düşüncesini hemen bir sonraki seçime kadar bu takımı şampiyon yapabilmek. İşte bunun da en hızlı yolu, en iyi oyuncuları bir araya getirelim, en iyi teknik direktörü bir araya getirelim. Aslında düşünce olarak sağlıksız değil, yani buralar için sağlıksız değil. Çünkü benzer durumu Galatasaray yapmıştı değil mi Okan Buruk'la? 10. bitirdikten sonra en bilindik oyuncuları bir araya getirip onlarla o problemi halletmeye çalıştı. Ve ondan sonra onların devamında yapılan tekrarla bu işi buraya getirdi. Şimdi Hakan Safi'nin o düşüncesi değerli ama devamında anlattıklarının çok problemli olduğunu düşünüyorum. Mesela en problemli düşüncesi her gün Samandıra'da olacağım dedi. Her gün Samandıra'da olursan o bahsettiğin en iyi oyuncularla bir araya gelecek oyunu darmadağın edersin. Çünkü o bahsettiğin oyuncular, teknik direktör, tesiste her gün bir başkan görmek istemez. Alışık oldukları bir durum değil ve sen bilmediğin bir konu hakkında orada yorum yapacaksın. Ve en tehlikelisi yerli oyunculara temas edeceksin. İşin bu tarafını bence unutmaması lazım Hakan Safi'nin. Yani genel bir değerlendirme yaparken geçmişe bir bakması lazım. Hani bizde bir söz vardır ya, arkamıza bakmayacağız, önümüze bakacağız. Evet. Ya tabii önümüze bakalım önemli ama önümüze sağlıklı bakabilmemiz için bir arkaya dönüp bakmak lazım. Oradaki hataları mesela Ali Koç'a benzer ifadeler kullanıyor değil mi? Senin söylediğin Ali Koç çok söyledi. En iyi kadro dedi.
2: Aynen
3: değil mi? Tarihin en iyi.
2: Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak.
3: Şimdi olmuyormuş değil mi? Öyle değilmiş bu iş aslında yani. Diğer problemli hadisenin şu olduğunu düşünüyorum. En yüksek sesle hakemlere sitem edeceğiz gibi bir şey söyledi. Evet. Yapıldı, federasyona kadar gidirildi. Bunun da bir karşılığı yok değil mi? Yapma demiyorum. Sesin tabii ki yüksek çıksın ama bahsettiğin yıldız oyuncularla, teknik direktörle bir planlama yapıyorsan arkana yaslan. Gitme oralara, tesise gitme. Oyunla ilgilen. Sen onlara teslim, onlar seni doğru yola götürecekler. Ha, problemli hadise şu. Onlar tabii bu hadiseyi kabul eder mi bilmiyorum. Çünkü uluslararası deneyime sahip sportif direktör ya da teknik direktör kısa vadede bu işin olmasının ne kadar zor olduğunu sana anlatacaklar. Tabii. Bizde mesela dikkat edip şey derler. Yerli olsun, yabancı teknik direktör tabii. olmasın derler.
2: Çok
3: niye?
2: Konuşuluyor.
3: Çünkü yabancı teknik direktör senin bu bahsettiğin şeyi asla kabul etmez. Sana onun sözünü vermez. Mesela şunu demez. Burası Fenerbahçe, ne diyorsun? Yayın ilerini getirelim, şampiyon yaparım demez. Sana bir planlama anlatır ve bu senin işine gelmez. Taraftar olarak da, kulüp başkanı olarak da. Ama yerli hoca der. Değil mi mesela Sergen Yalçın tabii, dedi gelsen, bu formayı koy oraya dördüncü oluyor dedi değil mi?
2: De, dördüncü mü dedi?
3: İşte şey. Şimdi yerliler çünkü işin o tarafıyla çok ilgilenmezler.
2: Aslında duymak istediklerini söylüyor söylerler. Yerli
3: bravo.
2: Hocalar.
3: Yani işte bu da doğru bir hadise değil. Şimdi bir tane örnek olduğu için yapılmış 99 yanlış örneği bir tane doğru üzerinden anlatırsan yanılırsın. 99 yanlış var, bir tane tutmuş onu anlatıyorsun. Bu taraftaki yanlış bence orayı iyi analiz et. Yani Hakan Sabit tarafının böyle olduğunu düşünüyorum. Bunun oy verecek insanlardaki karşılığının ne olduğunu bilmiyorum. Hayatımda böyle bir deneyimim olmadı. Hı hı. O yüzden taraftar da olmadım. Bu duyguyla da yaşamadığım için bilmiyorum. Aziz Yıldırım tarafı ile ilgili aslında geçmişte ciddi anlamda bir deneyim var. Yani oradaki fark da şu. Tabii o insan aynı insan değil. Yani ciddi anlamda oyunun değiştiği, hayatın değiştiği bir ortamda o enerjisi de yok. Normal olarak görüyorsun. Onu da anlayabiliyorum. O camiaya olan sevgisi, o aidiyet. Bu durumda benim bu işi sahiplenmem lazım. Bu kadar problemli senenin ardından bu işi benim yapmam lazım düşüncesi. İster istemez Fenerbahçelilerin de hoşuna gidiyor. Teslim olduğu futbol aklı Aykut Kocaman, bir itirazım yok. Geçmişte başardıkları önemlidir Aykut Hoca'nın ama çok ciddi bir ara var. Yani onun bıraktığı oyunla bugün futbolun içinde bulunduğu oyun ve tekrar yapmamış bir teknik direktörden bahsediyoruz. O da problemli bir hadise. Tek başına Aykut Hoca hadisesi de senin işini görmeyebilir.
2: Diyor ki dün Aziz Yıldırım bu Aykut Kocaman meselesiyle alakalı. Olabilir diyor, beni de istemeyen, Aykut Kocaman'ı istemeyen bir grup var diye sorulduğunda, olabilir diyor, beni de istemeyen bir grup var. saygı duymak lazım onlara da. O arkadaşlara soruyorum, Aykut Kocaman'dan neden rahatsızsınız? Bir anlatın öğrenelim. Anlatın, hepimiz ikna olalım. Sosyal medyada onu istemiyorum, bunu istemiyorum yazarak olmaz. Ben sosyal medyada yokum, beni etkilemez, beni de ilgilendirmiyor diyor.
3: Şöyle söyleyeyim, sizin de yani size itiraz eden insanların da temel geçerli sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Zaman çok fazla değişti, siz bu anlamda değiştiniz ve sizin bıraktığınız tekrar olan bir Fenerbahçe yok. Size itiraz etme sebepleri bu olabilir. Aykut Kocaman için de oyun çok ciddi değişime uğradı. Teknik direktör olarak çok uzun zamandır sahada olmayan birinin gelip bu kadar kısa sürede o organizasyona uyum sağlamasının zor olduğunu düşünüyor bu Aykut Kocaman'a itiraz edenler. Bence bu pencereden bakmak başkanın da lehine olur diye düşünüyorum.
2: Yani mali olarak da tabii Aziz Yıldırım'ın açıklamaları oldu. Yani kolay değil diyor o işler, o söylenilen yıldızları, isimleri almak. Bu da tabii taraftarda birazcık
3: pek hoşuna gitmiyor.
2: Hoşuna gitmiyor dediğin gibi, çünkü taraftar duymak istiyor. Şimdi Sayın Hakan Safi diyor ki işte biz diyor yaparız, UEFA ceza verirse ben diyor cebimden ödeyeceğim diyor onu da. Yani, Aziz Bey tarafını daha realistik görüyorum. En azından bir yıl için.
3: Olması gereken o düşüncedir,
2: evet,
3: normalde.
2: Yani evet, yani hani geleceğiz. Ya şimdi Aziz Yıldırım da bilmiyorum abi, kalkar der onu da alacağım, bunu da alacağım, Apiyahlı Anelkalı döneme geri dönüyoruz diyebilir ama demiyor. Şimdi Hakan Safi biraz öyle davranıyor. Nasıl alacaksınız?
3: Ya benim bankacı bir arkadaşım var, çok güzel bir sözüydü bir gün. Dedi ki işte bu faizlerle ilgili konuşuyorlar. Dedi ki ben dedi bugün dedi bir dijital üzerinden bir banka kurayım dedi. %90 faiz vaat edeyim dedi. Bak çok ciddi bir kalabalığı alırım dedi. Tabii. Kimse de sorgulamaz lan bu paranın.
2: Nasıl veriyorsun?
3: Yani toplum böyle şeyleri veriyor. Yani vaat edilen rakam insanların ilgisini çekiyor. Burada da öyle. O şeyle ilgileniyorlar onlar. Vaat edilen şeyle ilgileniyorlar. Bunun gerçekçiliği ya da sonrasında kulübe vereceği zararla ilgilenmiyor. Beşiktaş'ı unutmasınlar. Beşiktaş'ta Fikret Orman zamanı o bahsettiğim Pepe'ler, Kuarejmalar hepsini bir araya getirdi. Değil mi? Bak hala onun sancıları var Beşiktaş'ta. Yani Hakan Safi'nin söylediği gibi bu iş olmuyor. Çünkü benzer durum Ali Koç da yaptı. Gemileri yaktık dedi değil mi? Gemileri yakmakla olmuyor. Bak onun bir de sana maliyeti oluyor ve elde var sıfır. İki başkanın da aslında temelde bence düşüncesinin şu olması gerekiyor. Burada kısa vadede bir planlama yapıyorlar ama yanılıyorlar. Yine bu iki düşüncenin ben uzun vadede Fenerbahçe'nin işine yarayacağını düşünmüyorum. Genel olarak ikisinin düşüncesini yorumluyor. Geçerli olan şudur. Ya bu dünyanın her yerinde böyle olmuş ya. Planlama ve planlamaya sadık kalma. Şunu anlıyorum. Tabii ki herkesin derdi bir an önce şampiyon olayım ama bundan önce 10 senede hep böyle yaptınız ya.
2: Tabii.
3: Hiçbir şey elinize
2: sürekli
3: geçmedi.
2: Sürekli sil baştan.
3: Şimdi yeni bu kadar kur. Geçmişte olumsuz deneyimi olan iki başkan ve bunu deneyimlemiş insanlar hala yenilemeyle, her şeyi baştan inşa etmeyle düşünceleri çok sağlıklı ve sezon sonuna hedef gösteriyorlar. Ben olsam orada kulüp başkanı, idareci şu yorumu yapardım. Önümüzdeki oyuncular, eldeki oyuncularla görüşeceğimiz teknik direktör ve sportif direktörle bir planlama yapacağız. Kaç tane oyuncu bizim bir sonraki organizasyonumuzun içerisinde olur? Ama tabii ki yarışın içerisinde olacağız. Şunu Fenerbahçeliler unutmasınlar. Her sene sabırsızlık bizim ayağımıza dolandı. Bunun bizim işimize gelmeyeceğini öğrensinler. Sabırlı olalım. En iyi kadroyu kurmak için, en iyi teknik direktörü bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ve o insanlara teslim olacağız. Arkamıza yaslanacağız. Ve ilk çıktığımız maçta Anadolu takımı gelip bizi içeride yenerse sakın ha sakın o insanları protesto etmeyin. Arkanıza yaslanın. Sezon sonunu bekleyin. Başka çaremiz yok. Bir sonraki sezonda seçimde gelecek insanlara da sağlıklı bir miras bırakalım demesi gerekiyor her iki başkanın da bence. Burada tabii kişiselleştirdikleri için kimse bu benim bahsettiğim vaadi vermek istemiyor. Çünkü tabii. Kısa vadede o işe yaramıyor.
2: Abi mevcut kadrodan kimleri tutarsın yeni sezon planlamasında?
3: Yani ben geçen de
2: anladığım kadarıyla çok kişi gidecek.
3: Evet, ciddi değişime uğraması gerektiğini söylüyorum maalesef yani. Hani normalde bunu doğru bulmam ama işte bu planlamanın ne kadar sağlıksız geldiğini de gösteriyor. Yani burada tabii önce teslim olmanız gereken şu. Ben öyle düşünüyorum ama mesela ben Arşi Brown'u asla tutmam. Ama bir teknik direktörü getirirsiniz. O bizim gördüğümüz Arşi Brown'dan çok başka bir oyuncu evrilebilir. İki tane üç tane dokunuşla. Şeyi unutma, Fenerbahçe'de David diye bir oyuncu vardı Zico zamanında. Ya yanındakine falan top atamıyordu. O kadar acayip Fenerbahçelileri çıldırtıyordu ilk senesinde. Zico ile devam etti kaldı. Bir sonraki senenin en önemli oyuncusu oldu. Yani o gün beni oturtsan ilk göndereceğim isim David olurdu. Ama David o organizasyonun en önemli parçası oldu. Oyuncu üzerinden böyle yorum yapmak çok sağlıklı değil tabii ki. O yüzden işaret ettiğim şey önce teknik direktör, önce sportif direktör. Yani oyuncuları açıklayacağınıza tamam heyecanlandırıyor ama sizin işinizi görecek hadise tamamen teknik direktör ve sportif direktör. İkisinin planlaması belirleyici olacak. Bilmiyorum, getirdim bir tane İspanyol, dedi ki ben savunmanın önünde o senin altın ona dediğin oyuncuyla oynamak istemiyorum. Gönder Alvarez'i dedi. Ya da tam tersi, ben oraya tam anlamıyla statik bir oyuncuyla oynayacağım. Üçlü savunmayla oynamak istiyorum diyecek ve ona uygun oyuncu profilleri ne kadar varsa kadrosunda tutacak gibi. O yüzden buradan 5-6 oyuncu ama en kolay, herkesin anlayacağı dilden ben de o yorumu yapayım. Taraftar gibi düşüneyim. Hemen baktığımda bir önceki sene Asensio'yu hemen bırakırsın, Gendouzi, Kante'yi, Kerem'i hemen bırakırsın. bırakırsın.
2: Skriniar.
3: Skriniar'ı bırakırsın, Ederson'u bırakırsın, ne olursa olsun. Hoş, bence onun oynamaya niyeti yok da ben onun o kadar vasat bir kaleci olacağını ki mental anlamda de bu kadar sağlıksız biri olduğunu düşünmüyorum. Yani 6-7 tane ne olursa olsun o kadroda tekrar yapabilecek oyuncunun olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe. Ama bu bizim düşüncemiz. Bir teknik direktör gelir, bizi de mahcup eder bu kadar eleştirdiğimiz oyuncu konusunda.
2: Söylemlerine baktığımızda Hakan Safi tarafı sportif direktörlük anlayışına sıcak bakmıyor. Zaten hatta öyle bir konuşması oldu.

0: ki o da bayağı gündem oldu. Ben de öyle bir kadro kuracağım ki teknik direktöre bile gerek kalmayacak diye bir cümlesi bir oldu.
1: İleri de gitti o. Bence sistemi de yaptı. İki uzun stoperle. Ha, yani dörtte oynayacağının şeyini verdi yani. İki uzun stoper dedi.
0: 12 saniyede gol. 70'ten sonra da diyor.
1: Uzun. Ya işte bu çok problemli bir hadise. Ya anlıyorum ben bu kulüp başkanlarını, yöneticilerini. Ya çok heyecanlılar ve en büyük problemleri ne biliyor musun? Ben bunu bizzat Beşiktaş başkan adayının yanında deneyimledim. Bir önceki başkan adayının arkadaşım davet etti. Hocasında maç izledim. Hı-hı. Etrafındakilerin sürekli ona söylediği şey şu. Bir yorum yapıyor. Diyor ki faul diyor. Mesela o ara bir hakem görmedi. Tekrarını verdiler.
0: Ya çok başkanım, iyisin başkanım. İnanılmaz.
1: Aa, inanamadım ya. Siz nasıl gördünüz bunu? Ya siz adam en son şuna ikna. Ben hepinizden iyi biliyorum diyor. Şimdi bu durumda Hakan Safi de belli ki bu durumdan zehirlenmiş yani. Bilme şansınız yok. Bak bir gözünüz olabilir. Hepimizin bir gözü olabilir. Yani futbolu yorumlamak için futbolcu olmana ya da futbolun içinden gelmene gerek yok. Evet. Ama teknik bilgin olacak. Sen şimdi savunma ve hücum prensiplerini bilmiyorsun ya. Bilmediğin bir konu. Bak en temel antrenörlük kursunda öğretilen şeydir değil mi? Savunma prensipleri, hücum prensipleri. Bundan haberi olmayan diyor ki ben biliyorum diyor. Ya teknik yorum ya bunu bilmen gerekiyor ya. Ben diyor 13 yaşından beri futbol izliyorum diyor. Şimdi gel anlat. Gidersin oraya Maldini'ye ben 13 yaşından beri futbol izliyorum. Bak kafadan Maldini de her şey dediğine ikna olur. Olur gelir buraya şahane tekneyle boğaz moğaz gezer.
0: Evet şu anda zaten.
1: Bak gezer şahane her şeye ikna olur. Hatta der ki ya biz İtalya'da senin gibi bir adamı tanımadık da. Ama işte o lig başladığında sen ona iki tane yorum yaptığında sana der ki arkadaş benim paramı ver. Ben Milano'ya gidiyorum, İtalya'ya gidiyorum. Ben bu işi halledemem senle der. Bence girme, tesise gitme. Yok bunun bir faydası ya. Yok bilmediğin konu ya. Diyor ya mesela ben şirketimde diyor hiç diyor işte o tarz insanlara. Ama senin şirketinde.
0: Ben yapıyorum her şeyi.
1: Ama bu bambaşka iki hadise ya. Futbol öyle bir şey değil. Teknik bilgin olmak zorunda.
0: Bir ara Ali Koç da bundan eleştiriliyordu abi hatırla. Şirket yönetir gibi Fenerbahçe'yi yönetmeye çalışıyorsun diye.
1: O da olmaz bu da olmaz öyle. Yani. Hani o işin o tarafı da öyle değil bu tarafı da böyle değil. İşte onu da siz bulacaksınız yani. Bu işin uzmanlara yani şunu diyemezsiniz. Yok. Var olmama şansı olur mu? Evet. Ama sen hep isim üzerinden gidiyorsun. Mesela kimse şeye bakmıyor biliyor musun? TFF birincilikte, TFF ikincilikte, TFF ikincilik B kategorisinde sportif direktör aramıyor. Mesela oralarda acayip planlama yapan insanlar var. Ama onların şeyi ne biliyor musun problemi? Onlar bu bahsettiğin isim kadar güçlü isim değil. Yani sen yarın X bir takımdan Kayseri Spor'dan bir sportif direktörü kulübün içine getirdiğinde herkes isyan ediyor değil mi? Ama o sportif direktörün planlamasına hiç bakmıyor. Ne yapmış ne etmiş evet. Onunla ilgilenmiyor. Bence işin o tarafına bakmakta fayda var. Yani.
0: Hakan Safi tarafında yine teknik adam isimlerinde ön plana çıkan isimlerden birisi de Farioli oldu. Farioli ismi çok konuşuldu. Pioli ismi çok konuşuldu. Tabii Farioli'de de şöyle bir durum var. Porto'yla şampiyon oldu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve yeni sözleşme yaptı. Ama çok ciddi aday olduğunu söylüyor. Farioli'yi de sen ligimizden de hatırlarsın. Bildiğin bir teknik adam. Fenerbahçe için o bir senelik, o kısa koşuda diyelim.
1: Mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Büyük ayak kırıklığı yaşarsın çünkü şeyi unutuyorsun. Farioli burada yaşadığı sancıları unutma. Farioli'ye iki tane tarihin en sistem takımları teslim edildi. Pardon, camia kültürü açısından. Ajax camia kültürü açısından bir sistem teslim etti ona değil mi? Onlar hep öyle oynadılar. Hı-hı. Bir sistem var onlarda. Genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları harmanlıyorlar ve asla planlamanın dışına çıkmıyorlar. Sana da diyorlar ki bak burada tesis bu, sistem bu, oyuncular bu. Herkesi yerinde oynat ve iyi antrene et diyorlar. Geldi bu tarafa. Portekiz'e de benzer bir durum değil mi? Sana bir takım teslim ediyor. Oranın en güçlü organizasyonunu teslim ediyor. Tabii ki teknik direktör dokunuşu var. Yok demiyorum. Ona haksızlık etmiyorum. Ama nerede bocalarsın biliyor musun? Bak bir sistem, diğer sistem. Yani hiç deneyimlemediğim bir şey deneyimleyeceğim buradan. Sıfırdan bir sistemi yaratmak tabii. Zorundasın. O çok tehlikeli bir hadise. O da darmadağın olur.
0: Conte.
1: Conte benim şu an bahsettikleri yani teslim olacağım tek isim. İsim bir kere şöyle bir isim. Bir kere antrenman konusunda çok fazla yani şimdi şey de yapmayalım öyle bir çok antrenmanlarını biliyoruz gibidir ama sosyal medyadan gördüğümüz kadar yaptırdığı antrenmanlar, oyuncularla olan iletişimi, sahanın kenarındaki hadise mesela şey sahanın kenarında bağırıp çağıran insanları görüyoruz ama altını doldurman lazım. İşte bu teknik anlamda altını doldurabilen bir teknik direktör. Onu daha önce geçmişte halletmiş bir teknik direktör. Bu tarz ortamlar için uygun bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani genel hem antrene anlamında hem planlama anlamında hem davranış anlamında buralara da yatkın bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum.
0: Transferde adı geçen oyuncular var. İşte bir ara Lewandowski çok fazla gündem oldu. Doğal olarak da sosyal medyada yaşıyla alakalı büyük eleştiri aldı. Sen ne dersin Lewandowski?
1: Ben şöyle bakarım. Hatta sabah A-Spor'u izliyoruz. Bizim Okan Koç da abimle beraber izliyoruz. Dedi ki aç oyuncuyu almanız lazım dedi. Yıldız ve aç dedi. Şimdi ben dedim ki ya yıldız ve aç ne demek dedim. Abim dedi ki yıldız ve aç şöyledir dedi. Yani kariyeri çok üst seviyededir. Hiç kupa kazanmamıştır. Sana gelip kupa kazanmak ister. Mantıklı mı mantıklı düşünce dedi.
0: Harry Kane Bayern'e gitti
1: ama
0: işte kupa kazanmak.
1: Ama o tezi de ben de şöyle çürüttüm. Dedim ki ya ben öyle bakmam dedim. Ben şuna bakarım. İş ahlakına bakarım yani. Kariyeri

0: yaşı ne olursa olsun.
1: Mesela antrenman, Ceko doymuş bir. İşte
0: antrenman tekrarı. Ceko dediğin oyuncu Premier Lig'de şampiyon olmadı mı? Bundesliga'da şampiyon olmadı mı yani?
1: Şampiyonlar hani, Ligi var galiba.
0: Var. Şimdi almadı mı o kupaları? Aldı ama işe alaka olan bir oyuncu ve hiç gelip onunla ilgili bir şey olmadı. Bir tane Fenerbahçe'de kazanayım derdi olmadı. O aynı disiplini burada da sağladı ve örnek oldu birçok insana. Drogba aklıma geldi o an. Abi dedim ki ya Drogba Galatasaray'da bir şeylere aç mıydı yani? Schneider aç mıydı? En zirve oyuncu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış oyuncular ama geldiler. Ama orada unuttuğumuz şey şuydu. O bahsettiğiniz isimler hep bir oyuncu tekrarıyla, sistem tekrarıyla var oldu. Ceko dediğin oyuncu Fenerbahçe'nin en fazla tekrar olduğu dönemin oyuncusuydu. Tadiç'le hatırla. O kadro yani o dönemin en fazla tekrar yapan oyuncuların bir arada olduğu kadroydu. Yani talip olurken önce talip olman gereken şu. Yıldız oyuncu evet kabul ediyorum ama iş ahlakı açısından antrenman konusunda tekrarı olan, maç konusunda tekrarı olan oyunculara talip olman lazım. Yoksa Ederson da yıldızsa yıldız.
1: Tabii canım.
0: Ama iş ahlakı konusunda problemdi. Elinden gelen her şeyi yaptı değil mi derbide attırmak için?
1: Tabii ya.
0: Şimdi işin o tarafını kaçırma. Araştır, bul. Yani problemli oyunculara sırf yıldız olduğu için talip olma. Çünkü burada büyük hayal kırıklığı yaşıyorsun. Bak aldın şimdi göndermek için yer arıyorsun. Tabii. Yani planlamayı yaparken bence talip oldukları oyuncu Lewandowski'nin de bu anlamda çok doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani fiziksel durumu, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen antrenman tekrarı, maç tekrarı değerli. Alacaksanız da evet yaş problemi anlıyorum ama senin maalesef burada temel sorunun zaten altyapıdan oyuncu yetiştirme konusunda problem olduğu için bu en azından senin gelecek oyuncularına da örnek olur düşüncesiyle o ismin doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'nin birinci santraforu olabilir mi Lewandowski?
0: Olur. Ama planlama şöyle yapılır. Şunu kaçırmasınlar. Beşiktaş mesela Immobile'de yaptı o hatayı. Evet. Getirdi Immobile'yi arkasına genç kardeşimize Ekimoğlu'nu koydu değil mi? O gün Van Bronckhorst'tu hoca. Onun kültüründe bir anormallik yoktu. Net bir santrafor, altyapıdan yetişmiş potansiyel bir oyuncu. Hollanda'da yetişen bir insan için bu normal ama burası Türkiye. Yok eder o kendi evladını, mahveder evladını yani. Onun derdi Immobile'nin bıraktığı yerden devam eden bir santrafor davranışı. Yani sen de Lewandowski getirirken onun arkasına onunla beraber o problemi ortadan kaldırabilecek ama şey değil. Icardi gibi değil yani. Yıldız ama fiziksel anlamda hiç hazır olmayan bir oyuncu değil. Onu getirdiğinde onu zorlayabilecek bir oyuncun olması lazım. Onun olmadığı organizasyonlarda belki yetenek anlamında bir tık seviye düşebilir ama organizasyon devam etmek zorunda. Bak Beşiktaş Immobile'den sonra devam ettiremedi organizasyonu. Yani planlamayı öyle yapmaları lazım diye düşünüyorum.
1: Sayın Aziz Yıldırım tarafında da Crystal Palace'ın forvet Fransız golcü Mateta ismi çok ön planda. Taraftarları da heyecanlandıran bir isim oldu Mateta. İyi bir sezon geçirdi. Fransa milli takımına çağrıldı. Beni de heyecanlandırdı.
0: Ya şöyle normal olarak Fransa milli takım oyuncusundan bahsediyorsun. Sezonu iyi geçirmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. Bunların hiçbirine bir itirazım yok. Hı-hı. Ama anlatmak istediğim şey şu. Önce teknik direktörle bu istişareyi yap. Bilmiyorsun çünkü getirirsin teknik direktörü der ki arkadaş ben bu stilde bir oyuncuyla oyun inşa etmek istemiyorum. Bu sefer o bahsettiğin en güçlü oyuncu dediğin oyuncu ayağına dolanabilir. Yani hepsine yine aynı noktaya geliyoruz Muzaffer. Teknik direktör, sportif direktör. Hadi diğeri sportif direktörü yok saydı ama bence yok saymasın. Orası çok önemli. Teknik direktörün üzerinden kadro planlayın. Teknik direktör belirleyici olacak çünkü.
1: Görüş ayrılığı oluyor. Kimi taraftarın hiç umrunda değil. Hangi hocanın geleceği. Kim oyuncularla ilgileniyor daha fazla. Ben de seninle aynı düşünüyorum. Yani benim şu anda ben kongre üyesi değilim. Olsaydım ikisinin de hocasını açıklamasını beklerdim.
0: Kesinlikle.
1: Hangisi beni tatmin ediyorsa gider oyumu ona verirdim. Yani oyunculara bakmazdım biliyor musun? Şimdi mesela sallıyorum. İkiniz de Ronaldo ile anlaşmış olun. Ama hangi hoca yönetecek Ronaldo'yu? Yani Ronaldo
0: şeyi
1: örneği unutmasınlar.
0: Jose Mourinho seçim kazandırma hadisesini aynen unutmasınlar. Öyle. Bak aynı öyle. Durum değilmiş yani. Orada oyuncu planlaması onun dediği gibi olmamış değil mi? Orada mesela aslında tam tersi hadise vardı. İsmail Kartal'dan çok sağlıklı oyuncu tekrarı vardı. Ama getirdiğin teknik direktör ben bununla çalışmam dedi. Sen onun ismine takıldın. Senin bütün takımını baştan inşa edeceğim diye perişan etti.
1: Seçimi kazanamayacağın için İsmail Kartal'la Mourinho'yu getirmek
0: şimdi,
1: zorunda
0: kaldı. Ama o da geldi senin başına bela oldu. Hiç kimseyi almasan ya ben bunlarla sezon sonuna kadar tekrar yapsam da desen onun üzerindeydi. Evet. O yüzden teknik direktör önemli. Gittin o oyuncuların üzerine onu getirdin ben baştan inşa edeceğim dedi. Ne oldu? Bütün o bir önceki seneden güçlü organizasyonu yok etti. O yüzden önce teknik direktör o belirleyecek kimlerin orada kalacağını.
1: Mourinho da Real Madrid yapıyor.
0: Ya şöyle ben o şeye ikna oldum artık. Bu Portekizli menajerler bak dünyaya şöyle bir şey yapıyorlar. Jose Mourinho gibi yani bir genç teknik direktörleri ön plana çıkartıyorlar. Onları Premier Lig'e gönderiyorlar. Artık çok net yani. Bazı oyunculara mesela bakıyorum. Buraya gelen oyunculara bakıyorum. Ya bunların Premier Lig'e 50 milyon 60 milyon euroya gitme şansı yok. Menajerlik ilişkileriyle o teknik direktörler Portekizli oyuncuları oraya getiriyorlar. Orada birkaç maç oynuyor bu oyuncular. Ondan sonra ikinci adresleri ya Türkiye'ye ya Arabistan'a veriyorlar. Yani artık bütün dünyada bunun çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani Jose Mourinho da Real Madrid için bir çaresizliktir eğer gerçekten böyle bir hadise olacaksa ya.
1: Acun Ilıcalı hikayesinden ne diyorsun abi Hull City? Evet. Ben müthiş hikaye değil mi yani? Geçtiğimiz
0: o mesela
1: küme düşmek üzereyken bugün Premier Lig'e çıkmak inanılmaz.
0: Ama
1: bir
0: kime teslim etti takımı tabii, değil mi? Yani Yakirovic. Teknik direktör çok önemli. Ben hiç hatırlamıyorum. Bir önceki seneler bak şunu unutma. Acun Ilıcalı Husti'yi aldığından beri sürekli getirdiği teknik direktörlerde hep böyle sağ bek, sol bek, orta saha aldım, onu oraya aldım. Türkiye'den birilerini aldı oraya götürdü
1: evet,
0: sürekli.
1: Ozan Tufan, Abdülkadir
0: herkesi Ömür getirdi. O işin öyle olmayacağını anladı o zaman da. Sonra muhtemelen yani yaptıkları toplantıda ya hoca dedi ki arkadaş bana bırak, bana dokunma. Bırak Türkiye'den oradan buradan dediğin oyun. Ben halledeceğim o organizasyonu. Sen bana teslim ol dedi ve o tekrarla halletti. Bence cebinde yani şeyi unutmasın. Fenerbahçe'de yaşadığı olumsuzluklar Acun Ilıcalı'nın bu sene işine yaradı. Yani bence oradaki olumsuzluklar evet Fenerbahçe'ye mal oldu ama burada kendi lehine oldu. Çünkü o deneyimleri burada değerlendirdiğini düşünüyorum yani.
1: 90+5'te golü attı. Sevinmiyor bile bir Fenerbahçeli olduğu için zaten trajik.
0: Ya acayip bir şey oldu yani. Hakikaten orada yaşadığı bütün mutsuzlukları 90+'larda Fenerbahçe'de tabii yaşadığı mutsuzlukları o size bence unutmuştur diye düşünüyorum. Peki,
1: tebrik edelim onları da. Tekrardan herkese iyi bayramlar dileyelim abi. Ağzına
0: sağlık.
1: İyi bayramlar
0: diliyorum ben de.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
0: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk sevgili Muzaffer.
4: Nasılsın abi?
5: Teşekkür ederim. Sen? Her şey yolunda inşallah.
4: Çok şükür iyiyiz abi. Beşiktaş gündemi de hareketli. Evet. Hemen dedik bir bayram öncesi bir Beşiktaş programı yapalım. Sen de kalktın İzmir'den geldin. Ayağına sağlık. Mikaya Çilingiroğlu dedin. Orada bazı demeçlerinden devam etmek istiyorum. Kendisi dedi ki Sergen gitti peşine hemen Önder Özen geldi. Zaten belliymiş. Başkanın Sergen'in bırakmasına şaşırdım sözü blöf dedi. Bu konudan bu olay çıkar mı? Bu sonuç çıkar mı sence?
5: Ya bu çıkabilir. Bu çıkabilir. Çünkü biliyorsun ben geçen hafta da bunu anlatmıştım. Konya Spor maçından sonra yaşanan hadiselerden sonra evet başkan Sergen Yalçın'ın yanında durdu. Fakat o iki haftalık dilime bir bakmak lazım. Ne kadar Sergen Yalçın'ın ve Serkan Reçber'in yanında durdu? O da tartışılır. Belki de başkan buna yol verdi. Yani dedi ki Sergen Yalçın'ın kendi bırakması gerektiğini düşündü. Sergen Yalçın da bu uygulamayı doğru bir şekilde taraftarın önüne sundu. Ama aslında başkan şunu düşünüyordu. Yeni gelecek teknik adamı Alman ekolünden bir teknik adam diye düşünüyordu. Fakat iki gün sonra Önder Özen'in anlaşmasından sonra Önder Özen'in sır gibi sakladığı bir İspanyol var.
4: İspanyol'a döndü yani.
5: Evet kesinlikle İspanyol'a döndü. Zaten Beşiktaş'ın masasında 3 tane teknik adam var. Yani klaslık anlamına baktığımız zaman A plus seviyesinde bir teknik adam var ama bu teknik adamdan cevap alamıyor Beşiktaş takımı. Biraz potansiyeli düşürmeye çalışıyor ama doğru bir teknik adamla doğru transferlerle önümüzdeki seneye girmek istiyor. Fakat bunu nasıl başaracaklar? Yani bu konu transferler özelinde nasıl gerçeğe dönüşecek bunu büyük bir ihtimalle bayramdan sonra öğreneceğiz.
4: En güçlü adaylardan birisinin de abi Filipe Luis olduğu söyleniyor.
5: Filipe Luis'le görüşmelerin yapıldığı ama Filipe Luis'in Beşiktaş'a sıcak bakmadığı da net bir bilgi. Onu da söylemek istiyorum.
4: Beşiktaş'a sıcak bakmıyor yani.
5: Evet.
4: Bir de tabii Fenerbahçe'de çok konuşulan Jesus ismi de Serdar Adan'ın gündeminde diyebiliyoruz. Oraya bir teklif yapıldı mı ya da...
5: Şu anda Serdar Adan'ın şey kendi demeci bu. Uh-huh. Jesus'la ilgili bir şeyimiz yok, teklifimiz yok. Bu teklifte bulunmadık diyor. Tabii bunu dinlemek lazım. Kulübün başkanı çok doğru bir karar vermesi lazım. Ya öyle bir seviyeye geldi ki iş tabii. Sevgili Muzaffer. Yani geldiği gün şimdi Ricardo'yla Ken Arroyo alındı. Arkasından Ola Gunnar Solskjaer hamlesi. Yani Beşiktaş takımında Ola Gunnar Solskjaer'dan sonra Sergen Yalçın, Sergen Yalçın'dan sonra gelecek teknik adamın Beşiktaş kadrosuna güç, enerji ve heyecan katması gerektiğini düşünüyorum. Ya böyle bir lider bekliyor Beşiktaş takımı ama ya bunu başkan ser verip sır vermiyor. Önder Özen de bu konuda çok ketum. Ama bayram sonrası mutlak sürede bu teknik adamların isimleri net olarak piyasaya çıkacak.
4: Sen ne düşünüyorsun abi? Yani hoca olarak mesela şimdi Beşiktaş'ın bütçelerine vesaire baktığımızda da şimdi yabancı teknik adamlar, Beşiktaş'ın durumunu da biliyoruz. Bu durum yerliye zorlar mı? Beşiktaş'ı.
5: Vallahi geldi de bir isim kullanmıştım ben geçtiğimiz hafta. Nuri Şahin öne çıktı demiştim.

0: Öyle yönetim misin? Kurulunda evet. Çünkü yerlilerde bir baktığımız zaman Şenol Güneş, bir de Nuri Şahin vardı. Şenol Güneş'le ilgili çalışma fırsatımız olmayacak demişti başkan evet. Geçen hafta bu demeçleri vermişti. Ama onun akabinde Nuri Şahin isimli de bayağı bir yönetim kurulu içerisinde yükselmeye başladı. Ama tabii Nuri Şahin'in de bir kulübü var. 3 yıllık bir kontratı var hatırlayacak olursak. Göksel Başkan'ın da çok değer verdiği bir teknik adam. Yani Beşiktaş doğruyu sadece teknik adamla değil, doğruyu yapacağı transferlerle, alacağı atraksiyonlarla birlikte alması lazım. Yani Beşiktaş camiasının en büyük hedefi bu yıl, evet biz şunu diyoruz. Beşiktaş her zaman formasıyla şampiyonluğa oynar. Maalesef evdeki hesap çarşıya uymuyor arkadaşlar. Öyle değil. İş öyle değil. İşte Sergen Yalçın'la birlikte gördük. Ole Gunnar Solskjaer'le birlikte gördük. Van Bronckhorst'la birlikte gördük. Ya Beşiktaş kulübü 4 yılda sevgili Muzaffer 4 tane başkan, 13 tane teknik adam değiştirmiş. Ya nasıl başarı çıkacak? Yani ortaya camianın beklediği o başarıyı nasıl ortaya koyacak Beşiktaş yönetimi? Bu ciddi bir soru işareti. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Ama Beşiktaş camiası büyük bir camiadır. O Beşiktaş taraftarı yürekli bir taraftardır. Takımına her şekilde destek verir ama o ışığı görmesi lazım. O ışığı görebilecek en büyük adım da inşallah Önder Özen'den gelecek. Ama Önder Özen bence şöyle bir hata yaptığını düşünüyorum.
1: Ne hatası?
0: Şöyle bir hata yaptı. Geçen yıl Sergen Yalçın geldiğinde Graf biliyorsun Beşiktaş kulübünün bünyesinin içerisindeydi fakat teknik kadroya karışmadı. Sergen Yalçın hemen Serkan Reçber önerisinde bulundu ve başkan bunu kabul etti ama Graf kenarda kaldı. Bu yıl Graf gene kenarda. Şimdi öne çıkan Önder Özen var. Acaba Graf Önder Özen için büyük bir sıkıntı yaratabilir mi? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz.
1: Yaratacağını düşünüyor musun?
0: Olabilir. Çünkü Sergen Yalçın'ın arkasından Goodbye şarkısını tabii. gönderen bir adamın Önder Özen'in arkasından da neler söyleyeceğini herkes umut içinde bekleşiyor. Ama tabii. sevgili başkanın artık bir karar vermesi lazım. İstikrara dönmesi lazım. Takımı ayağa kaldırması lazım. Beşiktaş ruhunu tekrar Tüpraş stadına getirmesi lazım. Sevgili Muzaffer.
1: Abi şimdi Sergen Hoca üzerinde şöyle durmak isterim. Sende bir bilgi var. Sergen Yalçın ve Serkan Rençber eğer göreve devam etselerdi transfer listelerini hazırlamışlardı ve bununla beraber başkana gideceklerdi. Ondan bize birazcık bahsetmek ister
0: Zaten
1: misin?
0: Zaten bunu başkana da söylemiş Serkan Rençber. Yaptığı toplantıda Sergen Hoca bıraktıktan sonra Serkan Rençber'le birebir görüşme yapmış başkan. Serkan Rençber ve Sergen Yalçın'ın listesinde olmazsa olmaz iki tane oyuncu vardı. Patrick Schick vardı. Bayer Leverkusen'den 103 tane gol atmış. 6 yıl oynamış. Önemli bir santrofor.
1: Kesinlikle.
0: Ve kaleye de Jorgensen vardı. Yani bunlar için Beşiktaş camiası bütün seferberliği ilan edip bu iki oyuncuyu almak istiyordu. Hatta Bournemouth'tan Senesi, sol stoper, yaklaşık 5,5 yıldır Bournemouth formasını giyiyor. 29 yaşındaki Arjantinli'nin çok değerli bir stoper olduğunu, çok değerli bir lider özellikli stoper olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu listeyi sunmuşlardı ama Serdar Adalı, Sergen Yalçın ayrılığından sonra bu tarz transferlere gidecek mi? Bu konuya Önder Özen nasıl bakış açısında bulunacak? Yeni gelen teknik adam bu transferlerle ilgili düşüncelerini tabii ki yönetim kuruluna söyleyecek ama benim için önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Beşiktaş'ın kazancı ve bu sene çok ihtiyacımız var sevgili Muzaffer.
1: Yani oyuncu arayışları tabii Beşiktaş'ta devam ediyor. Bir Semih Kılıçsoy meselesi var. Yani Semih Kılıçsoy meselesi derken menajeri Avrupa'da kulüp arıyor Semih Kılıçsoy'a. Sence Semih Beşiktaş'a faydalı olur mu? Ya da Avrupa'ya giderse kariyeri nasıl şekillenir?
0: Beşiktaş altyapısından çıkmış, çok değerli akademik takımımızdan çıkmış, çok değerli bir santrofor aslında ama evet. ne kadar onu kullanabildik o da biraz soru işareti.
1: Evet
0: hani
1: abi
0: teknik
1: ya.
0: Teknik adamlar niçin tercih bu kadar etmiyorlar. Özel bir santroforu niye denemediler, niye beklemediler, niye sabretmediler ki Mustafa Erhan Ekimoğlu'na yapılan o tolerans bence evet. Semih Kılıçsoy'a yapılmadı. Semih Kılıçsoy bu sene Cagliari'de biliyorsun 13 maç oynadı.
1: Evet.
0: 13 maç ilk 11 oynadı. 25 maç oynadı ama 13'ünde ilk 11. 5 gol attı. Önemli işler yaptığı günler oldu. Vasatın üzerine çıkamadığı günler oldu ama her şekilde kiralıktan dönecek bir oyuncumuz olduğu için Beşiktaş formasıyla birlikte yeni bir çıkış, yeni bir umut içerisinde olabilir.
1: Abi sana o konuda katılıyorum. Yani Semih Kılıçsoy bence yetenekli bir oyuncu. İstikrar sağlasa, oyunlama alışkanlığını elde etse bence Beşiktaş'a çok da yararlı olabilecek.
0: Ya Ole Gunnar Solskjaer zamanında o dönemde zaman zaman kenar oynatıldı. Zaman evet. zaman santrafor oynatıldı. Yani bir oyuncunun bir mevkisi olur.
1: Aynen,
0: öncelikle
1: aynen.
0: o mevkiden oyuna çıkmaya. Ya oyunun işine hükmetmeye çalışır ama baktığımız zaman sevgili Semih orada sol kenar oynadığında zaman zaman düşük performans. performanslar. 2-3 hafta sonra santraforda düşük performanslar. Bu sefer Ole Gunnar Solskjaer'in de kafasını karıştırdı ama Semih Kılıçsoy altyapımızdan yetişmiş değerli bir oyuncudur. Sahip çıkmak lazım. Onunla birlikte devam etmek lazım. En azından 2. 3. santrafor özelliğini Beşiktaş'a yansıtabilecek bir görüntüsü olabilir ki bu sene onun için büyük bir de deneyim oldu yani.
1: Transfer gündemine devam edelim. Alaba ismi çok konuşuluyor.
0: Evet, bunu da sordum.

0: yaşta, 33 yaşında bir oyuncu ama geçen sezon çok tabii sakatlandı. 2 ay oynayamadı. Toplam 16 maça çıktı. Sen sordun, konuştun. Nedir orada durum?
1: Ben Veli Kavlak'ı aradım dün. Dedim ki Alaba konuşuluyor Beşiktaş'la ilgili.

0: olursan geçen transfer döneminde sol kullanma tarihi geçmiş oyunculardan artık vedalaşacağız demişti. Yani 30'un 32'nin üzerinde oyuncularla çok oynamak istemediğini deklare etmişti. Bütün basına, bütün kamuoyuna söylemişti ama bu söylemlerinden geri dönecek mi bu sene? Ben de meraklı bir şekilde bekliyorum transferi.
1: Abi yani şöyle, belki de dönmesi gerekiyordur. Şimdi sonuçta söyledikleri ve düşündükleri doğru olsaydı Beşiktaş bugün bu halde olmazdı. Yani
0: başka
1: gidip
0: bir
1: gidip de hani 30 yaşındaki 35 yaşındaki oyuncuları alsın tabii demiyorum da demek ki fikirler değişiyor. Kafa değişiyor.
0: Ya tabii futbol göreceli bir oyundur. Futbolda bu hafta yoktur. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftalar vardır. Yani bu hafta iyi performans sergilersin. Ki Sergen Yalçın 4 hafta önce alkışlanıyordu.
1: Tabii.
0: 4 hafta sonra yani istifa nareleri atıldı. Anlatabiliyor muyum? Futbolda dün hiçbir zaman yoktur. Futbolda bugün ve yarın vardır. Tabii bugün doğru oyuncularla doğru bir potansiyel oyun sahneye çıkartabilirsen Beşiktaş için büyük bir fayda olur. Bazı söylemlerinden de geri adım atmak zorunda kalırsın.
1: Abi Sergen Hoca döner mi yorumculuğa sence?
0: Sergen Hoca biraz kafa dinleyecekmiş. Birkaç ay böyle kendine gelecekmiş. Çünkü üzerinde büyük bir yük vardı. Yani Beşiktaş camiası onun için çok değerli ve önemli bir camia. Büyük bir yükten kurtulduğu için birkaç ay dinlenecekmiş. Ama tabii ileriki hayatında antrenörlük mü yapar, işte yorumculuk mu yapar? Ama benim geçen hafta bir söylemim vardı hatırlayacak olursan. Yani yorumcu antrenörlük yapmasın. Tabii. Antrenörler de yorumculuk yapmasın. Çünkü iş dönüyor dolaşıyor. Oyuncu potansiyeline geldiğimiz zaman, oyun kurgusuna geldiğimiz zaman bir oyuncuyla ilgili sürçülisan edebilirsiniz. Biliyorsun ki Rafa Silva'da tabii yaşanan canım bir hadise vardı biliyorsun.
1: Abi mesela yani dediğin gibi mesela Volkan Demirel'in bu Fenerbahçe hoca ararken yorumculuk yaptığı dönemde Kerem Aktürkoğlu transferi sürecinde Kerem'e söylediği bazı şeyler vardı mesela. Ben almazdım etmezdim. Yarın gün, öbür gün Fenerbahçe'nin hocası olsan Kerem'le nasıl çalışacaksın
0: tabii
1: mesela?
0: Tabii çalışacaksın. Yani bu deyimlere,
1: çok ince bir çizgi
0: bu söylemlere, abi. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Özellikle
1: işte Önder Özen ya, o işi yıllardır müthiş
0: işte
1: yapıyor.
0: İşte üst düzey bu işi bildiğin zaman bu sürçülisanlara fazla girmiyorsun. Önder Özen'i bu konuda kutlamak lazım.
1: Kesinlikle
0: tabii
1: abi.
0: Ki. Yani kol kırılır, yer içinde kalır mantalitesiyle yaklaşık 13 senedir işin yorumculuk kısmını getirdi ama üzerinde çok büyük bir yük olduğunu ve bu transferler ve hoca döneminde gerçekten Beşiktaş'a ne kadar katkı vereceğini inan bana tüm Beşiktaşlılardan fazla merak ediyorum.
1: Abi oh meselesi var. Sence Beşiktaş'ın birinci santraforu oh mudur? Yoksa daha yüksek profilli bir oyuncuya gidilmeli mi? Mesela Jurasi ismi konuşuluyor. Hem Fenerbahçe'nin de gündeminde var. Beşiktaş'ın da gündeminde var. Ama oh mu birinci santraforu Beşiktaş'ın? Ne diyorsun
0: vallahi,
1: o konuda?
0: Bu tartışılır. Yani ilk geldiği gün baktığımız zaman enteresan takım birlikteliğinde olur. Takıma yardımcı olmaya çalışan, kuvvet özelliğini ortaya çıkartan ve atmış olduğu gollerle gerçekten camiayı büyüleyen bir oh görüntüsü vardı. Ama bu performans Galatasaray ve Fenerbahçe maçından sonra düştü. Ama bu sadece oh'luk bir durum değil. Ya üçüncü bölgeye ne kadar fazla gider? Ohu ne kadar topla buluşturursan o kadar potansiyel gol imkanı bulabilirsin. Fakat Beşiktaş takımı o 3. bölgeye geçişlerde büyük problem yaşadı. Büyük sıkıntı yaşadı. Ha ben diyemem ki geçen sene işte bu performansıyla Beşiktaş'ın önümüzdeki sene şampiyonlukta en büyük oyuncusu diye soracak olursam ben bunu söyleyemem. Ama Beşiktaş gerçek kimliğini bulmuş. O kültüre ait çok değerli bir santrafor getirmekle yükümlüdür.
1: Zorunda diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Peki. Şimdi abi senin özellikle parantez açmak istediğin bir Rahmi Koç meselesi var. Oradan istersen ben sözü sana vereyim. Ne söylemek istiyorsan dinleyelim biz.
0: Ya Beşiktaş'ın gerçekten bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden biridir Rahmi Koç baba. Yani sıkıştığın zaman gidersin. Süleyman Seba zamanında gitmiş. Yıllarca kulübe vermiş. Yıllarca reklam vermiş. Hiç usanmamış. Beşiktaş'a her türlü faydası dokunan bir adamın büyük yıllar yaşaması Beşiktaş kulübü için çok büyük bir kazanç diye düşünüyorum. Sevgili merhum rahmetli toprağı bol olsun Süleyman Başkan'ın Beşiktaş'a en büyük bıraktığı hediyedir Rahmi Koç Beyefendi. Çünkü 1 milyar 800 milyon TL parayı keş bir şekilde başkanın kasasına, Beşiktaş kulübünün kasasına vermek çok kolay bir hadise değildir. Bu takımın borcu 28 milyar TL'ye yakın. Yani %7'sini, bu borcun %7'sini Beşiktaş kulübüne veriyorsa bir insan, bu insanın sonuna kadar arkasında durması lazım Beşiktaş camiasının. Her düştüğü günde Beşiktaş'ın yanında olmuştur. Her zaman Beşiktaş birlikte olmuştur. Bol uzun ömür olsun inşallah Rahmi Koç.
1: Özellikle bir teşekkür etmek isteriz.
0: Çok teşekkür ederiz kendisine.
1: Çok klas insan hakikaten çok. Abi. Yani o Koç ailesinin o gelenekleri şeyleri hakikaten ülkemiz için de çok değerli çok. Bir aile hakikaten.
0: Çok.
1: Abi şimdi birazcık daha bende de birkaç bilgi var. Oraya gireyim. Ondan üzerinden de yürüyelim. Hüseyin Yücel tarafından aldığım bazı bilgiler var. Onları paylaşayım. Hüseyin Yücel tarafından aldığım bazı bilgiler var, onları paylaşayım. Şimdi Hüseyin Yücel'in 90 milyon euro nakitle bir sonraki seçim için hazırlık yaptığı söyleniyor.
0: Bu konuşuluyor.
1: Serdar

0: Kanadalı Kaya Çilingiroğlu'na Hüseyin Yücel'in Beşiktaş'tan alacağı 17 milyon euro dedi. Hüseyin Yücel kanadından benim aldığım bilgi alacak 24 milyon euro ancak Yücel'in parayı alma gibi bir niyetinin olmadı. Bir de Adalı Hüseyin Yücel'in de bize başka yerlerden de borcu var dedi. Hüseyin Yücel bunu kesin bir dille reddetti. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'a her zaman vermeye hazırım. Beşiktaş'a ne borcum ne de Beşiktaş'tan alacağım var diyor. Adalı Yücel'in adaylık düşüncesinin olduğunu bildiği için mi böyle bir gündem yaratıyor sence?
1: Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Serdal Başkan gittiği zaman mutlaka bu camia sahipsiz asla kalmayacaktır.
0: Tabii.
1: Burada da çok değerli ve yetenekli insanlar vardır. Bunlar da tabii ki yavaş yavaş hazırlıklarını yapmakta son derece haklılar. Çünkü takımın gidişatı, oynanan futbol, değişen teknik direktörler, değişen 3 tane futbol aklı baktığınız zaman çok doğru bir görüntü var mı? Çok doğru bir görüntü yok ama her şekilde biz Beşiktaşlı olarak bunları konuşmanın biraz erken olduğunu, Serdar Adalı Başkan'a gene destek vermemiz gerektiğini tüm camia bireyleri olarak biliyoruz. Ama günün sonuna geldiğimiz zaman gerçekten Hüseyin Başkan'ın da Beşiktaş kasasına bıraktığı bir para vardır. Doğrudur. Bu 24 mi 17 mi onu net bir şekilde bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ama Beşiktaş camiasından bu parayı istemiyordu. Seçime girmeden bir gün önce de bunu söyledi. Seçime girdiği anda da kaybettiği günde de bunu söylemişti. Her zaman Beşiktaş'ın yanında olduğunu söylemişti. Ama tabii ki Serdar Adalı da tabii bu konuda bakıyor. Bazı çalışmaların olduğunu kendisi çok net bir şekilde görüyor. Ve burada da konuşma fırsatı bulmuş. Ama Beşiktaş camiası her zaman bir başkan gider. Yerine gelecek başkan da onun yapmış olduğu hatalardan mutlaka bir ders çıkartarak yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Serdar Adalı'nın bu sene özelinde yükünün çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok ağır bir yükü var. Bu sene önce doğru bir takım kuracak. Doğru bir teknik adamla devam edecek. Yeni bir sportif direktör getirdi. Bunun uyumu içerisinde olacak ve taraftarın yüzünü güldürecek. Artı borçta 28 milyar TL olmuş iken. Bu çok kolay bir hadise midir? Çok kolay bir hadise değildir. Ve bunun devamına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın oturmuş birer kadroları var. Hani Galatasaray 3 takviye ile şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Fenerbahçe takımı ya Hakan Safi ile ya Aziz Yıldırım'la çok değerli bir teknik adam getirip o da 3 ya da 4 takviye ile bu işin en başındaki olan kulüplerden biri olacak. E dönüyoruz. Trabzonspor takımı Türkiye Kupası'nı kazandı. Fatih Tekke'yle bir çıkışı var ve başkan söz verdi. En az 3 tane 4 tane önemli oyuncu alacağım dedi. Senin bunda yarışabilmen için çok akli selim düşünüp çok doğru bir teknik adam ve doğru transferlerle sahaya çıkman lazım. Abi. Ve zaman daralıyor. 23 Temmuz'da ilk maçımız var. Bugün ayın 26'sı, 25'i, 26'sı, 27'si. Yani kalıyor 53-54 gün. Hadi bayramı da çıktık. 50 gün kalıyor Beşiktaş'ın çalışması için. Yani çok yakın zamanda bir teknik adam ve çok çabuk transferler. Çünkü Beşiktaş'ın sevgili Muzaffer bir ya da iki transfere ihtiyacı yok. Beşiktaş camiasının en az 6 tane oynayacak oyuncuya ihtiyacı var. Deliriyoruz artık. Gerçekten çıldırıyoruz. Yani bir Beşiktaş taraftarı olarak, bir Beşiktaş'ın sesi olarak inan gerçekten nasıl bir yol haritası izleyeceğimizin kararını Serdar Adalı ve yönetim kurulu verecek. Biz de buna onay vereceğiz. İnşallah doğru ve düzgün günler Beşiktaş adına olsun istiyoruz.
0: Türk futbolunun selameti için de artık Beşiktaş'ın yarışa geri dönmesi lazım.
1: 5 yani, sene oldu ya.
0: 5 sene oldu, fark açıldı. Farkın açılması sadece sanki Galatasaray'la Fenerbahçe'ye bağlıymış gibi konuşuluyor da Beşiktaş denklemde olmadığı için açılıyor zaten evet. Fark bu kadar ya. Yani.
1: Evet. Beşiktaş Kasım'da havlu atarsa bu ligin ne tadı kalır ne tuzu kalır. Beşiktaş çok büyük bir renktir. Camiasıyla, taraftarıyla, stadyumuyla, oynamış olduğu futbolla Türk futbolunun en değerli renklerinden biridir. Bu renklerden bizi mahrum etmeyiniz.
0: Şimdi abi bir diğer konu daha var. Onu da sana aktarmak isterim. Şimdi Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı dikili taş projesi için genel kuruldan izni, gelen parayla Bankalar Birliği borcunu kapatacağım. Tapuları da kasaya atacağım. Beşiktaş'a gelir olacak vaadiyle aldı. Bu vaadide resmi olarak yazdı. Şimdi Başkan Adalı'nın bu parayla Bankalar Birliği borcunu kapatmak finansal açıdan karlı değil, bu parayı transfere harcayalım şeklinde bir düşüncesi varmış. Bunun üzerine bir grup kulüp üyesi de gelen paranın resmi izne göre kullanılması konusunda kulübe ihtar çekmiş.
1: Vallahi bu konuşuluyor ama Serdal Başkan da canlı yayın konuğumuz olmuştu ET Spor'da hatırlayacak olursan bir ay önce, yaklaşık 3 hafta önce şunu söylemişti. Evet, Bankalar Birliği'ne borcumuz var, istediğimiz an çıkabiliriz. Ama çıkmamız bizim için büyük bir fayda değil. %30 gibi faiz ödüyoruz. Peki Bankalar Birliği'nden çıktı diyelim Beşiktaş kulübü. Yarın transfer bütçesini yaratabilmek için tekrar bankaya gidecek. Tabii. Bu sefer %70 ile para alacak. Yani bu Beşiktaş için büyük bir avantaj olmadığını çok net bir şekilde kamuoyuna söylemişti. Ben de bu söylemin doğru olduğuna inananlardanım, onu söyleyeyim.
0: Abi üyeler mesela Adalı yönetiminin dikili taştan gelecek parayı transfere harcamasının suç teşkil ettiğini söylüyorlarmış.
1: Ama dikili taştan gelecek para zaten kulübün kasasına girecek ve kulüp kasasından da reel bir şekilde transferlere aktarılacak. Bunun suç olan tarafı ne taraf?
0: Resmi
1: tabii
0: olarak...
1: ben avukat değilim, hani... hakim de değilim, savcı da değilim ama hani resmiyete baktığınız zaman büyük bir usulsüzlük bence bunda gözükmüyor ama
0: hani
1: tabii ki bunu...
0: Bankalar Birliği'nden borcu kapatacağım, tapuları da kasaya atacağım vaadi ya. Bu bunda resmi olarak yazdığı için rahatsız etmiş birilerini. Sen ama transferde harcanmasında benim için bir sorun yok diyorsun.
1: Ben transferde harcanmasında gerçekten Beşiktaş için büyük bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Çünkü burada çok doğru bir hesaplama yapılması lazım. Kulübün geleceği adına büyük hesaplamalar yapılması lazım. Yani burada Muzaffer öyle bir konuyu açtın ki şimdi kulüp zaten 27 milyar TL borç içerisinde, tamam mı? Çok ciddi kaynaklarımız yok. Çok ciddi tribün gelirlerimiz yok. Galatasaray Başkanı açıkladı, 150 milyon euro tribün gelirimiz var diyor. Ya bizim Beşiktaş kulübünün 20 milyon euro yok ya. 20-25 milyon euro yok. Yani biz bu kadar borçla, tribünden gelen hasılatla bunu kapatma şansımız var mı? Yok. Bizim yapacağımız transferler, harcayacağımız paradan sonra kasada kalan parayla bunu kapatacak bir durumumuz var mı? Bu da yok. Ve artı Beşiktaş'ı bekleyen en büyük tehlikenin şu olduğunu düşünüyorum. Teknik adam ve transferler yapıldı. Borç oldu 35-40 milyar TL. Ve Beşiktaş'ta ya bir daha başarısız bir sonuçlarla başlarsa Beşiktaş, ya orada başarı yaratılamazsa, ya şampiyonluğu oynayacak bir takım kurgusu ortaya çıkmazsa, işte bunu ben düşünmek bile istemiyorum. Ve hiçbir Beşiktaşlı bunu asla düşünmek istemiyor.
0: Nereye gider o işin sonu?
1: Bu işin sonu çok büyük sıkıntılara yol açar. Ondan sonra kulüp çok ciddi başkanları elinde olsa bile herkes bu kulübün kenarından kaçar. Çünkü 40 milyar TL dediğimiz borç çok ciddi bir borç. Çok büyük bir borç. Ne bunu sponsor gelirleriyle, ne tribün gelirleriyle, ne de satacağın oyuncu gelirleriyle bunu asla kapatamazsın. O yüzden Beşiktaşlıların ve Beşiktaş yönetiminin o kadar hassas bir yol içerisinde olduğunu söylemek lazım ki. Şimdi sosyal medyada bizler dahil tüm yorumcular işte şu hoca gelecek, bu hoca gelecek. Lütfen başkan ve yönetim kurulunu bu konuda zora sokmayalım. Burada yapılacak en büyük hata Beşiktaş'a çok ciddi manada büyük bir sıkıntı yaratacaktır.
0: Var mı abi eklemek istediğin?
1: Vallahi eklemek istediğim şu var. Sergen Yalçın'ın da yapmış olduğu bir çalışma vardı. Sergen Yalçın'ın olmazsa olmaz Jorgensen kaleci. Jorgensen'le anlaşma istediğini ve yönetime bunu ısrarlı bir şekilde vereceğini. Patrick Schick transferinin olmazsa olmazını. Senesi transferinin kesinlikle Beşiktaş savunmasında olması gerektiğini. Ve Sheldrup transferi. Benfica'dan Sheldrup ismi vardı. Bu dört transferin üzerine de yapılacak 2-3 tane normal seviyede takviyelerle Beşiktaş düzlüğe çıkacağını söylemişti Beşiktaş yönetimine. Ama Sergen Yalçın gittikten sonra sevgili Önder Özen ve ekibinin, yeni gelecek teknik direktörün yapılacak transferlerle birlikte inşallah Beşiktaş'a doğru bir oyun ortaya koyabilecek dönemde olmasını diliyorum ben.
0: Yani programın ortasında zaten bu isimleri tekrardan saymıştık. Bunu tekrardan sen şu şekilde mi söylüyorsun abi? Yani Sergen Yalçın'ın bu listesindeki isimlerin değerlendirilmesi gerektiğini mi düşünüyorsun? Tekrardan bu konuyu açmanın sebebi o muydu?
1: Tabii ki. Hani öncelikle teknik ismi, adam çok önemli. Teknik adamın istemediği bir oyuncuyu alamazsın. Şu anda önce teknik adamı belirleyeceksin.
0: Tabii.
1: Onun istediği transferleri getireceksin ama yönetim kurulu olarak bu camianın çok zaman kaybettiğini, 5 yıldır bu camianın Kasım ayında havlu attığını teknik direktöre de anlatarak o futbol akıllarının o oyuncuları teknik direktörlere ikna etmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Onu abi söyleyeyim. Yani çok böyle tekrara düşmek istemiyorum ama işte bu tip süreçlerde de bana nedense yerli hocalar bu işleri daha fazla çözebilir mi? Şimdi yabancı getirdin Emre abi, ne bileyim sallıyorum şu anda işte Postecoglou'nu getirdin. Bu sorunları anlatacaksın ya da adam bir oyuncu isteyecek, alamayacaksın. Bu sefer hoca ve yönetim arasında krizler çıkmaya başlayacak. Tanıdığın yerli bir teknik adam bu tip konularda daha güvenilir gelmiyor mu sana?
1: Kesinlikle geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Evet, herkes yabancı diyor. Basın yabancı diyor. Önder Özen yabancı diyor. Sevgili Serdar Adalı ve yönetimi yabancı diyor. Ama bu yabancının buraya gelmesi, yapılan transferlerle birlikte doğru oyun oynaması en az 6 ay. Beşiktaş'ın bu kadar zaman kaybedecek dakikası yok. Yani burada Türkiye'yi tanıyan, ligimizi tanıyan, oyuncuları tanıyan bir yerli teknik adam neden başarılı olmasın ya? Okan Buruk'u getirdi Galatasaray takımı. 4 sene üstte şampiyon yaptı. Sen de getirirsin sağlıklı bir teknik adamı. İleriki hayatında çok değerli bir teknik adam olma niyeti olan bir adamı getirirsin. O zaman Beşiktaş'ı bu sıkıntılardan kurtarabilirsin. Ben de aynı fikirdeyim sevgili Muzaffer.
0: Abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Dici Futbol'dan herkese teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi unutmayın diyelim. Sonraki programda görüşmek üzere.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından ve İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Türkiye'nin en çok konuşulan spor gündemi ve

0: Tüm spor severlerin, yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Nasılsınız? Bayramla aranız nasıl diye soruyorum. Bugün yine Türkiye'nin en çok takip edilen ve izlenen en ünlü spor yorumcularıyla bayram seyran demeden 2 saat boyunca sizleri onlarla buluşturmaya devam edeceğim. Her gün birbirinden biliyorsunuz ünlü farklı isimleri tekrara düşmeden 8 aydır hafta içi her gün 14 ile 16 arası 4 Büyük Gündem formatını bozmadan devam ediyoruz. Çok şükür. Bugün de 0212 273 1010 tekrar ediyorum. 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010'da bu yayının gerçek sahibi sizlerle, mesajlarınızla, fikirlerinizle bu programın bir parçası olun. Çünkü bu stüdyoda sadece yorum yapılmaz. Burada futbol yaşanır. Arabasında bizi dinleyenler, iş yerinde kulağı radyo golde olanlar, yayını açıp çayını kahvesini hazırlayıp bekleyenler, emekliler, kaptanlar, yurt dışında bizi takip eden güzel insanlar, hepinize selam olsun diyoruz ve Dört Büyük Gündem programına ilk bağlantımızla başlayacağız. Şu anda mikrofonun diğer ucunda sevgili Haluk Ayyıldız var, gazeteci, yazar. Sevgili Haluk Ayyıldız, hoş geldin yayınımıza, iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar diliyorum Çağatay, nasılsın?
0: İyiyim valla, sen nasılsın Haluk? İyisin, her şey yolunda.
1: Çok teşekkür ederim. Trabzon'da her şey yolunda gerçekten.
0: Hava nasıl tatilini... bu arada?
1: Bugün çok güzel. Yağmurluydu ama bugün çok güzel. Yarın da birinci günde de yine güneşli ama ondan sonra tabii yine yağmur olacak. Karadeniz iklimi tipik, öyle diyelim. Ama tabii bayram öncesi Trabzonspor taraftarı, camiası, Trabzon şehri inanın çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Çünkü biliyorsun geçtiğimiz günlerde Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynandı. Konyaspor'la Trabzonspor o karşılaşmayı kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine taşımış oldu. Biz de az önce Şamil II. Müzesi'nden geldik. Hı-hı. Çünkü kupa teslim töreni vardı. Müzeye konuldu az önce. Bu da bir sıcak bilgi olsun dinleyicilerimize. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Ören ve ekibi ve Trabzonsporlu iki yönetici az önce Şamil II. Müzesine Trabzonspor'un 10. Ziraat Türkiye Kupası'nı koydu.
0: Evet, şimdi evet. Sevgili Haluk Ayyıldız, radyo gol dinleyenlerinde de dakika bir gol bir oldu. Hemen sorular gelmiş. Haluk Bey'in evet. Sorabilir misiniz? Lütfen onağını konusuna bir açıklık getirilebilir mi? Biz de çok merak ediyoruz buradan demiş. Bülent ve Levent kardeşler.
1: Evet, hemen cevaplayalım. Şöyle, onağına biliyorsunuz yani bonservisi boyunca Manchester United'ın oyuncusu yüksek bonservis bedeli var. 20-25 milyon civarında bir bonservisi var. Tabii Trabzonspor bu rakamları ödeyemez, ödememeli de zaten. Çünkü genetiğine aykırı olur. Çünkü kurduğu bir düzen var biliyorsunuz. Yani 5-6 milyon, en fazla 5-6 milyon euro veriyor transfer ettiği oyunculara. Şimdi bu doğrultuda hareket edersek kiralanan bir onana vardı. Sözleşmesi şimdilik bitti, kiralama sözleşmesi. Ama başkan da bizi okeyledi. Şöyle diyor bu konuda. Manchester United kulübüyle yeniden bir temas kuracağız kiralık için. Yani ikinci kez kiralama yöntemiyle Trabzonspor'a kazandırmayı düşünüyor Onana'yı. Onana da Trabzon'da çok mutlu. Ailesi de burada. Gerçekten mutlu. Çünkü kupada yarı finale çıkmış, finale çıkmışsa Trabzonspor, Onana'nın bunda çok büyük payı var. Gerçekten de öyle. Siz de izlemişsinizdir.
0: Ben canlı izledim sevgili Haluk Ayıldız orada.
1: Evet, doğru. O yüzden Trabzonspor Onana'yı tekrar renklerine katmak istiyor ve birkaç gün içerisinde de bir temas da bulunulacak Manchester United kulübüyle.
0: Evet. Yani evet. Sana göre bu transferin devam etme olasılığı kaç? Yani parayla ilgili bir sorun yok dedi Ertuğrul Doğan.
1: Yok, hayır. Evet. Yani burada biraz da Onana'ya bırakıldı ama Onana da istiyor. Yani kalmayı istiyor. Bir yıl daha kalabilirim diyor. Çünkü iki tane yetiştirmeye çalıştığı kaleci de var. Onları da yalnız bırakmak istemiyor. Bir dünya futboluna kazandırmak istiyor bu iki kaleciyi de. Hı. O yüzden ben bir yıl daha Trabzonspor kalesini kiralık olarak koruyacağını düşünüyorum. Öyle görünüyor yani. Bir büyük bir aksilik olmazsa, Amerika'dan, Arabistan'dan çok büyük rakamlar teklif gelmez ise Trabzonspor Onana'yı renklerine katmak istiyor kiralık olarak.
0: Evet, gelen mesajlara bakıyorum sevgili Haluk Ayyıldız. Çok mesaj var, aralarından seçiyorum ve hemen şuradaki Yaşar Bey'in sorusu var. Çağatay Hocam, Haluk abiye sorum. Trabzonspor seneye Fatih Tekke'yi yine aynı şekilde ilk dört başarı mı diyecek, yoksa Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk mu diye güzel bir soru sormuş aslında.
1: Evet, güzel bir soru sordu. O 1-4 demişti, evet. 3. sırada tamamladı ama yanına bir Türkiye kupasını koydu. Bakın bu önemli. Şimdi bu kupa, Türkiye kupası, Trabzonspor'un ilk 5, önümüzdeki 5 yılında da bazı şeylerin belirleyicisi olacak. Yapılanma adına. Yani başkan ne diyordu? Biz yapılanmaya başladık demişti. İlk senesinde Türkiye kupası geldi. Trabzonspor her kupayı aldıktan bir yıl sonra şampiyon olmuş. İstatistikler bunu söylüyor. Yani genel olarak böyle olmuş. O yüzden Fatih Tekke de yine böyle tam şampiyon olacağız demeyecektir ama yapacak kadro kalitesini biraz daha yukarı çıkarttığında Galatasaray Fenerbahçe'de tam yarışır hale geleceğine inanıyorum ve şampiyonluk yarışının da içerisinde yine olacak. Belki de ipi bu sefer göğüsleyecek. Fatih Hoca da böyle düşünüyor. Yani konuşmalarımızdan böyle çıkarıyorum ben Fatih Hoca'nın.
0: Yani çok bir zararı olur mu? Şampiyonluğu oynuyoruz dese Fatih Tekke'ye ya da takıma nasıl bir zarar vermiş olabiliyor? Çünkü ya, bu sene birle dört arası dedi. Ya kendisine göre hani mental anlamda ne düşünüyor? O anlamda soruyorum.
1: Kendisini kendisini o da öyle kontrol ediyor. Yani ben öyle diyeyim. Yani kendisini öyle kontrol ediyor. Şimdi bunu dediği zaman işte hani bazı şeyler olmayınca da o zaman sıkıntı yaşanmaya başlıyor. Yani hem şehirde yaşanıyor. Yani hani şampiyonluğa dediniz bakın ne hale düştü falan filana dönüyor. Ama bu kelimeyi böyle kullanmadığın zaman daha bir kontrollü gidiyor. Bunu Abdullah Avcı döneminde de böyle oldu, biliyor musun? Yani Abdullah Avcı döneminde de aynı Abdullah Avcı böyle şampiyonluktan çok bahsetmedi. Sabır dedi ve sabırın sonunda biliyorsun birkaç kupa aldı, şampiyon oldu yani.
0: Evet.
1: Demek ki böyle yapmamak lazım. Yani biz şampiyon olacağız %1 milyon falan deyip böyle gazla çıkmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü sonrası perişanlık oluyor. Hatta 2-3 yılımız yiyor yani. O oyuncular değişiyor, yönetimler değişiyor falan. Karışıyor ortalık. İşte zaten Fenerbahçe'de bunları yaşıyor orada. Neyse, o konuya çok girmeyelim. Biz Trabzon'a devam edelim.
0: Evet, gelen yorumlar. Diğer büyük rakipleriyle eşleşmeden kupa aldı Trabzon. Bunu unutmayalım demiş dinleyicilerimizden bazıları. Bir mesaj var, diyor ki Çağatay abi, ben Çorum Sporlu İhsan, konuğunuza Haluk Bey'e ve size saygılar. Çorum Spor demişken Çorum Spor için de neler söylemek istersin? Süper Lig'e geldi. Evet. 97'de kurulan bir kulüp.
1: Evet, yani tebrik etmek lazım. Kutluyorum. Çorum Spor'u ben de istedim hakikaten. Yani umarım Süper Lig'de kalıcı olur. Asansör takım olmaz. Bu sene ilk yılı. Bakalım, göreceğiz inşallah. İyi sonuçlar alır.
0: Evet, Olay ve Agusto'nun yaklaşık 50 milyon euro gibi bir ihtimalle transfer dedikoduları var. Şimdi ben sosyal medyadan bir yandan takip ediyorum sevgili Haluk Ay Yıldız. Özellikle Felipe Agusto için Zenit'in 20 milyon euroya yaklaşan bir teklifi olduğu söyleniyor. Bu haberlerle ilgili düşüncelerin, fikirlerin var mı?
1: Öyle yani, şimdi onlar deniyor ama bu rakamdan üstünde bir rakam bekliyor Trabzonspor yani Olay'dan. Özellikle Olay'dan 30-35 milyon euro civarında bir rakam bir defa skalasına koymuştur Trabzonspor. Yani böyle olursa, 30-35 civarında bir rakam olursa o zaman değerlendirilecek. Tabii tek dediğin gibi o Zenit kulübü de var, başka kulüpler de var. Chelsea de var, Benfica de var ama henüz Trabzonspor istediği rakamlara çıkmış değiller. Şimdi bu oyuncu Dünya Kupası vitrinine çıkacak bir süre sonra. 19 yaşında ve fil dişi takımında bank oyuncusu konumuna geldi. Şimdi bu şu anda 20-25 rakamı, yani teklif edilen rakamlar böyleyse ki öyle. Şimdi orada 1-2 maç çok iyi oynadığında bu rakam biliyorsunuz katlayacaktır yani. Şimdi Trabzonspor'da bunu bekliyor sanırım. Yani sanırım da öyle yani. Durum bu. Tabii Augusto konusuna girince ben Augusto'nun gönderilmesi taraftarı değilim. Onu söyleyeyim bir defa. Augusto kaliteli bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Yani 5'e aldı mı Trabzonspor? 5 milyon euroya aldı. 15 rakamları telaffuz ediliyor ama bence çok az. Çok
0: kaç
1: az. Gerçekten
0: bir sözleşmeydi?
1: Yani 2 yıl daha var. Yani şey var, sözleşmesi var. O sorun değil. Ha? Var. Sözleşmesi var. Augusto buradan da mutlu yani. Memnun da. Bir takım oldu Trabzonspor. Aslında kimse ayrılmak istemiyor Trabzonspor'dan. Gerçekten öyle. Yani genç bir kadro olduğu için
0: evet,
1: yani birbirlerine sahip de çıktılar.
0: Çok
1: evet,
0: doğru sahip
1: çıkıyorlar bile.
0: Ben mesela Antalya'da kupa finalini canlı izlediğim zaman şunu da gördüm. Yani orada Ozan Tufan'ın yani oynamadığı halde bile maçlarda özellikle takıma sahip çıkıp

0: oğlunu da çıkarıp üçlü çektirip, anladın mı yani?
1: Evet.
0: Farklı bir aidiyet duygusu vardı, o dikkatimi çekti. En çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Müge Tekke'nin taraftar bağırdıktan sonra Fatih Hoca'yı buraya getir deyip getiriyorum dedikten sonra da Fatih Tekke'yi alıp tribünlere getirmesiydi sevgili Halukay Yıldız.
1: Evet, çok güzel şeyler oldu. Sen canlı tanık oldun, ben gelememiştim. Sonuç itibariyle Trabzonspor hak ederek Türkiye Kupası'nın müzesine getirdi. Şimdi bundan sonrası yapması gereken iş kadrosunu bir defa koruması gerekiyor bana göre. Bu kadroyu koruması gerekiyor. Ha, bir iki tane olabilir. Şimdi olayı hani giderse en azından bu şairi var değil mi? Hı-hı. Yani bana sorarsan ondan daha yetenekli bir oyuncu. Bakın.
0: %100 katılıyorum. Hayran
1: çok yetenekli
0: kaldım.
1: Bir oyuncu.
0: Hayran kaldım.
1: Müthiş. Bak gerçekten çok iyi bir oyuncu. Zaten o çocuk sakat olmasaydı Trabzonspor'un onu o 4 milyon euro gibi rakamları alma ihtimali yoktu yani.
0: Evet.
1: Alamazsınız zaten. 24-25 yaşında bir oyuncuyu alamazsınız. Fas milli takımın direkt oyuncusuydu. Şimdi o sakatlıktan kurtuldu. Sadece eksiği özgüven. Özgüven eksikliğinde problem var. Çok şey yapmak istiyor. Ama bu sefer hani sarı kartları görüyor farkındaysan. O çok şey yapmak istediğinden kaynaklı bir durum. Artı sezon sonunda çok iyi bir sezon başı çalışması idmanı yerse tıpkı Tim Farkorel'le de olduğu gibi hatırlayın. Hı hı. O da aynı şekilde çok iyi bir sezon geçirdi bu sene. Sakatlığı vardı geçmiş dönemden. Bu sezon çok iyi bir sezon çalışması yedi ve bu sene müthiş top oynadı. Şimdi aynı şey bu şehir için. Seni çok iyi şey yapacak. Çalışırsa çalışacaktır. Ve Trabzonspor'un en değerli futbolcuların başında gelecektir. Ekonomik olarak onu söyleyeyim. Çok büyük paralar satabilir onu Trabzonspor. Yani ben 30-40'lardan bahsediyorum bakın. Yani çok büyük oyuncu yani. O vücut çalımını yapabilmek öyle herkesin harcı değildir yani. Onu da yapabiliyor ve pas dağılımı, her hikayeni kullanması çok yetenekli. Sadece güçlenmesi gerekiyor, sezon başı çalışmasını iyi yapması gerekiyor bana göre.
0: Bana göre de bu senenin ilk transferi oldu bu Şari. Sevgili Halis Ay Yıldız.
1: Evet, Şamuşi'yi tabii renklerine kattı evet. Trabzonspor biliyorsun. O önemli. O da bir transfer sayılır yani.
0: Adem Ünlü diyor ki, çok özür dilerim sözünü kestim sevgili Haluk, buyur.
1: Estağfurullah. Devam edesin, buyurun.
0: Haluk Bey'e selamlar, saygılar diyor. Onaço hakkında bize bilgi verebilir mi? Yeni sezonda transfer teklifi alır mı? İyi çalışmalar diliyorum demiş Adem Bey.
1: Ya Onaço, yani Trabzonspor'un bel kemiği ya. Ben ne diyeyim yani, o hakikaten bel kemiği. Gol kralı olabilirdi ama olmadı. Yani Çamurada olan paylaştılar biliyorsun 22-22 ama o kupa maçında attığı hakikaten Avrupa'yı bir gol. Hazırlanışı da aynı. Yani çok usta bir gol attı. Şöyle tabii teklifler geliyor, gelmiyor değil. Ama Trabzonspor bırakma taraftarı değil onu yani. Hı hı. Yani bir Fenerbahçe böyle bir yokluyor falan filan ama Trabzonspor yani iyi de çok büyük rakamlar olursa olur yani. Yoksa Trabzonspor atan ve tutanı iyi. Şimdi tutanı onunla anlaşmak istiyor. Onaço zaten Trabzonspor'un sözleşmesi oyuncu. Orayı tamamlarsa artı 3-4 tane kaliteli oyuncuyla kadrosuna yerleştirirse ben şampiyonun en büyük adayı olur diye düşünüyorum. Ha, Avrupa Ligi'ne de kalabilir mi Trabzonspor? Playoff oynayacak sadece. Bu da ayrı bir konu. Playoff'ta işte rakibi kim olacak? İşte ekonomik olarak yapacağı transferler takım içi dengesini bozacak mı? Bozmayacak mı? Bunlar böyle tam bir futbol akıl işi. Hı. Trabzonspor yönetim de bu konuda çok titiz davranıyor. Takım iç dengelerini bozmamak için çok çalışıyor. Yani Trabzonspor bu seneyi aslında çok hasarsız geçirdi biliyor musun? Kulüp anlamında söylüyorum. Şimdi ikinci olsaydı 3 öneleme oynayacaktı. Bak düşünebiliyor musun? 3 öneleme, 2 öneleme bir playoff oynayacaktı Şampiyonlar Ligi için. Ve daha fazla da yatırım yapması gerekirdi. Doğru mu? Şimdi Trabzonspor neyle övünüyordu? Hep ekonomisi diğer kulüplere göre çok daha düzü miktarlar falan. Hı hı. Bununla övünüyordu. Dolayısıyla burada hata yapmak istemedi Trabzonspor. Hata yapmak istemiyor. Şimdi ne oldu? Üçüncü bitirdi. Yine üç eleme oynayacak. Ama bu sefer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için ne oldu? Sadece playoff oynama hakkını elde etti.
0: Evet.
1: Yani sezon başını normal açacak. Yani çok normal bir durumda açacak. Ama diğerleri olsaydı çok erken açacak. açmak zorunda kalacaktı.
0: Önümüzdeki senede bunları... formasında Türk bayrağı taşıyacak Trabzonspor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu bilgiyi de vermiş olalım.
1: Doğru. Yani dediğim gibi bu arada tabii Ziraat Türkiye Kupası kazandığı için...

0: bir miktar para gelecek. İşte Abdülkadir Ömür'den mesela Hull City Premier Lig'e çıktığı için 1,5 milyon euro alacak. Artı yine sözleşme gereği Uğurcan Çakır Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne tekrar kaldığı için ve forma giyineceği için de bir 3 milyon euro da oradan gelecek. Bakın yani havadan, bunlar bir akıl işi, akıl yönetimi yani.
1: 6 milyon euro geldi yani.
0: Tabii. Evet. Kafadan böyle bir durum var. Hatta daha da fazla yani. 6-7 falan buluyor evet. Bu. Yani bunlar hep bir futbol aklı iyi yönetiliyor demektir bu anlamda yani. Evet.
1: Sevgili Haluk
0: Ayyıldız, şimdi 5'i aldığınız, aldığınız olayı 40'a satarsanız kim ne der yani?
1: Çok soru geldiği için arka arkaya bu soruları da sana iletmem lazım. İlkay Kurum diyor ki, hasta bir Fenerbahçeli olarak bence bu sene şampiyonluğu Trabzon hak etti. Haluk Bey'e sevgiler demiş. Bir soru vardı Özcan Bey'den, onu bulmaya çalışıyorum. Evet, şöyle yapalım. Çok soru olduğu için ben de bu arada şey yapabiliyorum, karıştırabiliyorum. Bir soru var. Diyor ki Derya Bey'miş. Çağatay Hocam, Haluk Bey'e sorabilir misiniz? Ozan Tufan neden milli takıma seçilmedi? Kendisinin fikrini merak ediyorum demiş.
0: Evet. Yani o konuda ben de şaşkınım. Gerçekten yani bir futbolcu bir takımda kale hariç ya her yerde oynadı. Ve çok da iyi oynadı, biliyor musun? Yani hepsinde çok iyi oynadı. Niye milli takıma çağrılmadığını ben anlamış değilim. Yani bunu biri bana da hakikaten izah etsin yani. Yazık, o çocuğun da morali motivasyonu da düştü. Yani hoca mesela kupa final maçında ben tahmin ediyorum o yüzden onunla başlamadı, biliyor musun? Tahmin ediyorum. Çünkü birkaç gün önce açıklandı, biliyorsun. Geniş kadro, geniş kadroya bile dahil edilmemesi bence çok üzücü bir durum yani.
1: Evet. Özcan Bey'in sorusunu buldum. Çağatay Hocam merhaba, bir Fenerbahçeli olarak her zaman rakiplerimin güçlü olmasını isterim ki rekabetten gelen şampiyonluk benim için çok daha değerlidir. Bu minvalde Haluk Bey'e sorar mısınız? Trabzonspor'un önümüzdeki yıl için transfere ayırdığı bütçeye ne kadar ve o altyapısı ile övündüğümüz şehrin çocuklarından kaç tanesi önümüzdeki yıl A takım kadrosuna yer alacak, saygılarımı sunarım demiş.
0: Şimdi şöyle, şimdi zaten Salih var, biliyorsun, Malko çok oynadı yani, oynamaya başladı. Hatta bana göre daha erken oynaması gerekirdi.
1: Onur Alpler var.
0: Onur Alp Çevikkan var. Kaleciler var yani. İki kaleci var. Onur Alp Çevikkan ve Ahmet var. İki tane kaleci var. Onlar zaten sürekli kadrodurlar. Onana'nın yetiştirmeye çalıştığı kişilerden bahsediyorum. Onlar da var. Aynı zamanda Çakıroğlu var. Onur Alp Çakıroğlu var. O da yani bu sene hani birkaç maçta görev aldı, kupada, son maçlara doğru ligde filan. Yani bunları tabii işin içine tam katabilirse Fatih Tekke, işte o zaman hani Trabzonspor özüne dönmeli, oradan çıkacak oyuncularla falan yürümeli filan tezi oluşuyor gibi. Ha, bütçe ne kadar, şöyle Trabzonspor şöyle yapıyor işte, dediğim gibi 5'e alıyor, 25'e satıyor, tamam mı? İşte bütçeyi böyle oluşturuyor. Bu da bir model, yeni model bu. Ve bunda da başarılı oluyor yani. Baktığımızda başarılılar. Yani Pedro vardı sabit, hatırla. Evet. Trabzonspor'un Arabistan'a, yani Arap yarımadasına sattı iyi paralara. Pina'yı çok düşük maliyete aldı. Yani 2-3 milyon euro aldı. Şimdi en az 15-20 milyon euro civarında konuşuluyor.
1: Tabii, o da dünya kupasına gitti. O da 1 milyon euroya geldi mesela.
0: Evet, 800 ile 1 milyon euro civarına geldi. 10 milyon euro şu anda satarsınız değil mi?
1: Rahatlıkla.
0: Yani bakın nerelere geldi. İşte bütçe bu. Ayırdığı para bu. Yani takıma göre futbolcu. Takıma. Sisteme göre futbolcu. Mantığı var Trabzonspor'da. Bu anlamda iyi yönetiliyor. Fatih Hoca da bu işin tırnak içerisinde cuk diye oturdu. İşler iyi gidiyor. Umarız da böyle gider.
1: Evet. Peki sevgili Haluk Ayyıldız, eklemek istediğim bir şey var mı? Ben de biraz sonra bir araya gideceğim. Son olarak mesajlarını ya da vermek istediğin, iletmek istediğin bizlere.
0: Evet, şu yani Kurban Bayramı'na giriyoruz. Herkesin bayramını canı gönlünü kutluyorum. Tüm takımlara da başarılar diyorum. Ve sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Böyle bayram günlerinde bile hani beni yalnız bırakmadın. İsteğim
0: senin yerin ayrı Çağatay Bey, her zaman. Eyvallah. Senin yerin ayrı.
1: Sen de öylesin değerli insan. Evet. Görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyorum sevdiklerinle, ailenle beraber. Hoşçakal.
0: Sizin de hep beraber. Dinleyenlerimiz de öyle olsun.
1: Evet, 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinden Türkiye'nin en önemli spor yazarlarına, takip edilen spor yazarlarına sormak istediğiniz sorular varsa mesajlarınızı bu iletişim kanallarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Yaşar Kut'tan gelmiş. Senin gibi güzel insan yetiştirmişler. Kızıma iyi insan olarak seni örnek gösteriyorum. Çok çok sağ olun. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Kızınızı da yeğenimin de gözlerinden öpüyorum diyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Bu arada aklımda bir şey vardı. Evet, biraz sonra sevgili Murat Özen sizlerle birlikte olacak. Tüm Beşiktaşlılar mikrofonlarının sesini birazcık daha biz açıp siz de radyonun sesini açarsanız Beşiktaş camiası tarafından en çok sevilen isimlerden bir tanesi sevgili Murat Özen biraz sonra Radyo Gol mikrofonlarında tüm Beşiktaşlılara seslenecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ediyor.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor programı, futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında söylediğimiz gibi sizler tarafından en çok istek alan isimlerden bir tanesiydi. Tüm Beşiktaşlarında en çok sevdiği isimlerden biri sevgili Murat Özen. Radyo Gol'e yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? İyi bayramlar diliyorum.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi bayramlar Çağatay abicim. Sen iyi misin?
1: İyi vallahi Murat'cığım. Sesini duyduk daha iyi oldu. Beşiktaşlar seni çok ama çok seviyor. Bana da hep yayınlarda ne olur Murat Özen'i bağlar mısın dediler. Ben de onları kırmadım. Zaten seni de takip ediyordum. İyi bayramlar diliyorum. Neler yapıyorsun?
0: Sağ ol abi. Herkese iyi bayramlar. Vallahi abi ailemle İzmir'deyim. Alaçatı, Çeşme. Biraz 3-4 gün Beşiktaş sesini atalım dedik. Buraya geldik. Şu anda devam ediyor abi tatil. Evet. Bayramın ilk günü dönüş yapacağım ben de. Tabii anne ziyareti var, akraba ziyaretleri var. Beşiktaş'ı takip ediyoruz. Beşiktaş'ta gündem yoğun. Hoca transferi tabii Beşiktaş taraftarların en çok beklediği şey. Birçok isim gündeme geldi. Binlerce isimler yazıldı ama artık yavaş yavaş Beşiktaş'ın şu an gündeminde olan hoca şekillenmeye başladı hocam. Şöyle söyleyeyim. İstersen ben direkt konuya gireyim. Taraftarlar çünkü evet, çok fazla merak ediyorlar.
1: Hedefteki Beşiktaş... isim Espirito Nuno değildi. Onu anladık. Ama evet, senin evet, bilgiler çok önemli.
0: Dün Nuno haberleri çıktı tabii normal şartlarda birçok medya mensubu arkadaşımız Nuno üzerine haberleri kurguladı ama oradaki asıl hedef, ben de dün tweet de attım, asıl hedef Nuno değil, hedef başka dedim. Hedef Filipe Luis. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Murat Kılıç geçtiğimiz günlerde Portekiz'e uçtu. Çünkü oyuncunun şu anda bir İngiltere görüşmeleri var. İngiltere'den bir kulüp hocayla ciddi şekilde ilgileniyor. Fakat Murat Kılıç'ın Portekiz'e uçması, Sayın Başkan Serdal Dalı'nın sürece müdahale etmesinin ardından bu sabah da Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen Portekiz'e uçarak Filipe Luis'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Önder Hoca Beşiktaş'ın yeni dönemdeki projesini hocaya anlatacak. Hocadan beklentileri duymak isteyecek. Orada bir transfer görüşmesi yapılacak. Tabii zor bir transfer aslında baktığımız zaman. Çünkü hocanın şu andaki asıl hayali İngiltere'de takım çalıştırmak. Beşiktaş resmen şu anda bu duruma el koydu. Bir şekilde hocayı ikna etmeye çalışıyorlar. Zaten Beşiktaş Kulübü As Başkanı, Beşiktaş Kulübü'nün sportif direktörünün bu sürece dahil olması, Beşiktaş'ın bu işi ne kadar ciddiye aldığının göstergesi hoca açısından da. Bu akşam bir görüşme bekliyoruz. Görüşmenin ardından süreç nasıl ilerleyecek? Tabii ki bunu zaman gösterecek hocam. Bizler de bekliyoruz. Eğer Beşiktaş Kulübü yöneticinin anlaşması durumunda çok büyük bir ihtimal Sayın Başkan Serdal Dalı özel bir uçakla gidip Luis'i alıp Türkiye'ye getirir diye düşünüyoruz ama şu anda her şey konuşmaya bağlı. Çünkü hocanın İngiltere'deki takımla anlaştığı yönünde bilgiler bize çok sık geliyor. Beşiktaş duruma müdahale etti. Tabii oradaki süreç nasıl olacak?
4: Bizler de bilmiyoruz. Merakla bekliyoruz. Bu akşamki görüşmeden sonra artık Beşiktaş'ın Filipe Luis ile alakalı durumu belli olacak hocam.

0: Peki Murat Özen, sen Filippo Luis ismine nasıl bakıyorsun?
1: Ya şöyle, genç bir antrenör. Şu an sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman Beşiktaş taraftarının da tepki göstermediği ender hocalardan biri. Brezilya'da yaptığı işler belli. Çok önemli kupalara sahip oldu. Puan ortalaması 2.10 100 maçta. Flamengo gibi bir takımın hocasıydı. Yani baktığımız zaman proje hocası gibi gözüküyor. Brezilya'daki yaptığı işler de çok önemli, aldığı kupalar da çok önemli. Yani eğer burada iyi bir uyum sağlanırsa, iyi bir çalışma ortamı yaratılırsa ben başarılı olabileceğine inanıyorum. Ama tabii ki buraya kimler geldi, kimler geçti. Yani Mourinho bile Türkiye'de başarısız oldu.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yani şimdi burada gelip de hocayla alakalı çok başarılı olur dersek yalan söyleriz. Ama gelecek vaat eden, tıpkı Arda Turan gibi gelecek vaat eden bir isim... Eğer biterse Beşiktaş'ın hayırlısı olsun. Tabii oradaki çalışma şartları, ona sunulacak olan şartlar tabii ki çok önemli. Muhtemelen o da zaten bu konuşmalarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen zaten bu sabah 6.50'de Portekiz'e uçarak projelerle alakalı muhtemelen bilgi geçecektir hocaya. Bekliyoruz. Haber
0: Evet sevgili Murat Özen, duyabiliyor musun? Evet Murat'ı ben bir kere daha arayacağım. 0212-273-10-10 0212-273-10-10 ya da 0540-273-10-10'da Beşiktaş'tan gazeteci arkadaşımız sevgili Murat Özen'le yayınımız. Evet Murat'cığım kesildi sevgili Murat Özen.
1: Evet kesildi evet, abi.
0: Devam et lütfen.
1: Yani Nuno'dan sonra çok ciddi tepkiler vardı sosyal medyada Beşiktaş tarafından başkan ve yönetim, ama tabii o süreç orada biraz da bir nevi habercileri atlatmak gibi oldu. Bizler bekliyorduk. Luis işini biliyorduk aslında ama tabii çünkü ortada bir İngiliz kulübü olduğu için çok fazla dışarıya haberi vermemeye çalışıyorduk. Sabah da haberler patlayınca bizler de yazmak zorunda kaldık. Beşiktaş'ın hayırlısı olsun abi. Yani başkan çok istiyor. Önder Hoca'nın çok istediği bir teknik adam. Bekleyip göreceğiz. Süreci bizler de merakla bekliyoruz.
0: Evet. Bu arada çok önemli bir tweet attın sevgili Murat Özen. Baktım da transfer konusunda Güney Amerikalı bir kaleciyle Beşiktaş'ın büyük bir ihtimalle anlaşacağını söyledin. Bu bilgiyi de lütfen açabilir misin?
1: Şöyle, tabii ki Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun ardından az kalecisini arıyor aslında. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi ve As Başkanı Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu Ersin Destanoğlu menajeriyle Nezahat Demir tesislerinde görüştü. Yapılan görüşmede Ersin Destanoğlu'na Beşiktaş'ta kalması yönünde Beşiktaş talepte bulundu. Başkan zaten her zaman şunu söylüyor. Ersin kalmak isterse kalacak, gitmek isterse gidecek. Herhangi bir zorluk çıkarmayacağız Ersin'le alakalı dedi. Ersin de kalmaya yatacak bakıyor. Tabii Ersin'e süreçle alakalı bilgiler geçildi. Yani yedek kalma ihtimalinin yüksek olduğu, Beşiktaş'ın az bir kalecisi almak istediğini Ersin'e rekabet hazır olduğunu Beşiktaş yönetimine bildirmiş. Tabii süreç milli takım kampından sonra Ersin adına belli olacak. Bir kere daha görüşecek taraflar. Güney Amerikalı bir kaleci var. Beşiktaş ciddi şekilde bu kaleciyi istiyor. İsmini şu anda vermemin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum abi, biliyorsun. Ben
0: yok, isim sormuyorum zaten sana.
1: Gazetecilikten yana hep Beşiktaş'ın tarafında olan olduğum için başkan da bu konuda bizlere devamlı isim konusunda hassas davrandırmaya çalıştığı için, çünkü bugün bizim yazacağımız bir isim yarın öbür gün Beşiktaş'a 1 milyon euro 2 milyon euro gibi zarar veriyor maalesef. Transfer piyasası hep böyle. Beşiktaş Güney Amerikalı bir kaleciyle ilgileniyor. Beşiktaş'ın gündeminde kulübüyle görüşüldü. Teknikler yapıldı. Ama net bir anlaşma yok. Ama Beşiktaş'ın istediği bir kaleci. Belki de teknik direktör ve kaleci bir gün yolları tekrar kesişecek abi. Öyle söyleyeyim. Yani daha da ne kadar aydınlatayım insanları.
0: Sevgili Murat Özen, tatildesin. Çok teşekkür ediyorum. Zaten beni de kırmadın. Çok da vaktini almak istemiyorum. O zaman düz mantıktan gidecek olursak, Felipe Luis'le anlaşıldığında transfer konusunda da yine böyle Güney Amerika'dan mı, yoksa hani Brezilya'dan da çok önemli yetenekli oyuncular da getirebilir. O zaman Felipe Luis.
1: Kesinlikle öyle olur. Eğer Filipe Luis'in gelmesi durumunda Güney Amerika'dan da mutlaka bir iki transfer yapacaktır Beşiktaş, ama yani şu anda Beşiktaş'ın görüştüğü isimler var. Anguissa ile görüşüyor Beşiktaş. Orta sahada Napoli'nin oyuncusu, bunu geçen dönem

0: Sergen Yalçın döneminde de Sayın Başkan Serdar Adalı istemişti. Olmamıştı. Türkiye Ligi'nden bir stoper var Beşiktaş'ın gündeminde. Şu anda ismini vermem doğru olmaz. Beşiktaş onunla ilgili kulübe bir teklif yapabilir. Türkiye Ligi'nde oynayan bir futbolcuyla alakalı. Yani evet, Amerika Filipe Luis'in gelmesi durumunda o kıtalarda biraz daha oyuncu pazarı genişleyebilir ama sadece şunu söyleyeyim. Kaleci büyük bir ihtimal yapılan teklifin ardından oradan olacak gibi gözüküyor ama kulübü çok fazla bırakmak istemiyor kaleciyi. Şu an görüşmeler sürüyor. Yani Luis'in gelmemesi durumunda tabii ki belki şartlar değişebilir, isimler değişebilir ama şunu net olarak söyleyelim. Beşiktaş bir Güney Amerikalı kaleciyi istiyor. Filipe Luis Beşiktaş'ın şu anda gerçekten istediği teknik direktörler arasında. Türkiye Ligi'nden bir stoperin Beşiktaş'ın gündemine girme ihtimali %90 gibi gözüküyor. Bunları Beşiktaş taraftarına söyleyebiliriz abi.
1: Sevgili Murat Özen, şimdi önümde 30 küsür mesaj geldi. Onlardan birkaç tanesini seçip hani sana da tabii sormak ki istiyorum. Avusturya'dan Fuat Han Yüksel Bey demiş ki, Çağatay Hocam selam. Murat Özen'e sorabilir misiniz? Beşiktaş'ın yaz kampı nerede? Avrupa kamp yerine sormuş.
0: Abi Slovenya'da olacak çok büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor. Kulüp o şekilde bize bilgi geçti. Bizler de kulüpten haber verdik ama Slovenya gibi olacak duruyor şu anda.
1: Evet, Bankalar Birliği meselesi sorulmuş.
0: Abi Bankalar Birliği olayında sevgili Kaya abi Beşiktaş Kulübü Başkanı ile yaptığı görüşmeden sonra Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'nden çıktığını iddia etti ama olay onun çok anlattığı gibi değil. Sayın Başkan zaten geçtiğimiz aylarda Bankalar Birliği ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Ana parayı ödedik, faizleri taksitlendirdik demişti. Beşiktaş hala Bankalar Birliği'nden çıkmadı abi. Bu net bir bilgidir. Beşiktaş'ın ödemesi gereken taksitler devam ediyor. Tabii ilerleyen süreçlerde bu işler değişebilir ama şu anda Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'nden çıktı demek doğru bilgi değil, yanlış bir bilgi. Büyük bir ihtimal Kaya abi de başkanla yaptığı görüşmede durumu farklı algıladı veya yanlış algıladı. Ben düzeltme yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Sevgili Murat Özen, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. İlk defa ağırladım seni ve iyi ki de ağırlamışım ama tatildesin valla. Kusura bakma, seni de bu kadar görmüş oldum.
0: Estağfurullah, sana sözüm vardı. Saygılar, sizleri seviyorum. Kendine de çok iyi bakın.
1: Eyvallah, biz de seni çok seviyoruz Murat Özen. Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Murat da işte tatilde. Katıldı bizlere, sağ olsun. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Sıradaki konuklara da baktım. Çok isim var. Hatta gelen mesajlar da var. Müsaadenizle cep telefonumdan da bakmak istiyorum. Çünkü burada 1 2 3 4 tane spor yazarı arkadaşım sormuş. Hepsi de yayına alabilirsin demişler. Saat 3'ten sonra Fenerbahçe haberlerimiz var. Ona bakalım. Ama onun öncesinde sevgili İsmail Er vardı. Madem Beşiktaş'tan konu açıldı, İsmail Er'le ilgili de hani haber anlamında bize verebileceği bir takım bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bakalım İsmail Er Hürriyet gazetesinden şu anda müsait midir? Bir yandan cep telefonumdan da onu arıyorum. Eğer cevap verirse onu da yayına almak isterim. Bir kere daha çaldıracağım. Daha sonrasında haberlerimize devam edeceğiz. Ve son kez çaldırıyorum. O da müsait olduğu zaman beni arayacaktır sevgili İsmail'ler. Evet, gazete haberleriyle devam edelim. Uzun zamandır zaten gazete haberi de okumuyordum. Sıcağı sıcağına taze taze haberler var. Evet, İsmail'ler beni arıyor. Müsaadenizle ben meşgule vereyim. Ben arayayım onu. Gazete haberlerine geçmeden... Evet, sevgili İsmail Er, müsait misin? Radyo Gol'de şu anda yayını alıyorum senin.
0: Müsaitim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hürriyet gazetesinde çok güzel bir haberim vardı. Ben Beşiktaş'ın İnönü Stadı'nda Aston Villa Freiburg finali için izlenimlerini dinleyicilerimize de aktarmanı isterim.
0: Şimdi Türkiye'deki tüm kulüpler, tüm taraftarlar İstanbul'da eski Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın UEFA'ya aldırdığı kupa finaliydi, UEFA finaliydi ve UEFA finali gerçekten sadece İstanbul'a, Türkiye'ye değil bütün Avrupa'ya, dünyaya ders oldu. Çünkü adeta bir festival havası yaşandı, futbol festivali yaşandı. İstanbullular o gün futbola adeta hem maç öncesi hem maç sonrası doydular. Yani sahada yine teknik ve performans

0: inanılmaz bir mücadele vardı. Freiburg çünkü biliyorsunuz Almanya'nın ligde 7. bitiren takımı.
1: Evet.
0: Aston Villa 4. bitiren takımı. Yani dengelere baktığımızda çok büyük bir fark var ama oynanan futbol keyif verdi. Maç öncesi her iki takımın taraftarları birbirlerini alkışlamaları, ne küfür ne kafir ne birbirlerine laf atmalar, yani inanılmaz bir sevgi çemberi vardı. Yani futbol dostluk arkadaşlıktır felsefesini adeta İstanbul'da tüm kulüp taraftarlarına resmen yani gösterdiler. Bu da alkışlanacak bir olay. Yani dünya tarihinde de tüm turnuvalar, Avrupa Dünya Kupaları olsun, UEFA Şampiyonlar Ligi olsun, finalleri olsun, gerçekten böyle festival havasında geçti. Bu da insani olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesin birbirleriyle eğlenmesi, birbirleriyle olan muhabbetleri, dansları, şarkıları, şovları gerçekten izlenmeye değerdi. Umarız inşallah bundan sonraki tüm Türkiye Süper Ligi'ndeki maçlarda aynı UEFA Kupası'ndaki final maçı gibi dostluk, arkadaşlık, kardeşlik içerisinde geçer. Yani bu artık taraftarlar küfürü bıraksınlar arkadaşlar. Çünkü herkesin annesi var, kızı var, kardeşi var, kız kardeşi var. Yani bu nedir bu küfür? Ben yani anlam veremiyorum. Yani bunu da kim çıkarttı? Onu da lanetliyorum. Çünkü futbol hakikaten dostluk, kardeşlik. Zaten bir kişi şampiyon oluyor, bir takım şampiyon oluyor, bir takım zafere ulaşıyor, diğer takımlar da mücadele ediyor. Yani şampiyon alkışlamak lazım. Diğerlerini de alkışlamak lazım. Nasıl Freiburg taraftarları 3 farklı mağlup olmalarına rağmen Aston Villa'yı galip gelen takımı alkışladılar. Bizler de öyle olmalıyız. Yani hep bu tür örnekler vermekten sıkıldım. Çünkü biraz insan olmamız lazım arkadaşlar. Ya. Her maçta her şeyde küfürler. Yanımızda insanların annesi var, kızı var, kız kardeşi var. Yani ablası var, teyzesi var. Hep ya, ana avrat küfrediyorlar. Bu da gerçekten iğrenç ötesi bir olay. Bu küfür edenleri lanetliyorum. İnşallah bu final ders olur ve Türkiye'de güzel bir sayfa açmış olur.
1: Evet sevgili İsmail abi, biraz önce Murat Özen'le canlı bağlantıya girdik. O da şu bilgiyi verdi bize. Murat Kılıç'ın Felipe Luis'le teknik direktörlük konusunda anlaşmak için uçtuğunu söyledi. Beşiktaş'ta teknik direktör isimleri var. Sence en ağırlık kazanan isim kim ya da kimler?
0: Şimdi şeye baktığımızda, genel olarak tabloya baktığımızda 4 sene içerisinde 10 tane teknik direktör Beşiktaş'ta. 10 tane teknik direktör. Gelen yabancıların hiçbiri iz bırakmadı. Yani iz bırakmadı. Sergen Yalçın kendi evladımız dedik. Onu da baskı altına aldık. Sergen onu mu yapar, Sergen bunu mu yapar diye. Ama şöyle bir baktığımızda genel olarak Beşiktaş'ta bir sistem olmadığını görüyoruz. Yani sistem nasıl? Bir squad sistemi olur. Bir araştırma sistemi olur. Yani Beşiktaş'ın o kadar çok değerleri var ki. O kadar çok değerleri var ki bunları biz hep itibarsızlaştırıyoruz. Her yönden itibarsızlaştırıyoruz. Bu da tabii Beşiktaş Kulübü'nün maalesef kasasının boşalmasına neden oluyor. Şimdi baktığımızda geçmişte Santos'tan Broncos'ta, Solkaya'dan İsmail'e kadar yani alınan bütün teknik direktörlerin bıraktığı herhangi, yetiştirdiği herhangi bir oyuncu yok. Bıraktığı bir sistem yok. Yani olmamasına rağmen ısrarla şimdi Felipe Luis değil, Jose Mourinho gelse yine bir şey yapamaz Beşiktaş'ta. Çünkü transferleri yapacak, transferleri, gerçek transferleri alacak bir ideal scout kadrosu oluşmadı.
1: Peki şimdi, Önder Özen'i de sorabilir miyim tam burada?
0: Ben şimdi yani aynısı da ikinci kez banyo yapılmaz diye bir laf vardır eskilerin sözüyle. Şimdi Önder Özen'in Beşiktaş kariyeri nedir, futbol kariyeri nedir? Sadece televizyonda uzun yıllar yorumculuk yapmak bu işi yani Beşiktaş gibi 123 yıldır ayakta tutan bir kulübü başarıya götürecek bir isim mi? Ama şöyle bir şey var. Tabii ben içinde yaşadığım için biliyorum. Kimse de benim yakınım diyelim. Ama Beşiktaş tarihine de iz yapmış, iz bırakmış. Bugün Beşiktaşlar olmuşsa o isimler sayesinde olmuştur. Metin Ali Feyyaz, Gökhan Recep Kadir, yani Ulvi Zaferler. Yani bu tür isimler Süleyman Sebalar sayesinde Beşiktaş bugünlere gelmiştir. Hı hı. Ama bakıyoruz maalesef Beşiktaş'ın kendi de

0: Ne kimse itibar etmiyor. Yani geçmiş dönemde de mesela Samet Aybaba ve biliyorsun Ferhat Uçar gelmişti. Ama aynı Bilic'in dediği gibi yetkisi olanların etkisi yok, etkisi olanların yetkisi yok şeklinde böyle bir arafta bırakılıyor. Ve Samet Aybaba gibi bir insan işine bir gecede son veriliyor. Rıza Çalınbay gibi bir efsane gelmiş, telefonla uzaklaştırılıyor. Ya arkadaşlar, bugün bakıyoruz ille büyük takımlardan örnek vermek zorunda değiliz. Yani işte Manchester'da ayrılıklar oluyor. Herkes veda konuşması yapıyor. Herkes anılarını anlatıyor, gidiyor. Biz de maalesef yani peşine teneke bağlayarak gönderiyoruz ve bir de itibarsızlaştırıyoruz. Küfür kafir gidiyor. Yani bu iş fark etmiyor. Teknik direktörüne petişe atan bir ne diyeyim artık, yani bir şey diyemiyorum, üzülüyorum.
1: Evet, o çok etkiledi değil mi Sergen
0: herhalde etkiledi. Yani diyor ki, yani benim paraya, pula ihtiyacım ve itibara ihtiyacım var. Yani biz o kadar mücadele ediyoruz. Her basın toplantısında mesajlar veriyor. Yani şimdi transferi kendisi yapmadığı transferlerin hesabını veriyor. Onlara sahip çıkıyor, yönetime sahip çıkıyor, kulübe sahip çıkıyor. Tek konuşan o. Yani bir tek konuşan İşte Önder, o dönemde genel menajer olarak getirilen Serkan Reşfer neden konuşmaz? Ya arkadaş, hani sen proje olarak getirmiştin, bir konuşsun bakayım neler anlatacak. O da yok. Onun
1: ama
0: da işine son
1: konuşmuyor
0: veriliyor.
1: gerçekten, evet, hiçbir yerde
0: Kimse
1: açıklamasını da
0: konuşmuyor.
1: göremedim.
0: Kimse konuşmuyor. Kimse, herkes ayrılan dökülmesin, aman bana kimse şey yapmasın diyor. Yani bu felsefeyle Beşiktaş'ın olan paraları ne oluyor? Yani Hasan Arat döneminde olsun 100 milyon, şimdi 150 milyon euro para harcanıyor. Yani bu paralar nasıl olacak? İyi ki Rami Koç var, iyi ki Nevzat Demir var, iyi ki Tevfik Yaman Türk var. Sürekli onlara gidip onlardan yardım istemek gerçekten acı verici bir olay, ibret verici bir olay. Beşiktaş kendi ayakları üzerinde durmalı. Beşiktaş kimseye muhtaç olmamalı. Beşiktaş gerektiğinde onlardan yardım almalı. Ama maalesef sistem olmadığı için her gelen başkan bir borç içinde bırakıp gidiyor. Ya arkadaş, kendi şirketlerinizi böyle borç içinde bırakıp kaçıyor musunuz? Yani Beşiktaş yönetimleri başkanların kendi kişisel aynalarını ortaya koyuyor. Yani sizin işleriniz de böyle arkadaş, demek ki böyle çarçur gidiyor. Yani 10 tane transfer yapacağınız arkadaşlar, 3 tane transfer yapın, sağlam transfer yapın, isim transfer yapın. Ama maalesef bizde isimler de göz ardı ediliyor. İsimler de maalesef sevilmiyor. Örnek mesela son olarak Quaresma. Beşiktaş tarihinde en çok forması satılan oyuncu, 400 bin forması satıldı. Ama baktığımızda Beşiktaş yönetimi taraftarın da sevgilisi, rakip takım oyuncuların da fotoğraf çektir, maç öncesi fotoğraf çektirdiği Quaresma'yı Kasımpaşa'ya götürüp itibarsızlaştırdılar. Sonra teneke bağlayıp yolladılar. Ya arkadaşlar, Beşiktaş Süleyman abi döneminden bu zamana kadar, hani duruş diyorlar ya, duruş diyoruz, duruş. Beşiktaş duruşu, işte Beşiktaş duruşu oydu, vedaydı, bir şeydi. Mesela o dönemde Şifo Mehmet muhteşem bir jübileyle futbolu noktaladı. Onun gibi bir sürü veda törenleri vardı. Ama maalesef son dönemde önce futbolcu büyük paralarla transfer ediliyor. Ardından havalimanında topluluk tarafından karşılanıyor. Ardından teneke bağlanarak sessiz sedasız gönderiliyor. Bu gerçekten hem Beşiktaş'ın yurt dışındaki imajı açısından hem de Türkiye'deki imajı açısından çok büyük, önemli bir üzüntü kaynağı. Bu nedenle bunun düzelmesi lazım, kurumsallaşması lazım. Şimdi yani benim en çok tabii merak ettiğim konu, neden Beşiktaş'ın efsane futbolcularına bu başkanlar, bu yöneticiler güvenmiyorlar? Ya arkadaşlar, Süleyman Seba, onursal başkan Süleyman Seba görev yaptığı dönem içerisinde tüm futbolcu arkadaşlarını çeşitli branşlarda görevlendirdi. Ali İhsan abi, Şevket abi, yani onun gibi bir sürü insanlar, bir sürü oyuncular sahip çıktılar. Beşiktaş o dönemde iyi başarılar yakaladı. O dönemde Beşiktaşlı, bugün Beşiktaşlı olanlar o dönemdeki Beşiktaşlar sayesindeki Beşiktaşlı oldular. Yani kimse ismini Metin Ali Feyyaz koymadı, yani boş boşuna koymadı. Yani Sergen koymadı, Süleyman koymadı. Şimdi kimse çocuğuna işte örnek diyorum, şu anda isim konulacak oyuncu var mı sizce? Yok. Ama maalesef bu değerleri kaybettirdiler. Bu değerleri kazandırmamız lazım. Beşiktaş bu değerleri kazanır. Altyapısında çok iyi oyuncular var. Altyapısında inanılmaz futbolcular var. Ama maalesef kontrol edecek bir mekanizma yok. Mesela geçen gün tesadüfen duydum. Dediler ki Mustafa Genç istikbal vaat ediyor ama kulüp malzemecisi

eğlenmeye geliyor. Bu nedir yani, kendine bakmaya etmiyor falan. Çok üzüldüm bu lafları. Umarım inşallah böyle kulübü derleyip toparlayacak, ayakta tutacak genel bir idari menajer olur.

0: uzun bir uğraş verip eski başkanları bir araya getirip ya arkadaşlar siz nerede hata yaptınız, bu borçları nasıl yaptınız diyerek çözüm yolu bulmalı ve sadece Rahmi Koç, Nevzat Demir, Tevfik Yaman Türkiye gidip sponsorluk alarak günü kurtarmakla Beşiktaşlılık maalesef olmaz. Bu nedenle herkesin elini vicdanına koyup Beşiktaş için seferber olması lazım. En önemli örnek bizimle beraber çalıştığımız, benimle beraber mavilik yapan Acun Ulucalı. Büyük ders verdi. Türkiye, dünyaya ders verdi arkadaşlar. Bu arkadaşımız muhabirdi, çalıştı, çabaladı, hedefleri vardı, hedeflerini yerine getirdi. Ve yöneticilik yaptı Türkiye'de. İnanılmaz tepkiler, inanılmaz eleştiriler aldı. Ama bak ne yaptı? O eleştirilere karşı kapak yaptı. Dedi ki arkadaş ben istediğim takımı kulüpleri yönetenlerin çalmadığı sürece Premier Lig'de oynatırım dedi. İşte Premier Lig'de Acun Ilıcalı Türk yöneticisinin başarısının damgasını vurdu. Bu da takdire şayan alkışlanacak evet. Bir olay.
1: Sevgili İsmail, Radyo Gol dinleyenlerinden Semih Kılıçsoy ile ilgili çok soru geliyor. Semih Kılıçsoy ile ilgili son durum nedir? Onu da öğrenebilir miyiz senden lütfen?
0: Ben baktığımda Semih Kılıçsoy zaten hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta inanılmaz bir geleceği vardı. İtalya'da da iyi goller attı, iyi performans sergiledi. Ama maalesef bizim yani bize gelen teknik direktörler mi diyeyim, yöneticiler mi, başkanlar mı, kimse kendi altyapısından yetişen evlatlarına fazla sahip çıkmıyorlar. Ben Semih iddia ediyorum yani geleceğin inanılmaz golcüsü olacak. Yeter ki sabredilsin, şans verilsin. Bu nedenle sadece gelen yabancıların çürük çıkması nedeniyle mecburen oynatılmaması gerekir. Çünkü Semih maalesef işte Kerhan oynatıldı ve Beşiktaş'ta kimi zaman kanatta, kimi zaman orta alanda, kimi zaman forvet arkası ama esas forvet olarak inanılmaz bir golcü. İnşallah yeni gelecek teknik direktör Semih'ten faydalanır.
1: Evet. Araya gitmeden sevgili İsmail Er, şunu da sorabilir miyim? Şimdi orta sahaya dinamizm ve tempo katacak bir isim arıyor Beşiktaş yönetimi. Bugünkü gazetelerde de taraftarın sevgilisi olan Getson'un yeniden Beşiktaş'a dönme durumu var mı? Onu sormak istiyorum sana.
0: Vallahi Getson dönse Beşiktaş daha da güçlenir, daha da mücadele eder, daha da savaşan bir takım haline gelir. Umarım döner ama şu anda biraz imkansız gibi. Çünkü orada aldığı para, ücret oldukça yüksek. 5 milyon euro maaş alıyor. Biz de maalesef o parayı, bütçeleri dengelemek üzere oluşan yönetim biraz vermesi zor gibi. Yani gelmesi de zor gibi. Bu nedenle Getson keşke gelse. Ama umarım Başkan Saldaladalı dün açıklama yaptı resmi siteden, transferleri bizzat ben ve Önder Özen yapacağız diye. Çünkü biliyorsun orada futbol komitesinde Murat Özen, Murat Kılıç ve Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu gibi 3 tane isim var. Hı hı. Onlar da uzun süredir araştırıyorlar. Umarım Getson ya da Getson'a yakın isimler bulurlar.
1: Evet sevgili İsmail Er, Hürriyet Gazetesi'nden çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın için iyi bayramlar diliyorum sana.
0: İyi bayramlar, iyi günler. Sağ ol.
1: Görüşmek üzere. Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize giriyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. 0540 273 10 10 0212 273 10 10'a da yine mesajlarınız geliyor. Çağatay Hocam, Milan Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı mı? Evet, kalamadı çünkü İtalya'da 4 tane takım Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Onlar da Inter, Napoli, Roma ve Como. Bu bilgiyi de verelim. Hatta Milan ve Juventus da Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Son bir saat Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Galatasaray ile devam edeceğiz. Sizin sorularınızla devam edeceğiz. Ama en önemlisi de Türkiye'nin en önemli, en çok takip edilen spor yazarlarına sorularınız varsa bizlere de yollayabilirsiniz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında tüm hızıyla devam ediyoruz. Dört büyük gündem programında. Evet, yine telefonlarımız çalıyor. Spor yazarlarımız, muhabir arkadaşlarımız, onlar da bağlanmak istiyor. Biz de bağlanmak istiyoruz kendilerine. Onlardan bir tanesi tabii sürpriz olsun, sevgili Livanur. Merhaba Livanur Engin, hoş geldin yayınımıza Radyo Gol'e. Nasılsın, iyi bayramlar diliyorum.
1: Hoş bulduk hocam, size de iyi bayramlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Nasıl, her şey yolunda mı?
1: Tabii hocam, her şey yolunda. Şimdi bir buçuk iki haftalık bir aramız var, biliyorsunuz. Bu sene yine ligi bitirdik, ardından Avrupa finali buradaydı. Onu tamamladık, arkasından Ziraat Türkiye Kupası finali derken şöyle bir nefes alacak bir iki haftamız var. Onun arkasından hemen işte hızlıca transfer dönemi başlayacak derken Dünya Kupası var. Bir anda zaten kendimizi muhtemelen Ağustos'ta bir bakacağız. Tekrar yeni sezon başlamış olacak.
0: Evet. Biraz önce Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'le bağlantı kurduk. Ona da Aston Villa Freiburg maçını, İstanbul finalini sormuştum. Senin de izlenimlerini almak isterim Livanur Engin.
1: Hocam tabii çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Öncelikli olarak bundan başlamak istiyorum. Yani emeği geçen herkese de teşekkür etmek istiyorum. Burada Beşiktaş stadında, Tüpraş stadyumunda, tabii Beşiktaş Park olarak geçiyordu uluslararası mücadele olduğu için, ama çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Öncesinde, iki gün öncesinde Beşiktaş'ın meydanda bir fan zone kurularak başlamıştı aslında süreç. Ama ne kadar yabancı taraftar gördüysem, kimlerle konuştuysam, herkes inanılmaz mutluydu. Yani hem İstanbul onları büyülemişti, hem de aynı zamanda buradaki ev sahipliğinden ve tabii onlara gösterilen hoşgörüden çok memnunlardı. Onun dışında harika bir final izledik. Yani böyle sezonu kapatmaya yakın, biliyorsunuz bu sezon kendi futbolumuzda, özellikle Türk futbolunda çok fazla başlık konuşma şansımız olmuştu. Onun dışında sadece futbol izlemek ve böyle bir organizasyona da ev sahipliği yapmak aslında çok güzel hissettirmiş oldu. İki taraf da çok mutluydu. Yani kupadan bağımsız olarak bence Freiburg taraftarı da gelip buradaki finalden çok mutluydu. Aston Villa da burada inanılmaz bir gece yaşadılar zaten kendileri adına. Onlar da çok mutluydu. Ama hepsinden ziyade bence biz bir kere daha dünyaya böyle büyük uluslararası organizasyonlara nasıl ev sahipliği yapabildiğimizi göstermiş olduk. Akabinde de aslında gelecek senede zaten konferans ligi finali de. Evet, ev sahipliği
0: yine aynı yerde olacak, bu bilgiyi de verelim Beşiktaş'ta.
1: Evet hocam. Evet, yine Beşiktaş stadında olacak, ama zaten 2023'te hatırlarsınız Olimpiyat stadında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştık. O bence bir şeyler için çok fazla eleştirilmiştik. Ben özellikle son finale baktığım zaman 2023'te eleştirilen her şeyden kendimizi arındırdığımızı ve almamız gereken aslında dersleri oradan çıkartıp burada daha güzel bir organizasyona ev sahipliği yapabildiğimizi gördüm. Kendim adıma, hani yaşadığım şehir adına da ülkem adına çok mutlu oldum. Özellikle böyle güzel bir temsiliyet sağlayabildiğimiz için. Onun dışında da dediğim gibi, yani bir finale ev sahipliği yapmak ve böyle güzel bir aslında maçla, sadece maçı konuşabildiğimiz bir akşamla da belki sezonun sonunu getirmek de yine güzeldi. Hemen iki gün sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası finali vardı Antalya'da. Hocam isterseniz biraz oraya da değinebilirim.
0: Tabii ki.
1: Tabii şimdi Avrupa Ligi finali izledikten sonra o maç biraz daha, zannediyorum ki dinleyicilerimiz de bana katılacaktır, nazaran daha yavaş geçti. Çünkü benim final adına, Ziraat finali adına aslında daha büyük beklentilerim vardı. Çünkü içerideki Beşiktaş-Konya maçının ardından Gençlerbirliği-Trabzon maçının da ben yarı finali de yerinde izleme şansı elde etmiştim ve daha aslında hareketli bir final bekliyordum. Belki nazaran biraz daha yavaş, özellikle ilk yarı çok beklediğimiz oyunu izleyemediğimiz, ama günün sonunda belki biraz daha işte oyundan kopmayan, bir tık daha belki fazla isteyen ve penaltıyı da aslında kaçırmayan tarafında kupayı aldığı bir maç izlemiş olduk. Ama uzun zaman sonra bence biraz daha İstanbul takımlarının dışında bir Ziraat finali izlemek de bizlere çok iyi geldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz de bana katılır mısınız?
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Avrupa'ya giden tabii takımlarımız da var. Galatasaray ile başlamak isterim. Şampiyonlar Ligi için Galatasaray boy gösterecek bu sene. Neler söylemek istersin Livanur Engin?
1: Hocam tabii Galatasaray'a geldiğimiz zaman şimdi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bence bizi en çok şaşırtan takım Galatasaray oldu diye düşünüyorum. Avrupa arenasında özellikle hani hem Okan Hoca'dan hem de zaman zaman belki futbolculardan böyle performans beklemiyorduk. Kendi aramızda çok eleştiriyorduk ilk zamanlar hatırlarsınız belki ama günün sonunda Galatasaray geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklenmeyeni yaptı ama tabii her zaman şu da var, bir başarı arkasından her zaman daha fazla bir başarı beklentisini getiriyor. O yüzden bu sene Galatasaray'dan hepimiz daha büyük beklentilerle başlayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü Okan Hoca bizi bu sene buna biraz alıştırmış oldu. Orada da şimdi çok fazla aslında konuşulanlar oluyor. Biliyorsunuz yeni transfer dönemine gireceğiz, gidecek olanlar var. Onun yerine taraftarın beklentileri var bir yandan. Şampiyonlar Ligi için de Okan Hoca'nın aslında geçtiğimiz sezon Okan Hoca çok eleştirilmişti. Avrupa arenasında yeterince temsil edemiyor bizi diye. Bunları da gerek sosyal medyada gerek de sokağa indiğimiz zaman taraftardan duymuştuk. Bence biraz daha bugün geldiğimiz noktada sezon tamamladığımız şu günlerde artık Galatasaray taraftarının da Okan Buruk'tan yana bence bir soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum hocam. Orada tabii Şampiyonlar Ligi'nde bizi Galatasaray temsil edecek. Fenerbahçe'de eleme oynayacak. Şimdi bu açıdan baktığımızda sezon yani hem Süper Lig çok erken başlayacak, evet, hem de bu eleme maçları sebebiyle aslında bizler için de bayağı yoğun ve erken, evet, başlayan bir sezon olacak. Trabzonspor'un da kupayı Ziraat Kupası'nı almasıyla birlikte aslında Beşiktaş'ın da oynayacağı yine eleme maçları olacak ve Başakşehir de bizi Konferans Ligi'nde temsil edecek. Aslında baktığımız zaman güzel de bir Avrupa sezonu olmasını diliyorum. Bu sene Samsun bizi çok iyi temsil etmişti hatırlarsınız hocam. Hani yine beklenmeyen şeylerde arenalarda aslında güzel temsiliyetler olursa hem ülke puanımız açısından hem de gerçekten artık yavaş yavaş Türk futbolunun da Avrupa'da kendinden biraz daha bahsettirmesini bu açıdan sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Çok da heyecanlıyım. Hem Avrupa arenası için hem yeni Süper Lig sezonu için bizleri neler bekliyor? Önümüzde bir Dünya Kupası var. Şimdi geniş kadro açıklandı. Burada bir 1 Haziran'da yanlışım yoksa bir maç oynanacak sanırım Fenerbahçe Stadyumunda. Orada da tabii görmüş olacağız. Bakalım hani milli takımımızla alakalı belki kafamızda birkaç soru işareti var. Şimdi bazı sakatlıklar konuşuluyor biliyorsunuzdur. Çok fazla da detaylı bilgim olmadığı için açmak istemiyorum ama Dünya Kupası için de çok heyecanlıyım. Bu içeride Fenerbahçe stadında oynanacak olan milli maçın ardından da aslında milli takımla alakalı da düşüncelerimiz oturacaktır diye düşünüyorum. Bakalım orası için de çok heyecanlıyız hocam ama genel olarak şöyle bir geçtiğimiz sezona baktığımız zaman 2025-2026 sezonu futbol açısından özellikle bence çok fazla sansasyonel olaylara da ev sahipliği yaptı. Bazen hiç beklemediğimiz olayları da konuştuğumuz uzun bir sezondu bizler için aslında ama Avrupa arenasında olsun, gerek Süper Lig'de olsun, gerek Ziraat Türkiye Kupası'nda olsun bence Türk futbolu adına da güzel bir sezonu geride bıraktık diye düşünüyorum. Bence dinleyicilerimiz de bana katılıyordur. Gelecek sezon için de aslında şimdiden hem çok heyecanlıyım hem de artık biraz daha ilerlemeye ve daha da gelişmeye zamanımız ve vaktimiz olur diye ümit ediyorum.
0: Dinleyicilerimiz de sana katılıyor sevgili Livanur. Adem Bey diyor ki Aston Villa kupayı aldı. Kendi liginde dördüncü oldu. Bizim kafalar biraz karıştı. Livanur Hanım şimdi Fenerbahçe kaç tane ön eleme oynayacak Şampiyonlar Ligi için teşekkür ederim demiş. Fenerbahçe de Aston Villa'nın kupayı almasıyla birlikte seri başı, bu bilgiyi de verelim ayrıca. Neler söylemek istersin?
1: Hocam şimdi o konu benim kafamı da her seferinde çok karıştırıyor. Yani her seferinde bir kere daha araştırma yapar bakıyor ama en son baktığımda yanlış değilse Fenerbahçe 3 eleme oynayacak diye biliyorum. Tabii o açıdan da şimdi o elemeler konusunda da ülke puanı da benim kafamı ilk zamanlarda çok karıştırıyordu. Biliyorsunuz şimdi biz aslında bu sene 9. olarak tamamladık UEFA'da ama bu gelecek 2 sezon sonrayı etkileyecek. Yani 26-27 değil de 27-28 sezonunu etkiliyor aslında. O açıdan baktığımızda UEFA puan sistemi kafaları çok karıştırıyor ama Fenerbahçe 3 eleme oynayacak. Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz aslında yeni sezonda ben de merakla bekliyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye bir seçim daha bekliyor çünkü. Yani bu artık geçtiğimiz 4 senede 4 seçim olacak yanlışım yoksa hocam. Biz hani Fenerbahçe gerçekten bir düzen tutturamadı baktığımızda. O açıdan tabii ki uluslararası arasında Avrupa arenasında da maalesef etkileniyor o açıdan. Hem tabii ülke puanımız açısından etkileniyoruz, hem de temsiliyetimiz açısından.

0: bundan da bir soru işareti oluyor. Yani Fenerbahçe'nin gelecek olan başkanın ardından hemen bir çalışmaya başlaması gerekecek. Fakat bana sorarsanız hocam, yine yeni sezon için geç kalınmış bir tarih açık konuşmak gerekirse. Bunu her zaman söylüyorum. Bizim ülkemizde ne yazık ki bir başarı gelmediğinde ya da bir başarısızlık geldiğinde ilk hemen gözden çıkartılan isim genelde teknik direktör oluyor. Ardından yönetime bunun faturası biraz kesiliyor. O açıdan sürekli teknik direktör değişikliği de tabii ki takıma ve oyunculara iyi gelmiyor. Bu sene şimdi Fenerbahçe'den de çok fazla ayrılacak olan oyuncu var. Belki seçim sürecinin ardından ayrılmayı beklemeyip gönderilecek olan futbolcular olabilir. Hani Fenerbahçe tarafı şu an benim en net konuşamadığım taraflardan bir tanesi. Ne yazık ki, çünkü dediğim gibi yani olacak olan seçim ve seçimin arkasından gelecek olan sonuca göre biraz da izlenilecek olan politikaya göre Fenerbahçe'ye yorum yapmaya başlayabileceğiz belki, ama orada da işte seçim süreci hala devam ettiği için kendi aslında böyle bir iki tarafa da baktığımızda aslında hani kimin önde olduğu şu an bence çok %100 önde diyebileceğimiz bir isim yok hala, çünkü isimler de açıklanmaya devam edebiliyor. Burada hani bir transfer işte açıklamasıyla birlikte bütün ivme tersine de dönebilir. O yüzden hani herhangi bir aday için kesin kazanır da diyemiyorum.
1: Bununla ilgili sana bir soru var. Tam burada da hani senin söylediklerine ek olarak Tolga Bey demiş ki Livanur Hanım'ın kendisine göre Fenerbahçe'deki seçimlerde hangi başkan daha önde diye tam bu konuyla ilgili de bir sorusu vardı zaten. Onu da iletmiş olalım.
0: Hocam tabii, yani az önce de dediğim gibi aslında kesin kazanır diye iki adaydan bir taraf için de söyleyemiyorum, ama şu an biraz daha tabii dışarıda yaptığım röportajlarla, taraftarla yapmış olduğum konuşma ve sosyal medyada görmüş olduğuma göre Sayın Aziz Yıldırım daha yakın görünüyor. Ama dediğim gibi hani herhangi bir transfer açıklamasında ya da bir isimle birlikte belki hani o son düzlüğe girildiğinde bir açıklama yapılabilirse Hakan Sarfi tarafından da bir hani atılım olabilir diye düşünüyorum. O yüzden dedim size, yani Fenerbahçe tarafı şu an bence kimsenin net olarak açıklama ya da yorum yapamadığı bir kısım. Ancak kendi gözlemlerimize göre biraz daha işte taraftarın İşte sosyal medyadaki yazdıklarına göre, dışarıda taraftarla denk gelip onların aslında düşüncelerini sorduğumuza göre şu an bu şekilde düşünüyorum. Ama %100 net bir geçtiğimiz seneki özellikle seçimlere göre baktığımızda bence o seçim dışarıdan daha kolay okunabilecek bir seçimdi. Şu an maalesef iki taraf için de tam net bir şekilde yorum yapamıyorum hocam.
1: Nait Bey demiş ki A milli futbol takımının Dünya Kupası'ndaki şansı nedir? Acaba Livanur Hanım bize söyleyebilir mi demiş.
0: Hocam tabii biz bunu sizle aslında ilk maçlarımız belli olduğu zaman konuşmuştuk. Evet. Tabii çok da heyecanlıydık. O zaman üzerimizde daha bir heyecan vardı. Biraz daha belki olumlu bakabiliyorduk, ama şimdi bu noktaya geldiğimizde şöyle bir baktığımızda Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağız.
1: Zaten uyumayacağız hani, o gece. 1-5'te, 1-6'da, 1-7'de sabaha
0: evet
1: karşı.
0: Evet hocam, gerçekten hiçbirinde bence uyumayacağız. Çok heyecanlı olacak. Bizim gönlümüz tabii Ay Yıldız'la birlikte atacak, ama şimdi biraz daha o elemelerden sonraki üstümüzdeki o tabii heyecanı da attı. Baktıktan sonra baktığımızda çok da kolay bir grup aşaması olacak diyemiyorum maalesef. Yine şans bizden yana olur diye ümit ediyorum, ama Avustralya ile saat 7'de ayın 14'ünde oynayacağımız maçla başlayacağız biz grup aşamasına. O maçın ardından belki Paraguay ve ABD maçı için de hem hocanın hem de tabii ki bizlerin de aklında şöyle bir daha da oturmuş bir Türkiye takımı olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Yine de ayın 1'inde oynanacak olan tabii ki hazırlık maçını izlemek de bizleri de yine o soru işaretlerini kaldıracaktır. Ama ilk zamanki baktığım kadar pozitif bakamıyorum hocam. Onun da biraz altını çizmek isterim açıkçası.
1: Zaten kaç gün kaldı? 17 gün kaldı.
0: Evet, hiçbir şey de kalmadı.
1: 17 gün falan kalmıştı.
0: Evet.
1: Tam takvime bakmadım ama İnşallah finallere de çıkarız.
0: İnşallah hocam.
1: Bu seneye de damga vururuz. Sevgili Livanur Engin, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerin için. İyi bayramlar diliyorum. Bayramda da bizi kırmadın. Yayınımıza da bağlandın.
0: Ben de hocam sizlere ve dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet, 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarınızdan da bakalım. Sefa Bey'in mesajı var. Evet, Icardi konusu hala çözülemedi. Çünkü Sayın Başkan Özbek kalmasını istiyor. Ama tabii şöyle bir de durum var. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Çünkü Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifi Icardi ve temsilcisi tarafından kabul edilmedi. Son bilgiler bunlar. Arjantin Yıldız'ın menajeri var. Henüz ayrılık kararı gibi bir seçeneğin konuşulmadığını belirtiyor. Ve diyor ki Icardi hakkında çıkan haberlerin bir kısmı doğru değil. Icardi'nin geleceğinin ne zaman belli olacağını göreceğiz. Kulüp ismi söyleyemem ancak Icardi için Güney Amerika ve Avrupa'dan teklifler aldık açıklamasını yapmış. Gazete haberleriyle devam edelim. Tabii Galatasaray ile ilgili bir Can Uzun transferi haberi var. Fanatik gazetesinde ona bir göz atalım. Türk milli takımında da forma giyen ve Bundesliga'da çok iyi bir sezon geçiren Can Uzun, ki bence Türk milli takımında çok forma giymedi, Galatasaray'ın yaz dönemindeki en büyük hedefler arasında yer alıyor. Yeni yabancı kuralı nedeniyle yerli derinliğini artırmak isteyen Galatasaray Can'a dev bütçe ayırmış. Henüz Mertens sonrası aradığı 10 numarayı bulamayan ve bu yaz büyük bir bomba patlatmak isteyen Galatasaray bu pozisyondaki alternatif ismi de belirlemiş durumda. Sarı Kırmızılar Türk milli futbol takımının formasını giyen, bu sezon Bundesliga'da çok iyi bir performans gösteren Can Uzun'u gözüne kestirmiş. Frankfurt'a imza atmadan önce de Türk kulüplerinin radarına takılan ancak transferi gerçekleşmeyen 20 yaşındaki oyuncunun şu anki piyasa değeri 45 milyon euro. Evet, yanlış duymadınız. 20 yaşında ve 45 milyon euro. Ancak yerli ve milli pasaportunun bulunması genç yeteneği daha da değerli noktaya getirmiş durumda. Başkan Sayın Dursun Özbey'in de tanıyıp beğendiği, Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği Can Uzun için Galatasaray yönetimi dev bir bütçe ayırmış. Çünkü Can'ın hem saha içinde cimboma faydalı olacağı hem de büyük rakamlara satılabileceği düşünülüyormuş. Ancak burada Frankfurt'un talepleri kritik öneme sahip, Alman kulübünün 40 milyon euro civarında bir beklentisi olduğu belirtiliyor. Galatasaray bu transfere çok ciddi bir bütçe ayırmış olsa da söz konusu bedelin Can'a ödenmesi halinde gündemdeki diğer transferlerin gerçekleşmesi zorlaşacak gibi görünüyor. Sarı Kırmızılar bu yüzden aceleci davranmayacak ve bu süreç zarfında Can'ın da kulübüne baskı yapması istenecek. Şampiyonlar Ligi avantajı nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakan Can Uzun'a Türkiye içinden ve dışından önemli kulüplerin talip olduğu bildirilmiş. Evet. 0212-273-1010, 0540-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine sizlerden gelen mesajlardan bakalım. Instagram'a bakalım, bakmadım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Bizimle birlikte olduğunuz için özellikle bu bayram süresince. Serdar ve Okan Bey'den bir mesaj var. Diyor ki Çağatay Hocam, Fenerbahçe ile ilgili bir bölüm olacak mı son yarım saatte? Evet, olacak. Biraz sonra sevgili İrfan 25'e bağlanacağız. Sözcü gazetesinden Fenerbahçe ile ilgili son bilgileri alacağız. Fenerbahçe'deki başkan adaylarının açıklamalarına bakacağız. Transferlerle ilgili vaatlerine bakacağız. Hiç merak etmeyin, onları da sevgili İrfan 25'ten almış olacağız. Evet, biraz önce sevgili İsmail'lere de sormuştuk. Fanatik'te bir Getson haberi var. Aslan ve Kartal yine karşı karşıya, Getson savaşı demişler. Daha önce de Fernandes transferinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray bir kez daha yıldız orta sahası için kapışacak gibi görünüyor. Siyah beyazlar Getson için hamle yaparken Cimbom'un da devrede olduğunu öğrendi ve karşı atağa geçti diyor Fanatik gazetesi. Siyah beyazların bu transferde işi hiç kolay olmayacak. Çünkü ezeli rakip Galatasaray'da Getson Fernandes için devreye girmiş durumda. Sarı Kırmızılı yönetimin orta sahadaki alternatifleri arasında Portekizli yıldızı üst sıralara yazdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Bu da iki kulübün Getson konusunda tekrar bir mücadeleye gireceğini gösteriyor. Getson'un da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşulurken iki ezeli rakibin önümüzdeki günlerde transfer yarışında kozlarını paylaşması bekleniyor. Özellikle oyuncunun Süper Lig'i yakından tanıması, taraftarlarla kurduğu bağ ve yüksek temposu nedeniyle iki kulübün transfer komitesini de cezbettiği kaydedilmiş ki gerçekten

0: Getson'u alan bence bir adım daha öne geçer ligde diye düşünüyorum. Hoca Alihan Beşiktaş'tan dev hamle, Zidane bombası demiş Fanatik gazetesi. Şampiyonluk yarışı verecek kadroyu kurmaya kararlı olan Beşiktaş'ın patronu Serdal Adalı hoca konusunda çıtayı en tepeye koymuş. Siyah beyazların hedefi Real Madrid'e 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran Zinedine Zidane diyor Fanatik gazetesi. Ama biraz önce de biliyorsunuz ki Felipe Luis ismi için Beşiktaş yöneticilerinin bir uçuş gerçekleştirdiği ve hocayla, teknik direktörle pazarlık yapılacağı bilgisi de var. Şimdi burada Real Madrid'i görünce aklıma geldi. Haberlerde de izledim. Dün akşam da takip etmiştim. Özellikle İspanyol medyasında ki haberler çok dikkatimi çekmişti. İspanya Dünya Kupası milli takımı için Real Madrid'den hiçbir futbolcuyu davet etmedi. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Ancak Barcelona'dan tam 8 ismi İspanya milli takıma davet ettiler ama Real Madrid'den bir tane futbolcu bile yoktu. Ajax forması giyen Weghorst Hollanda ekibindeki muhtemelen son maçına çıktığını söyledi. Ajax'ı Avrupa'ya taşımalarına rağmen sezonun kulüp adına beklendiği gibi geçmediğini kaydeden 33 yaşındaki santrafor demiş Fanatik gazetesi ama ben 34 diye biliyorum. Berk'cim senden rica etsem Weghorst'un yaşına bakabilir misin? Bende niye 34 kalmış? Burada Fanatik gazetesine 33 yazıyor. Çok önemli değil ama sadece hani merak ettiğim için. Takımdaki geleceğiyle ilgili bu konuda yönetim bir şey söylemedi ama muhtemelen Ajax'ta son maçıma çıktım. Çok güzel 2 yıl oldu. Geleceğimi düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz. Şu anda odak noktam Dünya Kupası diye konuşmuş. Eski Kartal Ajax forması giyen Weghorst. 33 müymüş? Evet. Kaç doğumlu? Yani 33 olduğuna göre demek ki. Beşiktaş istedi, AYK panikledi haberi var. Teknik direktör adaylarından Marko Nikolić için kulübü AYK'dan açıklama gelmiş. Futbolda son sözleşme yılına belirsizlik içinde girmek iyi değildir. Biz istikrar istiyoruz. Marko Nikolić'ten çok memnunuz. Şu anda kutlamaların tadını çıkarıyoruz. Ancak önümüzdeki haftalarda oturup sözleşme uzatma konusunu görüşeceğiz ifadelerini kullanmış. Bu haberi niye okudum? Çünkü Beşiktaş aynı zamanda AYK'nın hocasını da istemiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ünlü diyor ki şu mübarek günde birçok insan tatil yapıyorken biz ve bizim gibi çalışanlar için siz değerli bir kişi olarak bizi yalnız bırakmayıp radyoya gelip bize bilgiler aktardığınız için çok teşekkür ederiz demişler. Estağfurullah, görevimiz her zaman bayram, seyran, yağmur, çamur, kar kış demeden bizler buradayız. Sizler olduğunuz zaman biz buradayız. Bunu da en azından ufak bir parantez açıp mesajımızla vermiş olalım. Evet, potada playoff zamanı, çeyrek final programı var. Bugün saat 18'de bir dinleyicimiz vardı ama çok özür diliyorum, ne olur ismini unuttum. O geldi aklıma. Basketbolda playoff'tan bahseder misiniz demişti. Ben çeyrek final programını sizlere ileteyim. Bahçeşehir Trabzonspor, Beşiktaş Galatasaray. Daha sonra Anadolu Efes Türk Telekom oynuyor. Fenerbahçe Erokspor'la oynuyor. Sonraki gün Trabzonspor Bahçeşehir'le oynuyor. Aynı gün Galatasaray Beşiktaş ve son gün Cuma Türk Telekom Anadolu Efes, Erokspor Fenerbahçe ile oynuyor. Bunların hepsi de Bein Sport'tan naklen yayınlanacak. Evet.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde son yarım saatimize de girdik. Programın son bölümüne girdik. Biraz sonra sevgili İrfan 25'e bağlanacağız. Fenerbahçe haberlerini alacağız. Fenerbahçe başkan adaylarının son durumuyla alakalı, açıklamalarıyla alakalı birçok haber var. Onlara değineceğiz. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi Türkiye'nin dört bir yanında üyelerle bir araya gelmeye devam ediyor.

0: Lacivertlerin başkan adayı Aziz Yıldırım, Türkiye'nin Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak. İki yabancı santrafor getireceğiz, isimler belli dedi. Dün akşam ben de TRT Spor'da takip ettim. Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Kadıköy'de herkesi yenice sözlerini sarf etti Fenerbahçe başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım TRT Spor'da yaptığı açıklamalarda ve şöyle devam etti. Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında şucu bucu şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk. Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık. 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe'ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Daha sonra 2011'de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi dedi. Aziz Yıldırım, Türkiye'nin Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak. İki yabancı santrafor getireceğiz. İsimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit. Kadıköy cehennemdir. Oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz. Öyle şey olmaz. Biz Kadıköy'de herkes yeneceğiz. Büyü falan da yok orada. Yürek var diye konuş. Ve Aziz Yıldırım son olarak şunları söyledi. Jorge Jesus'la ilgili hiçbir görüşmem yok. Aykut Kocaman olabilir ama oldu demiyorum. Biz bir kere seçilelim. Eğer seçilmeden seni antrenör yapacağım dersem, yarın seçilemezsem ne olacak? Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız. Bunlara futbol komitemiz karar verecek. 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir. Bunun aksini konuşmam, konuşturmam diye açıklamalarda bulundu. Bir de diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'nin de adresi bu sefer Şanlıurfa'ydı. Başkan adayı buradaki dernekte yaptığı konuşmada 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçe'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi. Ve işte bakın Hakan Safi'nin çarpıcı açıklamaları. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. İlk adım adaylık açıklamasıydı. İkinci adım yönetim kurulunu oluşturmak. Şimdi sahaya indik. Her Fenerbahçeli'nin derdini dinliyor, çözüm üretiyoruz. Ancak bu yola çıktığımız ilk andan itibaren Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Görüşmelerimiz aralıksız devam ediyor. Bizim de bir stratejimiz var. Beklediğiniz isimleri Fenerbahçe'mizin menfaatleri doğrultusunda doğru anda açıklayacağız. Kongreye geldiğinizde kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak ve uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz. Ben ısrarla tekrarlamak istiyorum. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. 13 yıla izin vermeyeceğim. Sarı Lacivert'e gönül veren herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Ben ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım Fenerbahçe'nin ayrıştırma kültüründen uzaklaşması gerektiğini düşünüyoruz. Başkanlık dönemimde kimsenin elinin itmeyeceğime, kimseye bizden değilsin demeyeceğime söz veriyorum. 8 Haziran'dan itibaren camiamızın gücünü yeniden hatırlayacağına, potansiyelini sonuna kadar kullanacağına, Fenerbahçe adına tek yumruk olarak hareket edeceğine eminim. Biz çok güçlüyüz, buna emin olun. Fenerbahçe'yi ikinciliklere alıştırmaya çalışanlardan olmayacağız. Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. 13 yıl olmasına izin vermeyeceğim, size söz veriyorum demiş. Karma bir yönetim oluşturmaya özen gösterdik. Çok istişare ettik. Ben takım oyununa inanan birisiyim. Fenerbahçe için maddi anlamda güçlü, enerjisi yüksek, bağlantıları kuvvetli ve her an çalışmaya hazır bir yönetim listesi oluşturduk. Biz Fenerbahçe'nin sahibi değiliz. Fenerbahçe, ben Fenerbahçeliyim diyen herkesindir. Fenerbahçe'nin asıl ve tek sahibi sizlersiniz. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağımıza söz veririm demiş. Bu arada evet, İrfan 25'ten de müsait olduğuna dair mesaj gelmiş. Sevgili İrfan'a da şimdi arayalım ama Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını da bitirelim. 7 Haziran'da seçilince bütün Fenerbahçelileri kucaklayacağız. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Siz bana oy vermediniz diyerek Fenerbahçeliler ötekileştirilmeyecek. Bunun garantisini tüm kalbimle veriyorum. Biz Fenerbahçe'nin her ferdinin kime oy vermiş olursa olsun kıymetli olduğunu ve bu büyük camia için her şeyin verebileceğinin farkındayız. İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Dün ile yaşayamayız. Her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım demiş Sayın Hakan Safi açıklamalarında. Ve anons ettiğimiz üzere Sözcü Gazetesi'nden değerli arkadaşımız, sevgili dostumuz İrfan 25 var. İrfancığım, iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar. Çağatay, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin açıklamalarını da okudum dinleyicilerimize. Sayın Safi diyor ki, eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir diyor. Dünle yaşayamayız diyor. Sayın Aziz Yıldırım'a böyle bir göndermede bulunuyor. Sayın Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman olabilir de olmayabilir de açıklaması yaptı dün akşam. Yani seçilmeden dedi, hocaya nasıl ben söyleyebilirim bunu dedi. Ya seçilemezsem dedi. Yani ona nasıl antrenör yaparım dedi. Tabii en yakından takip eden kişi olarak Radyo Gol dinleyenlerinden de merak edilen haberler var. Senin tarafından yazmışlar zaten. Lütfen gelişmeleri bizlere aktarabilir misin?
1: Ben Aziz Yıldırım'ın eğer başkan seçilirse Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Zaten belki de Aykut Kocaman ismini bu süreçte açıklamamasının en büyük nedeni çok fazla yani bu süreçte, seçim süreci içerisinde yıpratılmasının öne geçmek için de olabilir. Çünkü gerçekten özellikle sosyal medyada bir kesim var ki inanılmaz derecede algı yapıyorlar. Özellikle işte Aziz Yıldırım'ın söylenmemiş bir sözünü sanki söylemiş gibi paylaşıyorlar veya görüntüde konuşmasındaki röportajı daki bir kelimeyi çıkartıp bunun üzerine algı yaparak insanları yönlendirmeye çalışan özellikle sosyal medyada bir güruh var. Ben dediğim gibi Aziz Yıldırım'ı eğer seçilirse Aykut Kocaman da yeni sezona devam edeceğini düşünüyorum. Başlıklar teknik direktör olarak görevlendireceğini düşünüyorum. Çünkü yabancı bir teknik adamın buraya gelmesi demek zaten kısa vadeli bir seçim. Yani bir yıl sonra yeniden bir seçim yapılacak. Dolayısıyla yabancı bir teknik adamın buraya gelip Fenerbahçe'nin dinamiklerine alışması, Türkiye dinamiklerini bilmesi zaman alacaktır. Sayın Hakan Safi de zaten ifade etti. Sayın Hakan Safi de Türkiye'yi bilen bir teknik adamla çalışacağını vurguladı. Tabii henüz o CHP'de de bir anlaşma söz konusu değil. Ama eğer Hakan Safi seçilirse de İsmail Kartal olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Tabii beklentiler çok yüksek de Hakan Safi cephesinde. Özellikle teknik adamlar bir ara Conte'ler, işte diğer daha üst profil teknik adamlar ifade edilmişti ama şu aşamada yerinden noktada Türkiye'yi tanıyan, olursa Türkiye'yi tanıyan yabancı bir teknik adam, yerli olursa da İsmail Kartal noktasında ilerlediğini söyleyebilirim. Hı.
0: Şimdi bir yandan da dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakıyorum sevgili İrfan 25. Yaşar Kut, İrfan abimize selam, hayırlı bayramlar demiş.
1: İyi bayramlar.
0: 15-20 tane mesaj var ve şöyle bir baktığımda sevgili İrfan, genelde sorulan soru şu. Diyorlar ki İrfan 25'e göre başkanlık anlamında kimi daha önde görüyor diye bir soru var. Yani genelde 3-4 tane soru var.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani şu anda bununla ilgili bir şey söylemek kolay değil. Fenerbahçe'de 60 bine yakın kongresi var. Yaklaşık 44-45 bini aidat kullanmış ve oy kullanma hakkına sahip. Son Ali Koç'un Saati Sanan'la yarıştığı seçimde de 24.500 gibi bir kongresi oy kullanmaya geldi. aslında karşısında da daha kullanmayan çok sayıda fon üyesi vardı. Aslında kararsız hala kararsız olanlar var.
0: Hı hı. 7 Haziran'da ne kadar bir katılım bekliyorsun İrfan?

0: Ben çok ciddi bir katılım beklemiyorum açık söyleyeyim. Ben 22 binin aşağısında bir katılım bekliyorum. Ve şu andaki seçimde de Aziz Yıldırım'ı biraz daha önde görüyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi Aziz Yıldırım yani ne kadar eskiye, az önce sen yayını açarken onu ifade etmiştin ama şimdi tecrübe çok önemlidir bir işte. Çünkü tecrübe insanlara farklı kazanımlarda elde edersin. Tecrübe, hayattaki tecrüben çok önemlidir. Yani geçmişinde yaptığın hatalardan ders alarak bu hataları tekrarlamazsın. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna baktığımızda hem tecrübeli isimler hem de genç isimlerle yoğrulmuş bir yönetim kurulu var. Oldukça güçlü bir yönetim kuruluna sahip. Mavi anlamda da oldukça güçlü bir yönetim kuruluna sahiptir. Aziz Yıldırım yönetimi var. Yine futbol AŞ'de yine yani Feridun Geçker gibi, Mehmet İman gibi yine çok önemli isimlerde futbol AŞ'ye aldığını biliyoruz. Ömer Onan gibi. Yani o noktada da futbol AŞ'nin de güçlü bir yönetimi var. Dolayısıyla tecrübe önemlidir. Çünkü federasyonun herhangi bir veya işte Fenerbahçe'nin saha dışında bir hakkı yendiği zaman bu isimlerin varlığı her zaman etkili olacaktır diye düşünüyorum. Mesela yıllardır Fenerbahçe taraftarı şundan istedi, işte bir Mahmut Uslu gibi birisinin çıkıp açıklama yapmaz. Neden Mahmut Uslu gibi birisi çıkıp açıklama yapmıyor veya maç sonrası Fenerbahçe'den bana savunmuyor şeklinde hep bunların eksiklerini dile getirmedi mi birçok taraftar grupları? Bunları hep dile getirdi. Sayın Hakan Safi de evet, onun da mali anlamda güçlü bir yönetimi var ama daha çok genç isimler var. Yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ı yönetimini geçmişte vurmak çok doğru değil. Yani eskimiş artık yeni yüzler, evet yeni yüzler olması gerekir. Zaten yönetim kurulunda da yeni yüzlerin de olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın tecrübesinden faydalanması gerekiyor bu camianın. O yüzden ben bir adım daha Aziz Yıldırım'ı önde görüyorum şu andaki seçimde.
1: Namlı Bey var ya da Sayın Namlı diyor ki İsmail Kartal yeterli olabilecek mi acaba? İrfan 25'e sorabilir misiniz demiş. Yine Sedat Bey diyor ki bir Galatasaraylı olarak İrfan Bey'e sevgiler demiş.
0: Teşekkür ederim.
1: Bayramını da kutlamış.
0: İsmail Kartal yeterli olmuş. İsmail Kartal neden yeterli olmasın ki? Yani çünkü şu aşamada yabancı bir teknik adamın göreve gelmesi. Yabancı teknik adamlar kısa vadeli göreve gelmezler. Uzun vadeli, uzun planlama, bir planlamaya göre gelirler. Eğer şimdi 2027'de bir seçim daha var. Sadece bu yönetim bir yıldığına göreve gelecek. Dolayısıyla diyelim ki şampiyon olamadı Fenerbahçe. Ve yeni bir yönetim göreve geldi. O zaman o yabancı teknik adamı göndermek için yani yine tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Yani bunu Mourinho'da yaşadı Fenerbahçe. Tedesco'da da yaşadı. Tedesco'da da Saadettin Saran göreve geldiğinde kendisinin istemediği bir teknik adamla çalışmak zorunda kaldı. Ama onun tazminatı, işte sözleşme feshi bedeli daha düştü. 500 bin euro civarında bir rakamdı. Ama Yıldız, yani böyle çok önemli bir ismi getirdiniz ama zaten bir senelinde hiçbir teknik adam gelmez. Orada bir çünkü yapı oluşturması lazım. Bir oyun aklını sahaya yerleştirmesi lazım. Takımı tanıması lazım. Fenerbahçe'nin dinamiklerini, Türkiye'nin dinamiklerini tanıması lazım. Onun için de zaman gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla ben her iki başkan adayında yerli teknik adamdan, bu nedenlerle yerli teknik adamla çalışacağını düşünüyorum. Yani, Hakan Bey'in de eğer yabancı olmasa İsmail Kartal olacaktır. İsmail Kartal da bu görevi başarıyla yerine getirecektir ki son Jesus sonrası ayrıldı, sonrası 99 puan toplayan bir İsmail Kartal'dan bahsediyoruz. Evet. Ve Fenerbahçe'nin de onun döneminde çok belki de son yıllarındaki en baskılı futbolu oynadığını ifade edemiyorum. O yüzden İsmail Kartal da göreve gelirse bunu layıkıyla bu görevin altından kalkacak kapasiteye ve kaliteye sahip bir teknik adamdır.
1: Murat Bey Galatasaraylıymış diyor ki Sayın Safi'nin çok üst perdeden konuşması gerçeklikten çok uzak vaatleri diyor. Yani bu şekilde konuşuyor demiş.
0: Gerçekçi olmak lazım zaten. Gerçekçi olmak lazım. Şimdi küçük ülkemiz inanılmaz bir borç yükü altında. Yani şimdi 30 milyon yani toplam herhalde Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar TL civarında bir borcu var. Buna işte Genduzi'ler, Kante'ler falan da dahil edecek. İşte daha fazla belki bu rakam daha da artacak. Yeni transferlerde bu rakam daha da artacak. Dolayısıyla bir de Fenerbahçe UEFA'dan finansal fair play'e uymadığı için UEFA'dan bir de ceza yiyor Fenerbahçe. 10 ile 15 milyon euro civarında bir rakam ceza yiyecek. Bu rakam UEFA gelirlerinden taksitler halinde alınacak. Zaten UEFA'nın ceza yedikten sonra UEFA'nın gözü senin üzerinde olacak.

0: Dolayısıyla Vučić, senin kadro maliyeti zaten çok yüksek. Kulüp tarihinin belki de en kadro maliyeti en yüksek kadrosuna sahip Fenerbahçe kulüp tarihinin şu anda. Ederson 11 milyon euro alıyor, Kante 11 alıyor, Asensio 8,5-9 civarında bir rakam alıyor, Skriniar 7,5 alıyor, Gendouzi 5 alıyor, 5-6 civarında bir rakam alıyor. Artı Fenerbahçe sadece kendi mevcut kadrosundaki oyunculara para ödemiyor, kiralık gönderdiği oyuncuların ücretlerinin 3'te 2'sini de Fenerbahçe ödüyor. Amrabat gibi, Diego Carlos gibi, Livakovic gibi, Cengiz Ünder gibi, İrfan Cankavcı, Bekao gibi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yani bu süreç içerisinde yani en önemli transferi elindeki kalabalık kadroyu göndermek, bu oyunculardan minimum zarar, maksimum gelirle çıkmak olacaktır. Kaçınamadı takdirde de yani bir oyuncuya 20 milyon euro yıllık ücret, abi hangi başkan adayı gelirse gelsin yani o limitlere uymak zorunda, o finansal fair play, yani Fenerbahçe'nin geliri kadar harcamak zorunda. Gelirinin dışında harcadığın zaman, artırdığın zaman bunu cezayla karşılaşırsın. Sen bu cezalar da katlamalı olarak ceza devam eder. Yani bugün 10-15 milyon euro alırsın, aynı şeyi bir daha tekrarlarsan gelecek sene bu rakam belki iki katına çıkar. Dolayısıyla UEFA'nın kulüplerimizin, özellikle Türk kulüpleri üzerinde zaten bir şeyi var. Yani dikkatlice takip ediyorlar. Senin de buna göre hareket etmen gerekiyor. Yani orada finansal fair play kriterlerine uyman gerekiyor. Gelirin kadar harcama, hatta gelirin tamamını bile harcamanı istemiyor UEFA. 100 lira gelirim varsa bunun diyor 100 TL harcarsa yine ceza alıyor. Yani gelirim belli noktasına kadar harcaman gerekiyor. Dolayısıyla bir de şunu belirtmekte fayda var. Yıldız transferlerden bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunda zaten çok önemli yıldızlar var. Ya bakıyorsun Ederson var. Bileziği ve takımın kalecisi, birinci kalecisi belki Dünya Kupası'nda eldiveni giyecek. Fransa milli takımının orta sahasında Kante var. Gendouzi Fransa milli takım ortasının geniş oyuncu rotasyonunda yer alan bir isim. Servet'e Portekiz milli takımının sağ beki. Yani Asensio İspanya yıldızı
1: çağırılmadı.
0: Tamam, çağırılmadı ama yani önemli bir yıldız isimdir Asensio. Yani zaten Fenerbahçe katkıları ortada. Yani sonra milli takımın oyuncuları var. Kerem var, İsmail var, Mert Müldür var. Yani hepsi birer yıldız isimler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin aslında yıldızdan daha çok eksiklerini tamamlayarak, o kadro eksiklerini tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nin önlemesine hazır bir şekilde girmesi. Zaten önemlisi şeyi bu. Eksikler hangileri? Stoper mevki ve forvet mevki. Yani çok fazla transfer yapıp işte 10 tane oyuncuyu gönderip yeniden onlarca oyuncu almaya gerek yok. Fenerbahçe eksiklerini biliyor, eksiklerini tamamlayıp ona göre sezona girmesi gerekiyor. Zaten Fenerbahçe hiç transfer yapmasa dahi şu anda 38 tane futbolcusu var. 28'inde düşünmen için 10 tane oyuncusuyla mutlaka yollarını ayırmak zorunda.
1: Evet. Peki eklemek istediğin bir şeyler varsa ben de programı kapatacağım. Sevgili İrfan 25, onları da son kez alalım senden.
0: Teşekkür ederim. Herhangi bir diyeceğim bir şey yok. Tüm dinleyenlerin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım Fenerbahçe adına da işte her şeye hayırlısı olur. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacak hangi adaysa o onun kazanmasını diler.
1: Çok teşekkür ediyoruz İrfan 25. Verdiğin bilgiler için sana da iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, sevgili İrfan 25'e de güzel bir yayın yaptık. Sonu biraz güzel olmadı ama muhtemelen o da duymamıştır. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık. Bayram biliyorsunuz gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevginin ve paylaşmanın çoğaldığı en güzel zamanlardan biridir. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, her zaman söylüyorum. Kalbinizden umut eksik olmasın. Sizlerin sesi, desteği, sevgisiyle her yayın daha anlamlı, her an daha değerli oldu. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle ben Çağatay Çıtlak, Radyo Gol mikrofonlarında bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar bir araya gelmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.

0: Anadolu'da bugün Giresun'dayız sevgili dinleyenler. Giresun'dan canlı yayındayız. Türkiye'nin en genç...
1: Giresun şarkısı olarak değil ya. Ne güzel Karadeniz'in bir şarkısı.
0: İşte, tamam, Giresun'da sanki Doğu Anadolu'daymış gibi muamele yapmazsak.
1: Abi şimdi yola çıktım.
0: Tabii... Ya ona bile itiraz ediyorsun. Ona bile muhalefet yapıyorsun. İnanamıyorum sana.
1: Arkadaşlar, Doğan Öncel'le yayınımız, pardon, mücadelemiz başladı. Sevgili Doğan Öncel'le haftalık salı günleri ızdırabımız, pardon, yayınımız başladı. Abi şimdi bu şarkıyı geçen hafta biliyorsun dinlettik. Çok hoşuma gidiyor. Bizim yörenin şarkıları çok güzel be. Hepsi güzel. Memleketimizin her bir köşesi ama
0: bağlı,
1: bu da
0: hemen,
1: güzel.
0: Hemen bağlı. Hemen oraya da bağlı.
1: Yollar da boş ya. İnsanlar İstanbul dışına çıktı ya. Tabii hava da hafif böyle güneşli, sabah böyle serinliği falan da var. Açtım müziği, bunu dinliyorum. Dedim bir hikaye çekeyim. Yayını birazdan bununla açacağız diyeyim dedim. Güzel bir yayın olacak. Fenerbahçe'den Fenerbahçelilere, Aziz Yıldırım'ın peşinde olduğu golcülerden özellikle birisi Mateta ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Onu söyleyeyim. Yalnız arabada gelirken bir de aklıma bir şey daha geldi abi. Düşünüyorum bazen. Bazen arada bir aklıma Galatasaray da geliyor.
0: İnanamadım. Beni şaşırttı bu.
1: Bunu anlatalım. Bunu bir soru olarak yayının başına koyalım, devam edelim. Ya abi, Galatasaray daha önce de 4 kere üst üste şampiyon oldu. Bunu başaran Fatih Terim hemen Avrupa'ya gitti. Önce Fiorentina. Kapısında yattı başkan ayrılma diye. Taraftar biliyorsun, başkanın ofisini bastı. Sonra Milan yaptı. Okan Buruk da 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Avrupa'dan talibi yok. Okan Buruk adeta ligin boynu büküğü gibi kaldı. Şunu anlamak istiyorum ben. Okan Buruk'la ilgili arada bir çıkan Roma istiyor, Milan istiyor, Real Madrid peşinde, Mourinho mu Okan Buruk mu tarzı haberlerin dışında elle tutulur ne var abi? Bu nasıl 4'te 4 şampiyonluk ya? Yani şu anda Okan Buruk ben de 4'te 4 yaptım, ben de Fatih Terim oldum diye düşünüyorsa yanılıyor. Sen de git bakalım bir Avrupa'ya. Soru şu: Okan Buruk'a neden Avrupa'dan herhangi bir elle tutulur? İlginç manşetler dışında teklif yok. Aha, koy başını abi omuzuma. Nanana.
0: Evet, tek derdimiz bu adlı yayınımıza devam ediyoruz. 10-11 yaptık saatleri ve sadece kendi sıkıntılarımız bitmiş de başkasının sıkıntıları ve problemleri üzerinden çözüm aramayacak. Şöyle söylemek istiyorum. Senin derdin, senin sıkıntın, senin başkanın yok, senin teknik adamın yok.
1: Ya biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Bak ben dün...
0: Ben de senin sayende bak, Galatasaray savunucusu gibi...
1: Seninle mücadelem başlıyor.
0: Böyle bir şey oldu.
1: Biz mutluyuz benim abi. Dün insanlar inanmadı. Ahmet yine hikaye yazıyor, yine masal anlatıyor dediler bana Twitter'da yorumda ama... Bunu yazdıktan sonra altına fotoğrafını koydum. Dün benim çok sevdiğim... Karşıda şey var Ümraniye'de. Böyle halı saha var üçlü, şeyin tam dibinde. Nerede ya? Adı neydi ya? Futbol park. Onların sahibi Furkan var, tamam mı?

0: Yıllardır tanışırız. İyi Galatasaraylıdır. Dedi Ahmet dedi özledim seni dedi ya. Gel dedi bir kendin pişir kendin yeci var dedi İdeal Tepe'de dedi. Davet ediyorum seni dedi. Ya ben de kıramadım severim Furkan'ı. Gittim. Ama Galatasaraylı ya. Bak bana meğer kumpas hazırlamış.
1: Mangalı mı kıramadın Furkan'ı mı?
0: Furkan'ı kıramadım. Gittim. Evet. Şimdi müsaittim de atladım buradan kalktım gittim abi tamam mı? Şimdi Galatasaraylı arkadaşım yalnız Furkan. Şimdi Galatasaraylı ya hemen kumpasa girmiş. Bana kumpas kurmuş. Yanında iki Galatasaraylı daha getirmiş. Neyse abi kırmadık tabii kalkmadık masadan. Oturduk sohbet ediyoruz. Bak masadaki futbolun %100'ü masadaki muhabbetin %100'ü futbol, %80'i Fenerbahçe biliyor musun? Ya dedim ki kardeşim neden biz bu kadar Fenerbahçe'yi konuşuyoruz? 3 Galatasaraylı bir tane Fenerbahçeli var burada. Neden dedim. Masadaki en geç çocuk ne dedi biliyor musun? En geç arkadaş Galatasaraylı. Onun arkadaşı onu tanıştık çocukla. Abi dedi biliyor musun dedi. Ben de Galatasaraylıyım. Evet ama dedi. Twitter'ını açtı. Benim dedi takip ettiğim hesapların %80'i dedi Fenerbahçeli dedi. Fenerbahçe muhabirleri dedi. Ya dedim abi siz rahatsız mısınız ya? Tamam tabii sohbet samimileşti. İlerledi. Neden dedim Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz? Neden Fenerbahçelileri takip ediyorsunuz? Çocuk cevap veremedi genç arkadaş 22 yaşındaki. Ben onun yerine şu cevabı verdim. Her ne kadar genç olsan da Fenerbahçe'nin şaşalı yıllarını Fenerbahçe'ye Kadıköy'de ezildiğin yılları görmemiş olsan da babadan gelen o genetik o gen var ya dedim. Oradaki genler bu Fenerbahçe sakın başını kaldırmasın. Başını bir kaldırırsa bir daha indirtemezsiniz diyor sana. O yüzden o korkuyla Fenerbahçe'yi sürekli konuşuyorsunuz dedim. Yani günün finalini şöyle bağladık. Mason Greenwood'la dediler ki abi Fenerbahçe Mason Greenwood'u alacak mı? Mason Greenwood çok önemli bir adam. İnşallah almazsınız. Yani Fenerbahçe'nin kuracağı kadro üzerine endişe, Fenerbahçe'nin işte son durumu nedir soruları sürekli. Ya 4 senedir üst üste şampiyonsun be kardeşim. Neden bu kadar çok Fenerbahçe'yi konuşuyorsun? Neden Galatasaraylı genç arkadaşım %80 Fenerbahçe muhabirlerini Twitter'da takip ediyorsun bana gösterdi. Bu da günün ikinci sorusu. Galatasaraylıların DNA'sındaki bu Galatasaray, Fenerbahçe endişesinin sebebi nedir abi? Masada canlı canlı yaşadım. Fotoğrafı da Twitter'ımda var. Facebook'umda var.
1: Şimdi cevap vereceğim.
0: Verme.
1: Diyeceksin ki sen verme, başkası versin. İkisine de cevap verebileceğim ayrıntılarım var. Yaşanmışlıklar var. Realist olarak yaklaşımlar var. Onu söyleyeyim ben sana. Bir kere Okan Buruk'un Avrupa'dan çağrılmama sebepleri arasında 4 seneki şampiyonluk Avrupa'ya bir teknik adamı götürmez. Fatih Terim gibi UEFA kupasını alırsın. Evet. Onun sonrasında derler ki Avrupa'da da
0: başarılı. Bravo. Galatasaray bu lobi ve bu kadroyla herkes şampiyon yapar. Cevat Hoca da şampiyon yaptı diyorsun.
1: Hamza
0: yani,
1: Hoca
0: Okan Buruk
1: falan da dersin.
0: Yani, Okan
1: hani,
0: da bir
1: ayrı konu da.
0: Galatasaraylı arkadaşlar da anısını söylediler biliyor musunuz? Bizim Okan Buruk'a ihtiyacımız yok. Onun bize ihtiyacı var dediler. Bize hiçbir şey katmadı dediler.
1: Yani beğenip beğenmeme arasında evet, gidip gelirler evet. Ayrı bir konu ama Fatih Hoca'nın Avrupa'ya gidişi UEFA kupasını almasından sonra
0: evet.
1: Onu söyleyelim ama diğer taraftan
0: teşekkür
1: da
0: ediyorum.
1: Kimin kimi takip etmesiyle alakalı hani
0: ben alttan melodi
1: ben
0: yapıyorum.
1: De Galatasaraylı olsam ben de Fenerbahçe'nin muhabirleri seyrederim yani muhalefet ve aynı zamanda rakibi takip etmek olmazsa zaten liderliği sürdüremez. Bu hayatın bir gerçeği. Sen de lider olduğunda Galatasaraylıları takip edeceksin. Diyeceksin ki ne yapıyorlar acaba?
0: Her yerden destek almasına rağmen, gittiği hiçbir kapı yüzüne kapanmamasına rağmen Galatasaray'ın bu yalnızlığının sebebi nedir anlamıyorum. Ortalık yangın yeri ama bu yangının bir ateşi Aziz Yıldırım, bir ateşi Hakan Safi. Ve kimse Galatasaray'ı konuşmuyor. Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor. Geçen gün Habertürk'ü açtım. Akşam 8'de ana haber bülteni. Fenerbahçe Kongresi konuşuluyor abi. Ve dün Aziz Yıldırım TRT Spor'da ne dedi? Fenerbahçe'nin Türkiye ihtiyacı var dedi. Eğer ben başkan olurum hakkımızı yerlerse dedi. Hoş olmayan şeyler olur gibi bir şey söyledi.
1: Vallahi tarihinde ne kadar oldu bilmiyorum ama galiba en fazla iki kere olmuştur. Bir tane başkan adayıyla çıktı Galatasaray. Aile arasında düğün gibi kendi başkanını seçtiği 1780 oyla. Onun sonrası güven tazeledi bitirdi zaten. Hiç gerek yoktu ki sen aşiret düğünü gibi şu an düğün yapmaya çalışıyorsun. Başkanım kim olacak? Gelin almalar bilmem neler falan. Konvoylar, konvoylar.
0: Fenerbahçe. Burada umut bitmez. Burada hayat bitmez. Burası Fenerbahçe.
1: Umutsuzluk yoktur. Umutsuz insan vardır zaten.
0: Umutsuz insan da yok abi. Biz evet. Mutluyuz abi. Biz umutluyuz. Fenerbahçeliler hayata farklı bakar. Fenerbahçeliler Fenerbahçe varsa şükreder. Başarılar da gelmeli elbet.

0: ve gelecek sebeplerini Aziz Bey de gelse, Hakan Bey de gelse bence çözecek. Bu iki başkan adayı da hangisi seçilirse seçilsin, ne Ali Koç'un ne Saadettin Saran'ın yaptığı hataları bence yapmayacaklar.
1: Saadettin Saran dönemiyle ilgili bir senelik bu görev alma süresinde artıları eksileri deyince akılda kalan neler var? Bir senede ne

0: bitirilebileceğini ve bir değişimin olabileceğini gösterdi. Ama orada kaldı, ileriye gidemedi. 2. Gendüzi'yi yetiştirdi, Süper Kupa'yı aldı. Onun dışında bütün Fenerbahçe kariyeri maalesef, ki bunlar da önemli detaylar, özellikle kupa, ama eksilerle dolu Saadettin Bey'in. Aziz Bey ile Hakan Bey'in çok fazla stattan emlak alımına, ona buna projesi var. Ama en büyük projeleri öncelikli olarak bu sene, diğerlerini sonra başlatacaklarını zaten söylüyorlar, şampiyonluk. Ve Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Biz geçtiğimiz sezon bile bu Tedesco ve Devin Özek sarmalından erken kurtulabilsek şampiyonduk.
1: Büyük konuşmanın çok zararları vardı. Şöyle diyorum mesela. Ya, bu sene şampiyon olabilmek için bütün dersleri aldık. Onun sonrasında gerekli olan her şeyi yapacağımıza inanıyorum gibi. Böyle kesin olmayan bir konuşma mı yapsan acaba?
0: Fenerbahçe seneye şampiyon olacak.
1: Israrcı.
0: Bugün bile, peki, bak bu sezon bile birçok Galatasaraylı arkadaşla oturduğumuzda, sohbet ettiğimizde aynı şeyi söylüyorlar. Biz bu sene çok endişeliydik. Ama Fenerbahçe sayesinde şampiyon olduk. Tabii ki Fenerbahçe sayesinde derken, Galatasaray kendi mücadelesiyle oldu. Fenerbahçe'nin saçmalıklarını değerlendirdi. Ayrı bir şey, lafım yok. Ama Fenerbahçe Tedesco'dan erken kurtulsa, Galatasaray'ın bu kadar puan kaybettiği bir sezonda bu şampiyonluğu çok da zor olmayacak şekilde alırdı. Saadettin Bey maalesef irade gösteremedi. Bir türlü Tedesco'yu gönderemedi. Yani Tedesco'yu Ali Koç getirdi, Ali Koç'un hocasını kovdum dememek için mi gönderemedi? Ne yaptı bilmiyorum ama gönderemedi. Buradan şimdi bir şey anlatacağım.
1: Bak, finansal fair play ile alakalıydı bence.
0: Baba, o zaman niye başkan oldunuz ya? O zaman niye Kante'ye 40 milyon 50 milyon verdiniz?
1: Kante'ye almak zorunda kalmış olabilir misin?
0: Niye almak zorunda kaldın abi? Sen gittin peşine falan filan. Girmeyelim oralara. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Lukman'la alakalı bir süreç oldu değil mi? Bak buradan ilk defa anlatıyorum. Şimdi Sayın Ömer Topbaş geçen gün bir yerde anlatmış. Demiş ki, ya demiş, Lukman'ı biz teminat mektubunu versek bile Atletico Madrid bize vermeyecekti. Hı hı. Tamam mı? Şu şapkayı bir çıkarayım abi, terledim ben ya. Baba bu nedir baba ya? Atina'dan daha sıcak ya bu. Hakikaten.
1: Oraya daha gelmedim. Ya bekle ya, daha Atina'ya gireceğiz.
0: Atina'ya gireceğiz ya. Da. Demiş ki Sayın Ömer Topbaş bir yerde birkaç gün önce, Lukman'ı biz teminat mektubunu verseydik bile, evet, bize vermeyeceklerdi.
1: Evet.
0: Neden? Şöyle anlatmış Ömer Bey. Atletico Madrid oyuncuyu özellikle Atalanta oyuncuyu özellikle Atletico Madrid'e verdi. Çünkü kendi oyuncularına, bakın bizim verdiğimiz oyuncu Atletico Madrid'e gitti, oradan da Real Madrid'e, Barcelona'ya gidecek. Hani onu umuyorlar. Bunu göstermek için oyuncularına ve alacakları oyunculara bunu anlatabilmek için.
1: Bir rota belirlenmiş oyuncu için diyorsun.
0: Demiş. Vallahi bana Ömer Bey'in, Sayın Ömer Topbaş'ın bu anlatımı çok mantıklı gelmedi. Lukman sana gelmek istiyor. Adamlarla iki gün önce anlaşmışsın. Adamlar bir anda işte Atletico Madrid falan o sebepten bu sebepten çıkarmış olabilir. Ve oyuncu sana gelmek istiyor.
1: Evet.
0: Sıdıki'yi aldırtma devine. 20-22 milyon euro verdirtme. O uçağı bindirip Fransa'ya girip tekrar Atalanta'ya gelmesine izin verme. Atalanta'da, İtalya'da kalmasını sağla. Yöneticilik yapın. O Lukman'ı alın gelin. Böyle bir bahane var mı ya? Zaten bize vermeyeceklerdi. Ya sana vermeyecek olan adam seninle masaya oturur mu? Bunlar hep bahane bahane. Ayrıca yine Sayın Ömer Topbaş'ın, Tedesco'nun ve Devin Özey'in Fenerbahçe'de uzun süre kalmasında da payı var. Özellikle Tedesco'nun arkasında Ömer Topbaş durdu. Ertan Torunoğulları da değil. Dolayısıyla bunlar hep bana göre hikaye abi. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde Ömer Topbaş, seçilirlerse umarım bu hataları yapmazlar.
1: Hakan Bey'in yönetim kurulu biraz Aziz Bey'e karşı güçsüz gibi mi gözüküyor?
0: Yo, mesela Hakan Bey'in maddi olarak dersen para zaten ben vereceğim diyor. Onun dışında Hakan Bey'in kurduğu yönetim de kongrede çok oy toplayabilecek insanlardan oluşuyor. Yani iki tarafın da artılar eksileri var. Artılar eksiler birbirlerini bence dengeliyor abi.
1: Şu an hala da diyemezsin ki biraz ön plana çıktı, kesin kazanır gibi düşünülen bir başkan adayı yok.
0: Yo, bak söyleyeyim sana şimdi. Dünkü kendi YouTube'daki yayınımdan itibaren bir şeyleri daha net anlatmaya başladım. Bugüne kadar hep sordular kim önde kim değil, ne diyorsun diye. Hep biraz ortadan konuştum, taşlar yerine otursun diye. Taşlar bir tık yerine oturdu. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Bunu çevremden, gruplardan, hep bu işte yoruluyoruz günlerdir, hissediyorum, görüyorum. Ama
1: bunda nedenlerden bir tanesi acaba

0: vaatlerin tam olarak sahaya yansıtılmaması mı?
1: Hayır hayır, şöyle abi.
0: Yani teknik adamın belirlenmemesi, ondan sonra bir fut mesela Hakan Bey bir futbolcu açıklasa Aziz Bey hemen arkasından hamlesini yapar mı?
1: Bir kere Hakan Bey'in en büyük kozu görüştüğü oyuncular. Mesela Leao yalanlandı ya, Leao'yu yalanlamadı Hakan Bey. Bitti şeklinde çıkan organize haberleri yalanladı. Leao var. Mason Greenwood'un peşinde. Çok büyük bir golcünün peşinde. Hani böyle 60-70
0: milyon. Bunları ben Hasan Arat döneminde Beşiktaş'ta çok gördüm ya.
1: Gördüğün zaman Aziz Yıldırım'ın yok mu transferi diye sorular gelecek şimdi.
0: Şimdi tabii ki
1: Aziz
0: gelecek.
1: Yıldırım onlar tarafında da
0: zaten.
1: Mateta var. Dünkü yayınımda anlattım. Mateta var. Kola Muani var. Öte yandan Söllot var. Şimdi bak sorun havada kalıyor abi. Dedin ki kim önde? Artık belirlenmedim. Bak oraya geliyorum. Onu anlatayım.
0: Onun cevabını aldık zaten.
1: Vermedim.
0: Aziz Bey önde yani, bir tık dedin.
1: Ama bak orada Hakan Safi tarafını falan anlatacağım. Şunu bir anlatayım. Senin kafanda tamam. Da netleşecek abi. Şimdi Hakan Safi tarafı şunu kabul ediyor. Biz diyor geride başladık. Neden? Aziz Yıldırım bu kulübü son şampiyon yapan adam mı? Aziz Yıldırım'dan beri bu kulüp şampiyon olamadı. Geçen de geldi seçmediniz. Bu sefer seçin baskısı kongrenin üstünde var mı? Kongrede de ciddi şekilde Aziz Yıldırım'ı istemeyenler bile... Ya adam zaten yaşlandı. Son şampiyonluğu da bu adamla yaşadık. Zaten bu seçim bir yıllık. Bir şans verelim, görelim. Sonuçta hepimiz Fenerbahçeliyiz düşüncesi var mı? Var. Biz bunları görüyoruz, tespit ediyoruz. Ama Hakan Safi tarafı diyor ki biz evet bu sebeplerden geride başladık. Ama diyor kafa kafaya geldik. Ve Hakan Safi tarafı şunu söylüyor üstüne. Oradan buraya bu süreci kafa kafaya, aşağı yukarı kafa kafaya getirmişken biz ve daha hiçbir futbolcu transferini açıklamamışken, söylemlerimize yeni başlamışken bir hafta içinde öne de geçeceğiz diyorlar. Cuma gününden itibaren seçime bir hafta kalacak sevgili abim, bayram dönüşü cumadan itibaren. Cuma da bayram değil mi? Perşembe, cuma. Cumadan itibaren bir hafta kala açıklayacakları bir iki oyuncuyla beraber protokolleri böyle gösterecek Hakan Safi. Artık orada da öne geçeceğiz diyorlar.
2: Cumartesi de bayram.
1: Tamam. Hakan Safi'nin bir avantajı da az önce söylediğim cümlemde vardı. Yönetim kurulu maddi olarak güçlü değil gibi görünse de ki maddi kısmını ben halledeceğim diyor. Adam söylüyor bunu yani. Yönetim kurulu oy potansiyeli olan insanlardan kurulu. Hı hı. Tüm bunlarla beraber biz kazanacağız, öne geçeceğiz diyorlar. Fakat bir, Hakan Safi'nin en büyük kozu ne? Oyuncu transferi. Aziz Yıldırım da çok büyük oyuncularla ilgileniyor. Özellikle Mateta. Bak Mateta olursa var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Mateta var ya, bu ligin içinden geçer. Çatır çatır gol atar. Fransız oyuncu, milli takıma da seçildi Crystal Palace'ta, ama bu adamı getirmek çok zor. Mateta'yı biliyorsun. Ya bu lig için muazzam bir adam. Bir de başkanın, Aziz Başkan'ın şöyle bir hedefi var. Hani burada Hakan Safi'nin kozlarını elinden alır bu transferlerle. Bunu anlatıyorum. Mesela Mateta ve Söllot istemiyor Aziz Yıldırım. Atıyorum Vedat Muriç ve Söllot istemiyor. Vedat Muriç ve Vlahovic istemiyor. O bahsettiği iki golcü var ya. Bir tanesi Sov tarzı Kola Muani. Yani iki golcü alacağım diyor ya. Bir tanesini Kola Muani yapacak Kanada. Sov gibi gelen, bir tanesine işte Webo, Emenike gibi yapacak, Mateta gibi, ki ikisi de Fransız bunların. Kola Muani ve biliyorsun Fransız oyuncular Türkiye liginde Fransa'dan gelen oyuncular daha da çok başarılı olabiliyorlar. Şimdi bununla bir topluyorum. Aziz Yıldırım birkaç puan önde. Yarın bu değişebilir, daha da fark açabilir, geriye de düşebilir. Eğer seçimi Hakan Safi kazanamazsa, ki kazanabilir. Diyelim ki kazanamadı. Bu bölümle ilgili son özetim abi. Hı hı. Camia Hakan Safi'ye şu mesajı vermiş olacak. Hakan Safi kaybetse bile çok ciddi oy alacak abi. O zaman ama Hakan Safi'ye kongre, camia şu mesajı vermiş olacak. Hakan Bey sen gençsin. Heyecanın var. Paran var. Network'ün ilişkilerinde kuvvetli. Ankara, Riva. Onları detaylı da anlatabilirim. Ama Aziz Bey artık yaşlandı. Bizi son şampiyonda o yaptı. 2018'de onunla güzel vedalaşamadık. Biz onunla güzel vedalaşmak istiyoruz. Onunla yeniden şampiyonlukları daha garanti görüyoruz. Hani garanti derken sana göre garanti görüyoruz. Seni de bir gün mutlaka başkan yapacağız. Çok uzak olmayan bir zamanda demiş olacak kongre Hakan Safi'ye. Hakan Safi kaybederse ve ciddi oy alacak Hakan Safi, göreceksin. Ve bence 8 Haziran pazartesi günü Aziz Bey de kazansa, ki şu anda önde görüyorum Hakan Bey de, Fenerbahçe bir ve bütün Fenerbahçe olarak devam edecek. Çünkü bu seçim bir yıllık. Ve göreceksin Hakan Bey kaybetse bile sponsorluklarla vesaireyle Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edecek. Çünkü Hakan Bey'in gençliği var. Önünde yıllar var. Ve camiada seviliyor. Şimdi Galatasaray medyası Hakan Safi üzerinden bir süreç işletmeye çalışıyor.
0: Sonuçta 4 yıllık bir başkanlık seçiminde sadece başarılı olursa Aziz Bey'le devam edilebilir. Ama başarısız olursa en az 3 adayla falan devam edilir.
1: Hakan Safi üzerinden.
0: Ali Bey tekrar geri dönebilir. Mehmet Ali Aydınlar tekrar piyasaya çıkabilir. Onun sonrasında Hakan Bey tekrar yarışa girebilir. Fener bu sadece 3 tane kesin gibi gözüken isim.
1: Ona da cevap vereceğim abi. Hakan Safi üzerinden Galatasaray medyası bir ara çok sert bir süreç yürüttü. Yok o sponsorluk, yok Kerem, yok şu, yok bu. Hakan Safi Galatasaray tarafına rahatsızlık veren bir adam. Ankara ilişkileri kuvvetli, Rıva ilişkileri kuvvetli. Fenerbahçe'ye her türlü maddi desteği verebilecek. Ya Fenerbahçe'ye vereceğim paranın haddi hesabı sınır yok diyen bir adam. Çok sıkı Fenerli. Ben mesela son 5-6 yıldır yönetici kongresi zannediyordum. 1998'den beri Hakan Safi kongresiymiş. Yani Aziz Yıldırım kazanır Sabile. Hakan Safi desteğini vermeye, Fenerbahçe'nin geleceği için Fenerbahçe Kongresi'nin camiasının kafasında önemli bir figür olarak kalmaya devam eder. Fenerbahçe bir ve bütün olarak devam eder. Mesela Aziz Yıldırım kazandı. Senin soruna geleyim abi. Şampiyon oldu ki şampiyon olacak bence Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ı da camia bırakmaz, 3 yıl daha devam et der. Ya Aziz Yıldırım'a da yaşlı diyorsunuz, Dursun Özbek'ten genç. Ben geçen Aziz Yıldırım'ın yanına yaklaştım yıllar sonra ilk defa. Hani o bir Fener gecesi var ya, böyle ağzımı kapatarak konuştu falan. Bak sana yemin ediyorum, Aziz Yıldırım'da bir enerji var abi. Bak abartmıyorum abi. Yanına yanaştığında bazı insanlar özeldir abi. Hakikaten enerjisi mi yıldızı mı yüksek derler ya. Yani lider bir adam. Abi Aziz Yıldırım'ın yanına bir yaklaştım, o enerji bana bir geçti. Sürekli bir şey anlatma ihtiyacı duyuyorum. Onu dinlemeye çalışıyorum böyle. En son Barış Göktürk var yanımda. Şimdi masadayız. Toplantı başlayacak, organizasyon. İnsanlar da tabii sırayla girip fotoğraf çektiriyorlar. O kadar uzun o heyecanla Aziz Yıldırım'ın enerjisinden kopamayarak orada bulundum ki. Barış Göktürk böyle yaptı. Ya Ahmetçim dedi. Bak dedi, hanımefendiler geldi, fotoğraf çektirecekler. Git artık dedi, tamam. Yani çok Aziz Yıldırım'ı ben hiç 73-74 yaşında görmüyorum. Çok enerjik bir adam Aziz Yıldırım yani. Çok enerjik.
0: Kovdu mu seni Barış Göktürk orada?
1: Barış Göktürk dedi ki Ahmetciğim yeter artık dedi. Bak dedi. Ada kanım efendiler geldi dedi. Bana böyle ya. Dedi tamam Ahmetciğim yeter artık dedi. Git dedi ya, git dedi ya Barış Göktürk. Git dedi, fotoğraf çektirecek hanım efendiler dedi.
0: Ahmet tamam, yeter artık dedim. Lafını ben zaten çok duyuyorum. Mesajlardan da buradan görüyorum. Ahmet yeter
1: başını,
0: artık diye.
1: Başını omuzuma.
0: Ya şimdi bir senelik bir yarışın beraberinde getirdiği artıları ve sancıları da var tabii. Bu güzel bir dönem. Ama sıklıkla yaşanan bir dönem olduğu için zaten sıkıntı. 24 bin kişilik bir katılım beklediğimi söyledim.
1: 24-25 bin olacak.
0: Evet, 24-25 bin civarında.
1: Bu seçimde olacak o kadar. 27 bin de olabilir.
0: Evet, yani okulların da 26'sında 27'sinde kapanıyor olmasından kaynaklı olarak da erken tatile çıkma durumu da yok. Yani elbette gidenler gider ama bu hafta sonunu öyle veya böyle şimdiden planlamaya başlayan birçok arkadaş gördüm ben. Etrafımda Fenerbahçe kongre üyesi. O yüzden inşallah güzel bir katılım olur. Az katılım olursa Aziz Bey kazanır. Katılıma gelmeme sebepleri Aziz Bey'e oy vermemek için gelmeyenler olur. Onu da söyleyeyim. Katılır mısın buna?
1: Özür dilerim abi. Birazdan
0: katılıma gelmeyenler Aziz Bey'e oy vermemek için gelmezler.
1: Doğru, ben zaten Aziz Bey'e oy vermek istemiyorum. Bu seçimde de Ali Koç yok diyen, Ali Koççu olan insanlar var ama onları da seçime getirmeye çalışıyor.
0: Ali Koççu olmasına gerek yok. Aziz Beyci olmak istemiyorum diye
1: tamam,
0: düşünenler.
1: Tamam, Aziz Beyci olmak istemiyorum diyen İlla, insanların bak, gelip Aziz... Hakan Safi'ye oy vermesi gerekmiyor. Hayır, mantık olarak.
0: Şey olarak söylüyorum. Yani Hakan Bey'e de güvenmiyordur ama Aziz Bey de gelsin istemiyordur. Anladın mı? Ben mesela Hakan Bey'le ilgili olarak tanımıyorum ama çevremde senden hatta İrfan 25'ten, Ahmet Ercanlar'dan evet çevresinde görev aldığı işte Yusuf Kenan Çalık'tan falan herkesten duyduğum kadarıyla aslında öyle yumuşak bir tarafı yok. Güçsüz gibi gözüküyormuş bir durumu var. Ben bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Sen Fenerbahçeli olduğun için yapabileceklerini, vaatlerini, her şeyi daha yakından takip ediyorsun. Ben bir spor sever olarak Aziz Bey'in gücünün yanında Hakan Bey biraz cılız kalır diye düşünürüm. Hakan Bey'in o yüzden ön plana çıkabilmesi için işte daha net oynaması gerektiğini düşünürüm. Bak ben Fenerbahçeli olmadığım için bunları anladım, söylüyorum. Anladın mı?
1: Fenerbahçe'de de böyle düşünenler var. Bak haksızlık etmeyin.
0: Şimdi ben hatta ben şöyle düşünürüm. Acaba bu Hakan Bey bendeki Hasan Arat dönemi gibi olabilir mi? Olmuyor. Yaparım, ederim ya, deyip de vallahi benim anahtarlarım var. 24 ülkeye girerim. Maldini bende.
1: Beni böyle konuşturma.
0: Bak hayır, bunu
1: ama
0: söylüyorum.
1: Hasan Arat,
0: biraz gerçekçi olalım diye
1: Hasan
0: söylüyorum.
1: Hasan Arat Hakan Safi'nin 10 parmağından en küçüğü hangisi? Başkan olarak diyorum sana, güç olarak en küçük parmağı bile olamaz.
0: Bunu Hakan Safi'yi o zaman anlatamadığını
1: bak,
0: düşünürüm.
1: Hakan
0: ben.
1: Safi bugün Fenerbahçe'nin başkanı olamayacak. Aziz Yıldırım olacak. Ama diyelim, ama Hakan Safi 4 ya da 5 yıl sonra en geç Fenerbahçe'nin başkanı olacak. O süreye kadar da seçilmese bile Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak. Bu seçim stratejisinde dün biraz Aziz Yıldırım'a salvoları yapmış olabilir. Seçimde olur böyle şeyler, politika. Bırakmayacak. Hakan Safi Fenerbahçe'nin bir gün, çok yakın bir günde başka

0: olacak. Ve Hakan Safi'nin Ankara ilişkilerini, Hakan Safi'nin Riva ilişkilerini göreceksiniz. Tanımıyorsunuz. Fenerbahçeliler arasında da tanımayanlar var. Ben biliyorum bazı olaylarını. Çok güçlü. Adamı sadece bir böyle para kasası olarak görüyor insanlar. İşte Hasan Arat gibi falan. Alakası yok abi. Hasan Arat'ın, affedersin yani, şimdi Hasan Arat'ı konuşmak istemiyorum. Verdi örnek ve sen verdin diye konuşuyorum. Hasan Arat'ın kurduğu hangi işte bir şirketsel yapı, hangi güç, ne var abi? Hasan Arat'ın günahını Hakan Safi üzerinden Beşiktaşlı olarak neden çıkarmak istiyorsunuz? Bey, Fenerbahçe'de de bir Hasan Arat görmek neden istiyorsunuz? Sakin. Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
1: Sakin.
0: Kendinizi rahatlatmak mı istiyorsunuz?
1: Ne Hasan alakası
0: Arat'la,
1: var şimdi?
0: Hasan Arat'la Hakan Safi'nin ne alakası var ya? Hasan Arat Hakan Safi'nin 10 parmağından bir tanesi olamaz. Hasan Arat başkan seçildiği gün, seçilmeden önce benim tweetim var. Yapmayın Beşiktaşlılar, zannettiğiniz gibi değil diye.
1: Bu senin duymuş olduğun endişeden kaynaklı sinirim, biliyorsun değil mi?
0: Ayıp.
1: İnşallah
0: ya.
1: Böyle bir dönem
0: Hasan
1: olmaz
0: Arat'la
1: diye.
0: Hakan Safi'yi yan yana getirmek Hakan Safi'ye değil Fenerbahçe'ye hakaret. Hasan Arat'ı davul zurna ile getirdiniz, teneke çalarak gönderdiniz. Hakan Safi başkan seçilmese de bu camianın zihninde kalmaya, bu camianın gönlünde kalmaya devam edecek. Fenerbahçe'nin bir değeridir ve Aziz Yıldırım'ı yalnız bırakmayacak, göreceksiniz. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü bildiği için davet etti. Aziz Yıldırım da Hakan Safi'nin gücünü biliyor. Ama büyük ihtimalle bu seçimi Aziz Yıldırım kazanacak. Bak söylüyorum artık. Büyük ihtimalle bu seçim Aziz Yıldırım kazanacak. Hakan Safi yaptıklarıyla, verdiği enerjiyle kafalarda yer etti. Çok ciddi oy alacak. Belki bir sürpriz yapıp kazanabilir. Anlatabiliyor muyum? Hakan Safi de Fenerbahçe'nin çok yakın gelecekteki başkanıdır. Fenerbahçe ne Aziz Yıldırım'ı yedirir, ne Hakan Safi'yi yedirir. Hiçbirinize de Hasan Arat'la Hakan Safi'yi yan yana koydurtmaz abi. Hasan Arat'tan ne kadar çok nefret etmişsiniz ki sürekli Hasan Arat gibi mi olacak diyerek kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz ya. Fenerbahçe'den Hasan
1: şey
0: Arat'lar çıkmaz abi.
1: Sen benim konuşmamı bütün Beşiktaş camiasına nasıl yıkabiliyorsun? Ben onu anlamadım
0: bak,
1: yani.
0: Fenerbahçe'den hani, Hasan Arat'lar
1: şey
0: çıkmaz.
1: Ben de bağırabiliyorum. Benim de ses tonu çok yükselebiliyor. Evet. O yüzden bir sıkıntım yok yani. Hani desibel anlamında söylersen.
0: Sen zaten
1: sabaha kadar yarışırım.
0: Sen zaten desibelli konuşuyorsun abi.
1: Hayır, ben bir de şeyi söyleyeceğim. İkimiz sakin bir dakika, bir sakin. Burak Elmas gibi mi örnek vereyim? Kısa dönem başkan örneğini veriyorum ben ya. Bir senelik başkanlık yapacaklar diye söylüyorum ben. Sen istediğin yere çekip de konuyu bir şekilde parlatıp onun sonrasında reyting peşinde koşacağım diye benim üzerime gelme Ahmet falan diye böyle devam edermişim.
0: Aha koy başını omuzuna.
1: Bir an şey zannettik. Kapışacaklar bunlar falan zannettik. Ya onu yapmam da. Sen var ya, acayip endişe duydun biliyor musun? Evet. Ya olursa diye bir endişe duydun demin. Hasan Arat örneğini verdiğimde. Bir an dedin ki ya Allah korusun ya, dedin. Ya dedin gerçekten olursa.
0: Abi, Beşiktaş,
1: o endişeden öyle bak, bir git. Abi. Burak Elmas diyeyim hadi. Ya, hadi Burak kısa. Hadi Saadettin Saran diyeyim bir senelik örneğini.
0: Beşiktaşlı kardeşlerimi kırmak isteyen bir adam olmadığını
1: ya
0: biliyorsun.
1: Ya bak Hakan Bey'in tavrı ne biliyor musun? Ama, Yusuf Kenan Çala Allah aşkına şunu söyle bak. Lütfen şunu söyle.
0: Ama.
1: Bak bir dakika dur. Dinlemek istemediğin için sen konuşuyorsun zaten.
0: Ama soruyorsun, kendin cevap veriyorsun.
1: Sen bak mesela
0: boşuna tweet atmamışsın. Doğan Öncel'le salı günü haftalık mücadelen başlıyor diye boşuna paylaşım yapmamışsın.
1: Ya seninle mücadele edemeyen insanlar o kadar alışmışsın ki edeni görünce biraz sıkıntı duyuyorsun.
0: Ben seninle daha da mücadele ederim de sana saygım aşırı olduğu
1: benim
0: için.
1: Benim de sana saygım olduğu için bakma ben de frenliyorum kendimi Ahmet. Bak Salah'a ihtiyaç duyarsak alırız. İsteseydim
0: mesela
1: Osimhen'i alırdım.
0: Cihan'ı, mesela bak, yan odada duruyor. Cihan'ı nasıl burada dümdüz ediyorum? Seni edemem abi.
1: Benim duydun mu?
0: Ederim de edemem.
1: Duydun mu?
0: Salah dedin.
1: Salah'a ihtiyaç duyarsak alırız. Osimhen'i isteseydim alırdım. Alırdı. Söylemleri.
0: Alıyordu. Bak, alıyordu ya.
1: Abi alıyor bak bunlar söylenmez. Alıyor duysa da söylenmez.
0: Söylenir. Ya biz seviyoruz Şaşa'yı. Biz Fenerbahçe'yiz abi.
1: Şaşa oğlum Şaşa başarıyla gelir. Tamam. Başarısızlıkla Şaşa tamam. Olmaz.
0: Hatalı olduğumuz yıllar da vardı. Engellendiğimiz de vardı. Bundan sonra o süreç
1: ben
0: bitti.
1: Ben.
0: Bundan sonra o süreç
1: açarım
0: bitti.
1: Açarım bayramlık ağzını.
0: Fenerbahçe
1: bak, Arife gününde.
0: Transfer Arife. Sürecinin tadını çıkarır. Kongresinin başkanlık yarışının tadını çıkarır. Bizi başkalarıyla karıştırmayın abi. Bizden bu camiadan Hasan Arat çıkmaz abi.
1: Abi körü körüne olmaz. Biraz abi, realist yaklaşın ya. Biraz gerçekçi
0: ya.
1: Bakın.
0: Ya biz realistiz
1: abi. Sen acıdan mutlu olmaya çalışan Antepli gibisin.
0: Fenerbahçe.
1: Ben bunu yiyince mutlu oluyorum
0: Fenerbahçe,
1: diye.
0: Fenerbahçe 2011'de şampiyon olduğunda 18-17 Galatasaray'ın önüne geçtiğinde, Galatasaray'ı 6-0 yendiğinde, 3-0'dan 4-3'lük tarihi efsaneler yazdığında realist değil miydi? Fenerbahçe Deloitte'un araştırmasında Real Madrid'de Barcelona ile yarışırken 2 Temmuz'a kadar gerçekçi realist bir kulüp değil miydi? Siz Fenerbahçe'yi kafanızda nereye koyuyorsunuz ya? Kafanızda Fenerbahçe'yi koyduğunuz yerden çıkarın. Fenerbahçe kendini bir yere koymaya geliyor. Hazır olun.
1: Bir şey söyleyeceğim ya. Benim bankada işim var. Sen 10 dakika dükkana bakabilir misin Cihan? Hani sen devam edebilir misin arkadaşlar?
0: Abi nereden başlıyor biliyor musun desibel yüksekliği? Kendi soruyor, kendi cevap veriyor.
1: Ben cevap vermedim. Sorduğum soruya sen nasıl bu soruyu sorabilirsin diyor. Ben ne soru soracağımı bilmeyen bir adam olsam 92 yılından beri bu işi yaptırmazdı. Ya, hadi Ahmet.
0: Fış.
1: Sağ olasın hadi.
0: Şimdi abi konulara gelelim. Konu ne?
1: Çocuk sağlığı ve ihsan. Hani öyle konuşacağız bugün de. Çocuklarımızla ilgili. Uzaktan sevda etmeyen idiniz.
0: Haber verelim abi.
1: Ver abi. İyi günler. Yoruldum Cumhurbaşkanı Recep haber verelim deyince bir an öyle girecek yoruldum misin?
0: Ya. Bir reklama girsek de.
1: Girelim mi?
0: Uzun uzun sona mı devam etsek?
1: Danaya girelim ben seninle yedi ortak ya. Reklam dediğin ne ki Ahmet?
0: Bu kurbanda da bayramın ikinci gününden itibaren kırklar elinde olacağım.
1: Bu kurbanda da. Ya sanki yemin Mustafa Sandal gibi konser programını açıklıyormuş gibi. Bayramın ikinci günü kırklar elinde.
0: Hanımköy'e gitmemiz lazım.
1: Kültür Park'ta sizlerle beraber.
0: Yine Hanımköy'e gitmemiz lazım.
1: En sevilen şarkılarıyla. Ahmet Koray. Ve Kandıralı Ferdi ile birlikte.
0: Bizim orada hayvancılıkla uğraşan bir Fenerbahçeli kardeşimiz var. Geniş ama bu işleri yapan.
1: Evet.
0: Mutlu Tosuner. Mutlu kardeşime buradan Kırklareli'ne selamlar. Bayramın ikinci günü buluşacağız. Mutlu Tosuner Kırklareli'ne. İnşallah. Kırklareli'ni seviyoruz ya. Reklama gideceksin diye boşluğu doldur. Dolgu malzemesi atıyorum abi. Atina'yı mı? Atina'da neler yaşadığımı mı anlatayım abi?
1: Oraya girersen bir susmazsın diye şey yapmak istemiyorum. Ben açmak istemiyorum. Hadi gidiyorum reklama gidip
0: hadi
1: devam
0: bakalım.
1: Edelim.
0: Tamam okey.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Yavaş yavaş artık bayram heyecanı yaşanıyor. İstanbul'daki boşluk güzel. Trafiğin rahatlığı sevindirici. Hava gerçekten harika. Fevkaladenin fevkinde. Biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Ahmet Konanç'la beraber gündemi değerlendiriyoruz. Tabii birazdan Atina maceralarını da anlatır. Gerçekten keyifli, tedbiri mekanda ferahlık vardır. Başka yere gidildiğinde ki İstanbul'da yaşayıp yıllarca onun sonrasında 3-5 gün bir yerlere kaçınca bile insanın ne kadar rahatladığını, ne kadar deşarj olduğunu hep beraber biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz da artık şu dönem içerisinde tabii ekonomik bazı sıkıntılar da ön plana çıkıyor ama hani bakıyorum trafik yoğun, tatil yerleri kalabalık falan, atın ölümü arpadan olsun mantığım ön plana çıkıyor. İlginç, şaşırtıcı. İyi yayınlar, iyi yayınlar Doğan abi. Beşiktaşlı Mustafa ben. Stüdyoda arı mı var diye Ahmet Konancı sanki sürekli olarak ısırıyormuş gibi geliyor bana demiş. Beğenerek takip ediyorum seni diyor. Round 2 başladı mı diye. Fight deyip devam ediyor round 2. Savaş, adalet yeter bize. Ha ha ha diye. Aynen, bayramınız kutlu olsun deyip yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da var. Okan Hoca Avrupa'da kupa alınca anlarsın Ahmetçim diye cevaplar gelmiş. Doğan abi bugün anlat, sonrası bayram zaten demiş. Ahmet Konanç bağırınca haklı olduğunu falan zannetmesi benim hoşuma gidiyor demiş. Telefon alacak mısınız diye sormuş. Alırız arkadaşlar, niye almayalım. Ahmet Konanç CV'sini bırakıyor gibi yayın yapıyor diye. Ömrüm Doğan abim, sevgiler saygılar, ne olursun beni canlı yayına al demiş. Dodo sorar mısın? Sorarım tabi, niye sormayayım arkadaşlar. Galatasaray lisesini kazandım gitmedim dedi. Kazananlar listesi açıklandı ama arkadaş yoktu. İşte o yüzden söylediğin örnek çok ön plana çıkıyor demiş. Fenerbahçe'de hasar araç çıkmaz mı dedi. bilemedim UEFA'dan ceza alma ihtimali var mı? Limitlerle ilgili çok fazla soru soruyor. Ahmet bu konuyla alakalı ne söyleyecek? Çünkü yaklaşık 30 milyonluk bir harcama limiti olduğu söylendi. Bununla ilgili acaba başkan adayları nasıl mücadele edecek?

ki zaten şu an onu verecek paramız da var, o borcu kapatacak gücümüz de var şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunun bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Satılabilecek oyuncularla ilgili olarak mutlaka bir plan program yapılmıştır. O yüzden isim açıklanmıyor şu an. Bence iki tane başkan adayının da, ama tabii 2021-22'de %39 olan Süper Lig maçlarındaki yerli oyuncu payı bu sezon %31'e gerilemiş durumda. Ki bu sezon Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda en fazla yerli futbolcuya şans veren takımlar arasında işte Konyaspor'u, Eyüp'ü görmüştük. Eyüp'ün son dönemlerde oynatmak zorunda kaldığı sıkıntılar ekonomiyle alakalıydı ki bu yabancı sınırlamasıyla alakalı Galatasaray'ın istemiş olduğu 10+4 isteği, federasyonun bu konuda ısrarcı olması, daha doğrusu Galatasaray'ın istediği 10+2 idi ve 4 talebi, bununla alakalı olarak da ne olabilir, hatta 12+2 şeklinde yorumlanıyordu. Ama tabii eldeki oyuncular ve alınması gereken oyuncular kıvamında biraz fazlasıyla gündemi meşgul edecek gibi gözüküyor. Bunları hep beraber konuşacağız. İki tane haber var. Bir tanesinde yapılan röportajlarla alakalı olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Safi'nin rakibi Aziz Yıldırım'ın geçmişte 20 yıllık başkanlık yapmasına göndermede bulunarak eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir. Biz değişimin öncüsüyüz. Dünle yaşayamazsınız. Her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım dedi Safi. Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt vererek bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. 2018 yılında Fenerbahçe'yi gelirleri temlikli ve finansal fair play kıskacında bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos ve Benzema'yı al, sana yakışan bu diyenler aday olduklarında bu iş yıldızla olmaz diyorlar ifadelerini kullanması biraz Aziz Bey'i sinirlendirir. Tabii aynı zamanda Sayın Safi'nin seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı diyen, sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek de zihin bulandırıyorlar ve şampiyon olmazsanız ne olur dedikten sonra Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor diyenlerden olmayacağız şeklinde açıklamaları gerçekten biraz sertleşmeye başlamış. Üslup anlamında da hakaret yok. Kelimeleri düzgün seçilmiş, iletişim olarak güzel bir yaklaşım, ama taşı gediğine koymak ya da rakibi sinirlendirmek, biraz gücü ortaya çıkartmaya çalışmak doğru bir strateji midir? Bana göre şu an iyi ilerliyor Hakan Bey. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım göreve gelmeleri halinde de iki tane golcü alacaklarını belirtiyor. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız diyor. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içeriden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef sezon başlayana kadar tüm bunları halledebilmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllarda dahil tüm oyuncular hazır gelecek dedi. Geçenlerde biliyorsunuz TRT Spor'da açıklamalar yaptı Sayın Yıldırım ve Salah'ı alacak mısınız sorusuna ise 20 milyon euro maaş istiyormuş, vergisiyle bu 30 milyon euro civarı yapar, 3 sene kontrat istese 90 milyon euro yapar, eğer acil ihtiyacımız o ise alırız şeklinde yanıt verdi Aziz Bey de Salah'la ilgili olarak. Ki aynı zamanda Charlotte'la ilgili bir hep soru var, o görüşmeler içerisinde misiniz değil misiniz diye, görüşmelerin olduğunu söylüyor ama Aziz Bey'in Jesus'la ilgili bir görüşmesinin olmadığını söyledi. Jesus'la da bir röportaj yapıldı, bir soru yöneltildi. Türkiye'den Fenerbahçe haricinde üç büyüklerden bir kulüp daha beni istedi şeklinde bir açıklaması var ama isim vermedi. Bu Galatasaray'ın olmadığını biliyoruz. Burada Beşiktaş'ın biraz yoklama yaptığını da tahmin etmek zor değil aslında. Ahmet, tabii biz de bunları konuşurken Hakan Bey'in de üslubuyla alakalı, az önce söyledikleriyle alakalı Aziz Bey'i kızdırabilecek söylemleri vardı. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir. Biz değişimin öncüsüyüz şeklinde bir açıklaması genç, yani yeni jenerasyonu, kongre üyelerini etkileyebilir. Ama diğer taraftan bazı söylemler var. Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı demişti seçimi kaybederken diyor Aziz Bey ve

0: sonrasında da bu işi benden başkası yapamaz diyerek tekrar geliyor. İşte buna kanmamak lazım tadında da açıklamalarını sürdürüyor Sayın Safi.
1: Şimdi abi Hakan Safi sürecin bu aşamasında sevgili abim tamamen Aziz Yıldırım'ı istemeyen kesimi sandığa çekmeye oynuyor. Hı hı. Çünkü kazanması için onları da getirmesi lazım. Dolayısıyla dünkü söylemleri iletişim ekibi tarafından da uzun çalışmalar sonrasında hazırlanmış. Kendisinin de onayladığı söylemler. Ha, iki soru var burada. Bir, kongre buna ne kadar bunu ne kadar satın alacak? İki, Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin bu yeni tarzına, yani bu sataşan tarzına, gönderme yapan, iğneleyen tarzına cevap verecek mi? Ben Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye çok küçük göndermeler dışında, ki onu da dayanamadığı için yapacaktır, gönderme yapacağını, cevap vereceğini düşünmüyorum. Çünkü ekibi kendisini uyarıyor ve kendisi de şunu gördü. Geçen seçimde özellikle son bir hafta gerilim dolu açıklamalar yapınca kaybetti Aziz Bey. Ali Koç'la olan seçiminde kazanabilirdi, bak söylüyorum. Bu sefer sakinliğin daha büyük bir güç olduğunu ve kendisini öne çıkardığını gördü. Sakin kalacaktır, anlatımlarını devam ettirecektir. Mesela Aziz Yıldırım camiayı şöyle de ikna edecek. Hani şampiyonluk sözü veriyorum, iyi transferler yapacağım, yapıyı yıkacağım, bizi kimse engelleyemeyecek. Dördüncü bir sözü daha var Aziz Yıldırım'ın. Diyor ki hani 3 Temmuz'da biz bir zarar gördük ya diyor. Bunu diyor tazmin edemedik biz diyor. Yaşadığımız zarar, nereden nereye düştük. Diyor ki devletten bununla ilgili diyor para alamazsın diyor. Ama diyor biz bunu diyor mal mülk edinerek bir şekilde dengeleyeceğiz diyor Aziz Bey. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir vaattir. Bu da camianın hoşuna gidiyor. Çünkü Fenerbahçe camiasında. Ya siz Fenerbahçeliler dışındakiler, isteyen kabul etsin, hak versin, isteyen etmesin. Fenerbahçe'de bu duygu net. Hepsinde var, %100'ünde. Biz 3 Temmuz'da haksızlığa uğradık. Zarara uğradık. Sonra da kendimizi toparlayamadık. Bunun kumpas olduğu ortaya çıktı. Adamlar neredeyse devleti yıkıyordu. Bize bunun karşılığı, tazminatı bir şekilde parayla olmasa bile nasıl verilecek? Duygusu var Fenerbahçelilerde. O da bu duyguyu biliyor. Bu işi birebir yaşadı adam, hapiste ömrünü çürüttü Fenerbahçe için. Bu duygunun da üzerine gidiyor ve bunu da diyor helalleşeceğiz diyor devletle diyor. Bu vaat de taraftarda, camiada, kongrede bir karşılık bulacaktır diye düşünüyorum abi. Salah'a gelince ben iki adayın da Muhammed Salah'la çok yakından ilgilendiğini duymadım. Saadettin Saran kalsaydı Salah gelecekti. Anlaştılar. Ama iki aday da soğuk. İyi ki de soğuklar. Muhammed Salah bitmiş abi. Kalınlaşmış. Koşamıyor. Temposu yok. Zaten Premier Lig'den bir futbolcu genelde şu yüzden gönderilir. Temposu düşerse. Çünkü Premier Lig demek tempo demektir. Ha, bazı oyuncular vardır Premier Lig'de yapamaz. Gelir burada yapar. Gider Fransa'da yapar ama ben bu saatten sonra Muhammed Salah'ın gittiği ligde, sezonda birkaç maç dışında performans gösteremeyeceğini, zaten Premier Lig'deki yüksek egosunu tatmin eden süreçten sonra başka bir ligde konsantre olup kendini o lige, takıma motive de edemeyeceğini düşünüyorum. Muhammed Salah'a böyle yıllık 20 milyon euro, 15 milyon euro vermek falan saçmalık. Gelirse bir de problem odağı olur. Allah'tan iki aday da Muhammed Salah'la çok fazla ilgilenmiyor.
2: Oyuncularla ilgileniyorlar ama teknik direktörleri açıklayamıyorlar şeklindeki yaklaşımlar aslında belli ikisinin de diye söyleniyor. Yabancı olarak tercih edilmesi çok da mümkün gözükmüyor aslında. Bir senelik bir mücadele ve yarışa gireceklerinden kaynaklı olarak, katılır mısın?
1: Kesinlikle öyle. Aziz Bey dedi ki bir yıllık bir sürece giriyoruz. Yabancı hoca burayı bir yılda toparlayamaz dedi. Haklı. Ama yine de yabancılarla da görüşeceğim diyor. Bu bir seçim stratejisi. Yerli hoca kim olacak? Nuri Şahin mi? Aykut Kocaman mı?
2: İsmail Kartal mı?
1: İsmail Kartal'la da görüşecek Aziz Bey. Ben bunu uzun süredir söylüyorum. Şimdi Avrupa'ya gitti. 3 gün yok. Bugün yok Aziz Bey. Yarın yok. Perşembe yok. Bugün ne ya? Salı. Salı, çarşamba, perşembe. Cuma dönecek. Cuma'dan sonra yerli hocalarla, bu saydığım 3 hocayla görüşecek. Aziz Bey'in ekibinde Aykut Kocaman'ı çok isteyenler de var. Aykut Kocaman olmasın bize oy kaybettiriyor diyenler de var. Aziz Bey bu seçimi kazanacağını anladığı anda Aykut Kocaman'ı açıklamasa bile, hani seçimden sonra bırakacağım diyor ya, Aykut Kocaman olmayacak demez. Ama seçimde sıkıntı olacağını anlarsa farklı bir hoca iması, sinyali verebilir. Aziz Bey'in kafasındaki hoca Aykut Kocaman. Fakat ekibinde Aykut Kocaman'la çalışmayalım diyenler de çok var. Ama Aziz Bey'in kafasında yerli var esasen.
0: Bunun sebebi
1: İsmail Kartal'ı ya da yani Nuri Şahin'e
0: Aykut
1: gidecek.
0: Aykut Hoca istenmeme sebebi ne?
1: O da dün yayında onu sordu. Kardeşim niye istemiyorsunuz Aykut Kocaman'ı diye. Sebebi şu. Yani ben buna katıldığım için söylemiyorum çok. Yani bana göre de Aykut Hoca'nın futbolu sıkıntılı bir futbol ama bu kadar tepkiden sonra daha da farklı bir oyun oynatacağını yönetim desteğiyle beraber düşünüyorum. Eğer gelir hoca olursa. Ayrıyetten ne kadar sıkıntılı, sıkıcı futbol oynatsa da ben Aykut Kocaman'a biraz aşırı reaksiyon, tepki verildiğini de düşünüyorum. Ha, bunun dışında anlatayım. İki sebepten tepki gösteriyorlar. Fenerbahçe taraftarı 2012'deki finalde beraberlik Galatasaray'a yararken, yani Galatasaray oyunu kilitlemeye, beraberliğe gelmişken ki öyle bitti 0-0 ve şampiyon oldu. Alex gibi bir çilingiri oynatmamasını ilk 11'de unutamıyorlar. İki, İşte mesela örnekle sana birebir canlı örnekle anlatayım. Atina'ya gittiğimiz arkadaş grubundan bir tanesinde 70 yaşındaki Kamil abimiz vardı. Feneryum altta yıllardır tribüncüdür, kombinesi vardır, kongre üyesidir. Yolda hatta benimle tartıştı biraz. Sanki ben öyle bir, yani Aykut Kocaman'ı savunmak zorunda kaldım. Hani yerli hocacıyım ya ben. Normalde İsmail Kartalcıyım, Aykut Kocamancı değilim. Ama öyle bir Aykut Kocaman'a yüklendi ki bak 70 yaşındaki adam kongreyesi, ben Aykut Kocaman'ı yerli hocaya inandığım için savunmak zorunda kaldım. Şunu söylüyor. Kardeşim diyor, ben diyor sana bir maç örneği, Avrupa'da Bükreş'e mi diyor, Romanya Emine bir maça gittik diyor Aykut Kocaman zamanında diyor. 1-0 öne geçtik diyor. 1-0'ı korumak için diyor o kadar çok takımı savunmaya çekti ki diyor. Ya lanet gelsin dedim diyor, affedersin ya diyor. Böyle Fenerbahçe mi olur dedim diyor. Kazandık, kazandığımızı yaşayamadık diyor. Ben böyle hoca, böyle oyun istemiyorum diyor Fenerbahçe'de. Bir de buradan tepki var. Yani 1-0 öne geçiyorsun. Sonra o maçı 1-0 bitirmek için bizi kanser ediyorsun yaklaşımı var. Ama bir şey söyleyeyim. Aykut Hoca bu tepkileri bildiği için. Çünkü bak bu şekilde geldim. Bir maç böyle oldu. Mesela 5 maç güzel geçti değil mi Aykut Kocaman'la? Bir tane maç böyle 1-0 kazandım. Böyle koruyarak, savunmayla kazandım. Yine tepki gelecek. Çünkü kafalarda bu var, bilinç altında. Bunu bildiği için Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım ve yönetimi, Aykut Kocaman formülizasyonunda mutlaka bunun önüne geçeceklerdir zaten. Böyle oynatmasını önleyeceklerdir. Öyle oynamayacak, daha hücumda, rakip alanında oyunu sıkıştıracak kadro kuracaklardır. Yoksa sıkıntı yaşarlar zaten.
0: Peki tabii bu süreç içerisinde çalışmalar devam ediyor. Bir süre içerisinde önümüzdeki hafta bir açıklama bekliyor musun?
1: Ne gibi abi?
0: Bayramdan sonraki hafta içinde. Net açıklamalar artık yapılır mı?
1: Bir kere şeyden bekliyorum. Hakan Safi tarafından. Çünkü Hakan Safi'nin kozu bu. İsim açıklamak. Ve dün de hatta uçağı bozulmuş, yurt dışındaydı. Başka bir uçağa binmiş gelmiş. Faruk Ilgaz'a gecikti.
0: Yok, teknik arıza giderilmiş. Onun sonrasında tekrar yola çıktık diye bir paylaşım yaptığını
1: bana
0: gördüm.
1: Bana salondan bir arkadaşım şey dedi, yani doğrudur. Onların dediğini kabul edelim o zaman. Tamam, çok deşmeye gerek yok. Gelmiş yani, uçaktan video gönderdi falan. Orada da mesela yine yaptığımız iki transfer görüşmesinin etkisi buraya yansımış galiba diyerek yüksekten konuştu. Bu kadar yüksekten konuşup da tutup da herhalde Fenerbahçe'ye yeni bir Kemal Adem'i getirmeyecektir herhalde.
0: Dün de İstanbul'da Maldini'yle görüştü. Evet,
1: Maldini'yle görüştü falan, vesaire. Yani açıklamaları kozu bu olduğu için yani Hakan Safi'den bekliyorum ve açıklamak zorunda. Cuma'dan sonra abi Hakan Safi'nin ekibi bana şunu söyledi. Soruyorum ben iki tarafa da. Biz Cuma'dan sonra açıklamalara başlıyoruz ve açıklamaları, isimleri şey yapacak. Hakan Safi yapacak. Tahminimi söylüyorum. Bilgi temelli tahminimi, yorumumu söylüyorum. Hakan Safi'nin yapacağı açıklamalardan bir tanesi Milan'dan Leao olacak. Abi yalanladı geçen gün. Hayır. Leao ile anlaşıldı bitti diye, hatta futbol hesapları dışında siyasi bazı hesaplardan bile organize şekilde paylaşılmasını kötü niyetli gördükleri için Leao ile anlaşıldı haberini yalanladılar. Leao yok demediler. Var mı açıklamada Leao ile hiç görüşmedik diye? Mesela Jesus'la ben hiç temas etmedim dedi Hakan Safi. Leao ile dediler mi o açıklamada? Demediler. İlk transferin Leao olmasını bekliyorum abi.
0: Sen Muani mi dedin, Mateta mı dedin?
1: Santrafor'a Mateta, Aziz Yıldırım. Sol kanadada kanat forvet Musa Sow gibi düşün abi. Kola Muani, iki Fransız, hedefi bu.
0: Mateta biliyorsun Ocak ayında neredeyse Milan'a gidiyordu. Fakat sağlık kontrolünden geçememişti.
1: geçmesin.
0: Ve transferi iptal olmuştu. Tamam. Ondan sonra Crystal Palace forvete Larsen'i almıştı. Mateta için de yaz transfer döneminde gidişine izin vereceğini söylemişti ki üçüncü güçlü stoperi çok zorlayan özellikle savunma arkası konularda

0: etkili olan bir santrafor olduğu söyleniyor. Muani'nin Paris Saint Germain'in gözden çıkardığı 2 yıldır farklı takımlara kiralanan bir oyuncu. Ve kanatta da oynayabilen iyi bir forvet aslında ama hava toplarında etkili olduğunu biliyoruz. Teknik özelliklerinin biraz zayıf olduğu söyleniyor. Bitiricilik sorunu da yaşadığı aşikar ama Paris Saint Germain'in oyun tarzına uymadığı için tercih edilmemişti. Biraz elde kalanlar üzerinden gidiyormuş gibi gözüküyor. Zaten piyasada çok da fazla insan yok. Yani bir de Dünya Kupası gerçeği var. Orada biraz vitrin yapmak isteyen oyuncular var. Fiyatı yükselecek olanlar var. Ama bir de gidemeyenler var. Onun üzerine mi yoğunlaştılar sence?
1: Şimdi Kolomani'den gidemeyenlere, gidemeyenlere mi soruyorsun bana? Kadronun boşaltılmasını
0: çok
1: mı soruyorsun?
0: Çok net soru sordum aslında ama sen anlamak istemedin. Yok, bu arada istediğin Muani ve Mateta ile alakalı. Konuyu çok hızlı
1: bir yerden bir yere getiriyorsun abi. Ben o kadar zeki ve kafasınızı çalıştıran bir adam değilim
0: tamam,
1: ya.
0: Tamam, o zaman tek tek
1: gideyim. Tane tane sor abi.
0: Mateta yani aslında Milan'a giderken sağlık kontrolleri sebebiyle
1: Milan'da başka bir kriter var. Orada birkaç oyuncu daha Milan'dan geri döndü. Gittiği takımda tekrar başarılı oldu. Mateta'nın bir sağlık problemi yok. Geçen sadece bir ameliyat, bir sağlık operasyonu geçirdi.
0: Yani Maldini buna izin verir mi? Mateta'yı biz almadık, sen niye alıyorsun gibi bir şey söyleyebilir mi? Mesela örnek veriyorum, Hakan Bey'e de söyleyebilir mi böyle bir şeyi? O da düşünebilir mi?
1: Mateta'yı mı?
0: Evet.
1: Düşünebilir. Mateta'yı düşünmeleri lazım zaten. Ama Mateta şu anda...
0: Yani düşünmeme sebebi lazım. Maldini ile görüşmesi olabilir mi?
1: Yok. O çok aşırı varsayım olur. Belki de düşünüyordur o da, Hakan Safi de. Ama daha çok Aziz Yıldırım'ın radarında. Mateta çok değerli oyuncu abi. Mateta çok kıymetli bir oyuncu.
0: Şimdi Kante de çok kıymetli ve değerli bir oyuncu.
1: İyi de oynuyor zaten.
0: Ama son 10 maç falan gibi düşün. Örnek veriyorum sana. İkinci yarıda alışma süreciydi. Geldiğinde o... biraz aksaklıkları yaşadığı, İsmail mi, Genduzi mi, Kante mi falan derken o esnada biraz ver kaç dediğimiz oyundan sonra kendini gösterip biraz daha oyun anlayışını yansıtmaya başladı Fenerbahçe'de de.
1: Kante ile ilgili madem girdim bir şey söyleyeyim abi. İsmail Yüksek isteyenler var.
0: İsmail Yüksek gitmek istiyor diye girsene
1: gitmek
0: konuya.
1: Gitmek istiyordu. Tedesco'dan sonra çok aşırı gitmek istemesi söz konusu değil. Ama iyi bir teklif olursa gider. Ama eskisi kadar ille de gideceğim demiyor. İsmail Yüksek'in durumu bence Kante'ye göre belli olacak. Eğer Kante'ye bir teklif gelirse iki aday da yollar. Maaşta limitte yer açmak için. Genduzi de var, İsmail de var zaten diye. Kante giderse, gitme ihtimali de olduğu için İsmail Yüksek'i bence şu anda hemen bir yere vermeyecekler. Vermezler. Ama Kante kalırsa İsmail tamam ben gideyim diyebilir. Çünkü Kante Gendüz oynayacak. İsmail yedekte kalacak yani. Ama İsmail dedi abi düzenli ilk 11 oynama istikrarı yok yani. O da biraz yedekliği kabul edecek abi. Onun da yedekteyken kendini hazır tutmama gibi bir problemi var abi. Tamamen milli takıma konsantre oluyor bazen.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
0: Muçi örneğini vereyim ben sana. Başka takıma gittiğinde hazır değilmiş gibi gözüken oyuncunun neler yapabileceğini net gördük.
1: Muçi bence abi istendiğini hissettiği yerde daha iyi oynuyor. Sergen Hoca'nın onu istemediğini anladığı için adam o. Sen mesela beni burada istenmeyen bir adam olarak hissettirsen benim performansım düşer mesela.
0: Ne sorduğum soruya cevap vermezsin yani. Anladın
1: ya vermem.
0: Abi yok çok bilmiyorum falan ben bu konuda ya. Falan dersin. Dersin kaçak yani. Güreşirsin.
1: Kaçak güreşirsin. Kendini vermezsin. Orada Sergen Hoca Muçi'ye niye bu kadar takıldı anlamı? Muçi çok yetenekli bir
0: Sergen
1: oyuncu.
0: Sergen Hoca sadece Muçi'ye takılmadı bence. Sergen Hoca Rafa Silva'dan başlarsın. Kaç tane oyuncu sayabilirsin kısmına
1: Sergen
0: geliyor.
1: Sergen Hoca şampiyonluk döneminde Abu Bakar'ı yönetti ya. Bunları niye yapamadı? Sergen Hoca'da bir kırılma yaşandı o zaman.
0: Son haftalarda
1: mutsuzdu o zaman.
0: Abu Bakar'lı mı oynadığını zannediyorsun?
1: Abu Bakar'sız oynadı ama diyorsun. Oraya kadar iyi getirdi. Getirebildiği kadar getirdi. Bunları niye yönetemedi diyorum. Bu yönetememe durumu niye doğdu Sergen Hoca'da? Ne değişti? Bir şeye mi küstü?
0: Sergen Hoca'dan kaynaklı olabilir. Sürekli öyle söyleniyor.
1: Ya da Sergen Hoca Beşiktaş'ın artık eskisi kadar güçlü bir yönetimi olmadığını, kulüp olmadığını düşündü. Ne yapayım diye o da koyverdi de olabilir. Bak camia gücü çok önemli.
0: Çok isteksiz duruyordu kenarda kısmındaki eleştiriler var ya. Geçen seneki gibi veya bir önceki dönemdeki Sergen Yalçın gibi değil. İsyan eden, dördüncü hakemle mücadele eden, oyuna sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışan bir hoca görüntüsü vermiyordu. Ve buna da zaten yönetim de eğer devam edersek 3 tane başarısızlıkta

0: takımı yalnız bırakabilir mi endişesiyle erken karar vermesi biraz daha sağlıklıydı. Aziz Bey'in dün Aykut Hoca'ya karşı yaptığı bence hataydı. Onunla çalışacakmış gibi gözüküyor ama söyleyemiyor. Bu Aykut Hoca'yı üzmüyor mudur diye sormuşlar.
1: Vallahi ben Aykut Hoca'nın yerinde olsam Aziz Bey'den ötürü değil. Aziz Bey yapması gerekeni yapıyor. Ne yapsın? Hem korumaya çalışıyor hem de tepkileri yumuşatıyor. Ben Aykut Kocaman'ın yerinde olsam genel olarak üzülürüm.
0: Yani neden istemiyorum bu kadar Aziz diye. Aziz Bey'den daha fazla Aykut Hoca'ya tepki var Fenerbahçe'de.
1: Ya ben sana evet aynen öyle. Abi bir şey söyleyeyim. Şu anda Aykut Kocaman dışında herhangi bir hocayı açıklasa Aziz Yıldırım ki açıklayabilir. Seçimde şu anda bir iki puan önde ya. Beş puan on puan öne geçer. Buna rağmen Aykut Kocaman arkasında duruyor. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'la niye üzülsün, kızsın? İstese Aykut Kocaman'ı seçimi daha rahat kazanmak için yok Aykut Kocaman der.
0: Arkadaşlar yazmışsın
1: Aykut
0: ama.
1: Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a teşekkür etmesi lazım halen kendini koruduğu için.
0: Leo başımıza bela olur, yapmasınlar almasınlar bu oyuncuyu diye yazmışsın ama neden şey bela olur da açıklayabilir misiniz?
1: Disiplin problemi var falan diyor. Bak arkadaşlar tam olabilir de garanti yok. Bak geçen sene Fenerbahçe'de Mason Greenwood gündemi vardı. Manchester United'daydı bu adam. Bir tecavüz iddiası falan filan süreç yaşıyordu. Kulüpte hatta Manchester United'ın kadın futbol takımı da var. Kadın futbol takımı tepki gösterdi. Bunu gönderin bu takımdan falan. Gerçi adam sonra aklandı, ayrı bir şey de. Fenerbahçe'de böyle tartışıldı sosyal medyada aynı. Getirmeyin bu adamı, bu adamla biz uğraşamayız bilmem ne. Adam Marsilya'ya bir gitti abi. 18 gol 12 asist falan yaptı sağ kanatta. Orada olmayan burada olabiliyor yani. Şimdi hepimiz Mason Greenwood'u konuşuyoruz. Galatasaraylı arkadaşlar. Ya ben hikaye anlatmıyorum. Dünkü mesela masada Mason Greenwood'u inşallah almazsınız dedi bana 3 Galatasaraylı arkadaşım. Yani yok Leao disiplinsiz, yok şu yok bu. Ya öyle de çıkabilir, aksi de çıkabilir. Bu biraz da senin elinde, yönetmekle alakalı kardeşim.
0: Yani.
1: Bu yönetmekle alakalı. Adamın yeteneği var mı? Yar. Var. Gerisini sen yöneteceksin. Mesela biz John Duran'ı yönetemedik abi. Tedesco yönetemedi. Saadettin Saran ilk başta onun gönlünü aldı. İyi yönetti. Galatasaray'a 5 yaşa goller falan. Ama sonra Tedesco'nun dümen suyuna girdi Saadettin Saran. John Duran'ı Tedesco istemiyor diye yolladı. Yollama başka ne yolluyorsun? Tedesco yola, John Duran'ı yollama.
0: Ben çıkıyorum.
1: Ya yönetmekle alakalı. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Yönetiyor abi. Icardi'yi yönetiyor. Osimhen'i yönetiyor. Ya geçen burada Yakup Çınar söylemedi mi? Osimhen her hafta bir idmana çıkmıyor diye. Dinleniyor diye. Normalde bu krize döner Fenerbahçe'de. Adamlar duyurmamış bile. Yakuplar da yazmamış.
0: Sende büyük kriz aslında Tedesco'nun antrenman bile yaptırmamasıydı.
1: Vesaire yani adam son 5 gün
0: izin vermesiydi.
1: Falan. Adam ne kafası başka yerdeydi de girmeyelim oralar artık. Ya bu adama niye izin verdin Saadettin Başkan ya? John Duran'ı gönderttiriyorsun. El Nesir'i gönderttiriyorsun. Devin Özey'e müsaade. Tedesco'ya müsaade. Kulübü sen mi yönetiyorsun? Başkası mı yönetiyor Saadettin Başkan?
0: Saadettin Bey'e de müsaade verdiler zaten.
1: Efsane başkan olacakken irade koyamadığın için, Tedesco'yu erken yollayamadığın için, Devin Özey'i yollayamadığın için, Ömer Topbaş Tedesco'nun arkasında nedendir bilmem çok durduğu için adeta tenekeyle kovalanıyorsun Sayın Başkan ya. Sana ayrı üzülüyorum. Fenerbahçe'ye ayrı üzülüyorum. Kendime, Fenerbahçelilere ayrı üzülüyorum ya. Bu sene şampiyonluk bu kadar zor değildi ya. Bir Tedesco'ya kurban ettiniz ya. Bakalım Sayın Ömer Topbaş Hakan Safi ile seçimi kazanırsa yine Tedesco'da yaptığı hataları yapacak mı? Kahroluyorum ya.
0: Sakin. Buradan çıkıyorum yola. Onun sonrası Tekirdağ üzerinden Edirne, Edirne'den İpsala mı yapayım,
1: abi
0: Pazar Kule mi yapayım?
1: Abi başlasın, ben Kırklareli'ne gideceğim. Köfte yiyeceğim, lokum yiyeceğim. Kırklareli peyniri yiyeceğim. Kendimi
0: soruyu,
1: ovaya bırakacağım.
0: Soruyu bile dinlemedin ki. Ondan sonra anlamadım ki ben seni anlamadım.
1: Sen şimdi Tekirdağ, abi, Edirne otoban falan deyince benim aklıma hemen tatil geliyor.
0: Bitti. Oradan İpsala'ya mı gideyim, Pazar Kule'ye mi gideyim diye söyledim
1: ya
0: sana.
1: Ya İpsala'da biz neler çektik abi,
0: İpsala'ya gidiyormuşuz. Tamam. Oraya sordum. Yunanistan Asil sınır kapımız iki tane biliyorsun. O yüzden hangisinden geçeyim diye sordum sana.
1: İpsala'dan geçmek İpsala daha mantıklı. Tamam. Aa, abi yalnız tamam, biz Atina'ya arabayla gittik. Büyük hata ettik. Ben bizim Ciğerci Ahmet'e dedim ki grup açmış. Erhan Alveroğlu var ya Fotospor'da. Evet. O Ciğerci Ahmet, Ahmet Eroğlu, Kamil Baba, ben. Kamil abinin arabasıyla gidiyoruz. Kamil babayla Atina turu diye grup açmış dörtlü. Hani daha rahat. Hani giderken açarsın ya dört kişi birbirimize ayrı ayrı yazmıyor diye. Neyse bindik arabaya gidiyoruz. Bizim sınır var ya. Bak bu ülkenin değerini bilelim abi. Abi bizim sınırda öyle bir düzen, girerken çıkarken öyle bir nezihlik, modernizasyon var ki. Abi Yunanistan'a girerken, hele Yunanistan'dan tekrar geri girerken. Abi öyle keyfi bekletiyorlar. Öyle yavaş çalışıyorlar. Uğraştırıyorlar ki. Mesela gittik Atina'ya mesela abi. Yani çok böyle iki ülke kıyaslaması yapmak istemiyorum ama sana bir şey söyleyeyim abi. Bazen ülkemize çok büyük haksızlık ediyoruz. Yani düzensizliği komşuda belli alanlarda, yani benzin istasyonunda benzin alırken dahi bunu hissediyorsun. düzen haline getirmişler ve bu düzensizliği biz böyleyiz, larçız şeklinde açıklıyorlar. Sen çıldırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle kıyaslamaya girmek istiyor. Olay siyasete gidecek çünkü mi? Falan. Yani ülkenin değerini bilelim abi. Gerçekten problemli şeyler var Yunanistan'da. Ama tabii ki çok güzel tarafları da var. Mesela şunu söyleyeyim. Özellikle Atina'da tabii çok turist geliyor ya, Türk turist, Selanik falan. İnsanı mesela komşulukta var, onu da söyleyeyim yani. Yaklaşımları falan öyle düşmanca falan değil yani.
0: Tabii ki
1: bak, değil abi, bizim de değil.
0: Tamamen hatta siyasi bir, olduğunu söylüyoruz.
1: Tabii yani. Hatta bir abi insan şeyi olarak, tarzı olarak da çok yakınız. Yani onların biraz rahatlığı aşırı, biraz daha Avrupalılar, biraz daha rahatlar. Biz biraz daha heyecanlıyız falan ama yaklaşımları falan çok güzel abi, esnafı falan. Tabii işin içinde ticaret de olduğu için de var ama yaklaşımları falan çok güzel. Neyse, maça gidiyoruz abi.
0: Bu arada ne yediniz be gidene kadar?
1: Instagram'da takip ettim.
0: Neler neler yediniz yani ya, bu kadar da şey olmaz ki yani, yemeğe mi gidiyorsun, maça mı gidiyorsun belli değil ya.
1: Şimdi beni çekmiş Ahmet Ciğerci Ahmet. Ayıptır söylemesi.
0: Sonra yazarlar Olympiakos'tan da yediler abi diye oradan.
1: Oraya geleceğiz. O maçı da anlatacağım. Şimdi Atina'da Piris diye bir yer var. Atina'nın merkezinde bir tane daha semt. Hatta onların da takımı ayrı bir takım. Ben mesela bir tane börekçiye girdik. Böyle tarihi bir fotoğraf var, takım fotoğrafı. Aa dedim, bu dedim Panathinaikos mu? Hani Atina Panathinaikos takımı ya. Şey Panathinaikos Atina takımı ya. Olympiakos. Olympiakos biraz da 50 kilometre aşağıda, daha denize yakın. Pire'nin takımı. Yok dedi, bu dedi bizim burası semt dedi. Piris semti bizim eski takımımız dedi. Ondan sonra neyse şey, bir yemeğe oturduk abi. Ayıptır söylemesi, et söyledik, tamam mı? Ama mutfakları da çok zengin ha. Fiyatlar da fena değil, açık söyleyeyim. Yani çok kötü değil. Yanımızdaki başka bir Avrupalı turist bir şey söylemiş böyle. Ben de yandan göz ucuyla baktığım için, yani kalamalı olduğunu anlayacağım tabii. Baksam da yanında beyefendi falan var. Tabağına bakmak istemedim. Göz ucuyla baktım. Şimdi çağırdım şeyi, garsonu. Dedim bu yandaki dedim hani this food name. Bu kadar İngilizce biliyorum, tamam mı? This food name. Tamam, this food name. Kalamari dedi, kalamari. Baba dedim bana one more food. Van kalamari dedim, tamam mı? Bizim Ahmet böyle yaptı. Oğlum dedi, önünde dedi koskoca dedi et var dedi. Yok dedim, ben onu da yiyeceğim. Ve yedim abi, tamam mı? Fiyatlar da uygun tabii. Ahmet de beni bunu böyle, ben elimle yerim abi. Bak, et, balık, kelle, bunlar yenir elle diye bir laf vardır. Evet. Çekmiş abi videoya, koymuş Instagram'a. Herhalde sen de onu izledin. Ya çok keyifli. Hoş bir, ha abi bir trafik problemi var Atina'da. Aman Allah'ım. Ha şöyle pardon, trafik yok. Trafik var, trafik akıyor. Çünkü herkes kurallara uyuyor, tamam mı? Bak yoğunluk var, tık tık tık akıyor. Kavşakta mesela sağdan gelene yol vermedin ya. Yine kornaya basarlar, tepki gösterirler. Bizde abi herkes giriyor. Ama sorun ne? Otopark sorunu. Abi yollar dar. Evler eski. Mesela orada kentsel dönüşüm yapamamışlar. Fakirler biraz, tamam mı? Abi
0: bence gerek duymamışlar, tarihi korumuşlar.
1: Tarih marih değil ya, evler tarih değil ya.
0: Olsun.
1: Evler bildi mesela, İzmir'e benziyor evler, balkonlar işte, brandaları falan filan, ama abi bir otopark sorunu var, giremiyorsun yani, yer yok, otoparklar, otopark sayısı da az, çıldırırsın.
0: Yol kenarlarına bırakmıyor mu kimse?
1: Yol kenarında yer yok.
0: He, bırakıyorlar.
1: Ve Yunanlılar genel olarak çok küçük araba kullanıyorlar, %99'u
0: Yunanlılar.
1: Yunanlılar, öyle mi diyeceğiz?
0: Yunanlılar diye bir,
1: tamam, şey. Yunanlılar.
0: Türkdüler diye bir şey,
1: tamam,
0: olduğu için.
1: Yunanlılar %99'u küçük araba kullanıyor. Arabamla bir seyahate giderim, bagajım geniş olsun, yok. İki sebep var. Bir ekonomik, iki park problemi. Anlatabiliyor muyum? Mesela SUV araba görmen Yunan plakalı çok zor. Yani 5000 arabada bir tane falan görürsün SUV. Bizde sokaklar SUV dolu. Sanki hepimiz araziye gidiyoruz. Bende de var ayrıca. Yani yapacak bir şey yok yani. Biraz böyle görgüsüzlük var yani. Şunu söyleyeyim ama.
0: İnsanın kendini tanımasını.
1: Tanıyoruz kendimizi ya. Güzel insanlar. Biletimizi mesela sattık, biletimizi ikinci partide. Şöyle o hikayeyi de anlatayım. Önce maçı anlatayım. Şimdi Olympiakoslular, Panathinaikos.
0: Hakem ne doğradı size?
1: Doğradı bize abi. İzledin mi sen maçı?
0: Ben Euroleague'de yapı olduğunu düşünüyorum.
1: Abi hakikaten var. Bak. Yunan takımlarının üstünlüğü var.
0: Zaten ev sahibi olmasından kaynaklı. Bunu Amerika'da da yaşayacak mıyız acaba Amerika ile beraber?
1: Yaşayabiliriz Amerika maçında. Şimdi bak ne yaptılar biliyor musun? Mesela biz şimdi bak Euroleague'de üst düzey bu turnuvalarda en önemli özellik sert savunmadır. Hı hı. Fakat sert savunma sertlikle beraber hakemin takdirini getirir. En ufak bir savunma

0: Da hakem bize düdük çaldı. Bizim birkaç oyuncu kafadan üçledi mesela, daha ilk periyotta üçledi mesela faul sayısını. Abi Panathinaikos'a biz hücum yaparken Olympiakos bize tekme tokatlı oluyor. Aynısını Real Madrid'de de yaptılar. Hatta Real Madrid'ler de isyan etti ne oluyor diye. Olympiakos'a hiç düdük çalmadı. Olympiakos'a 8-9 dakika boyunca faul düdüğü çalınmadı biliyor musun? Maç orada kopuyor zaten. Yalnız şunu hissettim. Bak bunu Obradovic'le bizi CSK maçında doğradılar ya. Sonraki yıl ancak şampiyon olduk. Orada da Obradovic'te de gördüm. Real Madrid maçında Real'in hocasında da gördüm. Bizim bu maçta Saras'ta da gördüm. Bunlar yapıyı kabul ediyorlar abi. Euroleague'de yapı var. Hissediyorlar bu hocalar. Mesela normalde daha ağır konuşmaları lazım. Euroleague diyor ki bu sene diyor bunu şampiyon yapmaya karar vermiş. Sesimizi çıkarmayalım. Çünkü Euroleague bize ceza verir. Gelecek sene başka bir takımda olabilirim. Ya da bu takımla şampiyonluk potasında olabilirim. Kızdırmayalım o zaman şampiyon. Bu var. Bunu ben hissediyorum abi. Real Madrid'de hissettim. Çünkü açık açık Real'i de doğradılar. Hocası ne yapayım diyor falan, gidiyor basın toplantısında falan. Bunu hissediyorum. Neyse abi. Biz elendik. Ha, elenmeden önce gelin maça geliyoruz abi. Panathinaikoslular elenince. Orası Pana'nın. Oaka biliyorsun stadı. Elenince biletlerini düşmanları Olympiakoslara satmışlar.
1: Düşman demeyelim, rakipler.
0: Düşmanları ya. Düşmanız rakipler. Biz diyorlar. Bir kısım Olympiakoslu'da 5000 kadar maça biletsiz bir şekilde sokulmuş abi. Benim bir arkadaşım vardı.
1: Yani final maçındaki üstünlüğü görünce zaten.
0: Ama o şöyle olmuş. Bir, Panathinaikoslular satmış onlara. İki, satılandan daha çok 5000 bilet biletsiz kişi girmiş. Şuradan anlıyorum. Bir arkadaşımız bizim Panathinaikosluların arasında kaldı. Bir arkadaşımız da yanımıza geldi. Ben aralarında kalmak istemedim. Beni oradan kovdular dedi. Yani biletli Fenerbahçeli yerinden etmişler. Git buradan diye.
1: Olympiakos.
0: Olympiak, biz burada tribün yapacağız. Hatta vardı fotoğraflar. Ben çektim. Ben de yayınladım.
1: Sen bu arada biletli gittin. Sen akreditasyon olmadın.
0: Tabii yok. Akreditasyon olmadım ben. Ben bu maça bir Türk taraftar hissiyatıyla tribünde gitmek istedim. Kulübe yazımı yazdım. 32.500 lira. 550 euro karşılığında. Bir alt kattan, üst kattan değil, bir alt kattan biletimi aldım. 32.500 lira kulübe havale ettim. Dekontum duruyor. Fenerbahçe'ye gönderdim. Biletim bana maç günü gece yarısı geldi. Euroleague'den geliyor. Euroleague isim bildiriyor Fenerbahçe. Ücretini oraya havale ediyor. Euroleague'den geldi. Fakat Euroleague'den bir 500-600 Fenerbahçeli'ye bilet maça 10 dakika kalayana kadar da gelmedi. Bu ilk skandaldı. Fenerbahçe devreye girdi falan, çat çat biletler geldi. Fakat o sırada biletsiz girenler onların yerine oturdu falan filan, dağıldı Fenerliler. Bu ilk skandaldı. İkinci skandal, hatta bir video çektim. Panathinaikoslular bilet gişesinde Fenerbahçelere saldırdı. İlk videoları ben verdim. Burada sıkıntı var diye. İçeri girdim. Bu nasıl tribün dedim. Böyle tribün mü olur? Burada haksızlık var dedim. Orada gazeteciliğimizi de bir yandan yaptık. Tabii maç hakem ve tribün sıkıntısıyla beraber Olympiakos'un lehine döndü. Zaten süreç böyle inşa edilmiş. Adamlar Real Madrid'i bile finalde doğradı. Yeah. Doğrandı abi. Ben basketbolda şunu anladım abi. Faul düdükleriyle işi bitiriyorsun abi. Futbolda sarı kartlarla operasyon yapıyorsun. Baskette savunma yapmasına izin vermemek için faulleri çaldığın zaman diğer takımın zaten yolunu açıyorsun. Neyse biz elendik abi. Çıktık dışarı. Ben tabii bunu her yerden yazıyorum.
1: İki sene Euroleague'i alarak yapıyı nasıl yendin?
0: Şöyle abi, yani Euroleague her sene de seni engellemiyor. Ben Fenerbahçe'nin Euroleague tarafından desteklenerek şampiyon olduğunu
1: Euroleague
0: düşünüyorum.
1: Euroleague her sene seni engellemiyor, güzel bir yaklaşım.
0: Bizim futbolda da böyle abi. Mesela Fenerbahçe Euroleague sayesinde Olympiakos'un olduğu gibi olmadı. Fenerbahçe'yi engellemediler o sene.
1: Bak CSK'yı nasıl yedi yapı, gördün mü?
0: Hangi yapı? Abi savaş çıktı. CSK'yı savaştan dolayı almıyorlar.
1: İsrail'i niye alıyorlar?
0: Baba, dünyayı İsrail yönetiyor demek istemiyorum. Beni oralara sokma ya.
1: Tamam, hadi.
0: Şimdi bir mevzu daha anlatacağım, canlı hikayeler. Elendik
1: olan
0: abi.
1: Valencia yoldu.
0: Abi yolda
1: üçüncülük maçı var diye zannettin mi peki?
0: Zannettim. Fenerbahçe yöneticisi var. Valla geçen sene varmış üçüncülük maçı.
1: Vardı. Ay gene var mı diye.
0: Hayır,
1: çünkü
0: şöyle
1: ben,
0: oldu.
1: Ben bir şey söyleyeceğim. En kötü ihtimalle üçüncülük maçını seyreder döneriz deyip buradan pazar günü Atina'ya giden tanıyorum da o yüzden biliyorum ya. Abi maç yok mu?
0: Bak bir şey söyleyeyim. Biz üçüncülük maçı var zannediyoruz. Bizi yolda Olympiakoslar çeviriyor. Nereye? Biletlerinizi bize satın. Çünkü bizim biletimiz final maçını, üçüncülük maçını, ertesi günü de bütün maçı izlemek üzerine bilet. Bütün biletler öyle biliyorsun Euroleague'de. Evet. Bizi Olympiakoslar çeviriyor. Bu maçı bize, bileti bize satın. Lan diyoruz, üçüncülük maçı var. Hani biraz zor bir maç bizim için, üzüntülü ama gideceğiz. Ondan sonra bilet almaya çalışıyorlar tabii usulüyle. Sokakta bizi şey Fenerbahçe formalı.
2: Usulüyle.
0: Tabii yani öyle sert bir şekilde yani rica ediyorlar tabii. Sokakta bize ne ters yapacaklar? Analarını ağlatırız yani affedersin.
1: Bak
0: yani.
1: Neler neler.
0: Öyle bir dünya yok yani. Öyle. Gerekirse Fenerbahçe Atina'ya formasını, Türk bayraklarını, şapkamızı takıp Atina'da Akropolis'te her yerde

0: Dedik Allah'ın izniyle. Velhasıl ulan dedik bu üçüncü maçı yok mu acaba, tamam mı?
1: En son keçi gibi dağa tırmanırken gördüm.
0: Akropolis'e çıktık. Abi Akropolis'e bir çıktım abi. Atina ayaklarımın altında.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Abi Esenyurt gibi ya. Her yer bina. Yani yukarıdan baktığında Atina'nın Esenyurt'tan farkı yok abi. Mıncık mıncık mıncık mıncık bina abi. Yeşillik yok. Yeşil Atina. Yeşil Atina falan değil abi. Bizim kağıthane daha yeşil abi hasbahçe.
1: Tanrılar Atina'dan. Buna kızabilir.

0: bakınca abi vallahi sen yurttan farksız bir manzarası var ya. Mıncık mıncık evler abi. Yeşillik de yok, her taraf dağ topar.
1: Ben seni Spartaküs'e bir söyleyeyim.
0: Dağ top, bizim, biz, bak bizim Kağıthane Hasbahçe Atina'dan daha yeşil ya. Neyse geldik abi. Ulan dedik bu üçüncü maçı yok mu?
1: Hasbahçe diyor.
0: Ben Fenerbahçe'den bir yöneticiye mesaj attım. Abi dedim bizim dedim yarın maçımız yok mu? Siz abi oğlum dedi biz geldik İstanbul'a, ne maçı dedi, maç çok artık. Tamam mı? Sonra neyse ben de tabii Twitter'dan Instagram'dan yazıyorum ya, böyle yaptılar şöyle yaptılar falan diye. Çok akıllı bir Yunan arkadaş, hatta arkadaş olduk çocukla Instagram'da, tertemiz bir kardeşimiz. Hatta gazeteciymiş orada, yeni okuyor okuyor böyle. Olympiakoslu beni bulmuş. Benim Instagram'da da mail hesabım var ya, Ahmet Konanç ile. Bana mail attı. Biliyor şimdi biletlerin elimizde kaldığını falan filan. Biz de aptal aptal affedersin geziyoruz böyle, biletler elimizde. O biletleri normalde satabiliyormuşsun. Euroleague de açıkladı zaten satın biletlerinizi diye. Hatta Euroleague bir sistem açtı. Elenen takım Fenerbahçe işte Valencia satabilir falan filan diye. Euroleague'in sistemi çökmüş. Biz de abi çocuk beni buldu. Dedi ki abi dedi, yani Yunanca abi yok da my brother my friends falan. Dedi ki biletlerinizi verir misiniz? Teklifin ne dedim?
1: Açığım deseydin tabii, tekliflere.
0: Dedim ki 3 biletimiz vardı. Bir tanesinde bir gün önce maçtan gelirken Fenerbahçe forması var bizde tabii. Arabanın içine motorlu bir arkadaş, Yunan arkadaş gördü bizi. O da temiz bir çocuktu ya. Yunanlarla aslında çok sorun yok ya. Durdurdu bizi. Dedi ki biletlerinizi veriyor musunuz? Siz az önce elendiniz dedi. Tamam mı? Çek dedik sağa. Şimdi biletleri transfer edemiyorsun. Bize biletler, biz Euroleague uygulaması üzerinden alamadık. Çocuk diyor ki, Yunan çocuk, epi indir diyor, bana bileti transfer et, parayı öyle vereyim diyor. Gitti bankadan para çekti çocuk. Tamam mı? Biz dedik epmep, biz Euroleague maille aldık, kare kodumuz var.
1: Benim internet no.
0: Yok yok, internet değil. Maille aldık,
1: Wi-Fi.
0: Kare kodu gösteriyor. Biz böyle girdik diyoruz.
1: Çok çocuk, yazıyor yurt dışında
0: çocuk
1: diye.
0: Çocuk önce güvenemedi. Şimdi Türklük Yunanlılık var ya, bu Türkler beni kazıklayacak mı falan. Hatta bu arada arkadaşlarını arıyor. Bak diyor.
1: Sen ona güvenmiyorsun. O sana güvenmiyor. Nasıl
0: bak hikaye ya? Çok güzel. Tamam bak çok güzel bir hikaye. İlk defa kendi yayınımda bile anlatamadım. Bizim ciğerci Ahmet de anlatıyor, tamam mı? Ya my brother diyor.
1: Ciğerci
0: diyor...
1: Ahmet nasıl ciğerci? Arnavut ciğerci mi? Yaprak ciğerci. Edirne tarzı mı?
0: Yok normal ciğerci. Normal. Hatta bu akşam ona gideceğim. İşim var. Saat 5'te bir toplantımız var onunla.
1: Artık et yemesem mi?
0: Yemesem iyi olur abi. Neyse. Biz abi Kamil abi falan indi böyle.
1: Kamil abi gerçek isim mi yoksa?
0: Kamil abi, he? Kamil baba. İşte, he, tamam, gerçek Kamil, isim adamı. Tamam. Şimdi Yunan çocuk bu arada arkadaşlarını arıyor. 3 bilet varmış diyor. Alalım diyor biletleri falan, tamam mı? Yunan tabi çocuklar bizi görmediği için telefondaki Yunan arkadaşları bize inanamadı, güvenemedi. Hatta dedi ki İngilizce anlatıyor tabi. Ya diyor onlar Türk, onlara güvenme dediler bana diyor, tamam mı?
1: Nasıl anlattı bunu? Ya onlar Türk, bunlara güvenmiyor.
0: Öyle anlatıyor işte ya, size güvenmiyor. İngilizce
1: sen konuşamıyorsun işte. Sadece anlayabiliyorsun.
0: Abi anlıyorum. Çat çut işte tamam. İşimi görecek kadar konuşuyorum. Daha çok orada Erhan var bizim. Erhan Alveroğlu. O bu süreci yürüttü. Ama çocuk bize
1: bizim
0: güvendi.
1: Tercüman.
0: Evet. Evet. Bize çocuk, bak Yunan çocuk bize güvendi. Arkadaşları tabii birebir bizi görmediği için telefonda.
1: Fenerbahçeli olduğun için.
0: Ya bize güvendi çocuk. Evet, tamam. Orada o hissiyat, o enerji geçiyor, tamam mı? Hatta ben şöyle yaptım. Bak dedim açtım. Bu dedim my account Instagram gördü falan. Biz dedim bir
1: çocuk, my account.
0: Şimdi bunları gösterince falan çocuk tabii güvendi. Gitti bankadan para çekti. Biz normalde çocuğa bak burası çok özel bir hikaye. İki bileti Ahmet'le Kamil abinin biletine, çünkü benim biletim daha iyi bir altta. Onlar 450 euroya aldı, ben 550 euroya aldım. Onların iki biletini 200 euroya verecektik. Tamam mı? Çocuk onu ters anlamış. Erhan da bileti tam verirken
1: 200-400
0: çocuk bir bilete 200 euro verdiğini, vereceğini anlayınca Erhan biz dedik yok yok iki bilet vereceğiz sana falan diyoruz ama biz orada Türkçe söyledik. Erhan böyle yaptı, susun dedi. Ya burada bir güvenilmezlik durumu yok. Tamam mı? Neyse susun dedi.
1: Bu temiz çocuk dediğin Yunan'ı.
0: Yok yok öyle değil, öyle değil. Abi normalde o biletin değeri, biz piyasayı bilmiyoruz. Ve satış iznimiz var o bilete. Çünkü finale kalamıyoruz. Üçüncülük maçı yok. Zaten o biletin ziyan olmaması, birine verilmesi lazım.
1: Tabii.
0: Euroleague de bunu istiyor.
1: Mundar olmasın
0: tabii,
1: diye.
0: Euroleague bunu duyurdu. Evet. Susun dedi Erhan. Susun dedi yeter. İki değil bir anlamış dedi. Bir vereceğiz. Zaten o tek biletin değeri zaten en az final maçı için. Mesela 450 aldıysan 1050 euro mesela. Biz adama 200 euroya veriyoruz. Neyse verdik onu. Sonra... Bu dediğim öbür çocuk beni mailden buldu. Ben isyan ediyorum bu arada. Allah
1: herkes
0: falan...
1: mutlu ama değil mi? Sen herkes 200'e mutlu. Verdin diye mutlusun.
0: O da mutlu.
1: O 200 aldım diye mutlu.
0: Çok mutlu.
1: Normalde 800-900'ü
0: verecek. Tabii tabii final tabii. Maçı. Olympiakos. Acayip tutkuları. Tutkularına hayran kaldım abi. Bak tutkularına hayran kaldım. Olympiakosların. Neyse ama tribünde
1: çılgınlar. Tıpkı Kocaeli Spor taraftarı gibidir.
0: Tribünde çılgınlar. Yanımızda evet. Sivilde

0: falan çok düzgün insanlar. Tamam mı? Neyse. Eve gittik abi. Bu arada ben yardırıyorum Instagram'dan, Twitter'dan.
1: Biraz seni Instagram'dan takip etsek, seyretse sana güvenir miydi?
0: Güvenirdi ya. Ben sempatik bir çocuğum. Ben bu arada yardırıyorum abi. Gece eve gittim hırsımdan. Allah belanı versin Euroleague.
1: Erhan Kayserili mi diye soruyorlar.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
0: Şimdi ben yardırıyorum bütün hesaplardan.
1: Bu hikayenin sonu var mı?
0: Ya bir konuşamıyorum işte.
1: Oy, sormuşlardı o yüzden.
0: Devam ediyorum daha, tamam. Ne istiyorsunuz abi? Peki. Daha 11.30 oldu. Yarım saat var abi hikayen.
1: Daha yarım saat var hikayenin.
0: Mevzu anlatıyorum size. Gerçekten bunları bir yerde dinleyemezsiniz.
1: Muhteşem
0: yani.
1: Yüzyılı gibi bitmiyor.
0: Neyse.
1: Haremden çıkamadık şu an.
0: Ben Instagram'dan evet. falan yardırıyorum abi. Paylaşımlar yapıyorum. Allah belanı versin Euroleague. Euroleague mafya falan, tamam mı? Yunan çocuk beni bulmuş. Instagram'da da mail adresim var. Elimizde de iki bilet kaldı. Kamil abininkini sattık. Hani iki verecekken teke verdik ya 200 liraya. Ahmet'inkiyle benimki duruyor. Çocuk yazdı. İki bilet lazım abi. İşte sizde var mı? Instagram'dan yazışmaya başladı. Mail atmış. Instagram hesabımı verdim. Sonra telefonumu verdim. Teklifin nedir dedim. Çocuk dedi ki iki bilete 500 lira. Hiç uğraşmadım, gel dedim.
1: Çocuk da Akropolis'ten arazi isteseydin. Ha, öyle bir şey söylüyorsun.
0: Ben uğraşmadım yani. Evet. Kaybetmek istemedim. Aslında piyasayı bilsek, kontak bulabilsek 1000 euroya da satarız. Çocuk kapıya geldi abi, bizim Airbnb evinin kapısına geldi abi. Nakitle gelmiş tabii ki. Çocuğa da öbür adama ikna ettiğimiz gibi anlattık. Bak dedik. Biz dedik güvenilir insanlarız, tamam mı? Biz dedik Türk'üz. Biz dedik bunu transfer edemiyoruz. Onlarda kültür şu. Biletini bana transfer et diyor. Haklı. Ama dedik biz bunu maille aldık. Kare mail açıyorsun. Fotoğraf çıkıyor. Harbi bilet. Ve kare kod var. Kare kodu okutuyorsun, geçiyorsun. Çocuk önce ikna olamadı. Sonra öbür Yunan arkadaşa sattığımız bileti, Yunan arkadaşı paylaşımlarını falan gösterdik. Çocuk endişeli bir şekilde bizden bileti aldı. Bu arada biz de hem o ilk arkadaş hem bu arkadaş için sonuçta sattık. Para aldık. Yani zararımızın bir kısmını kurtardık. Bir yandan ben endişeleniyorum ya giremezlerse diye. Çünkü suçluluk duygusu yaşarım. Yunan olmaları fark etmez. Üzülürüm yani. Sonuçta bir insan evladı, tamam mı? Ve bize
1: haber verdi senin girdiğinde. Ara beni.
0: Söyledik. Mesajlaştık. Ama şunu söyledim ben. Bak kardeşim dedim. Biz buna kare kodla girdik. Eğer giremezsen bu senin beceriksizliğin. Bak bunu da söyledim. Kendi vicdanımı da rahatlatmak için herhalde bunu söyledim. Neyse abi. İlk gün bileti sattığımız adam maça 3 saat kala girmiş içeri. Bize içeriden fotoğraf attı mı? Ahmet'e fotoğraf attı Instagram'dan. Ben hemen aldım o fotoğrafı, bak dedim. Diğer çocuğa attım. Bu arkadaş girmiş. Sen giremezsen senin beceriksizliğin. Bölüm 2, tamam mı? Ben dedi maça dedi biraz geç gideceğim. Çalışıyorum dedi çocuk bana. O iki bileti alan çocuk. Abi o da içeri girdi. O da fotoğraf attı. Abi ikisi birden. O iki Yunan bize bir teşekkürler yazıyorlar. Siz gerçekten güvenilir insanlarmışsınız.
1: Biz sizi yanlış tanımışız.
0: Transfer etmeye gerek yokmuş. Kare kodla giriliyormuş. Hatta ilk Yunan'a Ciğerci Ahmet şöyle yazıyor. Öbür iki arkadaşı Türklere güvenilmez diyor ya telefonda. Hani ilk muhabbet. Ciğerci Ahmet hırsını alamadı. Bu arada İpsala'ya doğru geliyoruz biz. Tamam mı? Önde oturuyor. O iki Yunan arkadaşına de ki my friend. Gördün mü Türkler ne kadar güvenilirdir? Onlarla dalga geç. Yazışmalarını bana at. Hırslanmış. Türkler güvenilmezdir diyen iki arkadaşına falan. O da diyor ki öbür Yunan Türk oldu bir anda. Tabii diyor, onlara söyledim diyor. Bak Türkler ne kadar güvenilirdir dedim diyor. Bak ben maça girdim, siz giremediniz. Hem de 200 liraya bilet aldım dedim diyor. Yazışmalarını falan bize attı böyle. Çok güzel bir şey oldu yani. Kültürel anlamda güzel oldu. Sportif anlamda güzel olmadı. İpsala'ya geldik abi.
1: Koca Yunan mitolojisini, yerleşimini, tarihini, kültürünü ne hale soktun? Esenyurt dedin. Esenyurt'ta kaç tane park var biliyor mu? Bir kere Esenyurt'a gelmiş mi diye kaç tane mesaj geldi?
0: Nasıl ya, ne alakası var? Esenyurt daha güzel dedim ya.
1: Esenyurt daha yeşil zaten. Esenyurt yeşil bir yer zaten. Öyle sanki şey gibi anlatma diye söylemişler.
0: Hayır şimdi arka tarafta. Atina çok övülüyor ya böyle. Hmm. Atina'daki yeşillik.
1: Atina yeşiliyle övünmüyor bu arada.
0: Neyle övünüyor abi?
1: Atina neyin tarihiyle övünüyor?
0: Tam tarihine sözüm yok. Tarihine sözüm. Tamam. Bir de bir şey söyleyeyim abi. O Akropolis var ya.
1: Evet.
0: Taşlar böyle 5 tane 6 tane taş böyle dizilmiş.
1: 5 tane 6 tane taş dizilmiş diye anlatma lütfen. Tarihi o kadar da şey yapma ya. Ya ne bir dakika. 4-5 tane mozaik işte bilmem ne diye. Bir öyle mi anlatıyorsun yani sen şeyi?
0: Ya bir lafımı bitireyim ya.
1: Ya bir mağara delmişler girmişler işte falan mı diyorsun? Öyle bir şey mi diyorsun? Nasıl bir... Sen de rehber olmaz ha sen. Manyak mısın sen oğlum? Nasıl bir anlatım tarzıdır o?
0: Ya bir şey söyleyeyim.

0: taş dikmişler ya oraya iki tane diye.
1: Ya bir anlatayım.
0: Peri bacaları var yani. Aa, çıkmış
1: sen beni üstümüzü. İdama götürürsün ya. Lafımı yarın. Şimdi bak. Akropolis. Hatta ben yeter dedim buraya kadar çıkmak. Para verip biraz daha 60 lira yukarıya çıkmaya gerek yok. Gördüm işte dedim, tamam mı?
0: Ya adamlar tanrılarla yukarıya...
1: Daha geçelim kurduk. O tanrı işine. Neyse evet. Saygı duyuyorum, ayrı bir evet. Şey. Bak tarih benim hoşuma giden bir şey. Tarihi severim, coğrafyayı severim. Akropolis orada 3-4-5 tane taşı dizmişler, tamam mı? Bir de şehrin içinde çok az yerde, birkaç yerde oraya çıkarken görüyorsun kazı yapılmış. Hı hı. Ya bunların 100 misli İstanbul'da var ya. İstanbul'daki tarihin yanına yaklaşamaz Yunanistan. Bunu anladım. Atina. Bu övülen işte Atina, Roma falan. Abi İstanbul'da mesela Marmara'yı yapıyorsun. Şey yapıyorsun mesela, neydi o geçitin adı? Geçiyorsun Yeni Kapı'dan. Abi biliyorsun 10 metre kazdılar. Gemi iskeletleri çıktı. Hı. Şeyde taşlar çıktı falan. Ya İstanbul'da 10 metreye 20 metreye girdiğinde Atina'nın 10 katı tarih çıkıyor. Yani
0: bu arada daha önce onlara aitti burası.
1: Ya onlara aitti de şimdi bize ait abi.
0: Tamam, biz onun bir şey demiyoruz.
1: Yani bizim yani.
0: Hani tarih diyorsun ya İstanbul'da tarihi şu, diyorsun ya daha önce tamam da, Bizans'a ve Roma'ya ait olduğunu hatırlıyorsun herhalde.
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Artık bize ait.
0: Yunan tarihi.
1: Ya onu anlatmıyorum ama onların da olsa o tarih artık bizim tarihimiz, bizim malımız, bizim mülkümüz. Ya bana milliyetçilik yaptırma ya.
0: Ya milliyetçilik değil, tarihi biraz şey yap diye söylüyorum. Onu... Hep bizleymiş gibi başlama gibi bir durum yok yani. Biz biliyorsun göçebe bir toplumuz. Evet. Ve onun sonrasında Osmanlı ile beraber, onlara verdiğimiz destekle beraber o aileye katılan Türk de olarak söylüyorum ben. Bir Osmanlı olarak söylüyorum, Türk olarak söylüyorum. Hani onunla birlikte gelişen, büyüyen, devam eden bir tarihimiz var yani.
1: Bak abi, ben bunları biliyorum. Ben madem oraya girdin, ben de Oğuzların üçok koluna bağlı, tamam mı?
0: Benim de Hun Türk'e dayanıyor soyum.
1: Çepni, evet. Çepni boyundayım. Çepniler için Giresun genelde Çepnidir. Çepniler için ne derler? Çepni, Çepniler için nerede görse yağı orada kurar otağı. Yağ değerli bir şey ya. Hı. Hani bir yere gidiyor, yolda yağ görüyor. Yani hazine görüyor, ganimet görüyor. Oraya çadırını kuruyor, otağını kuruyor, orayı fethediyor. Yani hoş, şimdi buralara götürme beni. Biz fethettik, bizim malımız. Bu artık tarih de bizim, tamam mı? Onların tarihi olabilir ama burada. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben.
0: Hadi inşallah.
1: Bak şunu anlattırmıyorsun ki. Ya sen beni idama götürürsün abi lafımı bölerek. Çünkü bütünleşmeyen laf, yarıda kalan laf, sıkıntılı laf. Burada onlardan, Yunanistan'dan daha çok hadi Yunan tarihi var diyeyim. Hakikaten öyle. Atina'yı bayağı bir gezdik. Bir akropolis var. İki tane de akropolise çıkarken kazı yapmışlar. Orada da büyük bir saçmalık var. Biz bir tanesine girdik akropolise giderken. Böyle kazı yapmışlar. Böyle tarihi eserler falan var. Aa dedim, bedava ne güzel. Bizde olsa paralı olurdu dedim. Bir baktım abi içeride gişe var. Yok dedim, vermeyeceğim. Bu da paralıymış. Çıktım dışarı. Bu arada kameraya çekiyorum. YouTube'umda var. Ciğer Camet'le Atina maceraları.
0: Orada onlara bedava. Bize paralı.
1: Ya paralı ama saçmalık şu.
0: Mesela bizde daha çok paralı.
1: Saçmalık şu. Evet. Dışarı çıktım. Zaten görüyorsun abi. Para vermeye gerek yok yani. Para vermek enayiliktir yani. O kadar bir saçma bir para sistemi var ki. Bir adım geriye çıkıyorsun, her şey ortada zaten. Açık yani. Koridor yok, kapalı bir şey yok falan filan. Neyse abi, iki tane falan kazı alanı var. Bir de Akropolis var. Abi İstanbul'da daha çok var ya. Ya onu anlamadım yani. Bu kadar göklere çıkılması. Demek
0: Olympos'a
1: her şey...
0: Olimpos'a gitmediniz mi? Olimpos.
1: O gittiğimiz yer Olimpos değil mi?
0: Zeus'un olduğu yer. Akropolis ayrı. Müzenin olduğu yer.
1: Oraya gitmedik abi. Olimpos'a gitmedik abi. Velhasıl böyle bir Atina muhabbeti oldu. Oradan gelirken Selanik'e uğradık. Atamızın evine uğradım. Selamımı çaktım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, başkomutanımın doğduğu evi, hatıralarını görmek, hatıralarını zihnimde daha da fazla yaşatabilme şansı yakaladım. Çok güzel koruyorlar. Kapıda Türk kardeşlerimiz var. Etrafında Yunan polisi var. Çok saygılılar. Hiçbir problem yok. Tabii çok yolun ortasında kalmış, caddenin kenarında kalmış ama adamlarda trafik kültürü var. Bir şekilde akıyor. Çevresinde ciddi sayıda özel kuvvetler var, Yunan kuvvetleri var. Hı hı. Gerekli korumayı sağlıyorlar, gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Teşekkür ederim, öyle bir saygısızlık yok. Çok güzel modernize edilmiş ev. Yani aslına sadık kalınarak Mustafa Kemal Atatürk'ün zıbınını gördüm. Hı hı. YouTube kanalında da yayınladım. Böyle başlığı var annesinin, Zübeyde Hanım'ın ona zamanda giydirdiği, böyle beyaz da biraz grileşmiş. Zıbınlı gördüm abi, çok duygulandım. O evde başlayan bir hikaye,

0: İnsan titriyor. Çok zor değil. Gidin görün abi. Araçla Atina'ya gitmek zor ama Selanik zor değil. Gidin görün abi atamızın evini. Zıbınını görün. Hikaye nasıl başlamış onu görün. Buradan tüm şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e buradan dualarımızı gönderelim abi.
1: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Arefe günündeyiz. Yavaş yavaş bayramlık ağzımızı açtık gerçi bugün Ahmet Konaş'la birlikte. Ama bize de artık veda vakti geldi. Fenerbahçe'nin seçim süreci devam ederken adayların sahadaki görüşmeleri, buluşmaları, toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç tane isim iddiası var. Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'a gelebilme ihtimali biraz daha sıcakmış gibi gözükürken, bu arada Portekiz'de sezon tamamlandı ve Benfica'nın Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düştü. Lisbon devi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ayrıca Benfica ikinci ön elemede Beşiktaş'ın muhtemel bir rakibi olarak da karşımıza çıkıyor. Rafa Silva rakip olarak gelebilir. Bunu da hatırlatmış olalım. Ahmet, teşekkür ediyorum her şey için. İyi bayramlar diliyorum bütün dinleyicilerimize de.
0: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bana tahammül edebilenlere biraz başınızı ağrıttık, ettik. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, birbirimizi seviyoruz, sevmeliyiz. Ben herkese seviyorum, bazen yükselebilirim. Dilim sürçtü ise affola.
1: Sürçülisan
0: eylediysek affola. Hepimize güzel bir bayram diliyorum. Ailemizle, ailelerimizle, huzur içinde, sağlık içinde bir bayram diliyorum. İnşallah bayramdan sonra da Allah nasip ederse tekrar buluşalım. Sevgiler, saygılar,
1: bugün hürmetler. Bugün var mı Sansürsüz'de yayının?
0: Evet, birazdan saat 12.30'da, şimdi onun manşetlerini hazırlıyorum bir yandan. Saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında Aziz Yıldırım'ın golcülerini açıklayacağım. Sevgiler, hürmetler. 12.30 Sansürsüz YouTube kanalı.
1: Hakan Bey'in de bir golcü ismi olarak Lewandowski ile anlaştığı
0: iddia. Leva yok. Daha 60-70 milyon euroluk bir golcünün peşinde. Onun da ismi çok ilginç. Birazdan saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalı.
1: Bu aralar tabii ki iyi röportajlar, iyi bilgiler veriliyor. Volkan Demir'i de tebrik etmek lazım. O da çok güzel bir
0: kardeşimi
1: iş yapmış.
0: Tebrik ederim.
1: İsmail Kartal'la çok güzel bir röportaj yapmış. Hoca kimseyle konuşmuyordu. Volkan Demir'i kırmamış. Oradan da bir 10-10 dakika, 10-12 dakika size dinleteceğim. Ardından da Yakup Çınar geldi. Cihan Dişli ile beraber hazırlıklarını yapıyor. Birazdan sizlerle beraber olacaklar. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese yeniden merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Saatlerimiz son 4'ü gösterene kadar Ahmet Konancı'nın hemen ardından Yakup Çınar'la beraberiz. Abi hoş geldin. Öncelikle selamlar.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
4: Sağ olasın. Şimdiden de bayramını kutlayalım. Tabii dinleyenlerimizin de kutlarız çıkarken ama Ahmet Konanç'la da içeride muhabbetini yapıyordum. Senin için biraz zor olsa gerek.
5: Ahmet Konanç sonrası mı?
4: Evet, Ahmet Konanç.
5: Yok söyledim. Ya, geyik yapıyoruz abi.
4: Evet, peki.
5: Tamamen geyiğe dönmüş durumda muhabbet.
4: Abi direkt Hakan Safi'nin hafta içi açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Bir röportajında katıldığı televizyon programında dedi ki, ben dedi Osimhen'i de istesem alırdım dedi ve aynı zamanda Galatasaray Lisesi'ni kazandım ama iyi bir Fenerbahçeli olduğum için Galatasaray Lisesi'ne gitmedim dedi. Bunun daha sonra yani yalan olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yani Hakan Bey neden böyle bir şey söyleme gereği duydu?
5: Ya şöyle, şimdi hani o dönem o puanı alabildim mi almadım bilmiyoruz tabii ki Cihan, ama belgeler var artık. O dönemde sınava girip kazandığında bunlar gazete sayfalarından yayınlanıyordu. Eskisi gibi internet yoktu. Osman Altunterim'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O gazete küpürüne ulaşıyor. Hakan Safi'nin sınava girdiği sene Galatasaray Lisesi'ni kazanamadığı gözüküyor. Kazansaydı zaten o lisede yayınlanırdı. Ya yanlış bir strateji. Gerek yok bunlara yani, anladın mı? Sadece Galatasaray'a savaş açarak, işte Galatasaray'ı kötüleyerek, Galatasaray üzerinden siyaset yaparak, kampanya yaparak seçim kazanamazsınız. Hani bununla Fenerbahçe taraftarını etkilediğini düşünüyor herhalde ama ben etkilendiğini sanmıyorum.
4: Peki o dönem tabii.
5: Niye etkilensin abi?
4: Kabataş Erkek var, İstanbul Erkek Lisesi var. Hakan Bey'in de mezun olduğu liseden daha iyi liseler. Hani Galatasaray Lisesi'ni kazanıp gitmediyse buraları neden tercih etmedi diye de insanın kafası karışmıyor değil.
5: İnsanlara şöyle anlatalım. Şu anda o sınavın ismi LGS miydi? Vallahi LGS o kadar, üniversite galiba.
4: O kadar
5: galiba.
4: Çok değişik. Yani benim dönemim YGS, LGS.
5: Abi lise giriş sınavında 500 tam puan alan, yani bütün soruların hepsini cevaplandıran öğrencilerin seçim yaptığı 3-4 tane lise var 500 tam puanla alan. Dediğin gibi bir tanesi Kabataş. Onun Almancası var, işte Fransızcası var ya da İngilizcesi var. Onun dışında Galatasaray Lisesi 500 tam puanla öğrenci alıyor. Bir iki tane lise var. Onun dışındakiler genelde böyle seviyesi daha düşük liseler. Dediğin gibi yani Kabataş'tan sekersen işte
4: İstanbul Erkeğe gidersin.
5: İstanbul Erkeğe gidiyorsun. Galatasaray Lisesi'nden sekersen Kabataş'a gidiyorsun da Nişantaşı'ndaki Işık Lisesi'ne niye gidiyorsun? Diyorum ya, yanlış strateji.
4: Olabilir bu arada yani, ama neden bunu söyleme gereği duyduğunu merak
5: ediyorum. İşte yanlış strateji abi. Ya yani çalıştığınız insanlar yanlış o zaman. Ya da çalıştığınız insanları dinlemiyorsunuz. Onu geçtim, hani isteseydim Osimhen'i alırdım. Alamazdın abi. Ben söylüyorum, evet. Hani Galatasaray ilk sezon kiralandığı dönemde Osimhen'in Fenerbahçe'ye gelme şansı var. Menajer Mirsad Türkcan o dönemde, benim özel haberim, Acun Ilıcalı'yı arıyor. Acun Ilıcalı telefonlara dönmüyor. Dönmedikten sonra George Gardi devreye giriyor, Galatasaray'a öneriyor. O dönemde Sayın İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili, Okan Hoca ile başkanla hemen hızlı bir strateji yapıyorlar. Icardi varken, Batu Şua'yı varken Galatasaray gidiyor, Osimhen'i alıyor. Biliyorsun sonrasında da Acun Ilıcalı'nın açıklaması vardı. İşte Edin Dzeko varken, Elnesi varken Osimhen nerede oynayacak diye. Bunlar yanlış stratejiler diyorum ya sana. Yani seçimi kazanabilmek için ortaya gerçekçi vaatler koymanız lazım. Galatasaray üzerinden yürütülen siyaset bugüne kadar başarılı olmadı. Aziz Yıldırım'ın son döneminde bu yapıldı. Ali Koç'un 7 yıllık döneminde bu yapıldı. Sosyal medyadan hep Galatasaray üzerine gidildi. Saadettin Saran geldi, aynı şey değişmedi. Yani yine sosyal medya üzerinden Galatasaray algısı, Galatasaray operasyonlar, yapı var, o var, şu var, bu var denildi. Ama dönüp kendi camiana bakman lazım. Şampiyon olmak istiyorsan en iyi kadroyu kurman lazım. En iyi teknik direktörü getirmen lazım. Yoksa bunu birkaç yayında özellikle hatırlatıyorum. Fenerbahçe camiası da biraz Galatasaray camiasına şu anlamda benzemeye başladı. Başarısız olan adamı, başarısız olan yöneticiyi artık Fenerbahçeliler de istemiyor, Beşiktaşlılar da istemiyor. İşte Sergen Yalçın örneğini gördük. Başarısız oldu, hemen yollar ayrıldı. İşte orada bir sportif direktör vardı, o gönderildi, Önder Özen geldi. Fenerbahçe'de de bu öyle olacak. Yani önümüzdeki seçilecek başkan Hakan Safi ya da işte Aziz Yıldırım'dan bir tanesi gelecek. Takımı şampiyon yapamazlarsa önümüzdeki sezon takımın başında olamayacaklar. Yeni bir seçim süreci başlayacak Fenerbahçe adına. Bu artık böyle. O yüzden camiaya kanalize olmak lazım. Kadroya kanalize olmak lazım. Doğru kadro, doğru teknik direktör. Yani Galatasaray stratejisi maalesef sekmiyor. Abi Galatasaray'da bir seçim süreci yaşandı mesela. Tamam, Dursun Özbek'in rakibi yoktu. Seçimde ben de oradaydım. Dursun Başkan'ın ağzından bir kere bile işte yapıdır, hani kapıdır, ondan sonra Fenerbahçe'dir duymadık. Hep başkan şunun bilincinde, yani daha iyi kadro kurmamız lazım, elimizdeki oyuncuları kadroda tutmamız gerekiyor, mali anlamda daha da güçlenmemiz gerekiyor. Federasyon zaten yeterince gelir sağlayamıyor kulüplere. Bu gelirleri nasıl arttırabiliriz'in peşindeler. 4 yıldır böyle olduğu için istikrarlı şekilde Galatasaray kadrosunu

0: üzerine hep koyarak devam etti ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu. 5. sezonda Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için hani kalkıp Fenerbahçe stratejisi yapmasına ya da işte Fenerbahçe'ye taş atmasına, algı yapmasına gerek yok. Galatasaray artık bu işi öğrendi. Dursun Özbek ustalık dönemini yaşıyor. Biliyor ki bu takımın önümüzdeki sezonda başarılı olabilmesi için işte takımın omurgasını koruması gerekiyor. Osimhen'i kadroda tutması gerekiyor. Icardi gidecekse yerine çok daha iyi bir golcü alması gerekiyor. Barış Alper Yılmaz'a talipler var. Barış Alper Yılmaz giderse eğer onun yerine çok daha iyi oyuncular kadroya katması gerekiyor. Okan Hoca'nın ekibinde eksiklerin olduğunu biliyorlar. Buraya takviye yapmayı düşünüyorlar. Yine Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında bazı sıkıntılar var. O sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Başkan bunların hepsini biliyor ve bunun üzerine strateji kuruyor. Yani Fenerbahçe taraftarının da ben kongre üyelerinin de artık işte boş vaatlere, Galatasaray üzerinden yürütülen siyasete inanacaklarını sanmıyorum. Onlar da kardeşim Osimhen'den daha iyi bir golcü almanız gerekiyor. İşte Ederson'u aldınız, Ederson'dan daha iyi bir kaleci almanız gerekiyor. Uğurcan seviyesinde bir kaleciniz olması gerekiyor. Galatasaray'ın kadrosu şu an Fenerbahçe'nin kadrosundan daha iyi. Galatasaray için bu transfer süreci çok daha kolay geçecek Fenerbahçe'ye oranla. Bir taraftan Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelen sıkıntısı var. Limitleri aştıkları için ceza alacaklar. İşin o tarafı var. Bunların hepsinin konuşulması gerekiyor.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Biraz Galatasaray tarafına geçelim abi istersen. Osimhen'le ilgili sürekli eski futbolcular açıklama yapıyor. Yani İngiliz futbolunun ve Marsilya'nın efsane kanat oyuncusu Waddle yaptı. Yine onun dışında Patrick Evra yeni açıklama yaptı. Manchester United'ın aradığı forvet dedi. Evet, şimdiki forvet işini yapıyor ama dedi Osimhen Manchester United'a lazım dedi. Yine Chelsea'nin aradığı kan dedi, Liverpool'lu eski oyuncu. Osimhen galiba gidici gibi duruyor.
0: Gidici gibi durmuyor. Hani ayrılığı o kadar kolay olmayacak Cihan. Evet, bende de net istihbaratlar var. Paris Saint Germain, Arsenal, Chelsea, artı bir de onun yanına Barcelona.
1: Bir de Evra dün açıklama yaptı Manchester
0: United. Veya Manchester United. Hani konuşuluyor, ediliyor. Bu takımlar Galatasaray Osimhen'i alırken işte Manchester United Sesko'yu aldı. 60-70 milyon euro para harcadı. Onun dışında Arsenal Gökereş'e gitti. 70-75 milyon euro para verdi. Yani bu takımlar zaten her sezon en az 2-3 oyuncuya böyle paralar harcıyorlar. Burada Osimhen Galatasaray'da çok iyi para kazanıyor. Yani 21 milyon euro para kazanıyor. Tabii ki Osimhen'in burada tercihi önemli. Osimhen Galatasaray'a gelirken bu seviyede Avrupa'da teklifler yoktu. Hani bugün Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain gibi kulüpler Galatasaray Osimhen'i istediğinde Osimhen'in kapısını açmamışlardı. Çalmamışlardı. Niye? Bir önceki sezon mesela Avrupa Ligi'nde Galatasaray çok fazla başarılı olamadı ama bu sezon Osimhen'i Şampiyonlar Ligi sahnesinde görme imkanları oldu. Ben çok net söylüyorum, Arsenal kulübü Gökereci transfer etti ama hani şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaklar ama Gökereç'den o istedikleri verimi alamadılar. Osimhen kadromuzda olsaydı Premier Lig'de çok daha erken şampiyon olabilirdik diye düşünceleri var. Büyük ihtimal orada bir Gökereç ayrılığı söz konusu olabilir ki Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Valla buradaki temel nokta şu, Galatasaray'da başkan Dursun Özbek kolay kolay oyuncu satmaya sıcak bakmayan bir isim. Yani artık Galatasaray Avrupa'nın en önemli 20 kulübünden bir tanesi. Galatasaray'ın gelirleri zaten bunu gösteriyor. Galatasaray'ın yaptığı transferler, Galatasaray'ın maaş bütçesi bunu gösteriyor. Öncelik zaten Osimhen'i elde tutmak olur Cihan. Ama başkanın mesela 120 milyon euronun altında Osimhen'i de satacağını düşünmüyorum. Galatasaray Osimhen'i satarsa da yine tabii ki şu anda dünyada onun seviyesinde olan çok az oyuncu var. Yani bu tarz transferleri yapmak hiç kolay değil. Yine o seviyelere yakın oyuncular mutlaka kadroya katacaktır. Dediğin gibi şu anda çok fazla konuşulmuyor. Osimhen'in Dünya Kupası'na gitmiyor olması kendisi adına, önümüzdeki sezon adına çok büyük avantaj. İyi bir yaz kampı geçirecek Osimhen'in yeni sezonda göstereceği performans bambaşka seviyelere gelebilir. Bir de işin Fenerbahçe tarafı var. Bu sene Lig Galatasaray için bu geride bıraktığımız 4 yıldan çok daha zor geçecek. Galatasaray bunun da bilincinde. Galatasaray Icardi'ye mesela bir sözleşme teklifi yaptı. Şu anda Icardi o sözleşme teklifini kabul etmedi.

0: ama hani Galatasaray bu konuda çok ısrarcı değil. Galatasaray ikinci forvetini bile hani Osimhen ayarında olmasa bile en azından Osimhen'in yokluğunda Osimhen'in yokluğunu aratmayacak seviyelerde bir golcü daha transfer etmeyi düşünüyor. Osimhen'in ayrılığı söz konusu olursa o bütçeyi direkt iki forvete ayırıp oraya çok daha önemli oyuncular mutlaka kadroya katacaktır. Ama öncelik Barış Alper Yılmaz'la da çok ciddi teklifler gelecek. Burada Arsenal'in ilgisinden bahsettik. İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen birkaç tane kulüp var Barış Alper Yılmaz'la. Orada Dursun Özbek'in sezon başında Arabistan kulübünün Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi biliyorsun kabul etmemişti. Aynı tutum geçerli. Eğer gerçekten böyle hani mesela Sasha Boy'u da Galatasaray Bayern Münih'e vermek istemiyordu. Sasha Boy'un piyasa değeri 20 milyon euro seviyelerindeydi Cihan. Ama 35 milyon euro vermişlerdi. O transfer gerçekleşmişti. Yani ütopik rakamlarla Galatasaray'ın kapısının çalınması gerekiyor ki o zaman Barış Alper Yılmaz ve Osimhen gibi isimlerden vazgeçilsin. Şimdi insanlar şunu merak ediyor tabii ki. Yani 10 artı 4 kuralı olacak Galatasaray nasıl transfer yapacak diye. Evet, Galatasaray'ın buna göre bir hazırlığı var. Şampiyonluk sonrasında şu anda bayram tatili var. Dursun Özbek Kemer'deki oteline gitti ailesiyle birlikte. 1 Haziran'a kadar orada dinlenecek. Bu arada Galatasaray transfer komitesi, ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncuların hazırlığı yapıldı. 1 Haziran'dan itibaren de bu oyunculara teklifler yapılacak. Ama hani bu oyuncuları nasıl kadronuza katacaksınız? Bazı oyuncuları da elden çıkarmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Bu yabancı kontenjanında Galatasaray 2 tane yabancı sağ bekle devam etmez. Salah, Singo. İkisi de hani hangisine teklif gelirse Galatasaray çıkmaya hazır. Bir tanesi kalacak. Onun alternatifi olarak da mutlaka yerli bir sağ bek transferi gerçekleştirilecek. Şimdi Singo maliyetli bir oyuncu. Galatasaray'da da 5 milyon euro seviyelerinde bir maaş kazanıyor. 30-35 milyon euro da Galatasaray bonservis ödedi. Bu oyuncudan çıkmak şu an için zor. Çünkü daha kendini Galatasaray'da kanıtlayamadı. Onu söyleyeyim. Bu arada çok iyi performans gösterirse de Galatasaray Barış Alper ve Osimhen'de olduğu gibi elinde tutmak ister.
1: Fulham iddiaları var Salah ile ilgili.
0: Salah'a gelelim. Salah'a sadece Fulham değil Liverpool'un da bir ilgisi olduğuna dair kulağıma gelen haberler var. Premier Lig'de piyasası olan bir oyuncu. Aynı zamanda Okan Hoca'nın da memnun olduğu oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi zorunluluk gereği bu iki oyuncudan bir tanesinden Galatasaray çıkmak durumunda. Burada Salah biraz daha kolay gözüküyor. Böyle 15-20 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelirse Galatasaray hayır demeyecek. Bu sefer yerli bir sağ bek transferi yapılacak. Arda Okan Kurtulan Fenerbahçe altyapısında yetişti ve bu sezon Göztepe'de forma giyiyor ki iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi. Yine Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala, 2000 doğumlu, 25 yaşında. Bu sezon iyi bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın gündemine gelebilecek oyunculardan. Onun ötesinde önümüzdeki sezon sıkıntı yaşamamak adına mesela kimse konuşmuyor ama Ali Turap Bülbül diye bir oyuncu var Galatasaray'ın. Bu sezonda Ümraniye'de geçirdi. Gayet iyi bir performans gösterdi. Üçüncü sağ bek olarak kadroda tutulacak isimlerden bir tanesi. Şimdi işin sağ bek tarafı bu şekilde.
1: Göndermiyorlar bu sefer yani.
0: Bu sefer mecburen tutmak zorunda.
1: Yerli.
0: Aynen öyle. Yani hem Süper Ligi var bunun, hem Türkiye Kupası var. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi var. Belki Şampiyonlar Ligi seviyesinde zor ama ligde artık önümüzdeki sezon formayı giyebilecek kıvama gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Stopere mutlaka ve mutlaka bir oyuncu transferi gerçekleşecek. Bu transfer sol stoper olacak. Şimdi Van Dijk konuşuluyor. Evet, yani Galatasaray'ın öyle bir düşüncesi var ama oyuncu Liverpool'dan ayrılır mı ayrılmaz mı onu bilmiyoruz. Eğer öyle bir ayrılık söz konusu olursa şimdi evet 34 yaşında ama dünyanın en iyi savunma oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Galatasaray toplamda 3 futbolcuya para harcamayı düşünüyor Cihan. Yani Dursun Özbek'in kafasındaki plan bu. 3 tane direkt 11'e monte edebileceğimiz sırıtmayacak oyuncu almak istiyoruz diyor. Ki bunlardan bir tanesi yine orta saha 6 numara mevkisi, bir tanesi de 10 numara bölgesine. Yani buralara 3 tane tartışılmayacak oyuncu transfer etmek istiyor. Yine sol stoper için Milan'daki Pavlović ismi gündemde. Galatasaray sezon başında istemişti, oyuncu çok sıcak bakmamıştı. Ümit Akta Alanya Spor forması giyiyor. Yerli bir futbolcu, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da gündemine gelebilecek iyi performans gösteren bir oyuncu. O da yine Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Sol bek konusunda çok değişiklik beklemiyorum. Büyük ihtimal Jakobs ve Eren Elmalı ile orada devam edilecek. Ki Kazımcan da geri dönecek ve takımda tutulmak isteniyor. Okan Hoca bu sefer onun gidişatına izin vermeyecek. Yani hem sağda hem solda üçer tane oyuncu elinde tutmak istiyor Galatasaray. Gelelim orta sahaya.
1: Orta sahaya gelmeden Van Dijk ile ilgili Noel Ank'ın parmağı koptuğunda stadın bir hatası yok demişti. Galatasaray taraftarları da çok kızmıştı kendisine. Ya kardeşim sen otoriter misin? Otorite misin? Milli takımdan arkadaşın. Yani insan bir yanına gelir. Bu açıklamayı yaptı diye biraz kızmışlardı ama herhalde ya, çok, transfer döneminde
0: ya, çok çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani, aynı zamanda Noel Ang'a Galatasaray ortamını soran bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: O da var, evet. O da
0: İşin o tarafı da var.
1: Sen devam edebilirsin. Sol stoper mi demiştin?
0: Sol bekten. Devam ettik. Sol bek dediğim gibi Jakobs, Eren Elmalı ve Kazımcan'ı da Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisiyle almak istiyor Kazımcan'ı ama Galatasaray şu an için çok sıcak değil, onu söyleyelim. Yerli oyuncu kadroda tutmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi kontenjanına eklemek istiyor. Asıl büyük bomba, yani bu sezonki çilek transferini Galatasaray'ın ben 6 numara bölgesine, yani orta sahada 6 dediğimiz orada artık değişebiliyor oyuncular. Torreira 6 numaraydı, bu sezon 8 oynadı daha çok. İşte Lemina'yı zaman zaman orada gördük. Galatasaray'ın orta saha için gündeminde ilk sıradaki isim Kamavinga. Ve şöyle, hani sosyal medyada zaman zaman görüyorum, yine televizyon ekranlarında konuşanlar da var. Ya Kamavinga nasıl olacak? Real Madrid bu oyuncuyu neden versin diye. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray Kamavinga için herhangi bir yoklama yapmadı. Kamavinga tarafından Galatasaray'a bir öneriyle gelindi. Yani Kamavinga'nın yeni sezonda Real Madrid'de devam etmeme ihtimalinin yüksek olduğu ve yeni bir projeye açık olduğuna dair bir fikir geldi Galatasaray'a. Galatasaray da bu fikrin üzerinde duruyor. Girişimlerini yapıyor oyuncu tarafıyla, Real Madrid tarafıyla. Orada bir seçim süreci yaşanacak bu arada Real Madrid'de. Ondan sonra durumu netlik kazanacak ama Galatasaray'ın istediği seviye Kamavinga seviyesi. Şimdi sadece Kamavinga da yok o bölgede. Dediğim gibi 1 Haziran'dan itibaren transfer çalışmaları başladığında Kamavinga olmazsa devre arasında mesela Yusuf Fofana, Milan forması giyen yine.
1: Peki 50 milyon Galatasaray verecek mi, yoksa Kamavinga tarafı istediği için fiyat mı düşecek?
0: Galatasaray şu an 50 milyon euro bonservis ödeyebilecek durumda.
1: Ama yani Kamavinga'ya verilir mi 50 milyon sen?
0: Niye verilmesin abi?
1: Ne bileyim ya, Madrid de az süre aldı ya, çok fazla.
0: Tamam işte az süre aldı ama 23 yaşında Fransa milli takımının oyuncusundan bahsediyorsun. Mesela yine gündemdeki oyunculardan bir tanesi, az önce söyledim sana. Fofana, Yusuf Fofana Milan forması giyiyor. En az Milan'ın istediği para 30-35 milyon euro. Juventus forması giyen Kepren Turam en az 40 milyon euro. Yani o seviyede bir oyuncu mutlaka transfer edecek Galatasaray. Bu Kamavinga da olabilir.
1: Turam'a veririm bak.
0: Turam da olabilir. Fofana da olabilir. Papgay da olabilir. Papgay da hala.
1: Devre arasında da sanki o bir gündeme
0: evet,
1: gelmişti.
0: Evet evet. Papgay ve İsmail Fofana Musa Fofana'ydı galiba. Evet, Musa Fofana Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerdi bunlar. Şu an içinde özellikle orta sahada o 6-8 numara için gündemdeki isimler bunlar. Yine Galatasaray iyi bir 10 numara alacak. Yani onun eksikliğini bu sezon çok ciddi anlamda yaşadı. Orada ısrarla Okan Hoca Saray'a şans verdi. Hem de Yunus Akgün'e şans verdi. Zaman zaman çok olmasa da Icardi Osimhen ikilisini orada denemeye çalıştı. Yine Galatasaray'ın gündemindeki net isim Bernardo Silva. Devre arasından bu yana Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüşüyor, oyuncu tarafıyla görüşüyorlar. Oyuncu ikna olsa Galatasaray'ın ilk açıklayacağı transfer Bernardo Silva olabilir. Ama oyuncunun önceliği şu anda İspanya, Atletico Madrid'de görüşüyor. Barcelona'nın böyle bir ilgisi var ama belli bir seviyeye gelmiş durumda değil. Juventus'un ilgisi var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceği için orada Galatasaray ihtimalinin Juventus ihtimalinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yine 10 numara mevkisi için hep böyle 3-4 oyuncu var.

0: saydığım gibi. Julian Brandt. Borussia Dortmund'da 6-7 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen Alman oyuncudan bahsediyorum. Almanya milli takım forması da giymişti. Kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek bir takımda forma giymek istiyor. Ki yakın çevresine de Galatasaray'ı soruyor. Galatasaray'ın da bu oyuncuyla alakalı bir girişimi var. Bernardo Silva olmazsa alternatif isimlerden bir tanesi. Şimdi oraya nasıl transfer yapacak Galatasaray? Oyuncu göndermesi gerekiyor. Şu anda Gabriel Sara'ya Premier Lig'den bir iki tane kulübün ilgisi var. Daha resmi teklife dönüşmedi bu. Sara'yı isteyen kulüpler var. Sara'ya böyle 30 Aston Villa'da ilk 3 sırada, yani transfer listesinin ilk 3 sırasındaki isimlerinden bir tanesi. Eğer 30-35 seviyelerinde bir teklif gelirse Gabriel Sara ayrılığı söz konusu olabilir. Onun dışında Can Uzun da yine Galatasaray'ın 10 numara mevkisi için alternatif isimlerden bir tanesi. Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor ki son dönemde iyi bir çıkış yakalamıştı ama bu iki transfere göre maliyeti daha yüksek bir oyuncu. Kulübünün çünkü 40 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi var. Ama mesela daha düşük maaşa getirebileceğim bir oyuncu. Bir de yanlış bilmiyorsam Lokomotiv Moskova forması giyiyordu. Bakratov, Rus futbolcu. Geçen sezon menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. Galatasaray çok sıcak bakmamıştı. Bu sezon çift taneli sayılara ulaştı gol asiste. Onun üzerinde gol, onun üzerinde asist performansı gösterdi. Son dönemin önemli yıldız adaylarından bir tanesi. Paris Saint-Germain'de 20 yaşında bu arada. Direkt kontenjana cuk oturabilecek oyunculardan bir tanesi. Paris Saint-Germain'in ilgilendiği aynı zamanda Zenit'in 5 milyon euro maaş, 25 milyon euro da bonservis teklif ettiği bir oyuncu.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
1: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
0: 10 numara bölgesi için dediğim gibi 4 tane aday var. Öncelik Bernardo Silva, sonrasında Julian Brandt, Can Uzun ve Bakratov şu anda Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler. Onun dışındaki transferler de mesela Icardi ile ilgili yeni bir gelişme var. Galatasaray'ın yaptığı teklifi Icardi kabul etmiyor. 5 milyon euro seviyelerinde sadece 1 yıllık teklif yaptı Galatasaray. Icardi bu teklifi kabul etmedi. Büyük ihtimalle Icardi Galatasaray'da devam etmeyecek.
3: Peki şu doğru mu? Okan Buruk'un raporunu görmüş Dursun Özbek. Raporu gördükten sonra da yeni bir teklif yapmayacağım demiş.
0: Yok abi, alakası yok yani. Raporu gördüm diye bir şey yok. Dursun Özbek'le Okan Buruk 7-24 sürekli bir arada olan, bir arada olmasa bile günde en az 2-3 sefer telefonda konuşan isimler. Bu belli bir strateji, çünkü hani Icardi şimdi bir anda vazgeçebileceğim bir oyuncu değil. Bir teklif yapman gerekiyordu. Şimdi Galatasaray'da önümüzdeki sezonu düşünmek zorunda. Tabii 10 artı 4 var. Federasyon var, Fenerbahçe var, bu işin Şampiyonlar Ligi tarafı var. Bir de oynamadığı zaman rahatsız olan bir Icardi'den bahsediyoruz. Onun dışında Osimhen'in yokluğunda hep şunu söyledim. İyi performans gösterse Galatasaray gözü kapalı 2 yıllık sözleşmeyi teklif ederdi. Oynama konusunda zaten hiç kimseye garanti verilmeyeceğini burada daha önce de söylemiştik. Icardi bir şekilde o formayı zorlasaydı o sözleşmeyi alırdı. Bence zorlamadı. O yüzden ben bu saatten sonra Galatasaray'da herhangi bir Icardi gelişmesi yaşanmasını Cihan beklemiyorum. Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yeni nesillerin birçoğunu Galatasaraylı yaptı. Hatta benim şu önerim de var. Galatasaray Mauro Icardi markasını, Icardi devam etse de etmese de Icardi ile bir işbirliği yaparak onun da işte kazanacağı bir marka haline dönüştürmeli. Galatasaray storlarda Mauro Icardi bölümü olmalı. Mauro Icardi adına bütün ürünler üretilmeli. Ki bunun satışında yıllar boyunca mutlaka yapacaktır. Galatasaray'da böyle birkaç tane efsane var. Gittiğiniz zaman mesela Galatasaray Store'da mutlaka bir Metin Oktay forması görürsünüz Cihan. Mutlaka bir Hacı forması görürsün. Icardi forması da öyle.

0: Emekli edilsin demiyorum tabii ki. Galatasaray tarihinde birçok golcü geldi geçti. Birçok oyuncu geldi geçti. Icardi büyük etki yarattı. Çok büyük etki yarattı. Sadece Süper Lig değil, dünya futbolunda Türk futbolunun daha fazla tanınması adına da çok önemli işler yaptı. Ama ben bu saatten sonra Icardi'nin Galatasaray'da çok devam edeceğini düşünmüyorum. Galatasaray Icardi'nin devam etmeme ihtimaline karşı mutlaka, dediğim gibi, Osimhen seviyesinde olmasa bile Osimhen'in yokluğunu aratmayacak. O seviyelerde bir golcü transferi yapmayı düşünüyor. Onun haricinde bir tane de üçüncü forvet transferi düşünülüyor. İşte Bertuğ'un ismi geçiyor. Onun dışında Deniz Gül'ün ismi geçiyor. Ama ben olsam bu iki oyuncuya herhangi bir maliyet ya da işte bütçe ayırmam. Galatasaray'ın altyapısında orada oynayabilecek bir iki tane altyapı oyuncusu var zaten. Hani üçüncü forvet olarak kaldırabilecek oyuncular var. Yeter ki süre alabilsinler. Onun dışında transfere dair iki nokta daha var. Biri, işte yayının başında da bahsettim, Barış Alper Yılmaz ayrılığı ihtimaline karşı Galatasaray'ın listesine aldığı bazı oyuncular var. Mesela Leonard Trossard bunlardan bir tanesi. Arsenal'de forma giyiyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Belçikalı oyuncu büyük ihtimalle ayrılacak Arsenal'den. Galatasaray'la ismi geçen isimlerden bir tanesi Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına karşı. Bir de bu kiralık oyuncularla alakalı bir gelişme yaşanabilir mi diye bu konuyu da araştırdım. Aspiriler'le ilgili herhangi bir gelişme yaşanmayacak. Galatasaray orada hamle yapmayacak. Bir ihtimal, hani oldu ki Galatasaray hem Salahi'den çıktı hem Singo'dan çıktı. Sasha Boy ihtimali söz konusu olabilir ama 15 milyon eurodan değil, o rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın Bayern Münih'ten 5 milyon euro alacağı var. İki tane hazırlık maçı sözleşmeye eklenmişti ve bu iki maçın geliri 5 milyon euro seviyelerinde bir rakam. O bir yıl sonraya ertelendi.
1: İlişkileri bozmamak için onu almama gibi bir durum yapabilirler mi? Hani Bayern Münih'le olan ilişkileri için. Ya tamam, hani 5 milyon daha almayalım yapabilirler mi? Öyle bir durum.
0: Bayern Münih, biz 5 milyon euroyu vermeyelim ama Sasha Boy'un bonservisinde
1: indirim mi yapalım
0: derse o zaman söz konusu olabilir. Bir de Noah Lang konusu. Gerçekten Galatasaray taraftarı Noah Lang'ı sevdi. Ve Noah Lang, hani son şampiyonluk Antalya Spor maçına %100 etki etti ama o parmağı kopana kadar gerçekten iyi performans gösterdi. Hatta işte Türk iş Neymar falan demeye başlamıştı Galatasaraylılar. Ve Türkiye'de inanılmaz güzel böyle bir aile ortamıyla karşılaştık. Giderken de hüzünlüydü. Hatta böyle gazeteciler Noah Lang'la devam edilmeyecek haberleri yapınca Noah Lang da o Migzon alanında böyle gazetecilere tepki demeyeyim ama böyle gönül koyarcasına bir geçiş sergilemişti. 30 milyon euro istiyor Napoli oyuncunun bonservisi için.
1: Dün de Galatasaray'ı övdü. Milli takıma seçilmemde Galatasaray'ın katkısı büyük. Ya, Napoli'deyken bile zaman zaman seçilmiyordum ama dedi, çok teşekkür etti.
0: Ya iyi performans sergiledi ve hani Galatasaray taraftarının ağzında güzel bir tat bıraktı gerçekten. İyi performans ortaya koydu. Ama hani 30 milyon euroya olur mu? Olmaz. Belki bir yılda kiralanma ihtimali söz konusu olabilir. Biliyorsun orada da bir teknik direktör değişimi yaşandı Napoli'de. Yeni gelecek teknik direktör devam edip etmeyecek mi? Bunları bilmiyoruz. Yani Noah Lang'la alakalı da gelişme olabilir. Bir de ayrılacak diğer oyunculardan bahsedeyim. Kaleci Batuhan Şen Karagümrük'e gitti. Hayırlı olsun. Ki son Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra 45 dakika iyi bir performans göstermişti. Kasımpaşa'nın da ilgisi vardı ama Karagümrük direkt oynatacağız seni deyince Karagümrük'ü tercih ediyor. Ahmet Kutucu'nun büyük ihtimalle Galatasaray'dan ayrılmasını bekliyoruz yeni sezonda. Süper Lig'den zaten birçok talibi var. Hatta Shakhtar Donetsk'in de Arda Turan'ın ekibi Ahmet Kutucu'yu istediğine dair haberler vardı. Devre arasında 3 milyon euro seviyelerinde bir bonservis teklifleri vardı. Yine Trabzonspor'un bir ilgisi vardı. Çok gerçekleşmemişti. Ahmet Kutucu büyük ihtimal ayrılacak. Bir de Metehan Baltacı'nın cezası bitiyor. O da önümüzdeki sezon büyük ihtimal bir Süper Lig ya da birincilik takımına kiralık olarak gönderilecek. Tüm bunlardan bağımsız bir oyuncu ile ilgili de bilgi paylaşayım. Lemina ile normalde sözlü olarak anlaştı Galatasaray. Ama bu transfer dönemi çok dinamik. Daha imzalar atılmadı. Evet, Okan Hoca Lemina'yı hem orta sahada hem stoperde oynatabiliyor. Aynı zamanda Osimhen Lemina'nın Galatasaray'da devam etmesini çok istiyor. Yani olası bir Osimhen ayrılığında ben Lemina'yla sözleşme uzatılacağını da düşünmüyorum. Bu bilgiyi de öyle transferle alakalı aktarmış bilgilerin olalım. Arasına sıkıştıralım.
1: Peki Icardi ile ilgili az önce detayları verirken Japonya'da tatil yaptığını biliyoruz. Corinthians da ilgiliymiş. Yani onun dışında hani Brezilya'ya gitmek gibi bir niyeti var mı Icardi'nin, yoksa yine Arabistan olabilir mi? Çok ben böyle Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum ama Brezilya olabilir, o Arjantin'de.
0: Valla ben Arap...
1: Tam böyle favela çocuğu gibi.
0: Cihan, yani ben Arap kulüplerinin de artık transfer stratejisi değişti. Kalkıp da böyle 30 yaş üstü adamlara 20-30 milyon eurolar artık vermiyorlar. Mesela geçen sezon transferlerine bakın, artık orada bir transfer komitesi gibi bir şey var. Yaş maliyete bakıyorlar, kulüplere transfer edebilirsin ya da edemezsin diyorlar. O yüzden hani ben açıkçası Arabistan tarafını zor görüyorum. Ama oyuncunun menajeri ve avukatı Elio Pino ile yaptığım görüşmelerde İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor. Artık orada parayı tercih etmeyecek. Icardi dünyalığını yapmış, orada devasa bir malikanesi var. Onun dışında yani kariyerine kısacası İtalya'da devam etmek istiyor. Mesela Morata Como'ya gitti. Como Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Büyük ihtimalle Morata'yla devam etmeyecekler önümüzdeki sezon. Mesela Icardi'nin bir Como'ya gitme ihtimali söz konusu olabilir. Yani İtalya Ligi'nden isteyen bazı takımlar var. Ben Brezilya'ya, Arjantin'e ya da Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum. Bence İstanbul'a yakın olmak isteyecek. Her zaman Galatasaray'ın kapıları da ona sonuna kadar açık olacak. Şimdi böyle konuşuyoruz ama yarın öbür gün belki kural değişirse ya da Icardi'nin fikri değişirse, her halükarda Icardi için bir yıllık rezervasyon şu anda yaptırılmış durumda. Burada tercihi Icardi yapacak. Hani evet, ben bu paraya bir sene kalırım, oynamazsam da problem yaratmam derse Galatasaray'da kalma ihtimali söz konusu. Ama dediğim gibi, yani şu an için Icardi'nin böyle bir tutumu söz konusu değil.
1: Peki sen 10+4 kuralının değişme ihtimalini görüyor musun? Yani Fenerbahçe'de başkan belli olduktan sonra, şimdi Serdal Adalı da hemfikir, Dursun Özbek de hemfikir ama Fenerbahçe'nin şu an bir başkanı olmadığı için, yani Saadettin Bey görevde ama hiç göremiyoruz, bırakmış gibi şu an itibariyle seçim olduğu için. Yani Fenerbahçe'nin başkanı da belli olduktan sonra böyle bir federasyona gidip böyle bir istekte bulunabilir mi kulüpler?
0: Can,
1: aslında
0: ben,
1: en rahat olan Galatasaray 10+4.
0: Tabii ki, ben geçen gün YouTube'daki yayınımda söyledim. Yani mesela Aziz Yıldırım'da, Hakan Safi'de neden mesela bu kuralla ilgili konuşmuyor? Niye? Çünkü Galatasaray istemiyor. Açıklama yaparlarsa kendi camialarından tepki görecekler. Aslında bu kuralın en çok etkilediği takım Fenerbahçe. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda yaz kampı başlasın 25-26 tane yabancı oyuncu var. Hatta 30 seviyelerinde. Yani hala Mimović'in parasını ödüyor Fenerbahçe. Maaşını ödüyor. Livakovic kalecisi, değil mi? Unuttuk mesela Livakovic'i. 10 milyon euroya almıştı Fenerbahçe. Kiralık gönderdi, maaşının büyük bir bölümünü ödüyor. Bekao var Kasımpaşa'da. Bunun gibi bir sürü oyuncu var, şu an aklıma gelmiyor.
1: Tabi Amrabatlar, şeyler.
0: Ya Amrabat,
1: Alvarez'ler.
0: Amrabat'ı, Alvarez'i. Sen nasıl transfer yapacaksın?
1: 36 milyonluk bir bütçe var şu an. Peki Hakan Safi Aziz Yıldırım'la sürekli bir atışma halinde. Madem Fenerbahçe'ye girdin, oradan devam edeyim. Aziz Yıldırım'a dedi ki Aziz Bey, ya dedi.
0: Aziz Bey o tartışmaya girmiyor ama. Yani ciddiye almıyor.
1: Şey dedi, başkan değilken atıp tutuyorsunuz'a getirdi. Yani Benzemalar, Sergio Ramos'lar diyordunuz. Şimdi bir tane yıldız alacaksınız diyor. Yine aynı şekilde 2018'de kulübün tüm mallarını diyor işte temlik getirenler finansal fair play konusunda çok hassaslaşmışlar bakıyorum da. Biz bütün yıldızları alacağız diyor. Peki bu iş nasıl olacak? Yani Fenerbahçe Hakan Safi şunu mu yapacak? Kardeşim ben alıyorum. UEFA'dan men gelirse de Avrupa'ya gitmem ama ben o Süper Lig kupasını alacağım mı diyor. Bunu göze mi aldı bunu yani?
0: Muhtemelen ya, onun bir açığı mutlaka vardır. Açığı derken, şimdi işin Türkiye Futbol Federasyonu tarafına bakıyorlar. Dediğin gibi yani Fenerbahçe şampiyon olsun 3 sene

0: Avrupa'ya gitmesin. Bence Fenerbahçe camiasının da çok umrunda olmaz, ben sana söyleyeyim. Olmaz yani.
1: Ben kabul etmezdim. Bana deselerdi ki Galatasaray ceza yiyecek UEFA'dan, şampiyon olsun.
0: Ama
1: 12 yıl olmasam da etmezdim.
0: Galatasaray şöyle, Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olduğu için.
1: 12 yıl olmasa ne der miydin?
0: Ne?
1: 12 yıl şampiyon olmasa ne der miydin?
0: Ben ederdim.
1: Ederdin.
0: Ederdim.
1: Ya burada zaten amaç Avrupa'ya gitmek değil mi zaten? Süper Lig şampiyonluğundaki
0: abi,
1: ama.
0: Sen Cihan şimdi... Galatasaraylılar çok rahat konuşuyor abi. Anladın mı bu konuda? 12 yıl şampiyon olmamak ne demek abi? Sen evladını Fenerbahçeli yapıyorsun. Evladın sana hesap soruyor. Ya diyor ki baba, yani hep bu Galatasaray şampiyon oluyor. Fener niye şampiyon olamıyor? Adam 11-12 yaşına geliyor, hala şampiyon olamıyor. Ya ismini işte Aykut koydukları, Rıdvan koydukları, Aziz koydukları çocuklar takım da değiştiremiyorlar abi. İşin öyle bir sıkıntı tarafı da var. Hani diğerleri takım değiştiriyor. O yüzden mesela ben görüyorum şimdi Icardi ismini koyan Türkiye'de bir sürü insan var. Şimdi Fenerbahçe'den bir tane oyuncunun ismini koy mesela, ki Sidiki mi koyacaksın abi?
1: Hala Alex koyuluyor.
0: Yani Alex, aynen, benim de arkadaşım var. Alex koymuştu mesela oğlunun ismini.
1: Muslera koyan çok var.
0: Var, Muslera var, Hacı var. Ondan sonra
1: yazılabiliyor mu bunlar?
0: Icardi var, yazılıyor tabii ki. Abi geçen Osimhen koydu işte biri.
1: Allah Allah.
0: Fenerbahçe'den kimi koyacaksın abi? Az önce Sidiki mi koyacaksın çocuğun ismini? Genduzi mi koyacaksın abi?
1: Ay sen bu Sidiki'ye çok takılı kalıyorsun.
0: Yok abi, takılı kaldım değil. Şimdi Aziz Yıldırım mesela aslında en doğru stratejiyi kendisinin yaptığını düşünüyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bence Hakan Safi tarafı şu anda Aziz Yıldırım'a göre avantajlı durumda. Ne kadar çok yıldız dersen, ne kadar çok şampiyonluktan bahsedersen. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki işte Fenerbahçe borçları, şusu, busu, bilmem, biz gelirsek şöyle yaparız, böyle yaparız. Abi bunları geçeceksin. Sen Galatasaray'dan daha iyi bir kadro kuracaksın ve Galatasaray'dan... Şimdi diyor Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan bir tanesi. Geçmiş olsun.
1: Bir tehdit vari bir açıklama da yaptı Aziz Bey. Yani seçmezseler bir daha da aday olmam dedi. Bunu gerçi ilk adaylığından sonra da söylemişti ama.
0: Vallahi kimsenin de umrunda olmaz bence. Hiçbir Fenerbahçe taraftarının umrunda olmaz Cihan. Yani böyle bir yaklaşımla gelemezsin abi. Yani 12 yıldır şampiyonla susamış bir takımdan bahsediyoruz abi. Hani tehdit vari yaklaşamazsın abi. Mesela bir şeyi eleştiriyorlar, Hakan Safi'nin de üslubu yanlış. Üslubu yanlış. Strateji aslında doğru. Yani Türkiye'de başarılı olmak istiyorsan, siyaseten kitleleri etkilemek istiyorsan bu kafa doğru kafa. Ha bunu gerçekleştirebilecek potansiyel de var.
1: Yani zaten geldiğinde yapmazsa var. Fenerbahçe bombalar onu.
0: Ben bir Türk futbol sever olarak şunu söyleyeyim mesela. Doğru ya da yanlış beni ilgilendirmez. Tamam mı? Doğru ya da yanlış. Hakan Safi sadece ve sadece Kerem Aktürkoğlu transferi için kulübe 50 milyon euro para veriyor. Abi 50 milyon eurodan bahsediyoruz bak. 50 milyon euro. Şimdi Ali Koç dışında Fenerbahçe tarihinde hiç kimse o kadar para vermemiştir. Hiç kimse. Şimdi bu parayı harcayacağım diyen bir başkan adayından bahsediyoruz. Üslup tamamen yanlış. Bence iletişim stratejisini değiştirmesi gerekiyor. İşte Osimhen'i isteseydik aldık. Alamazdın abi. Ben kusura bakma. Alamazdın. Osimhen'i alamazdın abi.
1: Ben şunu unutmuyorum. Ali Koç döneminde bir organizasyonda Hakan Bey kendini bir gruba alkışlatmıştı. Ali Bey de ufaktan azarlamıştı. Yani bunları böyle medya önünde yaptıktan sonra başkan adayı olunca biraz insan garip hissediyor.
0: Ya seviyor, bazı insanlar seviyor işte abi. Ne
1: Ali
0: kadar...
1: Bey'in yaptığı da yanlıştı bence de. Yani adamı orada bozdu biraz.
0: Tabii.
1: O da kendini alkışlatmıştı gruba.
0: Yani.
1: O mesela aklımda kalmış benim.
0: Abi hiç bu kadar zengin olmadığımız için o psikolojiye giremiyoruz, biliyor musun? Yani bir insan kendini niye alkışlatır? Başarısız olan başkan kendisine niye marş söylettirir ki? O marşı söyleyenlerden bir tanesi de Hakan Safi'ydi mesela. Enteresan bir durum. Yani dediğim gibi 12 yıldır şampiyonla aç kalmış, susamış bir camiadan bahsediyoruz. Burada yapmanız gereken şu anda mesela Bence Hakan Safi'nin

gösterdiği bir cesaret zaten. Diyorum ya, Kerem Aktürkoğlu transferine 50 milyon euro harcamış bir başkandan bahsediyoruz. Adam cebinden 50 milyon euro veriyor. Yani can kolay değil böyle bir şey. Galatasaray tarihinde böyle bir şey yok mesela. Kimse 50 milyon euro cebinden Galatasaray kulübüne vermedi şu ana kadar. 2-3 vermişlerdir, 3-5 vermişlerdir. Ama 50 diye bir para yok. Ve

0: Beşiktaş'ta da Hüseyin Yücel verdi.
1: Evet abi, onu da tebrik ederiz. Diyorum ya. Ama yani aynen. Sonuçta bu adam Türk futboluna bir katkı sağlıyor. Öyle ya da böyle, yanlış ya da doğru. Yanlış ya da doğru. Kerem'i aldı abi. O parayı verdi. Bundan sonraki süreçte getireceği teknik direktör. Mesela Faryoli'den bahsediliyor. Bizim ülkemizde küçümsenir. Hani dönüp bakmazlar ama ben sana söyleyeyim, yani direkt şampiyonluğa oynatır.
0: Ben net yani. Ajax'ta kaçırmıştı. O şoku atlattı. Porto'da halletti.
1: Gitti iş. Şampiyon oldu abi. Yani winner bir teknik direktör, anladın mı? Ve gencecik bir adamdan bahsediyoruz. Gelip üst üste çalıştığını düşün. Ya Aziz Yıldırım'ın bence işi çok kolay değil.
0: Evet, peki biraz da Dursun Özbey'in seçimine geri dönelim. Yani işte ayın 24-23'ünde bir dönem daha başkanlığı kazandı ve Galatasaray tarihinde belki de yüzyıllarca kırılmayacak bir rekoru kırdı. 25 Eylül 2025'ten 6 Haziran 2026 arası ayında, yani 9 ay gibi kısa bir süre içinde Fenerbahçe 3 başkan değiştirecek. Bu bir rekor mu sana göre? Bu rekor kırılır mı?
1: Vallahi yani
0: 9 ayda 3 başkan.
1: Son 4 yılında, Dursun Özbek'in son 4 yılında Beşiktaş'ta 4 tane 5 tane başkan değişti. Okan Hoca'yla Dursun Özbek'in bu yol yürüyüşünde 10 tane teknik direktör değiştirdiler. Fenerbahçe her sene bir teknik direktör değiştiriyor. Şimdi başkanlar da değişmeye başladı. Hasan Arat mesela son kurşununu sıktı. Sportif direktörü değiştirdiler. Teknik direktör değişiyor. Bu sezon da başarısız olur. Erken avlu atarsa bu sefer Hasan Arat da gider. Trabzonspor tarafında enteresan.
0: Serdal Adalı, düzelteyim.
1: Serdal Adalı, özür dilerim. Hı-hı. Hasan Arat bir önceki başkandı.
0: Evet. Sen de karıştırıyorsun normalde.
1: Evet. Ahmet Nur Çebi vardı, o gitti. O geldi, o gitti, o geldi. Şimdi Fikret Orman muhtemelen bir hazırlık yapacak. O kadar çok değişiyor ki biz de isimleri unutuyoruz Cihan. O yüzden istikrar Galatasaray'dan yana. Galatasaray bunun bilincinde hareket etmesi gerekiyor. Trabzonspor sezonu bu anlamda iyi geçirdi. İyi transferler yaptılar. İyi hamleler yaptılar ki Fatih Tekke'yi de tebrik edelim buradan. Türkiye Kupası'nı kazandılar. Öyle ya da böyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezonu kupasız kapattığı dönemde Türkiye Kupası'nı alıyorsunuz. Rakip Konya Spor diyorsun ama Konya Spor hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı elemişti kupadan. O yüzden tebrik etmek lazım. Vallahi yani çok sıcak böyle. Transfer çünkü her şeye gebe, biliyor musun?
0: Sen az önce anlattın detaylı olarak ama Galatasaray'da kiralıktan dönecek olanları da dinleyenlerimiz merak ediyor. Bu konuya da gireceğim. Ve ardından şu da var, Ahmet Konancı'nın bir deyimi vardı, sana da sormak isterim. Dedi ki Okan Buruk 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor, Fatih Terim Milan yaptı, Fiorentina yaptı, Okan Buruk'a neden bir teklif gelmiyor ifadelerini kullandı. Sana bunu da soracağım ama bir kısa ara rica edebilir miyim?
1: Tabii.
0: Sana? İkinci bölümde bunlarla gireriz. Dinleyenlerimizin mesajları var. Bu soruların ardından sizin bütün mesajlarınızı da okuyacağız. 0212 273 10'una atmışsınız. Hepsini tek tek okuyacağım, hiç merak etmeyin. Geliyoruz hemen.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol. Herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat başını da yaptık. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bugün benden biraz sıkılmadınız umarım. Sabah 7.10 ve bugün ama 14'e kadar da buradayız. Umuyorum ki sıkılmadınız. Yakup Çınar gelince mesajlara döneceğim. Bir ufak bir lavaboda şu an. Şimdi o yokken mesajları okumayalım. Çünkü onunla ilgili de mesaj olurdur. O şekilde cevabını verir. İlk bölümde transferleri konuştuk.

0: biraz şöyle yine Aston Villa'dan bir teklif oldu, Fulham'dan bir teklif oldu, yine keza Gabriel Sara'nın da aynı şekilde Aston Villa ve diğer Premier Lig ekiplerinden teklif aldığını dile getirdik. Osimhen bütün Avrupa kulüpleri kancayı takmış durumda. Kariyerinde 8 yıl boyunca Manchester United formasını terleten Patrick Evra da dün bir röportaj gerçekleştirdi ve Osimhen hakkında ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Gole konuştu. Çok popüler bir site. Galatasaray'ın ona duyduğu tüm saygıyı, kulübün ona olan sevgisini ve oyunculuğun kişiliğini takdir ediyorum dedi. United'ın gerçek bir santrofora ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Tabii ki dedi, Manchester'daki mevcut forvetlere saygı duyuyorum. Bizim zamanımızda 4 tane birinci sınıf forvetimiz vardı. Her alanda dedi parlamak istiyorsanız hücumda derinliğe ihtiyacınız var. Ayrıca savunmacılara da ihtiyacımız var. Özellikle sakatlık durumunda yedek bir sol bek ve bir sağ bek gerekiyor dedi. Casemiro ayrılacak, onun yerini doldurmamız gerekiyor. Fakat forvete birini seçmem gerekirse Osimhen'i seçerdim. Çünkü biliyorum ki bu tür oyuncular her zaman fark yaratır ifadelerini kullandı. Osimhen de gerçekten hem kiralık oynadığı sezonda hem de bu sezonda Galatasaray'a müthiş katkılar sağladı. 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi bu sezon için Victor Osimhen diyebiliriz. Öte yandan tabii Juventus'un yıldızı da Galatasaray'a doğru gelebilir. Komo'nun başarısıyla beraber Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan katılacak arkadaşlar. Az sonra Yakup Caner'a da bunu soracağım. Komo'nun gerisinde kalan Juventus ve Milan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayacaklar. Avrupa Ligi'nden yollarına devam edecekler. Bu iki takım da forma giyen yıldızlarla ilgileniyor Galatasaray. Aynı zamanda Komo'ya da bu sayede biraz böyle fırsat doğmuş oldu. 3. torbadan katılacak. Her zaman 4. torbadan katılıyordu Galatasaray ve 3. torbadan katıldığı için de 350 bin euro ekstra geliri de garantiledi. Turam'ın da durumunu yakından takip ediyor. 45 maçta 4 gol ve 5 asisti var Turam'ın. 25 yaşında bir orta saha oyuncusu ama hem Fenerbahçe'nin Turam'a ilgisi var hem Galatasaray'ın ilgisi var. Aynı Leao'da olduğu gibi Turam dışında da Juventus'tan kopma inersin adı da uzun süredir Galatasaray'la anılıyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yakup abi de geldi. Biraz mesajlara bakalım, ardından ilk bölümde soracağımız soruları kendisine aktaracağız. Füssen'den Namık yazmış. Dinlerken çok hoşuma gidiyor. Evet, doğru. Galatasaray'ın da başarılarını biliyorum. Kabul ediyorum, başarılı ama bence bu kadar da değil. Biraz yüksekten uçmuyor mu Yakup Bey demiş. İyi bayramlar dilemiş. Az önce bahsettiğin transferlerin çok gerçekleşemeyeceğini söylüyor.
1: Abi yani Galatasaray'ın kadrosuna baktığın zaman Cihan, şimdi Avrupa'da Galatasaray isteseydi mesela Ederson'u alabiliyordu. Almadı. Ne yaptı? Avrupa'nın işte bugün hatta dünyanın en iyi 5 kalecisi arasına gidebilecek performansı gösteren Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Kolay değil ve bunu alırken de işte 27,5 milyon euro bonservis ödedi. Bugün o seviyedeki her kaleciyi o paraları alabiliyorsun Avrupa'dan. Ki Galatasaray Donnarumma ihtimalini, bak Galatasaray'ın Avrupa'da Uğurcan Çakır dışında Dursun Özbek'in onay verdiği tek kaleci Donnarumma'ydı. Olsaydı Donnarumma olacaktı. Olmadığı için Uğurcan Çakır'ı aldı. Donnarumma nereye gitti? City'ye gitti. Şimdi seviyeden bahsediyor ya. Davinson Sanchez. Yani ortaya koyduğu performans belli. Sané'yi aldın sen. Bayern Münih'ten aldın.
0: Almanya'nın kaptanı.
1: Almanya milli takımına gidiyor Dünya Kupası'na. Şimdi Torreira gibi bir oyuncu var sende.
0: Galatasaray'da Barış bütün oyuncular gitti galiba.
1: Barış Alper yani. Yılmaz.
0: Sara hariç.
1: Şimdi mesela Leao konuşuluyor ama Galatasaray taraftarına sorsan desen ki Barış Alper mi Leao mu? Emin ol. Mesela tamam Leao ismi de çok çıkar ama Barış Alper Yılmaz daha fazla çıkar.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Milan maçlarını izledim. Sabah da konuştum Leao ile ilgili. Yani artık taraftarlar ve yönetim illallah etmiş durumda. Geçen 1-0 yeniliyor Milan. Ya çıkmıyor adam. Böyle ahraz ahraz derler ya. Geldi kaleci. Kaleden çıktı. Leao'yu dışarı attı.
1: Mesela Lukman Atalanta'dan Atletico Madrid'e gitti. Çok iyi performans gösterdi.
0: O başka seviyeydi zaten. Anladın orada mı? Da yapıyordu. Orada.
1: Aynen öyle. Çünkü o dönemde de söylüyorduk. Mesela Fenerbahçe'de alırsa muhteşem bir transfer gerçekleştirmiş olur diyorduk. Çünkü direkt maçın sonucunu etki edebilen bir oyuncu. Leao düşüşe geçti. Leao'nun tekrar böyle bir toparlanması, bir camianın sahiplenmesi. Kendisi dünyanın en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Ona laf yok. Ama bugün Leao'yu alayım deseniz 60-70 milyon euro bonservis ödemeniz lazım. En az 15 milyon euro maaş ödemeniz lazım. Osimhen paketinden bahsediyoruz. Ama Galatasaray'a dönüp bakıyorsun. Hani diyor ya gerçekçi gelmiyor. Bernardo Silva, ondan sonra Camavinga muhtemelen, Van Dijk, bunlar gerçekçi gelmiyor diyebilir. Ama öyle değil abi. Artık Galatasaray'ın bütçesi bu seviyelere geldi. Şimdi ne oldu? Galatasaray bir söylem ortaya koyuyor. Fenerbahçe biraz daha arttırıyor. Galatasaray diyor ki kardeşim, benim yeni sezondaki gelir hedefim 500-600 milyon euro civarlarında. Galatasaray zaten bunun 350-400'ünü zaten kazanıyor. Şimdi ne yapması lazım? İşte Aslantepe Vadisi'ni projesini hayata geçirmesi lazım. Onun dışında Galatasaray'ın sponsorluk gelirlerini yurt dışındaki yeni sponsorlarla arttırması lazım. Ha, bu çok şey değil. Milli Piyango'dan para çıkacakmış gibi bir vaat değil. Ama Fenerbahçe'ninki Milli Piyango'dan para çıkacak vaadi. 1 milyar dolar gelir nasıl oluşturacaksın abi? Galatasaray bugün sadece işte stadından, Başkan Dursun Özbek de açıkladı, 100 milyon euro 150 milyon euro seviyelerinde sadece tribün geliri var Galatasaray'ın. Bu gelir, şimdi senin mevcut stadında zaten böyle bir para kazanma ihtimalin yok. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa oynarken birçok maçında tribünler bomboştu. Galatasaray'da şu anda bilet bulabilmek imkansız. Ne şampiyonluk kutlamasına, ne herhangi bir Türkiye Kupası maçına, kolay değil, hiç kolay değil. Şu an Galatasaray'ın 250 tane lojası var. İki katı olsa, geçen gün başkanla sohbet ettiğimizde sordum. İki katı olsa iki katını da satar Galatasaray. Sadece loja geliri yıllık 60-70 milyon euro seviyelerinde. Ha, Galatasaray'ın para kazanamadığı yer neresi? Süper Lig abi, Süper Lig gelirleri. Yayıncı gelirleri. O yüzden ütopik değil yani bunlar.
0: Ali yazmış, diyor ki bu kadar mütevazı olmayın, Galatasaray müsaade etmezse en az 3 sene daha kimse şampiyon falan olamaz demiş. Ali Boyar yazmış. Namlı abi, seni her gün takip etmeye çalışıyorum. Burada da sesini ilk defa duydum. YouTube'da neden Radyo Gol'de çalıştığını söylemiyorsun? Hep geliriz demiş. Selam olsun.
1: Söyleyelim, bundan sonra unutuyorum. Ben de genelde dile getiriyorum, söylüyorum. Benim,
0: sana mesaj atanlar oluyor, söylüyorsun
1: evet,
0: genelde.
1: Yani Mirza bizim atıyor. Radyo, evet, radyodaki izleyicilerimizin büyük bir bölümü YouTube'a da geliyor. 90 artı dijitale geliyorlar.
0: Denk gelmedi demek. Yalan yarışı başlamış diyor. Namlı. Ne mesela Namlı? Onu da yazarsan çok sevinirim. Bence gayet güzel bir şekilde Galatasaray'ın yapacağı planlamaları anlatıyor Yakup Çınar, ama ne olduğunu söylersen de okuruz tabii mesajını. Zamanında Cem Uzan kendi cebinden Jardel'i aldı, onu unutmayın demiş. 14 milyon dolar verdi demiş.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Şöyle devam edelim.
1: Unutmuştuk bak mesela, güzel bir hatırlatma. Yani ben Galatasaray tarihinde hatırlamıyordum öyle bir para harcayan isim. Ama dediğin gibi yani.
0: O zaman 14 milyon da iyi para.
1: Kesinlikle.
0: Bugünün 50 milyonundan fazla diyebilir miyiz bilemiyorum tabii de.
1: Yani olabilir. Ya şöyle söyleyeyim, Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyorsun abi. Onu transfer etti Galatasaray o dönemde. Kerem transferinden çok daha önemli, çok daha sükse yaratan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Doğan Alemdar, Bertu, Aral, Yusuf Sarı gibi oyuncuların takıma monte edilmesi gerekli. Kulağa ne kadar Burak Elmas dönemi gibi gelse de altyapımız boş olduğu için Türk Yıldız adaylarını getirip denememiz şart diye düşünüyorum diyor.
1: %100 katılıyorum.
0: Volkan.
1: Bu konuda da bazı girişimler var tabii ki, ama altyapıyı da bence çok göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda altyapıya gerçekten emek harcayan Galatasaraylı yönetici Fatih Demircan'ı ben tebrik ederim. Abi, altyapıdan oyuncu çıkmaz. Sen çıkartırsın, sen şans verirsin. Şimdi mesela Galatasaray'ın şampiyon olan U17 takımında iki tane çok özel oyuncu var. Çok çok özel Cihan. Bir tanesi zaten farkına varılmış, şu anda Galatasaray A takımında yer alan Ada Yüzgeç. 2009 doğumlu, 16 yaşında. Yine aynı yaşta Oğulcan Yançel diye bir oyuncu var. Orta sahada. Fiziğine baktığın zaman, ben çünkü canlı maçlarını da izledim. Bu sezon U19 takımında da forma giyiyordu. Bildiğin Lemina fiziği var adamda. Gencecik pırlanta gibi bir oyuncu. Ama şimdi o oyunculara şans gelebilmesi için önce Renato Niaga'nın oynaması lazım. Sen şimdi Renato Niaga'ya 7 milyon euroluk bir yatırım yaptın. olay seviyesine bir anda çıkamıyor hiç kimse. Oynayarak çıkıyor. Ben Kasımpaşa maçının ilk 70 dakika

0: noktasında. Ay, küstahlık değil bu. İzlerken zaten bu oyuncunun bir geçmişi vardı. Trabzonspor boşuna istemedi. Galatasaray boşuna Trabzonspor'un elinden bu oyuncuyu almadı. Şu anda scout ekibi olarak en başarılı transferleri yapan kulüp kim? Trabzonspor. Ve Trabzonspor'un özellikle kadroya katıp sonrasında işte Olay'ı satıp kadroya monte edeceği oyuncuydu Renato Nieda. Kasımpaşa maçında da bence bunun izlenimlerini verdi. Oynamamasına rağmen sadece 40 dakika süre buldu ligde. Alanya Spor Türkiye Kupası maçında oynadı, sol ayakla gol attı. Acayip yetenekli bir oyuncu. Ki o dar alanda o özgüven geldikten sonra o hatları kırma konusunda, dripling konusunda hani yetenekleri, meziyetleri üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama önce bu oyuncuların şansı bulması gerekiyor. Onun dışında böyle biraz olmuşunu almak istersen de işte Aral Şimşir Avrupa'da da birçok kulübün talip oldu. Hatta işte Lille'in direkt transfer listesinde ilk 3 sırada yer alan oyunculardan bir tanesi. Trabzonspor yine devre arasında 14 milyon euroluk bir teklif yapmıştı ama Aral Trabzonspor tarafını kabul etmemişti. Galatasaray'ın girişimleri söz konusu. Galatasaray kadrosuna katmak istiyor ki bu sadece Galatasaray tarafından aldığım bilgi değil. Aral'a yakın isimlerle de konuştuğum zaman ailesinden Galatasaray'ın bir ilgisinin olduğundan bahsediyorlar. Ki mevcut yerli yabancı kuralında direkt size katkı sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Barış'ın ayrılığı söz konusu olursa Galatasaray mutlaka transfer edecek ama Barış'tan bağımsız da mesela bir tane yedek kanat oyuncusu alması gerekiyor Galatasaray'ın. Evet, Yunus var, Sane var, Barış var ama işte hem Aspirilla hem Noah Lang vardı, kiralık geri dönecekler. Onlara alternatif bir isim olarak Aral Şimşir şu an Galatasaray'ın gündeminde. Kulübünün beklentisi 15 milyon euronun üzerinde. Bu anlamda mutlaka girişim olacak.
1: Evet, şu anda da ekranda Noah Lang'ın Juventus'a attığı gol var. Basit gibi gözüküyor ama birçok oyuncu onu oradan kaçırabilirdi, topun dibine de. Çok güzel girmiş gerçekten. Hindistan'dan mesaj atmış, fotoğraf da atmış bize. Selam olsun, yemek arası sizi dinliyorum demiş. Bana bir kupa bardak hediye edersiniz artık diyor. Selam olsun, teşekkür edelim. Yetkim olsa Osimhen'i satar, 20-25'e kaliteli bir santrafor bulurum. Ben satmazdım. Sizin yetkiniz
0: olsa. Ben de satmazdım abi. Osimhen psikolojik üstünlüktür abi.
1: Takımı da aynı zamanda hani argo tabir ama gazlıyor yani. O oyunda olunca takım bir özgüvenle oynuyor.
0: Ya hiçbir şey izlemediyseniz sezon boyunca, ki bak Dursun Özbek'e ben bizzat sordum. Dedim ki bu sezonun en çok mutlu olduğunuz maçı hangisiydi dedim. Bana dedi ki Yakup, Alanya Spor maçının 86. dakika. Antalya Spor maçının 86. dakikası. Niye? Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği an. O maçın 90 dakikasını bir açın izleyin. Abi artık yani diyoruz ya, Galatasaray'ın bu kadar iyi kadrosu var. 300 milyon euroluk kadro, Antalya Spor karşısında niye tepki veremiyorlar? Niye performans sergileyemiyorlar? Abi Osimhen savaştı sahada. Antalya Spor maçını Osimhen kazandırdı. Tamam, Okan Hoca'nın sonrasında işte ikinci yarı Noah Lang hamlesi oldu. Noah Lang girdi, inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ama yani Osimhen sadece bir golcü değil. Osimhen bir karakter, Osimhen bir savaşçı. Osimhen takım arkadaşlarını da motive edip onlara ekstra böyle maç içerisinde motivasyon sağlayan oyunculardan bir tanesi. Öyle bakmak lazım Osimhen'e.
1: Evet, mesajı yarım kaldı. Yanına da demiş bonservisi Icardi, arkalarına da Bertu, kalan paranın da
0: ligde ilk dörde oynarsın abi o zaman.
1: Çeyreğini stadın eksiklerini harcarım, artan parayı da faiz yatırım. Biraz küçük düşünmüşsün Armağan yani.
0: Bence de abi.
1: Yani bizim yani evet, aslında şey söylediğim mantıklı da kendince yani insancı ya yani, kulüpler öyle yönetilmiyor mu?
0: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın paraya ihtiyacı yok. Bunu unutun arkadaşlar.
1: Beşiktaş'ın var bence.
0: Ya bu abicim çok büyük sportif başarıya ihtiyaç var. Sportif başarı gelsin, ondan sonra parayı zaten kazanıyorsun. Barcelona battı denilen dönemde Ronaldinho'yu transfer ediyor. Bilmem kimi transfer ediyor. Sonra ayağa kalkıyorlar. O Real Madrid hanedanlığını sonlandırıyorlar Pep Guardiola döneminde. Anladın mı? Yani hep iyi oyuncular olması gerekiyor. Hep iyi oyuncular transfer etmen gerekiyor. Şimdi Real Madrid'de, Real Madrid bu sene normalde Şampiyonlar Ligi şampiyonun ya, final oynaması lazım, kazanması lazım kadroya baktığın zaman. Ama eksik

0: eksileri var. Barcelona aynı şekilde eksiği var. Yani takımı sırtlayabilecek, sürükleyebilecek, o savaşı verebilecek bir forvete ihtiyacı var. Abi artık sistem bir yere kadar. Bir yere kadar. Tam mesela bence dünyanın şu anda en kusursuz takımlarından bir tanesi Paris Saint-Germain. İnanılmaz oyuncular, makina gibiler. Makina gibiler. Orada Luis Enrique'nin işte dahiyane performansı, dahiyane görüşü var. O apayrı. Muhteşem, ama o takım da bedavaya kurulmadı abi. Orta sahadaki oyunculara 150-200 milyon euro harcandı. Osman Dembele forvet değil, Barcelona'da bidon transfer seçildi. Adam gitti altın ayak kazandı.
1: Şeşko artı 75 milyon euro eşittir Osimhen olmaz mı demiş. Bence olmaz ya. Şeşko'yu var ya Başakşehir'de bile oynatmam. Nasıl bu adamı Manchester'a kilitlediler?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim
1: yani
0: mi?
1: Çok şaşırıyorum yani.
0: Bak ben tam Galatasaray'ın yedek forveti kim olmalı biliyor musun? Şomurodov. Başakşehir'den.
1: Evet, çok iyi forvet.
0: Abi forvet artı 10 numarada da oynayabiliyor. Osimhen'le beraber de oynatabileceğim bir oyuncu.
1: Evet. Bir şey daha gelmiş. Kadro kalitesinden bahsediyor Yakup Çınar diyor. Doğanay Altun yazmış. 12 yıl şampiyon olamayan Fenerbahçe en çok bonservisli oyuncu sattı. Galatasaray Saşa Boyu bir tek satabildi. O da forma şansı bulamadan geri geldi. Şampiyon olmak için hoca olmadı. Hoca olmalı lazım diyor. Jesus geldi, Mourinho geldi. Okan Buruk bunlardan iyi hoca mı demiş.
0: Okan Hoca bu ligin dinamiklerini çok iyi biliyor.
1: Demek ki iyi hoca diyebiliriz.
0: Diyebiliriz değil, öyle zaten.
1: 4 yıl şampiyon olmuş.
0: Şu anda öyle abi.
1: Evet.
0: Mourinho Real Madrid'e gidebilir ama Türkiye Ligi'nde yapamadı abi. Türkiye Ligi'nde son 20 yıldır yabancı teknik direktörler başarılı olamıyor.
1: Dursun Özbek yapının baş mimarı demiş.
0: Ya abi işte mesela diyor ya Fenerbahçe çok oyuncu sattı. Fenerbahçe'nin oyuncu satmaya ihtiyacı yok abi. Arda Güler'i sattı ama Arda Güler kalmak istemedi. Kim Minje gitti ama kendisi kalmak istemedi. Ferdi gitti ama işte babacığım bak işte burada yani futbolu bilmek sadece böyle realite olarak. Evet, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu dünyanın en iyi sol beklerinden biri olabilecek potansiyele sahip bir oyuncuydu. Önemli olan bu oyuncuyu elde tutabilmek. Şimdi bu oyuncu senden 2 milyon euro kazanıyor. Sana diyor ki kardeşim bak ben çok iyi performans gösteriyorum. Bana 4 ver.
1: Şampiyonlar Ligi de yok ki.
0: Aynen öyle. Oraya bana 4 ver baba. Ve orası için artık sen dükkanı kapat, anladın mı? Yani 10 sene sende oynasın. Mesela benim Galatasaray tarihinde en üzüldüğüm oyunculardan bir tanesi kim biliyor musun? Frank Ribery. 15 sezon boyunca Bayern Münih'te üst seviyede futbol oynadı adam. 15 yani sen 15 sezon boyunca sol açık aramayacaktın abi. Anladın mı?
1: O da biraz ilginç oldu. Sanki kaçarak gitti.
0: Ya enteresan, enteresan bir şey. Ama diyorum ya sana, yani bugün Arda Güler Galatasaray'da olsaydı Galatasaray'ın efsanesiydi şu anda. Galatasaray Real Madrid'e, Barcelona'ya vermezdi. Tamam. Misyonunu doldururdu. Avrupa Kupası kazanırdı. Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar yaşardı. Ondan sonra böyle kariyerinin en iyi döneminde Arda Turan gibi giderdi. Avrupa'da işte Real Madrid'e, Barcelona'ya giderdi. E şimdi Ferdi, Arda, Kim Min-jae, onun dışında tamam Fenerbahçe bunları sattı ama yani abi para da kazanamadı ki. Şu an Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan daha çok borcu var. Ben büyüklerin, dört büyük takımın oyuncu satışına karşıyım abi. Bu, yani bu kulüpler zaten oyuncu satışından öyle. Şimdi Galatasaray Saşa Boyu sattı mesela. 35'e sattı ya. Satmayı düşünmüyordu zaten. Galatasaray Saşa Boyun 2 misli bonservis harcadı oraya. Yelert'i aldı. Frankowski'yi aldı. Singo'yu aldı. Salah'yı aldı. 4. Ya aklıma gelmeyen mutlaka bir kişi daha vardır bak. Mutlaka vardır. Vardır yani. O yüzden hani iyi oyuncu buluyorsan elinde tutacaksın abi. Bak mesela Real Madrid'in, Barcelona'nın, Liverpool'un, Arsenal'in kadrolarına bak. Yani son 4 sezondur, 5 sezondur düzenli oynayan bir sürü oyuncu var.
1: Size ve Radyo Gol ailesine şimdiden iyi bayramlar. Karavanı İzmir Çandarlı'yı kurduk, tatil başlasın demiş. Oh vallahi, harika. Keyifim muazzam.
0: Karavan inanılmaz güzel bir şey.
1: 700 kilo değil mi o şeyi de ruhsata işletmek de gerekmiyor. Ben bir ara araştırmıştım.
0: Bilmiyorum çekme abi, karavan. Detayı bilmiyorum ama.
1: Ya yani, onun bir tek tuvalet problemi var ya. Onu bir çözmek lazım, nasıl oluyor?
0: Bilmiyorum ama onun yani da
1: boşaltmak falan sıkıntılı iş.
0: Mutlaka vardır onun şeyi. Biz mesela Türkiye'de çok kullanılmıyor. Aslında karavanın en çok kullanılacağı ülkelerden bir tanesinin Türkiye olması lazım. Cihan, Almanya'ya git, Fransa'ya git, yollarda sürekli karavan görüyorsun.
1: Abi. Artık araba fiyatına sattıkları için.
0: Sürekli.
1: Yani şu eskiden mesela 2-3 yıl önce 60 bin lira, 70 bin liraya
0: buluyordu. Bizde karavan ne zaman satılıyor?
1: 250 bin lirası.
0: Allah korusun, deprem zamanı satılıyor. Millet depremden korunmak için karavan alıyor mesela. Şu an İstanbul'da git sokaklarda böyle boş arsaların içinde bir sürü karavanlar var. Mesela nereye, taşınabilir karavanlar.
1: Düşünsene, kağıthanede oturuyorsun. Nereye çekeceksin karavanı? Arabana yer bulamıyorsun. Yani. Yer yok yani. Bir de ona yıllık yüzden, otopark ücreti ödemek zorundasın.
0: O yüzden Beylikdüzü tarafına bırakıyorlar. Çok var bizim o tarafta. Olur. Karavan üreten yerler de var.
1: Bizim orada inanılmaz bu Sarıyer, Zekeriyaki üst taraflar. Hep bırakmışlar.
0: Güzel öyle. Baba. Şu an karavanında olacaksın mesela. Evet ya, deniz kıyısında, tamam mı? Güzel bir menemenini yapacaksın.
1: Of.
0: Çayını demleyeceksin. Deme abi. Be. Sonrasında da bir şey.
1: Ney? Sonrasında.
0: Neyse, girmeyelim onlara. Sonrasında o keyfine göre, anladın mı?
1: Kek İstediğin yapacaksın
0: ya. Ya kek de yapabilirsin.
1: Yakup Çınar ya, gerçekten inanılmazsın. Sayın Dursun Özbek, yarın işler iyi gitmez. Okan'ı yollarsa çıkıp Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım der mi?
0: Demez abi.
2: Demez.
1: Bence de demez ya.
0: Demez. Ha, bu arada bir şey diyeceğim. Bak, Galatasaray'da bu mümkün. Galatasaray'da geçen gün ben mesela bunu Galatasaraylı gazeteciler yapıyor. Yani öz eleştiri yapıyorlar. Ben mesela en fazla yapanlardan bir tanesiyim. Galatasaray'ın şu anda çok ciddi, çok ciddi 3 tane problemi var. Dursun Özbek bunlara müdahale etmezse 6. 7. hatta 10. haftada Galatasaray 7-8 puan, 7-8 değil ya, 4-5 puan geriye gitsin, düşsün. Galatasaray taraftarı Okan Buruk istifa diye bağırmaya başlar. Orada bir teknik direktör değişimi yaşanır. Sonrasında teknik direktör de kurtarmaz, Galatasaray'da ya erken seçim kararı alınır. 4 yıl üst üste şampiyon olan, bu tecrübeye edinmiş Dursun Özbek'in o yüzden bazı müdahaleler yapması gerekiyor. Bunlar ne? Birincisi, şimdi seçim yapıldı. Mevcut listede Galatasaray'ın iletişimi yürütebilecek bir tane yönetici yok. Sportif AŞ'ye böyle bir yönetici alınacak mı, alınmayacak mı merak ediyorum.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Ben sana söyleyeyim, Dursun Özbek bu sezon Saadettin Saran'dan, Okan Hoca işte Tedesco'dan daha çok eleştirilmiştir. Net söylüyorum sana, çünkü ne Kemerburgaz'da ne kulüp tarafında doğru iletişim yürütülemedi. Bunu mutlaka ve mutlaka çözmesi gerekiyor Başkan Dursun Özbek'in. İkinci önemli konu, mevcut Galatasaray yönetiminde yöneticiler arasında şimdiden bazı tartışmalar yapılmaya başlandı. Mesela daha başkan yardımcıları belli olmadı. Abdullah Kavukçu, Sportif AŞ Başkan Vekili, başkan yardımcılığı istiyor. Hatta o koltuğu Eray Yazgan, Galatasaray Genel Sekreteri, onun da istediğine dair haberler çıkmıştı. Ben kendisiyle konuştum. Ben böyle bir şey istemiyorum demişti. Ama şu anda bazı yöneticiler arasında koltuk savaşı başlamış durumda. Sezon başladığında bunlar daha çok gün yüzüne çıkacak, daha çok konuşulacak. Başkanın buraya da mutlaka bir önlem alması gerekiyor. Ve en önemli konuyu söylüyorum, en önemli konu Kemerburgaz'la alakalı. Okan Hoca'nın ekibinde ciddi anlamda bir eksiklik var. Bunu hep söylüyorum, bak çok saygı duyuyorum, yetersiz demiyorum. Hakaret olur, küstahlık olur yetersiz demek. Çünkü 4 sene şampiyon olmuş bir ekipten bahsediyoruz. Mutlaka takviyeler yapılması gerekiyor, mutlaka bir değişim yaşanması gerekiyor her anlamda. Galatasaray bu 3 temel noktaya Dursun Özbek müdahale ederse Galatasaray sezon başladığında, sezonun devamında hiç sıkıntı yaşamaz abi, güle oynaya şampiyon olur. Zaten transferi yapacaklar, her halükarda Galatasaray transfer yapacak, iyi önemli oyuncular alacaklar. Yani yeni sezonda en iyi kadro yine Galatasaray'da olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama Galatasaray'ın kendi içerisindeki bazı dinamikler Galatasaray'ın başarısız olmasına neden olabilir. Ben her yayınımda özellikle bu konuyu dile getiriyorum.

0: başkanın da bu konulardan haberdar olduğunu mutlaka biliyorum. Buna göre mutlaka onun da hamleleri olacaktır.
1: Merhaba Cihan demiş. Galatasaraylı gazeteciler ve rakiplerin gazetecileri arasında bile bir kalite farkı var demiş. Yakup Çınar'a bakıyorum, Ali Naci Küçük'e bakıyorum. Adamlar futbol konuşuyor. Gerektiğinde de rakibe hakkını veriyor. Neyse onu konuşuyorlar. Ahmet abiye bir salvo yapmış. Ahmet Konanc'a bakıyorsun, yapı, büyü, astroloji, kavga, gürültü.
0: Şovmen oğlum ya. Abi insanlar anlamıyor. Herkes bana diyor ki Ahmet Konanc normal bir insan.
1: Değil. Değil,
0: abi
1: değil.
0: Ahmet Konanc normalde normal bir insan zaten.
1: Normal konuşurken evet normal.
0: Yani normal tabii ki ama...
1: Ama inanarak konuşuyor abi, kapıya bak, özür diliyorum sözünü.
0: Abi kesin. Sadece çok iyi bilgi vermek gerekmiyor yani, herkesin bazı hünerleri var. Adam güldürüyor abi. Bak, güldürürken de düşündürmüyor yani. Adamın en önemli özelliği bu. İnsanlar da geyik muhabbetine dinliyor.
1: O geldiğinde ben sabah yayındaydım, beni gördü, kapıyı kapattı. Çıktı, dedi ki yolda gelirken bir şey düşündüm, sana soracağım, bunu yayında da soracağım dedi. Sor abi dedim. Az önce sana sorduğum soru var işte, Galatasaray 4 yıldır Okan Buruk şampiyon yapıyor, bir teklif yok, Fatih Terim gitmiş dedi. Ben de ona cevap verdim, dedim ki Okan Buruk burada 3,5-4 milyon euro para alıyor. İtalya'da Inter'in hocası bile 4 milyon alıyor, artı bir de vergiler var, 2 milyona falan düşüyor. Okan Buruk'un gitmesi için birini 8 milyon vermesi lazım ki adam gitsin, ki niye gitsin? Burada mutlu, Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor dedim. Her şeyi bir kılıf buluyorsun dedi bana. Cevabı sonra yayında sormuş bunu dinleyenlere. Sence...
0: Abi niye gitsin ki? Niye gitsin mesela?
1: Ben de onu soruyorum.
0: Şimdi ben sana söyleyeyim. Benim iki tane erkek kardeşim var. Bir abim, bir kardeşim. Türkiye şartlarında işler istediği için gitmediği, istedikleri seviyede gitmediği için ikisi de Fransa'ya yerleşti. Biri Rennes'de yaşıyor, biri Lille'de yaşıyor. Ama orada keyifleri yerinde. Ha, üniversite okumamışlardı. Kendi istekleri için okumamışlardı. Kendi işlerini yapmışlardı. Şimdi ben üniversite okudum. İletişim fakültesi okudum. Şimdi bana Türkiye'den daha fazla para teklif etseler dahi ben şu anda buradaki düzenimi bozup da yurt dışına gidip yerleşmem. Şimdi Okan Buruk'tan bahsediyoruz. Yani Osimhen'i kadrosunda tutan Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenen, Liverpool'u iki kez yenen Galatasaray. Yani bu zihniyet şey zihniyeti. Biz Arda Güler'i Real Madrid'e verdik. Ferdi'yi Premier Lig'e gönderdik. Gönderme kardeşim. Gönderme. Şimdi Mourinho Real Madrid'e gidiyor. Mourinho burada başarılı olsaydı Real Madrid'e gitme ihtimali var mıydı? Gider miydi? Yok. Burada efsane teknik direktör olarak kalırdı abi. Önemli olan istikrar. Galatasaray Okan Buruk'u getirdikten sonra Fenerbahçe 5 tane 6 tane, Beşiktaş 10 tane, Trabzonspor 7-8 tane teknik direktör değiştirdi. Niye bu istikrar bozulsun ki? Okan Hoca'nın da hedefi, hep söylüyorum, Galatasaray'da 5 yıl üst üste şampiyon olmak.
1: Ki bu arada bence istese rahat gider. Çok akıcı
0: ya
1: bir...
0: Ya istede... Bu arada...
1: İtalyancası nasıl? Bir şey diyeceğim. Muazzam,
0: İtalyancası,
1: Fatih,
0: İngilizcesi... Çok akıcı ya. Tabii ki. Bu anlamda gidip sıkıntı yaşamaz. Hani
1: İtalyancadan anlamıyoruz. İngilizceyi çok anlıyoruz da...
0: Yok yok, iletişim konusunda hiçbir problem
1: İtalyan
0: yok.
1: İtalyan arkadaşımla izlerken bana dedi ki muazzam akıcı konuşuyor.
0: Evet.
1: Bu kadar kısa sürede...
0: İtalyanca çok zor bir dil değil. Ben 3 kere gittim geldim mesela... Ben de bazı cümleleri artık kullanmaya
1: importante,
0: başladım.
1: Importante mi importante gidiyor diyorsun
0: yani. Sassuolo'ya gittim mesela.
1: Bence İngilizce de çok kolay bir dil.
0: He?
1: İngilizce de kolay bir dil. Ya da biz sürekli onu gördüğümüz için öyle alışkanlık
0: olabilir,
1: yapmış yani. Artık,
0: olabilir.
1: Artık kafaya yerleşmiş.
0: Ya Ozan Kabak'ın mesela çok güzel bir röportajı var. Kafa Spor'ta YouTube kanalında. Tavsiye ediyorum bu arada. İzledim, dinledim. Kariyerindeki ilk röportajı da ben yaptığım için kendisiyle, bir de Galatasaray altyapısından çıktığı için böyle pozitif ayrımcılık da gösteriyorum. Yani sempati duyduğum oyunculardan bir tanesi. O çapraz bağ ameliyatı olmasaydı 505 gün futboldan uzak kaldı ve inanılmaz iyi geri döndü. Gollerle geri döndü. Tekrar amirli takımda. Şunu söylüyor Cihan, diyor ki ben diyor Almanya Stuttgart'a transfer olmuştu. Gittiğimde bir tane dahi Türkçe tercüman yoktu. Benim için getirmediler kulübe. Şaşırdım diyor. Ama anladım ki bunu bilerek yapıyorlar. Yani en kısa süre içerisinde buraya adapte olayım, Almancayı öğreneyim. Bana bir Türk tercüman getirselerdi ben ne Almanca öğrenirdim ne de bunun için vakit

0: harcardım diyor.
1: Bizim bütün futbolcularda var mesela.
0: Abi bizde öyle, aynen öyle. Türkiye'de işte geçen mesela Galatasaray kadın takımından Fenerbahçe'ye transfer olan bir tane oyuncu var. O da mesela şeyi kıyaslamış. Fenerbahçe daha kurumsal, 3 tane tercüman var. Galatasaray'da hiç tercüman. Türkçe öğren abi o zaman. Bak Almanya'nın Stuttgart'ı şeyden daha mı iyi biliyor? Tam Galatasaray'da mesela hani oraya kontenjan ayrılmamıştır ya da bütçe ayrılmamıştır. O işin başka tarafı ama ya abi diyorum ya sana, Avrupa'daki zihniyet bu. Gidince öğreniyorsun. Merih Demiral 17 yaşında Portekiz'e gitti. Şu anda üst seviyede İngilizce biliyor. İtalyanca öğrendi. Çok iyi İtalyanca konuşuyor. Arabistan'a gitti, bir de Arapça öğrendi. Şimdi gelecekte futbolda iş yapacak abi bu adamlar.
1: Evet ya, basketbolda da o yenilmez armada dönemleri Galatasaray'ın, oraya da bir geri dönmesi lazım sanki gerçekten.
0: Can, orada da şöyle söyleyeyim sana. Bence Dursun Özbek'in bu yönetim listesine aldığı kritik isimlerden bir tanesi Mecit Mert Çetinkaya. Bu ismi daha çok duyacak insanlar. Neden duyacaklar? Galatasaray basketbolda Fenerbahçe'nin ciddi anlamda çok gerisinde kaldı. Fenerbahçe Euroleague'de inanılmaz paralar harcıyor. İnanılmaz bütçeler var. Şu anda Galatasaray'ın iyi bir koçu var. Ama hani kısa vadede olmasa bile uzun vadede bir Ergin Ataman birlikteliği Galatasaray'da tekrar yaşanabilir. Bu sezondan itibaren Galatasaray çok daha güçlü takımlar kuracak. Orada işte Mert Mecit Çetinkaya daha önce Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda 10 sene beraber çalışmışlar. Yani Türkiye'deki basketbol ikliminden çok haberdar, ilişkileri çok iyi bilen. Yani o şubeyi yönetirken sıkıntı yaşamayacak profillerden bir tanesi. Ben de geçen seçim günü kendisiyle ayaküstü öyle bir sohbet etme imkanım oldu. Hani kendisinde o potansiyelin olduğunu çevresindeki insanlar da çok net bir şekilde söylüyor. Bu anlamda Galatasaray basketbolda da artık böyle ciddi anlamda yatırım yapan, işte bir an önce Rams Park'ın yanındaki salonu bitirecek. Oraya bir sponsor bulacaklar. Takıma daha iyi bir sponsor bulacaklar. Daha iyi bütçeler bulacaklar ve daha iyi kadrolar kuracaklar. Kadın erkek voleybol takımı zaten bu sezon gerçekten önemli işler yapmıştı. Mehmet Cibara'yı o anlamda tebrik etmek lazım. En tecrübeli yöneticilerden bir tanesi Galatasaray'da. Yeni sezonda da voleybol tarafında çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kadın erkek basketbolda da ciddi atılımlar yapacaklar. Yani bu anlamda hani amatör branşlarda da böyle bir gelişim söz konusu olacak. Galatasaray'ın mesela binicilik tesisi yok şu anda. Şimdi önemsiz gibi gözükebilir ama önemlidir bazı camialar için. Başkan Dursun Özbek bu Kemerburgaz'daki tesisin hemen yanına, orada 15-20 dönüm bir ekstra bir arazisi var Galatasaray'ın. Oraya da binicilik tesisleri yapmak istiyor. Şöyle söyleyeyim abi, Galatasaraylı olmak İstanbul'da gerçekten avantajlı bir durum. Niye? Ha, üye olduğun zaman tabii ki daha büyük avantajları var. Şu anda Galatasaray Adası açıldı mesela.
1: Kadıköy'de Kalamış tesisi var.
0: Kalamış da açıldı ve yenilendi.
1: Mesela Fenerbahçe'nin bu tarafta var mı?
0: İnanılmaz inanılmaz bir tesise dönüştü Kalamış.
1: Çok güzel olmuş.
0: Şey aynı şekilde Galatasaray Adası.
1: Onu daha görmedim.
0: Ya ben en son işte başkanın aday tanıtım toplantısı vardı. Kendi yönetim kurulu üyelerini tanıttı mesela. Orada da Sedat Artukoğlu mesela. Galatasaray'da böyle gizli kahramanlardan bir tanesi yönetici. Geldikten sonra çok önemli işler yaptı ki Acı Badem'in iki numarası. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adayı olsaydı belki yola devam etmeyecekti Galatasaray'da. Onun avantajı var. Bu inşaat projeleriyle de özellikle o ilgileniyor. Vefa Kuzu muydu bilmiyorum. Yeni işte yönetime giren isimlerden bir tanesi. Kuzu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı kendisi. İnşaat alanında Galatasaray'ın son dönemde, evet Vefa, ha yok Vefa yeniydi ya.
1: Evet, sen ona bakarken ben mesajları biraz devam edeyim istersen. Abi her yayında size soruyorlar stadın neden boyanmadığı ile ilgili. Ben size söyleyeyim demiş. Biz inşaat işin içindeyiz. Galatasaray'ın stadının dışı bürüt beton, yani halk dilinde betonerme diye geçiyor. O yüzden stadın dışına herhangi bir sıvı boya veya kaplama malzemesi uygulayamazsınız. Kalıptan çıktığı haliyle bırakılan beton mimarisi seçilmiş. O betonun nefes alması gerek. Size sorarlarsa böyle söyleyebilirsiniz.
0: Ya ne güzel açıklamış. Yani yıllardır. O zaten genelde bunu, bu arada aynısı Allianz Arena için de geçerli. Tamam, bazı kaplamalarla ışık sistemiyle daha güzel hale getiriyorsun.
1: Var, ışığı yaptılar.
0: Galatasaray'da da o ışık olayını çözdüler. Dünyanın en önemli bu ışık markalarından biriyle anlaşma sağlandı. Hatta stadın ışıklandırması Avrupa'dan falan ödül aldı. Bu arada Galatasaray'ın stadı dünyada tektir. Kendi enerjisini üretiyor. Çatısında güneş enerjisi var mesela. Ve bir 6-7 yıl sonra tamamen o gelirler Galatasaray'a kalacak. Şu anda yap işlet devret modeli yapıldı. İşte şu anda maliyetini çıkarıyor. Aynı zamanda stadın elektrik ihtiyacını karşılıyor. İşin öyle bir tarafı var. Ya bazı konular var ki müdahale edemiyorsun. Stadın konumundan dolayı işte kapasite niye arttırılmıyor? Ya artıramıyorsun işte. Mümkün olmuyor. Evet, bazı müdahaleler yapıyorsun. Koltukları daraltıyorsun. İşte 52 binken şu an 54 bin 55 binlere çıktı. UEFA izin verse kale arkasındaki koltukları kaldıracaksın, o zaman 60 binlere çıkacak ama şu an için UEFA izin vermiyor abi.
1: Vedat Muriç'e senelik 20 milyon euro verilsin. Bence Osimhen'in iyi bir hediye olur diyor.
0: Senelik 20 milyon euro mu?
1: Hayır, bence biraz abartmış.
0: Ütopik olmuş abi. Evet,
1: 20 milyona iyi bir forvet de.
0: Yani Vedat şu anda Galatasaray'a senelik 4 milyon euroya da gelir bence. Takımı küme düştü.
1: Dörde gelmeyebilir ya. Niye son yani? Sezon, bu sezon çünkü performans sergiledi.
0: Göstersin abi, ne vereceksin? 10 mu vereceğim Vedat'a?
1: 7-8 verirsin ya.
0: Çok abi 7-8. Ha, imza parasıyla birlikte 5 falan verilir. Ama abartma yani, yedek forvetten bahsediyorsun abi. Senin Icardi'ye yaptığın teklif 5 milyon euro Cihan. Icardi de bu sezon Türkiye Ligi'nde 17-18 gol attı. Ya, Avrupa Türkiye Kupası'yla beraber.
1: Yakup abi hala Zaniolo'nun babasıyla çevirili olarak konuşuyor mu demiş.
0: Evet, konuşuyorum. Aramız çok iyi. Galatasaray'ı çok seviyor. En son konuştuğumuzda şey dedi. Yani şu anda Zaniolo'nun Galatasaray'a dönüşü Zaniolo'nun elinde değil. Udinese'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bonservisini alabilirler. Ki Gökhan İnler, Udinese'nin sportif direktörü, kendisiyle de görüşüyorum.
1: Sözleşme de yeniledi.
0: Aynen, 2028'e kadar devam edecek. Bence Türk bir futbolcunun öyle ya da böyle İsviçre çıkışlı ama Udinese gibi önemli bir kulübün sportif direktörü olması bence önemli bir şey. Büyük ihtimal Zaniolo'nun bonservisini alacaklar ama Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo şunu söylüyor. Hani Galatasaray'ın bütün maçlarını çok yakından takip ediyor. Galatasaray'ı takip ediyoruz ki yanlış bilmiyorsam Zaniolo İstanbul'a geldiğinde İstanbul'dan bir ev de almıştı, yatırımlık. Ama şu an için Galatasaray'a dönüş söz konusu değil.
1: Evet, yani aşil tendonu ve çaprazı kopmasaydı bence şu gün, yani 2026 itibariyle İtalya'nın en iyi oyuncularından
0: biri. Leao'dan daha iyi futbolcu olurdu.
1: Net, çok iyi
0: ki
1: oyuncu.
0: O maçı da
1: çok
0: canlı izliyordum çaprazı. Ben Roma Juventus maçıydı. Merih Demiral gol atmıştı. Aynı maçta hem Zaniolo'nun hem de Merih Demiral'ın çapraz bağları kopmuştu.
1: Evet, işte ondan sonra biraz toparlayamadı. Aşil
0: sonra bir daha yırtıldı.
1: Aşil gitti bu sefer, evet. Evet. Devam edeyim hızlıca mesajlarımıza. Altyapıdaki adayı süzgeci demiş. Sarıp sarmalasınlar. O çocuk çok büyük bir yetenek. Yakup kardeşim, sen yöneticilere ulaşıyorsun.
0: Beni alamaz.
1: Canlı birkaç maçını seyrettim. Altyapı maçlarında gerçekten büyük yetenekli bir çocuk demiş. Böyle bir mesaj atmış. Mirza, dinliyorum. Az önce adımı geçirdiniz. Teşekkür ederim. İfadelerini kullanmış. Şeye dönelim abi. Mesajları tekrar döneceğim. Bu kiralıktan dönecek oyuncular. Zaten yavaş yavaş girdik ama işte diğer isimler. Kimler Galatasaray'da kalmayı planlıyor? Kimler bulunduğu takımda bonservisiyle beraber satılacak bulunduğu takıma, onlarla ilgili de bilgileri senden alırsak muazzam olur. Dönecek isimleri.
0: Ya dönecek isimlerle alakalı dediğim gibi yani az önce Zaniolo'dan bahsettik.
1: Onlar
0: zaten.
1: Konuştuk zaten.
0: Zaniolo'nun 10 milyon euroya Udinese'nin kullanabileceği bir satın alma opsiyonu var. Ama onlar pazarlık yapıp bu rakamı düşürmeye çalışacaklar ki ben Galatasaray'ın orada çok indirim yapacağını düşünmüyorum. Çünkü oyuncunun İtalya Ligi'nde bu sezon gösterdiği performans nedeniyle talipleri var. Yani biraz daha üst düzey. Zaniolo önümüzdeki sezon Milan'da bile oynayabilir.

0: Bir. Yani öyle bir performans ortaya koydu. O yüzden onun altında bırakacaklarını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Yelert Southampton'daydı. Hull City ile final oynama şansları vardı biliyorsun. Orada işte casusluk masusluk muhabbetleri döndü. Yelert geri dönecek ama bir sezon daha kiralanır büyük ihtimalle. Cuesta'nın kiralık sözleşmesi uzadı. Frankowski-Rennes'de onun da kiralık sözleşmesi bir sezon daha uzadı.
1: Güzel.
0: Onun dışında Nelson Verona'daydı. O da çok iyi performans gösterdi ama Verona küme düştü. Onun da yine hem İtalya'da hem Premier Lig'de belli bir piyasası var. Ben çok Galatasaray'a dönebileceğini sanmıyorum. O da bu kez bonservisiyle beraber satılabilir.
1: Ali Turap'ı söyledin zaten, o da
0: Ali
1: gelecek.
0: Turap da büyük ihtimal dönecek ve Galatasaray'da kalacak. Onun dışında da Kazımcan'ı yine Galatasaray kadroda tutmak istiyor. Başakşehir bonservisini almak istiyor. Bu kuraldan sonra Süper Lig'den çok fazla kulüp kendisine talip olmuş durumda. İsteyecektir kendisini.
1: Eyüp Aydın'ın kalemi kırıldı mı röportajdan sonra? Hani Almanya'da böyle değil, Galatasaray'da da hani daha az idman yapıyoruz tarzı bir şey söylemişti ya. Ne olacak o çocuk?
0: Daha az idman yapıyor ama 4 yıldır şampiyon oluyor abi. Yani Fener daha çok...
1: Yetenekli çocuktu aslında.
0: Fener daha... Ya hepsi yetenekli Cihan. Can Armando da yetenekli bir oyuncu ama bu oyunculara şans vermeniz lazım. Şimdi Kenan Yıldız Juventus'a gittiğinde bu seviyelerdi. Bayern Münih'ten ayrılmış bir oyuncuydu. Türkiye'den hiç kimse riske girip de o paraları verip kadrosuna katmazdı Kenan Yıldız'ı. Ama geldiği nokta neresi? 20 yaşında işte 10 numarayı verdiler. Anladın mı? Şu anda takımın en önemli oyuncusu, takımın kaptanı. 70-80 milyon eurolardan bahsediliyor. Barcelona'dan, Real Madrid'den bahsediliyor. Ben Juventus kulübünü, Torino'yu çok yakından takip ediyorum. Daha önce de defalarca gittim geldim. Meri'nin oynadığı dönemlerde. O şehirde sadece Cristiano Ronaldo forması Exa'dan böyle satışa sunulurdu. Tam birçok efsanesi var kulübün geçmişten ama Cristiano Ronaldo'nun orada forma giydiği dönemde store'a bir giriyordun. Cristiano Ronaldo formaları ve diğerleri vardı. Şu anda Kenan Yıldız ve diğerleri var. Ama buraya gelene kadar oyuncu oynadı, süre aldı. Bizde şampiyonluk stresi, kaybetmemen gerekiyor. O yüzden daha çok hazır oyuncular tercih ediliyor. Öyle olunca da maalesef Kenan Yıldızlar yetiştiremiyorsun.
1: Evet Yakup, biraz da Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray ilişkileri diyelim mi? Federasyon kupayı Galatasaray'a vermedikten sonra, yani herhangi bir temsilci yollamadığından sonra o maddede bir değişikliğe gitti. Artık yani şampiyon olan bir takım olduğunda herhangi bir yönetici federasyondan o kulübün kupasını götürmek durumunda değil. Yani orada bulunmak zorunda olmayacak. Galatasaray'da da Dursun Özbek vermişti. Seneye de bu savaşlar devam edecek mi? Yani şunu söylemiş İbrahim Hacı Osmanoğlu, işte benim yaşlı anneme küfür eden kulübün bir daha kapısını açmayacağım demiş. Böyle bir duyum var bende. İlişkilerim de hep bu seviyede kalacak demiş.
0: Valla ben mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futboluna bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Şu anda Dünya Kupası'nın yüzü suyu hürmetine göreve devam ediyorlar. Ben federasyonun da, milli oyuncuların da, kulüplerin de mevcut başkandan ve yönetimden çok memnun kaldığını düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda alınabilecek kötü bir başarısızlık sonrasında bence bu federasyonun dönemi biter. Oraya zaten ciddi bir hazırlık var. Federasyon başkanı olmak isteyen isimler var. Fatih Terim federasyon başkanı olursa ben şaşırmam. Ciddi anlamda Galatasaray kulislerinde
1: bir dakika,
0: konuşulmaya
1: dur, senin burada
0: başlandı.
1: Bildiğin bir şey var bence.
0: Yok, bildiğim bir şey değil. Bu konuşuluyor.
1: Şimdi UEFA'da bir görev aldı ya, hani belki onu da yapar.
0: UEFA'da görev aldı ve son dönemde artık daha böyle sık Fatih Hoca'yı görmeye başladık bazı yerlerde. Abi düşünsene, bir tarafta Hacı Osmanoğlu, bir tarafta Fatih Terim. 100 kere Fatih Terim dersin. Türk futbolu için. 100 kere Fatih Terim dersin. İbrahim Hacı Osman bir tarafta UEFA kupasını kazanmış, Galatasaray'la milli takımla tarih yazmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Futbol adamından bahsediyoruz. Bir tarafta da hakemleri soyunma odasına kitleyen bir eski başkandan bahsediyoruz.
1: Ya evet, Fatih Terim, evet yani adam şu an UEFA'da da görev alıyor. Vizyonu da çok geniş ama yanlış anlaşılabilir işte Beşiktaş ve Fenerbahçe. Mustafa Denizli falan neden düşünülmüyor? Yani herkesin nötr baktığı
0: birisi. Abi Mustafa Denizli geçti yani, yaş olarak da geçti. Artık öyle bir enerjisinin olduğunu düşünmüyorum. Ya
1: tecrübe konuşur belki.
0: Ya tecrübe, ama dediğim gibi yani o enerjiye ve ilişkilere de ihtiyaç var. Onu da söyleyelim.
1: Senin fonlandığını dile getirmiş. Abartma modunu açmışsın, para mı ödüyor sana Galatasaray diyor. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu tarz işler yapmıyoruz maalesef. Bu noktada teşekkür ediyoruz.
0: Ha, günaha Yaşar girdin Kutu. Şimdi anladın
1: vallahi
0: mı?
1: Girdi
0: günaha. Yani benim günahıma girdin abi. Ben yine hakkımı helal ediyorum. Sıkıntı yok yani, anladın mı? Ama gerek yok yani, insanlarla alakalı konuşurken dikkat
1: bir
0: etmek
1: lazım. Bir şey de demiyorsun
0: lazım.
1: Aslında sen. Az önce eleştirdin Galatasaray basketbol şubesini eleştirdin mesela.
0: Ya basketbol değil işte, yöneticiler arasında kavga var. Okan Hoca'nın ekibinde eksiklikler var. İletişim konusunda sıkıntı var. Senin çok daha iyi kadro kurman lazım. Fenerbahçe iyi kadro kuracak. Federasyon sana karşı. Şimdi tüm bunlar var.
1: Bugün çok kudurtucu modu da açmadım.
0: Yok abi yani kudurtacak kimse de yok yani, anladın mı?
1: Artık zevk mi vermiyoruz ona?
0: Yok estağfurullah, zevk olayı değil yani.
1: Az önce bir tık yaptın gibi ama yani. Başkanları unuttum, karıştırıyorum falan dedin. O kadar çok değişiyor ki dedin.
0: Öyle abi, öyle. Bir tarafta istikrarlı, Türkiye'nin şu anda en iyi kulübü. En başarılı kulübü. Ya her evde artık bir Galatasaraylı var, anladın mı? Ne bir söz vardı ya, herkes bir gün Fenerbahçeli olacak diye, değil mi?
1: Kerem'in atkısında yazıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun var tabii öyle bir söz.
0: Abi herkesin bir gün Fenerbahçeli olduğu yok abi. Herkes artık hep Galatasaraylı. Bir gün Fenerbahçeli değil, hep Galatasaraylı. O seviyeye geldi artık Galatasaray.
1: Yakup abi çok teşekkür ediyorum sana, ağzına sağlık. Bugün,
0: ben teşekkür
1: bugün
0: ederim.
1: Bugün 5-10 dakika erken çıkalım, reklamlarımız da var. Çünkü sabahta bir 3 saatlik de yayın vardı.
0: Güzel.
1: Muazzamsın yine.
0: Senin de ağzına sağlık. Ben de seninle yayın yaparken inanılmaz keyif alıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ ol.
0: Bayram boyunca da 90 artı dijitalde yayınlarımıza devam edeceğiz. Yine Digi Futbol'da da böyle kısa kısa transfer videolarımız oluyor. Orayı da takip edebilirler ama... genel olarak her akşam Kaya Temel'le birlikte 90 artı dijitaldeyiz. Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Mutlaka Galatasaray'la alakalı konuşulacak şeyler oluyor. Artık orada da böyle düzenli bir izleyici kitlesi oluşturduk. Alışkanlık haline geldi. Genelde 11 ile 12 arası bir saatlik böyle yayınlar yapıyoruz. Orayı da takip ederlerse seviniriz. Buradaki yayınlarımız da bayramdan sonra da yine kaldığı yerden devam edecek. Bizi izleyen derken dinleyen, mesajlarıyla katılım gösteren, katılmasa bile o hoparlörün ucunda yayını takip eden herkese çok teşekkür ederiz. Herkesin Kurban Bayramı'nı, tüm İslam aleminin, tüm ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. Önümüzdeki hafta Cihan'la beraber yine burada olacağız.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Yani yarın çıkacağımızın garantisi yok.
0: Tabii ki. Aynen öyle.
1: 90 artı dijitali tekrar Yakup Çınar'ı takip edin. Her gece 11'de yayın açmaya çalışıyorlar. Ben de bayram neşenizin, yüzünüzdeki tebessümün hiç eksik olmamasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Artık bayramdan sonra görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
5: Parantezden mutlu günler. KCP sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Mutlu bayramlar desek onun da yeridir hatta. Mutlu günler, mutlu bayramlar diye açsak, güzel bir bayram olsun diye devam ettirsek cümlelerimizi, tam da gününde böyle bir cümle kuruyor oluruz mesela. Seçim özel yayını yapacağız Erkan Tiryaki ile. Seçim özel yayınında detayları birlikte konuşacağız. Detayları birlikte masaya yatıracağız. Hakan Safi tarafı ve Az Yıldırım tarafı, seçim özel dediğimize tabii ki Fenerbahçe'deki seçimden bahsediyoruz ve iki aday neler söyledi, şu ana dek durumlar nasıl ilerliyor, durumları ne kadar değerlendirebildiler, ki bana kalırsa bazı taraf

0: Hani nasıl ki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin fırsat teptiğini ya da ikramı geri çevirdiğini konuştuysak, bence başkanlık seçiminde de böyle iletişim stratejisiyle farklı bir noktada avantaj sağlanabilecek şeylere çeviren adaylar vardı. İki adaydan biri bunu yaptı mesela. Diğer tarafta fırsat verdi. Onu da söyleyeyim mesela. Ama tüm bunları değerlendirdiğimizde az önce yine Erkan Tiryaki ile yayına girmeden önce de konuştuk, yayın öncesinde ve şimdi değerlendiriyor olduğumuzda tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Az Yıldırım bize karşı hakemler hata yapamaz dedi. Oraya da onu demeye getirdi. Konuyu oraya getirdi. Sert olacağız dedi. Aykut Kocaman için teknik direktör adaylarımızdan dedi. Diğer tarafta Maldini'nin orada önemli bir noktada olduğunu gördüğümüz Hakan Safi tarafı da var. O da Şanlıurfa'daydı, hatırlatalım. Ki oralara çok, Mardin'e, Şanlıurfa'ya, buralara Aziz Yıldırım'da Hakan Safi de son zamanlarda gider oldu. Dernek dernek gezdikleri için normal tabii. 7 Haziran'a yaklaşırken transfer konularında da netleşeceğiz. Fenerbahçeli'nin hak ettiği kadroyu kurmak için çalışmaya başladık. Kongreye geldiğinizde uzun zamandır ilk defa gönül rahatlığıyla oy verebileceksiniz dedi Hakan Safi. O açıdan iddialı konuşuyor. Aziz Yıldırım da diğer tarafta şampiyonluk açısından iddialı konuşuyor. Hangisi daha ağır basıyor? Bunların hepsini değerlendireceğiz Erkan Tiryaki ile. Değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. İyi bayramlar şimdiden herkese.
0: Mutlu bayramlar dileyelim. Seninle tabii Süper Lig özel de yaptık. O da bayram boyunca özel yayınımızda, bayram özel yayınında dinleyicilerimizin kulağında olacak. Aa, Erkan Tiryaki ile Berk Sayır'ın o yayını da dinlemiştik deyip buraya gelenler de mutlaka olacaktır, her iki yayını da dinleyenler. Tabii bu yayınlar böyle güncellik açısından ve bayram özel tarihlerde hem seçim hem de özel bir konu özelinde sadece o konuya eğildiğimiz, sadece o temayı işleyen dediğimiz yayınlar olmasıyla öne çıkıyor. Onlardan birindeyiz. Tabii bu açıklamalardan biraz bir kesit verdim. Bazı strateji hataları olduğu noktaları gördüğümü, düşündüğümü söyledim. Sen ne kadar katılıyorsun dediklerime ve dediklerinden neler çekti seni? İlk etapta dikkatini çeken kısmı ne oldu? Sözü sana bırakayım Erkan Tiryaki.
1: Ya tabii şimdi satır araları çok önemli Berk. En son Urfa'daydılar. İşte televizyon kanallarına çıktılar. Urfa'da sevgili Mahmut Kızıldemir, Şanlıurfa Fenerbahçelilerden.
0: Son olarak TRT biliniyor ama Sports Dijital röportajı da yayınlandı bir saat önce. Sayın Aziz Yıldırım.
1: Yavaş yavaş artık işte ajanslara vesaire bütün kanallara, özellikle bayramdan sonra, belki şu bir iki gün birazcık şey olur, bayramdan sonra hız verecektir her iki adayda. Satır aralarını iyi okumak lazım şimdi. Tek tek değerlendirmek lazım. İki aday da vaatlerle geliyor. Yine bugün itibariyle, yani bugün itibariyle bayram haftasında Aziz Yıldırım yine iki adım önde. Bir adım da değil, iki adım önde. Tabii Fenerbahçe'de kongreler diğer kulüplerin, federasyonların, siyasi partilerin, hiç fark etmez, hiçbirinin kongresine benzemez. Çok farklı bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Bir kere çok fazla katılımlı, yani 40 bin, yani herkes katılsa 40-50 bin katılımlı, 60 bin katılımlı bir seçim olur. 30 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. 40 bin katılımlı seçimleri gördü Fenerbahçe. Bir kere katılım çok fazla. Kongre üyelerine ulaşmak için derneklerin burada önemi çok önemli oluyor. Ondan dolayı diğer kulüplerin Beşiktaş, Galatasaray'da çok fazla dernek ziyareti yaptığını görmezsiniz. Niye Fenerbahçe'de bu fazla diyenler için? Çünkü çok fazla kongre üyesi var. Kongre üyelerine ulaşmak için de derneklere ulaşmak lazım. Dernekler üzerinden bu toplantıları yapıyorlar. İkincisi ise Fenerbahçe'de seçim bir gün olmuyor, iki gün oluyor. İlk gün konuşmalar, özellikle başkan adaylarının konuşmaları ve orada iki kere kürsüye çıkabiliyorlar. Birbirlerine cevap hakları da var. Orası çok önemli. Fenerbahçe'de. Diğer seçimlerden ayıran özellik bu. Ondan dolayı Fenerbahçe'de son hafta kritik yerlere, delege sayısının fazla olduğu yerlere, işte örneğin Ankara gibi yerlere başkan adayları son 2-3 gün kala giderler. Niye? Çünkü akılda kalsın diye. Önemli açıklamalarını orada yaparlar. Ve cumartesi günkü kongrenin ilk gününde, cumartesi pazar yapılır, kongrenin ilk günündeki açıklamalar çok önemlidir. Ondan dolayı son hafta çok önemlidir Fenerbahçe seçimlerinde. Yani ben Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da işte Mehmet Ali Aydınlar'la çekiştiği, Ali Koç'la çekiştiği seçimleri de takip ettim. Yani 7-8 seçim takip etmişimdir Fenerbahçe'de. Tabii 2018'den sonra acaba ne olacak soruları vardı. Ondan önce bir Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım, bir de Hulusi Belge Aziz Yıldırım seçimi vardı. Yani çok fazla adayla olmazdı. Aziz Yıldırım tek aday olurdu genelde.

orada da rakiplerini zaten fark atarak 2018'e kadar kazanmıştı. Öngörülebilir bir seçim mi? Bugün itibariyle dediğim gibi Aziz Yıldırım önde ama açıklamalar çok kritik. Yani en sondan başlayayım, Sayın Hakan Safi'den bir kere çok iyi bir Fenerbahçeli. Hiç tartışmaya açık değil. Hatta ben seçimi kaybetse bile Sayın Aziz Yıldırım, Hakan Safi, işte sen bize şu transferleri vaat ediyordun, şu ekonomik şeyleri vaat ediyordun, gel başkan olmana gerek yok, hepimiz Fenerbahçeliyiz dediği anda bile elini taşın altına koyabilecek kadar, ya ben seçim kaybettim yokum demez Sayın Hakan Safi. Tabii ki başkan

0: harcayacağı parayla veya harcayacağı eforla başkan olmadığı zamanki harcaması aynı olmaz tabii ki, ama Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koyar, bir kere bunu söyleyeyim. Ama senin orada belki o cümleyi bir daha okursun, Fenerbahçeliler uzun bir aradan sonra mı ilk defa mı gönül rahatlığıyla bana oy verecek diyor. Tam o cümleyi bir daha
1: ilk defa diyor, o da dikkat çekiyor mesela, bak mesela tekrar
0: ilk defa diyeyim. Şimdi evet, ilk defa demek Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Ali Koç'un seçiminde Sayın Ali Koç'un en önemli yönetici adaylarından birisiydiniz siz. Yani o zaman gönül rahatlığıyla Fenerbahçe kongre üyeleri vermedi mi Sayın Ali Koç'a sizin yönetiminde olduğunuz? Yani satır araları önemlidir, satır araları başka taraftarın kalbini de kırar. Bu eminim ki Sayın Ali Koç'un da aklına gelmiştir ya. Sen bana gönül rahat, sen benim yönetimimdeydin o zaman, gönül rahatlığıyla vermediler mi bana oy ilk defa? Ha, tabii ki her seçimde gönül rahatlığıyla birilerine oy verir kongre üyeleri, ama ilk defa demesi orada birazcık iletişim hatası yapıyorlar. Her iki başkan adayı da yapıyor ama bunlar şey noktalar. Yani bir oy bile ne kadar her şeyi değiştirebileceğini son Sayın Saran, Sayın Koç seçiminde gördük. Örneğin Ali Koç ve ekibini o birazcık üzmüştür yani ilk defa. Yani sen benim sonuçta yönetimimdeydin, hatta orada tanıdı insanlar sizi. Yani tamam, çok önemli bir iş adamısınız ama Fenerbahçeliğinizi orada tanıdılar ve Kerem Aktürkoğlu transferiyle birazcık daha bence seçim yaklaştıkça kendi avantajları ne olur satır aralarına dikkat ederlerse. Diğer taraftan tabii Sayın Hakan Safi'nin Maldini çok önemli bir futbol adamı. Maldini. Ama Fenerbahçe'ye çok önemli futbol adamları geldi ya. Zico geldi. Dünya futbolunun Brezilya'nın Pele'den sonraki ilk Pele'si. Beyaz Pele'ydi biliyorsun. Yani Pele'den sonraki ilk Pele'si. Yani Ronaldinho'lar, Rivaldo'lar vesaire daha onlara gelmeden, Kaka'lara gelmeden. Ya Zico geldi Fenerbahçe'ye, futbol aklı oldu. Teknik direktör oldu. Jose Mourinho geldi. İşte bir ara Hollandalı teknik adam, unuttum şöyle, Hiddink geldi, bu Hiddink geldi, evet, hatırlıyor. Yani çok önemli futbol adamları veya futbolculuk kariyerinde çok önemli işler. Yani Galatasaray'a George Hagi geldi. Yani Paolo Maldini İtalya futbolu için neyse, Türk futbolu için işte Hagi'si, Alex'i veya dünya futbolu için Zico'su da o. İşte Paolo Maldini yani biraz yani bilmiyorum, bir bakmak lazım da yani ne gibi fayda. Tabii ki İtalya'dan futbolcu alırsan, Milan'dan, özellikle Milan'dan futbolcu alırsan orada bir referans olursan, ama birazcık sanki bana seçim çalışması, PR çalışması yani gibi geldi. Niye? Yani Maldini Milan'a faydalı olursa. Anlatabiliyor muyum? Yani gelip Fenerbahçe'de sportif direktör olacağını pek zannetmiyorum. O birazcık seçim stratejisi, seçimlerde PR çalışmaları, reklam çalışmaları, dediğim gibi bir oy bile çok önemli, çok önemlidir. Bu açıdan da yapılmış doğru bir hamle mi? Evet, bu hamleyi doğru bulan kongre üyeleri için bence doğru hamle olabilir, ama doğru bulmayan kongre üyeleri de veya etkilenmeyen, doğru bulmayan demeyeyim de etkilenmeyen, etkilenenler mutlaka olacaktır ama etkilenmeyenler de olacaktır. Maldini hamlesini öyle yorumlayabilirim. Sonuçta Fenerbahçe sportif direktör olmayacak. Zaten Sayın Hakan Safi de bir sportif direktör olmayacağını söylemişti, ama futbol aklı danışanlarımızdan birisi olacak. Ama İtalya futbolu dışında Avrupa futbolunu da katarsak Türk
1: futbolundan... O da tabii eleştiriliyor, Milan'a faydası olurdu olsaydı kısmında.
0: Ya öyle sana, evet. Ülkeye kimler geldi? Frank Rijkaard geldi ya. Geçen Barcelona Arsenal'inden sonra Şampiyonlar Ligi finalini seyrediyorum. Kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu çıkartıp sağ bek almıştı. Evet. Sağ bek de kimdi? Belletti'ydi herhalde. Gol atmıştı. Maçı çevirmişti 10 kişi Arsenal karşısında, Belletti. Frank Rijkaard'dır. O Barcelona'nın tekrar 2000'li yıllarda çıkışını sağlayan, daha sonra tabii ki işte Luis Enrique'ler, Guardiola'lar geldi ama Rijkaard'ın mirasını devam etti. Frank Rijkaard geldi, futbol aklı oldu bu ülkede ve başarısız oldu. Ya yani kimler gelmedi ki? Hangi teknik direktörler gelmedi ki veya hangi futbol adamları gelmedi ki? Paolo Maldini dünya futbolunun en önemli isimlerinden birisi, ama Fenerbahçe'ye ne kadar faydası olur? Evet, gidip İtalya'dan veya İtalyan bir oyuncu veya Milan'dan bir oyuncu aldığınız zaman referans olabilir size, ama kimse de babasının hayrına olacak hali yok. Tabii ki karşılığında profesyonel olarak alacaktır ücreti. tabii ki danışan ücreti. Önemli bir isim ama Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir danışan eski futbolcu değil. Fenerbahçe'nin sorunu dünyaca ünlü bir teknik direktör değil. Dünyanın en iyi santraforu değil Fenerbahçe'nin sorunu. Fenerbahçe'nin sorunu zaten bunlar olsaydı Fenerbahçe son 12 yılda 7 kere şampiyon olurdu. Jose Mourinho ile olurdu. Ederson'u dünyanın en iyi kalecilerinden birisini getirdiğin zaman olurdu. Talişka'yı getirdiğin zaman olurdu. İşte Jorge Jesus'u getirdiğin

0: zaman olurdu. Camianın evladı dedin, Emre Belezoğlu, İsmail Kar, yani her şeyi denedi Fenerbahçe. Dünyanın sayılı zenginlerinden birisi Sayın Ali Koç döneminde şampiyon olurdu. Sadece bu iş zenginlikle, ünle, isimle, selebritiyle olsaydı, ünlü olsaydı zaten Fenerbahçe son 12 yılda 0 şampiyonluk, 6-7 şampiyonluğu olurdu. Ben açıkçası kongre üyesi olsam çok etkilenmem. Ama Maldini önemli bir futbol adamıdır. En azından o kısmı öyle yorumlayayım. Fenerbahçe'ye faydası, zararı nasıl olacak? Sayın Hakan Safi seçilirse eğer, bunu yaşayarak göreceğiz.
1: Şimdi bunları konuşuyorken Fenerbahçe tarafında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da öne çıkıyor. Ama hata yaptığı noktalar da var. Ki ben de senin gibi düşünüyorum. Bir değil iki gömlek daha yakın gibi görüyorum. Gömlek demek gerçi orada performans değerlendirmeye girer de. Ben farklı bir nokta, adım diyeyim orada. Bir ya da iki. Gerçi Hakan Safi'ye göre zaten Aziz Yıldırım iki gömlek daha üstün bir performans verebilecek bir başkan figürü ya da yönetimiyle böyle bir figür çiziyor. Böyle bir yönetim şeması çiziyor. Orada da yorumumu böyle çevireyim. Hadi düzeltmeyeyim. Çevirmiş olayım farklı bir noktadan. Ki doğru bence. Doğru olan bu. Ama Aziz Yıldırım tarafında bir hata yapıldı bence. O da küçük bir hata görür belki çoğunluk ama bir basın toplantısı bekliyorduk uzun uza diye. Hani hatırlıyor musun? Çırağan Sarayı'nda işte onun öncesinde Ali Koç döneminde yaptığı o basın toplantılarına benzer bir basın toplantısı. Yani kürsüde değil. Öyle geldim 5 dakika konuşup gideceğim. Çok da zamanınızı almayacağım. Havası veren bir kürsüde sizden önce iletişimcinizin çıkıp orada iyi bir sunumda hazırlanmış. Güzel, eyvallah ama işte böyle bir havanın oluşturulduğu bir basın toplantısı beklenmiyordu. Tanıtım, lansman beklenmiyordu. Yönetim kurulu arkada, hani en azından belki onlar da konuşur diye bekliyordu bazı katılımcılar. Başkan az konuştu, onlar konuşacak herhalde diyordu. Yok, beklenmiyordu. Ajansları takip ettim abi, sen de çok net. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Sen de çok net yakından bilecek ve takip etmişsindir ki, bileceksindir ki. Ajanslar dahi şöyle bir şaşırdı. Acaba devam edecek mi başkan, biri mi gelecek, bitti mi? Çünkü 17 dakika, 16 dakika belki sürdü, belki sürmedi. 6 dakikasında Aziz Başkan konuştu. Burada bir hata yapıldı. Hatta basın mensupları Sayın Aziz Başkan'a, geçmiş dönem başkanlarından Aziz Yıldırım'a, aday Aziz Yıldırım'a şunu söyledi. Basın toplantısı sorulu bir toplantıda olacak mı? Soruların sorulduğu bir basın toplantısı da olacak mı başkanım dedi. O da kafa salladı. Olacak şeklinde kafa salladı. Hani bu siyasette de vardır ya, meclis çıkışında, mecliste parti grup toplantısında, salıdan çarşambadan çarşambaya, salıdan salıya olan toplantılarda işte genel başkanlara sorulur genellikle, oralardaki konuşan işte siyasilere sorulur genellikle, oralarda böyle kısa bir yerde yakalayıp soru sorma şansı oldu, tıpkı siyasette olduğu gibi basın mensuplarının da sorduğu soruda zaten basın toplantısı olacak mı şeklinde bir soru, çünkü buraya onun için geldik dedi. Böyle özetleyeyim orayı. Bunu Hakan Safi tarafı iyi değerlendirebilirdi. Hemen ertesi gün bir basın toplantısı açıklanarak, gitme Mardin'e, iki gün sonra git Mardin'e ya da neredeysen o gün, hiç fark etmez. Ya da iki gün sonraya bir basın toplantısı açıklanarak iyi değerlendirip oradaki havayı alabilirdi. Ama bence Hakan Safi tarafında da açıklamalardan anlıyorum ki Aziz Yıldırım tarafının eksi tarafı buydu. Hakan Safi tarafı bunu olumluya, iletişim stratejisiyle benim düşüncemce olumluya çeviremedi. Ama şuraya da bakalım. Hakan Safi tarafında da bir basın toplantısında tüm sorulara cevap verebilecek kadar bir altyapı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşüncem bu. Bu bana bunu gösterdi ya da bunu öğretti ya da bunu düşündürdü. Bu durum. Totali geldiğimde, işin sonunda, günün sonuna gelip yorumladığımda, zira açıklamalardan da anlayabiliyoruz. Aziz Yıldırım tarafında zaman zaman isim verilirken, işte Aykut Kocaman neden olmasın, Aykut Kocaman düşmanlığını anlayamıyorum, İşte Salah gerekiyorsa alırız, Charlotte'la evet görüştük gibi şeyler varken, Hakan Safi'de sen kaç isim duydun Maldini haricinde?
0: Harry Kane'i yakında duyarız.
1: Duyar mıyız?
0: Ama gerçekçi değil. Peki. Yani evet, Harry Kane'i istiyor, almak istiyor.
1: Bence çok yaşında. Dolu değil orası şu an. Şu an için.
0: Söyleyeyim, yakında duyarız ama gerçekçi değil. Bana göre gerçekçi değil. Yani evet, Hakan Safi bir anda gözü karartıp ben 200 milyon euro da veririm der. Yani Harry Kane'in gelmesi için evet geçecek. Bak bunu çok net bir şekilde söylüyorum bu. Harry Kane'in zaten yavaş yavaş dolaşmaya başladı isme. Harry Kane'i getirebilmeniz için 100 milyon euro, yani az daha azına vermez bayan, 100 milyon euro bir kere sizin bonservis bedeli vermeniz lazım. O da yaşı 32-33 olacağı için mi? Bir yıllık sözleşmesi kaldığı için. Yani, 100 milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna edeceksiniz. Bayern
1: Münih bu da ne kadar çok rahat konuşulur oldu. Farkında mısın Osimhen'den sonra?
0: Tek hedefleri şampiyon. Yani şimdi ben diyorum ki parayı da hallettiniz hadi. 100 evet. milyon euroyu vereceksiniz. Bir kere Bayern Münih'i ikna etmeniz lazım. Yerine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen birisinin yani yerini alabileceği ya gidecek işte Osimhen'i alacak Galatasaray'dan ya Haaland'ı alacak ya başka da kalmadı zaten ya da Mbappe'yi alacak. Yani yerine birisini alması lazım. 100 milyon euroyu o da minimumdan başlıyorum. Verdiniz. Harry Kane 3 ya da 4 yıllık sözleşme isteyecek ve yıllık 25-30 milyon eurodan isteyecek. 150 milyon euro da oraya bağladınız. 250 milyon euro. Zaten takımın bütçesi 250 milyon euro. 300 milyon euro. Yani çok gerçekçi olmayacaktır. Beni ama Sayın Hakan Saf 3 çünkü biliyorum Osimhen'i gözü kararttıydı. Kendisi şey yapacaktır yani Osimhen'i ben alayım dedi. 100 milyonsa 100 milyon. Hepsini ben veriyorum dedim. O ilk yılının sonrasında. Hatta devre arası yoklamalar falan oldu. Devre arası başka bir kulübe gitmesi ne derler serbest kalma maddesi ödense bile Türkiye'de başka kulübe gidemediği için devre arası devreye giremediler. Tam devre arası Osimhen'in geldiği zaman da devreye girilecekti. Yani Osimhen'e 100 milyon ama zaten Galatasaray da oynamak istediği için zaten yine zor olurdu da başka bir konu bu. Bütün şartları zorlayacaktı yani. Yıllık Galatasaray 20 veriyorsa ben 30 veriyorum diyecekti. Ama o dönem yönetim kurulundan çıkmayan bir karardı. Çıksa da ben zaten Galatasaray'ın Osimhen'in ilk yıldan sonra Fenerbahçe'ye geleceğini çok fazla düşünmüyordum. Olmazdı da zaten. Çünkü o Galatasaray'a büyük bir aidiyeti var. Yani ne demek istiyorum? Yani parayı çok çabuk gözden çıkartabilecek birisi ama bu öyle şey yapmıyor. Finansal fair play denilen bir şey var. Yani bugün bunun sıkıntısını Manchester City'de çekiyor, Real Madrid'de çekiyor, Bayern Münih'de çeker böyle harcamalar yaparsa bir yere kadar. Yani şeyi açıklamaları birazcık satır aralarında tehlikeli işte. Kerem'de bak nasıl yaptık orada da yaparız. Yani bunlar sanmıyor musunuz ki UEFA'ya iletilmiyor, UEFA'ya gitmiyor. Yani o yüzden birazcık bu açıklamalara dikkat etmek lazım. Ben Fenerbahçe'ne iddia ediyorum. Ama direkt ilk 11 oynayacak. Yani iki kanat banko, bir stoper, bir sol bek. İşte kaleci tutar mısınız, tutamaz mısınız? Ben tutulması taraftarıyım ben. Şimdi linç yiyeceğim belki ama. Çünkü 15 milyon euro verip çöpe atacağınıza en azından ben ikna edebilirseniz ya da o barışı taraftarla sağlayabilirsiniz. Taraftarı ikna edebilirsiniz bu arada. İkna edebilirsiniz eder sonra değil yanlış anlaşılmasın. Taraftarın affetmesi için ikna politikası yürütmeniz lazım. Yoksa Ederson Fenerbahçe'den büyük değil. Fenerbahçe taraftarının gönlünü alması lazım. Bir iki de santrafor alacaksın. Yani 5-6 böyle 5 tane direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuya ihtiyacın var. 1-2 yani çok öyle 20 tane transfere ihtiyacın yok. Fenerbahçe mevcut kadrosunu da korumalı zaten. Ki Aziz Yıldırım gelirse böyle olacaktır. Şimdi Muhammed Salah aman aman. Yani tamam ismi neler geldi Fenerbahçe'ye? Robin Van Persie geldi. Messi evet. Ronaldo'dan sonraki o dönemin bir yıl öncesine gidiyorum. Yani 2015'te geldi. 2013'e gidiyorum. En iyisiydi. Mesut Özil geldi ya. Rüyada görülmezdi yani. Neler geldi ama yani ikinci bir Van Persie, ikinci bir Mesut Özil olur. Aman Muhammed Salah. Bir daha 50-60 milyon euro. Aziz Yıldırım gerçekçi. Ve Fenerbahçe kongre üyeleri bu gerçekçiliğe oy verecektir. Bence. Birçoğunluğu. Evet önemli transferler yapacak Fenerbahçe. Belki 4 direkt yıldız oyuncu atıyor. Osimhen kalitesinde. Osimhen o kadar çıtayı yükseltti ki Leroy Sané ve Osimhen kalitesinde veya N'Golo Kante kalitesinde yani dünya çapında 4 isim almayacak da 2 isim alacak. Onun yanına da işte Guendouzi gibi evet bir dünya yıldızı mı vazgeçilmez bir altın mı hayır değil ama her takımın isteyebileceği oyuncular anlatabiliyor muyum işte Musaba Nene gibi değil de daha fazla artık tecrübeli ismi Ceko gibi Tadic gibi o tarz isimler alacak Fenerbahçe bir de işte araya Leroy Sané Osimhen sıkıştırması lazım Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ikilisi olursa bence ya ben çok tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum Aykut Kocaman gelecektir Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe çok macera arayacağını düşünmüyorum tabii seçimin son günleri ne olur ne biter bilmiyoruz ama yani günün sonunda dediğim gibi Fenerbahçe yani en iyi yabancı Real Madrid'e gidiyor Jose Mourinho en iyi yabancı teknik direktörü de getirdi olmadı tabii Jorge Jesus'la iki tarafta görüşmediğini söylüyor bence yanlış olurdu gelmesi sonuçta ne olursa olsun Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıramadı Jorge Jesus Türkiye kupası kazandırdı başka bir konu ama derbilerdeki performansı hala dün gibi akıllarda yani 5 derbi oynamış galibiyet yok galibiyet yok derbilerde ve Galatasaray'ı içeride dışarıda hiç varlık gösteremeden 3 yemiş. İçeride Beşiktaş'a yenilmiş, 10 kişi Beşiktaş'tan 4 gol yemiş. Yani derbi performansı da ortada yani şimdi. Şey yapmayalım Jorge Jesus'un. Dediğim gibi hangi başkan seçilecek Fenerbahçe'nin, en azından seçime çok az kaldı.

0: bundan sonra yol haritası belli olacaktır. Bence Aziz Yıldırım'ın yol haritası net ama Hakan Safi'nin yol haritası kafasındaki yol haritasını gerçekleştirebilirse daha sansasyonel. Ama sanki Aziz Yıldırım'ın daha gerçekçi ama daha mütevazi, ama Hakan Safi'nin daha sansasyonel. Ama o sansasyoneli de işte söylemli olmuyor, gerçekleştiremiyorsunuz. Evet, 1 milyar euro bile cebinden çıkacağını bilse Harry Kane'i Muhammed Salah'a getirebilir, ama getirebilecek misiniz? Yani sen Bayern Münih teknik direktörü olsan, başkanı olsan, santrafor kıtlığının yaşandığı dünya piyasasında 32 yaşındaki Harry Kane'i, geçen yıl 70 gol atmış Harry Kane'i bırakır mısın 100 milyon euroya? Misal veriyorum. Yani getirebileceğin oyuncu şu anda Lewandowski gibi gözüküyor, boşa çıktığı için. Bence cuk diye de oturur, isterse 45 yaşında olsun. Lewandowski'dir. Yani Van Persie performansı olmaz onda. Az önce dedim ya, Salah ikinci, Van Persie ikinci, Mesut Özil olur ama Lewandowski olmaz bence. Yani iki tarafında bence yol haritası belli. Artık yavaş yavaş, dedim ki son hafta kongre üyelerine neler söyleyeceklerini birazcık yavaş yavaş...
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı peki?
0: Efendim?
1: Ali Koç sessizliğini bozacak mı?
0: Ben bozacağını zannetmiyorum Sayın Ali Koç'un. Her iki tarafı da desteklemeyecek Ali Koç. Yani Sayın Hakan Safi ile bir yol arkadaşlığı yaptı. Aziz Yıldırım'la daha fazla yaptı. Aralarına kadar açılsa da. Aralarının son seçimlerde rakip olmasından dolayı Aziz Yıldırım'a destek vereceğini düşünmüyorum. Bazı ekip arkadaşları Hakan Safi'nin yönetiminde. Hakan Safi eski şey arkadaşı ama şunu net biliyorum, eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Yani çok tabii yönetimde olduğu kadar eskisi kadar sık görüşmediklerini duydum. Bu %100 gerçekçi bir bilgi değil.
1: Konuşmuyorlar diyemiyorsun da sık görüşmüyorlar diyorsun mesela.
0: Yani sık görüşmüyorlar.
1: Ben de senin cümleni çeviriyorum
0: ama belki de dün birlikte kahve içtiler, bilmiyorum. Yani 6 aydır içmiyorlardır. Dün birlikte kahve içmişlerdir. Orasını bilemeyiz yani. Sonuçta her görüşmeden haberimiz olacak.
1: Onun da altında bir şey arayalım mı, kahve içtiler kısmının?
0: Hayır
1: canım. İhtimal ediyor. Ha, peki. Örnek ihtimal.
0: Ama, belki biz bunu dedik ama belki 5 dakika sonra buluşacaklar, bilemiyorsunuz. Belki de hiç seçime kadar görüşmeyecekler, bilemiyoruz. Ama Sayın Ali Koç'un ben sessizliğini bozacağını düşünmüyorum ama 2027'nin özellikle Fenerbahçe bir yıl daha şampiyon olamazsa Sayın Aziz Yıldırım ya da Sayın Hakan Safi ile 2027'nin bugünkü konjektürde, bugünkü şartlarda tabii ki o zamanın sağlık durumu ne olur, İster mi istemez mi, birçok değişken olur bu işin içinde. Hayat biz çok sürprizle dolu. Doğal başkan adayı ve bugünkü konjektürde Ali Koç olur 2027'de. Kendini yıpratacak bir şeye de girmez. Yani Ali Koç bir taraf seçeceğini düşünmemekle birlikte son hafta kesinlikle duyunmayan bilgi değil. Kesinlikle duyunmayan bilgi değil. Çünkü sen üzerine basa basa soracaksın. Kesin sen bir şey dediysen bir şey vardı diyeceksin. Kesinlikle değil.
1: Az önce yaptığım gibi.
0: Her şey olabilir. Belki tek liste girerler. Belli mi olur? Son hafta birleşme olur belki. Çünkü Fenerbahçe'de
1: sanmıyorum. Hakan Safi tarafı çok ama çok net gibi geliyor. Yani L1-3'tendeki... Yani sen bunu dedin, aklıma ne geldi?
0: Baktı. Yani dediğim gibi, bu arada senin az önce konuşmandan mesela... şunu da ben ekleyeyim. Her iki tarafında geliyor mu sesin?
1: Geliyor, evet. Ben bir
0: tarafında ben rehavet içinde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye hizmet için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'ye canı gönülden hizmet edeceklerine adım gibi eminim. Kim seçilirse seçilsin. Birbirlerine karşı ya ben kazanırım rahatlığı her iki tarafta da görüyorum. İki tarafta da bir rehavet var ama o son hafta değişir.
1: Peki. Bu arada yani sayın eski Ali Koç yönetiminde de olan yöneticilerden biri, şimdi adı aklıma gelmiyor. Hakan Bey. Her ikisi araçtalar, transfer aracındalar ve işte bir yerden bir yere gidiyorlar. L1 Üçgen'deki bir görüntü de bu. L1 Üçgen YouTube kanalından daha fazlasına erişebilirsiniz diyeyim. Zaman zaman içeriklerini de yayınladığımız işbirliğiyle. L1 Üçgen'de Ufuk Ankaracan'ın sorularını yanıtladığı Ufuk Ankaracan'ın Hakan Safi'nin 19 Mayıs günü bir gününe tanıklık ederek onu izleyicileriyle, takipçileriyle buluşturduğu bir içerikte. Sayın Hakan Safi.
0: Herhalde basın danışmanlığını yapıyor değil mi?
1: Yok, hayır. O Yusuf Kenan Çalık o.
0: Yusuf Kenan Karacan yapıyor. Pardon, özür dilerim.
1: Karıştırmayalım. Ufuk Ankaracan onun bir gününe tanıklık etti. Hakan Safi orada, sen şimdi bana dedin ya birleşebilirler diye. Orada bir cümle kurdu ki ben direkt aklıma o geldi, sen birleşebilirler dediğinde. Şöyle diyor.

0: Ya bu iş yola çıktıysan sonuna kadar gideceksin.
1: Ya vura vura alacağız ya. Bırakmaya canı sıktım. Sandık varsa sandığı patlatacaksın. Baba alacaksın sandığı ya.
2: Böyle dedi. Çok net konuştu mesela orada da. Yani bu görüntü, hatta ben orada onu izlerken aldığında ya da almadığında seçimi, bu görüntünün sosyal medyada editlenerek çok dolaşacağını düşündüm. Bu kısa bölümün 10 saniyelik bir bölüm yani orada. Böyle görüntüler çok öne çıkar ama çok iddialıydı. Yani birleşmeme anlamında da buradan iddialı olduğunu anlıyoruz. Sen onu az önce söylediğinde aklıma gelen görüntü buydu. Onu dinleyicilerimize ve seninle paylaşayım istedim.
3: Her seçim kendi içinde bir politika barındırır. Bir siyasettir, bir politikadır. Siyasi düşünce değildir, sakın yanlış anlaşılmasın. Bir politika barındırır her seçim. Dernek seçimi de olsa, muhtarlık seçimi de olsa, apartman seçimi de olsa, sınıftaki işte ilkokuldaki sınıftaki başkanlık seçimi de olsa. Mutlaka bir politika barındırır. Ve Türkiye'de de biliyorsun her şey çok çabuk değişebilir. Rahmetli Cumhurbaşkanı Başbakan Süleyman Demirel'in sözünü hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama dündür, bugün bugündür, her zaman karşımıza çıkabilir. Futbolda çok daha sık çıkıyor karşımıza. Tıpkı siyasette olduğu gibi. O yüzden bugünden yarına çok şey değişebilir. Söylenen her şey unutulabilir veya Fenerbahçe için birlik olma zamanı dendikten sonra ya sen bunu söylemiştin diye kimsenin zaten diyeceğini zannetmiyorum. Evet, bugün itibariyle %99,99 öyle bir şey olmaz ama seçimlerde her şey olabilir. Son gün, belki 2 gün önce, 3 gün önce hadi gel birlikte yol yürüyelim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım 2018 seçiminde cumartesi günkü konuşmada hadi futbolu sen yönet, amatörleri ben yöneteyim teklifi yapmadı mı Sayın Ali Koç'a? Sayın Ali Koç kabul etseydi birleşmeyecekler miydi? Yani gerçekçi bir teklif değildi ama diyelim ki Sayın Ali Koç o gün kabul etmişti.
2: Daha garantiyi konuşmak ve görmek isteyen bir Aziz Yıldırım bugün de bu teklifi yapar diyorsun sen.
3: Yani yapabilirse ben son günlere doğru yapacaktı. Ama yani şu yaptı anki da sanki daha yani köprünün altından son hafta bayramdan sonra çok sular akacaktır. Özellikle Ankara Derneği, Ankara'daki dernekler ziyaretleri, İstanbul'daki diğer derneklerin ziyaretleri. Çünkü oy potansiyeli İstanbul ve Ankara'da çok fazla. Ve tabii ki teknik direktör açıklayacaklardır. Yani Hakan Safi, yani eğer Hakan Safi hiçbir şey açıklamazsa teknik direktör, futbolcu vesaire, Sayın Aziz Yıldırım o topa girmeyecektir. Teknik direktörü hiç girmeyecektir. Aykut Kocaman zaten bizim adaylarımızdan birisi de bence Aykut Hoca çalışmalarına başlamıştır. Tabii bizim 7 Haziran'dan sonra Sayın Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Kocaman'a uygun bir kadro yapısı var mı Fenerbahçe'nin? İşte onları tartışmaya başlayacağız. Veya Sayın Hakan Safi seçilirse belirleyeceği teknik direktör. Bence şu anda Sayın Hakan Safi için en önemli şey teknik direktör gibi gözüküyor bence. Yani çünkü Aykut Hoca'nın Fenerbahçe tarihinin Lefter Küçükhan'dan yöneticisi kimse, Can Bartu kimse, Aykut Kocaman da olur. Aziz Yıldırım kimse, Aykut Kocaman da olur. Ya bunu ben tartışmam bile. Hem futbolculuk dönemi, hem teknik adam dönemi, hem 2011 süreci, yani tartışmaya kapalı bir konudur. Aykut Kocaman basat futbol oynatıyor, Aykut Kocaman kötü futbol oynatıyor, Aykut Kocaman mükemmel futbol oynatıyor, Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Yani her iki tarafında görüşlerini söylüyorum. Kim ne derse desin, kim ne derse desin, Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesidir. Ama teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı görmek isteyen kadar görmek istemeyen de var. Bunu koz olarak Sayın Hakan Safi kullanabilir. Stratejisi bu yönde olabilir. Bu açıdan da açıklayacağı teknik direktör kendisine yönelik oyların gelmesi açısından da önemli olacaktır. Yani çok ünlü bir teknik direktör veya Fenerbahçelilerin cuk oturacağı işte Bielsa tarzı vardı ya, o meşhur söz. Bir teknik direktör açıklar, kimsenin şey yapmayacağı, o zaman oylar gelebilir ama Aykut Kocaman'dan daha iyi bir teknik direktör açıklayamaz, açıklamaz ya da o zaman o kararsızlar da bu tarafa verebilir. Şu an için ben %60'ı 40 diyorum, yine vurguluyorum.
2: Peki, sanki sayınız sence,
3: yıldırım önde gibi.
2: Peki sence işin şu kısmını soracağım ve sencesine geleceğim, orayı sorgulayacağım. Hakan Safi tarafı, İsmail Kartal da çok anıldı ama İsmail Kartal Sportcast'te Volkan Demir'e yaptığı açıklamada, verdiği röportajda YouTube kanalında bunu görüşmedim şeklinde yalanladı. Tabii o röportajı da hafta boyunca Radyo Gol'de dinlediğiniz gibi yine dinleyebileceksiniz ilerleyen saatlerimizde de. Şimdi şunu hatırlatacağım, orada Hakan Safi'nin İsmail Kartal'la anıldığı kadar Aykut Kocaman'la anılma ihtimali neden olmasın kısmına geleceğim. Soracağım.
3: İsmail Hoca çok öncesini. Önemli bir
2: isim.
3: İsmail Kartal yine Fenerbahçe'deki futbolculuğu, Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlüğü, daha Löw'den başlayıp daha sonra Aykut Kocaman'ın, Ersun Yanal'ın da yardımcılıklarını yaptı. Her Fenerbahçe zora düştüğü zaman, evet, her zaman elini taşın altına bırak, vücudunu koydu. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için, çok önemli bir isim. Ama efsane olarak yani Aykut Kocaman isminin bir tık arkasında kalıyor. Yani İsmail Hoca'ya da haksızlık yapmayayım ama arkasında kalıyor. O, az önce dedim ya, kararsızlar ya, Aykut Hoca gelmesin diyenler de İsmail Hoca açıklarsa bence Sayın Hakan Safi öbür tarafa kayar gibime geliyor. Tabi bu benim tahminim, bu kişiden kişiye göre değişebilir ama İsmail Kartal da Aykut Kocaman da Fenerbahçe için az önce saydığım isimler gibi çok değerli isimler. Ki hangisi gelirse gelsin, ben Sayın Hakan Safi'nin İsmail Kartal olacağını düşünmüyorum ama şeyi. Şimdi öbür taraftan Aziz Yıldırım tabii ki Volkan Demirel'i de açıklayacaktır. Eğer Aykut Hoca'yı açıklarsa, çünkü Volkan Hoca teknik direktörlük yapıyor ama eski açıklamalarından Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum demişti. Öyle bir ikili açıklayabilir, güçlü camiayı bilen, mücadele edebilen, dinamikleri çok iyi bilen, futbolcularla arası iyi olan bir Volkan Demirel'in kulübede olması Aykut Hoca ile birlikte bu da etki yaratabilir. Benim daha en çok merak ettiğim, yani Aziz Yıldırım tarafı net. Yani açıklamamasına rağmen net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Aykut Kocaman'la devam edecek gibi. Sonuçta %100 açıklamadı, adaylarımdan birisiydi ama tahminimiz o yönde. Aksi bir tez güçlenmeyene kadar şu anki en kuvvetli tez bu. Diğer taraftan da Sayın Hakan Safi'nin de bir adayını görmek lazım. Ön plana çıkan adayını görmek lazım. O zaman daha net şey yaparız. Tabii ben burada kendi fikrimi de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım da gelse, Sayın Hakan Safi de gelse, ben Aykut Kocaman'ın tekrar Fenerbahçe'de görev almasını düşünenlerdenim. Keşke iki başkan bildirse, ya bizim hocamız Aykut Kocaman, hoca şeyimiz yok deyip çıkartsa aradan.
2: Göreceğiz, değerlendireceğiz. Bu arada araya gideceğim. Aranın ardından son bölümde devam edeceğiz. Gelen mesajları okuyarak gideyim araya. Berk'cim hoş geldin. Gönlü yüreği güzel adam. İyi yayınlar dilerim. Erkan Tiryaki'ye selamlar, sevgiler demiş Sedat Bey. Sedat Bey'e teşekkür edelim. Daimi dinleyenlerimizden. Ona da kolaylıklar dileyelim. Erkan Bey'e sevgiler dedikten sonra şunu demiş. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur. Hakan Safi Bey açıklamaları tatmin edici değil gibi demiş. Erkan Bey ne düşünür acaba demiş. Düşündüğü birçok şeyi söyledi ama bunu da değerlendireceğiz. Hatta bunu değerlendirerek gireriz. Erçin Bey de der ki Erkan Tiryaki Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç demiş, sormuş. Ve peki Fenerbahçe'ye peki Fenerbahçe'ye Alman hoca yarıyor, Jürgen hoca getirebilir mi diye kafama takıldı demiş.
3: Ya, Klopp açıkladığı anda hangisi açıklarsa açıklasın tamamdır, o iş bitmiştir.
2: Değerlendireceğiz. Başkan. Yorumları değerlendirerek hatta başlayacağız, akılda kalan yorumları. Araya gidiyorum, aranın
3: hepsi
2: ardından
3: çok güzel olacağız. Sorular.
2: Evet.
3: Teşekkür ederiz.
4: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
5: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol herkese mutlu bayramlar diler. İyi bayramlar.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz ve onunla birlikte seçim özel konuştuk. Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi, detayları, ihtimalleri değerlendirerek konuştuk. Sizlerden gelen mesajlar, sorular da vardı. Fenerbahçe'ye Alman Hoca yarıyor. Jürgen Hoca getirilebilir mi diye kafama takıldı diyen bir Aykut Bey vardı. Onun yanında Erkan Tiryaki, Aykut Kocaman'ı sahada izledi mi hiç diyen bir

0: Erçin Bey vardı. Onun da yanında Hakan Safi'nin açıklamalarını tatmin edici bulmadığını söyleyip Aziz Yıldırım'ın seçilmesi daha olağan olur diyen Sedat Bey vardı. Selamlarımızı iletelim Sedat Bey'e de, tüm dinleyicilerimize de. Aynı zamanda bir dinleyicimize sizi nereden takip edebiliriz demiş. Radyo Gol'den takip edersiniz ama sosyal medyayı soruyorsanız sosyal medyada da Sayerberk Instagram'dan takipleşelim derim sizlere. Sayerberk Instagram'dan takipleşelim. Erkan Tiryaki'yi de Erkan Tiryaki'nin Instagram hesabından takip edebileceğinizi söyleyeyim. Söz sende Erkan Tiryaki, yeniden hoş geldin.
1: Yani çok güzel 3 soru gelmiş, onunla başlayayım. Şimdi Klopp reklam menajeri de söyledim. Evet. Yani Klopp'u açıklayan zaten 10 adım öne geçer. Çok net söyleyeyim. Yani evet, Mourinho inanılmaz bir seçim kampanyasıydı. Kazandırdı Sayın Ali Koç'a. Klopp da olursa, hangisi Klopp derse, Klopp'u ikna ederse. Çünkü Klopp birazcık daha artık o Reebi'nin diyeyim, o içecek markasının, onun şeyi, takımlarının, işte Salzburg var, Leipzig var. Hı hı. Onun takımlarının koordine şekliyle ilgileniyor. Çok fazla futbola dönecek diye şey yapıyor. Pep Guardiola'ya gidip biriniz açıklayabilirse. Evet. Pep Guardiola bu arada gerçekten, dinleyicilerimize de ben sorayım, nereye gidecek ya? Şimdi İspanya'ya dönemez, Barcelona'ya gidiyor şey. İngiltere'de başka takım çalıştırmaz.
0: Abi onu ben de sordum.
1: Bayern Münih'e dönmez tekrar. Bayern Münih de iyi gidiyor kompani. Fransa'da Paris Saint-Germain'de Luis Enrique iyi gidiyor. Bir İtalya kalıyor. İtalya'da artık Juventus, Milan, Inter. Onlardan birine mi gider acaba?
0: Abi işte onu ben de sorguladım.
1: Yani bu yıl çalıştırmaz.
0: 2007'den bu yana izlediğimiz bir Pep Guardiola var benim hatırladığım. 2026'dayız. 19 yıl boyunca abi 3 takım sayıyorsun ya. Barcelona, Bayern, Manchester City.
1: Evet evet. Yani
0: var mı kaçırdığım bir takım?
1: Yok, İtalya olur büyük bir ihtimalle bir sonraki aşaması diye düşünüyorum. Ya da çok başarısız olursa İspanya milli takımı, ama milli takım çalıştırır mı? Nereden geldik? İşte Guardiola'yı getiren, Klopp'u getiren tabii ki avantajlı olur. Diğer taraftan Aykut Kocaman tabii ki.
0: Abi futbolculuğuna dönsün senin dediğin gibi. Benim hatırladığım bir Roma vardı. Vardır mutlaka senin İtalya dediğine göre, Roma haricinde birkaç takımda.
1: Yani Roma falan değil de yani, yani Guardiola'yı almak için dünyanın en pahalı teknik direktörü. Yani işte Milan'ın gücü yeder. Inter'in, Juventus'un, belki Juventus olur. Juventus'un da mı işte o anormal bir kadro kurması lazım tekrar. Evet. Pep'le İtalya futbolu hareketlenebilir onunla beraber, olur mu? Çünkü çok geride kaldı. 5 büyük ligin 4.sü yani. Fransa her zaman 5 oluyor da belki bir yılda dinlenecek. Fenerbahçe'ye veya sorulara gelecek olursak tabii ki Aykut Hoca ile büyüdük yani. Özellikle 96 Trabzon maçı hiç unutmam. Oğuz Aykut golü soldan. İlker ortalamıştı değil mi? İlker Yağcıoğlu ortalamıştı.
0: Hatırlamıyorum abi ben. Senin kadar.
1: Sen doğmamıştın herhalde.
0: İlker ortalamıştı dediğinde İlker Yağcıoğlu'nun TRT Spor'daki hangi yorumundan bahsediyor acaba diye düşünüyorum. Aykut Kocaman dediğinde Aykut Kocaman'ın hangi oyuncuyu oyundan alıp diğerine oyuna soktuğu maçta acaba diye düşünüyorum mesela. Öyle söyleyeyim
1: ya, sana. O, evet, Aykut Hoca'yı tabii ki izledik. Rıdvan Dilmen'i çok az izleyebilir. Çok sakatlanıyordu. Sakatlandığı zaman ben de ayağımı vururmuşum duvarlara. Rıdvan Hoca sakatlanınca ben de sakatlanacağım, Rıdvan Dilmen sakatlandı deyip çok sık sakatlandığı için. Diğer soru Alman Ekolü Klopp'u cevapladı. Diğer hangisiydi? Bir tane daha çok güzel bir soru vardı. Üçüncü soru.
0: İzledim. O seçimle ilgiliydi o. Buralardan farklı. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım sorusuydu. Hakan Safi'yi biraz daha geride gördüğünü söylemişti Sedat Bey.
1: Yani ben de öyle görüyorum ama tabii seçimin yine aynı tekrara düşüyoruz ama son haftasında ne olur? O çok kritik yani, gerçekten net bir şekilde Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç geçen yılki seçimi son haftadaki Ankara'daki kongre üyeleriyle bir araya gelmediği organizasyonda kaybetti. Çünkü çok düşük bir farkıyla kaybetmişti. O yüzden son haftayı bir bekleyelim ama şu an Aziz Yıldırım önde gibi.
0: Sevgili Erkan Tiryaki demiş, Mehmet Bey de bir mesaj atmış. Karın doyurmuyor efsane demek demiş. Fenerbahçe'ye başarı lazım. Aykut Hoca ile başarı gelir mi? Ona bakmak lazım değil mi? Aziz Yıldırım da efsane deniyor. Fenerbahçe camiası iki seçim kaybetti. Yuhlanarak gönderildi demiş Mehmet Hoca.
1: Ya şimdi onu söyleyecektim. Ondan önce de Erol Bulut, Erol Hoca ortalamıştı. Abim hatırlattı soldan, sol açıktan. Erol Bulut ortalamıştı. Aykut Kocaman çok güzel bir gol vuruşuyla tamamlamıştı. Abim hatırlattı. O da İzmir'den dinliyor.
0: Selamlar.
1: İşte, her dediğim İzmir'e gitti. Onlara da sevgiler, saygılar. Diğer taraftan şimdi seçimin bir yıllık olacak olması da Aziz Yıldırım'a çeviriyor ipreyi. Yani duygusallık da devreye girdiği zaman ya üçüncü bir seçim kaybettirmeyelim efsane başkanı deyip oy verecekler de var. Yani zaten 12 yıldır olamıyoruz. Bir yıl daha olamayız. Zaten gelecek yıl olağan kongre var. Olağan kongrede diğer başkan adaylarına oy verir. Zaten Aziz Yıldırım başarısı ama gelir son bir yıl. Son bir last dance var ya. Son dans. Evet. Son bir tango. Son bir sambaya da Sayın Aziz Yıldırım'a oyun gitme sebeplerinden belli sayıda oy gitme sebeplerinden biri de bu olacak. Katılıyorum. Yani bir yıllık seçim olması da Aziz Yıldırım'ın avantajına.
0: Son olarak gelen mesajlara şöyle bakıyorum. Berk Bey, sizin ve Erkan Bey'in bayramını kutluyorum demiş. Hayırlı bayramlar dileyelim bizler de. Aziz Başkan'ın stat projesi için ne düşünüyorsunuz demiş. Emre ben İstanbul'dan demiş.
1: Ya stat projesi bugün yapılacak bir proje şimdi. Bir hiç kandırmasınlar. Yani bir yıllık
0: ama Nihat Özdemir de ben bu maçlar oynanırken burada bu işi bitiririm demiş ya.
1: Yani bu yıl o yıl değil şimdi. Nihat Özdemir veya yani bu Fenerbahçe yönetiminde olmasına gerek yok. Yani Barcelona'ya mükemmel bir stat yükseltme projesi yaptılar. Nihat Özdemir çok önemli bir değerdir Fenerbahçe'de.
0: Uzadı bu arada. O da çok önemli bir durum. Mesela bunu konuşuyorsak biz normalde konuştuğumuzda Nihat Özdemir ben yaparım dediğinde ben bunu eleştirmem. Ama bir yıl içinde yapılacak bir projeyi Erkan Tiryaki gibi birçok gazeteci de hemfikir ve bence haklı Selim yorumudur. Bir yıl içinde yapılacak mı yapılmayacak mı tartışırken yorumluyorsa ben burada bunu hatırlatırım bir gazeteci olarak. Orada yani uzadı ve uzaması ile eleştirildi Barcelona'da.
1: Fenerbahçe kongre üyeleri de zaten buna şey yapmayacaktır. Yani stat dursun bu yılda 50 bin 2 bin kişiyi oynayalım derler. Bu gelecek yıl seçilecek başkanın 3 yıllık projelerinden birisi olacak. Yani hı hı. Bu yılın bu şey değil. Yani bir yılda 10 ay sonra seçim var Fenerbahçe'de tekrar. 12 ay sonra bir daha seçim var Fenerbahçe'de. Yani evet. Olmak zorunda. Yani pandemi Allah korusun çok büyük bir şey olmadı sürece Fenerbahçe'de Haziran 2027'de istiyorsa Fenerbahçe seçilecek başkanıyla 45 puan farklı şampiyon olsun, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsun, ne olursa olsun Fenerbahçe'de kongre olacak 2027 Haziran'da. Tabii şampiyon olan başkan Sayın Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım gelir göreve şampiyon olursa büyük bir ihtimalle tabii diyorum ya yani Sayın Saadettin Saran da bu yıl şampiyon yapsaydı kalmayacaktı. Yani Türkiye'de şartlar o kadar çabuk değişiyor ki ne olacağını bilemiyoruz bir yıl sonrasını. O yüzden seçilen başkan tabii şampiyon olursa gelecek yılda başkan adayı olmak için ya başkan seçilebilmek için işte o zaman stat projesini devreye sokabilmek için güçlü olur ama Fenerbahçe'nin hiç endişesi olmaz. Fenerbahçe Türkiye ilk modern stadı, Türkiye ilk modern tesisi Gençler Birliği ile birlikte İlhan Cavcav da yapmıştı tesis Ankara'ya. İlk modern tesisi Ankara sadece İstanbul'da değil Fenerbahçe işte İstanbul dışına çıkıp Ankara'ya tesis yapması, Topuk Yaylası'na tesis yapması yani tesis deyince Fenerbahçe Türkiye'nin ilk modern spor salonunun yapılması, bir takıma ait ilk spor salonunun yapılması, kulübün cebinden bir kuruş para çıkmadan ülkeyi bir kez daha kutlayalım bu konuda. Yani Fenerbahçe bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Fenerbahçe mühendislerle dolu, müteahhitlerle dolu Fenerbahçe, inşaat sektörüyle dolu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin önceliği şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe Kadıköy'deki o stadı yıkar, 3 yılda da yerine yani 2 yılda da yerine yenisini diker gider. Gerekirse 2 yıl Anadolu'yu gezer oynar. Hiç önemli değil. 100 bin kişilik stat yapar Fenerbahçe oraya. Fenerbahçe stat sorununu çözer. Çok rahat. Evet şu anki stadın kapasitesi yeterli değil. Çok net bir şekilde. Lokasyon aynı kalması lazım bence. Yani benim kişisel fikrim Kadıköy, Fenerbahçe. Lokasyon aynı kalmalı. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir stat probleminin bu yıl öncelikli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki var kapasite problemi. Diğer rakiplerinin gerisinde kaldın. Ama hala içeri girdiğin zaman Türkiye'nin ısıtmasıyla, işte ekranlarıyla, koltuklarıyla en modern stada, eski olmasına rağmen en modern statlarından birisi. Yani ilk hala ben girdiğim zaman Fenerbahçe Kadıköy'e Şükrü Saracoğlu stadına üşümüyorum çünkü kışın girdiğim zaman ısıtmalar açılıyor tribünlerin her tarafından. Hala modern aslında ama tabii ki günümüz uygun biraz daha kapasitesi.
0: Abi üşümüyorum da diyemem ya Erkan Tiryaki.
1: Ya o basın tribününde kaç maç seyrettin Kasımpaşa ve
0: bak orada da bir şey diyemem sana. Orada da bir şey diyemem. Orada da. Bir maç izledim, iki maç.
1: Daha fazla üşüyorum ben gittiğim zaman. Olimpiyat stadından daha fazla üşüyorum.
0: Abi orada çünkü Olimpiyatta yine kapalı noktalar var. Böyle bir arada kalma, derede kalma durumu oluyor.
1: hani içten soğuğu alıyorsun kasa tabii, başı tabii. Ve Türkiye'nin en güzel butik statlarından birisi, bayılıyorum o
0: ya bak ama. Şimdi dersi kaynattık, durumu evet. Da toparlıyoruz ve ben abi o zaman Ankara dersi kaynattığına bitiyor. Göre bitiyor, stadyumu da konuşalım, onu da konuşalım ama ben bir kavurma tarifi alayım mı senden?
1: Yok alma, ben yiyeceğim.
0: Yapacağım. Peki abi, tamam peki.
1: Ben yiyeceğim yani, ben yerim, yapmam. Yani peki. Yaparım ama iş ehline bırakmam.
0: Benim de bu yorumuna yapıcı bir eleştirim olsun madem. Yapıcı ya da benim de bu yorumuna yapıcı bir eleştirim olsun madem. En azından tarif değil de böyle en azından şöyle bir uyarı, bayram uyarısını senden ya, alalım.
1: Öyle bir adam.
0: Yollarda dikkat bak, edelim. Kırdım, yollarda tamam, dikkat edelimle başla mesela abi.
1: Diyemem. Bak 40 yaşındayım. Ben çocuk, ben 7 yaşındayken dedem rahmetli olmuş, annemin babası. Hatırlıyorum hayal meyal. Sofraya otururmuşuz. İşte ben 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında her neyse. Yemek yemezmiş. Niye yemek?
0: Erkan Tiryaki ile beraberiz.
1: Tabii yemek, niye yemek yemiyorsun evet. diye sordukları zaman dedeme, nasıl yiyeyim, adam öyle bir iştahlı yiyor ki benim karnım doyuyor diyormuş. Ben öyle yer yani, çocukluktan beri ben yiyeceğim, ben yerim, güzel yerim. Ondan dolayı yemeğiyle ilgili ben son tavsiye duyuyorum, aman yarın kaçırmayın şöbiyetleri, şunları bunları falan demeyeyim. Ama en önemli şey kurban paylaşımdır. Biz öyle gördük.
0: Doğru.
1: Öyle biliyoruz. Dinimiz de onu şey yapar. Evine et girmesin. Evine et girmeyenlerin evine et girsin. Maksadıyla kesilendir kurban. En azından ben, yani benim evimde kavurma pişmeden başka evlerde kavurma pişsin. Pişmeyen evlerde pişsin tarafındayım. Bunu yaşatmak lazım. Hem dini açıdan hem de kültürümüzün açısından.
0: Konu buraya ne zaman gelecek ve asıl olanı konuşacağız diye bekliyordum Erkan Tiryaki. Ve hemen buraya getirdiğin için de seni tebrik evet. ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Diğer taraftan da tabii ki dönüş yollarında çok dikkatli olalım. Evet. Yavaş gidelim gerekirse. Yani bizi dinleyecek dinleyicilerimizle bayramda. Herkese iyi bayramlar. Şu 9 gün tatil uzun zaman sonra ilk defa oldu herhalde. İnşallah insanlara. Evinde olanlara bile iyi gelmiştir. Yani sonuçta herkes bir yerlere gidemiyor, tatil yapamıyor ekonomik durumlarından dolayı. Evinde olanlara da yani televizyonu seyretmek bile, işte pijamasını giyip televizyonu seyretmek bile, o meşakkatten uzak kalmak bile keyifli. Biz basın mensuplarına, yok ben de yıllık izindeyim ama şu an WhatsApp mesajlarım bak birikmiş, 10-15 WhatsApp mesajım birikmiş. mutlaka işle ilgili olanlar, Allah çalışanlara da yardımcısı olsun. İyi bayramlar, nice bayramları diliyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden diye klasik. Ben kolay kolay selam vermeyi sevmem. Özellikle şimdi abim bacanağının yanında, Mert'in tabii. yanında çok severim. Beşiktaşlı.
0: Selamlarımızı iletelim. Beşiktaş,
1: benim yengem de Beşiktaşlı. Abimin eşi de. Yani abim ne kadar koyu Fenerbahçeli olduğunu biliyorsun. Yengem de Beşiktaşlı.
0: Evet evet.
1: Sırf onlar için Beşiktaş başarılı olsun istiyorum. Buradan da hatta Mert'e bir şeyim vardı. Sözüm dinliyorlar şu an. Çünkü biliyorum bir Beşiktaş forması, imzalı Beşiktaş forması ayarlayacağım ona.
0: Peki. İmza konusunda abi İstanbul'da olduğum için program yaşarsan ben de yakın zamanda Beşiktaş imzası için, Beşiktaş tarafında forma imzası için orada iletişimden Cihangir abiyle görüşüyordum. Birlikte onları da verebiliriz.
1: Yardımcı oluyor. Evet. Yani şöyle, Beşiktaş'taki sorun şu. Her yıl çok fazla futbolcu değişiyor. Yani daha geçen bir kardeşimize imzaladı.
0: Doğru.
1: Abi takımın getirdin de takımın yarısı gidecek diyor. Ne yapayım dedim yani.
0: Doğru.
1: Yani takımın yarısı gidecek dedi. Ne yapayım? Rafa Silva, Rafa Silva diyordu. Rafa Silva var. Rafa Silva bir ay sonra gitti mesela. İmzası var. Beşiktaş'taki sorun da o. Şu an en garanti imzalar Galatasaray'da herhalde.
0: Doğru. Tabii tabii orada bile çok büyük efsaneleri.
1: Sirkülasyon oluyor tabii ama.
0: Yani Icardi mesela konuşursun bir 3 ay sonra. Ne oldu? Yani, ne olacak?
1: Tabii tabii.
0: Gibi. Bakalım.
1: O yüzden yani bugün için en önemlisi Morkun ama 3 ay sonra peki. ne olacak bilmiyoruz. Yeni sezonda diyelim.
0: Peki bu arada Aziz Yıldırım'ın açıklamaları arasında önemli öne çıkanlarda limit konusu da vardı. UEFA ile ben konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye demiş. Oradaki bazı arkadaşlar var. Onlara sordum. Onlar illerler var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu, tam açık demiş. Şimdi Aziz Yıldırım bugün bunları konuşuyor limit konusunda. Ama Hakan Safi de şurada haklı, dedim ya Aziz Yıldırım tarafı, Hakan Safi tarafı burada yanlış yaptı, burada çok dolu değil Aziz Yıldırım'ın bu hatasını ya da en azından bu iletişim eksiğini değerlendiremedi diye. Aynı şekilde Aziz Yıldırım tarafında da Hakan Safi tarafında da şunu haklı görüyorum. Sayın Başkan sana bunlar yakışmaz, Ali Koç git Ramos'ları al, onları al, bunları al diyordu diyor. Ya. diyordu. Şimdi o duruma kendisi geldi diyor. Yani dikkat edeceğiz. Öyle olmaz, küme düşürür UEFA. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yıldız alacaksın, 10 asker alacaksın gibi şeyleri kendi kullanmaya başladı diyor. Hakan Safi. Orada da Hakan Bey haklı. Onu söyleyeyim.
1: Yani iki tarafında, evet. Yani dediğim gibi az önce çizdiğim yol haritası, Sayın Aziz Yıldırım yol haritası belli gibi Aykut Hoca. Oraya evet mutlaka Osimhen ya da Leroy Sané tarzında özellikle kanat ve santrafora dünyaca ünlü birer yıldız, ama onun yanına işte Gendouzi gibi belki işte kim diyelim, yani zaten arkan iyi. Arkayı şey yani isim, evet, olarak iyi. Skriniar'ım var, Kantem var, Gendouzi'm var. Bilmiyorum taraftar Ederson affederse Ederson var. Atıyorum sol beki dünyaca ünlü bir yıldız değil de Arch Brown tarzı. Hocanın beğendiği bir oyuncu alırsınız, ama sağ öne özellikle, sol önde de Kerem'i kullanırsınız. İrfan Can Kahveci'nin de döneceğini düşünüyorum ben. Sağ öne özellikle dünya çapında işte Leroy Sané tarzı isim olarak Kante tarzı, yani Kante ismi gibi bir isim almalısınız. Santrafor'u da Fenerbahçe'nin alacağı iki isim böyle. Az Yıldırım'ın bence. Onun dışındaki isimler takım oyuncuları olacaktır. Savaşçı oyuncuları olacaktır. Zaten kadro yapısı belli Fenerbahçe'nin. Yani orta saha göbeğinde zaten hiçbir ihtiyacı yok. Atıyorum Dünya Kupası'ndan sonra İsmail anormal bir, evet, performans sergiler. 40 milyon euro teklif gelir İsmail'in yerini doldurmak için. Bu arada yerli transferi de yapman lazım. Yani
0: toparlıyorum yavaş yavaş.
1: Son olarak şunu, üzücü olan hiç yerli futbolcu ismi ortaya çıkmıyor. Yani o kadar yerli futbolcular geriye gitmiş demek.
0: Zeki için da. Türkiye'den çok net bir isim bir takımla anlaştı ya da teklif aldı şeklinde haberler gördük.
1: Kim?
0: Zeki için, Zeki Çelik için son 1-2 haftada. Ama kim, hangi takım?
1: Evet. Yani Beşiktaş'ın sağ bir problemi, yani Fenerbahçe'de Semedo ve Mert Müldür var. Yani evet, yerli oyuncu, Anadolu'dan da yerli oyuncu.
0: Peki.
1: Çünkü 10 yabancı kuralı var. Yani mutlaka yerli oyuncu piyasası da değerlenecektir. Bakalım orada kim doğru hamleler yapacak.
0: Az önce şunu hatırlatmaya çalıştım. Az Yıldırım'ın o sözünü hatırlayarak o zaman kapatalım. Sayın Başkan bugün böyle bütçe konusunda bu tarz açıklamalar yapıyor, ama hani bir gazeteci olarak hatırladığımı da söylemek durumunda. Hani en azından burada işe yarar bir hatırladığımız bir şey varsa söylemek durumunda. Sadece Hakan Safi tarafını, az önce dediğimiz gibi çok da dolu gelmiyor Hakan Safi'nin açıklamaları bana dediğimde, nasıl orayı eleştirebiliyorsam Az Yıldırım tarafında da ne görüyorsam onu konuşmam gerektiğini, hatırlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bunu borç olarak biliyorum. Aziz Başkan şöyle diyordu 4 yıl önce.
2: Ali Koç sen koçluğunu bil. Sen Behbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlu, Koç'un veliahtısın. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar almak da yakışmaz. Bak sana söylüyorum. Ve bundan sonra sahnedeyim, haberin olsun. Arkadaşlarımla. Herkes serbest. Herkes serbest. Sen Ali Koç olarak bu camianın senden beklentisi. Real Madrid'de Ramos bak boşta. Git al. Git Real Madrid'de Marcelo boşta, al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Ortega'lar.
0: Tabii geçmişine bak neler geldi dediği noktada şimdi, Sayın Başkan'ın orada, Sayın Başkan'ın imzası, onları da hatırlatmakla beraber bu açıklamayı hatırlatalım.
1: Geçmişte harcama limitiniz de şey değil, evet. Fenerbahçe yani Aziz Yıldırım'la o 2014-2015 sezonuydu herhalde ya da 15-16, o Van Persie'ler, Naniler, Bursa'dan Volkan Şen, Fernando, Şener, Ozan Tufan yüksek bütçeli transferler de yaptılar. Ondan sonra zaten bir mali krize girdi Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Finansal fair play'in çıktığı yıllar. Ama tabii burada yani savunmak gibi olmasın, ama şey demek istiyor yani dünyanın sayılı zenginlerinden olduğu için Koç ailesi, Koç grubu yani şey yap yani, ki zaten o daha sonra da yaptı yani Ceko, az önce Ceko diyordu, Ceko'yu da getirdi işte, Mourinho'yu da getirdi işte kaleci Ederson'u da getirdi, öbürünü de getirdi yani zaten yaptı, evet. 2-3 yılında Sayın Ali Koç bunların hepsini yaptı ama olmadı. Onu demek istiyor yani, çok zenginsin, düşük, peki, profilde isimler getirme de pahalı isimler getir, ama o dönem Sayın Ali Koç Fenerbahçe'nin bütçesini düzeltmeye çalışıyordu, zaten bütçesini düzelttikten sonra da yaptığı transfer, ne kadar çok eleştirdiğimi biliyorsun Sayın Ali Koç'u, ama
0: tabii
1: iyi de ölür hakkını yem, o dönemler batık haldeki bir kulübü toparlamaya çalışıyordu, ondan sonra da zaten doğru transferler bence birkaç yıl üst üste yaptı ama bir türlü olmadı, Fenerbahçe'deki o birlik beraberlik sağlanamadığı için meyvesini yiyemedi. Umarım Fenerbahçeliler gelecek sezon kim başkan olursa olsun meyveyi birlikte yer, ortak tabaktan yer, başarının sırrı bu. Fenerbahçe bütün kesimler aynı tabaktan yemek zorunda Fenerbahçe'de. İki tabak olduğu zaman Fenerbahçe'de başarısızlığın en büyük sebebi bu. Umarım kim başkan seçilirse seçilsin etrafında toplanılır ve başarılı olur Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin başarısına Fenerbahçelilerin çok ihtiyacı var. Uzun yıllardır başarı yok. Umarım doğru yatırımlar karşılığını alır.
0: Peki. Erkan Tiryaki